0: Şimdi ben de. Bak, Fenerbahçe Başkanı Sayın Aziz Yıldırım da maç sonrası dedi ki, doğru ya doğru, iyi oynamadık. Ama bu hakemin kötü kararlar vermesini gerekçe değil ya da kötü yönetimi üzerine gitmeyeceğiz ve takımımızın hakkını savunmayacağız değil. Fenerbahçe kötü oynadı. Yani bunu herhalde herkes kabul ediyordur. Bunu Fenerbahçeliler bile kabul ediyor. Hakem konusuna gelecek olursak da toptan, ya ben tabii biraz abartı bir reaksiyon ama hani bir sene ligleri oynamayalım, hakem yetiştirelim. Ya tabii bir sene ligleri oynamamak diye bir şey söz konusu değil ama ya hakem olayına gerçekten bizim radikal bir yapılanmaya gitmemiz lazım. Yani gerekirse hakikaten liglerimizi 3 sene yabancılar yönetsin ve işte VAR'da maçı izleyen, o sırada bütün oynanan önemli maçlarda hakemlerin maçları aynı anda izleyebileceği hakem hocalarıyla, yabancı hocalarla, bak bu pozisyon neden böyle verildi falan, arşivlenip hafta içleri de o pozisyonların çalışıldığı, böyle bir sene falan hakemlerin eğitim aldığı bir döneme geçişe uygun olduğunu düşünüyorum ben hakikaten. Yani çok kötü ya. Ha, çok kötü hakemlerimiz. Veya bu böyle hakikaten 1-2 dakikalık bir şeyle düzelmez. Yani harbi ya, eğitim olmadan olmaz ya. Ya eğitim olmadan olmaz. Hakemliğinde eğitimini vereceksin. Hakemliğinde eğitimini alacaksın yani.
1: Alıyorlar eğitimleri.
2: İşte ama, onu diyeceğim ben de. Almıyorlar mı genç abi?
0: O zaman daha sık alacaksın. Daha çok alacaksın. Yani senin Ankara Gücü Başkanı ile yaşadığın husumetten önceki bir numaralı hakem Türkiye'de Halil Umut Meler değil miydi? En çok ön plana çıkan Avrupa'da maç yöneten hakem Halil Umut Meler değil miydi? Tamam, bir olay yaşadı. Ben mesela Fenerbahçe Başkanı'nın bir daha psikolojisini toparlayamaz demesini bilmiyorum. Yani.
2: Yok, toparlar.
0: Bence de toparlar. Yani ben bilmiyorum orada ne kadar doğru ne kadar yanlış bir bakış açısı olduğunu, bir şey diyemem ama yani şu bir gerçek, hakemlerimize ya acayip bir eğitim verilmeli ya, yani hani
2: benim çözüm yok hakemler konusunda da, şu aklıma geldi. Dediğin gibi 3 yıl belki yabancılara verilse bu iş, yabancıların da en az bizimkiler kadar kötü olduğunu görünce futbol kamuoyu, sonra görev alacak yerlerin işi bir nebze kolaylaşabilir. Biz çünkü o şeyi görmeden ikna olmuyoruz. Şu an herkesin kafasında bir yabancı var gelsin, yabancı hakem yönetsin, sanki onlar çok iyilermiş gibi. Geldi işte, yabancı var vardı derbide. Memnun mu Fenerbahçe veya Beşiktaş vardı?
0: Ama bak,
2: bunun sayısı bak, artacak maçlar arttıkça.
0: Şimdi bak, bunu hep söylüyorum. Türkiye'deki VAR hakemliğinin kurallarıyla İngiltere, İtalya, İspanya çok aynı değil. Bizde VAR öyle bir başladı ki Avrupa'nın tam aksine, bizde VAR öyle bir başladı ki Avrupa'da, İngiltere'de okuyorum, VAR en minimal şekilde karışacak. Mesela bir pozisyonda çelme var, hakem bunu gördü ve vermedi. VAR'da herkes gördü, bir çelme var. Fakat buna VAR müdahale etmeyecek. Çünkü o çelmeyi aslında orta hakem de gördü ve bu çelmenin penaltı için yeterli olmadığını varsayıp devam ettirdi. Ha, çelme değil de tekme mi var? Ayakları yerden mi kesildi, devam ettirdi? Bu siyahla beyaz kadar arasındaki bir fark olduğu için VAR o zaman buna karışacak deniyordu Avrupa'da. Fakat bizde sanki bir şey icat edilmiş gibi VAR'da en ufak bir müdahalede her şey çalınmaya başlandı. Ama her şey. Ve biz burada Mert, Ali program yaparken Avrupa'da buna karışılmaz falan dendiğinde yemediğimiz laf kalmıyordu. Ama bizim Avrupa'dan, İngiltere'den, İtalya'dan, Almanya'dan gördüğümüz örneklerde buna çalınmaz, çalınmamalıydı diyoruz. Hemen renktaş oluyoruz. Şimdi İngiliz hakem gelmiş, ondan önce de yabancı vardı. Yani bizde de yavaş yavaş VAR kültürü uygulaması değişti. Her gördüğü artık çalınmıyor. O bizim dediğimiz gri pozisyonlara VAR'ın karışmaması başladığından beri vay efendim VAR'dakiler gördüğü halde çalmıyor demeye başladı. Halbuki doğrusu buydu, fakat biz bu uygulamaya yanlış başladık. Yanlış başladığımız için doğrusuna geldiğimizde şimdiki yanlış gibi gözüküyor ve kıyamet kopuyor.
2: O zaman

0: Onun otoritesini sarsmayacaksın. Karışmayacaksın. Teması sen de gördün. Hakem buna penaltı için yeterli değil dedi. Geçti. Kimse buna müdahale etmiyor. Kimse buna yazmıyor, çizmiyor. Ama Avrupa ne diyor? Ya tekme attı diyor. Bak müdahale değil, tekme attı ve hakem devam etti. O zaman karış de ki hocam sen bir gel bak. Sen bu müdahaleyi yetersiz gördün ama burada adam alenen tekme yiyor. Bir istersen gel bak diyor. Ama biz de ya en ufak bir temasa yanından üflemesine bile VAR'a çağırdığımız için şu an korkunç bir VAR kaosu yaşıyoruz.
1: Az önceki Vlahovic Şikriyar pozisyonuyla ilgili sosyal medyada da çok gördüm. Vlahovic'in o hareketinden önce Şikriyar işte orta parmağını gösteriyor diye bir görüntü paylaşılıyor. Gördünüz mü? Ne gördünüz peki orada? Gerçekten orta parmak mı yoksa işaret parmağı mı?
2: Bir şey görmedim ben. Anlayamadım yani.
1: Heh, bana daha çok işaret parmağı gibi geldi. Açık söylemek gerekirse ben izlerken. Yani bununla ilgili tabii daha detaylı belki inceleme yapılır. Eğer Vlahovic sevk edecekse Skriniar'a da bakılır. Öyle bir şey yaptıysa orta parmak dendiği gibi belki o da sevk edildi ama benim gördüğüm işaret parmağıyla öyle bir hareket
0: Ya
1: yaptı
0: peki
1: Skriniar'ın.
0: bir kural var mı böyle kötü harekete şuna buna bakın.
1: Var.
0: Ben size şimdi bir şey anlatacağım.
1: Sportmenliğe aykırı hareket.
0: Ya siz hatırlar mısınız? Pandemi zamanında Inter Milan maçında seyirci olmadığından dolayı Zlatan İbrahimovic'le bakın Google'a. Zlatan İbrahimovic'le Lukaku'nun bir kavgası vardı. Sarı kart çıkmadı. Ben ömrü hayatımda böyle İngilizce küfür duymadım. Ve tribünlerde seyirci olmadığından dolayı hepsini duyuyoruz. Yani öyle böyle değil duyuyoruz. Yani Zlatan İbrahimovic Lukaku'nun annesine bile yani net duyuluyor. Zaten Lukaku çıldırdı. Çıldırdı. Tutamıyorlar Lukaku'yu. Hakemin de yanında oldu. Kart göstermedi. O zaman da VAR vardı. Bunun kuralını ben hakikaten merak ediyorum.
1: Burada ama bir el hareketi daha hani o da tabii tespit edilebilecek bir şey ama sesi var tespit edemez zaten. Orada hakemin duyup anlık bir karar vermesi gerekiyordu kart konusunda. Burada bir el hareketi var ve VAR'ın da karışabileceği söyleniyor. Sonuçta VAR tespit ediyor. Ve
0: İşte kural
1: sportmenliğe
0: olarak
1: aykırı bir
0: merak
1: hareket.
0: ettim. Kural olarak merak ettim yani.
1: Sportmenliğe aykırı hareket değil mi? O şeyde değerlendirmez mi yani? Sportmenlik
0: Şimdi
1: ruhuna
0: şöyle
1: aykırı bir
0: bak,
1: hareket değil mi?
0: futbol maçı içerisinde edilen mesela İngiltere'de yine örnek veriyorum bayağı küfürler ediliyor değil mi? Duyuyoruz. Ve maç içerisinde bunun çok normal olduğu söyleniyor. Şimdi bunun harekete dökülmüş halinin de bilmiyorum yani hani o zaman haksızlık olur birinin duyulması
1: İşte
0: duyulmaması.
1: Vlahovic işte onu sesle yapacak o zaman, elle değil.
0: Ha işte yani eğer kural da kitapta varsa harekete ceza verilmeli diye bir kural varsa ben bir şey demem tabii ki demem
1: Öyle.
0: ama ben bunu bilmiyorum.
1: Öbür türlü dediğin gibi yani Vlahovic sesi de zaten bir sürü şey söylediler birbirlerine.
0: Evet
1: Kesin
0: canım bu arada
1: hakaret var
0: yani bu
1: orada.
0: arada evet yani.
1: İkili kesin yani onun olmaması mümkün değil. Ama hakem duymadığı müddetçe onu söylüyorsun. Onun tespitinde yapmak mümkün değil. Televizyon ekranından ya da VAR'dan. VAR bu arada zaten sessiz izliyor
0: Sessiz izliyor
1: karşılaşmaları.
0: evet.
1: Bir ses duymuyor. Onlar hani sesle ilgili herhangi bir şeyleri yok. Zaman zaman hani şey konuşuluyor ya bu futbolcular da yapıyor. Gürültüyü yükseltin böyle baskı altına ama o hakemi herhalde oradaki hakem baskı altına almak için ama VAR'ı etkileyen herhangi bir durum yok. Sağdaki ses onlara gitmiyor.
0: Yani sözünüzü demek istediğim şey saha içerisinde hele ki bu kadar gergin maçlarda küfür, kıyamet, el hareketleri bana doğal geliyor açıkçası.
1: Peki kapanışa doğru Beşiktaş'ın oyununu özellikle ikinci yarıdaki baskısını neye bağlıyorsun? İlk yarı biraz daha dengeye yakın yine Beşiktaş'ın üstünlüğüyle geçen ama ikinci yarıda birlikte adeta tek taraflı oynanan bir oyun. Burada İrfan Can'ın çıkıp Kerem'in girmesi üzerinden genelde insanlar okudu. Merkez daha da boşaldı. Oyun kurucu karakterli bir oyuncu kalmadı. Kerem de o bağlantıyı kuramadı dendi. Sen nasıl yorumladın?
0: Valla bence ilk yarıda Beşiktaş daha iyiydi. Yani Fenerbahçe yoktan bir gol attı. Fenerbahçe o golü atana kadar Beşiktaş daha gol atacağını hissettiriyordu. Hatta ben bir arkadaşımla maçı izliyordum. Maç 1-0 olduğunda ben Beşiktaş'ın dönüşünü oynarım dedim ve baktım 5.80 veriyordu. Oynamadım o ayrı ama hani o kadar hissediyordum ki bunu.
1: Dönüşü derken galibiyeti mi?
0: Tabii galibiyeti. 5.80 veriyordu. Hatta arkadaşım ben oynasam mı oynamasam mı falan filan derken bir tek golden sonra bir 5 dakika

0: Fenerbahçe orta sahada Beşiktaş'la eşit bir şekilde topa sahip oldu. Beşiktaş'ın üzerine gelmesini falan engelledi. O esnada da Trossard'ın o muhteşem pası, Rıdvan'ın vuruşu ve bence Fenerbahçe attığı golden sonraki bir 5-10 dakika haricinde hiç oyunda yoktu. Yani ister bunu İrfan Can çıkışı de, ister Genduzi de, ki Genduzi çıktı da hakikaten olay bitti, o ayrı da. Ben oyunun hiçbir alanında Fenerbahçe'nin Beşiktaş'la oyun anlamında başa baş geldiğini hiç düşünmüyorum. Hı hı. Hiç düşünmüyorum. Ve dediğim gibi ortadaki üçlü Beşiktaş'ın çok özel bir üçlü. Acayip birbirini tamamlayan ve gerçekten o İtalyano'nun, hani ilk Önder Hoca'nın basın toplantısında size garanti ediyorum, rakip yarı sahada en çok pres yapıp topu en az oynatacak takım istatistiğinde birinci olacağız, bunu şimdiden bugün söylüyorum dediği takımın üçlüsü gerçekten böyle bir üçlü. Tam onun istediği üçlü olmuş, yırtıcı. Kanatlar da çok iyi. Ya ben tamam, Beşiktaş'ın Kadıköy'de Fenerbahçe karşısında üstün olduğunu gördük çok defa. Mesela Galatasaray Fenerbahçe karşısında 15 sene kazanamadı falan. Böyle olmadı Beşiktaş, ama ben Beşiktaş'ın da Kadıköy'de baştan sona bu kadar domine ettiği, domine etti ya. Daha fazla domine edemez. Kadıköy'de daha fazla domine edemezsin eğer bir Paris Saint-Germain, ne bileyim Pep Guardiola'nın Manchester City'si değilsen, edemezsin yani. Bence etti Beşiktaş. Hı hı. Benim düşüncem bu.
1: Evet, olay tam da
0: ve bunu çok özür dilerim, Fenerbahçe'nin 10 numarasının eksikliğine de bağlarım. Beşiktaş'ı hı hı. övmekle birlikte Fenerbahçe'nin 10 numara eksikliğini çok ciddi bir şekilde hissettiğini düşünüyorum ben.
1: Beşiktaş'ın da 10 numarası olay tam gibi, ya da Orkun'un da ikisi gözüküyor. O da golde, diğer pozisyonlarda o son öldürücü pası da gerçekten çok iyi veriyor. Bu sezon daha da dikkat çekiyor bu Olaytan'ın savunma arasına attığı paslar.
2: Vilevic'in pozisyonunda pası veren oydu.
1: Evet, ilk karşıya da golde yine ilk pası Orkun'a veren Olaytan acayip yapıyor o işleri de. Top taşıyor, pres yapıyor.
2: İlhan'ın karşı karşıyasında pozisyonda o pası kim verdi?
1: Onu hatırlamıyorum.
0: Ya biz bu arada çok övdük Fenerbahçe'nin tandemini, ama bence Akeş Skriniar'ın en birbiriyle uyumsuz oynadığı maçtı bu maç. O iki saydığınız Vlahovic pozisyonunda ve yine Vlahovic Orkun'un pas verdiği pozisyonda Ake yerini kaybetmişti. Evet. Skriniar tek başınaydı.
1: Aynen. Normalde tam tersi oluyordu. Skriniar yerini boşaltıp Ake süpürüyordu. Bu sefer süpüren Skriniar olunca o da pek iyi yapamadı. Beşiktaşlı oyuncular da ekstra koşularla bayağı yıprattılar. Yani o pres zamanlaması pek
0: iyi değildi.
1: Başarılı değildi Fenerbahçe'nin. Bu da yani hem Fenerbahçe üzerinden hem Beşiktaş üzerinden okunabilecek bir şey.
0: Ama işte burada Beşiktaş'ın hem Salih hem Olaytan hem Orkun'un hücum oyuncusuyla birlikte ileriye çıkarken rakibi ne kadar zorladığını ve hepsinin hücuma yönelik oyuncular olduğunu. Yani mesela Galatasaray'da Torreira ile çıkarken Galatasaraylı herhangi bir oyuncunun ilk pas opsiyonu Torreira olmaz. Ya da Lemine olmaz. Önce Saray'a bakar. İşte Barış Alper'e bakar, Yunus'a bakar falan mesela. Ama kabiliyet ve beceri, bitiricilik anlamında Beşiktaş'ta Vlahovic'le birlikte bu saydığım 3 oyuncu da topu aldığında önünü boş bırakmamalısın, kendisini de boş bırakmamalısın. Hepsinin ceza kesme, hem kaleye vurma hem de boştaki oyuncuyu görme, alan boşaltma özelliği var. Bu acayip can yakar. Rakip takımın acayip canını yakar. Fenerbahçe'nin de yaktı. Hı
1: hı. Peki son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Programın sonuna geldik. Sabah bahsetmediğin Ali abi hakkında olan.
2: Şimdi Fenerbahçe maçı için Roma maçı çok kritik hale geldi. Ve pek de istemeyeceğin bir rakip şu aralar. Kimle karşılaşmak istemiyorum desen.
1: Barcelona'yı söylersin şu anda.
2: Hani İtalya Serie A'da Roma dersin.
0: Tabii evet. 3'te 3 yaptılar.
2: Dün mesela ben Juventus Milan maçının ikinci 45 dakikasını izledim. Merak ettim, açtım, izledim full 45 dakikayı. Açtığımda Doruk şey diyordu, zaman durdu diyordu ilk yarıda. İkinci yarıda kötü maç olmadı bu arada. Hani ikinci yarısı kötü değildi ama ilk yarısı öyle geçmiş mesela. Ama Roma farklı bir seviyede. Şimdi çünkü hemen işte başlıyor yani. Öyle bir garip bir futbol iklimi ki tutamıyorsun yani. İnsanlar hemen her şeyi söylüyorlar. Hemen Talisca'ya bağlandı mesela konu. Direkt olarak hani paket yapıldı. Talisca gönderildi, böyle oldu. Aslında öyle değil. Sadece Talisca gitti, Fenerbahçe böyle oldu diye okursan zaten

0: Teşhiste doğru koyamıyorsun takımlara. Bunu neden söylüyorum? Şimdi bir Roma maçı istemeyeceğim bir rakip. Olası bir mağlubiyet. Ondan sonrasını düşünün gene. Yani bu hafta Fenerbahçe için çok kritik hale geldi bir anda. Yani Roma mücadelesi iyi oynanıp en azından mağlup olmadan atlatılması gereken bir karşılaşma şu an Fenerbahçe'nin önünde. Ve en zorlu sınav Fenerbahçe için. Beşiktaş bu haftayı rahat geçirecek. Çünkü bir Avrupa karşılaşması yok. Biraz daha dinlenecek diyelim. Aktif dinlenecek diyelim Beşiktaş için. Hafta sonunda da Erzurumspor'la oynayacak. Galatasaray açısından da Osimhen'in sakatlığıyla beraber Sporting deplasmanında tabii önce skora bakılacak ama oyun da merak edilecek Galatasaray'da. Çünkü Galatasaray'da da hep ne konuşuluyor? Osimhen, siz Galatasaray ne yapar? Yapabilir mi? İşte şimdi Galatasaray'ın da istemeyeceği bir test oldu. Galatasaray da bunu istemezdi. O bakımdan ben de merak ediyorum hani Galatasaray'ın Sporting deplasmanındaki oyununu. Ama ben Galatasaray gene skor ötecek diye bekliyorum.
1: Karşılıklı o zaman
0: Evet.
1: yiyeceğini de düşünüyorsundur. 14.56 programın sonuna geldik. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Hat-Trick sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
4: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları. La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
3: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi başlıyor.

0: Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Anadolu Ateşi başladı. Programımıza hoş geldiniz. Yaklaşık 2 hafta yıllık izindeydim. Radyo Spor'daki programlarda olamadım. Yerime programı devralan ve başarıyla sürdüren Burak Alaca'ya da teşekkür ediyorum. Yayınımız başladı. Anadolu Ateşi ile tekrardan geri dönüş yaptık. Bilindiği üzere transfer dönemi tamamlandı. Cuma günü transfer dönemi ülkemizde bitti. Sevgili dinleyenler, geçtiğimiz Cuma günü transfer dönemi noktalandı. Hem Süper Lig hem de 1. Lig'de heyecan devam ediyordu. Bu hafta 2. Lig ve 3. Lig'de de maçlar başladı. Tüm takımlarla ilgili değerlendirmeleri yapacağız. Önemli telefon bağlantılarımız olacak. İlk bölümde hattımızda konuğumuz Antalya Spor'u yakından takip eden Koray Geçker olacak. Antalya Spor Ligi istediği gibi başlayamadı. Dün kendi sahasında Sivas Spor'a da 2-1 mağlup oldu sevgili dinleyenler. Kendi sahasında Sivas Spor'u konuk etti. Mücadeleyi 2-1'lik skorla Sivas Spor takımı kazandı. Herhangi bir değişim var mı? Teknik direktör noktasında değişim var mı? Antalya Spor'daki tüm durumu birazdan Ajans Spor'dan arkadaşımız Koray Geçker'le konuşacağız sevgili dinleyenler. Ardından Ertuğrul Aslan bizlerle birlikte olacak. Bandırma Spor hafta sonunda oynadığı maçta Bolu Spor'u sahasında 6-0'lık skorla geçmesini bildi. Birazdan peş peşe bağlantılarımız olacak demiştim. Koray Geçker ilk konuğumuz. Antalya Spor gündemini konuşacağız. Alanya Spor'u da bu bölümde değerlendireceğiz sevgili dinleyenler. Koray abi hoş geldin, merhaba, nasılsın?
1: Teşekkür ederim, iyi yayınlar Salim, sağ ol, sen nasılsın?
0: Teşekkür ederim. Antalya Spor lige istediği gibi başlayamadı. Bu hafta sonunda oynadığı maçta da dinleyenlerimizle paylaşalım. Sivas Spor'a sahasında mağlup oldu. Kötü gidişatın sebepleri nelerdir? Neler söylersin? Herhangi bir değişim bekliyor musun teknik direktör konusunda, başkanlık makamı konusunda?
1: Şimdi evet, Antalyaspor beklediği gibi bir başlangıç yapamadı sezonu. Aslında ilk karşılaşmada Keçiören Gücü'nü mağlup etse de aslında o maçta özellikle ikinci yarıda ortaya koyulan oyun gelecek anlamda biraz endişe yaratmıştı. Sonrasında zaten üst üste gelen mağlubiyetler ve en son işte 6. haftada alınan 4. yenilgi Antalyaspor için gerçekten kara bulutların böyle biriktiği bir kulüp haline gelmesine sebep oldu. Bu geri kalan 4 haftaya baktığımızda evet, Antalyaspor'un kadro planlamasında özellikle ciddi sorunlar olduğunu söyleyebiliriz. İşte Santrafor'un daha henüz 3 gün önce imza atması, işte Nuno da Costa ilk maçına Sivas maçına çıkıp ona bir penaltı atışından yararlanamadı. Gerçi belki o golü atsaydı çok daha farklı şeyler de konuşuyor olabilirdik ama

0: Şimdi yeni gelen bir santrafor. En önce yani geçtiğimiz sezonda Antalyaspor'un aslında küme düşmesinin temel sebeplerinden bir tanesi santrafor sorunuydu. Geçen sene, bu senenin başlangıcı hep bu sorun çözülemeden ilerlendi ve bana göre ciddi anlamda kayıpların sebeplerinden bir tanesi de bu. Diğer taraftan baktığımızda işte gitmesi gereken oyuncular gönderilemedi, gelmesi gereken oyuncular geç getirildi veya getirilemedi. Mesela en son transfer sezonun son gününde kanat transferi için, hem her iki kanata da transfer için çok fazla mücadele edildi. O da olmadı. Şu an baktığımızda Antalyaspor'un orijinal kanat olarak sadece bir oyuncu bulunuyor. Mevlüt Şimşek, altyapıdan gelen Doğukan Sinik var ama onun da altyapı kariyeri ve kariyerinin ilk dönemlerinde 8 numara oynadığını zaten biliyoruz. Hani orijinal bir kanat değil. Bu anlamda mesela bu planlama çok iyi yapılamadı. Diğer taraftan baktığında bir değişiklik bekliyor musunuz? Zaten yönetimde bir değişiklik olacak. 18'inde genel kurul kararı alındı zaten. Şu anki başkan görevi büyük olasılıkla Levent Ördek'e devredecek. Eski yöneticilerden Levent Ördek'e devredecek. Teknik adam değişikliği konusuna geldiğimizde ise evet, 6 haftada alınan 4 mağlubiyetten sonra içeride de bir çalkantı oldu diyebiliriz. Bugünden yarına bir değişiklik beklemiyorum. Onu net yani böyle bir karar alınmadı, onu söyleyebilirim. Ama hafta sonu oynanacak Ümraniyespor maçından sonra alınacak sonuca göre her şeye açık diyebilirim.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım bu bölümde. Sevgili Radyo Spor dinleyenleri, Ajans Spor'dan Koray Geçkel, Antalya Spor'u konuşuyoruz. Koray abi, transfer tahtasının geç açılması sence etkiledi mi süreci? Ve yapılan transferlerle ilgili yorumun nedir? Transfer politikasını beğendin mi Antalya Spor Kulübü'nün?
0: İşte az önce biraz aslında ondan bahsettim. Yani kadro planlamasının ben çok iyi yapıldığını düşünmüyorum. Mesela yayından hemen önce zaten baktım şeye. Antalyaspor'un şu anda gençler dahil, yani A takımda 8 tane orta saha oyuncusu var. Bunlara yine 10 numara oynayabilen işte Ömer Faruk, Safuri ve Van de Streek dahil değil. 8 tane orta saha oyuncusu var ama orijinal bir tane kanat var mesela. 4 tane sol bek oynayabilen oyuncu var şu an Antalyaspor'un kadrosunda. 3 tane santraforu var da bir tanesini 4 tane var. 2 tanesi yabancı olduğu için onlar yabancı kontenjana takılacak, listeye yazılamayacak. Hani bazı bölgelerde ciddi birikme var. Bazı bölgelerde çok eksikler var. Ama şeye katılıyorum sana, bu transfer engelinin geç açılması ciddi sorun oldu. Çünkü gelecek oyuncunun kafasında hep soru işareti oldu. Onları biliyoruz. Maddi konularda ciddi sorunlar oldu. Yani örnek vereyim ben. Bugün Iğdır'da olan Tanke Antalyaspor'un kapısından döndü. Zaten haberini de sen yapmıştın yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Antalyaspor'la anlaştık. Evet, anlaşmıştı. Her şey bitmişti ama önüne bir peşinat koymanız gerekiyordu. Sonrasında Iğdır devreye girdi ve transferi bitirdi. Böyle birkaç tane daha isim var böyle. Hemen en son mesela Kramer. Yani kapıdan döndü. Kramer orada bitiremedi Antalyaspor. Nuno da Costa da çok değerli bir oyuncu. Tabii ligi de bilen bir oyuncu. Türkiye'yi bilen bir oyuncu. O anlamda hani kıyaslamak anlamında söylemiyorum ama sonuçta ilk tercihlerinizi hiç demeyeyim ama birçoğunda ilk tercihinizi alamamışsınız. Tabii bu da ciddi bir sorun yaşatıyor. Şimdi Bülent Korkmaz'ı eleştiriyoruz, çok fazla eleştiriyoruz ama Bülent Korkmaz'a tam kadro kaç kez antrenmana çıkabilmiş? Yani transfer sezonunun son günü herhalde tam kadro. Yani tam o oluşan kadroyla sahaya çıkıyor. Yani forvetsiz Ahmet Saat'la oynadı iki maçta mesela. Ahmet Saat da bu ligin değerli oyuncularından bir tanesidir ama Antalyaspor'un kafasındaki santrafor değildi. Hani 6. haftaya kadar Antalyaspor istediği santraforla maça çıkamadı. İşte en son Nuno da Costa çıktı. O da zaten 2-3 antrenmanla sahaya çıktı. Hani ne kadar verimli olabilir? Bundan sonra tabii daha iyi olacağını tahmin edebiliyorum ama motivasyon olarak o geriye dönüş sağlanabilir mi? Ondan çok emin değilim.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda bu bölümde konuğumuz Koray Geçkal. Sohbetimiz devam ediyor. Koray abi, yani fikstüre de baktığımızda Antalyaspor'un dün Sivas Spor'la oynadı Antalyaspor. Mağlup oldu. Yani inişli çıkışlı bir grafik var. Bence kötü bir tablo. Süper Lig'den inen takımlar 1. Lig'e sıkıntılar yaşıyor. Bazıları da reaksiyon gösteriyor. Direkt kaldığı yerden devam ediyor.
0: Kayseri Spor mesela kaldığı yerden devam etti. Antalyaspor
1: kaldığı yerden devam ediyor.
0: Mücadele ediyor, evet.
1: Fatih Karagümrük aynı şekilde. İnişli çıkışlı grafik var ama kadrosunun kaliteli olduğunu söyleyebiliriz. Antalyaspor 6 maçlık serüvende

0: 4 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı. Şey, 2 galibiyet aldı. Evet. 6 puanı var. Yani puan ortalaması 1. Hafta sonunda deplasmanda rakip Ümraniye Spor, sonrasında iç sahada Van Spor.
1: Evet.
0: Ardından deplasman Bolu Spor, iç sahada Kayseri Spor. Birbirinden zorlu 4 maç. Kağıt üzerinde ilk 3 maç kolay gibi gözüküyor ama Van Spor da artık reaksiyon gösteriyor. Ümraniye Spor aynı şekilde. Bolu Spor maçı, Bolu Spor'un ben lige veda edeceğini düşünüyorum. Gidişatı çok kötü.
1: Gidişat oyunda, evet.
0: Ama bu tarz takımlarda da şöyle bir durum söz konusu. Bu tarz takımlar küme düşerken de yanında birkaç takımı yakabiliyorlar.
1: Evet, evet, evet. İşte Antalya Spor'un aslında fikstür olarak kötü bir başlangıcı yoktu ligde. Yani baktığımızda gerçekten 4'te 4 ile rakipleri tabii ki ciddiye almadığım için söylemiyorum ama Süper Lig'den gelen bir takım olduğu için ilk 4 maçta özellikle, hatta 5 maçta Bandırma'yı da sayarsak, 5 maçta 5 galibiyet alabilecek potansiyeli olan bir takımdı Antalya Spor. Ama işte senin dediğin gibi bazen işte Süper Lig'den gelen takımlar motivasyon anlamında sıkıntılar yaşayabiliyor. Antalya Spor onlardan birini yaşadı ve dediğim gibi kadroda da o planlamayı düzgün yapılması. Mesela sezon başlamadan önce Antalya Spor Başkanı Mustafa Ergün'ün bir açıklaması vardı. Biz takımımızın genel omurgasını koruduk dedi ama bu bir başarıymış gibi ifade edildi. Bence bu bir doğru bir strateji değildi. Çünkü birinci ligle Süper Lig arasında çok büyük farklar var. Kalite anlamında söylemiyorum, oyun mantalitesi anlamında. Birinci ligle daha çok güce dayalı bir mücadele olduğu için Antalya Spor'un birinci lige uygun oyuncularla aslında başlaması, ona göre planlamasını yapması daha doğru olurdu diye düşünüyorum. Kadroyu koruma yoluna gitti. Şimdi baktığımızda artık transfer sezonu kapandı. İşte alt, şu an kadroda 12 tane yabancı var toplamda. 6 artı 2 yapacaksınız. Mesela o Süper Lig'de oynattığınız işte 4-5 tane oyuncuyla mesela dışarıda bırakacaksınız. Şimdi omurgayı korudunuz ama baktınız ki birinci ligde olmayacak bu. Orada bir değişikliğe gidiyorsunuz. Yani bu anlamda biraz planlamada Antalya Spor'un sorunlar yaşadığını ve bunun da sonuçlarını gördüğümüzü düşünüyorum.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda bu bölümde konumuz, sizlerle de paylaşalım. Koray geç gel sohbetimiz sürüyor. Koray abi, Antalya'da yaşıyorsun. Alanya Spor'a da istersen ayrı bir parantez açalım. Alanya Spor'u da takip ediyorsun.
1: Evet.
0: Alanya Spor'la alakalı neler söylersin?
1: Alanya
0: bugün
1: Spor'da...
0: Süper Lig'de Rize Spor deplasmanında.
1: Evet. Alanya Spor'un hani deyim yerine sağ solu belli olmaz denir ya, Alanya Spor gerçekten öyle. İşte bir önceki hafta Beşiktaş'ı mağlup ettikten sonra, Beşiktaş bir derbide Fenerbahçe karşısında çok iyi bir, ezici bir futbol oynamış. Alanya Spor olarak işte Beşiktaş'ı mağlup ediyorsunuz, sonrasında Eyüp'e kaybediyorsunuz. Gerçekten Alanya Spor'un sağ solu belli olmuyor. Onlar da transferde en son tabii savunma bölgesinden Ümit Akda Beşiktaş'a gönderdi. Orada 2 senedir Ümit Akda vazgeçilmez bir isimdi ve Alanya Spor'un önemli bir parçasıydı. Bunu nasıl tolere edecekler? Orasını tam tabii Rize maçında biraz daha göreceğiz. Çünkü o oradaki üçlü işte Nuno Lima, Aliti ve Ümit Akda geçtiğimiz sezon başından bu yana hiç yani mecbur kalınmadığı sürece kesinlikle bozulmayan bir üçlüydü. Bakalım akşam João Pereira nasıl bir oraya bir çözüm bulacak, onu göreceğiz. Alanya Spor, hani şöyle söyleyeyim, Rize Spor işte bugün şu anda uyudum, baştan sonra uyandım, Rize Spor kazandı deseler şaşırmam, Alanya Spor kazandı deseler de şaşırmam. Yani öyle bir Alanya Spor'un dediğim gibi sağ solu belli olmaz bir performans var ama ayağı yere basan, çok fazla maddi olarak da kendisini zora sokmayacak bir transfer politikasıyla transfer dönemini kapattılar. Yine Alanya Spor düşme korkusu yaşamadan üst sıraları da çok fazla zorlayabileceğini de düşünmüyorum ama rahat bir sezon geçireceğini tahmin ediyorum Alanya Spor.
0: Çok teşekkür ederim Koray abi, değerli yorumların için. Görüşmek üzere, hoşçakalın.
1: Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum, sağ ol.
0: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Koray geç geldi. Şimdi kısa bir ara.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.

Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda birazdan konuğumuz Ertuğrul Arslan olacak. Ertuğrul Arslan'la birlikte Bandırma Spor'u konuşacağız. Sevgili dinleyenler, birazdan Ertuğrul Hoca ile birlikte Bandırma Spor'u değerlendireceğiz. Bandırma Spor ligin son haftasında Bolu Spor'u farklı bir skorla mağlup etti. Sevgili dinleyenler, Bandırma Spor'da şu anda kontrol ettiğimde 9 puanla ligde 8. sırada. Lider Batman Petrol Spor. Sizlerden gelen mesajlar da var. Bu mesajları da cevaplayacağım. Radyo Spor WhatsApp hattımız 0538 052 1487, 0538 052 1487. Radyo Spor WhatsApp hattımız. Sevgili dinleyenler, müsait olursa Ertuğrul Arslan bizlerle birlikte olacak. Ligin son haftasında 6-0'lık skorla Bandırma Spor Bolu Spor'u mağlup etti. Bu hafta rakibi Bandırma Spor'un deplasmanında Sarıyer, ardındansa iç sahada Ümraniye Spor'la oynayacaklar sevgili dinleyenler. Sarıyer'de Radyo Spor ve Saran Grup Holding'i Sarıyer'de bulunuyor. Semtimizin takımı Sarıyer'de sezona iyi başladı. Ligin son haftasında Ankara Keçiören Gücü'ne deplasmanda 3-0 mağlup oldular, ancak 6 haftalık süreçte toplamda 10 puan kazanan bir Sarıyer takımı var sevgili dinleyenler. Bunun da altını çizmiş olalım. Sarıyer şu anda ligde 10 puanla 5. sırada. Batman Petrol Spor'la ilgili mesaj gelmişti az önce Turgut Bey'den. Normal şartlarda bugün Zeynel Bey yayınımızda Batman Petrol Spor Başkanı konuğumuz olacaktı. Ancak yoğun programından dolayı ilerleyen günlerde konuğumuz olacak. Batman Petrol Spor'da konuşacağız. Batman Petrol Spor lige Pendik Spor beraberliğiyle başlamıştı. Ardından 5 maçta 5 galibiyet aldı. Bunu da söyleyelim. 5 maçta 5 galibiyet aldı. İlk 6 haftada 16 puan toplayan bir Batman Petrol Spor takımı var. Ligin son haftasında 6. haftada oynadığı maçta Batman Petrol Spor Fatih Karagümrük'ü 4-3'lük skorla mağlup etti. Zorlu bir fikstürden çıktılar aslında. Bunun da altını çizmek gerekiyor. Pendik Spor'la ilk maç beraberlikle sonuçlandı deplasmanda. İç sahada Bolu Spor 2-0. Deplasmanda Sarıyer 2-1. İç sahada Sivas Spor'u 2-1. Deplasmanda Van Spor'u 2-0. 6. haftada Fatih Karagümrük'ü 4-3'lük skorla mağlup ettiler. Kaliteli bir kadroları olduklarını düşünüyorum Turgut Bey. Batman Petrol Spor'un kadrosu gerçekten kaliteli bir kadro. Geçtiğimiz yıl çok ciddi yatırım yaptılar. İkincilikte bilindiği üzere yakın dönemde playoff oynamışlardı Serdar Hoca ile birlikte. Ardından Serdar Hoca ile yola devam kararı alındı. Direkt şampiyon oldular ikincilikte ve sezon başında da teknik direktörlük görevi için Ümit Milli Takım'da yardımcı antrenör olarak, A milli takımda yardımcı antrenör olarak görev yapan ve son olarak ligde Eyüpspor'u çalıştıran Selçuk Şahin'le anlaştılar. Bence gidişatları iyi, kadro kaliteli. Batman Petrol Spor, özellikle de Batman şehrinde bir futbol kültürü oluştu. Başarılı olacaklarını düşünüyorum. Ve çok da iyi bir kadroları var. Yani bu ligde daha önce oynayan tecrübeli oyuncular var. Mesela Pedrinho bence ligimizi bilen bir oyuncu. Konya Spor'dan geldi. Önemli bir transfer. Konya Spor'daki performansını beğenmiştim. Yine Konya Spor'dan Ho transfer edildi. Ho da bence iyi, önemli oyunculardan birisi. Fenerbahçe'de de görev almıştı bir dönem. Süper Lig'de forma şansı bulmakta zorlanan oyuncular geldi. Bunun yanı sıra bu ligi bilen Metehan var, Ömürcan var. Metehan geçtiğimiz yıl Sarıyer'deydi. Ömürcan Artan Bolu Spor'daydı. Bence iyi bir performans ortaya koymuşlardı. Stoper hattında Dorya var. Futbol severler Dorya'yı Malatya Spor'dan hatırlayacaktır. Yeni Malatya Spor'da oynamıştı. Marsilya'dan Yeni Malatya Spor'a transfer olmuştu Dorya. Ardından Malatya Spor'a bonservis kazandırıp gitmişti Santos takımına. Santos Laguna'ya gitmişti. Atlas'ta oynadı. Tekrardan Sao Paulo'da oynadı. Oyuncu sezon başında Batman'a transfer oldu. 6 maçta ilk 11 oynadı. Biri de gol attı.
Dorya'yı direkt futbol severler Yeni Malatya Spor döneminden hatırlayacaktır. Daha önce ülkemizde oynamıştı. Sissoko var. Sissoko da bence ligimizi bilen bir isim. Manisa FK'da 3-4 sezon oynadı. Karma bir kadro var. Geçtiğimiz yıldan devam eden Polat Yaldır var. Polat Yaldır da Samsun Spor'dan geçtiğimiz sezon devre arasında Batman'a transfer olmuştu. Batman Petrol Spor'un şampiyonluğunda ciddi bir emek sarf etmişti. Polat'la tekrardan yola devam ettiler. Bence kadro kalitesi güçlü Batman Petrol Spor'un. Ligde çok önemli takımlar var. Birinci ligin bu sezon daha zor olacağını geçtiğimiz yıl oranla söyleyebilirim. Geçtiğimiz sezon birinci ligde Adana Demirspor ve Hatay Spor lige erken havlu atmıştı. Bu sezon ben Bolu Spor'dan aynı durumu bekliyorum. Bolu Spor'un da lige erken veda edeceğini düşünüyorum. Esenler Erok Spor beklentilerin altında kaldı. 6 maçta düzeltiyorum. Bugün maçları var. Bugün Esenler Erok Spor sahasında Kayseri Spor'u konuk ediyor. 5 maçta 4 puan kazandılar. 4 beraberlik, 1 mağlubiyet. Mağlup oldukları takım Iğdır FK. Bugünkü maç bence çok çok önemli. Esenler Erok Spor reaksiyon gösterirse farklı olabilir. Kayseri Spor'un hedefi mutlak kazanmak, puanını 13'e yükseltmek. Bursa Spor'un bugün maçı var. Bursa Spor da deplasmanda Manisa FK ile karşılaşacak. Bursa Spor'un da gidişatını beğeniyorum. 5 maç, 4 galibiyet, 1 mağlubiyet. Mağlup oldukları takım Fatih Karagümrük. Bu sezon birincilik çok çok farklı olacak. Keçiören Gücü lige Antalya Spor mağlubiyetiyle başladı. Ancak arkasından oynadıkları 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik elde ettiler. Birincilikin bence keyfi burada. Birincilik her takımı yenebildiği bir lig. Sürpriz sonuçların olduğu bir lig. Bugünkü programa da göz atalım. Bugünkü program Süper Lig'de saat 20'de Çaykur Rizespor Alanya Spor'u konuk ediyor. Yine aynı saatte Göztepe'nin iç sahada rakibi Gaziantep FK. Gaziantep FK'da teknik direktör değişikliği yaşandı. Gaziantep FK'da yeni teknik direktör Orhan Ak oldu. İlk kez ülkemizde bu haberi Ajans Spor'dan takip etmiştiniz. Ajans Spor'dan okumuştunuz. Göztepe sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. Süper Lig'de teknik direktör değişimleri de iki tane oldu. İki teknik direktör değişikliği var. Trabzonspor'da Fatih Hoca ile yolları ayrıldı. Geçici antrenör olarak göreve Hüseyin Cimşir geldi. Hüseyin Hoca geldi. Hüseyin Hoca ile çıktıkları ilk maçta Trabzonspor sahasında 5-0'lık skorla Gençler Birliği'ni mağlup etti. Teknik direktör değişimi olan takımlarda takımlar reaksiyon gösterebiliyor. Futbolcular reaksiyon gösterebiliyor. Bugünkü maçı da izleyeceğiz. Bugünkü maçla da maç özelinde de bir reaksiyon bekliyorum. Birincilikte bugün 4 maç var toplamda. Saat 17'de 2 maç var. Esenler Erok Spor Kayseri Spor'u ağırlıyor. İstanbul Spor'un rakibi sahada Iğdır FK sevgili dinleyenler. Saat 20'de ise Manisa FK Bursa Spor'u konuk ediyor. Yine aynı saatte Mardin 1969 Spor'un İstad'a konuğu Bodrum FK. Mardin Spor da fena değil aslında. Mardin Spor Ahmet Cingöz yönetiminde 5 maçta 9 puan aldılar. Bunu da söylemiş olalım. 5 maçta 9 puan aldılar. Mardin Spor takımı sevgili dinleyenler. 2 galibiyet, 3 beraberlikleri var. Ligde mağlup olmadılar. Son hafta Sivas Spor'la deplasmanda berabere kaldılar. Kontrol ettiğimde karşılaşmayı 2-0 öne geçmişti. Mardin Spor takımı. Sivas Spor reaksiyon gösterdi. Sivas Spor son 2 haftadır reaksiyon gösteriyor. Mardin Spor'la berabere kaldılar 2-0 geriye düştükleri maçta. Ardından bu hafta deplasmanda Antalya Spor'u 2-1 mağlup ettiler. İsmet Taşdemir yönetiminde transfer
sürecinin bitmesine kısa bir süre kala yapılan takviyeler var. Bunun da altını çizmiş olalım sevgili dinleyenler. Sivas Spor takımında gelecek oyuncular var. Ali Şaşal Vural'ın geri dönmesi bekleniyor. Kağıt üzerinde kötü bir takım değil. Mesela ben Kamil Fidan'ı çok beğeniyorum. Atletiklerden gelen bir isimdi Kamil Fidan da. Sivas Spor'a transfer olmuştu geçtiğimiz yıl. Soma Spor'dan gelmişti. Kamil Fidan da Sivas Spor'da devam ediyor. Birçok takımın transfer gündemindeydi. 6 maçın 6'sına da ilk 11 başladı. 1 gol attı. Geç keşfedildiğini düşünüyorum Kamil Fidan'ın. 23 yaşında oyuncu. Geçtiğimiz sezon başında transfer olmuştu. Kamil Fidan sevgili dinleyenler. Sivas Spor takımına. Kontrol ettiğimde bugün güzel maçlar var. Bugünkü maçlar izlemeye değer. Tek sıkıntı birincilik ve Süper Lig maçlarının birincilikte 2 maç, Süper Lig'de de yine aynı saatte 20'de 2 maç var. Toplamda 4 maç var. Burada da seçici olmak gerekiyor ya da dönüşümlü bir şekilde her maçı takip etmek gerekiyor. Gelen sorular var. Bu soruları da cevaplayacağım. Hemen kontrol edelim. Salim Bey merhaba, iyi yayınlar. Ali Habeşoğlu'nun durumu ne oldu acaba? Trabzonspor'a transfer oldu Ali Habeşoğlu. Selam, ben Orhan 52, Ordu Spor uçarak geliyor. Yorum yaparsanız sevinirim. Evet. Yani Ordu takımlarıyla ilgili yorumum şu. Çok ciddi futbola yatırımlar yapıldı Ordu kentinde. Özellikle de efsane Ordu Spor'un kapanmasından sonra, profesyonel liglere veda etmesinden sonra ciddi derecede yatırımlar yapıldı. 52 Ordu Spor geçtiğimiz yıl ikinci lige yükseldi. Çok ciddi yatırımlar yaptı. Bu hafta da Fethiye Spor'u deplasmanda ligin ilk haftasında 3-0'lık skorla geçti. 52 Ordu'dan da bağlantı yapabiliriz. İyi yayınlar Salim. Esenler'in bu kadar kötü başlamasının sebebi nedir sizce? Teşekkür ediyorum demiş dinleyenimiz. İsmini de okuyalım. Hakan Bey yazmış. Aslında Esenler Erok Spor kadro olarak kötü bir kadroya sahip değil. Yani net bir şekilde söyleyeyim. Kadrosu kaliteli bir kadro. Kağıt üzerinde baktığımızda isim isim kaliteli bir kadro. Bence Esenler Erok Spor'un buradaki handikapı şu. Esenler Erok Spor geçtiğimiz yıl ilk 2'de yer alan bir takımdı. Ligin son haftasında 3. sıraya geriledi. Playoff'ta final oynadı. Final maçında Çorum FK'ya kaybetti. Finalde kaybetmenin, özellikle de ilk 2'de yer alıp 3. sıraya düştükten sonra her ne kadar final oynasanız da bu sizi mental açıdan etkileyebiliyor. Gelecek sezona da başladığınızda aradan 3 aylık 4 aylık bir süre geçmesine rağmen mental anlamda bunun çöküntüsü olabiliyor. Yani kadroya baktığımızda İyi bir kadro. Eyüp Spor'dan Claro geldi. Bahadır geldi Antalya Spor'dan. Hayrullah Bilazer uzun zamandır oynuyor bu takımda. Erkan geldi Çorum FK'da şampiyon olan kadroda. Kanga, Mikail, Janvier var. Alanya Spor'dan hatırlayacaksınız. Yusuf Erdoğan Çorum FK'da şampiyon olan kadroda yer almıştı. Zekiri önemli bir isim. Çaykur Rizespor'da oynadı. Forvet hattında Samu diyor. Antalya Spor ve Rize Spor performansını hatırlayacaksınız. Yani burada Esenler Erok Spor'un kağıt üzerinde iyi bir kadrosu olduğunu düşünüyorum. Kadroya baktığımızda yani önemli bir kadro. Yani bu kadronun daha iyi işler yapması gerekiyor. Kanga iyi bir isim bence. Geçen yıl da oynadı bu takımda. Kızıl Yıldız'dan geldi, Sırbistan Ligi'nden. Yani kağıt üzerinde iyi bir kadro. Beklentilerim bence de altında kaldı. Hakan Bey'e katılıyorum. Serkan Bey yazmış. Salim'im hoş geldin. Yaptın tatili geldin diyor. Teşekkür ederim. Dinleyenimiz yazmış. Harun Bey. Neredesin sen demiş. İzindeydim. Geri döndüm. Salim abi yayın.

0: Günler, hoş geldin. Batman Petrolspor'un liderliğini değerlendirir misin demiş Turgut Bey. Bu soruyu cevaplamıştım. Ben Hüseyin Mecit, hoş gelmişsin. Hayırlı yayınlar Salim abim. İstanbul'a hoş gelmişsin. Tüm konuklarına, radyo spor çalışanlarına, dinleyenlerine, Batıkan kardeşime bol bol selamlar. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. Rabbim bizleri her zaman sizin gibi iyi insanlarla karşılaştırsın. İyi ki varsın Salim abi demiş. Teşekkür ediyorum Hüseyin. Güzel dileklerin için de ayrıca teşekkür ediyorum. Dinleyenimiz yazmış. İsmini de paylaşalım. Bursaspor'la ilgili bir sorusu var. Bursaspor bugün maçını oynayacak. Bugün birincilikte 4 maç var. Saat 20 şu anda Bursaspor'un maçı Manisa FK ile. Manisa FK çok ters bir takım. Yani Bursaspor iç sahada oynasa net bir şekilde favori diyebilirim ama Manisa FK ters bir takım. Her an ne yapacağı belli olmayan bir takım. Direkt Bursaspor kazanır diyemiyorum. Kontrol ediyorum gelen soruları. İki tane mesaj var ama benim yayınıma gelmemiş o mesajlar. Radyo Spor WhatsApp hattını hatırlatalım. 0538 052 1487. Şimdi saatlerimiz 12.31. Kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından biz buradayız.
1: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor. Devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda birazdan bağlantı sağlanırsa konuğumuz Taner Karaman olacak. Kendisiyle birlikte Süper Lig'i konuşacağız. Mesajlarınızı da bekliyorum sevgili dinleyenler. Süper Lig gündemini değerlendireceğiz. Süper Lig'de bugün oynanacak olan iki maç var demiştim sevgili dinleyenler. İkisi de saat 20'de başlıyor. Program şu şekilde, tekrardan hatırlatalım. Çaykur Rizespor, Alanya Spor, Göztepe, Gaziantep, FK maçları. Gaziantep FK'da yeni teknik direktör Orhan Ak ilk maçına Göztepe deplasmanında çıkıyor. Bunun da altını çizmiş olalım. Göztepe'yi de tatilde İzmir'de izleme imkanı bulmuştum. Gençler Birliği maçında izlemiştim. Ardından televizyondan da Galatasaray maçında takip ettim. Göztepe'de ilk 3 haftada 2 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı. Beraberlik aldığı takım Samsunspor, ligin ilk haftasında. Göztepe'de de şunu söyleyebilirim. Stoylov beğendiğim bir teknik direktör. Göztepe kadrosu beğendiğim kadro. Fakat şöyle bir durum söz konusu Göztepe ile alakalı. Geçtiğimiz yılı aratır. Yani Göztepe geçtiğimiz sezonu aratır. Düşüncem bu. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım bu bölümde, Taner Karaman. Taner abi hoş geldin. Merhaba, nasılsın?
1: Ben çok teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyorum. Türkiye'ye selamlar, sevgiler, saygılar.
0: Teşekkür ederim Taner abi. Kırmadın, yayınımıza bağlandın. Taner abi, istersen bugün oynanacak olan iki maç var. Yorumun nedir maçlarla ilgili? Öngörülerin nelerdir?
1: Şöyle, Göztepe, Gaziantep, Rize, Alanya. Az önce sen de bahsettiğin gibi Göztepe'nin geçtiğimiz yılki oyununun gerisinde kaldı bir gerçek. Ama daha 3 maç. Toparlanma ihtimalleri çok yüksek. Bir kez daha ben Konyaspor'un da bu şekilde devam edeceğini düşünmüyorum. 4-4 bir bilgiyle gidiyorlar. Onlara da mutlaka bir toparlanma olacaktır. Ama Gaziantep cephesinden bakacaksak biraz daha savunma güvenliğini iyi tutabilen, biraz daha dengeli bir Gaziantep var ama bu karşılaşma Göztepe'nin çıkış maçı olabilir sevgili Salim. Oynadıkları oyunu belki bu galibiyetle birlikte taçlandırıp biraz daha yukarılara doğru umut vaat etme ihtimalleri var. Rize Spor, Alanya Spor maçı için de tabii Rize için bence güzel bir senaryo var. Hem az yiyorlar, her ne kadar azaltsalar bile iki galibiyetle yollarına devam ediyorlar. Ve ligdeki sıralamalarını da muhtemelen daha yukarıya taşıyabilecekler. Çünkü oynadıkları oyun da bunu vaat ediyor. Alanya için de benzer bir durum var. Çünkü Alanya ile Rize'yi yan yana getirdiğimiz zaman evet Rize belki bir galibiyet daha fazla almış gibi gözükebilir ama 3 attılar, 3 yediler. İki takımın da savunma güvenliğini önceliklendirmesi de bu maçı biraz daha böyle beraberliğe doğru itiyor gibi gözüküyor sevgili Sarp.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım bu bölümde Taner Karaman. Taner abi, derbinin oynandığı hafta geride kaldı. Önemli maçlar vardı. Fenerbahçe derbide kaybetti. Kazanan Beşiktaş oldu. Süper Lig'de oynanan maçları yorumlayacak olursan düşüncelerin nelerdir? Erzurumspor Lig'deki ilk galibiyetini aldı. Farklı bir lig oluyor. Trabzonspor'da hoca değişimi yaşandı. Hüseyin Hoca ile birlikte Trabzonspor takımı ilk maçında 5-0'lık skorla kazandı.
1: Biraz daha gollü bir sezon görüyoruz sevgili Salih. Yani Trabzon'un 5 gol atması, Başakşehir Galatasaray maçında yine 5 gol çıktı. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş'a bakıyoruz, 6 gollü bir galibiyet. Yani biraz daha gollü maçlar görüyoruz. Bunun da en büyük sebebi biliyorsun ki artık oyunun oynanma süresi hem arttı, hızı daha çok arttı ve kapasite anlamında biraz daha görece kapasitesini yukarıya taşıyamamış takımlar zorlanıyorlar ve maçların özellikle ikinci yarılarında çok fazla kalelerinde gol gördüklerini görüyoruz. Ve burada Trabzonspor'un Hüseyin Hoca ile çıktığı maçta 5 gol atmış olması özellikle böyle bir teknik direktör değişimi süreci için çok kıymetli ve burada gençler birliğine bu golleri atıyor olmaları da bence önemli. Çünkü geride kalan maçlarında 3 maçta sadece 2 gol görmüş olan bir gençler birliği 5 golle sahadan ayrıldı ve bence çok önemli bir işti ve derbide oynanan futbola göre tabii görece Trabzon gençler birliği maçı biraz daha ön plandaydı. Fenerbahçe Beşiktaş maçından da bahsedeyim. Bir kere yani İtalyano'nun Beşiktaş'a bir şeyler katma niyetinin zaten özellikle hücum bölgesine dönük olduğunu biliyorduk. Böylesine bir deplasmanda oynamaya çalıştığı oyunu bence oynayan bir Beşiktaş da var. Yani ben Fenerbahçe deplasmana çıkıyorum. Daha böyle geride bekleyeyim. Rakibi karşılayayım diyeyim. Benim oyunum budur. Futbolunu ortaya koydular. Ve tabii ki 26. dakikada Skriniar'ın attığı golle beraber biraz daha cesaretle oynamayı tercih ettiler. Daha önde oynamayı tercih ettiler ve bu da tabii işe yaradı. Belki de 26'da Fenerbahçe'nin golü gelmemiş olsaydı Beşiktaş biraz daha rakibi izleyen, biraz daha dengeli bir oyunu tercih edebilirdi ama işin finalinde Fenerbahçe deplasmanından iyi bir oyunla ve gerçekten de hem hücumu etki altına alan hem de kendi savunması açısından da Fenerbahçe'nin sadece bir tane büyük şans yakaladığı bir karşılaşma gördük. Yani burada Fenerbahçe'nin evinde oynadığı bir derbiden 0.59'luk bir gol beklentisiyle maçı tamamlamış olması bile Beşiktaş'ın nasıl iyi bir tercihte bulunduğunu, nasıl iyi bir oyun oynadığını bize gösteriyor zaten. Ama Fenerbahçe'nin hepsinden de konuyu şöyle değerlendirmek lazım. Çok fazla olumsuz değerlendirme gördüğümüz yorumlar var. Oyun olarak Sayın Aziz Yıldırım'ın da ifadeleri var zaten. Yani burada evet, oyun daha iyi yerlere gitmesi lazım ve gidecektir de. Şimdi Fenerbahçe'nin bundan önceki maçlarına baktığımız zaman şimdi gruplara kalmış olan şampiyonlar gruplarında olan bir Fenerbahçe var. Ve buraya gelirken de tesadüflerle gelmediler. İyi oyun vardı ve biz bunu hep dile getirdik. İsmail Hoca'nın bundan önceki dönemlerine benzer, hatta üstüne fon olarak gelen iyi bir oyun vardı. Ama elbette ki tökezlemeler olacak. Elbette ki kayıplar olacak ama bu kayıplardan sonra burada çıkartılacak kamuoyu baskıları da Fenerbahçe'nin aleyhine olur. Ve burada ben Fenerbahçe'nin gidişatını olumsuz bulmuyorum. Fenerbahçe evinde bu maçı kaybetmiş olabilir ama Avrupa'da elde edeceği bir galibiyet, biliyorsun maçlar geliyor, bambaşka bir Fenerbahçe rüyasında ortaya çıkartabilir. Yani çok da karalar bağlamamak gerekiyor sevgili kardeşim.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım, Taner Karaman sohbetimiz sürüyor. Taner abi, Trabzonspor'a istersen ayrı bir parantez açalım. 5-0'lık net galibiyet. Onarçu'nun durumunun Hüseyin Hoca sıkıntılı bir süreç olmadığını paylaştı. Bu reaksiyonla ilgili yorumun nedir? Çok ciddi bir reaksiyon gösterdi takım.
1: Yani şöyle, ben bu arada şunu da söyleyeyim. Fatih Tekke döneminde de Trabzonspor'un kötü futbolu oynadığını düşünmüyorum. Yani belki de Fatih Hoca'nın da birazdan mental anlamda daha ayakta kalabilen bir tarzı olsaydı o zaman daha farklı bir şey de görebilirdik ama finalinde evinizde oynuyorsunuz. Bu arada topa sahip olma konusu %49 gibi bir yüzdeyle maçı tamamladı Trabzonspor. Bunu belirtelim. Ve kaleye bulan 8 şutundan 5 gol çıkarttılar. Burada Salah'ın skor üretici olması, Onarçu'nun yine 2 tane skor çıkartması, Muçi'nin keza aynı şekilde skora katkı yapmış olması önemlidir. Bir diğer taraftan da sevgili Salim, Trabzonspor'un 23 tane şutunun atıldığı bölgeleri inceliyorum. Bu şutların sadece 6 tanesi ceza sahası dışında. Yani rakip ceza sahasını domine etmeyi başarmış olan, rakip ceza sahasına girmeyi başarmış olan bir Trabzonspor var. Ve diğer tarafa dönüyorum. Gençler cephesinin ise bulduğu sadece bir tane tehlikeli atak var. Ben hem savunma anlamında hem de hücum anlamında Trabzonspor'un iyi işler yaptığını düşünüyorum. Pas performansı noktasında Gençler Birliği'yle denk bir pas performansı sergilemesine rağmen 405 tane pas atıp buradan 23 tane şut çıkartabilmiş olmak bence başlı başına oyunun hücum bölgesinde iyi çevirdiğinizi gösterir. Çünkü her 17 pasta bir Trabzonspor Gençler Birliği kalesine bir şut atmayı başarır. Bu zaten oyunu ne kadar domine ettiğinizi gösteriyor. Beklenen gol katkısı da 5.33 gibi. Yani isabetli şut, beklenen gol katkısı, şut katkısı da 5.33 gibi çok yüksek. Ve bu oyun eğer devam ederse Trabzonspor kendisine çok hızlı bir şekilde ilk iki içerisine yazdırır. Zaten şu anda da dördüncü sırada bulunuyorlar.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Taner Karaman sohbetimiz sürüyor. Taner abi, ifade ettiğin gibi yani Trabzonspor çok ciddi bir reaksiyon gösterdi. 5-0'lık skorla kazandı. Normalde geçtiğimiz yıllara baktığımızda Süper Lig'deki şampiyonluğu Anadolu kulüplerine karşı oynanan maçlarda kazanılan ve kaybedilen puanlar belirlerdi. Şu anda Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yapmış olduğu transferlere göz attığımızda derbiler belirleyici olacak diyebilir miyiz?
1: Ben yine de derbilerden ziyade Anadolu belirler diye düşünüyorum sevgili Selçuk şampiyon. Yani Ahmet'e karşı kim üstünlük sağlayacak? Örnek veriyorum. Samsun'a karşı kim üstünlük sağlayacak? Erzurum burada kalmaz. Bu arada çok güçlü takımlar var bakın. Ahmet çok güçlü bir performans gösteriyor. Kocaeli Spor. Bakın geçtiğimiz yıl Galatasaray biliyorsun Kocaeli'de puan kaybetti. Gitti, yenildi vesaire. Şimdi Kocaeli Belirler şampiyonu, Ahmet Belirler şampiyonu. Geliyorum Samsun, Göztepe burada kalmaz. Yani burada evet Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon, Fenerbahçe kendi içinde oynayacağı maçlar önemli ama her sezon şampiyonları Anadolu'da kaybedilen puanlar belirlemiştir. O yüzden bu takımlara karşı kim daha ayakta kalacak, kim daha güçlü kalacak? Bence bu belirler. O yüzden de Fenerbahçe'ye geri döneyim. Beşiktaş karşısında kaybedilen puan üstünden şampiyonlukla ayağı, şampiyonluk konusunda şimdiden elbette ki umutlar bitti diyen yok ama karalar bağlamamak lazım. Tekrar söylüyorum, şampiyonu Anadolu takımları belirler. Yani sen İstanbul dışına çıktığında ya da evinde oynadığın bir Anadolu maçında sürpriz puan kayıpları yaşamıyorsa ve orayı domine ediyorsan zaten şampiyon oluyorsun sevgili Salih bu ligde. O yüzden derbiler değil, Anadolu maçları burada çok daha önemli.
0: Gelen bir mesaj var. İzmir'den İbrahim Bey yazmış. Salim Bey merhabalar. İyi yayınlar, iyi çalışmalar. Kayseri Spor'da forvet eksikliği var mı? Kayseri Spor'da Taner abi sizin için ayrı bir noktada. Memleketinizin takımı. Maçları takip edebildiniz mi?
1: Ya şöyle sevgili sen, Kayseri Spor nezdinde tabii her şey nasıl gideceği göreceğiz ama şu anda ligde 4. sırada takım. 5 maç 7 tane de gol attılar ama çok güçlü rakipleri var. Yani Batman, Bursa Spor 2 tane doğrudan çıkma adayı takım var. O yüzden burada sürpriz puan kayıplarına çok değer yok. Onu söyleyelim. Ve oynanan maçlarda Bursa Spor'a karşı ikili avaraj için de önemli olabilecek. Sezon sonu geldiğinde ikili avarajda çok önem arz edebilecek bir Bursa Spor maçını evinde Kayseri Spor'un yenilgiyle kapatmaması lazım. Bunu bir ifade etmek lazım. Karagümrük maçıyla alakalı son dakikada yenilen gol tabii bu çok fazla bir hayal kırıklığı yaptı ama burada önemli olan şey şu, Kayseri Spor'un kadrosunun tabii transfer yasakları vesaireler bu dönem etkilemiştir ama işin finalinde kadronun kalitesi lige çıkma konusunda iddialı bir kadro. Üzerine de transfer gerekiyor ama bakalım ne olacak süreç, bu transfer yasağı süreçleri vesaire ne getirecek ne götürecek ama kış transfer döneminde mutlaka üzerine konması lazım. Çünkü şu anda Kayseri Spor'un 5 maçta attığı 7 gole karşılık Keçiören 6 maçta 15 gol attı. Bursa Spor 5 maçta 10 gol attı. Batman da 6 maçta 14 gol attı. Yani baktığımızda Kayseri Spor'un doğrudan rakibi olarak gözüken takımların hücum etkinliklerinin Kayseri Spor'a göre çok daha fazla olduğunu görüyoruz. O yüzden de mutlaka bir toparlanma yapması lazım ki burada Sarıyer'in de Bülent Bölükbaşı ile birlikte ben önemli işler yapacağını düşünüyorum. Yani Kayseri Spor rakipleri 2-3 değil. Bakın buradan Sarıyer muhtemelen bir atak yapacak tekrardan. Iğdır bu sene o senemin diye bize gösterebilir. Iğdır'ı görürüz. Karagümrük kötü başladı ama böyle gitmez. Muhtemelen Karagümrük de kendini toparlamaya çalışacak. O yüzden bilmiyorum tabii Erol sen benden belki daha iyi değerlendirebilirsin. Erol bu sene hiç beklenmedik şekilde başladı ama nihayetinde 5 maçlık serüvende de sadece bir kez yenilmişler. 4 tane beraberlikleri var. Gol atan bir olay onlarda. Evet. Yani burada yeni rakipler çıkacak lige çıkma konusunda Kayseri Spor'a. O yüzden yeni rakipler çıkmadan da sürpriz puan kayıpları yaşamadan puanları toplaması lazım.
0: Yine dinleyenimiz devam etmiş. Voleybol kadın milli takımımızı tebrik ediyorum. Bizler de tebrik ediyoruz. Önemli bir zafer. İki kez üst üste Avrupa şampiyonu olduk. Taktik ve takım oyununun ne kadar önemli olduğunu gösterdiği için de Beşiktaş'a ve Vincenzo Italiano'ya teşekkür ediyorum demiş İbrahim Bey.
1: Bence sadece İtalyano'ya ve Beşiktaş'a değil, Önder Özen'e de, Serdar Adalı'ya da ayrıca bir değinmek lazım. Çünkü evet, nihayetinde bu projeyi yazanlar onlar. Uygulayanlar İtalyano, evet, ama bu projenin yazımında da çok büyük bir kıymet var. Doğru adımlar atılmış ve bu doğru adımların sonrasında da şu an meyveler toplanıyor sevgili Salih.
0: Yine bir mesaj. Salim Bey, Taner Karaman'a sevgiler, selamlar demiş. Teşekkür ediyorum.
1: Çok teşekkürler. Selamlar, sevgiler.
0: Hemen kontrol ediyorum. İyi yayınlar kardeşim. Kayseri'den Fatih. Kayseri Spor'u sorar mısın demiş. Zaten az önce konuştuk. Hemen kontrol ediyorum gelen mesajı. Bize bir soru var. Adem Yeşilyurt yeni bir yıldız olacak mı? Yoksa yitip giden gençlerden birisi mi olacak demiş. Kütahya Spor'a kiralandı.
1: Evet, Kütahya Spor'da. Yani sevgili Salih, tabii Adem 19 yaşında. Yani evet. Ve 19 yaşındaki Adem'in daha önce tercih edildiği 19 milli takım var. 19 milli takımda gösterdiği yine skor performansları var. Özbekistan'a karşı mesela. Karşıyaka'da gösterdiği oyun var. Belli olmaz. Yani şu anda Adem'in bence Kütahya'ya kiralanması kıymetlidir. Kiralanma anlaşmasında oynama şartı gibi şartlar varsa da mutlaka alacağı sürelerle birlikte kendisini daha da geliştirecektir. Ve Fenerbahçe'nin de buradaki o gelişimi iyi takip edip oyuncuyu kadrosunda görme konusunda da mutlaka adımlar atacağını düşünüyorum.
0: Rafet Bey yazmış. Trabzonspor için teknik direktör nasıl olmalı? Taner Hocam'ın yorumu nedir diyor.
1: Ya ben biraz daha yerliden taraftayım orada sevgili Tayyip. Sebebi de şu. Yani sezon başladı. Nasıl bak Hüseyin Cebişi nasıl hemen bir 5 gollü ve gerçekten bir reaksiyon futbolu ortaya koydurdu. Hocanın etkisi vardır yoktur ayrıca tartışırız ama bugün Eylül ayının 7'si lig başlamış ve bu serüvenin içerisinde adaptasyon sorunu yaşamayacak teknik direktör kimse onun gelmesi lazım. Bu ismi de şu anda zikrettim ya da isim önerilerim çok etik olmayabilir ama finalinde yabancı teknik direktörle uyum problemi yaşamayacağını düşünüyorsa Trabzonspor evet, yabancı da olabilir ama buradaki uyum problemi olasılığı tabii ki de yabancı teknik direktörle daha fazla geldiğe göre.
0: Evet, yerli olarak da şu an Şenol Hoca ve Fatih Hoca, ben iki teknik direktörü çok farklı bir yerde görüyorum. Şöyle ki her iki ismin artık yöneticilik yapması gerektiğini düşünüyorum ülke futbol adına. Bilgilerini, birikimlerini bu alanda değerlendirebilirler. Sonrasındaysa yerli adaylar arasında ön plana çıkan isimlerden birisi Abdullah Hoca oluyor. Abdullah Abici Hoca oluyor. Abdullah Hoca dışında bendeki bilgi Steven Gerrard da menajerler aracılığıyla önerildi ama ifade ettiğin gibi yerli ihtimali yüksek bir ihtimal.
1: Doğru. Ama tabii yönetim bir yabancı teknik direktörü eğilim içerikli şu anda. Onu da söyleyelim. Evet.
0: Orhan Bey şunu sormuş. Yorumunu yapmış. Görüşümüzü merak ediyor. Selam, ben Orhan. Bence Beşiktaş Anadolu takımlarına çok puan kaybeder. Görüşünüz nedir diyor. Katılır mısın Taner abi?
1: Yani şu an öyle bir izlenim almıyorum sadece. Yani tam aksine Beşiktaş bu rüzgarı iyi bir şekilde arkasından estirirse kolay kolay yenilmez diye düşünüyorum. Öyle söyleyeyim.
0: Bir de oynat.
1: Yani bana oynanan oyun 2003'teki 100. yıl futboluna benziyor. Yani o oyunu izliyorum şu anda sanki. Evet. Yol kazaları olacaktır ama bu yol kazaları yaşanırken de ben kötü futbollarla da yaşanacağını düşünmüyorum. Ama şu anki Beşiktaş'ın oynadığı oyun özellikle ilk sahada namalup bir Beşiktaş ortaya çıkartabilir. Kalan haftalar.
0: Sivas Spor'la ilgili yorumunu merak etmiş dinleyenimiz. Ne dersin?
1: Valla Sivas'la alakalı şunu söyleyeyim. Beklediğimden daha kötü başladılar. Yani bir an önce toparlarlar diye düşünüyordum Sivas Spor'u. Ama benim için bir hayal kırıklığı.

0: de zarar yapacak belki bu kadroya.
1: Evet.
0: Bu yüzden de yani bu seviyelerde birkaç yıl daha geçirmesi Sivasspor için belki de daha kötü senaryoları doğurabilir. Bu yüzden bir an önce rekabetin içinde kalıp yukarıya çıkması gerekiyor.
1: Yine bir soru var. Bununla da bitirelim Taner abi. Salim Bey merhabalar, iyi yayınlar. Çağlar ve Cengiz Arca Çorum'a katkı sağlar mı? Taner Bey'in yorumunu bekliyorum. Ayrıca Taner Bey'e selamlar. Onu çok başarılı buluyorum. Türk spor yorumcularının yüz akı, teknik ve zeki, akışkan konuşuyor demiş dinleyenimiz Cavit Bey.
0: Çok teşekkür ederim Cavit Bey. Çok sağ olsun. Sevgili Salim, tabii Çorum'un hedefine bağlı. Şu anki Cengiz'le Çağlar'ın performansı bir şampiyonluk kovalayan takım için yeterli değil. Bunu görüyoruz. Ama eğer hedefin sezonu ilk 8'de tamamlamaksa, ilk 6'da tamamlamaksa, evet, Çağlar'la Cengiz sizi burada sürükleyici bir oyun oynatabilir. Oraya yetebilir gibi gözüküyor. Ama elbette bir teknik direktörde dokunuşuyla küllerinden doğup bambaşka işler de yapma ihtimalleri olabilir. Ama bizim kendilerinin daha önceki performanslarına, son birkaç yıllık performansına baktığımız zaman şampiyonluk hedefinde olan takımlar için yeterli değil. Ama Çorum'un hedeflediği ilk 6, ilk 8 hedefinde de bence etki yapabilirler diye düşünüyorum.
1: Taner abi çok teşekkür ederim. Eklemek istediklerim var mı?
0: Ben teşekkür ederim sevgili Salih. Kolaylıklar diliyorum. Herkese
1: görüşmek üzere. Hoşça kal. Kendine iyi bak. Bağlandığın için de çok teşekkür ederim ayrıca. Görüşmek üzere. Hoşça kal. Sevgili dinleyicilerimizle konuğumuz bu bölümde Taner Karaman'dı. Ertuğrul Hoca tekrardan geri dönüş yaptı. İkinci bölümde Ertuğrul Hoca ile başlayacağız. Bunu da paylaşmış olalım. İkinci bölümde planladığımız bağlantılar Ertuğrul Arslan, Trabzonspor bölümünde Salih Tekeloğlu, son bölümde ise Ertan Zeybek bizlerle birlikte olacak. Sevgili dinleyenler, Adana Demirspor Başkanı Ertan Zeybek hem Demirspor taraftarının oluşturmuş olduğu kampanyadan hem de dünkü Isparta Spor galibiyetinden bahsedecek. Adana Demirspor ligde çıktığı ilk maçta deplasmanda Isparta Spor'u 2-1 mağlup etti. Eksi 48 puan silme cezası vardı takımın. Bu puanla birlikte eksi 45'e düştü Adana Demirspor'un puanı sevgili dinleyenler. Normal şartlarda ceza durumu söz konusu olmasaydı Adana Demirspor artı 3 puanla lige başlamış olacaktı sevgili dinleyenler. Saatlerimiz 12.55. Şimdi reklam ve şarkı aramız olacak. Ardından saat başı ve at yarışı bandımız var. İkinci bölümde az önce paylaştığım konuklarla Ertuğrul Aslan, Salih Tekeroğlu ve Ertan Zeybek'le yayınımızı sürdüreceğiz. Araya gidelim. Ardından saat başından sonra biz buradayız.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, ikinci bölümdeyiz. İkinci bölümde birazdan ilk konuğumuz Ertuğrul Arslan olacak. Bandırma Spor Teknik Direktörü Ertuğrul Arslan bizlerle birlikte olacak sevgili dinleyenler. Hafta sonunda ilk bölümde de bahsetmiştim. Bandırma Spor Bolu Spor'u 6-0'lık skorla mağlup etmesini başardı. Mücadeleyi 6-0'lık skorla, net bir skorla yendi. Bolu Spor'da da kötü gidişat devam ediyor. Geçtiğimiz yıl bilindiği üzere Ertuğrul Arslan Bolu Spor'da görev almış. Bolu Spor'da da başarılı sonuçlara imza atmıştı. Daha önce kendisi Nuri Şahin'in Antalya Spor'da ve Borussia Dortmund'da ekibinde görev almıştı. Bunun da altını çizmiş olalım. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız Ertuğrul Hocam?
1: Teşekkür ederim Salim Bey. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederim hocam. Hocam yanlışım varsa lütfen düzeltin. Borussia Dortmund'da Nuri Hoca görev alırken, Nuri Şahin Hoca görev alırken ekibinde götürdüğü tek yerli teknik direktör sizdiniz değil mi?
1: Evet, antrenör ekibinde antrenör olarak ben vardım. Bir de analizci arkadaşımız vardı beraber. Ama antrenör olarak tek ben vardım. Doğrudur.
0: Hocam sonrasında Bolu Spor'da göreve başladınız. Teknik direktörlük kariyerinize adım attınız. Ardından Bolu Spor sürecinden sonra sezon başı bandı.

0: mı, sporla anlaştınız? Bu süreç sizin adınıza nasıl geçiyor hocam?
1: Dediğiniz gibi Bolu Spor'da güzel bir periyot geçirdim. 10 haftalık orada güzel işlere imza attığımı düşünüyorum. Sonra sezon başında Bandırma Spor beni aradığında yönetimimizle beraber konuştuğumuzda ortak bir noktada buluştuk. Benim için çok doğru bir yer olduğunu düşündüğüm için burada göreve başladım. Yani şu ana kadar süreçte de burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Enerjim çok yüksek. Daha henüz ligin başındayız. Daha çok yolumuz var ama burada olmaktan dolayı çok mutluyum.
0: Hocam, Bolu Spor'da ligin son haftasında dinleyenlerimizle de paylaşalım, 6-0'lık skorla mağlup ettiniz. Galibiyetle ilgili neler söylersiniz hocam?
1: Öncelikle ben 6 haftalık süreçte şöyle değerlendireyim. Biz oyun olarak aslında istediğimiz oyunu sahaya yansıttık ama maçlarda böyle özellikle istediğimiz puanları alamamıştık. Zorlu mesela Muğla'da 90+5'te penaltıyı atsak oradan 3 puanla dönebilir. Ardından burada Keçiören'le yine oyunu domine ettiğimiz bir maçta 82. dakikada talihsiz bir penaltıyla burada rakibe pozisyon vermeden 1-1'lik sonuç. Sonra işte deplasmanda yine gittiğimiz Pendik'te ilk yarı istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık ama ikinci yarı yine oyunun kontrolü bizdeydi. Oradan da bir puanla döndük. Yani, bir haftada Salim'cim 3 maç periyodunda burada benim tek üzüldüğüm maç Antalya maçı oldu. Antalya maçında da aslında oyunun hakimi bildik. Maçın başında yediğimiz talihsiz bir gol, sonra Antalya'nın katı bir defans anlayışı vardı maçın 90 dakikası boyunca korumaya gittiler. Tabii ki böyle takımları açmak kolay olmuyor. Özellikle 52. dakikada da 10 kişi kaldıktan sonra işimiz daha da zorlaştı. Ama Bolu Spor maçına gelecek olursak yani istediğimiz oyunun bir patlaması gibi oldu. Yani bu 6 haftalık bir oyunun çok pozisyona girip bunları değerlendirememe ama bu bitiricilik konusunda sıkıntılarımız vardı. Oyuncularım bu anlamda ön oyuncularımın hepsinin ikişer gol birer asistle oynaması beni tabii son derece mutlu etti. O yüzden oynanan oyundan bu dolayı bize bu çok büyük bir moral olacak. Bundan sonraki süreçlerde oynadığımız oyunun hem böyle skor anlamında hem de oyun anlamında daha net sonuçlar alacağımızı düşünüyorum.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım bu bölümde Bandırma Spor Teknik Direktörü Ertuğrul Arslan. Ertuğrul Hocam, transfer dönemi geride kaldı. Transfer dönemini nasıl geçirdiniz? Ayrılan oyuncular da vardı.
1: Yani öncelikle buraya gelirken biz bir yapılanma içerisine girdik. Yani kulüplerin ekonomik durumları ortada. Türkiye'de ekonomik yani bütçe konusunda kulüpler bayağı bir sıkıntılı süreçten geçiriyorlar. Dolayısıyla biz de bir yapılanma içine girdik. Yüksek kontratlardan çıkıp hem benim oyun planıma uygun hem de takımımızı oynatmak istediğim oyuna uygun yaş konusunda biraz yaşlı bir takımdık. Tamamen biraz gençleştirme yoluna gittik takımımızı. Hem de ucuz maliyetli az kontratlı oyunculara gidip böyle bir yapılanma içine girdik. Bence çok da doğru yaptığımızı düşünüyorum. En azından bu yıl bizim için bir geçiş yılı. Kulübümüz için bir geçiş yılı. İnşallah ama bu tabii ki de bizim için bir asla bir bahane değil. Bir bahane üretmeyeceğiz. Bu kadroyu kurarken benim hayalim her maçı kazanmak için oynayan, kazansa da kaybetse de sahadan dik bir şekilde taraftarını mutlu eden bir takım görmek istiyordum ben. Şu ana kadar da bunu başardığımızı düşünüyorum. Transfer zor bir süreç. Dediğim gibi yani biraz sıkıntılı başladık. İşte Douglas Tanke forvetimizdi. Onunla bayağı bir gidecek mi kalacak mı bizi bayağı bir uğraştırdı. Yani Bruno ligin başlamasına bir hafta kala geldi. Bazı istediğimiz transferlerin işte tam istediğimiz transferlerin geç gelmesi bölgelerde biraz tabii bizim adımıza sıkıntı oldu ama baktığınız zaman Asla da şöyle demiyorum ben. Bazı işte kontrattan çıkamadık, tedrik vardı, o elimiz

0: sakat oynatamıyoruz ama kontratını düzeltmek istemedi. Orada bir sıkıntımız oldu. Biliyorsun 6 artı 2'miz var. Şu anda bu kontenjan sınırına girmeyen 5 tane oyuncu yazabiliyoruz. Dolayısıyla bir tane oyuncu transfer edememiş olduk. Ama dediğim gibi elimde genç, kaliteli, istekli, arzulu bir kadro var. Ben de aynı şekilde genç, istekli, arzuluyum. Yolun başında daha çiçeği burnunda bir kendimi öyle görüyorum. Çiçeği burnunda bir teknik direktörüm. Başarmak istediğimiz şeyleri inşallah doğru organizasyonla, doğru oyunla gerçekleştiririz diye düşünüyorum Salim.
1: Hocam, Bahçe ile ilgili transferin son günleri gelişmeler yaşandı. Takımda kaldı Bahçe. Var mıydı hocam gelen teklifler?
0: Evet, Bacı Fransa'dan iki tane takımın ilgisi oldu. Ama kulübümüz yeterli görmedi gelen teklifleri. Dolayısıyla Bacı'nın ben de çok yetenekli bir oyuncu. Potansiyeli çok yüksek bir oyuncu. Şu ana kadarki performansıyla bizim zaten en belirgin oyuncularımızdan biri oldu. Ben bu sene daha, geçen sene devre arası gelmişti. Bu sene daha da çok ön plana çıkacağını düşünüyorum. Dolayısıyla bizim bu süreçte onun performansını onu daha çok geliştirip daha yüksek bonservis kulübümüze inşallah kazandıracak bir oyuncu. Önü çok açık. Yani hem geçiş oyununda hem set oyununda hem hızlıda hem bitiricilikte şu ana kadarki performansından dolayı çok memnunum. Dediğim gibi teklifler geldi ama biz kulübümüz yeterli görmedi o bonserviste demek.
1: Hocam, Belçika takımları yazıldı. Anderlecht ve Lorient. Doğru mu hocam?
0: Lorient'i biliyorum, Lorient'in doğru olduğunu ama Belçika takımını duymadım. Bir tane Belçika'dan bir takım olduklarını söylediler ama isim tam bilmiyorum. Orada yanlış bir şey söylemek istemiyorum.
1: Peki hocam, oyuncunun gelişimiyle ilgili neler söylersiniz?
0: Ya şöyle, bizim dediğim gibi hani genç oyuncular süre aldıkça hem oyun yapısıyla da alakalı, süre aldıkça kendilerini bu süreleri gelişiyorlar. Maç oynadıkça futbolcu gelişiyor. Dolayısıyla zaten iyi oyuncu, ben hep öyle söylüyorum. Hani genç oyuncularda genç oyuncu oynatmak için de bizim öyle bir benim teknik direktör olarak öyle bir şeyim yok. İlla genç oyuncu. Genç oyuncu iyiyse bunu sahada koymak lazım. Bahçede çok yetenekli. Dediğim gibi eksikleri var. Bitiricilik konusunda, bazen işte set oyununda karar verme konusunda. Bunlar da bizim işimiz. Onu geliştireceğiz. Onu hazırlayacağız. İnşallah hem bize hem de kulübümüze değer katar. Hem de iyi kulüplerde oynarsa biz de kendi adımıza mutlu oluruz.
1: Hocam, ifade ettiğiniz gibi bir haftaya sıkıştırılan 3 maç vardı. Bunlar zaman zaman etkiliyor takımları birincilikte. Siz bu haftayı geride bıraktınız. Gelecek hafta da Bandırmaspor'un rakibi, dinleyenlerimizle de paylaşalım. Deplasman'da Sarıyer, ardından İssa, Ümraniyespor, sonrasında zaten milli ara var. İki maç özelinde hocam öngörüleriniz nelerdir?
0: Salim, dediğim gibi hani siz de söylediniz, ben asla hiç olmayan oyuncular üzerinden takımıma veya dışarıya mesaj vermedim ama bu 3 maçlık süreçte işte Bahçe'nin Antalya maçında olmayışı, Emirhan Aya'nın sakatlığı, tabii ki de ön alanda 2 tane oynayan oyuncumdan 4 gole katkı vermiş oyuncumdan eksik oynamam tabii ki de bizi etkilemedi desek yalan olur ama hiçbir zaman dediğim gibi ben olmayan oyuncular üzerinden skorlara bahane üreten bir teknik adam olmayacağım. O sonuçta 11-11
1: Evet.
0: oynadık. Tabii zorluyor. Bu süreç zorladı mı? Bizi zorladı. Ama dediğim gibi hiçbir yenilginin bahanesi yok bana göre. Bu 2 maçlık süreçte de bir seri yakalamak istiyoruz biz. Yani dediğim gibi oyun anlamında oyunları aldık ama skorları alamamıştık. Hem bitiricilik konusunda oyuncularım da muhteşem, bir 36 dakikada hiç de kolay olmayan 5 tane birbirinden güzel hazırlanış olarak çalıştığımız gollerin gelmesi beni ayrıca mutlu ediyor.

0: iki maçta dediğim gibi önce Sarıyer maç maç gidiyoruz biz. Kazanmak için sahada olacağız. Bizim hedefimiz her maçı kazanmak. Çok zor bir ligde oynuyoruz. Çok maç var görüyorsun. Hani biz daha cuma günü oynadık. Bugün yine ligde maçlar var.
1: Evet.
0: O yüzden çok zor. Bu sene çok zor lig. O yüzden her maç kendi içinde farklı bir hikaye barındırıyor. Ama mesela yer maçına odaklanıp oradan 3 puan parolasıyla sahada olacağız.
1: Hocam çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için. Çok çok sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim Salim'cim.
1: Görüşmek üzere. Hoşça kalın hocam. Yayınımıza bağlandınız. Kırmadınız. Başarılar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Ertuğrul Arslan'dı. Şimdi kısa bir ara diyeceğiz. Aranın ardından hattımızda konuğumuz Sadi Tekeloğlu olacak.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, yayınımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda bu bölümde konuğumuz Sadi Tekerioğlu. Sadi Hocam, hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız?
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyiyiz. İnşallah sizler de, izleyenlerimiz de, çalışanlarımız da iyidir. İyi haftalar diliyorum herkese.
0: Çok teşekkür ederim hocam. Hocam, isterseniz Trabzonspor'la başlayalım. Teknik direktör değişikliği yaşandı. Hüseyin Hoca ile birlikte çıkılan ilk maçta Trabzonspor sahasında Gençler Birliği'ni 5-0'lık skorla mağlup etti. Reaksiyonun sebebi neydi hocam? Fatih Hoca ile ilgili oyuncular arasında bir problem olmadığını biliyoruz. Ancak çok ciddi bir reaksiyon da vardı.
1: Ya, bu tür şeyler yıllardır spor yazarlığı yapıyorsunuz, program yapıyorsunuz. Hoca değişikliklerinde her zaman, özellikle ilk haftada, çok istisna durumları hariç, ilk haftada oyuncular bir tepki verir, toplum bir tepki verir. O maç genelde ihtiyacı olan takım o maçları hep kazanmıştır, içeride dışarıda olsun. Bu bir oyuncuların bir tepki vermesi değil. Bence Gençler Birliği takımı dirençli bir takım değil, kırılgan bir takım. Zaten 5. 6. dakikada gol yedi, ondan sonra da dağıldı gittiler. Yani dolayısıyla bu işin Fatih'in gitmesi, Hüseyin geldi, Hüseyin iyi oldu. Yani teknik, taktik, kondisyon, 2 günde 3 günde bunları becermek mümkün değil. Bunları beceren antrenörü de böyle aman aman göklere göklere çıkarmanın bir anlamı yok. Toplamıştır, motivasyon konuşması yapmıştır. Hoca gitmiştir. Hoca işte yeni bir hoca gelecektir. Oyuncular da artık mazeretimiz kalmadı. Hoca gitti. İşler bize döner. Kendi sahamızda oynuyoruz. Tepkiler bize döner. Aleyhimize döner. Düşüncesiyle var olan yine söylüyorum. Kapasiteyi öne çıkardılar. Bir de işte Pina'yı oynattı gerçek mevkinde. Başka da bir şey olmadı. Trabzonspor iyi mücadele etti. İyi oynamasa da rakibi yetecek bir skoru elde etti ama bu futbol büyük başka maçlara yeter mi? Yeteceğini zannetmiyorum.
0: Hocam, teknik direktör konusunda Hüseyin Hoca ile devam edilir mi? Yoksa gelecek isim kim olur?
1: Yok, zannetmem. Çünkü doğru bir karar olmaz. Yönetim inanılmaz bir yanlış yapar. Bir yıl sonra olur. 7 maç kalır, 6 maç kalır. Orada kaybedecek bir şey olmaz. Dersin ki buyur devam et. Yani Hüseyin'in yeterli olup olmadığıyla alakası yok. Hüseyin'in yapar ederiyle daha önce Trabzonspor'a teknik direktörlük yapmış. Asla yeteneğini tartışmayız. Yani Hüseyin'in kapasitesi bunun altından kalkar mı kalkmaz mı? Ona ben yorum yapmam zaten. Bir Trabzonlu olarak Trabzonlu hoca olmasını ama geçmişte bunları yaptık. Hamide bu yanlışı yaptık. Fatih'te bu. Yani acele etmenin bir anlamı yok. Bunların önünde en az kendileri için 20 yıllık bir gelecek var. Böyle zaten ilk şeyinden sonra Hüseyin ayrıldı, gitti 4-5 sene çalışmadı, tekrar Trabzon'a. Bir Erzurum'a şey vardı, tekrar döndü. Dolayısıyla Trabzonspor büyük ihtimalle yabancı antrenör alacak.
0: Peki hocam, bu isim kim olacak? Var mı istihbaratınız?
1: Yok, yani sayılan isimlerin bir kere Türk olarak, yani Şenol Güneş'le, Fatih Terim'le filan, Abdullah Avcı'yla, bunlar başka çıkmadı. Yerel basında da takip ediyorum ben. O da dostlarımız var, arkadaşlarımız var. Bu işin yabancı antrenöre dönük olduğu
0: Vitor Pereira. Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü.
1: Eski onda bir Türkiye'yi tanıması açısından oyuncularla ilişkilerin son derece iyi olduğu söyleniyor. Yani bu sadece çalıştığı takımlarda değil, o takımlara yakın oyuncular sohbetlerinde filan şefkatli bir adam olduğunu, ki hoşgörüsü olduğunu, egosu olmayan bir teknik adam olduğu söyleniyor. Trabzonspor'un da şu aşamada böyle bir teknik adama ihtiyacı var. Muhakkak bilgisi, becerisi vardır. İyi bir yabancı antrenörle belki Hüseyin devam eder. Trabzonspor iyi bir ekip kuruyorsa, futbolcu olarak iyi bir ekip var ortada, alternatifli bir ekip var. Geçmiş kadrolara kıyaslanmayacak kadar kaliteli oyuncuların olduğu bir grup var. Trabzonspor bu şansı kötü kullanmaz. Teknik adam yönünden de, futbolcu yönünden de güçlü olmak ister.
0: Hocam, Vitor Pereira güçlü bir aday size göre o zaman.
1: Evet.
0: Ben Steven Gerrard ismini duymuştum hocam. Menajerler önermiş. Ne dersiniz? Var mı bir bilgi bununla alakalı?
1: Yok, ben yani olsa yerel basından en azından, Burak Küçükçe İstanbul'da da haberi gizleyemezsiniz. Burada da herkes topu İstanbul'da büyük olduğu için gizleyemezsiniz. Burada da herkesin konusu Trabzonspor. Evden çıkıyorsun. O zaman ne olur? Yolda yakalıyorlar bizi. Arabada yakalıyorlar. Sohbet ederken, yürürken. Kim alacaklar? Onun için burada da gizli kalmaz. Olsaydı böyle bir isim ama çok özellikle gizlemiş olabilirlerse onu bilemem. 2-3 kişi biliyorsa ama konuşulan yaygın konu Victor Pereira.
0: Victor Pereira ülkemizde iki farklı dönemde Fenerbahçe'de görev almıştı hocam. Bunu da söyleyelim.
1: Evet.
0: Premier Lig'de de aktif olarak çalıştı. Premier Lig'de Wolverhampton performansı gayet iyiydi hocam.
1: Başarılıydı. Yabancı dili var. İngilizce ortak, dünyada ortak dil. Oyuncularla iletişimi iyi kurur. Ben başarılı olacağına inanıyorum. Ben hoca şeyinden ziyade idare edebilecek bir hocayla bu kadro çok kaliteli bir kadro olur.
0: Yani hocam son olarak da Nottingham Forest'te görev aldı. Bunun da altını çizmiş olalım. Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra çalıştığı takımlar Corinthians, Flamengo, El Shabab, Wolves, Nottingham Forest.
1: Zaten boş kalmıyor zaten. Baktığın zaman bir takımlar, yani bir iki takım, Corinthians dediğin takımlar, Brezilya'nın önemli takımları, yani Avrupa takımları, İngiltere, Premier Lig isterse 18. sıradaki takımı çalıştır ya. Ne olursa olsun bunlar az takım değil.
0: Peki hocam, Salah'ın performansı, Onancu'nun performansını dün nasıl buldunuz? Onancu'nun bir sakatlık durumu var ama Hüseyin Hoca net bir şekilde korkulacak bir şeyin olmadığını ifade etti.
1: Evet, ben de aynı görüşteyim. Arkadaşlarla siz programa bağlanacağım. Şimdiden bilgi verme açısından bilgi aldım. İki idman sonra istirahatle beraber kanama dedi, yırtık falan yok. Kanama dediğin işte buz tedavisi şu bu. Bir güne kadar idmana döner diye düşünüyoruz.
0: Onlar antrenmanlarda yer alır hocam o zaman.
1: Dönebilir. Sallaha zaten işin güzel tarafı, ona şu penaltı atarken aldı topu, öptü, Sallaha verdi. Onlar güzel hareketler. Yani takımın önemli oyuncuların dayanışması çok iyi göründü. Onarçı'nın performansı, bakma yani, çok şanssız goller de kaçırdı ama gerisi gelir. Onarçı iyi bir oyuncu. Attı, gol de güzeldi. Tabi orada son maçta Aral Şimşir'i çok beğendik. Herkes de beğendi. Çok da güzel, artık asist dediğimiz o aldı, kesti. Kafaya adresi teslim. Ki asist yaptı. Maçın en iyi oyuncağından biri Pina, biri de Aral Şimşir'di. Siz sormadınız ama hani Onarçı'yla,
0: evet,
1: Sallaha sordunuz. Ben öne çıkan performans Onarçı'yla Sallaha bir tarafa koyarak Aral Şimşir'de Pina'yı gördüm.
0: Hocam Pina da şans buldu, bunu söyleyelim. Gelen mesajlar var hocam Trabzonspor taraftarından. Merhaba Salim Bey, ben Rafet Şahin. Sadi Tekeloğlu hocama sorar mısınız? Şenol Güneş'ten sonra Fatih Tekke'den, Şenol Güneş'ten sonra Trabzonspor'a, Fatih Tekke'den sonra yönetecek teknik direktör kalmadı gibi, Fatih Tekke'yi kulübün sabretmesi gerekmez miydi diyor.
1: Yıllar önce, aylar önce bu ifadeyi kullandık. Son işte Hüseyin şimdi çıktı, bir son Trabzonspor kadrosunda top oynayıp gelen öz oyuncular, öz kendi bünyesinden çıkan oyunculardan biriydi. Gönül ister ki tabii bize geçmişte de böyle oldu.

0: Ahmet Suat Hoca bırakırdı. Özkan Sümer, Özkan Sümer Hoca bırakırdı. Ahmet Suat isterdik Fatih uzun yıllar devam etsin. Ama bu bir kopuş değil. Dönüşü muhakkak olacaktır. İnşallah Hüseyin Hoca da gelen yardımcı antrenörün yanında, yardımcı gelen teknik antrenör yapar. O da bir alternatif olur. Alternatifsiz kalmaz. Kalır ise sıkıntı bence Trabzonspor'un kurumsal manada sıkıntısı ondan sonra başlar. Biz İstanbul takımı, İstanbul deneyimine bir şey. İstanbul takımları gibi değiliz. Onların yaptığını asla tenkit etmiyorum. Yani bunu söylerken Fener Beşiktaş Galatasaray yanlış yapıyor. Yabancı antrenörler getiriyor demiyorum. O konjonktür onu gerektir ama Trabzon'da bizim kendi öz evlatlarımızla geçmişte başarılı olduğumuz için inşallah Fatih de tekrar döner.
1: Hocam yani Trabzonspor bünyesinden çıkan önemli teknik direktörler vardı. Dinleyenimizin dediğine de katılıyorum ben. Sizin de ifade ettiğiniz gibi. Yani bu süreçler zarar veriyor teknik direktörlerin. Kariyer açısından da zarar verebiliyor. Az önce Hüseyin Hoca örneğinden bahsettiniz. Trabzonspor'u çalıştırdıktan sonra Erzurumspor'da görev aldı. Onun dışında Şenol Hoca'nın ekibinde yer almıştı.
0: Evet. Beş, zaten orayı Erzurumspor'da son derece kötü bir tablo çizdi ama o ölçü değildir. O kafa yapısıyla morali bozuk, buradan gitmiş, motivasyonu bozuk. Gitmemesi lazım, beklemesi lazımdı. Ben bu süreç içerisinde en üzüldüğüm, en fazla üzüldük. Çünkü hocalığını 10 yaşında aldım, 18 yaşına kadar hocalığını yaptığım Hami Mandıra'yı yani. Çok üzüldüm. Bu futbolculuğunda efsane olduğu bu kulüpte teknik adam olarak da efsane olma şansı varken kötü zamanlarda geldi. Yardımcı olarak geldi. Takım kötü olduğu zaman geldi. Ve kendi önünü kapattı. Yoksa sabretmiş olsa yani Trabzonspor'un gerçek efsane kim derse ki başta gelebilecek oyunculardan biriydi. O da böyle şanssız tercihlerle önünü kapattı. Ama Hami onlar biraz daha Fatih onlar biraz daha genç. Hami 68 doğumlu, Fatih 77 doğumlu. Yani aralarında 10 yaş var. Fatih'in tekrar bu süreç dışında dönme şansı, Hüseyin'in belki dönme şansı filan olabilir. Dolayısıyla biz kendi adamlarımızla, kendi memleketimizin teknik adamlarına, futbolcularına çok daha fazla değer vermeliyiz.
1: Salim Bey, Sadi Tekeloğlu hocama selamlar. Dünya Kupası'ndan sonra bir sürü ülke hocasıyla yollarını ayırdı. Bunlardan bir tanesi gelebilir mi Trabzonspor'a?
0: Vallahi biz çok kısa bir yazı da olsa Mısır Milli Takım Hocası hani Allah'la beraber inşallah yazdı filan yakıştırma budur. İnşallah öyledir. Yoksa yani salla aldık Mısır'dan da antrenör aldım. Mısır'dan birkaç daha bunlar yanlış. Ya. Hele böyle kendine yakın hocam bunlar kuruma çok büyük zarar verir. Geçmişte biz bunları yaşadık. Trabzonspor'un milli takım hocalarının kulüplere dönüp başarılı olma şansını çok fazla bulmuyorum. Milli takımda sezon başı kampı yok, sezon başı devre arası çalışması yok, transfer yok. Mevcut oyuncularla kurulan bir takımı kontrolünüz altına aldım. Sekme idareniz iyi oldu mu başarılı. Milli takım senede 8 maç oynuyor, 2 tane de hazırlık maçı koyuyorsun. 10 maç, bir ay ara veriyor. İşte kamptır, dayanışmadır, takım ruhudur bunların hiç yok zaten. Milli mesele olunca her ülkenin milli meselesi kendisi için kutsaldır. Onun için ben kulüp takımı çalıştırmış, bu yarışın içinde olmuş. Senede 40 maçı, 45 maçı yöneten, sezon başı devre arası hazırlıklarını yöneten, gidecek kalacak olan oyunculara iyi doğru karar verebilecek teknik adama ihtiyaç var. Milli takım hocaları hiçbir tanesi ancak kadroya girip girmeyecek konusunda karar veriyor. Transfer konusunda şu giderse, bu giderse, şunu alırsak iyi oluruz gibi şansları çalışmadan dolayı öyle bir şansları olmadığı için asla milli takım hocası olmamalı, kulüp hocası olmalı.
1: Hocam hemen gelen sorulara bakıyorum. Sevkler açıklandı mı diyor. PFLK sevkleriyle ilgili henüz açıklanmadı diye biliyorum. Kontrol edeceğim. Hocam yine gelen sorulara bakıyorum. Derfin Yunusnane size ve bana selamlarını göndermiş. Filenin sultanlarını takip etmiş. Tebrik etmiş Filenin sultanlarını. Kadın voleybol takımımızda 2 kez üst üste Avrupa şampiyonu oldu. Bunu da paylaşmış olalım.
0: Evet.
1: Hocam az önce ifade ettiniz.

0: yabancı teknik direktör olmasını bekliyorsunuz. Size göre en güçlü aday Vitor Pereira.
1: Evet.
0: Pereira'nın olmazsa alternatif kim hocam? Var mı gelen bilgi?
1: Şu anda öyle çok fazla isim yok ama az önce söyledim. 4-5 antrenör, o çoğun üstü çizil. Yani üstü çizil derken bu biraz ağır ifade olursa onun olmayacağını, işte Fatih Terim yakıştırması oldu. Şenol Hoca, Abdullah, bunlar olmayacağına göre bir iki yabancı antrenörün ismi geçti. Portekiz, İspanyol. Ama ağırlık noktası artık basında herhalde, yerel basında, taraftarlarda Victor Pereira diye düşünüyor. Onun için de başka bir isim herhalde konuşup spekülasyon yapmak istemiyorum.
0: Hocam Arda Turan ismi de anıldı.
1: Benim gönlümden geçen adaylardan biriydi. Ama çok iyi bir duruş sergiledi, etik bir duruş sergiledi. Arda'yı belki spor kamuoyu yani ufak tefek olaylarla belki Arda çok tanımasam da ortak takım arkadaşları olanlar var. Bana yakın çalıştığım oyunculardan onunla olanlar var. Herkes olumlu görüş belirtiyor. Çok kimsenin kolay kolay yapmayacağı bir şeydi. Geçmişte bunlar hep çok oldu. Çalışırken kulüp arayanlar, çalışırken pas atanlar, çalışırken ben zaten aslında Trabzonluydum da bakma sen, veya ben aslında Fenerliydim de babam beni Galatasaray'a getirdi filan diyenler çok olduğu bir yerde Arda Turan'ın bu duruşundan dolayı Türk futbolu adına tebrik etmek lazım. Çok doğru bir karar verdi. Takım çalıştırırken isterse başarılı olsun veya başarısız, önemli olan o yapının arkasında durmak. Arda büyük ihtimalle bu o gönüle girmişse Trabzonspor kulübüne de girer.
0: Hocam bir dinleyenimiz yazmış, Ekrem Bey, Vitor Pereira olacağına Hüseyin Hoca ile devam etmek iyidir diyor. Serkan Bey de Salim, Vitor Pereira geçen seneki projeye çok uygun bir hoca ama Trabzonspor o projeyi bıraktı. Ne der Sadi Hoca, geriye dönüş olur mu, projeye dönüş olur mu?
1: Valla Trabzonspor'un şu anda baktığı zaman arkadaşa katılıyorum. Şöyle, Trabzonspor'un bütün 17 milyon euro, 10 milyon euro, 7 milyon euro, bu projenin tek bir karşılığı var, şampiyon olmak. Yani Trabzonspor'un tek bir projesi var. Bu yıl için söylüyorum, şampiyon olmak. Onun için o uyar, bu uyumaz diyemeyiz ama projenin geçmişte işte altyapıdan oyuncu oynatırsın, 2 sene sonra, 3 sene sonra Türkiye'de Fener, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon asla bunu hiçbir zaman düşünmez, hayata da geçiremez. Çünkü onlar her sene görüyorsun. Beşiktaş'ın 2 senede Sergen'in olduğu dönem, sonraki dönemde ki yaptığı sirkülasyon Trabzon'dan az değil yani. 20'ye yakın oyuncu gelmiş gitmiş. Onun için bizim Türk takımlarında böyle uzun vadeli projeler filan olacağını zannetmiyorum. O da konusunda da herkesin görüşüne saygım var. Hüseyin devam eder de 5-6 maç kötü giderse o zaman ya Fatih'ten sonra Hüseyin mi gelmeliydi diyecekler. İyi giderse onun da bir garantisi yok ama yine de o yönetimin bilecek olduğu iş. Ama sıkıntı olumsuz giderse çok sıkıntı yaratır. Bu sefer iş yönetime döner.
0: Hocam birçok gelen mesaj var. Salim Bey, iyi yayınlar. Yamaç ben. Bugün yarın Şenol Güneş açıklanır diye düşünüyorum. Dün akşamki futboldan sonra başka hocanın gelme ihtimali kalmadı. Yabancı hoca demek bu sezonu kaybetmek demek. Serkan Bey'e katılır mısınız hocam?
1: Ben yani görüşlere saygım var ama katılmam mümkün değil. Şenol Güneş ya dün akşam oynanan futboldan sonra neyi kastettiğini ben anlayamadım. Yani yabancı gelmez mi? Yabancı, en kral yabancı gelir. Mourinho'nun Fener'e geldiğini dünya çapında beğen. Bunlar hep geçmişte büyük antrenörler her zaman gelmiştir Türkiye'ye. Türkiye'yi kimse reddetmez. Trabzon'u da kimse reddetmez. Sallağın geldiği yere herkes de gelir. Antrenör gelmez
0: hocam, zaman kaybı olur açısından bakıyor yabancı oyuncunun gelmesi.
1: Yabancı hocanın mesela Türkiye'de başka türlü mü oynanıyor futbol, yabancıda başka türlü? Niye mesela Beşiktaş'ın görüntüsüne baktığı zaman %100 geçen seneden bu tarafa, %100 demiyorum, matematiği de açtık artık, %300 şampiyon olur olmaz, başarılı olur olmaz demiyorum. Duyu koşmayan, mücadele etmeyen, kırılgan bir Beşiktaş'tan inanılmaz mücadele eden, öne geçtiği zaman da skorun üstüne giden, 2-1'den sonra da net pozisyonda bulan bir Beşiktaş izledik. Antony

0: Nerede geleli 2 ay oldu. Hadi olsun 3 ay İtalyanı izliyorum. Nasıl oluyor da yani hoca değişti, takım değişti, hoca değişti. En fazla sirkülasyonu uğrayan takım Beşiktaş oldu. Şu ana kadar da ligi zevk veren takımlarından biri Beşiktaş. Onun için orada futbol başka, burada başka. O antrenör gitti, bu antrenör geldi. Onlara katılmam. Futbol evrenseldir. Kimin nerede nasıl oynayacağı bellidir. Trabzonspor'un oyuncu kadrosuyla neler yapabileceğini, hangi oyun şekliyle oynayacağını amatör antrenöre baktığı zaman bırak türbündeki seyirci de artık onun farkında. Ben o işlere katılmam. Yok bir sezonu da kayıp sayarız. Ki bunlar doğru düşünceler değil.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum size değerli yorumlarınız için. Çok çok sağ olun, kırmadınız.
0: Estağfurullah, her zaman Radyo Spor bütün izleyenlere, çalışanlarına, personeline sizlere iyi günler dilerim.
1: Çok teşekkürler hocam, görüşmek üzere, hoşçakalın. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım bu bölümde. Sadi Tekelioğlu'ydu. Şimdi kısa bir ara, aranın ardından hattımızda konuğumuz Adana Demirspor Başkanı Ertan Zeybek olacak.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda bu bölümde konuğumuz, sizlerle de paylaşalım, birazdan Ertan Zeybek olacak. Bizlerden telefon bekliyor, arayabiliriz. Adana Demirspor Başkanı Ertan Zeybek bizlerle birlikte olacak sevgili dinleyenler. Adana Demirspor dün ligin ilk maçında Isparta Spor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. Evet, ismi Reco olarak kayıtlı. Muhtemelen Reco Aybey. Abi iyi günler. Hanover'den Reco, Beşiktaş taraftarıyım. Başakşehir maçında Nuri Hoca, ki bence ligin en terbiyeli, düzgün hocası, nasıl oluyor da kırmızı kartı bu kadar rahat görebiliyor? Şunu söyleyeyim. Merkez Hakem Kurulu'nun sezon başı seminerlerinde de ifade edildi. Hakeme en ufak itirazda, en ufak sözlü diyalogda kırmızı kart veriliyor. Bunun sebebi de Merkez Hakem Kurulu'nun almış olduğu bir karar. Futbolun ve hakemlerin itibarını yükseltmek. Hattımızda konuğumuz Adana Demirspor Başkanı Ertan Zeybek. Ertan Bey, hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız?
1: Hoş bulduk. Merhabalar. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim.
1: Neredeysiniz?
0: Bizlerdeyiz. Teşekkür ederim. Dün Adana Demirspor deplasmanda 2-1'lik skorla Isparta Spor'u mağlup etti. Yaş ortalaması Türkiye'nin en genç takımlarından birisi. 19.4 yaş ortalamanız var. Önemli bir galibiyetti. Puan silme cezası da geldi. Buna rağmen sahada mücadele eden, saha dışında mücadele eden bir Adana Demirspor takımı var. Yorumunuz nedir Sayın Başkan?
1: Öncelikle buradan bütün camiamıza teşekkür etmek istiyorum. Altyapımız, çalışan personelimiz, güvenliğimiz, aşçımız, teknik hocamız, futbolcularımız, yöneticilerimiz, herkesi tebrik ediyorum. Çünkü büyük bir özveri gösterdi herkes. Adana Demirspor'un durumu malum ortada. Transfer yasağı var, FIFA dosyaları var. Çok zor bir durumda. Tarihinin belki en zor dönemlerinden birini yaşıyor. Ama buna rağmen büyük bir cami olduğunu her zaman ispatlıyor. Bunu taraftarıyla ispatlıyor, camiasıyla ispatlıyor, futbolcusuyla, hocasıyla. Hani 1940'tan beri var olan bir kulübü küllerinden yeniden doğdurmaya gayret gösteriyoruz. İnşallah bu gençlerimiz bizim geleceğimiz olacak. Yaşlarının çok üstünde futbol oynuyorlar. Bu bizi çok umutlandırıyor. Hepsine tek tek teşekkür ediyorum buradan. Çok büyük bir özveriyle dünkü maçı aldık. Büyük bir mücadele örneği gösterdiler. En önemlisi o aslında, bizi umutlandıran üç puandan ziyade gösterdikleri mücadele, sahada oynadıkları, sergiledikleri futbol bizi gelecek adına çok umutlandırdı. Özellikle teknik ekibimize ve hocalarımıza ve futbolcularımıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu başlangıç iyi bir başlangıç olup bütün sezon devam eder.

0: temelim bu. Benim sorum, geleceği bu çocuklarımızın elinde.
1: Peki Sayın Başkan, şehirden destek var mı taraftar dışında?
0: Maalesef şehrin şu an bir desteği yok. Taraftar elinden geleni yapıyor. Hem FIFA dosyalarına dokunmaya çalışıyor, hem takımı ayakta tutmaya çalışıyor, hem takımın yarışmacı ruhunu kaybettirmemeye çalışıyor. Ama maalesef şehirden şu ana kadar bir destek yok. Bundan sonra inşallah bu çocukların özverisini görürler, destek olurlar. Hep beraber, birlikte bütünleşirsek bu Demirspor'u tekrar eski günlerine döndürür. Bu da bana göre, her zaman söylüyorum, çok büyük böyle işin içinden çıkamayacak durumlar değil. El birliğiyle çözülecekler. Buradan da bütün Adana iş adamlarına, belediye başkanlarına, oda başkanlarına bu çağrımız olsun. Desteklerinizi bekliyoruz. Adana Demirspor, Adana'nın en büyük değeridir, en büyük markasıdır. Bu markaya sahip çıkalım hep beraber.
1: Peki Sayın Başkan, en çok merak edilen durumlardan birisi de FIFA'da kapatmış olduğunuz dosyalar. Ciddi bir mücadele örneği sergilediniz. Ya son durum nedir? Hatta bir paylaşım yaptınız. Tüm dillerde paylaşım yapıldı. Simon Deli buna kayıtsız kalmadı. Avukatımla görüşün ifadesini kullandı. Forma kampanyanız devam ediyor.
0: Evet, devam ediyor. Kulüpten yaptığımız açıklama aslında geç kalmış bir açıklama. Çünkü insanlarda şöyle bir algı var. Adana Demirspor işte yeni güçlü bir yönetimi var, bütün borçları ödüyor. Siz de biliyorsunuz, bizleri yakından tanıyan kişiler olarak, asla öyle bir durum yok. Bu işi taraftar genelli olarak devam ettiriyor. Taraftarın da yapabileceği şeyler ortada ve bunu da bence fazlasıyla yapıyorlar. Hani buradan tekrar belirtmek istiyorum, kulübün güçlü bir yönetim yapısı yok mali açıdan. Ama özveri ve çalışan bir yönetimi var şu an. Alacaklılarımız şunu göz ardı etmesinler. Bize yaptırım uyguladıkça hem kendi alacaklarının alma olasılığı azalıyor, hem Adana Demirspor'un önü kesilmiş oluyor. Tam tersini bekliyoruz. Özveri ve fedakarlık bekliyoruz. Biz de anlaştığımız tüm, yani protokol imzaladığımız herkesin ödemesini yapmak için uğraşıyoruz. Bu da çok önemli. Yani önceki dönemlerde anlaşılmış ama ödenmemiş. Biz öyle bir şey yapmıyoruz. Biz anlaştığımız, imza attığımız dosyaları çok şükür ödemeye gayret gösteriyoruz. Bu da FIFA nezdinde de önemli bir adım olarak görüyoruz. Çünkü kulüplerin, bu tür köklü kulüplerin yaşaması gerekiyor. Bunun yaşaması için de eksi puanlar, kime düşürmeler yaşatmaz, öldürür. Hem alacaklı alacağını alamaz, hem kulüp ölür. Kimse bir fayda sağlamaz bu durumda. O yüzden bu yaptırımların bir durması gerekiyor. Adana Demirspor'un tekrar bir toparlanması gerekiyor. Bu borçları açıklamamızda da belirttiğimiz gibi, biz ödemeyelim, ödemek istemiyoruz demiyoruz. Biz anlaşalım, bizi oranlarda anlaştığımız dosyalar var, bunların örnekleri var. Bu arkadaşlarımızın, bu futbolcularımızın yaptığı fedakarlığı onlardan da bekliyoruz. Bu şekilde ancak ilerleriz. Öbür türlü kulüp küme düşürülürse, daha çok eksi puanlar alırsa, alacaklılar da alacağını alamaz. Bu da hiç kimseye bir kazanç sağlamaz.
1: Eski futbolculardan da forma bağış kampanyasına destek geldi. Bunu da paylaşmış olalım. Ne dersiniz bu konuyla ilgili?
0: Bu çok önemli bir gelişme. Orada hem maneviyat olarak, yani maddiyattan ziyade biraz maneviyat da çok önemli. Orada birlik beraberlik göstergesi. Bu bütün camiayı yeniden toparlar. Bu çok önemli. Siz basın mensupları olarak da bu sesimizi duyurursanız, bizim sesimiz kulağımız olursanız, sizlere de çok teşekkür ederiz. Hani bu iş kitlesel bir iş, bireysel bir iş değil. Bunu ne kadar çok Demirspor'u sevenlerine ulaştırırsak bu olayı, daha çok katkı sağlar. Kulübün o toplanan kampanya paraları, daha önceki demeçlerimizde hep söyledik, kulübün FIFA'daki dosyalarına gidiyor. Başka herhangi bir ödeme için harcanmıyor. Bu çok önemli aslında. Buradan bütün Demirspor taraftarına, Demirspor sevenlerine bu kampanyamıza tekrar destek vermeleri. Çok güzel bir forma, çok tasarımı da, kalitesi de güzel bir koleksiyon formamız var. Uzun yıllar hatıra olarak

0: atlayabileceğiniz bir formaya hem öyle bir forma elde edilmiş olur hem de kulübümüze güzel bir destek olmuş olur. İnşallah bu forma kampanyamızı daha da devam ettireceğiz.
1: Gelen mesajlar var. Salim abi merhabalar, iyi yayınlar. Dosyalar tek tek kapatıldığı zaman puan silme cezası kalkacak mı? Çok merak edilen bir durum.
0: Tabii ki dosyalar kapandığı anda puan cezası da kalkar, transfer yasağı da kalkar. Adana Demirspor'un önü açılır.
1: Böyle bir
0: Bu
1: hedef de
0: çok...
1: var ama burada ifade ettiğiniz gibi şehrin bir bütün olması gerekiyor.
0: Tabii ki bu taraftarla olacak, taraftarın mali gücüyle yapılacak bir şey değil. Bütün Adana'nın, Adana Demirspor'ların bir araya gelip iş adamlarıyla beraber, yönetenleriyle beraber bir araya gelip bu işi yayarak 3 kişi, 5 kişi, 10 kişi değil ama atıyorum 1000 kişi, 1500 kişi, 2000 kişi üzerinde yayarsak çok daha kolay aşarız diye düşünüyorum.
1: Peki, yani şunu da sormak istiyorum size. Ömer Bey ile bir görüşmeniz olacak mı?
0: Ömer Bakanımızla randevu talebimiz var, hala devam ediyor. 6 aydır Ömer Bakanımızdan randevu vermesini bekliyoruz. İnşallah buradan da sesimiz olur. Ömer Bakanımız bizi duyar. Bir randevu verir. Biz ona yapmak istediklerimizi, yapacaklarımızı, onun bize manevi, maddiyattan ziyade manevi desteğinin çok önemli olduğunu, bu tür durumların konuşulacağı bir randevu talep ettik. İnşallah geri dönüş olur. Biz de kendimizi ifade edebiliriz.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım, Adana Demirspor Başkanı Ertan Zeybek. Gelen mesajlar var Ertan Bey, bunları da paylaşmak istiyorum.
0: Tabii.
1: Dosya durumu soruluyor, mevcut dosyalarla ilgili ne kadar ödeme yaparsak, ne kadar ödeme yapılırsa puan silme cezası kalkar demiş dinleyenimiz Mehmet Bey.
0: Ya şöyle Mehmet Bey'e şunu söyleyebiliriz. Atıyorum bizim resmi FIFA borçlarımız 18-19 milyon euro civarında. Ama az önce söylediğim gibi biz Alacaklı futbolcu kardeşlerimizden şunu rica ediyoruz. Pazarlıklar yapıyoruz. O pazarlıklar nezdinde ödemeler yapıyoruz. İlk geldiğimizde Papesiz'de örneği gibi sağ olsun bize çok büyük fedakarlık yaptı. 2 milyon 600 bin euroyu biz hatırlarsınız 100 bin 200 bin euroya kapattık. Bu tür oranlarda anlaşabilirsek oradaki 18-19 milyon euroyu benim tahminim bir 7-8 milyon euroya kapatabiliriz gibi duruyor. Bu da Adana Demirspor'un önünü açacak. Ya ben buna inanıyorum. O FIFA dosyalarını biz ödeyip eksi puan ve transfer yasağını kaldırırsak eski günlerimize daha kısa zamanda döneriz.
1: Yani burada ifade ettiğiniz gibi dinleyenlerimizle de paylaşalım. Önemli olan o pazarlık süreci, pazarlık süreciyle birlikte de karşınızdaki direkt davadaki kişinin sizin iyi niyetinizi benimsemesi. Zaten bunu da net bir şekilde gösteriyorsunuz.
0: Tabii, bu çok önemli, aynen.
1: Peki Simon Deli dışında davasını öteleyen oldu mu?
0: Şu an avukatlarımız o açıklamadan sonra geri dönüşler oluyor. Onlarla görüşüyorlar. Pazarlık halindeler. İnşallah biz burada hepsiyle anlaşıp taksitli bir şekilde planlama yaparak bu transfer yasağı ve eksileri önlersek harika olur. Şu an avukat arkadaşlarımız bununla ilgili yoğun bir çalışma içerisindeler.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde Ertan Zeybek, Adana Demirspor'u konuşuyoruz. Ertan Bey, dün de Adana Demirspor taraftarı deplasmanda takımını yalnız bırakmadı. Isparta Spor maçında yalnız bırakmadı. Belediyeye de gidilmişti bu süreçte. Zeydan Bey ile bir görüşmeniz olacak mı?
0: Zeydan Başkan'la da Güngör Başkan'la da şu an onlarla da yeni geçen hafta içerisinde randevu talep ettik. İnşallah onlardan geri dönüş bekliyoruz. Randevu verirlerse onlarla da tekrar oturup konuşuruz. Bizim kişisel hiç kimseyle hiçbir problemimiz yok. Bizim davamız Adana Demirspor. Adana Demirspor'a maddi şu an destek olunması gerekiyor. Bunu da uygun dille başkanlarımıza anlatırız. Onlar bir planlama yaparlar. Bu da bizi mutlu eder.
1: İkinci maç Elazığ Spor'la oynanacak. Maçlar nerede oynanacak peki? Şu anda profesyonel liglerde 4 takım var. Adana Demirspor, Adana Spor, Adalet Gücü, Adana FK.
0: Bizim maçlarımız yeni stadımızda oynanacak. Cumartesi saat 7'de maçımız. Bütün Adana Demirspor taraftarlarına bu gencecik çocukların onurlu mücadelesine destek olmaya davet ediyorum. Bu çok önemli. Artık yeni bir dönem, yeni bir sayfa açıldı. Kulübün eski günlerine dönmesi gerekiyor. Bu çocuklar da o özverili mücadeleyi gösteriyor. Biz de taraftar olarak üzerimize düşeni yapıp o statta onlara destek vermemiz gerekiyor. Küskünlükler, dalgınlıklar bir kenara bırakılıp bu çocukların özverili mücadelesine destek olunması gerekiyor. Demirspor taraftarı da gerekeni yapar. Ben buna inanıyorum. O stada gelir, o çocuklara da desteğini verir. İnşallah bu çocuklar bizim geleceğimiz. Yaşları küçük olabilir ama oynadıkları futbol çok büyük. İnşallah büyüyerek de devam edecek. Hem kendileri için hem Adana Demirspor için hayırlı olacak diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Vakit ayırdınız, bağlandınız. Başarılar diliyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Emeklerinizden dolayı da kutluyorum. Görüşmek üzere Ertan Bey. Hoşçakalın.
0: İyi yayınlar. Herkese selamlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Adana Demirspor Başkanı Ertan Zeybek'ti. Yayınımızın da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Bugün konuklarımız sevgili dinleyenler Bandırma Spor Teknik Direktörü Ertuğrul Arslan'dı. Taner Karaman bizlerle birlikte oldu. A Spor'dan Trabzonspor Eski Teknik Direktörü Sadi Tekeroğlu bizlerle birlikte oldu. Son olarak da Adana Demirspor Başkanı Ertan Zeybek yayınımızda konuğumuzdu. Konuklarımızın yapmış olduğu açıklamaları gün içerisinde Ajans Spor'dan okuyabilirsiniz. Bunun da altını çizmiş olalım. Gelen sorulara göz atıyorum. Selam Salim abi, Abdullah ben, kırmızı kartlarla ilgili hangi ligde uygulanıyor öyle bir uygulama varsa Okan Buruk hiçbir maça çıkamaz. Ben taraflı kartlar olduğunu düşünüyorum demiş. Az önce Nuri Şahin'in mesajından dolayı Emre Bey'in sorusunu kaçırdım. Ertan Zeybek'e soru yöneltmiş bu sezonki hedeflerle ilgili. Zaten kendisi yapmış olduğu açıklamada net bir şekilde hedeflerinin dosyaları kapatmak olduğunu, şehrin bütünleşmesi gerektiğini ifade etmişti. Saatlerimiz 12.13.55. Radyo Spor'da yayınımız bugün yaklaşık 2 saatti. 2 saat boyunca sizlerle birlikte olduk. Sizlerden gelen soruları cevaplamaya gayret gösterdim. Anadolu Ateşi programıyla geri döndük. Transfer dönemlerinde biliyorsunuz Transfer Ateşi formatında yayınlarımız sürüyor. Yıllık izinde olduğum için 2 hafta aranızda yoktum. Bu süreçte yayınlarımızı gerçekleştiren sevgili Burak Alaca kardeşime teşekkür ediyorum. Yayın masasında Batıkan vardı. Bugün Batıkan'a teşekkür ediyorum. Mert Elam'ı gördüm. Mert Elam da giriş yaptı. Birazdan Hattrick programı var. Hattrick programında bugün pazartesi Mert Elam ve Gence Boran sizlerle birlikte olacak. Yarın saat 12-13 arasında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
4: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 14 87. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
3: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
4: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı başlıyor.
5: Herkese mutlu günler, iyi haftalar. Spor Kazanı şimdi başladı. Ercan Taner'le beraber ben Ahmet Özölçer. Yine her zaman olduğu gibi spor gündemini konuşacağız. Ercan abi hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk, herkese iyi haftalar.
5: Nasılsınız?
6: İyi sen nasılsın? İyisin.
5: Gayet iyiyim. Yine keyifli bir hafta sonu geçirdim. Şimdi baktığımızda Beşiktaşlıların çok mutlu olduğu ve ilerisi için umut dolu olduğu, Galatasaraylıların sakatlıklardan dolayı, özellikle Osimhen sakatlığından dolayı biraz buruk bir sevinç olduğu.
6: Maalesef evet, sakatlıklar her takım için üzüntü vereceğim.
5: Trabzonsporların bir rahatlamaya, bir deşarj olmaya ihtiyaçları vardı. Onu sağladıkları, Fenerbahçelilerin ise umutsuzluğa düştüğü ve kahroldukları bir hafta sonunu geride bıraktık. Ama hepsinden önce yine Türk sporunun yüz akı olan kadın voleybol milli takımımızla açılış yapmak istiyorum. Kadın voleybol milli takımımız yine ikinci kez, üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. Çok zorlu bir rakip İtalya'ya karşı bu zaferi yine kazandı. Amili kadın voleybol takımımızı bir kez daha tebrik ediyorum ve gurur duyduk yine onlarla. Sözü de size bırakıyorum Ercan abi.
7: Çok güzel bir giriş bu. Kesinlikle haklısın. Dünyada konuşulan bir başarı bu. Sadece ülkemizde değil. Ve 2000'li yılların ortasından itibaren Türk voleybolunda kadınlardaki büyük atılım en sonunda o ödülleri veriyor bize. Birçok takımdan önce olimpiyat kotası almak, olimpiyatlara katılmayı garantilemek, olimpiyatların iddialı takımıyız mesajını vermek çok önemli.
5: 2028 Los Angeles.
7: Los Angeles olimpiyatları. Orada madalya eksiğimiz var. İlk dördün içindeydik son olimpiyatlarda ama madalya eksiğimiz var. Ve bu takımın daha da gelişerek orada da istenilen sonuçları alacağı kanaatindeyim. Kızlarımızla gurur duyuyoruz. En ufak, hatta ben dün bunu X'te bir paylaşımda da söyledim. Futbolda dikkat et. En ufak bir galibiyette tarih yazdık başlıkları, işte stüdyolarda konuşmalar, böyle bir galibiyet olmaz. Ama sonucunda bakıyorsun sadece bir galibiyet. Burada gerçek olan şu, bir kupa var. Hem de üst üste iki kupa var. İki Avrupa şampiyonluğu var. Ya böyle başarıları, işte Türkiye'de futbol çok seviliyor, konuşuluyor deniyor da böyle başarıları biz futbolda almayalı 20 yılı geçti. 30 yıla yaklaşıyoruz. Seviliyor da ben de seviyorum, sen de seviyorsun. Ama bir de işin gerçeği ben voleybolu da çok seviyorum.
5: 2000 en sonda kulüp olarak Avrupa evet. Kupası aldığımız sezon 2000 futbol
7: i̇şte
5: anlamında.
7: 2027'ye geliyoruz sevgili Ahmet. 2026 bitecek, 2027 gelecek. Hala ufak tefek galibiyetlerle mutlu oluyoruz. Dünya Kupası'na katıldık diye yıllar sonra havalara uçtuk. Hepimiz dahiliz buna. Biz Dünya Kupası'na katıldık, şöyle yaparız, böyle yaparız. İşte buyurun sonucu. Dünya Kupası'nda da gruptan çıkamadan eve döndük. Ama voleybolda bize şunu gösterdiler. Kızlar, Voleybol Federasyonu. Çok güzel çalışma. Takım içinde oyuncuları bulma, bunu yıllara yayma, çok iyi koçlar getirme, altyapıya önem verme, sadece Avrupa şampiyonluğu değil, sessiz sedasız bu takım gitti Akdeniz oyunlarında, gençleri bu takımın altın madalya aldı. Akdeniz oyunları şampiyonluğunu yakaladı. Bu organizasyonla oyuncuları bulup yetenekli hale, zaten yetenekli olan oyuncuları o yeteneklerini kullanmasına imkan veren Türkiye Voleybol Federasyonu'nun çalışanlarına, bunlar çok önemli. Ve bu konuda nasıl çalışılır, nasıl plan yapılır, nasıl program yapılır, oyuncuları nasıl daha üst seviyeye çıkarırız diye düşünen teknik ekibe ve tabii ki takım kaptanı Eda'ya ve diğer oyunculara ait büyük bir başarı. Hiç de küçümsenmeyecek bir başarı.
5: A'dan Z'ye Ercan abi.
7: Onu söyleyelim. Ben şunu söylüyorum, ayakta alkışlıyorum tekrar. Bir spor dalında böyle başarıya imza atabiliyorsanız bunun planla programla olduğunun en büyük örneğidir. Türk Kadın Voleybol Milli Takımı. Bunu söyleyeyim. Aynı federasyon erkeklerde de yine bence büyük bir başarıya imza attı. Dünyada ilk 9 arasına erkek milli takımı da girdi.
5: Daha onlara var biraz.
7: Onlara önemli, şöyle bir gerçek var. Dünya sıralamasında ilk 9'un içinde yer almak ve üst sıralara gideceğinin mesajını vermek. O takım da öyle. Gençlerden oluşturuldu, çalıştı, etti. O takım da bir başarıya imza atacak. Onun mesajını veriyor. Türkiye'de madem konuyu açtık, en başarılı federasyon. En başarılı federasyon. Ya Voleybol Federasyonu'nun artık bir dediğinin iki edilmemesi lazım. Avrupa şampiyonlukları, çalışma, imkan, tesis, bunların hepsi

0: voleybol ülkesiyiz. Bunu da söylememiz lazım. O yüzden erkeklere daha var dedim. Onlar da artık ilk 3 içerisine, ilk 4 içerisine girdikleri zaman da artık onu da, onları da söyleyeceğiz. Ha, biz voleybol ülkesiyiz. Yani bunu artık kabul ediyoruz ve bunu söylememiz lazım. Dile getirmemiz lazım. Evet, futbol hala dünyada da öyle. Ratingleri en yüksek spor dalı. Kabul ediyorum bunu. Ama şunu da bir baktığımızda, başarı dediğimizde başarı nereden geliyor? Voleyboldan geliyor. Mesela şimdi kadın basketbol takımımız da bugün maalesef yine yenildi ve turnuvaya veda ettiler. Dünya Kupası'na veda ettiler.
1: Olur böyle şeyler deyip daha önemlisi Dünya Kupası'nda yer almak. Kadın basketbol milli takımı için. Bundan sonraki hatalar neydi? Bu takımı nasıl geliştiririz? Bak, bu işin sırrı bu. Nerelere yatırım yapmalıyız? Bunu oturup değerlendirdiğin zaman bir bakmışsın basketbolda, kadınlarda da bir yere gelebiliriz. Neden gelmeyelim? Bunu da başarabiliriz. Ya, bu turnuvaya katılmak önemliydi.
0: Hı hı. Yani kadın basketbol ve kadın, düzeltiyorum, erkek basketbolda da bir ara dünyanın ikincisiydik. Onu da geliştirmemiz gerekiyor. Artık tekrardan orada da bir atılım var. Bayağı bir geriye düşmüştük çünkü. Bu tarz sporlar, takım sporlarında çok daha iyi yerlere gelmek dileğiyle Ercan abi. Çünkü hepimizin amacı bu, spor sever olarak, bu ülkenin vatandaşı olarak gurur duymak istiyoruz. O başarıyı alkışlamak istiyoruz. Göğsümüz kabara kabara bir şekilde dolaşmak istiyoruz. Hepimizin arkadaşları var, yurt dışından başka ülke vatandaşı arkadaşlarımız var. Onlara karşı böyle gururlu bir şekilde biz kazandık deyip tebrikleri kabul etmek istiyoruz. Evet. Ya, bunları yaşamak istiyoruz. Futbolda bunları yaşayamıyoruz. Yaşamamız için de çok ciddi atılım yapmamız gerekiyor. Açık ve net, yani bunu hep söylüyoruz, hep de söylemeye devam edeceğiz. Bunu artık makas öyle açılmaya başladı ki yetişmemiz de çok zor gibi gözüküyor. Ama diğer spor dallarında, bireysel sporlarda çok iyi gittiğimiz noktalar var. Mesela jimnastikte çok uzun süredir iyi değildik ama son artık onlarda bile iyi olmaya başladık. Bireysel sporlardan bahsediyorum. Olimpik sporlardan bahsediyorum. Artık bu konuda atılım yapmamız gerekiyor.
1: Doğru söylüyorsun.
0: Çünkü tesis var. İnsan var. İnsan kaynağımız çok. 90 milyona yakın bir ülkeden bahsediyoruz. Bunların hepsi var. Yatırım var. Var. Bunlar olduğu sürece artık sonuçları elde etmemiz gerekiyor.
1: Ya şimdi bu işte en önemli husus liyakat. Liyakatın yanına insanların, ben açıkça bunu yıllar öncesinde de değerlendirdim. İlkokuldan itibaren olimpiyat ruhunu o minik çocuklara aşılamak. Olimpizm, sporculuk. O çocukların sporu sevmesiyle ilgili. Hı hı. Çok ayrı bir felsefeden bahsediyorum şu anda. Olimpizm. Bunu ilkokuldan itibaren yavaş yavaş çocuklara aşılamak, öğretmek. Ya, beden eğitimi dersiydi eski adı. Şimdi var mı, yok mu, yoksa onun yerine başka ders mi var bilmiyorum da. Bunun hatta dersin adını bile olimpizm dersi olarak değiştirip o spor sevgisini çocuklara çok iyi öğretmemiz gerekiyor. O çocuklar sporu sevdi mi? Basketbolcu da çıkar, tenisçi de çıkar. Zaten voleybolda ne yaptığımız ortada. Yüzücümüz zaman zaman yüzmede ki potansiyelimiz var bence. O potansiyeli sağlayacak biraz daha iyi koç, yüzme antrenörü ve tesis. Ve insanları yüzmede de başarılı olabileceğine, atletizm, bunları da yapabileceğimizi İnsanları inandırmak gerekiyor.
0: Çünkü biz hep geçmişte güreş, atıcılık son dönemde daha iyiyiz atıcılıkta. Ondan evvel çok da iyi değildik. Halter hep bizim için çok önemli spor dalları bunlardı. Ama şimdi o skalayı daha da geliştirmiş durumdayız.
1: Doğru. Güreşte de atı sporumuz diyoruz. Ya tamam, kabul ediyorum atı sporumuz. Fakat birçok ülkenin, özellikle ikiye ayrılalım güreşi, serbest ve Greco-Romen olarak. Serbestte mesela çok iyi olmamız lazım. Bütün madalyaları toplamamız lazım diye düşünürken birçok ülke bizden iyi. Şimdi bunu aşmamız gerekiyor. Çok iyi aşmamız gerekiyor. Ya işte Salih Bolalar, Hamza Yerlikaya, o tarz güreşçiler, Tahakkül, o tarz güreşçiler 1, 2, 3 diye saymayacağız. 8 isim birden saymamız gerekiyor. 9 isim saymamız gerekiyor. Öyle ekipler bulmamız lazım.
0: Bütün madalyaları toplamamız gerekiyor.
1: Ya en azından madalya, altın demeyelim ama gümüşüyle, bronzuyla

0: bizim atasporumuzda başarılarımız var ama hedef zirve olmalı. Çok daha büyük başarılar olmalı.
1: Boksta da bizim bayağı bir başarılı olmamız gerekiyor ama son dönem boks biraz sıkıntılı. Yani şöyle, dünyada da sıkıntılı. Başka başka durumlar var işte. Başka bir sürü federasyon ortaya çıktı biliyorsunuz.
0: O profesyonel tarafı.
1: Profesyonel tarafında ama işte olimpiyatlara oyuncu gönderme konusunda bazı sıkıntılar var. İşte kadın boksta çok iyi durumdaydık. Kadın boksta biraz gerileme var ama onun da sebebi maalesef işte kafa yapısı olarak farklı. İşte nasıl anlatayım? Erkek vücuduna sahip kadınları...
0: O kaldırıldı.
1: İşte olimpiyata sokmak, yani böyle saçma sapan durumlar oldu.
0: Devre dışı bırakıldı. Artık öyle bir şey olmayacak. Ya olimpiyatlar, Dünya Olimpiyat Komitesi de bu konuda karar aldı. Hep beraber şimdi çalışmaya başlamamız lazım. Yani şunu demek istiyorum. Voleybolda olimpiyat kotasını daha 2026 yılındayız. 2 yıl önceden almak müthiş bir olay.
1: Çok müthiş olay. Avrupa şampiyonu olmak üst üste 2 sene, dünyanın bir numarası İtalya'yı yenmek, ki bütün otoriteler İtalya'nın bu kupayı kazanacağını düşünüyordu. Zaten 3. sette hepimiz bir moral çöküntüsü yaşadık. Oyuncularımız da,
0: evet,
1: kadınlarımız da yaşadı bunu. Ama öyle bir geri dönüş sahneye koydular ki gerçekten ne kadar gurur duysak da az diyorum. Ne kadar tebrik etsek de az diyorum. Bir kez daha kadın voleybol takımımızı tebrik ediyoruz. Üst üste 2. kez Avrupa şampiyonu oldular. Kısa bir ara, ara sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. İlk bölümü giriş ve aynı zamanda kadın voleybol takımımızın üstün başarısıyla alakalı geçirdik ve artık futbola da geri dönelim. Futbolda tabii yapacağımız çok iş var. Kulüp bazında ligde değişik bir hafta sonu oldu. Derbi vardı. Derbiyi Beşiktaş üstün futboluyla tertemiz bir galibiyetle kazandı ve yoluna emin adımlarla devam ediyor. İtalyanlı, evet, çok güzel bir oyun anlayışıyla derbiyi oynattı takımına ve kazandı Beşiktaş. Galatasaray kazandı. Son dakika frikikle kazandı ama buruk bir sevinç oldu Galatasaray'da. Çünkü Osimhen en önemli gol ayağı Galatasaray'ın, sakatlandı.
0: Lemina
1: sakatlandı. Singo yine sakatlandı. Ki Singo'dan istenilen verimi bir türlü Galatasaray alamadı.
0: Singo olayında çok şüpheliyim. Artık iş kroniğe bindi galiba.
1: Yani bir ay daha olmayacağı söyleniyor. Ve dün akşam Trabzonspor'un artık teknik direktör Fatih Tekke sonrası bir patlama gerçekleştirmesi gerekiyordu. Çünkü genelde böyle olur. Teknik direktör bıraktıktan sonra oyuncular bir biz ne yapıyoruz, biz neredeyiz, biz düzeltmemiz lazım düşüncesine sahip olup bir anda o maçta, yani teknik direktör ayrıldıktan sonraki maçta o patlamayı gösterirler. Gençler Birliği'ne karşı 5-0'lık net bir skorla galip geldi Trabzonspor. İsterseniz dünle başlayalım. 5-0'la başlayalım.
0: Şimdi şöyle bakalım. Yani senin fikrin de tabii önemli de, ben şöyle bak. Madem böyle oynanıyor bu oyun, Trabzonsporlu oyuncular açısından söylüyorum, 18 aydır bu takımın başında olan Fatih Tekke zamanında daha da kendinizi geliştireceğinize, sezona niye böyle başladınız? Ben oyuncu grubuna soruyorum. Başka kimseye değil. Emek vermiş 18 ay yardımcılarıyla beraber. Bir teknik direktör var. Dün siz başladınız, 10 dakikada 2-0 oldu falan. Bu oyunu, bu isteği niye gösteremediniz daha önceki maçlarda? Bu büyük bir tehlikedir Ahmet. Neden tehlikedir? Bunu daha önce Beşiktaş yaşadı. Kaç tane teknik direktör gitti geldi. Hepimiz şahidiz buna. Siz demek ki bu oyunu oynuyorsunuz. Ne oldu? Teknik direktör bir şey mi yaptı size? Dün işte çıkıyorsunuz, 5 tane atıyorsunuz. Ya bu 18 ayın emeğine yazık değil mi? Bence yazık. Bence çok yazık.
1: Ya futbolcular enteresan Ercan abi, biliyorsunuz yani birlikte, yani tek başına baktığınızda, bireysel olarak ayrı ayrı ele aldığınızda farklıdır ama takım olarak bir ele aldığınızda farklıdır. Biraz böyle durumlarda farklı kendilerini yansıtabiliyorlar. Yani bazen teknik direktörü beğenmiyor olabilirler. Bazen teknik direktörün istedikleriyle kendi düşünceleri arasında fark olabilir. Beklentiler ve karşılığında gelen durum, istenilen

0: seviyede değildir. Onda da bir iletişim problemi yaşayabilirler.
1: Evet.
0: Hep bunlar vardır. Futbolun içerisinde hep vardır bunlar.
1: Yine başka bir pencereden
0: ama
1: bakayım.
0: Ya Fatih Tekke bir Trabzonlu, Trabzonsporlu. Bu arada Trabzonspor efsanesi. Yani dediğinize ben katılıyorum. Yani madem bu tarz oynayabiliyordunuz, neden daha önce oynamadınız? Yani bir noktada öyle.
1: Sezona niye öyle girmediniz?
0: Sezona niye öyle girmediniz? Artı konferans ligine düştünüz Avrupa Ligi'nde oynamak varken.
1: Şimdi onları bir kenara bırakalım. Bir de Fatih Tekke penceresi açısından bakayım. Belki zor bir karardır ama ben şöyle düşünüyorum. Yani 1983'ten beri bu işin içindeyim. Hı hı. Çok genç yaştan itibaren 18. Bizde teknik direktörlerin şöyle bir zamanlaması eksik. Ne biliyor musun? Sen kupayı aldın mı? Aldın. Sezonu iyi bir yerde kapattın mı? Kapattın. Şunu hissediyorsan, ya yeni sezonda ben başlarsam bu takımda bu iş olmayacak galiba. Öyle bir hisse sahipsen bana göre yazın bırakacaksın. Diyeceksin ki ben dinlenmek istiyorum. Ben aileye çıkacağım. Bizim orada işte yıllardır olan ev var. Orada ben biraz kafamı dinlemek istiyorum. Ve yeni sezonda da yeni teknik direktörle yönetime diyeceksin, size başarılar diliyorum, çok yıprandım ve yoruldum diyeceksin. Ne kadar ısrar ederlerse etsinler de görevi kabul etmeyeceksin. Türkiye'de bu eksik. O zaman işte yeni teknik direktör gelir, bu takımla başlar. Artık ne yaparsa yapar. Başka çaresi yok.
0: Bir sezonda 3 teknik direktör, 4 teknik direktör değiştiren takımlar var Ercan abi.
1: Evet.
0: Yani ligimizde biliyorsunuz teknik direktör kıyımı diyeyim, teknik direktör erozyonu diyeyim. Yani bir sürü kelime kullanabiliriz bunun için.
1: Bunu önümüzdeki hafta artabilir teknik direktör ayrılması. Çünkü milli maçlar oynandıktan sonra milli araya gideceğiz Ahmet. Kulüper onu bekliyor. Şimdi milli ara olduktan sonra bir bakmışsın. Bir sürü takımda teknik direktör değişimi için düğmeye basılır. Umarım bu sefer olmaz da.
0: Ben genelde böyle. Yine de olacak.
1: Yani
0: skorları gördükten
1: sadece
0: sonra.
1: Sadece süperlik değil. Birincilik, süperlik.
0: Tabii hepsi. Yani skorlar, maçların sonuçlarını gördükten sonra bir de sonuçta sonuçlardan yola çıkarak yorumlandığı için futbol ülkemizde oyun anlamında değil ama sonuç anlamında yorumlandığı için bu da ciddi manada sıkıntı yaratıyor. Evet, teknik direktör takıma dokunur. Teknik direktör çok önemli. Futbolda çok önemli.
1: En önemlisi.
0: En önemli noktalardan.
1: Bunu nihayet anladık değil mi? En önemli teknik direktörün, en önemli takımda kaptan olduğunda baş kaptan. Hı hı. Takımın tek sorumlusu. Teknik direktör. Şimdi Trabzonspor'da şu konuşuluyor. Hüseyin Cimşir. Ya hoca kalsın diye bakıyorum, bayağı konuşuluyor. Kalsın fena değil işte, düzeltir. İki maç sonra işler kötüye gitsin, hani yeni teknik direktör alacaktınız, ne oldu diye. Bu sefer bu olaydan memnun olmayanlar sesini çıkarmaya başlayacaklar. Çünkü bu işin sonu yok. Bu işin sonu yok.
0: Bir de Ercan abi şimdi böyle oynadı. Yani Gençler Birliği bir de yani oynadığı rakip Gençler Birliği ilk haftaların önemli takımıydı. Ama ben de bir düşüşe geçeceğini biliyordum. Yani bir maçta tamamen farklı olacağını düşünüyordum Gençler Birliği'nin. Çünkü hep bir laf vardır, çekirge bir sıçrar, iki sıçrar, üçüncüsünde düşer diye. Yani böyle bir durumdu Gençler Birliği'nin. Süper bir giriş yaptı sezona ama
1: doğru.
0: Sonrasında ya yani geçen sezon son hafta kurtaran, ligde kalmayı kurtaran bir ekipten bahsediyoruz. Metin Hoca, Metin Diyad'in çok önemli işlere imza atıyor. İyi bir kadroları var. Onları ayrı tutuyorum ama sonuçta oynayacakları nokta belli Gençler Birliği'nin.
1: Ya şimdi savunma anlayışı, iyi kadro var da savunma da zayıf. Böyle iyi forvetler olduğu zaman Gençler Birliği böyle golleri arka arkaya yer. Ben sana söyleyeyim.
0: Yani sonuçta bir de güçlü bir takımla Trabzonspor'u da görmek lazım. Evet, Hüseyin mesela, Hüseyin Hoca kalsın deniyor ama Hüseyin Hoca'yı ben mesela bir Beşiktaş'a karşı görmek isterim. Eğer öyleyse, ya da bir Galatasaray'a karşı görmek isterim. Fenerbahçe'ye karşı görmek isterim. Ya da Konferans Ligi'nde gelebilecek zor bir rakibe karşı görmek isterim. Madem
1: tabii
0: öyle
1: şimdi
0: kalmasını istiyor, isteniyorsa ya bir de zor maçlarda nasıl bir teknik direktör yapacak ki Hüseyin Hoca daha önce de geldi bildiğim kadarıyla. Yardımcı antrenördü zaten,
1: evet.
0: Trabzonspor'un. Daha önce de yine birkaç maçta
1: geldi.
0: Trabzonspor'un başındaydı.
1: O zaman bu kadronun derinliği var mı diye soruyorum. Avrupa kupaları için yok bence.

0: Konferans Ligi ile Süper Lig arasında gidip gelme arasında durumunda puan kayıplarının biraz fazla olacağı kanaatindeyim. Görünen köy kılavuz istemez. Bu net olarak söyleyeyim. Ya bu takım iki kulvarda, hatta üç kulvarda bayağı zorlanır bence. Genç bir takım değil çünkü. Gençlerin sayısı geçen sene Salah genç mi? Onacu genç mi?
1: Hazır
0: Fabinho genç mi?
1: yeri gelmişken Onaçu ile de alakalı bir parantez açmak istiyorum. Bence Trabzonspor'un oyununu Onaçu'ya göre hazırlaması gerekiyor. Ben öyle düşünüyorum. Yani Muhammed Salah tabii ki çok büyük bir süperstar, çok büyük bir yıldız. Zaten o yıldızlığın karşısını geldiğinden beri veriyor. O ayrı bir konu, ayrı bir parantez diyeyim. Ama asıl Trabzonspor'un takım anlamında Onaçu'ya bir beslemesi gerektiğini düşünüyorum.
0: Zaten öyleydi geçen sene.
1: Ya
0: Ama bu sene olmadı
1: Onaçu golleri
0: istenilen gibi.
1: attıktan sonra Trabzonspor bence oyun anlamında da rahatlayacak. Aynı zamanda skor anlamında da rahatlayacak. Galibiyetler gelecek. Yani bence orada kilit nokta Onaçu.
0: Mesela orta sahada Trabzonspor'da. Orta sahada bu takımı oynatacak oyuncu sayısı fazla değil. Onu söyleyeyim. Hücuma yakın orta sahalarda Muçi hücumda iyi olabilir. Ama ikili mücadelede yok. Sadece Fabinho ile de olmaz. Bazı işte Folcarelli sakat. Olay satıldı. Onların yeri dolmadı. Ya yani Trabzonspor'un eksik yönleri var. Sonra Cabral takım henüz oturamadı. Öyle de gördüm. Nerede? Çünkü Pina ile Cabral'ın ben bayağı iş yapabileceği kanaatindeydim.
1: Ben de aynı düşüncedeydim Ercan abi.
0: Ama Cabral yok. Mustafa oynuyor enteresan bir şekilde. Ki iyi bir Cabral'ı oynatırlar herhalde diye düşünüyorum. Neden böyle oluyor? Biraz çözemedim. Onu söyleyeyim. Hep beraber göreceğiz şimdi.
1: Hep beraber bir göreceğiz, bir bakacağız. Trabzonspor 5-0'lık bir galibiyet kendi evinde aldı ve bir nebze olsun rahatlamış durumda
0: Evet.
1: taraftarıyla beraber. Hüseyin Hoca geldi. Hüseyin Hoca bakalım kimi getirecek teknik direktör olarak. Ben başka görüşme nerede yapıldığını biliyorum. Duyduk işte yabancı teknik direktörlerle görüşülüyor. Tabii ki milli maç arasına kadar neler olacak, neler bitecek ona da bir bakmak lazım. Birazdan da Hüseyin Hoca'nın sonrası basın toplantısında neler söylediğini de birlikte dinleriz. Ama Trabzonspor bir bu deşarj olmaya ihtiyacı vardı. Oyuncuların deşarj olmaya ihtiyacı vardı. Taraftarın deşarj olmaya ihtiyacı vardı. Böyle bir maça çıktı Trabzonspor ve 5-0'lık bir galibiyet aldı ki biraz daha rahatlama söz konusu onlar için. Ciddi manada teknik direktör sonrası Fatih Tekke
0: Evet.
1: sonrası bir bunalım hali devam eder mi etmez mi konuşuluyordu. O bunalımı ben önce 5-0'la rahatlıkla geçtiler. Ama tabii ki bir kez daha altını çizerek söylememiz lazım. Daha zor bir rakiple neler yapabilir bu kadro?
0: Ya bir de
1: Onu
0: şu
1: da
0: var, bu kadro süreklilikte ne yapacak? Uzun vadede istikrarda ne olacak? Esas bunları değerlendirmek gerekecek. Erken.
1: İsterseniz Hüseyin Hoca, Hüseyin Çimşir'in basın toplantısında konuştuklarını bir dinleyelim. Sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. İlk bölümde kadınlarımız A Milli kadın voleybol takımımızı konuştuk. Sonrasında Trabzonspor'un 5-0'lık Gençler Birliği galibiyetini konuştuk. Hüseyin Hoca'nın, Hüseyin Çimşir'in maç sonrası basın toplantısını birlikte dinledik ve artık derbiyi de konuşmaya başlayalım. Beşiktaş oyun anlamında özellikle ikinci yarı çok büyük fark attı. Italiano hep bu programda söylüyorum, söyledim daha önce de. Bir teknik direktör takımı nasıl olmalı? Nasıl oluyor? Beşiktaş bir teknik direktör takımı dönüyor. Italiano'nun takımı olma yolunda devam ediyor dedim. Bu programı dinleyenler daha öncesinde ne dediğimi takip etmişlerdir. Gerçekten de öyle oldu. Italiano'nun takımı Beşiktaş artık. Bir İtalyan teknik direktörün takımı. Savunmada da öyle, hücumda da öyle. İyi ayakları olduğu sürece de Beşiktaş oyun anlamında gerçekten güven veriyor ve aynı zamanda skoru da alıyor ve gol yeme konusunda da az gol yiyen bir takım hüviyetinde Beşiktaş İtalyan takımı. takımları gibi. Tam tersine Fenerbahçe'ye baktığımızda ise umutsuzluk zerk etmiş durumda Fenerbahçe taraftarını, oyun anlamında söylüyorum bunu. Önünde Roma, Perşembe günü Roma ile Şampiyonlar Ligi karşılaşması var ama çoğu, kimle konuşsam, Fenerbahçeli ile konuşsam çok umutsuzlar bu karşılaşma için. Hatta hangi futbol severle de konuşsam biraz umutsuzlar bu karşılaşma için. Derbideki oyunu gördükten sonra özellikle ikinci yarı tamamen orta sahayı Beşiktaş'a veren bir Fenerbahçe'de gördük. İsterseniz Beşiktaş kısmıyla başlayalım, sonra da Fenerbahçe kısmıyla da devam ederiz Ercan abi.
0: Beşiktaş adına belki maç 2-2 biterdi ama oyunda kesin galip Beşiktaş. Bunu kabul ediyorum.
1: İkinci yarı özellikle.
0: Maçın iki. İlk yarıdaki, dedim ki ben de hatta, teknik direktörler ilk yarıda iyi bir futbol ortaya koydular. Zaman zaman ilk yarıda da Beşiktaş golden sonra biraz Fenerbahçe'ye orta alanı verdi. O kadar. 5 dakika. Yalnız şöyle bir gerçek var. Fenerbahçe'nin net gol pozisyonu kaç tane?
1: 2 tane kaleyi bulan şutu var Ercan abi.
0: Ceza sahası içinde istatistikler neyi söylüyor?
1: 0.69 ceza sahasının işte gol girişimi, gol olma girişimi.
0: Bu İtalyano'nun, ben buraya geleceğim, bir hafta önce de söylemiştim bunu. Biz kendi oyunumuzu oynayacağız. Fenerbahçe nasıl oynar bilmiyorum ama biz Kadıköy'e geleceğiz. Kendi oyunumuzu oynayacağız. Bu oyunda başarılı olup olmayacağımızı da göreceğiz. Çünkü ben ilk defa bir derbi maçına çıkıyorum Türkiye'de. Ama bunu ya bir hafta önce esasında dedi ki İsmail Kartal'da, ben buyum. Benim oyun tarzım bu. Ben kendi oyunumu oynayacağım. Bunu açık açık basın toplantısında söyledi. Buna karşı bir önlem var, alındı mı? Mutlaka almak istediler ama yetmedi. Beşiktaş takımı...
1: Ben çok önlem alındığını düşünmüyorum Beşiktaş'a karşı Ercan abi. Orada biraz farklı düşünüyoruz.
0: Olabilir. Neden?
1: Çünkü ben çok Beşiktaş'a da çalışıldığını da düşünmüyorum.
0: Ya yani belki çalışıldı oyun, da iyi çalışılmamış.
1: Gördüğüm oyun biraz onu anlatıyor bana.
0: Şimdi orta alan üstünlüğü tartışmasız Beşiktaş'ın. Tartışmasız. Milli takımın iki oyuncusu Beşiktaş takımının orta sahasında oynuyor. Her geçen gün kendini geliştiren ve üstüne koyan olaytan gerçeği var Beşiktaş orta sahasında.
1: Çok beğendim. Bu arada derbide çok
0: pas,
1: beğendim.
0: Derbide zaten bu oyuncular kendini derbide göstermeli. Böyle büyük maçlarda daha fazla göstermeli. Attığı pas Orkun'a mükemmel. 10 numara. Rıdvan geçen sene şu konuşuluyordu. Ya bu Rıdvan'la hiç olmaz. Hatta gerekirse Rıdvan gitsin deniyordu. Geçen sene. Bayağı konuşuldu. Trossard gibi futbol zekası acayip bir seviyede olan oyuncuyla Rıdvan'ın bile neler yapabileceğini Beşiktaş taraftarı gördü.
1: Maçın en iyisiydi bu arada Trossard, Ercan abi. Bunu söyleyelim yani ya her ya. Anlamda her iki takım için de en iyisiydi. Hem Beşiktaş için hem Fenerbahçe'yi de ele aldığımızda yedekler de dahil en iyisi Trossard'dı.
0: Daha geçen hafta bu derbi oynanmadan şu konuşuluyordu. Ya Trossard acaba istenileni veriyor mu vermiyor mu diye böyle benim kesinlikle katılmadığım yorumlar yapılıyordu. Ben diyordum ki ya bu Trossard daha ne yapacak? Takımın hücumunu yöneten
1: oyun kurucu.
0: Bir koordinatör.
1: Solda, sol açıkta oyun kurucu Ercan abi, net olarak da gösterdi.
0: Ya bir koordinatör. Ve bunu çok iyi yeri. O ayağının dışıyla verdiği pasları eskiden Zidane veriyordu.
1: Ki o paslardan bir tanesi de Rıdvan da gol attı.
0: Gol oldu. Ya ben Tosa'nın çok önemli bir transfer olduğu fikrini daha ilk geldiği günde de programımızda da konuşmuştuk. Türkiye'ye çok önemli bir oyuncu geldi diye. Evet geldi. Daha poku var. Onu söyleyeyim. Vlahovic tamam, yeri apayrı. Ama şöyle söyleyeceğim. Güney Kore milli takımının santrafor'da Beşiktaş'ta. O da işin gerçeği. Dünya Kupası'nda oynadı. Güney Kore milli takımında santrafor olarak görev yaptı. Ve Güney Kore'ye çağrılan bir oyuncu. Ya Beşiktaş'ta işte Vlahovic yok, ne yapacağız, ne edeceğiz diye konuşma olabilir. O var. Sağda daha Poku var. Poku'nun nasıl adam geçtiğini ben biliyorum. Ya da rakip savunmaları nasıl dengesini bozduğunu da gayet net biliyorum. Onun oynadığı maçlarda da nasıl etkili olacağından %100 eminim. Bu şu anlama geliyor. kadro oluşturmada başarılı bir transfer çalışması. Beşiktaş bunu başarmış. Açık seçik bu ortaya çıktı. Ve bundan sonra da Önder Özel ne demişti? Biz hangi maçta olursa olsun rakipten daha fazla pres yapacağız. Topu rakipten daha fazla almaya çalışacağız. Bu konuda da garanti veriyorum. Ben İtalya

0: Yani onun çalışma tarzını biliyorum, prensiplerini de biliyorum. İyi bir takım ortaya koyacağına inanıyorum demişti. Bütün kalbimle. Bence dediği çıkıyor. Kurdu takım işte. Ki takımı hala ne diyor? Ben böyle teknik direktörleri çok severim. Eksiklerimiz var
1: Var.
0: diyor.
1: Öyle konuşuyor. Ki bu bölümün sonunda da dinleriz.
0: Hala
1: Maçtan
0: diyor.
1: sonraki basın
0: Evet,
1: toplantısı.
0: eksiklerimiz var diyor. Bunları da geliştir. Bu eksikleri de geliştirdiğin zaman ortaya kusursuz bir makine çıkar.
1: Ona doğru gidiyor zaten.
0: Ya hiçbir şey yapamaz.
1: Teknik direktör takımı ona doğru gidiyor
0: Ya
1: Ercan abi.
0: içeride dışarıda üç atar. Durduramazsın.
1: Durdurmayı denersin ama olmaz.
0: Daha hafif işte bir ağrı hissettiği için kadroda olmayan Miretti var.
1: Damiretti'yi görmedik. Görmedik. Juventus'tan
0: Tekrar
1: gelen.
0: söylüyorum. Poku, Miretti, Trossard.
1: Benim hala bir soru işaretim defans hattında ki Fenerbahçe maçında da bir iki pozisyonu verdiler.
0: Ya şimdi
1: Özellikle
0: taçtan gol yemeyeceksin.
1: taştan gol yemeyeceksin. Ya yani
0: Evet,
1: büyük
0: o
1: takımlar kornerden taştan gol
0: gol
1: yememeli.
0: yememesi gerekiyor. Orada bir hata var gerçekten. Bunu da çalışarak diyor aşacağız. Böyle bir problem yaşıyoruz diyor duran toplarda. Ama bunu da çalışarak aşacağız diyor. Demek ki Beşiktaş takımı antrenmanlarda olsun diye antrenman yapmıyor. Bütün eksikliklerini gidermek için tekrar üstüne tekrar ve fiziğin üstüne de fizik kondisyondan bahsediyorum. Daha da kuvvetli hale gelmeye çalışıyor. Çünkü şöyle bir gerçek var. Beşiktaş da artık haftada iki maç oynayacak. Fenerbahçe oynayacak, Galatasaray oynayacak, Trabzonspor
1: Trabzonspor oynayacak.
0: oynayacak.
1: Bu arada dört büyükler haricindeki diğer takımları da izledik 4 haftadır. Dört büyüklere yetişebilecek bir takım görmüyorum Ercan abi ben. Maalesef görmüyorum.
0: Ya bu
1: Maalesef.
0: haklısın.
1: Ya oyun anlamında da yani evet dört büyükler kendi aralarında oynadıklarında da farklılıklar oluşuyor şu bu ama diğer takımlarla oynadıklarında konsantrasyonu sağladıklarında o farkı görebiliyorsunuz.
0: Samsunspor kötü gidiyor.
1: Çok eksiği var ve kötü Ercan
0: Kötü
1: abi.
0: gidiyor. Şimdi bunu kabul edin. Göztepe kötü gidiyor.
1: Kötüler.
0: Başakşehir şaşırtıcı derecede
1: Kötü.
0: bir Başakşehir'in bir oyun tarzı vardır. Rakipleri çıldırtır.
1: İçeride kuvvetli, dışarıda beraberliği oynayan
0: Ya
1: genelde
0: savunması az hata yapan.
1: kompakt bir takımdır Ercan abi.
0: Ya onun Başakşehir takımının yapısı yıllardır öyledir. Ama Başakşehir'in şu anda takım savunması dökülüyor. Samsunspor'un oturmuş oyunu tamamıyla bambaşka bir oyuna evrilmiş. İyi oynamaya çalışırken gol yiyen, daha çok gol pozisyonu veren bir takım haline gelmiş. Göztepe orta alanı hiç kullanmadan uzun oynuyor. Uzun toplarla şu ana kadar. Futbolda uzun top oynama tamam güzel, iyi fena değildir de orta alan ne işe yarıyor? Orta alanı niye kullanamıyorsa oyuncusu yok çünkü.
1: Yani bayağı bir
0: Ya
1: sıkıntı
0: üç
1: var.
0: takımda yukarıyı zorlayacak üç takımda şu ana kadar bence hayal kırıklığı.
1: Diğerleri de öyle Ercan abi ya. Diğerleri de kendi aralarında bakalım neler olacak neler bitecek. Tabii ki bir milli maç arasında görelim bu yorumlar için ama ben sezon başında da transferlerle görmüştüm durumu ve bakış açısıyla görmüştüm. Makas bayağı açılıyor dört büyükle diğerleri arasında ciddi bir açılma var. Geçen sezonlar Fenerbahçe ve Galatasaray diyorduk. Diğerleriyle arayı açıyor diyorduk. Beşiktaş ve Trabzonspor kadro yapılanmasını ona göre yaptılar. Ve ona göre de geliyorlar. Onu da farkını anlayabiliyorsunuz. Yani bu
0: Tabii.
1: farkı bir şekilde çözebiliyorsunuz. Bakalım neler
0: Ya
1: olacak, neler
0: şimdi iki
1: bitecek.
0: takımla bu lig olmaz. Şimdi Beşiktaş takımı da 3-4 sezondur, 4 sezondur.
1: Kötü.
0: Kötü alıyordu sonuçta. Çünkü oyuncu kalitesi ne dedi de Beşiktaş? Ben dedi iyi oyuncular alacağım. Ve bundan sonra da bu işin iyi oyuncularla olacağını zaten biz konuşuruz. Futbolu iyi oyuncularla daha iyi hale
1: Hep
0: geliyor.
1: bunu söylüyoruz Ercan abi.
0: Bu bir
1: İyi futbol, iyi,
0: gerçek.
1: iyi futbol, iyi oyuncularla, iyi
0: Bu gerçek.
1: futbolcularla
0: Bundan
1: oynanır.
0: sonraki transfer dönemlerinde de artık iyi oyuncular alacaklar.
1: Can Bartu'nun lafıymış galiba,
0: Evet.
1: rahmetli Can Bartu'nun lafıymış.
0: Böyle olacak.
1: Bir dinleyicimiz yazmıştı geçen
0: Evet.
1: hafta mı, ondan önceki hafta mı?
0: Artık transferler böyle olacak. Ya iki takım üzerinden ligi okumayalım. Artık ligde dört takım arasındaki o mücadele daha da artarak devam edecek. Trabzonspor da niye almasın? Alacak tabii. Fabinho da gelecek. İşte Salah da belki başka bir oyuncu alacaklar. Gelecek, niye almasın? Evet. Onlar da şampiyonla oynamak istiyorlar.
1: Francolino, her zaman olduğu gibi. Francolino, doğru mu söylüyorum?
0: Doğru.

0: Çok iyi transfer bu arada. O da çok iyi. Evet, çok ciddi para verdiler ama o da çok iyi
1: Ama
0: transfer.
1: alınmak zorunda. Yani ligde kalite farkının açılmasını istemiyor kulüpleri yönetenler. Ligde zaten iki takım olduğu zaman ligin reytingi de iş yapmaz.
0: Yapmaz. Yapmıyor da zaten.
1: Onu söyleyelim. Ya iki takım derken Galatasaray oyuncu alıyor, Fenerbahçe alıyor. Beşiktaş almaya çalışıyordu geçtiğimiz yıllarda. Ki çok inanılmaz yanlış transferler yapıldı. İnanılmaz paralar harcandı. Büyük hatalar yapıldı. Bundan bu sene neden profesyonellere biraz şans veriyorsun? Ahmet. Ben profesyonellerle çalıştığın zaman sen kulübü yönet. Yönetmek ayrı. Kulübün bürokrasisine bakmak, taraftarla mesaj vermek bunlar ayrı. Zaten ana görevler bu. Ama transferlerde, teknik direktör seçiminde bence profesyonellerle çalışmak gerekiyor. Ve Türkiye'yi bilen profesyonellerle.
0: Kesinlikle katılıyorum Ercan abi size. İsterseniz Vincenzo Italiano'nun maç sonrası yaptığı basın toplantısını dinleyelim. Sonrasında kısa bir ara vereceğiz. Ara sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Yani sen... Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. İlk bölümde kadınlarımızı, kadın voleybol milli takımımızın başarısını konuştuk. Sonra Trabzonspor konuştuk, Beşiktaş konuştuk, Fenerbahçe'yi konuşacağız. Aynı zamanda Galatasaray'ı da konuşacağız. Ama hepsinden önce bu saati sonuna kadar da bu saat gönderdiğiniz mesajları da biraz eritmek istiyorum. Çok sayıda dinleyicimiz sağ olsunlar mesajları gönderdiler. 0538-052-1487 WhatsApp mesaj attığımız yazılı olarak soru görüş önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Gönül koymayın lütfen, mesajları da eritmek istiyorum. Hakemlerle alakalı çok konuşmadık. Çok da konuşmak istemiyorum. Ne yalan söyleyeyim. Hakemlerle alakalı konuştuk. Hiçbir işe yaramıyor konuşmalarımız. Bunu da bir kez daha paylaşmış olalım. Bir dinleyicimiz yazmış. Kanserli olmaya devam edeceğiz Fenerbahçeli olarak. Vücudumuz bağışıklık kazandığı için artık kafaya çok takmıyorum. İyi yayınlar dileklerini iletmiş. Çok teşekkürler. Yine Ercan abinin sesiyle alakalı geçmiş olsun dilekleri var dinleyicilerimizin ama alerjik bir durum söz konusu. Onu da belirtelim. Yine bir başka dinleyicimiz yazmış. Fenerbahçe Roma maçı ile ilgili Gasperini 3-5-2 oynatıyor. Roma'yı Serie A'da 3-3 yaptı. Malen'le Dybala çift forvet Fenerbahçe savunması nasıl karşılar? Fenerbahçe bölümümüzde konuşuruz. Roma çok tehlikeli. Özellikle son dakika golüyle İstanbul'a gelecekler. Son dakika golünü atarak 3 puan aldılar son karşılaşmada. 90+1, 90+2'de attılar golü. Öyle 3 puanı aldılar. Konuşuruz Fenerbahçe bölümümüzde, zaten detaylı bir şekilde Roma maçında konuşacağız. Yine bir başka dinleyicimiz programımızı harika buluyormuş. Sağ olsunlar.
1: Teşekkür ederiz.
0: Ataşehir'den Ahmet Mert beyefendi yazmış. Çok teşekkürler. Voleybolcu kardeşlerimi de kutluyorum. Fakat bir gerçek var. Vargas inanın muhteşem. Vargas'ı çıkarın, takımdan başarı gelir miydi? Vargas gibi oyuncu yetiştirmemiz şart, devşirmeyle olmaz benim kanaatim diye söylemiş.
1: Her takımda var bu. İtalya takımına da dikkat edelim.
0: 2-3 tane İtalya'da da hiç alakası olmayan İtalyana benzemeyen oyuncu vardı yani. Yani bizde de Türkiye benzemeyen oyuncular var ya, yok değil, var. Ama
1: bu imkan varsa kullanacaksın.
0: Eğer bu üstleri kovalıyorsanız ve rakipleriniz bunu yapıyorsa siz de yapacaksınız. Böyle bir durum söz konusu. Yani eşitlik böyle oluyor. O yüzden de ben karşı değilim. Futbolda da keşke olsa, keşke devşirme forvet oyuncusu santrafor bulabilsek. Ben hala bu noktadayım. Dünya Kupası'nın öyle bir oyuncumuz olsa belki fark yaratırdık.
1: Kesinlikle yine, öyle.
0: Fenerbahçe ile alakalı bir dinleyicimiz yazmış. Fenerbahçe Tarışka'yı göndermekle bu Beşiktaş maçını kaybetti bence. Yönetim hatası diye yazmış. Konuşuruz. Yine 10 numara futbolcu şart. Asensio ile bu iş olmaz. Kronik sakat diye de devam etmiş. Fenerbahçe bölümümüzde zaten konuşuruz. Ben de aynı fikirdeyim. Bir hata olduğunu düşünüyorum Tarışka, ki geçen hafta konuştuk. Perşembe günü yayında Tarışka'nın gönderilmesinin hata olduğunu düşünüyorum. Bir başka dinleyicimiz Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbiyi hakem üzerinden okumak, Beşiktaş'ın oynamış olduğu güzel futbola haksızlık yapılmış olmuyor mu diye Halil Bey yazmış. Hakem konuşmuyoruz biz, onu bir kez daha ya bu programda ya bu konuşmamaya gayret gösteriyorum diyeyim. Çünkü konuş nereye kadar, bütün programı hakem pozisyonlarıyla değerlendirmek zorunda kalacağız. Olmayacak. Her mesela derbide her iki takıma da yapılan ciddi hatalar vardı. Her iki takıma da yapılan ciddi hatalar vardı. Benim görüşüm bu yönde. Hasan Bey, dünyanın bir numarası da olacak altın kızlar, voleybol anlamam ama çok gurur duydum, tebrikler diye yazmış Hadımköy'den Hasan Bey. Çok teşekkürler mesaj için. Yine bir başka dinleyicimiz Ramazan Bey, Beşiktaş taraftarıdır. Beşiktaş'ın şampiyon olması için Vlahovic'in havaya sokulması gerekiyor. İki haftadır da Orkun önce penaltıyı Vlahovic'e bıraktı, bu hafta da boş kaleye attırdı. Bunlar küçük şeyler gibi gözükebilir ama sezonun devamı için büyük hamleler demiş. Bence de Ramazan Bey, tabii ki forveti havaya sokmak gerekiyor. Vlahovic de öyle bir oyuncu. Geçen sezon Juventus'ta ciddi sıkıntılar yaşamıştı. Hatta bugün haber başlığı var. İsyan çıkmış Juventus'ta. Nasıl Vlahovic'i gönderdik diye Beşiktaş'a. Öyle bir haber başlığı vardı.
1: Evet.
0: Yani İtalyanlarda bir sıkıntılı durum söz konusu. Vlahovic'in transferi konusunda Juventus'ta böyle bir problem var. Öyle haber başlıkları okudum. Yine Oğulcan Bey yazmış. Olimpik branşlarda Göztepe büyük atılımlar yaptı. Başkanımız Sayın Mehmet Sepil ile beraber 17 branşta milli takımlara sürekli olarak oyuncu yetiştirip bunun meyvelerini madalyalarla almaya başladılar diye. Her takımımızın bunu yapması gerekiyor. Bir de olimpik sporlarda yarışmacı kültürü oluşturmamız gerekiyor. Yani kulüpler yarışmalı, oyuncular yarışmalılar ki başarı elde etmeleri gerekiyor.
1: Tabii ki.
0: Yoksa siz bir iki oyuncuyla ülkemizi temsil ediyoruz derseniz sıkıntı oluyor. Gittiğinizde yarışmacı ülkelerden gelen sporcular maalesef sizi eziyorlar. O yüzden de Göztepe'nin yaptığını diğer takımların da yapması gerekiyor. Fenerbahçe olimpik sporlarda başı çekiyor ya. Bayrak. Son işte müessese takımlarını ayrı tutuyorum. Onlar zaten yatırım yapıyorlar. Son Galatasaray'da bu işe el atmaya başladı. Beşiktaş'ın bazı branşlarda yaptığı durumlar var. Onu da geliştirmesi ki
1: Beşiktaş handbolda ekol.
0: Zaten adı jimnastik kulübü Erşen abi, evet. Yani böyle bir durum var yani.
1: Basketbolda büyük bir atılım yaptı.
0: Euroleague takımı soktu. Önemli işlere imza atıyor. Bakalım yani kulüplerimizin ciddi manada yatırım yapmaları lazım. Trabzonspor baktığınız zaman boksta Trabzon çok önemli bir şehir. Çok önemli bir şehir boksta. Yani mesela bir oturuyorsunuz, muhabbet ediyorsunuz. Ya ben de işte sporcuyum diyor Trabzon'da. Ne sporu yapıyorsun diyor. İşte boksörüm diyor. Adını bir söylüyor Ercan abi, adını soyadını. Bir bakıyorsunuz Google'dan, bir ara aratıyorsunuz. Avrupa şampiyonu boksör çıkıyor. Evet. Ha, öyle bir durum var. Diyelim, hemen bir yarış aramız var. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Fenerbahçe'yi konuşmaya başlayalım Ercan abi, ama Fenerbahçe'ye geçmeden önce Fenerbahçe stadında maç esnasında hayatını kaybeden Fenerbahçe taraftarına da ailesine ve Fenerbahçe camiasına başsağlığı dileklerimizi iletelim. Futboldan daha önemli durumlar söz konusu. Maalesef işte sağlık çok önemli. Kalp özellikle çok önemli. Lütfen kalp konusunda kontrollerinizi ihmal etmeyin. Hele yaşınız 40 ve üzeri ise mutlaka kontrollerinize gidin. Senede bir, belki 6 ayda bir o kontrolleri yapın. Çok önemli. Kalp gerçekten son dönemde ben de yaşadım. Ben de sıkıntı yaşadım. O yüzden de bu konuda çok daha dikkat ediyorum. Dikkatli olmakta fayda var. Sağlık çok daha önemli. Hatta bir dinleyicimiz de, Beşiktaş taraftarı bir dinleyicimiz de Ahmet Bey yazmış. Bir Beşiktaş taraftarı olarak futboldan önemli şeyler var. Saygılar diyerek Fenerbahçe taraftarına başsağlığı dileklerini iletmiş. Fenerbahçe camiasının başı sağ olsun bir kez daha. Aktarmış olalım. Şimdi Fenerbahçe Perşembe günü yayınımızda ben biraz daha Fenerbahçe konusunda konuşurken derbiyle alakalı baskılı oynar. Kendi seyircisi önünde derbiye baskılı başlar düşüncesine sahiptim. İlk yarıda biraz o baskıyı göstermeye çalıştı ama çok da fazla gösteremedi ve ikinci yarı fiziksel anlamda da çok geriye düştü Beşiktaş'a karşı.
1: Doğru.
0: Fenerbahçe için bunu söyleyebiliriz. İlk yarı özelinde Kante'yi ben beğendim Fenerbahçe'de. En iyi oyuncu diyebiliriz Fenerbahçe açısından. İkinci yarıda ise Ederson bence Fenerbahçe için en iyi oyuncuydu. Zaten bu iki oyuncunun ismini söylediğimiz anda Fenerbahçe'nin oyununu hiç izlemeyenler için de anlatabiliyoruz Ercan, evet. Abi. Söyleyebiliyoruz biraz. Yani Fenerbahçe taraftarı umutsuz. Dördüncü haftada ikinci yenilgiyi aldı Fenerbahçe taraftarı. Ki geçen sezon toplam bütün sezonda sadece iki yenilgi almıştı. Ve şu anda Fenerbahçe taraftarı özellikle Roma maçı içinde biraz umutsuz durumda. Roma tehlikeli bir takım. Tabii ki futbol bu. Her an her şey olabilir. Fenerbahçe bambaşka bir havaya bürünüp galip gelebilir ve tekrardan bu kara bulutu, üzerindeki kara bulutu dağıtabilir Roma'ya karşı. Ama Roma 3 haftadır kendi liginde kazanıyor. Son hafta 1-1'di. 90+1'de 90+2'de golü buldular. Son dakika golüyle galip geldiler. Ciddi manada bir moral motivasyona sahipler ki Gasperini'den bahsediyoruz. Gasperini Atalanta'da da çok acayip işler yapmıştı. Şu anda Roma'da da aynı durum söz konusu. Fenerbahçe'yi biraz hem Beşiktaş yenilgisini yorumlayalım hem de Roma maçını düşünerek biraz analiz etmek taraftarıyım. Ne dersiniz Ercan abi?
1: Ya şimdi şöyle başlayalım. Derbi öncesinde Talişka'yı gönderdin. Yönetimin, teknik direktörün kararı. Yapacak bir şey yok. Asensio yok. Sakat. Senin maçın içinde gol atma ihtimalini ortaya çıkartacak oyuncu İrfan Can Kahveci değil. Biri sakat, Asensio, biri de gitti, Talişka. Beşiktaş oynadı. Fakat Talişka oynadığı dönemlerde sezona özellikle Avrupa Kupaları grafiğine baktığımızda en golcü kim? Talişka. Nerede gitti? Böyle bir karar alındı. Dediğim gibi o artık bitti o iş. Ama Asensio da yoksa İrfan Can üzerinde bir deneme yaptılar. Onu oynatırız düşüncesi hasıl oldu herhalde. İrfan Can Kahveci golcü bir oyuncu değil.
0: Ben onu anlamakta zorlanıyorum.
1: Ve kendisi
0: abi. Ya İrfan Can'da özellikle son 3 sene önceki İrfan Can'la alakası yok. İrfan Can Kahveci arada, şu anda oyun anlamında.
1: Sen zaten konuya girdin. Aradan 3 sene geçmiş. Çıkışta değil.
0: Geçen sezon kadro dışı bırakıldı ve Kasımpaşa'da son anda ligde kaldılar. Düşme hattında
1: ne yaptı
0: da,
1: Kasımpaşa'da?
0: Orada da çok istenilen seviyede değildi.
1: Evet. Ve 3 senedir büyük bir düşüş yaşayan İrfan Can Kahveci şu anda Fenerbahçe'de o sorumluluğu alacak hem fizik hem de moral kapasitesine sahip değil. Hata yaparsam ben yanarım psikolojisiyle oynamaya devam edecekse ortaya işte etkisiz bir oyuncu çıkıyor. Yok, yapacak bir şey yok. Kumaş bu. Bu saatten sonra gelişir mi, mucize olur. Ben pek sanmıyorum. Hadi sağ kanatta oynar, etkili olamaz deniyor. Tamam, orta alanda forvete yakın oynadığı zaman yine etkili olamıyor. Olamıyor. Bu yüzden şimdi bu eksikleri sayıyorsun. Birini göndermişsin, biri sakat, biri formsuz. Kante ile Guendouzi hücuma yardım edecek oyuncular değil. Bir kere bunu kabul etmek lazım. Bunu zaten biliyoruz. Kante de top alır, top verir. Guendouzi de koşar, topu alır, verir. Ama şöyle dikine harika paslar atabilen, çerçeveyi gördüğü anda mükemmel topa vuran çok ihtimal düşük. Bu oyuncularda bu yok. Birebir de oyuncuyu geçen, devre dışı bırakan. Var mı? Yok. Orta sahada ne var Fenerbahçe'de? Oyunu yönlendirecek fişek gibi bir 8 numara eksikliği var mı? %100 var bence.
0: Ya da sağlıklı bir Asensio'ya ihtiyaç vardı acaba.
1: Ama o da sağlıklı mı?
0: Sağlıklı değildi işte. Yani Fenerbahçe derbide Asensio'yu ciddi manada aradı. Hatta Asensio'yu da geçtim, Talişka'yı da aradı.
1: Ya derbide. Şimdi Asensio başlıyor. Bu sene bu bayağı arttı. Bir sakatlanıyor, bir ay yok. Şimdi tekrar başlayacak. Futbol severlere iyi şeyler izletecek. Yine sakatlanırsa yine bir ay yok. Buna güvenerek elimizde İrfan Can var. İşte madem öyle, Talişka'yı da gönderelim. Asensio da düzelir, işimize yarar mantığı. Şimdi bir derbiyi kaybettin. Şampiyonlukta iddialıyım diyorsun. İki mağlubiyet var Fenerbahçe olarak, değil mi? Sen Galatasaray'la oynayacaksın. Fenerbahçe olarak. İçeride dışarıda. Beşiktaş deplasmanına geleceksin. Trabzonspor'la oynayacaksın.
0: İçeride dışarıda.
1: İçeride dışarıda.
0: Bu arada Şampiyonlar Ligi maçlarını oynayacaksın.
1: Onları hiç söylemiyordum.
0: 4 içeride, 4 dışarıda.
1: Şampiyonlar Ligi'ne katılmak önemliydi. Şimdi en azından mücadele edeceksin. iyisini yapmaya çalışacaksın. Ya yani Roma maçından umutsuz olabilirler ama önemli olan mücadele. Takım bir şeyler göstersin. Ya karşılığını alır alamaz bunu bilemem. Ama onu göstersin. Şampiyonlar Ligi orası. Her oyuncu da bunu göstermek ister. Ama onun arkasından tekrar lige döndüğünde o oyuncuların o derinliği, ya kulübeden gelecek oyuncuların desteği nereye kadar götürebilir? Bu bir tartışma konusu. Başkan Aziz Yıldırım da söyledi. Mert Müldür. Bir anda yok. Ya bu oyuncu milli takım oyuncusu. Şimdi oynadığı zaman da eleştirilir. Haklı olarak. Hemen bir oyuncu forma giremez. Form tutamaz. Mert Müldür o yüzden şimdi oynatılacak büyük ihtimalle. Öyle görüyorum ben Roma maçında. İstenileni veremezse alın size Mert Müldür mü diyecekler. Hayır. Daha oyuncu hemen form bulamaz ki. Ama oyuncuyla başlamak lazım. Ya oyuncuya biraz daha fazla şans vermek lazım. Ya bu oyuncu milli takım oyuncusu. Skriniar'la Ake'nin uyumu kayboldu. Onu da söyleyeyim. Çünkü şifre çözüldü. Nasıl çözüldü? İtalyano çözdü şifreyi. Kante ve Gündüzü'ye yakın oynama. Oyun kurmalarına izin vermeme. Skriniar'la Ake'nin arkalarına iyi top atma.
0: Yavaşlar çünkü. Ama bunu sezon başında söyledik Erçin abi.
1: Yavaşlar
0: tabii. Yani Ake transferinde uyum de söyledik. Diyorsun. Ake transferinde de Ake eski Ake değil. Eski Ake olsa zaten çok büyük sorunları çözer ama eski Ake olmadığı için zaten Manchester City'den ayrıldı, Fenerbahçe'ye geldi. Artık o eski gücünde değil, eski hızında değil, bunları söyledik. Zaten Milan Skriniar'da yavaş bir oyuncu artık. Yani dönme konusunda, arkaya atılan toplarda yetişme konusunda problemleri var.
1: Yavaşlığı da agresif olmasına yol açıyor. Hı hı. Her an eksik bırakabilir. Hı-hı. Onu söyleyeyim. Hı-hı. Yeni Fransa'dan gelen Opeyong yavaş yavaş denemeleri lazım. İyi insan olabilir Skriniar. Takım kaptanı da olabilir. Ama fayda sağlamıyor şu anda. Ya sezona iyi başlamadı Ahmet. Skriniar şöyle, Skriniar böyle de arkaya bu adam kaçırıyor. Yaptığı fauller. Sonra en büyük meseleye gelelim. Lukaku ne yaptı oyuna girdikten sonra? Kayarak o tehlikeli müdahaleleri var. Rakibine gelse kırmızı kart. Bu bir. İkincisi, nefes nefese görüyorum ekranda. Sen de görüyorsun. Yakın çekimlerde.
0: Hazır değil Ercan abi.
1: Nefes nefese.
0: Yani şimdi bu risk alındı. Yani bu risk alındı Ercan abi. Ya bu şöyle alındı. Geçen sezon sakatlıktan dolayı Napoli'de hiç doğru düzgün top oynayamadı. Yani bir sezonu neredeyse çöpe attı. Normalde Lukaku çok önemli bir oyuncu.
1: Herhalde.
0: Tuttu mu çok önemli bir oyuncu ki genelde her sezon bir noktadan sonra tutan bir oyuncu. Fakat o risk alındı. Geçen sezon tamamen boşa geçiren sakatlıktan dolayı bir oyuncu. Fenerbahçe o riski aldı. Yani bu transferde aldı.
1: Nasıl bir risk sence? Yanlış mı? Bence yanlış şu anda.
0: Eğer elinde çok, mesela baktığınızda Talişka'da olsaydı bu denklemde çok güçlü bir şimdi Haziran ayında elinde kim vardı Ercan abi? Forvet işte Sidiki Şerif vardı, Talişka vardı oynatabileceğin, Asensio vardı, sakatlıktan yeni çıkmış Asensio vardı, yine işte milli takımdan dönmüş Kerem vardı baktığınızda forvet oynatabileceğin, bir de üzerine Vedat'ı aldın, 5 tane oyuncun vardı. Hadi Asensio'yu çıkardım. 4 tane oyuncum vardı Ercan abi. Şimdi baktığınızda kim var elinde? Talişka yok. Vedat yeni transfer. Sakat, o da sakatlandı. Sakatlıktan döndü. Lukaku var. Kerem var. 3 tane forvet oynatabileceğin oyuncu. Tamamen bir düşüş var. Yani kuvvette düşüş var. Forvet hattının gücünde düşüş var Ercan abi.
1: Şöyle bir gerçek var.
0: Hem sayısal anlamda da düşüş var. Hem de güç anlamında da düşüş var.
1: Greenwood hücumda mükemmel bir oyuncu. Efsane. Hücumda harika. Birebir adam eksiltmedi. Maça 90 dakika olarak bakalım. Maçın içinde kaybolduğu anlar var. O problemi halletmesi lazım İsmail Kartal'ın. Ya yoruluyor ya da tam hazır değil. Şimdi yorulma ihtimali daha yüksek sanki bence. Ha. Neden yoruluyor onu işte teknik direktörün oyuncu da o bölgede yaşanan o problemi oyuncuyu çıkartarak değil de oyunun içinde halletmek gerekiyor.
0: Yani Ercan abi şimdi hazır değil dersek bir sıkıntı, o zaman şöyle sıkıntı ortaya çıkar. Yani Haziran 22'den beri antrenman yapan bir Fenerbahçe'den bahsediyoruz. Yani şimdi tamam sonradan geldi transfer, şu geç geldi şu diyebiliriz. Onları da söyleyebiliriz ama nereden bakarsanız bakın 2,5 aydır Fenerbahçe antrenman yapıyor Ercan abi. Yani 2,5 ay 3 aya yakın bir süreden bahsediyoruz. Yani 2,5 aydan bahsediyoruz. Hazır olmaması, ben doğru bulmuyorum bunu.
1: Ya şöyle bir gerçek var. Lukaku'ya tekrar döneceğim. Lukaku'da aşırı kilo var. Bak şimdi bu formadan da belli oluyor. Bu milli takım arasında artık ne yapacaklarsa, şu anda da belki yapıyorlardır. Yani bir diyetisyen, mutlaka kulüplerde var ya diyetisyen, Lukaku'nun üzerine dört gözle eğilmeli.
0: İsterseniz bir ara verelim. Kısa bir ara, ara sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. En son Fenerbahçe'yi konuşuyorduk. Fenerbahçe'yi konuşmaya da devam edelim bu bölümün sonuna kadar. Sonra Galatasaray'ı da konuşacağız. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde Perşembe günü saat 22'de kendi evinde Roma ile karşılaşacak. Önemli bir karşılaşma, çok önemli bir karşılaşma. Yıllar sonra Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ve bakalım neler olacak, neler bitecek. Kara bulutları dağıtmak için de bu tarz karşılaşmalar oyuncuların motivasyonu anlamında, taraftarın motivasyonu anlamında da çok önemli.
1: Doğru.
0: Ve bakalım nasıl bir karşılaşma olacak. Fakat Fenerbahçe'de özellikle derbideki oyun umutsuzluğa da sevk etti. Fenerbahçe taraftarını kimle konuşsam aynı cümleleri duydum. Gelen mesajların büyük bir kısmı da aynı durumda. İsmail Hoca biraz sanki mesela işte ikinci yarıda İrfan Can'ı çıkartıp, İrfan Can'da son dönemde iki yarının sonlarında homurdanma taraftarda vardı. Yani onu duymaya başlamıştık. İrfan Can çıktı ve Kerem'i oyuna aldı. Fakat bu sefer orta saha tamamen düştü.
1: Ya
0: Fenerbahçe'de
1: Kerem'i 10 numara pozisyonu gibi hayal ettiğini söyledi. Öyle bir görevlendirdiğini söyledi. Basın toplantısı öyleydi. Şöyle bir gerçek var. Bu sezonu da Kerem çok kötü başladı. Ya Kerem iyi değil. Bunu sahadaki performansıyla rahatlıkla söyleyebiliriz. Kerem'in de etki alanında fazla iyi olamaması orta sahanın tamamen kaybolmasına yol açtı.
0: Bir düzeltme yapayım. Fenerbahçe maçı 19.45'te, 22 demiştim. Galatasaray maçı 22'de, çarşamba, evet, günü. Düzeltmemi yapayım. Bir dinleyicimiz de söylemiş. Kusuruma bakmayın. Saatler
1: maç
0: karıştı.
1: Maç olunca böyle oluyor Şampiyonlar Ligi'nde. Şampiyonlar Ligi'ne yıllar sonra katıldığın zaman işte böyle saatlerde de her şeyde
0: bir karışma oluyor.
1: Olabilir zaman zaman.
0: En son Kerem'i söylüyorduk. Yani Kerem'de de 10 numara oynayabilecek. Yani tamam, forvet milli takımda oynadı. Forvet oynadı milli takımda. Hatta gizli 9 diyebileceğimiz pozisyonda oynadı ama 10 numara hiç görmedim ben Kerem'i.
1: Ona yakın oynatmak istedi. Ama o bağlantıyı koparttı. Orta sahada bütün yük Genduzi'ye ve Kante'ye bindi. Oyuncular da dediğim gibi oyunu İki yönlü oynamaya çalışan oyuncular. Ama ofansif anlamda büyük katkıları olur mu? Bu tartışılır. Ki tartışıldı zaten.
0: Ben
1: oynamaya çalışıyorlar. Tartışılır. Sonra buradaki yabancı oyuncular da hemen şunu öğreniyorlar. Bütün oyuncuları kastediyorum. Hemen hakeme dönme, el kol hareketleri. Hiçbir Avrupa Kupası maçında hiçbir hakem el kol hareketine müsaade etmez biliyorsun. Sadece bizim ligde müsaade ediliyor. Hiçbir hakem müsaade etmez.
0: Bizim enteresan konuşmayacağım ama yani maalesef bir standart olmadığı için standart hakemler standart canım. Olmalı. Bütün hakemlerin kararlarında standart olmalı ama genelde standart olmuyor, maalesef olmuyor. Bir Fenerbahçeli dinleyicimiz yazmış, Beşiktaş'ı canı gönülden tebrik ediyorum diye. Beşiktaş'ın mükemmel oyundan dolayı Fenerbahçe kendi futbolunu oynayamadı. Bir de çok güzel kadro kurmuş Beşiktaş diye Fatih Bey yazmış. Çok teşekkürler Fatih Bey'in mesajı için. Yine İsmail Hoca'nın değil de bu takımda Tedesco kalmalıydı diyen bir başka dinleyicimiz var.
1: Tedesco da kötü gidiyor İtalya'da.
0: Bir dinleyicimiz, evet, ilk puanını aldı ama 2-2.
1: Kendi evinde yenemedi, Sassuolo oluyor.
0: Kırmızı kartla oyundan
1: atıldı.
0: 3 maç 1 puan. Orada da işler iyi değil.
1: Ya İtalya Ligi'nde alışmak kolay değil Ahmet.
0: Çok zor.
1: İtalya Ligi kendine az sert bir ligdir. Ya orada başarılı olmak için ya sana sabır gösterecekler, bir süre geçecek. Bazen hiç sabrı da göstermeyip gönderiyorlar biliyorsun.
0: Yine Gölge Adam Rumuzu dinleyicimiz yazmış. İsmail Kartal 2 sene önceki hoca değil, çok stresli, çok gergin kenarda, belli ki baskıyı bir türlü üstünden atamıyor diye yazmış.
1: Şöyle bir şey var. Biz mutlaka şampiyon olacağız diye bir sezona başlarsan stresin de heyecanın da kralını yaşarsın. Ama hiçbir zaman hiçbir kağıtta ya da sözleşmede tamam siz şampiyon olacaksınız ben de imzalıyorum diye ya bir yönetimle teknik direktör arasında bir anlaşma olamaz.
0: Ercan abi ama şimdi Fenerbahçe'nin son şampiyonluğunda şöyle bir durum vardı. Ersun Yanal şampiyonluğunda. Ersun Yanal ilk hafta puan kaybedilmişti ya da berabere mi kalındı?
1: Evet.
0: Biz şampiyon olacağız dedi. Biz şampiyon olacağız dedi. Ve her basın toplantısında bunu söyledi ilk yarıda. Biz şampiyon olacağız, biz şampiyon olacağız. Fenerbahçe o sezon geriye düştüğü çoğu maçı çevirmesini bildi Fenerbahçe. Aynı zamanda mesela 90 artılarda çok gol buldu.
1: Doğru.
0: Fenerbahçe. Defans oyuncuları gol atıyordu, kanatlar gol atıyordu, bekler gol atıyordu, orta sahalar gol atıyordu. Ekstra çok sayıda gol bulunuyordu. Ya Fenerbahçe'nin öyle bir durumu vardı. Yani şimdi motivasyon ayrı bir durum. Ya biraz da oyuncuları ve teknik direktörün oyuncuları motive etmesi lazım. Kendini de motive etmesi lazım. Ya biraz ya, biraz iyi bayağı formsuz görüyorum. Ya baktığınızda Fenerbahçe'ye bir Sturmgraz maçının içerideki Sturmgraz maçının ilk 70 dakikası şahane bir oyun var. Lyon maçının deplasmanda ilk yarısı şahane bir oyun var. İkinci yarının bir 5-10 dakikası şahane bir oyun var. Onun haricinde ben Samsunspor maçında biraz iyi oyun var. Onun haricinde o 10 küsür maça çıktı Fenerbahçe. Çok da iyi bir oyun görmedik. Ya ben kendi adıma söyleyeyim ben görmedim.
1: Oyun iyi sinyaller vermiyor da şimdi 4 sene şampiyon olmuş bir rakibim var Galatasaray. Ya ben işte şampiyon olacağım, olmam lazım diye başlıyorsun. Fakat artı 20 gol sana katkıda bulunan, tekrar söylüyorum. Artı 20 gol. Oyuncuyu gönderirken çok iyi düşünecektin. Kimden bahsettiğimi biliyorsun. Artı 20 yazıyordu. Talişka. Gol atmak önemli değil mi? Ya skorboard'a bakılmıyor mu bu oyunda? Asensiyon sakat. Ya, tabii ki stresli olursun. Bence çok önemli iki oyuncundan yararlanamıyorsun. Biri gitti. İrfancan'a çok güveniyorsun.
0: Aynı zamanda ben İsmail Hoca'nın onlu sistem değil de işte biraz önce söylediğiniz dikine giden delici bir sekizli sistemle oynamak istediğini de düşünüyorum. Yani öyle bir oyunda kafasında olabilir sezon başından beri.
1: Kantele olabilir. Olmaz.
0: Yani baktığınızda 99 puanlı kadrodaki Şimanski'yi arıyor diyebiliriz. Yani İsmail Hoca'nın aradığı bir ortası ama işte kadroyu yaptığınızda Asensio'yu da devre dışı bırakamazsınız. Çok önemli oyuncu. Ercan abi ve sakatlık problemi var ama çok önemli oyuncu. Ona göre
1: yerine o zaman
0: ve alternatifleri işte B, C planlarını oluşturması gerekiyor diye düşünüyorum. Diyelim İsmail Hoca'nın basın toplantısını dinleyelim. İsmail Hoca'nın basın toplantısını takip edelim. Sonrasında yine kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Baktığınızda Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi kara bulutları dağıtabilecek bir Roma karşılaşması Perşembe günü saat 19.45'te diyelim. Galatasaray taraftarları da dinleyicilerimiz de merak ediyorlar. Galatasaray'ı da biraz konuşalım. Galatasaray buruk bir sevinç yaşıyor galibiyet konusunda. Çünkü 3 tane oyuncu sakatlığı ki bir tanesi çok önemli. Osimhen'in sakatlığı 2-3 hafta mini maç arasına kadar da sakat olacağı söyleniyor. Osimhen Galatasaray için özellikle hücum hattında çok önemli bir oyuncu. Onun sakatlığı ciddi manada Galatasaray'ı etkiliyor. Ki maçta da gördük biraz etkilendi Galatasaray. Yine baktığınızda Lemina'nın sakatlığı önemli. Lemina bence joker olarak kullanıyor Okan Hoca ki öyle transfer edildi bu sezon özelinde. Hem orta sahaya destek anlamında hem stoperlerde sıkıntı olursa stoperlere destek anlamında bir oyuncu olarak joker olarak düşünülüyordu. Onun olmaması Sporting Lisbon deplasmanında ciddi manada sıkıntı yaratabilir Galatasaray'a.
1: Haklısın.
0: Singo konusunda Singo'ya çok da Yani çok bir şey diyemiyorum. Niye? Çünkü çok seyredemiyoruz Singo'yu. Seyrettiğimizde de önemli işler yaptı açıkçası. Ben ciddi bir para verdi Galatasaray. Ciddi bir yatırım yaptı, evet. Öyle diyelim. Yatırımdan dolayı da tam karşılığını alamamış durumda Singo'da. Haliyle Singo konusunda çok bir şey diyemiyorum ama özellikle Victor Osimhen sakatlığı Galatasaray'ın oyun planını biraz değiştirecek gibi gözüküyor. Çarşamba günü saat 22'de deplasmanda oynayacak Galatasaray Sporting Lisbon'la. O maçı da düşünerek Galatasaray'ın Başakşehir maçı hakkında yorumlarınızı merak ediyorum Ercan abi.
1: Şimdi işin şöyle bir gerçeği var. Lemina stoperde

0: Başakşehir'in bile pozisyonları oluştu böyle. Oluştu. Galatasaray'ın hücumda şöyle bir gerçek var. %70'i Osimhen'di bu sezon. Geçen sezon da öyleydi. Bu sezon da öyle. Ve kasık sakatlığı işte 3 haftalık bir süre. 3 hafta 21 gün ediyor. Ya beklenenden bazı kasık sakatlıkları 6 hafta sürüyor.
1: Milli takıma da gitmeyecek büyük ihtimal. Nijerya milli takımına da milli maç arasında haftalarında gitmeyecek. 20'sinden itibaren milli maç haftaları başlıyor.
0: Sakat. Oyuncunun o sakatlığı yapacak bir şey yok. Lemina'da ikisi de 3 haftalar önce zor döner. Galatasaray'da Batrakol oyunun içinde ben beğendim bu sefer. Ama sonra kayboldu. Biraz daha geride oynamaya başladı ve kayboldu. Ama Batrakov'dan fayda gelir mi? Bence gelir. Ben öyle tahmin ediyorum. Leao zaten süratini biliyoruz. Full el adımlarını, koşularını. Net seyrettiğimiz bir oyuncu. Türkiye'de olması çok önemli. O da ayrı bir yıldız.
1: Hücum anlamında zaten gösterdi. Girdiği dakika itibarıyla farkını gösteriyor.
0: Ya çok takımı uğraştırır bizim ligde. Onu söyleyeyim. Karşısındaki beklere kolay gelsin diyelim.
1: Sabır dileyelim Ercan
0: abi. Sabır dileyelim. Karşısında
1: öyle bir oyuncu.
0: Beklerin hiç hoşlanmadığı o sürate çözüm yok. Evet. Ancak ikili sıkıştırma deneyeceğim. Bu sefer başka oyuncular boş kalacak. Leao'nun da tabii defansif özellikleri tartışmaya açık bir konu. Bunu biliyoruz. Yani çok sık defansa gelecek, ileri gidecek, o tarz bir oyuncu olmadığını, sevmediğini de biliyoruz. Ama hücumda inanılmaz bir kalite. Müthiş bir kalite. Leao'yla tamamdır Leao. Ben çok beğenirdim zaten Leao'yu. Onu da söyleyeyim.
1: Hücumda çok önemli. Yok, çok
0: ekstra
1: önemli.
0: Bir oyuncu.
1: Ama savunma zaafı var Ercan abi. Yani bu Milan'da da öyleydi.
0: Ya, o teknik direktöre kalmış bir şey. Onu kapatacaksın.
1: Onun için de mesela şimdi beklere sabır diledik. Bence Galatasaray'ın orta sahası ve beki, sol beki için evet. Sabır dilememiz lazım. Yani Leao'nun düzenli 11'de oynamaya başladıktan sonra hücum atraksiyonları bambaşka ama savunma konusunda ciddi Milan'da sıkıntıların olduğunu gördük. Bakalım nasıl olacak Galatasaray'da belki savunma konusunda da bir farklı olacak olabilir. Ama bugüne kadar hiç görmedik onun öyle savunma konusunda farklı olduğunu.
0: Galatasaray'da da olmaz. Çünkü oyuncu oyun yapısından ben buyum diyor oyuncu zaten.
1: Benim merak ettiğim başka bir oyuncu var Ercan abi Galatasaray'da. Sané. Yani Sané geçen sezon hazır değil dedik.
0: Ya Sané'nin
1: alışma süreci dedik.
0: Sané'nin futbol
1: oynadığı bazı maçlar var. Çok iyi oynadığı maçlar var.
0: Şöyle bir gerçek var. Sané'nin futbol kalitesi büyük takımlar için şöyle ama büyük. Avrupa'da da büyük başarılara imza atmış. Bayern Münih, Manchester City gibi takımlarla tartışılmıyordu. Tartışılmama sebebi şuydu. Futbolun içinde topsuz oyun diye bir gerçek var. Ya pası verdiğin anda hareketlenen ve kaliteli hareketlenen bir oyuncudan bahsediyoruz. Sen eder. Sen ona o istediği topları atamazsan o oyuncuyu küstürürsün Ahmet. Küstürürsün. Ya topu atıyor. Al ver yapacak mesela. Al diyor topu. Arkadaşı veremiyor. Bir olur, iki olur, üç olur. Ama bu maçlara yayılmaya başladıkça oyuncuda şöyle bir duygu oluşur. Ya ben niye uğraşıyorum ki? Ben attığım pasların karşılığını alamıyorum ki. Sana şu anda öyle bir duygunun içine girdi. Bunu da yine teknik direktörün halletmesi gerekiyor. Ama bunun çözümü şu değil. Sen yedek kulübesinde otur, büyük bir güç olarak sonradan oyuna girersin. Sana bunu hayatta kabul etmez. Ben sana söyleyeyim.
1: Yaşı da o kadar geç bir yaş değil. Yani 31 yaşında bildiğim kadarıyla.
0: Tabii tabii daha bayağı futbolda...
1: Ya 30 yaşında ya 31 yaşında.
0: Çünkü bu oyunu seven bir oyuncu o. Ama dediğim gibi bizde geliştirilmesi gereken Türkiye'de o topsuz oyunda yapılan koşullara pas atma yeteneğine sahip orta saha oyuncularını bulmak lazım.
1: Çünkü Şampiyonlar Ligi'ne baktığımızda kağıt üzerinde korkutucu bir hücum hattı oluyor Galatasaray'ın Ercan abi. Sané ile beraber.

0: işte solda Leao, Osimhen, sağda Sané. Çok ya, yani çoğu takımda olmayan bir hücum zenginliği vaat ediyor kağıtta. Ama şimdi performanslara baktığınızda, tamam, Leao yeni geldi, onu ayrı tutuyorum. Osimhen her zamanki Osimhen, sakatlanması her zamanki Osimhen. Bize ne vaat ettiğini net olarak biliyoruz artık. Gol ve goller vaat ettiğini biliyoruz. Her maçta hemen hemen atıyor. Ki sezon başından beri Galatasaray'ı sırtlayan gol anlamında Victor Osimhen'den bahsediyoruz. Sağ tarafta Sané'nin de forma giydiğini düşündüğünüzde Şampiyonlar Ligi'nde korkulacak bir takım oluyor Galatasaray. Hücum anlamında söylüyorum. Yani böyle bir durum söz konusu. Ama ben Galatasaray'da başka bir tehlikeyi daha önce de söyledim, yine söylüyorum. Bir gol yemediği karşılaşma Erzurumspor karşılaşması. Onun haricinde hemen hemen her karşılaşmada Galatasaray gol yiyor Ercan abi. 2-2
1: yiyor.
0: İki gol de yiyor. Yani Galatasaray'ın özellikle bu sezon defansif anlamda, takım savunması anlamında ve bireysel defansif anlamda bazı sorunları var. Yani gol yiyor Galatasaray. Evet, çeviriyor çünkü çok önemli hücum ayaklarına sahip. Bu konuda hücum anlamında çok artıları olan bir takım, ama defansif anlamda ciddi manada bu bir soru işaretine doğru evrilmeye başladı benim gördüğüm.
1: Ya şimdi defansla orta saha arasındaki uyumsuzluğun bir uyumsuzluk var. Sahaya yansıması. Rakip kim olursa olsun dikine çabuk top attığı zaman gol pozisyonu olmaya başladı Galatasaray karesinde. Burada sadece defans oyuncularına formsuzluk olabilir, yayının bu konuya girdiğimizde söylediğim gibi Galatasaray bölümüne. Ya yani Abdülkerim'de olabilir formsuzluk da, o uyumsuzluğu nasıl halledeceksin? Galatasaray mesela, Torreira bu hafta Galatasaray'ın attığı gol var, Barcelona golü. Hı hı. Ben öyle derim, öyle. Çok güzel bir gol.
0: Barcelona demeyin aman, yine 5-5 attılar Ercan abi.
1: Evet, ben de Valencia'da.
0: Avrupa bölümümüzde konuşuruz bol bol, ama yani Barcelona bu sezon bambaşka bir Barcelona görüyoruz.
1: Şu anda öyle gözüküyor. Şu anda öyle gözüküyor, doğru. Orta alanda İstenilen oyuncular var mı? Batrakol herhalde olacak. Biraz sabretmek gerekiyor. Ben olacak diye düşünüyorum. Onun da tabii fazla böyle yedekten geldi, Batrakol oyuna girdi değil de artık 11'de hep başlayıp takımı ısındırmak gerekiyor. Ya yani Galatasaray'ın oyununa, havaya, atmosfere, seyirciyle olan ilişkisine mutlaka ısındırmak gerekiyor. Mesela bu hafta Sara fena değildi değil mi? Bence iyiydi. Lemina da oyundan çıktıktan sonra ben Sara'yı beğendim.
0: Frikik golüyle de zaten moral de bulmuştur.
1: Evet, çok güzel bir frikik. Çok iyi yere gitti top.
0: Uzun süredir yine frikik izlemediğimi gördüm. Yani Tadişka haricinde ligimizde doğru düzgün frikik izlemediğimi, evet, gördüm. O yüzden de frikik golü önemli Ercan abi. Evet. Ben seviyorum frikik gollerini çünkü.
1: Frikik gollerinde usta oyuncular dünyada da biraz azalıyor.
0: Maalesef. Maalesef Ercan abi.
1: Yoksa çok keyiflidir frikik golleri.
0: 90'a giden frikikler efsanedir Ercan abi. Tabii. Yani. Onu siz daha çok daha iyi bilirsiniz. Anlatmak da çok keyiflidir. Evet,
1: tabii tabii. Katılmamak mümkün değil bu söylediklerine. Ama Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne bu kadro çok zorlu rakipler karşısında yetmeyecek gibi gelmeye başladı.
0: Biraz evet, yani şimdi mesela ilk karşılaşma Sporting'e bakıyorum. Sporting en son puan kaybını 8 Ağustos'ta yaşamış. Berabere kalmış. Ligde 4 galibiyet, 1 beraberliği var. Porto'nun ardından Porto 5'te 5 yapmış durumda. Porto'nun ardından ikinci sıradalar. 14 tane gol atmışlar Ercan abi, ki forvet hattı Fenerbahçe'ye transferi başkan adaylarından Hakan Safi'nin Fenerbahçe'ye.
1: Doğruymuş, açıklama yaptı o da.
0: Evet, o da açıklama, evet ben diyor, gidiyordum diyor, yani bunu dürüstçe söylüyorum dedi. Ama dedi gitmedim ve artık tamamen bütün hünerlerimi, bütün gollerimi Sporting için atmaya devam edeceğim dedi. 4 gol bir asistle oynuyor o da. 4 gol mü? Evet. Daha fazla da olabilir. Bilmiyorum yani, öyle bir istatistiği vardı kendisinin. Sporting önemli bir takım. Baktığınızda en son karşılaşması ligde 3-2. Yani pardon 2-0. Onu da aktaralım. Rio Ave'ye 4 tane attılar. Yine Guimarães'le 3-2 beraber 3-2 kazandılar. En son 8 Ağustos'ta berabere kalmışlar. Hazırlık maçlarında Nottingham'a 4 tane attılar. Yani

0: tehlikeli bir takım. Hele evlerinde çok daha tehlikeli bir takım. Galatasaray'ın işi biraz zor. Ya yani benim gördüğüm, hele Osimhen'siz Galatasaray'ın çok zorlanacağını düşünüyorum. Forvet hattında kimi düşünüyorsunuz Sporting maçında?
1: Şimdi Deniz Gül'ü aldı, değil mi? Başlatır mı Sporting maçında? Başlatır mı? Bana biraz zor geliyor.
0: Bence Barış Alper'le oynayacak gibi geliyor.
1: Nasıl bir alternatif? Osimhen, Barış. Öyle düşünelim. Farklı bir oyun.
0: Çok farklı bir oyun.
1: Akla başka bir şey gelmiyor. Farklı bir oyun. Yani şimdi Osimhen'in sağladığı faydayı Barış'ın sağlaması çok iyimserlik olur. Ben iyimserim de.
0: Ama Deniz, Deniz Porto'dan geldiği için o coğrafyayı biliyor, işte Portekiz'i biliyor, Sporting Lisbon'u biliyor. Lisbon sonuçta Porto'da Lisbon takımı. Orada
1: Porto değil. Porto.
0: Düzeltiyorum, çok özür dilerim. Ama Sporting Lisbon, iki kere karşılaştılar. Evet. Lisbon'u biliyor yani. Bildiği için tecrübe sahibi. O coğrafyayı biliyor her şeyden önce. O yüzden o söyledim. Yani Deniz'le o başlaması daha mantıklı gelmez mi?
1: Umarım öyle olur. Çünkü 10 milyon euro verdin değil mi bonservisine? Osimhen yoksa oyuncuyu hazır tutmak gerekiyor. Biz böyle iyimser bir tabloda bakarak düşünüyoruz. Fakat ben pres yapacağım. İkili mücadelelerde daha mücadeleyi seven Barış'la başlamak istiyorum.
0: Fiziki mücadele.
1: Leao ile oynayacağım. Sağda ben şimdi sana yedek kalırsa şaşırmam. Yunus da öyle koşacak. Yunus da öyle koşacağı için sana yine yedek olursa inan bu sefer şaşırmam.
0: Şampiyonlar Ligi'nde de Sané yedekse işte o zaman Sané biraz zaten mırın kırın ettiği konuşuluyor. Yani söylendi. Haber başlıkları öyleydi. Tabii bunlar dedikodu da olabilir.
1: Ya şimdi Sané ama ben Sané'yi haksız görmem. Sané'yi oynatmak mesele.
0: İsterseniz Okan Hoca'nın basın toplantısını dinleyelim. Sonrasında kısa bir aramız var. Ara sonrası yine kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. En son Galatasaray'ı konuşuyorduk. Yine dolu dolu bir yayın oldu Ercan abi. Devam ediyoruz son bölüme doğru. Son bölümde biraz Avrupa'da konuşmak istiyorum. Biraz şu Real Madrid demek istiyorum. Tabii ki önümüzdeki saat Avrupa bölümünde konuşuruz bunları. Galatasaray'ı da tamamlayalım. Galatasaray Sporting Lisbon'la çarşamba günü saat 22'de oynayacak. Önemli bir karşılaşma Şampiyonlar Ligi için. Barış Alper'i konuşuyorduk en son. Barış Alper forvet attığında Victor Osimhen'in yerine mi oynar yoksa yeni transfer Deniz Gül mü oynar diye. Ben Deniz'in oynaması taraftarıyım ama yeni geldiği için takıma adaptasyonu, takıma alışması biraz sıkıntılı olabilir. Biraz zamana ihtiyacı olabilir. Çok da genç bir oyuncudan bahsediyoruz. Haliyle bu karşılaşma önemli bir karşılaşma. O yüzden de dediğiniz gibi pres gücü yüksek ve tecrübeli bir oyuncuyla maça başlamak isteyebilir Okan Hoca. Barış Alper'le başlayabilir. Gelen birkaç mesajla yine Barış Alper yerine Deniz Gül oynamalı diyen dinleyicilerimiz var. Yine Emrah Bey yazmış. Barış'la başlarsa kanat hatta alternatif oyuncu kalmayacak. Deniz'in orijinalinde forvet oyuncusu bence o başlaması lazım diye diyor dinleyicimiz.
1: Ya ben de aynı kanaatteyim.
0: Şu an orijinal mevkisinde bile beklenen performansından çok uzak olan Barış Alper'in Osimhen yokluğunda santrafor oynatılmasına karşıyım diyor bir başka dinleyicimiz. Yani böyle bir durum söz konusu. Bakalım yani çarşamba günü göreceğiz kadroda. Ben Barış Alper yerine Deniz'de bir kadro yapılabilir düşüncesindeyim ama bu sefer de Galatasaray'ın o Okan Hoca'nın Okan Bol dedikleri yani Okan baskılı futbolu pres dedikleri baskılı pres nasıl olacak? Deniz öyle pres yapabilecek ya kapasitede mi?
1: Şampiyonlar Ligi'nde Sporting deplasmanında bunu yapabiliyorsa Ahmet bu büyük bir başarı. Yapma ihtimali düşük yalnız. Bence öyle. Teknik kapasitesi bayağı iyi olan bir rakiple oynayacak Galatasaray. Birebirde de iyi. Pas ritminde iyi. İsabetli pasta gayet olumlu.
0: Yarın zaten yine yarın beraberiz Ercan abi yayında. Detaylı evet. Bir şekilde hem
1: çarşambayı da değerlendiririz.
0: Sporting Lisbon hem de Roma'yı konuşuruz.
1: Evet. İkisini de değerlendiririz. Bakarız maçlarına. Ve buna karşı nasıl önlem alacaksın? Kendi oyununu tabii oynamaya çalışacaksın. Bunu bazı maçlarda başardı Galatasaray. Fakat oyun içi problemi olmayan bir rakiple oynayacak. Sporting Lisbon sezona problemli başlamadı.

0: Çok iyi başladılar maalesef.
1: Ya yani Juventus gibi başlamadılar. Ya da Arne Slot'un çalıştırdığı sorunlu olan Liverpool gibi başlamadılar. Ya yani oyun sorunu oyuncularda değil, kendi oyunlarında problem, oturmamış daha oyunlar. Ama Sporting Lisbon'un oyunu oturmuş durumda. Galatasaray'ın oturmamış durumda. Defanstaki ve orta alandaki eksilerden bahsettik reklam aramızdan önce. Bunun da iki günde oturacağı kesin değil. Çok ama çok zor bir maç bekliyor Galatasaray'ı. İlk maçlar, bir de açılış maçlarında kendi evinde de oynasan o Sporting takımı diyecek ki ben kendi evindeyim, açılış maçını oynuyorum. Bayağı bir baskı kurmak isteyecek. Bundan belki bir avantajı olabilir. Çabuk atakla. Bunu sağlayabilir misin? Sağlayabilecek imkanın olabilir mi? Bunları tabii ki teknik direktör şimdi analizde değerlendiriyordur.
0: Çabuk çabuk bir gol ya da işte bir iki gol Galatasaray'a çabuk çabuk deplasmanda büyük bir kapı açabilir.
1: Açabilir. Yersen ne olacak?
0: İşte sıkıntı.
1: O kapı kapalı.
0: Sıkıntı. Yani şimdi bir dinleyicimiz biraz eleştirmiş. Galatasaray evet gol yiyor ama atıyor diye. Ama şimdi Osimhen de yok. Yani atacağın oyuncu, gol atacağın oyuncu sayısı da azaldı Galatasaray'da. Evet. Bu da yani yediğinden daha fazla atarsan kazanıyorsun zaten. İşler iyi anlamına gelir kazandığın zaman. Eğer skor anlamında baktığımızda. Ama oyuna baktığımızda sıkıntı. Bazı teknik direktörler bunu da tercih edebilir. Bazı maçlarda bu da tercih edilebilir. Yediğimden daha çok atayım ben de. Ya yiyorum nasıl olsa ama daha çoğunu atarsam kazanırım düşüncesi. Yani bir nevi işte bu kumarda diyebiliriz buna yani. Teknik direktör kumarı da diyebiliriz. Ama şimdi
1: riske
0: işte, riske de diyebiliriz. Şimdi eğer yediğinizden atamıyorsanız daha fazla bu sefer yeniliyorsunuz. Şampiyonlar Ligi'nde sıkıntı o zaman. Ya ki Şampiyonlar Ligi'nde yenilmek büyük sıkıntı bu lig aşamasında. Bir de öyle bir durum var Ercan abi. Hiç değilse
1: grup biraz... aşaması artık yok.
0: Yok, lig aşaması.
1: Lig ben aşamasında... de seviyorum da lig aşamasını. Oldu gibi sanki.
0: Oldu bence. Lig aşamasında her puan da çok değerli. Çünkü 24 takım üst sıra çıkıyor Ercan abi. 24 takımın içerisinde bulunmak zorundasınız. Her puan çok değerli. O yüzden işte yediğimden daha çoğunu atarım. Riskine girmemek gerekiyor burada.
1: Ya gol
0: daha kontrollü oyun.
1: Katılıyorum. Gol yollarının %70'lik alternatifi tekti. Osimhen. Takımın ucunda %70'i. Bunu açıkça söyleyelim. Attıkları gol ortada. Oynamadığı zamanda nasıl sıkıntılar yaşandığını geçen sezondan biliyoruz. Geçen sezonda sakatlandı çünkü. Bunu biliyoruz geçen sezonda. Bu tabii Deniz ya da Barış tam olarak alternatifi mi? Evet, Osimhen'in yokluğunda yine goller devam eder mi? Ligde olabilir. Avrupa'da biraz zor.
0: Bir yarış aramız var. Yarış sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Artık yavaş yavaş dört büyük takımımızı konuştuk. Avrupa'ya da geçeceğiz ama bir soru geldi. Bu soruyu da ben sizle paylaşmak istiyorum. Erkan Bey sordu. Normalde konuşmuyoruz ama bu maçlardan, bizim hakemlerden de bağımsız, yabancı hakemleri de ilgilendiren bir soru Ercan evet. abi. O yüzden sormak istiyorum. Zaman kaybı olmasın diye bir sürü kural getirildi diyor dinleyicimiz Erkan Bey. Hakemin kesin bir pozisyon için bile maçı oynatıp pozisyon kaybolunca düdük çalması asıl zamanı kaybettirmiyor mu diyor. Yani mesela pozisyon offside ama devam ettiriyorlar. Bu da bir zaman kaybı değil mi diyor.
1: Net olan pozisyonlarda bayrak kaldırılması gerekiyor. Hı-hı. Net olan offside'lerde hemen bayrağın kaldırılması gerekiyor. Yardımcı hakeme göre biraz ya bununla tartışma olabilir denilen pozisyonlarında devam etmesi gerekiyor. İstenen bu. Hı hı. Uygulama nasıl? Kötü. Dünyada da kötü. Bir türlü oturmadı o.
0: Ya da devam edilen pozisyonda yine cezai bir işlem gerektirecek pozisyon olabilir. Yani... O yüzden mi de devam ettiriyorlar? Ha ben mesela işte o pozisyon bariz offside ama devam ettiriyor. Kaleciyle karşı karşıya pozisyonu...
1: İşte onu devam ettirmesini istemiyor esasında. Hı hı. Bariz olan offside'larda hemen bayrağı kaldır diyor. Burada esas tartışılması gereken çok basit bir şey var. Benim ayakkabı numaram 44. Hı hı. Bir böyle yarım adımla otomatik barda offside'da gözüküyorum. Oyuncunun ayakkabı numarası 41.5.
0: 39 ya da.
1: Ya da 39. Öyle oyuncular var.
0: Var. Messi mesela. Messi, çok. Evet. Küçük ayaklı Messi.
1: O da offside değil.
0: Bu arada o da milli takımı bıraktı geçen hafta.
1: Ama zamanı geldi herhalde.
0: Yani Arjantin için bence çok büyük bir kayıp oldu. Arjantin bayağı onun son dönem onun sayesinde canım, finaller, kupalar. Yani onun sayesinde
1: tartışılmaz.
0: Çok başarılıydı ama şimdi bakalım ne olacak. Kime forma gidecek çok merak ediyorum.
1: Esas onun kaldırılması lazım. Bu ayaktan adamın günahı ne? 44 numaraysa ayağı. Ne günahı var? Ayağı büyükse offside'de oluyor. Onun kesinlikle kaldırılması lazım. Yani bir yarım ayak önde diye.
0: Ama biliyorsunuz Ercan abi, şimdi onu otomatikleştirdiler. Yarı otomatikleştirdiler.
1: İşte yarı otomatik sistemi.
0: Hemen offside
1: yapan insan değil mi?
0: Hakeme geliyor o pozisyon.
1: Yapan insan değil mi onu? Onu kaldırdığın zaman birçok, ya da saçlar. Dünya Kupası'nda biliyorsun saç yüzünden gol olan pozisyonda offside verildi. Neden? Oyuncunun saçı uzundu. Hatırladın mı pozisyonu?
0: Hı hı.
1: Saç. Yani saçlar böyle önde. Aynı gözükmeleri. Saçlar offside verdiler. Esas bunların kaldırılması lazım.
0: O da çok saçmaydı. Saçtan offside.
1: Bunların işte otomatik sistem devreye giriyor.
0: Kellerin ne günahı var o zaman ya? Tabii. Uzun saçların ne günahı var o zaman ya da? Yani.
1: Ay, keller yırtıyor o zaman.
0: Keller yırtıyor tabii. Uzun saçların ne günahı var o zaman yani?
1: Offside konusunda bayağı bir çalışmalar yapılıyordu. Hatta bu Dünya Kupası'nda bazılarının kaldırılması. Ya pozisyonda %100 offside'da değilsin. Ayakkabın 44 numara diye mantık olarak söylüyorum. O pozisyon %100 offside değil. %100 offside olan pozisyonda vücudun tamamının rakibin önünde olması gerekiyor. Defans oyuncusunun. Mantık olarak.
0: Ama bizde yine hala, ya bizde değil, dünyada da bu böyle. Dünyada da böyle. Genel konuşuyoruz zaten.
1: Zaten şikayet edilen konu bu.
0: Ya dünyada da devam ettiriliyor pozisyonlar Ercan
1: i̇şte
0: abi.
1: İşte bunun kaldırılması için de bayağı bir istek var. Dünyada da var bu. Ya şimdi %100 offside ayrı, %5, %10 offside ayrı. Ya da %1 ile veriyor bak offside. Bu kadar inceye gerek var mı? Gol sayısı da artar. Bunu istiyorlar. Ya dünyada bunu isteyen bir kesim var. Buna da karar verecek kural koyucu International Board. Bakalım bu offside konusunda deneyecekler. Ama bu böyle gitmez gerçekten. Onu söyleyebilirim.
0: Bir dinleyicimiz Kocaeli Spor'un performansını sormuş Ercan abi.
1: Gayet iyi gidiyor.
0: Üçüncü sırada. Yaz
1: tribünler niye boş onu anlamadım. Dün maça baktım.
0: 1-0 kazandılar.
1: Evet, Samsunspor karşısında. Fakat tribünlerin öyle tıklım tıklım dolu olmasını bekliyorum. Enteresan bir şekilde boştu tribünler. Ya haftada bir gün İzmit'te maç var. Kocaeli Spor Samsunspor'la oynuyor.
0: Son 3 karşılaşmasında kazandı.
1: Evet.
0: Bir mağlubiyeti var. 3 karşılaşmayı da kazanmış durumda Kocaeli Spor.
1: Ben onu anlamadım. Tribünler niye...
0: Hani diyoruz ya işte, Göztepe'yi söyledik, Samsun'u söyledik, Avrupa'yı zorlayacak, dört büyüğü zorlayacak takımlar hangileri diye. Kocaeli Spor belki bu sezon o durumu zorlayabilir eğer böyle devam ederse.
1: Evet. Bir konu var bir de açılmışken, güncel bir konu. Şu haberler çoğaldı biliyorsun. Beşiktaş Hapoel İsrail takımıyla maçı Gürcistan'da Batum'da oynayacak haberleri var. Şimdi daha şimdiden bu %99 ortaya çıktı. Burada problem UEFA'da.
0: Burada bunu kim istiyor Ercan abi? Şimdi bunu da konuşalım. Bunu Beşiktaş'ın istediğini düşünmüyorum.
1: Hayır, UEFA istiyor.
0: Türkiye Cumhuriyeti güvenliği de sağlayacak.
1: Ama bunu UEFA istiyor.
0: Ülkemiz her türlü güvenliği sağlayacak. Kudrette güçte de her türlü sağlayabiliriz de onu. Tabii ki taraftarın gelmemesi gerekiyor. Gelirse gelmiyor zaten böyle durumlarda. Niye Beşiktaş Batum'da oynuyor ki bu karşılaşmayı? Tamam, Batum'da bizim niye Gürcistan'da oynuyoruz bu arada?
1: Ya Allah'tan Gürcistan, geçen sefer Macaristan'da oynadık.
0: Azerbaycan'da oynayalım o zaman. Madem öyle, Azerbaycan'da oynayalım bu karşılaşmayı.
1: Bence de, ama onu işte şöyle bir hata var. Yapay zekalarına diyecekler ki Türk takımlarıyla İsrail takımlarını eşleştirme. Yapay zeka yapıyor ya. Ona öyle bir kod yazacaklar ki eşleşmesinler. Bu büyük bir hata.
0: Zaten İsrail
1: sen
0: takımları...
1: Sen niye rakibe avantaj veriyorsun?
0: Zaten İsrail takımları neden bu turnuvalarda onu da her zaman soruyorum. Rusya'yı engelliyorsun. Şimdi biliyorsunuz FIBA yeni bir FIBA aldı kararı. Bireysel olarak Rus oyuncular oynayabilirler kararını aldı. Bireysel olarak takım Ankara olarak
1: burada varlar seneye.
0: Tabii seneye varlar. Bireysel olarak da zaten oynuyorlardı, Avrupa'ya gidebiliyorlar. Daha da artık rahatlıkla gidebilecekler. Ya bu kararları da aldılar. Yakında şimdi dış basını takip ettiğimizde savaşın bitme ihtimali de var orada. Bu sefer tamamen Rus takımlarını alma durumları var.
1: Evet tabii.
0: Ya böyle de bir durum söz konusu ama yani niye İsrail takımlarını alıyorlar?
1: Savaştan dolayı da uzun süre Rus ve Ukrayna takımlarını zaten eşleştirmeyecekler. Aramızdaki gerginlikten dolayı da fazla uğraşma. Türkiye İsrail takımlarını yapay zekanı kodlayıver bir zahmet. Sana zahmet olacak diyorum UEFA'ya. Eşleştirme. Eşleştirme.
0: Bu arada UEFA'nın biraz dikkat etmesi gerekiyor Ercan abi.
1: UEFA niye böyle uzaylı gibi davranıyor bilmiyorum.
0: Biraz dikkat etmesi gerekiyor. Şöyle çünkü gelecek sezon, gelecek sene FIFA'nın seçimi var Ercan abi. Onu da hemen belirteyim. Biliyorsunuz bayrak açtılar ki açmaları da gerekiyordu Infantino'ya. Fakat Infantino tekrardan aday.
1: Mecbur aday olacak. Kuyruğu kolay kolay kaptırmaz.
0: UEFA o kadar açık mektuplar gönderdi. O kadar karşı çıkmasından dolayı firesiz gitmesi gerekiyor. Eğer ülke federasyonlarından fire verirse işler değişir UEFA içinde.
1: Tabii tabii.
0: Karşısına bu arada Kanada Federasyon Başkanı'nı, ki Kanada Federasyon Başkanı aynı zamanda işte Kuzey ve Orta Amerika Futbol Federasyonları Başkanı, onu düşünüyorlarmış. UEFA'da destek verecekmiş.
1: O zaten
0: FIFA'da da önemli görevleri varmış daha önce de. Yani böyle bir durum söz konusu.
1: Kazanma ihtimali yüksek o zaman.
0: Ama işte bu tamamıyla sıkıntı da olabilir, problem de olabilir. Firesiz olması gerekiyor. UEFA'nın bu konuda biraz dikkat etmesi gerekiyor. Türkiye gibi ülkeleri de kaybetmemesi gerekiyor. Ben bu konuda bakıyorum, araştırıyorum. Tehlikeli UEFA için. Diyelim bir reklam aramız var. Reklam sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Artık son bölümdeyiz. Konuştuk, dört büyükleri konuştuk. Bu arada Kocaeli Spor'la alakalı Ercan abi seyirci yok demişti. Sebebini dinleyicimiz yazdı. Ahmet maçından 15 bin cezalı vardı. 14 blok cezalıydı. Boşluğun nedeni cezalar evet diye yazmış. Onu da hemen paylaşmış olalım. Ve artık biraz Avrupa konuşalım Ercan abi.
1: Konuşalım.
0: Avrupa maçları. Aradayken biraz konuştuk. Ercan abi tabii Avrupa'dan bayağı İngiltere başlayınca da maç izlemiş. İspanya ile başlayalım diyorum. Çünkü Arda'yı konuşmamız lazım. Ben anlamıyorum. Yine kaybetti. Mourinho'nun bu seferki ne denir? İşte İngilizler excuse der. Yine şeyi Arda ile alakalı gerekçesi, oyundan çıkarma gerekçesi, kırmızı kart görecekti o yüzden çıkardım dedi. 66 dakikada takımın en iyisi, maçın en iyisi. Real Betis maçtan sonra işte Türkiye'nin en iyi oyuncusuyla karşılaşma, çek atmışlar okey demişler, evet, ve onu yenme okey demişler, öyle bir paylaşım yaptılar. Gerçekten inanılmaz top oynadı yani. Arda'yı izlerken şaşırdım. Böyle bir oyuncun var ve sen bu oyuncuyu 66. dakikada oyundan çıkartıyorsun. Mourinho ne yapmaya çalışıyor, Real Madrid ne yapmaya çalışıyor, ben hala anlayabilmiş değilim. Tamam, elinde çok önemli oyuncular olabilir, Bellingham gibi, ki bu sezon bu maça kadar çok iyiydi, bu maç çok iyi değildi. Ama işte Mbappe var, Vinicius var, çok çok önemli oyuncular var elinde, ama ya elinde Arda gibi bir gerçekten elmas var. Arda'nın üzerine takım kurman gerekirken sen geçen maç onu oynatmıyorsun, sonra alıyorsun ve sana çok acayip iki pozisyon yarattırıyor, bir tanesi gol attırıyor, evet, gol atıyor. Bu maçta da en çok Real Betis'ten bile fazla pozisyona sokturdu senin takımını, bir sürü asisti yendi. Hem Mbappe tarafından, hem Vini tarafından, hem kornerleri yendi. İşte Bellingham kafa vuruşu, işte Hulsen kafa vuruşu. Ya ben gerçekten anlamakta zorlanıyorum Ercan abi Real Madrid'in durumunu.
1: Ya onlar da bir Mourinho'nun tabii kendi kafasında bir oyun sistemi var. Kazanma üzerine kurulu. Ben güzel oynamasam da kazanayım diyor. Böyle bir düşüncesi var.
0: Kazanamadı ama.
1: Yok, bu sefer kazanamadı. Penaltıda kaçtı.
0: Bu arada Betis'in kadrosu da çok iyi kadro.
1: İyi kadro, artık o penaltıyı kaçırmayacaksın. Real Madrid takımı penaltı kaçırıyor.
0: Bir de Mbappe kaçırıyor yani.
1: Şimdi Mourinho'nun yeni açıklaması var, onu okudum az önce. Diyor ki bu önümüzdeki maç.

0: Şampiyonlar Ligi. Arda 11'de başlamayacak diyor.
1: Çünkü cezalı. Kırmızı kart cezası tabii. Ya
0: pardon, ligde de başlamayacak diyor. Ben Şampiyonlar Ligi'ni demedim. Ligi diyor.
1: Ligi.
0: Hı. 11'de başlatmayacağım diyor. Algoritmasını iyi bulmadım diyor.
1: Algoritmasını.
0: Evet, algoritma olarak diyor. Şimdiden söyleyeyim diyor. 5 tane de çok kaliteli orta saha oyuncum var diyor. Bu oyuncuların arasında diyor seçim yapıyorum. Ve algoritma uzun vadede ya yani bu lig maçı için Arda ile başlamama yönünde fikir birliğine vardım diyor. Ya bu önümüzdeki hafta 11'de belki de tabii sürpriz yapacak. Bilemem de açıklaması öyle.
1: Fazla burada da ona çok fazla müsamaha gösterdiğimizi düşünmeye başladım Ercan abi ben.
0: Öyle diyor. Yani şu andaki açıklaması o.
1: Yani Arda gibi bir yeteneğe köreltmesi.
0: Şimdiden söyleyeyim demiş onu hatta. Yani şimdiden söyleyeyim demiş. Lig maçında önümüzdeki hafta onunla başlamayacağım demiş. Öyle bir açıklama yapmış.
1: Kaybı herhalde Arda'ya bulmuş.
0: Ya olabilir. Olabilir.
1: Yani gerçekten artık.
0: İhaleyi ona bırakmış değil mi?
1: Fazla yaşlandı Ercan abi. Gerçekten fazla yaşlandı.
0: Ya bazı takıntıları var. O takıntılarıyla onu idare etmek gerekiyor.
1: Umarım Türkiye'de yaşadığı serüvenden dolayı böyle bir saçma sapan bir şeye girmez. Umarım inşallah, girmez.
0: Umarım
1: ama girmez. Yani gördüğüm kadarıyla yani gerçekten göz var, nizam var. Yani oyunda kimin iyi olduğunu görebiliyorsunuz Ercan abi. Kimin direkt oynadığını, direkt oyuncuları performans soktuğunu görebiliyorsunuz.
0: Evet.
1: Yani mesela neden Vini de hala ısrar ettiğini çok niye Vini yedeğe düşmüyor? Hadi Bellingham çok iyiydi diyelim. Sezon boyunca, sezon başlangıcında Vini yok Ercan abi. Yok.
0: Ya daha yok. Da imzalamadı Ahmet Bey.
1: Yok Ercan abi, yok.
0: Yani, yani onun kafasında ne var? Real Madrid tutmak istiyor herhalde. Hı-hı. Ama oyuncu kalmak istemiyor galiba. Ya Real Madrid'de kalmak istemeyen bir oyuncunun psikolojik durumunu sorgularım. Banko oynuyorsun. Kötü de oynasan vazgeçilmiyor. Vasat da oynasan senden vazgeçilmiyor. Ama buna rağmen istediklerini bir türlü gerçekleştiremiyor. Ve kötü. Milli takımda da iş yapmadı. Olmadı. Sırtlayamadı milli takımı. Ben anlamadım. Ya. Ama Real Madrid bırakmak istemiyor.
1: Vallahi bilmiyorum. Arda Bey umarım transferini yapar. Yani bu yazık yani. Gerçekten yazık. Bu kadroda 11 devamlı oynayamıyorsa, yani bu performanslarla da oynayamıyorsa yazık. Gitsin gerçekten kendine değer veren takımı onun üzerine kurabilecek, ki o yeteneği de gösteriyor. Her maç girdiğinde de gösteriyor. Sonradan oyuna dahil olduğunda da gösteriyor. Her türlü gösteriyor Ercan abi. O yüzden de normalde ben Real Madrid'de kalması taraftarıydım Arda'nın. Orada zaten yıldız olması taraftarıydım. Zaten yıldız ama oynatılmıyorsa gitmesi lazım. Böyle çok oyuncu köreltti maalesef Real Madrid. Gidenler de parladılar.
0: Evet.
1: Çünkü Odegaard örneği var mesela. Parlayan oyunculardan bir tanesi, ki isterseniz oraya da geçelim, Arsenal'e de geçelim. Arsenal Chelsea Londra derbisiydi. 2-1 kazandı. Beşiktaşlı Trossard maçta
0: izledi,
1: statta izledi.
0: Evet.
1: Oradaydı. Onu da gördük aynı zamanda. Xabi Alonso'lu kadrosuyla Chelsea teknik direktör olarak son haftalarda başarılı bence yeni geldiği.
0: Fena başlamadı.
1: Fena yani. Başlamamıştı ama karşısına son senenin şampiyonu Arteta'lı Arsenal karşısında 2-1 mağlup oldu. Arsenal'i nasıl buluyorsunuz ki? Arteta'nın Arda ile de alakalı açıklaması var. Transferini istediğimiz oyunculardan bir tanesiyle açıklaması var.
0: Ya şimdi Arsenal makası oyun olarak açmış durumda Premier Lig'de. Yeni bir Xabi Alonso oyunu meydana getirmeye çalışıyor Chelsea. Ve önümüzdeki maçlarda daha iyi olabilir. Bunu gördük. Fakat Arsenal'in oyunu bayağı hücumda gelişmiş durumda. Ya Premier Lig'de 3 maçta 9 puan bence çok iyi bir başarı. Şampiyondan bir gövde gösterisi Arsenal'den. Hücum olsun, orta alanda oyun kurma olsun, defansta rakibe pozisyon vermeme olsun, bunların örneklerini Arsenal Chelsea maçında Arsenal takımı gösterdi. Bu sene de şampiyon olursa ben şaşırmam. Bence şampiyonluğun kuvvetli adaylarından biri.
1: City ile beraber.
0: Evet, City zorlanmasına rağmen, ki zorlanması derken gol yollarını kastediyorum, Coventry'yi 1-0 yendi. Manchester United 4 puanda son saniyelerde gol yedi.
1: Everton'dan
0: 2-1 öndeydi ama gol yedi, 2-2 deplasmanda.
1: Bir işte yorumcu vardı Manchester United'ı yorumlayan. 30 dakika golünü gördükten sonra yıkıldı. Bir daha artık dedi Manchester United yorumlamayacağım dedi. Yeter artık, bu nedir dedi.
0: Evet, bu
1: hak son... veriyorum da, gerçekten hak veriyorum.
0: Olmadı, galibiyete bayağı yaklaşmıştı United. Bu sefer yine kazanamadı. Şimdi bakıyoruz, Hull City'nin başlangıcı mükemmel.
1: Mükemmel başlangıç. Zaten
0: Premier Lig'de gol yemeyen tek takım.
1: Jekirovic'e söylemişler, sezon öncesi 3 maçta 7 puan size vereceğiz, kabul eder misiniz gol yemeden? Hemen imzalardım diye açıklaması var. Yani hemen onu bu durumu imzalardım, evet bunu istiyorum derdim diye. Harika, rüya gibi bir başlangıç Hull City için. Ben derbi öncesi Hull City'nin maçını izledim biraz, yarım saat kadar. Aston Villa.
0: Ben de izledim yarım saat kadar.
1: Bu arada Aston Villa çok güç kaybetmiş. Bizim için iyi, takımlarımız için iyi ama sonuçta İngiliz takımı kanatlardan da delmeye çalıştı Hull City'yi. Aynı zamanda adam eksilterek göbekten de delmeye çalıştı. Bu konuda tehlikeliler ama bitiricilik konusunda sıkıntıları var.
0: Ya Hull City şöyle kazanabilirdi. Bir topu direkten döndü. Hı hı. Üst direkten geri geldi. Ya bu maçı kazansaydı muazzam olacaktı. 3 maç 9 puan. Fakat bu takım Acun Ilıcalı da söylüyor, bu takım Premier Lig'de kalırsa seneye
1: 5-6 tane yıldız oyuncu alacağım diye söylüyor.
0: Evet. Alacağı oyuncularla bu sefer daha üst sıraları kovalama şansına sahip olur. Ama ben Jekirovic'le beraber Hull City'de umutluyum. Onu söyleyeyim.
1: Ben de bu sezon rüya gibi bir başlangıcı var. Tabii ki performans düşüklüğü olacak, kayıplar olacak,
0: formsuzluk
1: olacak, üst üste mağlubiyetler olacak. Orası Premier Lig. Çok dünyanın en önemli ligi, en de tehlikeli liglerinden bir tanesi. O yüzden dikkatli olmakta fayda var diyelim. Yavaş yavaş artık kapatacağız. Gelen bazı mesajlar var. Bozkurt Bey diyor ki, Real Madrid'in hocası yanlış. Daha genç, daha dinamik, daha başarıya aç bir teknik direktör tercih edilmeliydi. Mourinho sezon sonunda hatta bitmeden gönderilir diye yazmış. Denediler, Xabi Alonso ile de denediler ama oyuncular bu sefer biraz orada işte bebek bakıcılığına ihtiyaç duyuldu. Biraz çocuk bakıcılığına ihtiyaç duyuldu. Mourinho o yüzden yaşlı olarak geldi ama Arda'nın bence artık o takımdan da düzenli oynamıyorsa ayrılması gerektiği taraftarıyım. Çünkü artık yıldızın da yıldızı. Süperstar dediğimiz durum. Son bir dinleyicimiz mesajı var. Çok sayıda mesaj geldi. Çoğunu okuyamadım. Kusuruma bakmayın. Yarınki programda daha detaylı bu mesajları paylaşırız diyelim. Ömer Bey yazmış, İlhan Doğan ve Onur'la birlikte Göztepe Gaziantep maçını izlemeye gidiyoruz. Dördümüz de işten erken kaçtık. Sizce maç sonucu ne olur diye yazmış.
0: Bilsem. Yani ev sahiplerinin avantajı devam eder mi ligde görürüz. Öyledir ya klasik.
1: Ben beraberlik kokuyor bu karşılaşma diyelim. Bunu da aktarmış olalım. Artık veda vaktimiz geldi. Ercan abi eklemek istediğin son cümle
0: var mı? Herkese iyi haftalar, iyi akşamlar.
1: Ağzınıza sağlık, yine çok keyifli bir yayın oldu. Yarın Mehmet Sevinç yok, onun yerine ben varım. Yine Ercan abiye yarın ben eşlik edeceğim. Perşembe günü benim yerime Mehmet yayında olacak. Batıkan'a da çok teşekkürler bu arada bize destekleri için. Yarın tekrardan görüşmek üzere. Herkese mutlu akşamlar.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
4: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.

Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 8 Eylül 2026 Salı günündeyiz. Saatlerimiz de tam 7'yi gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Gündemi özetlemeye ben basketbolla başlayacağım. Dün A Milli Kadın Basketbol

futbol takımımız Dünya Kupası C grubu 3. maçında Porto Rico ile karşı karşıya geldi. İlk iki maçında iki mağlubiyet yaşayan iki takım son maçta kazanarak adına en azından playoff turuna yazdırmaya çalışacaktı. Pota'nın Pelileri aslında iyi de götürdü son periyoda kadar ama son periyotta Porto Rico bize üstünlük kurdu ve mücadeleyi 75-71'lik skorla kazanarak grubu üçüncü bitirmeyi başardılar. Biz ise dört takımda grupta son basamakları aldık ve turnuvaya grup aşamasında veda ettik. 16 takımda bir Dünya Kupası organizasyonu kadınlar basketbolda. Bizim üçüncü katılışımız ve burada elendik. Grupta zorlu rakipler vardı, özellikle Avustralya ve Belçika. Bu iki takıma karşı farklı mağlubiyetler aldık. Son maç kafa kafaya gitti ama orada da son bölümü iyi oynayamayınca Dünya Kupası'na erken bir veda etmiş olduk. Millileri yine de emekleri için tebrik etmek, teşekkür etmek gerekiyor. Sonuçta çok sık katıldığımız bir turnuva değil. Dünya Kupası Kadınlar Basketbol'da üçüncü kez tarihimizde katıldık. Umarız öncelikli olarak tabii ki burada bir istikrar sağlarız. Sonrasında da tabii olursa 2014'teki gibi bir dördüncülük ya da daha iyisi fena olmaz diyelim. Tekrar tebrik edelim ve dönelim futbola. Dün Süper Lig'de dördüncü haftanın kapanışında iki karşılaşma oynandı. Göztepe Gaziantep mücadelesi dünün manşetlik gelişmelerine sahne olan maçıydı. Gaziantep Göztepe deplasmanında ilk yarıda 4-0 öne geçmeyi başardı. 4-0 gerçekten inanılmaz bir skor. Göztepe ki geçen yıl savunmasıyla ön plana çıkan İzmir ekibi bu yıl kalesinde gördüğü gollerle dikkat çekiyor. Savunması pek iyi değil. İlk Samsun maçında 3 gol yediler. Gençler Birliği'nden 1 gol yediler. Gol atamadan kaybettiler. Galatasaray deplasmanında 3 gol yiyip çok sayıda pozisyon verdiler ve dünkü Gaziantep maçının ilk yarısında da kalesine 4 gol gördü Göztepe. Kaleci Gugeşaşvili'ye de büyük bir tepki vardı tribünlerden. Hatta Gugeşaşvili de tribünlerle böyle bir diyaloğa da girdi. Devre arasında da teknik direktör Stoylov kalecisini çıkardı. İkinci yarıya Arda Özçimen'le başladı. Ve ikinci yarıda tabii daha farklı bir Göztepe gördü. Kalesine gol görmedi. İki gol buldu. Juan'la o goller geldi. Ama tabii puan için yeterli olmadı. 4-2'lik skorla Gaziantep mücadeleyi kazanmayı başardı. Gaziantep'te de biliyorsunuz Rado ile yollar ayrıldıktan sonra Orhan Ak'la anlaşıldı ve Orhan Ak'la ilk karşılaşmada da 3 puan geldi. Çok iyi bir ilk yarı. 4 isabetli şutta 4 gol buldu Gaziantep. Halil Göztepe'yi kendi silahıyla vurdu. Bir uzun topla birlikte atağın devamında Halil iyi bir son vuruşla golü attı. Abena ile stoperiyle 2-0. Kozlovski benzer goller attı sol taraftan. Ve Gaziantep için rahat bir maç oldu diyebiliriz. Göztepe'de tabii soru işaretleri büyük. Geçen yıl ve ondan önceki yıl sezona iyi başlangıçlar yapmışlardı ama bu yıl öyle olmadı. Tribünlerde de o heyecanın, o desteğin azaldığını görüyoruz. Dün Göztepe stadında pek alışık olmadığımız boşluklar dikkat çekiyordu ki maçın pazartesi olması bir etken olabilir ama artık saatler de o 21.30'dan 20'ye doğru çekildi. Gelecek hafta ile birlikte yanılmıyorsam 19'a gelecek. Hafta sonu karşılaşmalar hafta içi yine 20'de olacak. Ama çok dolu bir tribün yoktu Göztepe'de. Gaziantep açısından da sezonun ikinci galibiyeti oldu. Gaziantep 7 puanla şu anda averajlı haftayı 6. basamakta kapattı. Onu söyleyebiliriz. Günün diğer maçında da Alanyaspor, onlar da çok enteresan işler yapıyorlar. Beşiktaş'ı mağlup ediyorlar, sonra Eyüp'e kaybediyorlar. Dün de Rize deplasmanında 1-0'lık skorla kazandı Alanyaspor. Onların da bu sezonki ikinci galibiyeti oldu. İlk haftadan bir beraberlik var. Onların da 7 puan olduğunu söyleyelim. Gaziantep'le aynı puandalar averajda. Şu anda Alanyaspor Antep'in bir basamak altında. 7. basamakta yer alıyor. Çaykur Rizespor ise sezonun ikinci mağlubiyetini aldı. 2 galibiyet daha önce alınmıştı ve 6 puanla Çaykur Rizespor'da haftayı

11. basamakta tamamladı. İlginç bir tablo var Rize açısından. Rize deplasmanda oynadı, iki maçı kazandı. Evinde oynadı, iki maçı kaybetti. Ve evinde oynadı, iki maçta gol dahi atamadı. İlginç bir tablo gözüküyor orada. Bakalım sezon devamını nasıl getirecekler. Tabii biraz daha normale dönecektir iç saha performansı ve dış sahada da kayıplar gelmeye başlayacaktır. Bu arada Göztepe de 4 hafta sonunda sadece 1 puanda ve 18 takımlı Süper Lig'de haftayı 17. basamakta tamamladı. 18. biliyorsunuz Konya henüz puanı dahi yok. 0 puan. Göztepe 17 ve Eyüpspor da küme düşme hattındaki son takım 3 puanlı 16. basamakta yer alıyor ve sonrasında 4 puanlı 4 takım Erzurum, Çorum, Samsun ve Başakşehir sıralanıyorlar. Zirvede ise Galatasaray var 10 puanla. Onu 9'ar puanlı Beşiktaş ve Kocaelispor takip ediyor. Süper Lig'deki tablo bu şekilde. Birinci Lig'de de dün toplamda 4 karşılaşma vardı. 6. hafta karşılaşmaları sona erdi birinci Lig'de. Burada da günün dikkat çeken skoru Bursaspor'dan geldi. Manisa deplasmanında Bursaspor 90+2'de Iheanacho'nun golüyle kazanmayı başardı. Iheanacho maçta Bursa'nın ilk golünü de atmıştı. Her maç gol atmaya devam ediyor Nijeryalı yıldız oyuncu. İnanılmaz bir seri içerisinde 6 maçta yanılmıyorsam 8 gole ulaştı. 2 de asisti var. Önemli bir katkı. Bursa'yı da şu anda puan tablosunda ikinci basamakta görüyoruz. 6 maç sonunda 15 puanı var Bursa'nın. Lider Batman Petrolspor'un da 16 puanı olduğunu söyleyeyim. Kayserispor dün Esenler Erokspor karşısında 3-0'lık bir galibiyet aldı. Kayseri'de puanını 13 yaptı ve haftayı 3. basamakta Kayseri'de tamamlıyor. Esenler Erokspor'da ise bir teknik direktör değişikliği oluyor. Mustafa Gürsel'le yollar ayrıldı. Bakalım yeni isim kim olacak onu da göreceğiz. Antalya Spor'da da bu arada Bülent Korkmaz'la yollar ayrıldı. Antalya Spor şu anda 6 maçta 4 mağlubiyeti var. 14. basamakta. Esenler Erokspor'un 6 maçta galibiyeti yok. 4 beraberlikte küme düşme hattında yer alıyorlar. İki takım da yeni hocalarını kısa süre içerisinde belirleyecektir. İstanbulspor 1, Iğdır 2, Manisa 1, Bursa 2 dedik. Mardin 1, Bodrum 0. Dünün diğer sonuçları 1. Lig'de. La Liga'da 2 maç var. Getafe 1, Celta Vigo 1, Elche 2, Real Sociedad 3. Serie A'da Cagliari 1, Lecce 0. Udinese 1, Lazio 3. Lazio lige 3-3 ile başladı. Ezeli rakibi Roma'da biliyorsunuz 3-3 ile başladı. Ve Inter bir diğer takım, son şampiyon. Onlar da Serie A'da 3-3 ile başlayan takım oldular. Böyle bir tablo var İtalya'da. Ve bugün günlerden salı dedik ve artık Şampiyonlar Ligi lig aşaması bu akşam oynanacak karşılaşmalarla birlikte başlıyor. 19.45'te 2 mücadele, 22 seansında da 4 mücadele olacak. İlk haftaya özel Şampiyonlar Ligi fikstürü 3 güne yayıldı. Salı, çarşamba, perşembe, çarşamba Galatasaray Sporting deplasmanına gidecek. Perşembe günü de Fenerbahçe evinde Roma'yı konuk edecek. Bugün Galatasaray'da bir basın toplantısı olacak. Sporting maçı öncesi, onu da Radyo Spor'dan canlı olarak takip edebileceksiniz. Maçları da bugünkü konuşacağız. Onu da dile getirmiş olayım. Galatasaray'da dün Başkan Dursun Özbek yöneticilerden Abdullah Kavukçu ile birlikte Türkiye Futbol Federasyonu'na bir ziyarette bulundu. Konuyla ilgili resmi duyuru Türkiye Futbol Federasyonu'ndan geldi. Bu enteresan bir konu. Çünkü Galatasaray en son mevcut TFF yönetimiyle tüm ilişkileri askıya almıştı. Fakat bunun üzerinden yaklaşık 4,5 ay geçtikten sonra tekrar bir orta yol bulunmuş gözüküyor. Bu konuyu konuşacağız. Transferle ilgili de artık tabii transfer dönemi kapandı ama ayrılacak oyuncular hala takımlarda var. Beka onlardan biri. Dün onun da Rusya'ya transferinin netleştiği konuşuldu. Resmi açıklama henüz yok ama o transferden de bahsedeceğiz diyelim. Özette bu şekilde olsun. 7-11 saatlerimiz. Şimdi şarkı ve reklam aramızı verelim. Devamında da gelişmeleri değerlendirmeye başlayalım.

0: Reklam. Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master Minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master Minibüs, üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Serkan!
4: Efendim abi?
3: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
5: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor.

0: Zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
1: En para, en para, bankanın güzeli.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
4: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.17 saatlerimiz sabah sporunda Ali abiyle birlikte şimdi gündemdeki gelişmeleri değerlendirmeye başlayacağız. Ali abi günaydın, hoş geldin.
1: Günaydın, hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Herkese iyi günler.
0: Teşekkür ediyoruz. Dün ikimiz de Göztepe-Gaziantep maçını izlemişiz. İki maç vardı aynı saatte. Diğer maç Rize Spor-Alanya Spor mücadelesiydi. Mesela neden o maçı değil de Göztepe-Gaziantep maçını tercih ettin? Göztepe stat, taraftar, Gaziantep oranak ilk maç gibi sebepler
1: aynen,
0: mi?
1: Göztepe tabii sezona bir de kötü başladı. Bu karşılaşmada bir çıkış arayacaklarını düşünüyordu herkes. Onun da bence etkisi oldu. Bununla birlikte Gaziantep'te mesela Orhanak acaba Gaziantep'in bir süreden beri oynadığı üçlü sistemi değiştirir, dörtlüye döner mi diye düşündüm. Onu merak ediyordum. O yüzden Göztepe maçı bana biraz daha cazip geldi. Çok da ilginç bir karşılaşma oldu.
0: Evet, ilginç bir karşılaşma. Yani ben gün içerisinde iddia yazısını yazarken şöyle bir bahis önerdim. Hani karşılıklı gol var dedim. Göztepe'nin bu sezon savunması pek iyi değil. Savunmada zaten eksikler var. Heliton'dan sonra transferden son konu sakatlığı var. Alan Luis diğer bir stoper sakat. İşte Furkan Bayır sakat, genç Ege oynuyor, Ege Yıldırım. O da Hatay'a tabii açık bir oyuncu. Gaziantep'te bu sezon her maç birer gol atmış en azından. Göztepe deplasmanında da en az bir gol bulur. Ve Göztepe'de gol konusunda çok sıkıntı yaşayan bir takım. Bir hücum hattı iyi. Duran toptan da goller bulabiliyorlar ki dün ilk yarıda da gol bulabilirdi penaltıdan. Olmadı. İkinci yarı Göztepe buldu. Üçün üzerinde ikinci olmuş totalde Göztepe'nin. Öyle bir maç, hani karşılıklı gol bekliyordum ama tabii Gaziantep'in bir yarıda 4 gol atacağını hiç düşünmezdim. Ama dün öyle bir maç başlangıcı oldu ki ilk golde zaten direkt sanki Göztepe'nin kendi silahıyla Göztepe'yi vurdu gibi oldu Gaziantep. Yani kalecinin bir degajı, iyi uzaklaştırılamayan top, hani bir organizasyon olmadan fırsatçılık diyebilirsin Halil Dervişoğlu. Ege'nin hatası, kademede orada hani bir hamle yaptı, yerini boşalttı. Halil'in de iyi vuruşuyla birlikte Gaziantep çat diye 1-0 öne geçmeyi başardı. Ondan sonra da işte
1: ikinci golde kendi silahları.
0: Evet.
1: Korner.
0: Top. Aynen.
1: Gelen bir top. Daha 10. dakikada 2-0 olunca zaten statta az önce sen girişte söyledin. Hani pek o hava yok gerçekten. Hani zaten tribünler full değil. Artı böyle hemen terse dönmeye hazır bir taraftar vardı. 2-0 olunca direkt zaten kaleciyle başladı Göztepe taraftarı. Ama Göztepe en azından geçen sezon işin tek tarafını gayet iyi yapan bir takım gibi gözüküyor. Hatta sadece geçen sezon değil, önceki sezonu da bunu ekleyebilirsin. Şimdi bu tarz takımlarda o denge bozulunca işte işin içinden çıkamaz hale geliyorsun. Dün spiker arkadaşımız da söyledi. Geçen sezon Göztepe'nin sahasında 4 gol atan takım yokmuş. Düşün. Bütün sezon 4 gol yemiyorsun. Bu sezon daha ilk karşılaşma, ikinci karşılaşmada Göztepe 4 gol birden yedi. İlk yarıda yedi 4 golü.
0: Antep'ten yedi hadi. Ne bileyim, büyüklerden, 4 büyüklerden yesen
1: evet,
0: daha anlaşılır.
1: 0-60 gol beklentisi ilk yarıda. İlk yarıda Göztepe'nin yarattığı gol beklentisi tabii penaltının da etkisiyle aslında Antep'in iki katı. Ama Antep tabii çok verimli oynadı. Kozlovski de penaltı pozisyonunda bayağı maçtan kopmuş gözüküyordu. Bayağı takılı kaldı oraya o pozisyonda. Ama sonra iki gol birden attı. İki gol de güzel attı. Fakat dün bireysel

0: anlamda da Ege değil mi?
1: Hı hı, Ege Yıldırım.
0: Ege yani iki golde çok uzak kaldı. Birebirlerde ilk golde yine az önce sen söyledin kademeyi boşalttı. Yani Ege'nin de çok ciddi bu skorun çıkmasında ne yazık ki katkısı oldu diyelim. Olumsuz anlamda. Kaleci ile alakalı olarak sadece bu maç özelinde değil zannedersem.
1: Öyle olmaması lazım.
0: Değil mi tepki? Şimdi ben
1: Ben de baktım
0: baktım
1: sosyal
0: şimdi
1: medyaya
0: anlamaya
1: da.
0: çalıştım yani maçta şimdi bakıyorum gollere yani çok öyle süper kalecilik durumlar yok. Kurtarabilir miydi? Belki çıkarabilirdi bazılarını ama hani öyle müthiş hatalı diyeceğin gol yemedi. Demek ki o devam eden bir süreç. O zaten ikinci yarı kaleci de şey yaptı, değişti. İkinci yarıda tabii çabayla işte Göztepe anca iki gol atabildi. Orada kırmızı kart da tabii yine etkili oldu. Aslında bir ara 4-1'den sonra böyle bir rüzgarla beraber kısa sürede ikinci golü bulabilse Antep için daha zorlu olabilirdi. Antep o bölümü iyi atlattı. Neticede yani Süper Lig çok enteresan işte. Yine sen az önce girişte de söyledin. Alanya'da enteresan işler yapıyor dedin. Hani kimin kimi nerede yeneceği, nasıl bir performans ortaya koyacağı özellikle bu haftalarda çok belli olmuyor. Dün biraz onu da anlatmaya çalıştım. Yani Anadolu takımları böyle kendini bulana kadar büyük takımlar zaten bu haftaları rahat rahat geçerler gibi gözüküyor.
1: Dün karşılaşmada sen dedin Oranak 3'lüden 4'lüye döner mi diye farklı bir düzenle çıktığını zaten maç sonunda kendi ifade etti. Ekranda da görüldü. Kozlowski sol kanatta o da 2 gollük bir performans ortaya koydu. Halil onun performansı ileri uçta dikkat çekiciydi Gaziantep açısından. Böyle gözüne çarpan bir oyuncu performansı oldu mu? Hani bu sezon Süper Lig'de şu ismi daha çok konuşuruz dediğin tabii daha çok Gaziantep'ten çıkar herhalde dün.
0: Ya mesela Kozlowski iki pozisyonda da şimdi normalde o tarz artık birebirlerde hep kanatta ters ayaklı oyuncu oynadığı için böyle hani içeri doğru çekecek öyle vuracak diye zannediyorsun ama işte o ayakla gittiği zaman eğer şutun da iyiyse Kozlowski gibi sana çok büyük bir avantaj sağlıyor. Yani savunmayı yaklaştırmadan o şutu çıkartabiliyorsun. O yüzden Kozlowski'nin soldan gidip sol ayağıyla pozisyonları bitirmesi mesela Antep'e bence bayağı bir ekstra şey sağladı. Katkı sağladı. Bir alternatif olur mu? Mesela büyük takımlarda kanat opsiyonu olarak. Ya, böyle kanat oyuncuları özellikle birebirlerde başarılı olduğu zaman, pozisyonları bitirebildiği zaman her zaman dikkat çekiyorlar. Sonuçta Oğuz Aydın'ın Alanya performansı da daha çok bitirmesiyle ve gol katkısıyla ortaya çıkmıştı. O yüzden Kozlowski eğer iyi bir sezon geçirirse belki bir alternatif olarak gündeme gelebilir. Ben dün beğendim. İyi de etkiliydi.
1: Kozlowski normalde aslında bir merkez oyuncusu fakat son yıllarda hani Burak Yılmaz da Selçuk İnan da şimdi Oranak da hatta Radoi de büyük ihtimalle böyle kanada yakın onu kullanıyor. Genelde hatta sağ kanat kullanıyorlardı onu. Oranak şimdi sol kanatta onu kullandı. Mesela şu an Transfermarkt sayfasında sol kanat gözükmüyor Kozlowski'de. Baş mevki 10 numara, yan mevki olarak da 8 ve sağ kanat gözüküyor. Yanlış hatırlamıyorsam bir ara Beşiktaş'ın gündemine geldi Gaziantep performansıyla Kozlowski daha ilk sezonundaydı yanlış
0: 22 yaşında
1: hatırlamıyorsam
0: Mert.
1: ve şey kuralına da uyuyormuş aslında o
0: Tabii
1: artı
0: tabii.
1: dörtlük 2003 doğumlu olduğu için Polonyalı bir isim potansiyelli de piyasa değeri de hani bir Gaziantep oyuncusuna göre yüksek 6 milyon euro.
0: Şöyle bakmışsındır. Çok genç yaşta 2021'de 2021-2022'de Saint-Gilloise'a gidiyor. Belçika'ya. Oradan bir Brighton macerası var.
1: Önce Brighton, sonra Saint-Gilloise.
0: Öyle mi?
1: Brighton'a 11 milyon euro bedelle gidiyor.
0: Ha.
1: Büyük bir transfer. Oradan sonra hemen Saint-Gilloise'a kiralanıyor.
0: Bende niye
1: Brighton daha
0: ters
1: oynatmadan.
0: gözüküyor? Bende ters gözüküyor. Brighton'da olmadıktan sonra bir vitese yapıyor.
1: Evet, yine kiralık.
0: Ama oradaki farkı söyleyeyim. Şimdi kaç doğumlu oyuncu?
1: 2003.
0: 2003 doğumlu. Şimdi 2023'ten beri yani 20 yaşından beri ligde oynadığı size maç sayılarını söyleyeceğim. Hollanda Ligi'nde 34 hafta biliyorsunuz. Bir sezon 29 maç oynamış. Bir sezon 30 maç oynamış. Hollanda Ligi'nde. Antep'te 20

0: 7 maç oynamış ilk sezonu ligde sadece. İkinci sezonu 31 maç. Bayağı da istikrarlı.
1: 4 sezondur dolu
0: 4
1: dolu oynuyor.
0: sezondur dolu dolu oynuyor ve bu oyuncu da işte 2003 doğumlu. Hani çok küçük değil, farkındayım. Ama bizde geçenlerde Yasin örneğinde verdik. Bu yaşlarda bu kadar fazla lig maçı oynamış oyuncu az buluyorsun. O bakımdan da iyi. Yani sürekli olarak oynaması, sürekli olarak oynaması, sürekli olarak oynaması. Geçen sezon 6 gol, 2 asist yapmış ligde. Bu sezon işte 4 maçta
1: İlk
0: 2 gol,
1: gol
0: evet ilk
1: katkısı.
0: golleri oldu. 2 gole
1: İki gol
0: ulaştı.
1: sadece. Yalnız bonservisine 2022'de 11 milyon euro verilen oyuncuyu Antep 2024'te 200 bin euroya almış
0: Bir
1: sadece.
0: sakatlığı var mı? Sakatlık mı olmuş? Ne olmuş?
1: Yani 2,5 senede nasıl bu kadar
0: Evet.
1: piyasa değeri düşmüş
0: Düşmüş.
1: dersen, yani Brighton transferinden önce bir trafik kazası var. 165 gün uzak kalmış ama sonrasında öyle büyük bir sakatlığı yok.
0: 165 gün.
1: Evet, trafik kazası geçirmiş 2020 Ocak'ta. Bayağı uzun süre
0: Ama
1: sağlıktan
0: çok
1: uzak
0: eski.
1: kalmış. Eski, o da 17 yaşında iken, 16 hatta. Sonra bir şey yok
0: Bilmiyorum, ben
1: Kozlowski'nin.
0: de tam anlamadım.
1: Dünün öne çıkan
0: Penaltı
1: performanslarından biri
0: pozisyonunda ne
1: oldu.
0: dedin?
1: Kolay geldi yine ya bana.
0: Ya hiç alakası yok topla. Bakmıyor bile
1: Yani bir de
0: ya.
1: VAR'ın uyaracağı bir pozisyon mu? Hani hakem saha içinde değerlendirse hani bir şey demeyeyim de, hani VAR nasıl uyarıyor
0: Yani
1: onları çok
0: rakibini tutmaya
1: anlamadım.
0: çalışıyor. Sırtı topa dönük neredeyse. Birebir markaja odaklanmış. Top yukarıdan koluna geldi diye
1: Bana da garip
0: çok hafif
1: geldi.
0: geldi bana.
1: Bana da garip geldi. Kırmızı kartla ilgili o gün bayrağını gördü ikinci yarıda oyunu. O da Ege'nin yerine girdi devre arasında. Ama giriş çok sert ve bir açıdan böyle çok sanki abartı geliyor kırmızı kart, ama özellikle Ümit Öztürk'ün kartı verdiği açı, yani gördüğü açı, pozisyonu çok kırmızı kartlık hissettirmiyordu. Ama diğer açıdan o bileği de çok sıkışmış, altında kalmış oyuncunun. Yani kırmızı kartla ilgili çok itiraz etmem açıkçası. Çok
0: Ya,
1: tehlikeli bir giriş yani. Riski
0: evet,
1: almış.
0: hani kırmızı kartlara zaten bir şey diyemem de ben penaltılara gerçekten takılıyorum ya Süper Lig'de. Yani anlamak çok mümkün değil. Neticede Orhan Ak için tabii çok iyi bir başlangıç. Orhan Ak peki maç sonunda neler söyledi? Sen demin dedin farklı bir sistemle oynadığını dile getirdi
1: Evet,
0: dedin.
1: hani geçen haftadan farklı bir sistemle oynamanın bu takıma hani daha iyi geleceğini düşündüm tarzı bir şey söylemiş açıklamasında. Şimdi okuyayım yazılı olarak da. Bu başarıyı oyunculara vermek istiyorum demiş. İnanılmaz bir karakter ortaya koydular. Belki 4 antrenman, bunların ikisi taktik antrenmandı. O süreci çok iyi geçtiğimizi düşünüyorum demiş. Bu yayıncı kuruluşa verdiği flash röportajdaki açıklamaları. Diğer açıklamasını bulabilirsem, ki bulamadım. Göztepe hocası var. Göztepe'ye karşı agresif olmalıydık diyor. Topu kazandığımız yerlerde oyunu doğru oynadık. Topu doğru kullandık. Göztepe sert bir takım. Sürekli baskı yapıyor. Biz de bu baskıya karşı çok doğru çıkışlar yaptık. Duran toplarda başarılı olduk. Bizim için duran toptan gol atmak çok değerli demiş. Sadece 3 puan kazanmadık. Büyük bir özgüven kazandık demiş. Ben bu Deha'dan okudum şu anda bu açıklamayı, ama sosyal medyada daha farklı açıklamaları da önüme düşmüştü Orhan Ak'ın. Sen de pek umutlu değildin açıkçası Gaziantep'in Orhan Ak tercihinden, değil mi?
0: Yok.
1: Riskli bir tercih
0: Yani burada söyledim
1: gözüküyor.
0: 7-8 maç herhalde dedim. 10 maçı göremez dedim. Bakalım tabii. Umarız
1: Şimdi
0: iyi olur. Sonuçta bu çok istediğimiz bir şey değil. Teknik direktörlerin değişmesi sürekli olarak. Orhan Ak'a baktım. Mesela Eyüp macerası 11 maç sürmüş sadece. Çok az bir teknik direktör için. Dolayısıyla her teknik direktör ben uzun süre çalışsın istiyorum. Biraz kendini anlatsın istiyorum. Biraz teknik direktör takımları ortaya çıksın istiyorum ama bir taraftan da işte Süper Lig'in gerçekleri var. Yani Sorescu, Maxim, Kozlowski, işte Halil Dervişoğlu aslında sana bazı şeyleri vaat eden oyuncular ama Maxim geldi artık herhalde 36-37 yaşına. Onu da unutmamak gerekiyor. Hani demiş ya topla iyi çıktık diye aslında topla iyi çıkabilecek bazı oyuncular var Antep'te. Onu unutmamak gerekiyor. Kaleci mesela penaltıda orada 2-1'e gelse belki Göztepe çok daha farklı bir motivasyonla oynayacak. Kaleci de çok başarılı bir kurtarış yaptı. Dün mesela ben karşılaşmada ben de iddiada 2 kaleci toplam 7 kurtarış yapar dedim. Maçta şut kadar zaten gol oldu. Kaleciler
1: Kurtarış olmadı değil mi sende?
0: kurtarışı, bir tane kaleci ilk yarı bittiğinde bir tek penaltı kurtarılmıştı. Yani en zor şey kurtarış olarak geçmişti. Dün bayağı şanslıydı o bakımdan. Hücum oyuncuları ne vurdularsa gol oldu. Ama bunlar var futbolda. Yani Antep'te işte kaleciyi ben genel olarak beğendim. Arda'yı zaten beğeniyoruz. Birkaç oyuncu daha var. Ama mesela sezona başlangıçları da biraz böyle eyvah dedirten cinstendi. Şimdi hep beraber göreceğiz. İstikrar gelecek mi, gelmeyecek mi? Fakat Göztepe'nin de sanki özellikle savunmada ciddi takviye ihtiyacı var gibi gözüküyor. Ya da işte senin söylediğin sakat oyuncuların
1: Sakatların
0: dönmesine ihtiyacı var gibi gözüküyor.
1: dönmesine. Gaziantep bu hafta Fenerbahçe'yi konuk edecek ligde 5. haftada. Aslında Gaziantep için de iyi bir döneme denk gelen maç. Hem kendi özgüvenleri açısından hem Fenerbahçe'nin Roma maçı sonrasına denk gelmesi açısından ki Roma maçı da Perşembe günü oynanacak.
0: Evet.
1: Bu maç da Pazartesi günü oynanacak. Güzel bir dönem yani Gaziantep buradan bir şey devşirmeye çalışacaktır. Bir galibiyet bakalım başarabilecek mi? Diğer tarafta Göztepe'de Gugeşaşvili Gürcü kaleci maç sonu sosyal medya hesabından Instagram'dan bir hikaye paylaştı. Uzun da bir açıklama var içinde Türkçe metin olarak onu okuyayım. Bu arada Gençler Birliği maçındaki yediği golden sonra tepkiler başlamış. Bir mesaj geldi program içinde onu da hatırlatayım. Ben sahada her zaman son düdüğe kadar mücadele eden bir futbolcuyum. Bazen her şey istediğimiz gibi olur, bazen de olmaz. Futbolda iyi günler de vardır, kötü günler de ama kimse benim mücadelemi, karakterimi ve bu forma için verdiğim emeği sorgulayamaz. Bugün yaptığınız şey taraftarlık değildir. Elbette bu kulübü gerçekten seven ve her koşulda takımının yanında olan gerçek Göztepe taraftarları da var. Onlara sonsuz saygım ve sevgim var. Evet belki şu anda kötü bir dönemden geçiyoruz ama Göztepe'ye geldiğim ilk günden beri bu kulübün armasını ve adını savunmadığım tek bir gün bile olmadı. Gürcistan'da, Türkiye'de, evde, sokakta ve sahada her yerde Göztepe'yi gururla temsil ettim ve savundum. Klavye başında saklanıp oradan konuşanlara ise sadece bir şey söyleyeceğim. Hayat uzun, dünya küçük. Bir gün mutlaka sokakta ya da başka bir yerde karşılaşacağız. Gerçek Göztepe taraftarlarına sonsuz sevgilerimle deyip sarı kırmızı kalp emojileriyle mesajını bitirmiş Gugeşaşvili. Bu son cümleden önceki cümle hayat uzun dünya küçük bir gün mutlaka sokakta ya da başka bir yerde karşılaşacağız demiş kaleci. Yani bilmiyorum bu ilişki nereye gider. Bu mesaj saha içinde verdiği tepkiden sonra çok kolay değil buradan toparlanması da bakalım zaman ne götürecek. Liste geçen sezon kaleci hatırlarsın. Genel olarak beğenilen bir kaleciydi Göztepe'de. O da Lech Poznan'ın yolunu tuttu yaz transfer döneminde. Gugeşaşvili de Gürcü tabii adından da anlaşılacağı üzere yakından komşudan geldi PAOK'tan. Kiralık olarak gelmiş. Ama işte çok uzun soluklu bir birliktelik olmayacak gibi gözüküyor.
0: Ya burada hep aynı şey dönüp dolaşıp önümüze geliyor. İşte taraftarların davranışları, bunların oyuncuları etkilemesi, oyuncuyu etkilediği anda kulübü de etkilemesi. Ne yazık ki işte değişmiyor yani taraftar davranışı pek değişmiyor. Oyuncuları da bu noktaya getiriyor. Şimdi bu durup dururken oluşan bir tepki değil. Tepkiyi tartışabilirsiniz. Tepki bir yere kadar normal gibi gidiyor. Ondan sonra sertleşiyor. En sonunda tehditle bitiyor. Bu zaten yapılmaması gereken bir şey. Yani o sertleştiği nokta işte bu taraftarlık değildir dediği nokta. Ama öteki tehdite girdiği için orada tabii belki haklıyken haksız duruma düşecek Gürcü kaleci. Onu tartışabilirsiniz ama biraz bunun neden olduğunu da anlamamız gerekiyor. Biraz oraya da kafa yormamız gerekiyor. Her zaman herkes en iyi gününde olmayabilir. Her zaman her takım en iyi döneminde olmayabilir. Eğer o dönemlerde takıma, oyunculara, teknik direktöre destek verilmeyecekse işimiz çok zor Türkiye'de. Çünkü genel olarak zaten istikrara sahip bir yer değil burası, Süper Lig. Bunu defalarca gördük. Takımlar sezona iyi başlıyor. Ondan sonra uzun bir duraklama dönemi. Tekrar bir yükseliş. Sonra tekrar bir duraklama.

0: bırakma dönemi. 2-3 maçlık yükselen performanslar. Ligde kalma hedefi ortaya çıkınca, gerçekleşince, gerçekleştikten sonra hep değişen performanslar görüyoruz. O yüzden biz bu şekilde yaklaştıkça çok oyuncu kaybedeceğiz. Çok teknik adam kaybedeceğiz. Çok da bize pahalıya patlayacak. Bunu çözebilir miyiz? Pek çözebileceğimizi zannetmiyorum. Çünkü biraz da işte az önce dediği gibi hani klavye arkasında nasılsa bir şey olmadığı için istediğini insanlar yazıp çizip hakaret edebiliyorlar. Bunun olmaması gerekiyor kesinlikle. İşte ondan sonra da her oyuncunun tepkisi farklı olabiliyor. Mesela geçen sene Ederson'da bu tepki direkt bir performans düşüklüğüyle ortaya çıktı. Direkt performansına yansıdı oyuncunun. Şimdi izlediğiniz Ederson'la geçen senenin büyük bölümde izlediğiniz Ederson aynı kaleci diyebilir misiniz? Yani Ederson bu sezona harika başladı. Geçen sene ciddi hatalar yaptı. Ya da ciddi hataları senle konuştuk Ederson yapabiliyor ama ekstra işler yapmayan sıradan bir kaleci gibi gözüküyordu Ederson. Bu durum En-Nesyri'nin gidişiyle sonuçlandı. Gitmek istemesiyle sonuçlandı. Yani Fenerbahçe tutamadı oyuncu. Kendi santraforlarını gönderirken oyuncu kalsın dendi. Adam bakmadı bile arkasına yani. O yüzden buralarda işte konuşarak, buralarda söyleyerek ne kadar düzelir bilmiyorum. Ama genelde böyle durumlara kulüplerin de, bence teknik direktörlerin de, başkanların da, yöneticilerin de, kulüplerin sosyal medya hesaplarının da oyuncu tarafında destek vermesi gerektiğini ve biraz o yönde iletişim yapmaları gerektiğini düşünüyorum ben. Onlar genelde böyle durumlarda kaçıyorlar biliyorsun. Hani aman taraftara bir şey söylemeyelim, aman taraftarı karşımıza almayalım, aman taraftarı kızdırmayalım mantığıyla beraber. Taraftar da istediği anda istediği kişiyi yok eden konuma geldi.
1: Bir araya gidelim, 7.39, aradan sonra devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam. Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Radyo Spor.
3: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle. Umran Oto
4: Ekspertiz. Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
5: Bankkart, seni düşünür o.

0: aktifi var.
1: Hyundai Beyon ve i20 Eylül ayına özel 250 bin TL %0,99 faiz fırsatıyla Hyundai Mars Sancaktepe'de.
2: Reklam.
3: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

7.41 saatlerimiz bu bölüme dinleyici mesajlarıyla başlayayım. Gaziantep'ten dinleyicimiz Soner Bey, yayınlar diliyorum demiş. Programa YouTube'dan canlı yayınlamayı düşünüyor musunuz? Teknik açıdan zor mu, mümkün mü değil?

0: yoksa makyaj kuaför masrafından mı kaçıyorsunuz? Demiş, gülmüş, yayın açılana kadar da sürekli atacağım demiş, kendimize güvenmediğimizden, tipimize. Ondan açmıyoruz YouTube yayınlarını. Değil tabii, yani teknik bir durum var. Bunu açıklamış mıydık? Daha önce açıkladık değil mi?
1: Yok, açıkladık. Şey,
0: Yayında da
1: teknik
0: söyledim.
1: durum da değil. Yani Rütük, eğer YouTube'dan canlı yayın açarsanız sizden ekstra ciddi bir rakam talep ediyor.
0: Televizyon gibi böyle değil
1: Evet,
0: mi?
1: o şekilde sokuyor sizi. Dolayısıyla biz de onu vermeyi çok istemedik açıkçası. Durum bu.
0: Şimdi bir başka mesaj İzmir'den Hikmet Bey'den gelmiş. Tribün gruplarının açıklamalarından kaynaklı bir kopukluk var Göztepe tribünlerinde diyor. Kalecilisi gönderirken daha iyisini getireceğiz diye beklentiyi kulüp yükseltti. Bu arada Gugeşaşvili PAOK'tan geldi dedim. Geçen yılın ikinci yarısında Atromitos'ta kiralık olarak oynamış. Maç sayısı da çok yüksek değil. Böyle çok formda gelmiyor. Gürcistan milli takımında da Mamardaşvili'nin yedeği ve orada da tahmin edersiniz ki pek fazla oynayamamış son yıllarda. Listen daha iyi bir kaleci mi? Şu an pek öyle gözükmüyor. Geçen sezonki hani takımındaki durumu da düşününce zaten dinleyicimizin ikinci kısmında onu yazmış. Geçen sene kendi kulübünde bile forma bulmakta zorlanan adamı kaleci diye koyuyoruz. Stoper Heliton, savunma lideri gitti. Orta saha Deniz gitti. Bence bunun sancısını yaşıyoruz. Sağ olsun Sport Republic bu sahibi. Satışlarda gösterdiği performansı kaliteyi arttırmaya pek harcamıyor gibi. Kasa dolu ama azıcık kaliteli futbolcu getirdiğini görmüyoruz. Umarım düzelecek diyoruz demiş. Böyle bir eleştiri var Göztepe'nin yönetimine, sahibine, sahibi olan şirkete ya da.
1: Biliyorsun ben bunu bir süreden beri söylüyorum. Yani Göztepe böyle çok da limitleyebileceğiniz bir kulüp değil. Göztepe taraftar daha fazlasını isteyecektir. Hep bunu söyledim ben. Geçen sene de söyledim. Yani bir noktada o hamleyi yapmak isteyecek Göztepe taraftarı. Çünkü Göztepe taraftarı için işte ligde kalan ya da ligde kalırken çok zorlanmayan bir kulüp yeterli değil. Ya da sürekli olarak çok iyi savunma yapıp uzun toplarla, kontralarla sonuç arayan bir kulüp de yeterli değil. Göztepe bu şekilde tarif edebileceğiniz bir kulüp olamaz. Bunu belki bir süre yapabilir bu sistemi, ama bir noktada o sistemin Göztepe'ye yetmeyeceği belli. Şimdi bak, dikkat edersen sahibi olan şirkete eleştiriler başladı. Hatta dün ben de okudum. Sonuçta hani Göztepe'nin duygusuyla alakası olan bir yer değil. Onların bir iştiraki gibi bakıyorlar. Alıp satıp ne kadar kazandı, ne kadar zarar etti günün sonunda değerlendirme ona göre yapılıyor. Ama aynı zamanda işte kulübün adeta kendisi olan taraftarın bir beklentisi var kulüple alakalı olarak. Göztepe'de kesinlikle bu şeye uymuyor. Şu an Göztepe'yi konumlamaya çalıştıkları yere. Göztepe bu ligde potansiyeliyle Avrupa yarışının içinde olması gereken bir kulüp. Avrupa'ya gider gidemez ayrı, ama hedefinin Avrupa olması olduğu net. Bunu yaparlar mı? Yapmak istiyorlar mı? Onu zaman gösterecek.
0: Yani bundan önceki 2 sene oldu değil mi Göztepe'nin bu sahipliği değişti? Aslında Göztepe'nin transfer politikası bu yaz dönemindeki politikadan çok farklı mıydı iyi döneminde de? Mesela Heliton savunma lideri gitti dedi ya dinleyicimiz. Heliton hangi ligden geldi hatırlıyor musun?
1: Hatırlamıyorum.
0: Bulgaristan'dan geldi Heliton. Yaşı da artık hani belli bir seviyenin üzerine gelmişti. Yani deneyimli bir oyuncu olarak Bulgaristan'dan geldi. Öyle çok Avrupa'da ses getirmiş bir stoper değildi ama çok fark yarattı. Deniz büyük bir kayıp, kesinlikle katılıyorum. Nereden geldi? Çok genç yaşta Nijerya'dan direkt U19 takımına geliyor Göztepe'nin. Orada parlıyor, A takımda çıkıyor ve A takımda performans veriyor. İşte Romulo Juan transferleri de öyle, Brezilya'dan buldukları isimler ki şu anki takımda da bakarsan yine Brezilya'dan getirdikleri, İngiltere'den getirdikleri potansiyelli oyuncular var. Juan zaten hala takımda. Romulo iyi bir satış yaptı. Ve bu sezon gelen takviyeler de işte kaleci evet riskli gözüküyor ama işte Göztepe'nin zaten transfere bakışı biraz daha farklı ya, onlar böyle cevherleri bulup çıkarmaya çalışıyorlar ve bunda da genelde başarılılar. Bu sene şu ana kadar tutmadı.

0: Yoksa yolları öyle çok değişti değil. Sen burada kastettiğin şunu anlıyorum. Tabii bunun da biraz ötesine geçmeleri, biraz daha yıldız oyuncu almak gibi mi? Sistemlerini
1: Tabii
0: değiştirmeleri.
1: biraz daha garanti, biraz daha performansı belli olacak oyunculara yönelmek burada bahsettiğim. Şimdi senin söylediğinde zaten bakış açısında bir farklılık olmadığını anlıyoruz gelen oyunculardan. Orası kesin, onlar bildiklerini yapıyorlar. Ama başarılı ol ya da olma. Başarılı olamadığı noktada da başarılı olduğu noktada da Göztepe için bu sistem yetersiz iddiasındayım ben. Göztepe daha fazlasını isteyecek bir kulüp. Ben onu anlatmaya çalışıyorum. Göztepe daha iyi ya da başarılıyken de Göztepe'nin kadrosu sezon sonunda istediği yere gelemedi, unutma. Yani geçen sene de olmadı. O istediği yeri bir yere kadar zorladı. Ondan sonra patır patır gitti puanlar. Bu neyi gösteriyor sana? Çünkü teknik direktör istikrarı var. Yönetim istikrarı var. Taraftar arkanda ama yetmiyor. Kalite yetmiyor bir yerde. Çünkü kolay bir iş değil. Şimdi senin söylediğin Bulgaristan'dan oyuncu getir, işte Nijerya'dan altyapıya oyuncu getir. Güzel, çok güzel. Ama bir noktada da işte seni bir yere kadar götürebiliyor bu isimler. Bir de sen tam olarak başarılı olabilirsen, hani o transferlerin hepsinde başarılı olabilirsen, başarılı olmadığın noktada buraya geliyor işte. Çok zorlanıyorsun. Hani hedefine ulaştırabilecek kalite sana bir noktada yetmiyor. İşler iyi gittiğinde, ama işler kötü gittiğinde de iyice böyle seni zora sokacak bir durum ortaya çıkabiliyor. Şimdi Göztepe toparlayacak ama şu Göztepe bu sene için mesela bir Avrupa hayali kurduruyor mu? Pek kurdurmuyor. Benim anlatmaya çalıştığım o. Sanki Göztepe evet getirin gene potansiyelli oyuncular getirin ama bir tık daha iyilerini getirin. Bir tık daha başarılı olabilecek, kulübü daha yukarıya taşıyabilecek, taraftarı camiayı havaya sokabilecek bir şey yapın. Bir tık daha iyisini yapın istiyor gibi. O kadar da değil diyor yani. Bence.
0: Evet, anlıyorum da abi, bilmiyorum. Süper Lig'de senin dediğin gibi şeye başladın mı, onun da arkası geliyor,
1: Hayır,
0: ipucu
1: hayır,
0: kaçıyor.
1: hayır, hayır.
0: Ali abi, ya şimdi Trabzon'da mesela çok övdük. Yani Trabzon'da o hani bir tık yukarı kaliteyi çıkaralım. Salah geldi, Fabinho
1: Ama bir
0: geldi.
1: tık Salah değildi Mert
0: Abi tamam.
1: Trabzon'da.
0: Anlıyorum da öyle olmuyor işte yani. Senin dediğin gibi dengede gidebilen bir kulüp çok mümkün değil. O yüzden şu anki Göztepe'nin hali, ya Göztepe'de böyle başarılı olmaya çalışsın. Hani bu haliyle. Güzel değil mi? Hani Bodo Glimt mesela, işte Norveç Ligi'nde şampiyon olurken mesela çok yıldız oyuncu mu alıyor? Yoksa sistemini mi? Yani oyuncuları mı parlatıyor? Oyuncuları parlatıyor değil mi? Orada da yani Berk altyapıdan mı çıktı bilmiyorum. Orta sahada.
1: Berk altyapı.
0: Ha,
1: Altyapı.
0: Hauge mesela, işte altyapı gitti Avrupa'ya, başarısız oldu. Gitti Avrupa'ya, başarısız oldu. Geri döndü. Kendi içinden o yıldızları kendileri yaratıyor. Göztepe de aslında o transferlerle birlikte kendi yıldızını yaratan bir cam yani. Bence böyle güzel Göztepe. Çok eleştirilecek bir nokta olduğunu düşünmüyorum. Bizim beklentimiz, çıtamız çok yüksek oluyor galiba burada. Yani taraftarın, belki senin, belki futbol kamuoyunun daha
1: Benim
0: iyisini istiyorlar.
1: Göztepe'den çok yüksek beklentim. Çünkü o potansiyeli var. Göztepe'nin kulüp olarak. Beklentim çok yüksek. Fakat burada sana karşı çıktığım nokta mesela Göztepe'nin oyun anlayışı da Göztepe kulübüne paralel değil diye
0: Bak, onunla
1: düşünüyorum.
0: ilgili bir şey diyemem. Yani ona sana katılabilirim.
1: Anlatabildim mi? Yani seçtikleri oyun anlayışı bu sistem de çok Göztepe'ye örnek veriyorum. Göztepe taraftarı geçen sene takım başarılıyken de oynanan oyundan mutlu değildi. Bunu görebiliyorduk. Bir de işin o tarafı var. Yani hem sportif başarı anlamında bence taraftar ve camianın karşılığı olmayan bir durum var. Hem de oyun anlayışı olarak. Şimdi Bodo'yu izlediğin zaman Bodo'dan oyunundan etkileniyorsun. Ama Göztepe izlediğin zaman yani Göztepe'de tacın dışında da bir gol atsın artık. Yani hani bu kadar da değil. Dedirtiyor. Tamam, tacı öv, duran topu öv de. Yani taç ve duran top atarak başarılı olan takım var mı? Başka öteki işi yapmadan yani. Akan oyunda gol bulmadan. Akan oyunda dominasyon sağlamadan. O sana ekstra katkı sağlıyor her zaman için. Orada da ben bir uyumsuzluk görüyorum. Yönetimle şey arasında, kulüp arasında. Kulübün olması gerektiği ya da bizim düşündüğümüz şey arasında. bakış açısı.

0: sayesinde.
1: Yani orada hani sana itiraz etmem, bence de daha farklı bir oyun, zaman zaman daha oyunu domine ettiğin karşılaşmalar olması gerekiyor bence de Göztepe'nin. Ona hiçbir itirazım yok ama
0: Yani bir yerden yakalaması lazım
1: transfer
0: şeyi.
1: konusunda mesela bu transfer döneminde Juan'ı satamayınca şu an sadece Denis'i satabilmiş oldu. İyi paraya toplam 6,3 milyon euroluk satış var. Transfere de 4,48 milyon euro harcamış. Yani neredeyse kafa kafaya. Bu takımın geliri ne ki zaten? Daha
0: Bak,
1: iyisini
0: tam
1: yapacak.
0: orayı kabul edelim. Orayı
1: Hani
0: kabul edelim ama bir yerden yakalaması lazım taraftarı. Ya biraz daha iyi
1: yani
0: oyuncularla,
1: tamam işte orada anlaşabiliriz, orta
0: daha
1: noktada
0: yüksek
1: buluşabiliriz.
0: oyuncularla hedefe gidecek ya da hedef kovalayacak bir takım, ya da oyunu değiştirip, çünkü hani Bodo örneği verilebilir, harcanan rakamlar, harcanan bütçeler olarak, ama işte oyun değiştiği zaman bakış açısı da tamamen değişiyor kulübe, takıma.
1: Evet, o konuda ona bir şey diyemiyorum. Stoylov da şu ana kadar pek esnek bir tavır göstermedi oyun tercihi konusunda. Ben hani bir yerde Abdullah Avcı örneği aklıma geliyordu. Hani Büyükşehir Belediye zamanında o da çok topu rakibe verip oynuyordu sanki. Sonra bir yerden sonra toplu oyuna geçmeye başladı. Hani o başarı geldikçe, üzerine koydukça özgüven de geliyor kulübe. Göztepe belki onu yapabilir. Yapamıyorsa da belki hoca değiştirecek. Yani Stoylov'la
0: Olabilir.
1: yolları ayırıp onu yapabilecek. Belki bir hocaya o havayı verebilecek bir hocaya gidecek
0: Ben
1: yani.
0: mesela Stoylov'un da çok mutlu olduğunu düşünmüyorum. Bu anlayıştan direkt olarak. Bu oyun anlayışından. Biraz mecbur kaldığı için sanki bunu oynatmaya çalışan bir teknik adam gibi.
1: Yönetim mi zorluyor?
0: Ne?
1: Yönetim mi
0: Hani
1: zorluyor?
0: yönetim, eldeki kadro, şartlar. Bence sanki biraz o.
1: Bilmiyorum, bakalım. Bir istifa, bir görevden alma gelir mi Göztepe? Şu ana kadar çok kötü başladı. 4 maç sonunda sadece bir puan var değil mi Göztepe'nin?
0: Samsun'la beraber kaldı
1: Samsun
0: 3-3.
1: 3-3'lük o karşılaşma.
0: Ama işte baktığında
1: Ligin en çok gol yiyen takımı
0: aynen 11 gol yediler.
1: şu anda. Attığı gol tabii iyi, 7 gol. Birçok takımdan da fazla. Fenerbahçe'den bir eksik mesela attığı gol ama tabii savunması felaket şu anda Göztepe'nin. Peki birkaç mesaj okuyalım. Merhabalar demiş Kahraman Bey. Göztepe, Kocaeli, Samsun Spor gibi kemikleşmiş taraftarlar olan kulüplerin statlarının boş olmasını sadece ekonomik gerçeklerle mi açıklarsınız? Başka sebepleri de var mı demiş. Evet, bu sezon başlangıcında bayağı dikkat çekti. Bu tarz hani normalde tribünleri dolu olan takımların bile tribünleri boş. Hani Samsun bir Fenerbahçe maçı oynuyor, öyle dolu değil. İşte Göztepe normalde o maç öncesindeki ritüel falan, onlar hep sosyal medyaya düşer. Hep dop dolu tribünler görürüz. Dün hani kamera açısından sol taraf falan bomboş
0: Evet,
1: gözüküyor. Yani
0: seyrekti tribünlerde.
1: seyrekti. Sadece ekonomik gerekçeyle açıklanamaz diye düşünüyorum. Hani geçen yıldan bu yıla ekonomik anlamda öyle dramatik bir gerileme de olmadı.
0: Zaten Samsun o konuda biraz daha geride kalıyordu.
1: Samsun'a zaten geride aynen.
0: Bu sezon Yüksel Yıldırım da bilet fiyatları ile alakalı olarak konuştu. Ama dün, düzeltiyorum, geçtiğimiz sene Samsun Spor Konferans Ligi'nde mücadele ederken dahi o turnuvadaki maçların çoğunda bile Samsun Spor tribünleri dolmamıştı. Samsun Spor Avrupa mücadelesi verirken. Göztepe'yi ben biraz daha hayal kırıklığıyla alakalı diye düşünüyorum. Kocaeli seyircisi de maç seçiyor. Kocaeli'de de bence durum genel olarak o.
1: Maç seçme.
0: Maç seçiyorlar yani. İstedikleri maça gidip çok büyük bir şov yapıyorlar. En iyi tribünlerden birine sahipler ama biraz maç seçiyorlar onlar da. Şeye göre, duruma göre, rakibe göre, haftaya göre, önemine göre onlar da maç seçip ona göre yapıyorlar. En bence burada yani şey olarak söylenebilecek hepsinin birbirinden farklı olduğu. Genelleme yapamıyorum.
1: Anladım. 7.56 bir aramız daha var. Aradan sonra devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam. Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam nette uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme. Kazancım net, sigortam net.
3: Radyo Spor. Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank.

0: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: At yarışı

0: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
1: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
0: Şampiyonla son düzlükte. Radyo Spor.
2: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Posu indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm post çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
3: Reklam.
4: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
5: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7 ile 9 saatlerimiz. Şöyle bir mesaj gelmiş Umut Bey'den. İzmirliler daha yazlıklarından dönmedi. Hı hı. Okullar açıldıktan sonra Göztepe tribünü daha fazla dolar. İzmir'de böyle olabilir, bir gerçek var demiş. Bu da tabii biz hakim değiliz ama evet, olabilir. Okullarda gelecek hafta itibariyle açılacak.
1: Ama zaten
0: bu hafta
1: stadyum kaç kişilik? İzmir'in nüfusu kaç kişi? Herkes de tatilde olamaz yani. Stadyum 60 bin kişilik olur. Göztepe'nin stadyumu. O zaman biraz daha bence bir anlaşılır olur. Ama hani zaten kutu gibi bir stat. İzmir'in stadı. Etkilidir ama ne kadar etkilidir bence düşünülür.
0: Bakalım bir sonraki iç saha maçını da gözlemleyelim. Bir sonraki iç saha maçı Göztepe'nin 20 Eylül Çaykur-Rizespor mücadelesi. Gelecek hafta Alanya Spor deplasmanı var. Rize maçında bakalım okullarda açılmış olacak. Takım hani Alanya maçında mucizevi bir performans göstermezse o maçtaki tribün nasıl dolacak hep birlikte görürüz, konuşuruz. İzmir'den Halil Kabakoğlu, Bursa Spor taraftar grubu Texas'ı tek geçerim demiş. Her maç full çekiyor Bursa tribünü demiş. Falan Göztepe de hani full çekiyordu, Göztepe'likte bir sıkıntı yok. Bursa'da evet full çekiyor. Dün deplasmandaydı Bursa Spor, Manisa deplasmanında. Yakın sayılabilecek bir deplasman Bursa için. Bilmiyorum, tribünlere bakmadım ama Bursa yine kazandı 2-1'lik skorla. Iheanacho da öyle bir giriş yaptı ki sezona, bilmiyorum birincilikte böyle bir başlangıç daha önce oldu mu? 6 maçın hepsinde gol atan bir oyuncu ilk 6 maç.
1: Bursa Spor tarihinde de azdır.
0: 8 gol oldu.
1: Tabii. Bursa Spor'da da ilk 6
0: maçta. Kendi kariyerinde ilkmiş bu arada. Tabii. Üst üste 6 maçta gol attı. İlk kez olmuş ligde. Kelechi Iheanacho. Şu an haksız rekabet gibi gözüküyor. Yaş olarak da 30 yaşında bir isim. Kelechi Iheanacho. Sen bir detay verdin reklam arasında, dilersen yayında da paylaş Ali abi.
1: Ne detay?
0: Iheanacho ile ilgili. Golü attıktan sonra.
1: Ha, dünkü karşılaşmada Bursa Spor'un genç kalecisi ilk golde büyük bir hata yaptı. Ondan sonra Iheanacho da gol attıktan sonra onu teselli etti. Hani güzel tabii ona sahip çıkması. Bu arada taraftarlarla alakalı olarak şöyle bir şey söylendi. Geçen gün onu okudum ben de. Bazı şehirlerde, özellikle büyük şehirlerde, o takım Süper Lig'e çıkana kadar tribünler dolu oluyor. Süper Lig'e çıkınca bir anda tribünler boşalıyor diye bir tespit yapmışlar. Bu genelde de olabiliyor gerçekten.
0: Bursa'da da mesela Süper Lig'e
1: çıkınca. Bilemiyorum işte nasıl olur, nasıl olacak. Bazı şehirlerde olabiliyor bu. Kocaeli Spor'a örnek vermişler mesela. Hani her maçta doluyken diyor, eğer ben tabii takip etmedim ama sonra Süper Lig'e çıktığında işte biraz daha seçici olabiliyor diye. Bakalım, onu da merak ediyorum ben, nasıl olur, nasıl biter, onu da göreceğiz.
0: Gebze'den bir dinleyicimiz dün Sayın Mertelam Şikrinyar Duşan Vlahovic'e işaret parmağını gösterdiğini söylemişti. Fikir değişti mi? Değişmediyse bir görüntü gönderebilirim demiş. Değişmedi dünden bugüne, gönderebilirsiniz. Bakalım hangi görüntüyü atacaksınız. Bursa deplasman tribünü yine fulldü demiş Sinan Bardak. Yani şaşırmam, doğrudur. Bursa tribünü çok büyük destek veriyor. Şu anda da Bursa Spor 6 maç sonunda 5 galibiyet, 1 mağlubiyetle 2. basamakta. Yani direkt Süper Lig bileti alınacak pozisyonda. Tabii ligin daha çok başı, çok sular akacak ama Bursa özgüvenli bir başlangıç
1: tabii
0: yaptı. Kayseri
1: başlamak,
0: Spor
1: evet.
0: Öyle zaten Batman Petrol Spor, Selçuk Şahin'le birlikte. Onlar 6 maç 16 puan oldu, mağlubiyetleri yok. İlk hafta berabere kaldıktan sonra 5 maçtır kazanıyor Batman Petrol Spor'da.
1: Bir de Mardin'in mağlubiyeti yok ligde.
0: Hı hı. Bursa Spor'da bu hafta Esenler Erok Spor oynayacak. Esenler Erok Spor'da da hoca gitti. Mustafa Gürsel, sabah bahsettim. Ve milli ara öncesi de Batman Petrol Spor Bursa Spor maçı var.
1: Oo.
0: Bir sonraki hafta yani.
1: Güzel.
0: Çok güzel bir maç olabilir orada. Batman Petrol Spor o maçtan önce bu hafta da Bodrum deplasmanında olacakmış. Birincilikte de ilginç bir yarış bizleri, futbol severleri bekliyor diyebiliriz. Dün Süper Lig'deki diğer maçtan hiç bahsetmedik. İzlemedik. Çaykur-Rizespor, Alanya Spor karşılaşması. Alanya 1-0 kazandı deplasmanda. Tek gol kendi kalesine geldi. Aris atmış Rizespor'da kendi kalesine o golü. Yine çok temposu yüksek bir maç değil anladığım kadarıyla. Rize 5 isabetli şuttan gol çıkaramamış. Alanya'da 2 isabetli şuttan gol çıkaramamış. Kendi kalesine golle maçı kazanmayı başardığını görüyorum. Alanya'da Eyüp mağlubiyetinden sonra çabuk toparladı. Hemen üstüne Rize deplasmanından bir galibiyet çıkardılar. Bu yıl şu ana kadar beraberlik oranları düşük. 4 karşılaşma sonunda. Alanya sadece bir kez berabere kaldı. 2 galibiyet elde etti. Bu yıl işleri değiştirebilir mi bakalım. João Pereira eğer biraz kıpırdanırsa takım, hani oynadığı oyunu sonuçlarla destekleyebilirse, Pereira'nın adını çok daha farklı takımlarla duyabiliriz. Mesela şöyle bir şey aklıma geldi. Bu hafta da Alanya ile Göztepe oynayacakmış. Göztepe'de hani Stoylov'un adı mesela hiçbir büyük takımla geçmesi mümkün değil. Şu oynattığı oyunla. Yani futbol severleri etkiliyor Göztepe zaman zaman ama oynattığı oyunla değil. Hani şunu hayal etmiyordur herhalde bir dört büyük kulübün taraftarı. Yani Stoylov bize gelse de şey yapsa işte bizi şahlandırsa demiyordur ama mesela João Pereira biraz Trabzonspor geçmişinin de etkisiyle Trabzonsporlara bir hayal kurdurabilir bence. O açıdan bir avantajı var. Stoylov'un hiç öyle bir şey yok şu an oynattığı oyunda. Yani onun artık çıtası maksimum buralar olur. Yani daha ötesini göremez bu oynattığı oyunda.
1: Doğru. Doğru.
0: O yüzden hani kendi tercihi tabii ki illa dört büyükleri çalıştırmak, aday olmak zorunda değil ama o opsiyonları şu an kısıtlamış oldu.
1: Mesela Pereira'nın ben Trabzon etiketinden daha çok, hani Trabzonspor'da oyuncu olmasından daha çok Amorim sonrası Sporting tarafından seçilmesini daha çok önemsiyorum. Açıkçası o bana daha önemli bir referans olarak geliyor. Orada çok kötü gitmişti işler. Geçen hafta konuştuk ama bence daha önemli bir referans.
0: Neden?
1: Çünkü Amorim çok başarılıydı. Çok çok üst düzeyde Sporting'de iyi işler yaptı. 2 şampiyonluk getirdi. Avrupa'da bir anda en çok aranan teknik direktör oldu. Şimdi o teknik, öyle bir teknik direktörden sonra seçilecek teknik direktör önemli. Kimi aldığın önemli. Çünkü Amorim sadece belli dönemlerde iyi futbol oynatarak

0: United'a transfer yapmadı. Genelde biz de biliyorsun böyle 10-12 hafta bir teknik direktör iyi işler yapınca bir anda aday haline geliyor. Yani Amorim hem iyi futbol oynattı hem de sonuca ulaştı. Ve iki kere sonuca ulaştı. Ondan sonra seçilecek teknik direktör bence önemli. Orada gittiler direkt Pereira'yı seçtiler. Pereira'yı seçmelerinde tabii ki eski Sporting oyuncusu olması, milli takım oyuncusu olması hepsi etkiliydi. Ama o oyuncuyu seçtiler. O yüzden bence önemli bir referans.
1: Ben de yani senden şöyle farklı düşündüm. Sporting'in o da Amorim gibi B takım hocasıydı önce. Orada bir şeyler gösterdi. Sonra dediğin gibi Amorim bir anda gidince hemen B takımına baktılar ama mesela bu tarz takımlar bunu yapabiliyorlar. Hani B takım hocasını ya da işte milli takımlarda Ümit milli takım hocasını A milli takım hocası yapabiliyorlar. O yüzden bu hocadan ziyade biraz onların bakış açısıyla, zihniyetiyle alakalı bir
0: ama gene
1: tercih
0: de onu oraya
1: geliyor.
0: getirdi. Hani onu sen şeyden bahsediyorsun. Bu bir sistemle, organizasyonla alakalı
1: Tabii.
0: diyorsun. Ama zaten organizasyonda onu bir sonraki kişi olarak yerleştirmişler oraya. Hani durduk yere olmadı. Zaten oradan hani sen daha da aslında benim söylediğimi kuvvetlendirmiş oldun. Yani o kulübün organizasyonu içerisinde gene seçilen kişi o bir sonraki aşama için. Hani durduk yere bir anda olmuyor. Diyorlar ki bu adamda bir şey var. Biz bunu alalım bünyemize. Eğer bir şey olursa zaten biz onunla devam edeceğiz. O bile zaten benim söylediğimi kuvvetlendiriyor bence.
1: Yani ben pek öyle kuvvetlendirsin diye değil, tam tersini
0: Biliyorum ama düşün
1: söyleyeyim.
0: bak, Amorim'den sonra zaten onu planladıkları için o adam orada. Sonrası için orada. Oraya konulmuş.
1: Tabii ki ama başka bir fırsat olsa başka bir fırsatı değerlendirecekti Sporting. Hani
0: Sporting istediği fırsatı değerlendirebilecek bir kulüp.
1: evet ama o
0: Sporting
1: an belki
0: illa o şeyi de yapmak zorunda değildi. Ne derler? Hani sistemin o şekilde işlemesini işlemek zorunda olacak bir kulüp de değil. Şey yapabilirdi, başka bir hocayı direkt Amorim'den sonra pat diye getirebilirdi takımın başına.
1: tabii ki. Şu an mesela daha deneyimli bir hoca var. B takımından çıkardıkları bir hoca yok. Rui
0: Aynen.
1: Jorge var. Deneyimli. Bilmiyorum hani ben biraz daha bakış açısı şey gibi düşünüyorum. Hani Fenerbahçe'nin İsmail Kartal birlikteliği gibi. Hani İsmail Kartal'ı Fenerbahçe düşünüyor ama mesela Anadolu kulüpleri çok düşünmüyor. Ya da ne bileyim Carey'i United düşünüyor. Geçici olarak getirip sonra kalıcı. Ama neden? Carey eski oyuncusu. Onlar da bu tarz denemeleri yapan kulüpler. Hani Kerik çok iyi hoca olduğu için, Kerik'e çok güvenildiği için gibi gelmiyor bana. Daha çok o takımın kendi zihniyetiyle alakalı bir tercih
0: Tamam, bu
1: gibi
0: da
1: geliyor.
0: etkili. Bu da etkili. Bunu zaten üstünü kesinlikle çizmiyorum. Zaten o
1: Diğer...
0: yüzden dedim, Sporting'in eski oyuncusu sonuçta. Portekiz milli takımının eski oyuncusu.
1: Tabii bir şeyler de var bu arada bu oyuncu da ya da eski oyuncu da diyelim. Yani hiçbir şey olmayan, hiç potansiyel vaat etmeyen kimseye de getirmiyorlar. O da var muhakkak. Ama hani ben çok doğru örnek mi o açıdan ona emin olamıyorum senin kadar. Peki 8-10 oldu saatlerimiz. Şöyle bu bölümü kapatacağım. Bu Deniz'in gittiği takıma bakarken bu takım hani Süper Lig'den çok oyuncu alıyor dedik. Valla süper, sadece Süper Lig'den oyuncu almışlar sanki. Talisca'nın gittiği takım da aynı. El Cezire. Salih
0: Ersin.
1: Malkoçoğlu'nun gittiği takım. Ersin Destanoğlu'nun gittiği takım. İşte Deniz gitmiş. Zamanında yine Türkiye'de oynayan Milson Kızılyıldız'dan gitmiş. Aslani geçen yıl Beşiktaş'ta kiralık olarak oynadı. Inter'den yine oraya gitmiş kiralık olarak. Transferlerin neredeyse hepsinin yolu bir şekilde Türkiye'den geçmiş. Bu takımın yapılanması nasıl? Kim var bu transfer planlamasının başında? Gerçekten çok merak ediyorum.
0: Menajer işi.
1: Başında da bir Rumen teknik direktör var. Cosmin Olaroiu diye bir isim ilk defa duydum. Menajer işi mi, sportif direktör işi mi, yönetim işi mi, danışman işi mi bilmiyorum ama bayağı yakın bir temas oldu açık Süper Lig'le. Bu kadarı da tesadüf değil. Malcom'u da almışlar bu arada. Al Hilal'den. O da bedelsiz gitmiş. Türkiye'de de düşünebilirdi Malcom. Sağ kanat için bir alternatif olabilirdi. Yaşı da 29.
0: Son durumunu
1: Al Hilal
0: biliyor musun?
1: oyuncusuydu en son. Suudi
0: İzledin mi hiç?
1: Arabistan'da. Yok bilmiyorum Suudi
0: Suudi
1: Arabistan'da.
0: Arabistan'a giden oyuncu bende şeyi kapatıyor ya direkt olarak. Böyle hiç izlemediğim için ne oldu ne bitti oyuncularla ilgili, iyiler mi kötüler mi, o şey çok etkiledi beni. Bu Suudi Arabistan yatırımları yaparken Suudi Arabistan'daki antrenman takvimini anlatmışlardı ya.
1: Evet.
0: O beni çok etkiledi. Ben kapattım o konuyu böyle kafamda. Hani haftada 2-3 antrenman yapan bir oyuncu için hiç olumlu düşünemiyorum açıkçası. Hani buraya geldikten sonra mutlaka bir şeyi toparlama sürecine ihtiyaçları var gibi.

0: niyeti olması lazım. Oyuncunun da niyeti olması lazım. Mesela böyle haftada sadece 2-3 antrenman yapan bir oyuncuyu haftada çift antrenman yapan bir lige falan götürmek çok kolay değil diye düşünüyorum artık.
1: İtalyan'ın takımına getirsen.
0: Valla kolay değil diye düşünüyorum. 2-3 sene orada o şekilde yaşadıktan sonra, çalıştıktan sonra hani tekrar o seviyeye çıkmak olabilir. Yani olmayacak demiyorum ama bana zor geliyor.
1: Sen o riske girmek istemezsin çok. Peki bir araya gidelim. 8-12 aradan dönüşte de ilk konumuz Galatasaray'ın dün Türkiye Futbol Federasyonu'na yaptığı ziyaret olacak.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Reklam.
4: Selam, ben Piraye.
5: Ben de Rutkay.
4: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
6: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
7: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNB Kart.com.tr'de.

0: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master minibüs üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Serkan!
5: Efendim abi?
4: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
6: Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
5: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
4: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
7: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
8: Empara, Empara, bankanın güzeli.
9: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
10: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
11: Tanıtıcı reklam.
12: Tanıtıcı reklam bölümündeyiz. Okullar açılırken ihtiyaç listesi biliyorsunuz. Uzun okul kıyafeti, ayakkabı, çanta, defter, kalem derken harcamalar da peş peşe geliyor. Peki tüm bu ihtiyaçlar için nakit gerektiğinde cevap ne? Yine hangi kredi? Siz de hemen hangi krediye girin okul alışverişi ihtiyaçlarınız için bankaların %0 faizi 100 bin TL'ye varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Tüm okul ihtiyaçlarınız için hangi kredi güvenle yanınızda?
11: Tanıtıcı reklam.

8-17 saatlerimiz. Reklamdan önce de bahsettim. Dün Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyesi Abdullah Kavukçu'yla birlikte Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu makamında ziyaret etti. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi kanallarından biz bu gelişmeyi öğrendik. Şöyle denmiş: Riva Hasan Doğan milli takımlar kamp ve eğitim tesislerinde gerçekleşen görüşmede TFF 2. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Hukuk, İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Göktaş'la Abdullah Kavukçu da yer aldı. Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek yeni sezonun hayırlı olmasını temenni ederken Türkiye Futbol Federasyonu'na da başarı dileklerini iletti. TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacı Osmanoğlu ziyaretin ardından Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kavukçu'ya birer A milli takım forması hediye etti dendi. İşte fotoğraf kareleri var. İlk karede iki başkan yan yana Türk milli takım forması, ikinci karede yine yan yana, bu sefer formanın diğer tarafı çevrili, Abdullah Kavukçu'yla fotoğraf benzer şekilde ve sonrasında dörtlünün bir arada olduğu bir fotoğraf karesi sosyal medyada servis edildi. Galatasaray Kulübü'nden konuyla ilgili bir paylaşım gelmedi. Federasyondan dediğim gibi öğrendik biz bu ziyareti. Peki bu ziyareti farklı kılan şey ne? Kulüp başkanları dönem dönem alt liglerde de ziyarete gidiyorlar. Böyle çok fazla poz veriliyor bir milli takım forması arkasında. İşte 10 numara o başkanın adı ve sosyal medyaya servis edilen fotoğraf kareleri ve işte başarı dilekleri iletildi, nezaket ziyaretinde bulundu tarzı metinler. Burada işin püf noktası tabii Galatasaray'la TFF arasında son dönemde, hatta yani son dönem derken bayağı bir uzun dönem oldu. İbrahim Hacı Osmanoğlu neredeyse seçildikten sonra bir de diyebiliriz iki taraf arasında bir gerginlik var. Galatasaray en son 23 Nisan 2026'da şöyle bir tweet atıyor. Dursun Aydın Özbek imzalı bir tweet, bir açıklama, kısa bir açıklama. Türkiye Futbol Federasyonu mevcut yönetimiyle tüm ilişkilerimiz bugün itibarıyla askıya alınmıştır dendi Galatasaray'dan yapılan açıklamada. 23 Nisan, şu an dünkü açıklamanın tarihi 7 Eylül. Aradan geçen 4,5 ayda ne oldu da ya da neler yaşandı da dünkü fotoğraf karesine geçildi. Ki bu son tweetten önce de birçok olay yaşandı. İşte zamanında Dursun Özbey'in İbrahim Hacı Osmanoğlu için suç duyurusunda bulunduğu açıklaması geldi. Sakın ha açıklaması Dursun Özbek'ten geldi. İbrahim Hacı Osmanoğlu'ndan Dursun Özbey'e sözler. İki tarafın arası iyi değildi ama ne olduysa dediğim gibi son dönemde böyle bir fotoğraf karesi geldi. İnsanlar da pek anlamadılar açıkçası, hani bayram değil, seyran değil, niye böyle bir birlikte poz verilme ihtiyacı hissedildi? Ne oldu da Dursun Özbek o askıya aldığı ilişkiyi tekrar normale döndürmeye çalıştı? Bunu tabii Galatasaray Başkanı Dursun Özbey'in bence önce açıklaması gerekiyor. Sonuçta ziyareti yapan kişi kendisi. Ama hiçbir açıklama olmadan yine burada insanların yorumuna bırakılmış bir gelişme oldu Galatasaray'da. Yani dün ben de haberi gördüm, bana da garip geldi. Sonra insanlar da anlamlandırmaya çalışmışlar. Yani niye Galatasaray Başkanı böyle bir ziyarette bulundu? Herkesin aklına gelen benim de aklıma geldi. Daha yeni biliyorsun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 4 kulüp başkanı ve yöneticilerini ağırladı birlikte. Öyle pozlar verildi, güzel pozlar verildi. Ve ondan birkaç gün sonra da böyle bir ziyaret geldi. Mesela insanlar ona yormuş. Hani Cumhurbaşkanı'nın talebiyle mi demek lazım artık? Onun direktifiyle mi? Böyle bir hani buzların eritilmesi kararı mı çıktı orada? Benim aklıma en yatkın bu geliyor. Çünkü hani o tarihten bu tarihe ne oldu? Galatasaray şu an TFF yönetiminden memnun olmasını gerektirecek ne gördü? MHK başkanı mı değişti? Hakem kararları mı çok değişti ki Galatasaray'ın bu sezon herhalde çok hakemle ilgili bir sıkıntısı olmadı ama gidip de hani 4 haftada da başkan 4 haftada hakemleri iyiydi, biz buzları eritelim diyecek hali yok.

0: olmaz tabii. O yüzden bilemiyorum tam ne olduğunu. Ama günün sonunda bu dargınlık mı dersin işte, küskünlük mü, gerginlik mi? Onun en azından biraz daha normalleşmesi bence iyi bir adım. Ama yine de başkanın da bunu açıklaması lazım bence. Galatasaray iletişimi pek yapmak istemiyor gibi. Niyeti yok gibi iletişim konusunda. Bir şeyler yapıyor. Tamam diyor, hani bunu anlayın yani, ya da kabul edin. Benim ne yaptığımı, yani ne yaptım sizi çok ilgilendirmez sanki getiriyor gibi hissediyorum.
1: Ben de şaşıranlara şaşırıyorum.
2: Bu konuyla alakalı olarak, bu fotoğrafla alakalı olarak, bu ziyaretle alakalı olarak. Çünkü siz öteki söylenenlere inanmış mıydınız? Ben inanmamıştım. Yani hala büyük kulübü yöneten kişilerin sözleri sizde geçerliyse şaşırırsınız. Ama bende bir geçerliliği yok. Duruma göre, rüzgara göre hareket ettikleri çok açık. O yüzden de ben fazla şaşırmıyorum. Böyle U dönüşlerine, dramatik U dönüşlerine. Hani sinemada filmi izlersin izlersin, bir anda böyle bir sürpriz çıkar, aa dersin ya. Bu bence çok bir sürpriz değil. Sonuçta Galatasaray o açıklamayı yaptığında da çok fazla bir gerçeklik payı yoktu. Yani federasyonla ilişkileri askıya aldık falan filan. Geçin o hikayeleri. O yüzden de büyük kulüp yöneticilerinin medya önünde, mikrofonlar önünde söyledikleriyle arka planda yaptıkları birbirinin farklı. Bunu artık anlamış olmamız gerekiyor Türk futbolunu takip edenler olarak. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Yani şu an işte Cumhurbaşkanı ziyareti mi Galatasaray'a bunu yaptırdı, Dursun Özbey'e başka bir şey mi yaptırdı? Yani onunla da alakalı olarak kafamı patlatmak istemiyorum açıkçası. Nereden bileyim? Mert, haksız mıyım? Nereden bilebilirim? Direkt olarak Dursun Özbek'le konuşmadığım sürece bunu bilmem mümkün değil. Cumhurbaşkanı ziyareti de yaptırmış olabilir. Başka bir motivasyon da yaptırmış olabilir. Ama ben en başta ötekine de inanmıyordum. Yani ilişkiler askıya alındı. Şöyle, böyle. Yani Mehmet Büyükekşi döneminde Galatasaray'ın federasyonla ilişkisi nasıldı? Sonra seçimlerde kim kimi destekledi? Bu da çok konuşulmadı mı? Bunu da yaşadık. Bu sadece Galatasaray üzerinde değil. Diğer kulüpler üzerinde de böyle. Bir şeyler söyleniyor. Taraftara mesaj vermek için. Biz buradayız demek için. Güçlü yönetim olduğunu bir anlamda vurgulamak için. Ama perde arkasında farklı senaryolar dolaşıyor Türk futbolunda. Bunu biliyoruz. Bu da bence bunun bir yansıması. Galatasaray açıklamadı diyorsun. Nasıl açıklasın? Nasıl açıklayabilirsin? Öyle bir yazı yazmışsın. Federasyon bizim için yok hükmündedir demişsin. Şimdi bir açıklama yaparsan, yok hükmünde saydığın bir federasyonu gidip ziyaret etmeni mantıklı olarak açıklayıp insanlara da onu insanları da o açıklamayla ikna etmen lazım. Yapabilir misin? Yapamazsın.
0: Siyasetçilerin işi bu.
2: Yapamazsın. Ama bu bir siyaset değil, bu bir spor kulübü.
0: Sporun siyaseti.
2: İşte sporun siyaseti de bu seviyede olmaması gerekiyor. Zaten hep burada şey yapıyoruz. Bence hata yapıyoruz. Yani o kadar fazla iç içeler ki devletle böyle tablolar ortaya çıkıyor. Böyle tablolara mahkum kalıyoruz adeta. Nasıl açıklayacaksın? Hadi ben sorayım size. Nasıl açıklayacaksın? Yani yok hükmünde saydığımı federasyona bir anda durduk yere gitmeni nasıl açıklayacaksın? Ne oldu da yok hükmünde olan federasyon tekrar legal hale geldi senin için? Nasıl açıklayacaksın?
0: Şu an peki daha mı iyi açıklamadığı senaryoda? Şu
2: Yok, bir
0: anki
2: şey
0: tablo.
2: yapamazsın diyorum. Hani daha iyi daha kötü anlamında söylemiyorum bunu. Nasıl açıklayacaksın diye soruyorum. Açıklayamazsın diye düşünüyorum. Yani ben iletişimci olsam Galatasaray'da, bana başkan gelse dese ki hadi böyle bir açıklama yaz. Eyvah derim yani. Nereden tutabilirsin ki? Çünkü bunu söylediğin anda pat diye sana öteki açıklamayı koyacaklar. Yok hükmündeydi hani diye. Bir şey olması lazım. Bir radikal bir şey olması lazım ki tekrar o ilişkiyi

0: sen ısıt, tekrar başlat. Öyle bir şey de olmadığını düşünüyoruz. İşte sen söylüyorsun, dördüncü hafta hakemler o şu bu diyorsun. Dolayısıyla bu genelde konuştuğumuz şeye bağlanabilir. Yani Türk futbolunun temel sorunu yöneticilerdir, yönetici açıklamalarıdır. Yönetici açıklamalarının hangi motivasyonla yapıldığını biraz anlayabilirsek, o zaman da buralara fazla takılmamamız gerekiyor. Bugün iyi dediğine yarın kötü diyebilirsin. Bugün senin çok beğendiğin bir federasyon yetkilisi ya da federasyon yönetimi yarın en kötü federasyon yönetimi olabilir senin için. Anlar, şartlar, durum, o belirliyor. Ben öyle baktım. Ben gerçekten çok fazla şaşırmadım öyle. Hani ben okudum böyle bir. İki fotoğrafa baktım. İbrahim Hacı Osmanoğlu gene suratı buz gibi. O biraz dikkatimi çekti. Onun dışında normal karşılıyorum. Yani çok garip değil bana göre.
1: Aynen. Dursun Özbek daha gülümseyen bir tarzda, sanki daha onun isteği olmuş gibi. İbrahim Hacı Osmanoğlu pek memnun değil gibi fotoğraf karesinde, ama tabii anlık futboldaki o tartışmalı pozisyonlardaki kale gibi çok büyük anlamda
0: Mesela böyle
1: yüklemek
0: yaparak,
1: lazım da.
0: bu şekilde hareket ederek kendi taraftarını da zor durumda bırakıyorlar. Şimdi taraftar da federasyona karşı, İbrahim Hacı Osmanoğlu'na karşı çok yüksekti. Beğenmiyorlar, sevmiyorlar. Galatasaray'a karşı olduğunu düşünüyorlar. İşte Galatasaray başkanını canlı yayında tehdit etti diyorlar. Galatasaray taraftar çok yüksek. Ondan sonra kulüp böyle bir açıklama yapıyor. Galatasaray taraftarı daha da yükseliyor. Sonra pat diye başkanı ziyarete gidiyor mesela. Taraftarı da ofsaytta bırakan bir durum.
1: Zaten dün taraftar Dursun Özbek'e sinirliydi. Bu ziyaret, hani ne alaka? Böyle bir açıklama yaptıktan sonra niye gidiyorsunuz ayağına bir de?
0: İşte diyorum, taraftarı zor durumda bırakıyor yani. Taraftar da çünkü yükseldikçe yükseliyor öyle olduğunda. Ama sen o açıklamaları yapmasan, yani federasyonu, şimdi federasyonu eleştirebilirsin. Federasyonun icraatlarını beğenmeyebilirsin. Federasyonun senin karşında olduğunu düşünebilirsin. Bunları dile getirebilirsin. Bu arada bence çok garip bir durum yok. Bu olabilir. Bu işin biraz da doğası. Ama sen çıtayı çok, o kadar yükseltiyorsun ki ondan sonraki hareketlerini de etkiliyor. Şimdi yok hükmünde saydığın zaman çok başka bir şey oluyor. Çok başka bir nokta orası. Hani ben Mert Elam'ı yok hükmünde sayıyorsam, ben gördüğümde kafamı çeviririm. Bir daha konuşmam, bir daha iletişime geçmem. O seviyede. Ama Mert'le bir şeyimiz olabilir. Mert'in bazı hareketlerini beğenmiyor olabilirim. Sonra konuşabiliriz, anlaşabiliriz. Belki gene anlaşamayacağız ama iletişim devam eder. O işte çok zorluyor kulüpleri, başkanları. Taraftarları da bunlar çok yukarı çekiyor. Anlatmaya çalıştığım bu. Taraftarı bu kadar yukarı çektiğinizde, ondan sonra bu hareketi yaptığınızda, şimdi ondan sonra onlar da kıvırmaya çalışıyor. İşte öyle olduğu için böyle başkan gitti. Öyle değil. Onlar da biliyorlar da zor durumda kalıyorlar.
1: Dün mesela Galatasaray muhabirlerinden de bu ziyaretle ilgili bir perde arkası bir şey okumadım. Twitter'a baktığımda Galatasaray'ı takip eden
0: Tamam.
1: muhabirlerden herhangi bir
0: İşte
1: şey de
0: belki
1: çıkmadı.
0: çıkabilir ilerleyen günlerde. Belki
1: Şu
0: muhabirlere
1: anlık
0: bir
1: yok.
0: şeyler, bir açıklama için söylenebilir. Fakat tekrar soruyorum. Yani herkese soruyorum. Bizi dinleyen herkese soruyorum. Siz Galatasaray'ın iletişiminde görevlisiniz. Size geldiler. Hadi açıklayın dediler. Nasıl açıklayacaksın?
1: Yani zorlarsın da neyse. Bir açıklama bulunur elbette. Ama taraftara
0: Ha,
1: geçer mi orası tartışılır.
0: tabii ki açıklama bulunur da işte şey olarak söylüyorum. İkna edici anlamında, ikna etme seviyesinde ne diyeceksin? Sen aklına ilk geliyor mesela. Ben sana geldim, kapını çaldım. Ben Dursun Özbey'im. Hadi Mert. Biz federasyonu ne saymıştık ama. Şimdi de ben federasyonla görüşmeye gittim. Bunu bir açıklamayla sen de kamuoyuna duyur dedim. Ne ilk geliyor aklına?
1: Ne ilk geliyor biliyor musun? Geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanı bizleri dört büyük kulübün başkanını Beştepe'de mi artık orada kabul etti. Onunla görüştük. O da işte Türk futbol ikliminin daha nasıl diyeyim sağduyulu olması yönünde bir çağrıda bulundu tek tek bütün kulüp başkanlarına. Hani biz de bundan yola çıkarak TFF ile olan ilişkimizi yeniden gözden geçirmeye karar verdik. İbrahim Hacı Osmanoğlu ile bu geçmişte yaşananları konuşmak için kendisine ziyarette bulundum. Görüştük, anlaştık.
0: Formaları da aldık.
1: Formayı da imzalı mı ya da bilmiyorum. 10 numaralı milli takım formasını da aldık. Ve böyle bir iyi niyet göstergesiyle de bu görüşmeyi bitirdik. Kamuoyuyla da bunu bu şekilde paylaşıyoruz. Benim aklıma ilk bu geliyor.
0: Evet.
1: Olur mu benden? Bir ara çünkü Galatasaray'a karşı böyle bayağı iletişim şeyi yapıyordum.
0: Olur tabii.
1: Dersleri veriyordum. Olmasın? En son hatırla Süper Kupa'daki bu şeyle niye yağmurlukla olmasın? İlgili falan. Benim aklıma
0: ama
1: bu
0: da zorlandın tabii.
1: Zorlanırsın tabii. Bu yani o insandaki şeyden sonra kolay değil ama işin içine Cumhurbaşkanı katınca bence bir şeyi var. Bir karşılığı olur diye düşünüyorum o yüzden de. Ben böyle de olmuş olabileceğini düşünüyorum. Bilmiyorum tabii tam ne yaşandı. Bunu da kamuoyuna kendilerinin açıklaması daha sağlıklı olur.
0: Cumhurbaşkanlığının bu kadar konuyla alakalı olarak şikayeti olsa bu mesajı bütün kulüp başkanlarını bir araya toplayarak yapardı diye düşünüyorum. Tek tek söylemek yerine tek tek ziyaret
1: aynı gün bir ara değil miydi? Işte, aynı gün beraber
0: ziyaret olmadı. İşte hepsi bir arada gelip bir açıklama olurdu diye düşünüyorum böyle bir şey olarak. Hani,
1: tamam.
0: Hep beraber.
1: Anladım.
0: Bütün kulüplerin tamam. Beraber ortak
1: tek
0: olarak.
1: Tek bir fotoğraf karesinde.
0: Tek bir fotoğraf böyle. Karesiyle beraber. Anladım. Evet. O şekilde olurdu. Ama işte diyorum ya bunlar normal ya.
1: Şeyi hatırlıyor musun? Aziz Yıldırım'ın ilk başkanlık dönemlerinden birindeydi yanılmıyorsam. Cumhurbaşkanı da vardı. Galatasaray Kulübü'nün başkanı o dönem kimdi? Ama böyle tokalaştırmaya çalıştı galiba Cumhurbaşkanı. Aziz Yıldırım kabul etmiyordu. Karşı çıkmıştı. Hatırlıyor musun öyle bir kare?
0: Hatırlayamadım.
1: Böyle
0: hadi
1: bir
0: ya.
1: Video. Evet.
0: O da iyiymiş.
1: Yani Aziz Yıldırım mesela ki fotoğraf karelerine baktın mı Cumhurbaşkanı'yla olan mesela orada da Aziz Yıldırım çok ciddi. Böyle sert duruyor. Onun mizacı biraz farklı. O hani kabul etmemiş bile olabilir. Aynı karede yer almayan değişik başkan Aziz Yıldırım biraz farklı bir profil. Neyse böyle bir durum oldu dün Galatasaray'dan TFF'ye ziyaret. Yankılarını herhalde yarın öbür gün muhabirler üzerinden de bir iletişim
0: bir
1: sağlayacaktır.
0: Şeyler çıkabilir.
1: Belki divan eğer yakın dönemde varsa Galatasaray Başkanı kendi ağzından açıklayabilir ki eminim divanda da ilk konuşulacak konulardan biri bu olacak. İlk divanda yani Dursun Özbey'e bu yönde çok eleştiri gelecek. Başkana neden TFF Başkanı ziyarete gittin diye. Başkan da eğer hazır bulunursa niyetliyse cevap verebilir orada. Evet 8.35 saatlerimiz birkaç dinleyici mesajı okuyabilir miyim diye düşünüyorum. Bu tarz
0: okuyabilir miyim diye düşünüyorum.
1: Konularda çünkü gelen mesajların tonu da farklı olabiliyor. O yüzden seçerek de okumak istiyorum.
0: Seçemiyor musun?
1: Ya uzun da oluyor. Şimdi bir taraftan yorum yapıp bir taraftan mesajları elemek de kolay değil Ali abi. O yüzden riskli de bir konu olduğu için riske girmek istemedim. Evet bak şimdi bir mesaj okuyorum. İçinde bir ifade geçiyor. Geç. Okuyamıyorum. Bak ikinci mesaj yine okuyamıyorum.
0: Mert'e okuyabileceği mesajlar atın lütfen.
1: Evet. Aynen. Yok. Bak bunu okuyabilirim. Kısa ve öz Fatih. Ali abi ve Mert günaydın. 8.31'de gelmiş. 5 dakika önce bu benim işimi kolaylaştırdı. Teşekkür ederim. Böyle kısa ve öz güzel basit şeyler yazın ya.
0: Güzel.
1: Konuyla ilgili. Beni zor durumda bırakmayın. Mustafa Demirkaya uzun bir şey yazmış ama kısa olanı okuyayım. İlk puan kaybında TFF kılıçtan geçilecek bu sefer. Bana geçer akçe olmayacak bu açıklama demiş. Artık hani Galatasaray böyle bir açıklama yaparsa TFF ile ilgili yemiyorum. Yemeyeceğim diyor. Bakalım o an geldiğinde yiyecek mi yemeyecek mi? Ama şu an hazırlıklı dinleyicimiz Mustafa Bey. Mustafa başka Mustafa İzmir'den bu. Beşiktaş taraftarıymış. Galatasaray Başkanı dediğiniz gibi Cumhurbaşkanı tavsiyesiyle böyle olumlu bir iklim yaratılmak isteniyorsa bunun bence olumsuz bir tarafı yok demiş. Tabii ki olumsuz ne olacak yani böyle bir iklim oluşturulmaya çalışıldığı noktada. Ama orada da Ali abi hani öyle bir şey olsa toplu bir poz verilip açıklama yapılırdı. Diyor ki bence haklı. Benim açıklama orada taca çıkabilir. Mesela Galatasaraylar şunu da söylüyorlar. İbrahim Hacı Osmanoğlu şampiyonluk kupasını bile takdim etmeye gitmedi Galatasaray stadına.
0: Hı hı.
1: Hani niye gidiyorsunuz siz onun ayağına başkan olarak, kulüp başkan olarak, o sizin
0: Ya
1: stadınıza
0: haklı tabii ki,
1: gelmedi.
0: taraftar soracak mı soruyor?
1: Taraftar dün,
0: Taraftar soracak mı
1: yani
0: soruyor?
1: İbrahim Hacı Osmanoğlu'ndan çok Dursun Özbek'e sinirliydi.
0: Tabii ki. O yüzden söylemişti taraftarı zor.

0: durumda bırakıyor diye.
1: Hı.
0: Anlatmaya çalıştığım bu.
1: Ankara'dan Burak en sevdiğim mesaj gelmiş. Hayırlı sabahlar, seviliyorsunuz. Şimdi 60, 8.37 teşekkür ediyoruz. Cumhur Örüntaş sakın ha devam ediyor demiş. Kısa öz. Vallahi kısa mesajlar gelmeye başladı.
0: Sen uzun deyince,
1: Evet, sağ
0: riskli
1: olsun
0: deyince
1: dinleyicilerimiz.
0: insanlar müdahale etmeye başladı.
1: Serhat Öz Korucu makas kesmiyor gibi bir şey oldu bu demiş. Fatih Bey Osman Altunter'in bir şeyler anlattı federasyon ziyaretiyle ilgili demiş. Görmedim. Ne kadar takıldınız bu konuya diye yine kısa bir mesaj
0: Sen ne
1: gelmiş.
0: kadar takıldınız bu konuya diyen Galatasaray taraftarı mı acaba?
1: Vallahi profilinde Türk bayraklı iki genç kardeşimiz var, oğulları herhalde. İlk mesajı gözüküyor, bilemiyorum o yüzden. Çıkarım yapamadım. Bence bu mesaj güzel demiş. Ne olur yarın Galatasaray maçı. 8.36'da gelen mesaj Şenol Bey'den. Ne olur Galatasaray, konu değiştirmek açısından. Buradan da Şampiyonlar Ligi'ne geçelim. Sen bir kısa bir yorum yap abi istersen. Reklama gideyim, sonra Şampiyonlar Ligi ile dönelim.
0: Galatasaray'ın gol ya da goller atabileceğini düşünüyorum ben.
1: İki gol de bulabileceğini düşünüyorsun.
0: Evet. Dün seninle konuştuk biraz yayın dışında. Galatasaray Sporting'e birden fazla gol atabilir. Ama savunma olarak sadece savunmadaki şeylerden bahsetmiyorum. Takım savunması olarak Galatasaray'ın çok zorlanacağını düşünüyorum.
1: Hı.
0: Yani Galatasaray iki gol attığı bir deplasman karşılaşmasını bile kaybedebilir Sporting'te. O bakımdan bir endişem var. Yani Galatasaray'ın Başakşehir önündeki savunması, Göztepe maçı, hepsi Galatasaray'ın bu sene sıkıntılı geçti. Galatasaray Erzurum maçı dışında her karşılaşmada gol yedi, iki gol yedi. Çok gol attı ama iki gol yedi. Hadi Çorum maçındaki bir gol çok ekstra çıkmıştı. Ama genel olarak Galatasaray'ın hazırlık dönemi, hazırlık dönemi de yakından takip ettik. Lige başlangıcı takım savunması olarak bence beklentinin çok altında. Dolayısıyla Osimhen yokken dahi ben Galatasaray'ın bu Sporting'e gol atabileceğini düşünüyorum. Çünkü Sporting de Galatasaray gibi gol yiyen bir takım. Ama işin takım savunması tarafı çok sıkıntılı olduğu için işi zor diye düşünüyorum ben Galatasaray'ın.
1: Son bir mesaj. İlyas yanlış hatırlıyorsun demiş bana. Cumhurbaşkanı değildi o. Yıldırım Demirören'di. Aziz Yıldırım ve Dursun Özbey'i el ele tutuşturmak istemişti. Olabilir ama Cumhurbaşkanı da sahnedeydi o zaman. Yani onu hatırlıyorum. Yıldırım Demirören olabilir. Ama Cumhurbaşkanı da
0: Ha,
1: oradaydı.
0: Yıldırım Demirören o işi tokalaşmayı yaptırmaya
1: Yaptırmaya
0: çalışan.
1: çalıştı ama Cumhurbaşkanı
0: Zaten
1: da...
0: benim de kafamda şöyle oturmamıştı. Cumhurbaşkanı istediğinde
1: Ama
0: biraz
1: Cumhurbaşkanı oradaydı işte.
0: oradaydı da o
1: Hakim
0: hareketi
1: de
0: o
1: olmayı.
0: yapmadı sonuçta.
1: Değildi ama yine ona rağmen yapmamıştı Aziz Yıldırım, onun varlığına
0: Sanki
1: rağmen.
0: Yıldırım Demirören deyince dinleyici bende de bir şeyler çaktı gibi.
1: Bakalım reklamda ben videoyu bulayım da sana izleteyim. 8.40 araya gidiyoruz. Aradan dönüşte de Şampiyonlar Ligi'ni konuşmaya başlayalım. Bugün Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon başlıyor 6 karşılaşmayla. Ali abiye belki ufak tefek uzmanlık soruların da
0: Eyvah.
1: olabilir.
0: Dur açayım o zaman
1: Hayır. Sen
0: şampiyonlar.
1: önce videoyu bul, ondan sonra ben sana sorular soracağım.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam. Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Radyo
3: Spor. Oo, her yerden sipariş aldık. Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
4: Tabii ya.
3: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
4: Tami.
3: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarının sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
5: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur. Umran Oto Ekspertiz. Kampiyonla
4: son düzlükte kazanır.
5: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100 bin TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL.

0: hemen iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250 bin TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
1: Şampiyonlar son düzlükte. Şansa kalmaz
2: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen laptopunu okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
5: Yeni dönem listesi hazır. Kalem, defter, çanta, bir de bütçe. Yeni müşterilere özel 2,79'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Reklam.
8: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
9: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.44 saatlerimiz, bir Genco Boran vakasıyla karşı karşıyayız. Radyo Spor'da valla Genco abiyle dalga geçe geçe biz de ona benzedik. Ben yanlış hatırlıyormuşum o geçmişteki olayı. Reklam arasında baktık, video kaydı, VAR'a gittik. VAR'da da bayağı Cumhurbaşkanı yanında samimi pozlar vermiş Dursun Özbek'le Aziz Yıldırım. Tokalaşmışlar.
1: Hiç öyle hayalindeki gibi değilmiş yani.
0: Vallahi değilmiş. Ama şöyle detaylar varmış.
1: Buna Genco Boran efekti diyoruz. Bir şeyler hatırlayıp tamamen yanlış hatırlama deniyor buna tıpta.
0: Evet.
1: Genco Boran'la yayıldı bir virüs olarak. Şu an işte Radyo Spor'da başladı. Biz şeyiz, enfekte olduk. Devam ediyoruz.
0: Bulaşıcıdır. Dikkatli olun. Frekanslarınızı.
1: Önce bana biraz bulaştı. Tutun. Hani Mert uzak duruyordu. Demek ki şeyle alakalı, süreyle alakalı bir süre sonra sende de işte o hani neydi?
0: Kuluçka
1: süresi, yumurtlama dönemi ve artık sende de çıktı. Artık bundan sonra söyleyeceğimiz hiçbir şeye güvenmeyin. Mutlaka kendi araştırmanızı yapın.
0: Öyle. Bu arada şey de çok anormal değil ya Ali abi. Ne? Onu bir kere daha konuşmuştuk da bir şeyleri tam hatırlayamama. Çok normal bir şey biliyor musun?
1: Ama farklı hatırlamak da. Ha bu arada geçen gün bir şey okudum. Sen beyinle ilgili kitaplar okuyorsun, evet. Ya. Beyin kendi kendine olmayan bir şeyi
0: varmış gibi,
1: varmış
0: olmuş
1: gibi hatıra gibi üretebiliyormuş. Ben çok şaşırdım buna. Hayır. Ya.
0: İşte ben artık şaşırmıyorum bunları okuduktan sonra. Yanlış hatırlamak, hatırlamamak, yani unutmak aslında beynin en mantıklı işlevlerinden biri. Her şeyi hatırladığını düşünsene ne kadar zor bir şey o yük. Unutmak aslında güzel bir şey. Hatırlayamamak bazı şeyleri doğal bir şey. Ama ben de senin gibi böyle nasıl unuturum, eskiden hafızam çok daha iyiydi şu an değil falan kendime kızıyordum. Sonra bunları okuyunca dedim normalmiş, herkesin başına gelen şeyler yani. Sadece Genco abin değil, senin değil, benim değil, herkesin başına gelen şeyler. Evet, gerçekten normal
1: Genco
0: şeyler. Ha, ona
1: hani koronavirüs
0: atarsak,
1: Wuhan'da yayılmıştı ya Çin'de. Evet. Bu da burada Genco
0: Wuhan'dan daha çok yayıldı. Geçenlerde değil tabii, ne geçenlerde, yıllar önce annem çalışırken şöyle bir şey vardı. Virüsler var ya bilgisayarda, virüs koruma programları. Oradaki görevlerden birisi bilgisayarları temizlemiyordu. Bunu anlatmış mıydım acaba yayında? Ya?
1: Virüs var diye mi?
0: Virüs var diye bilgisayarlarda.
1: O yanlış anlamış.
0: Yanlış anlamış tabii. Yanlış o anlamış. Hala aklımda şimdi, frekanslarınızı kontrol edin deyince yani, ben de bir aklıma
1: bilgisayarla geldi. Alakası yoksa virüsü o farklı şekilde anlamıştır. O yüzden
0: yok,
1: o şekilde yapmıştır.
0: O zamanlar daha teknoloji herhalde yeni gelişiyor. Ben daha çok küçüktüm. Bilgisayarların yeni yeni böyle. Bu ara bir akım da var. Sosyal medyada, Instagram'da kesin denk gelmişsindir. İlk telefonunu paylaşıyor insanlar.
1: Ne?
0: İlk telefonunu, ilk cep telefonunu.
1: Gördüm, evet, ilk cep telefonunu paylaşıyor.
0: İlk cep telefonu paylaşıyorlar.
1: Ericsson GH337 yedek bataryalı. Kendisi SMS gönderemiyordu.
0: Ne yapıyordu?
1: 3 SMS alabiliyordu hafızası. 4. mesaj geldiği zaman bir mesajı silmen gerekiyordu.
0: Atamıyordun, sadece alabiliyordun.
1: Evet. Ericsson GH337. Ne demek de anladım. O zaman çok havalıydı. Yedek bataryasıyla arka cebine koyduğun zaman arka cebinde fil taşıyormuş gibi bir görüntü oluyordu. Ha,
0: kocaman değil mi böyle? Benim de galiba ilk telefonum Ericsson'du. Kapaklı böyle.
1: Sen tabii benden sonra oldun.
0: Ben liseye başladım. 2002'de ilk telefonumu.
1: 2002'de.
0: 2002'de aldım.
1: Benim bahsettiğim 95.
0: Oho.
1: 95-96.
0: Sen o zamandan beri cep telefonu
1: i̇lk
0: var
1: mı? İlk çıktığında almıştık.
0: Hadi ya. Hmm. Sana özel mi? Ailenin mi oluyordu mesela? Nasıl oluyordu?
1: Babam almıştı. Ondan sonra ondan ablama sekmişti. Ablamdan seken de bana gelmişti. Sanırım. O şekilde bir şey. Şu an yapılan sistemin aynısı. O zaman da geçerliydi.
0: Ben de yatılı okula gidiyorum da işte Bursa'dan İstanbul'a mecbur telefon almak gerekiyordu. Onu Ericsson'du. Ben
1: bu dakika yatalım. Sen şey, konuyu başka bir yere getirdik. Sen şeyi söyledin. Bir trend var. İlk telefonunu paylaşıyorsun dedin. Ha. Ne olarak söylemiştin bunu? Nereden bağladın?
0: Hiçbir fikrim yok şu an. Daldan dala gidiyoruz. Virüs dedik.
1: Tamam.
0: Trend dedik. Bir yerden bağlayacaktım ama evet.
1: Ben şöyle bağlayayım. Bir mesaj gelmiş. Konu dışı demiş mesaj dinleyicimiz.
0: Evet, biz de bayağı dışındayız şu an.
1: Mustafa Demirkaya değil. Mustafa Dürüst. Sahada çalışan, bütün gün trafikte olan biri olarak söyleyebilirim ki demiş, İstanbul trafiği olmuştur.
0: Heh.
1: Bugün sen de aynı şeyi söyledin.
0: Evet, sabah net. Ya dün yoktu bu. Dün de pazartesi, hani daha kalabalık olması beklenirdi. Dün hissetmedim ama bugün net hissettim köprü yolunda. Bugün dolmuş, iş çıkışı saat 15'te ilk defa yoğun bir trafik göreceğiz gibi.
1: Hayırlı uğurlu olsun yeni sezon trafiğimizde.
0: Aynen, yavaş yavaş başladı.
1: Yeni sezon trafiği de başladı. Sen Şampiyonlar Ligi'ne dönüş yapacaktın.
0: Evet, bir yerden yapmak lazım evet. Şampiyonlar Ligi'ne dönüşü. Bugün Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon artık resmi olarak başlıyor. 6 karşılaşma var. 19.45'te AEK LASK Konferans Ligi maçı gibi bir maç ama Şampiyonlar Ligi. Ve Kulüp Brüj Aston Villa. Bu maç güzel maç. İki takım geçen yıl da oynadı. Değil mi? Çok güzel maçtı. Kulüp Brüj Aston Villa karşılaşması. Yine karşı karşıya gelecekler. 22'de 4 maç var. Günün maçı tabii ki burada Real Madrid-Inter mücadelesi. Jose Mourinho eski takımına karşı sahaya çıkacak. Santiago Bernabeu'da olacak mücadele.
1: Manchester... Arda yok.
0: Arda yok mu?
1: Cezalı. Bernardo Silva yok, cezalı.
0: Ha, Bernardo değil mi? Kırmızı kart görmüştü. De Arda yatıramadım.
1: Kırmızı kart.
0: City'de görmüştü sonra. Bernardo da. Onu hatırlıyorum bak. Çizgide mi topu çıkarmıştı? O pozisyon değil mi Bernardo'nunki?
1: Bir de bir oyuncu daha yok. Camavinga yok.
0: Camavinga. Manchester City Porto deplasmanında olacak. Lille Real Betis'le karşı karşıya gelecek ve Borussia Dortmund da kendi evinde Villarreal'i konuk edecek. Şampiyonlar Ligi'nde günün fikstürü bu şekilde artık havaya giriyoruz. Akşam saatlerinde de 20.30'da mı dedin sen Galatasaray'ın basın toplantısı bugün?
1: 20.30'da evet.
0: Okan Buruk'la birlikte bir futbolcu ki Lafer Leao olursa şaşırmamak lazım, eski bir Sporting oyuncusu. Gerçi çok kötü anılarla Sporting'den ayrıldı. Ben geçenlerde bakmıştım, bir taraftar baskını sonucu oyuncular sözleşmelerini feshetmişlerdi. Bastos hatırlarsınız, Hollandalı dev forvet, bayağı darp edilmişti. Ve oradan sonra 5-6 futbolcu sözleşmesini tek taraflı feshedip ayrılmıştı. Leao da Lille'e gitmişti. Oradan da işte Milan ve şimdi de Galatasaray'la Sporting deplasmanına gidecek. O basın toplantısından da tabii ki detayları Radyo Spor'dan takip edebileceksiniz. Ne diyorsun Ali abi, ilk gün fikstürü Real Madrid Inter'le bir hava katıyor muhakkak. 19.45 çok heyecan vermese de belki oyun olarak verebilir yani Kulüp Brugge Aston Villa da. İsim olarak tabii ki şüphesiz Real Madrid Inter. Tabii Farioli'nin ne yapacağı da, Porto'yla lige yine fire vermeden başladı Porto.
1: Evet.
0: Şu ana kadar 5'te 5 gidiyor. Kalesinde sadece bir gol görmüş. Bakalım bir sene daha çok iyi işler yaparsa artık Porto'da da tutamayız Farioli. Yani bir Premier Lig herhalde, bir belki Serie A kendi ülkesine transfer yapacaktır.
1: Bir kere Şampiyonlar Ligi'nin açılışını böyle bir hafta sadece kendi yapması ve 3 güne yayması bence müthiş bir fikir.

0: UEFA'da bunu kim yönetiyorsa bu bence üst düzey bir şey oluyor, tanıtım ve giriş oluyor. Yani organizasyonun seviyesini belirleme açısından da bence çok başarılı bir düşünce. 18 tane karşılaşma, 3 güne yiyorsun. 6'şar mücadele. Önünde, arkasında, sağında, solunda kimse yok. Yani diyor ki benim en değerli, en iyi organizasyonum başlıyor, haberiniz olsun. Siz de biraz kendinize gelin, konsantre olun gibi futbol taraftarlarına. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Zaman zaman bunu yerel kupalarda bazı büyüklükler de yapıyorlar. Bir hafta sonunu yerel kupadaki
1: Doğru.
0: karşılaşmalara ayırmak gibi. Bunu zamanında konuşmuştuk. Bence Futbol Federasyonu'nun da mesela Türkiye Kupası'nı biraz daha değerli hale getirmek için, sonuçta biz birçok ligden daha kısayız. Bazı liglerden daha kısayız. Bazıları eşitlendik artık ama bu bizde de yapılabilir diye. Önce onu söyleyeyim. Onun dışında Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatı son 2 sezon bunu hep beraber yaşadık. En başta çok böyle, nasıl söyleyeyim, şüpheleri de beraberinde getirdi. Çünkü 32 takımlı format, işte 8 grup, 4'erli gruplar, pat 16'ya düşmesi falan çok güzeldi rakam olarak da, gidişat olarak da. Biraz endişeler vardı ama bence o kadar iyi bir formattan böylesine riskli bir formata geçirmeyi de Şampiyonlar Ligi kotardı diye düşünüyorum. Şu an taraftar ya buna kadar saçma bir format, böyle format olur düşüncesinde değil.
1: İyi.
0: Ve çok kısa sürede bence bu noktaya gelmesi, taraftarın genelinin yine Şampiyonlar Ligi'nin imajı, duruşu, pozisyon olarak iyi oldu. Aslında farklı bir hikaye yaşıyorsun. İkimiz de Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Sen bambaşka 8 maç yapıyorsun. Ben başka bambaşka 8 maç yapıyorum ama aynı turnuvadayız. Bu hem garip hem de bir anlamda güzel oldu. İşte genelde her gün, her hafta Real Madrid Inter klasında bir karşılaşma izleyebiliyorsun. Bu zaten daha fazla istenen şeydi. O yüzden genel olarak Şampiyonlar Ligi'ndeki bu son 2 sezondaki köklü değişime rağmen ben işlerin iyi gittiğini düşünüyorum Şampiyonlar Ligi için. Bugüne gelecek olursak, bugün yani aslında bütün maçlarda sen zaten kısa kısa bahsettin, iyi hikayeler var. Mesela Lille'de Berke bayağı iyi gidiyor.
1: Bu hafta evet öne çıktı bayağı. 9 kurtarış
0: Acayip
1: yaptı.
0: bir maç oynadı.
1: Kazandılar.
0: Bu performansı Şampiyonlar Ligi'nde devam ettirirse Berke'nin de çok iyi bir takıma transfer yapma ihtimali olabilir. Çünkü Lille Fransa Ligi direkt olarak mercek altında olan bir lig.
1: Lille'in kalecisi Paris Saint-Germain'e gitti
0: Bu
1: zaten
0: kadar
1: Berke'den
0: basit.
1: önce.
0: Diğer tarafta Betis, mesela ben hep söylüyorum, genelde La Liga'da çoğu takımın oluşturamadığı bir kadroya sahip. Oyunculara tek tek baktığında işte Parot orada, Fornals orada, Isco orada, Bellerin orada, Anthony orada. Çok böyle iyi oyuncular var tek tek baktığında. Eski Trabzonlu Bartra orada hala. Bayağı iyi kadro, çok iyi bir teknik direktörleri var. Ama gittiler mesela Levante'den 5 gol yediler, döndüler ama Real Madrid'i mağlup ettiler. O maç bile enteresan yani. O maç bile normalde hani Real Madrid Inter maçı olmasa ne oluyor diye benim bir ilgimi çekecek. Betis benim bu sene bayağı bir ilgimi çekti. Bakabileceğim bir karşılaşma. Manchester City Maresca ile futbol olarak şu an böyle çok üst bir şey oynamıyor. Üst seviyede gözükmüyor fakat skorları pat pat almaya başladılar. O onlar açısından iyi. Aston Villa felaket başladı Premier Lig'e. Ama geçen seneyi de örneklemişler. Geçen sene de kötü başlamıştı.
1: Doğru.
0: Sonra toparlandı diye. Bakalım Bruges deplasmanına ne yapacak? Dortmund iyi başladı. Bu hafta 2-0'dan maç kazandılar. Yani bir sürü şeyi var bugün. AYK'nın okudum, iç sahada Avrupa kupalarında bayağı iyi bir şeyi var. Maç sayısına göre çok az kaybetmişler. LASK bakmıştır belki futbol severler, peynir ekmek gibi gol atabilen bir takım. Yani her maçta bir Şampiyonlar Ligi'nde var ama tabii bugün bizim için bir intro. Çarşamba ve Perşembe çok zorlu rakiplerle 2 tane büyük maç oynayacağız. Onların heyecanı da yarın başlayacak.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam. Yaz bitmeden son bir

0: Tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Radyo Spor.
2: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Murat Bey, peynirin delisiyim. Vurguya doyasım var.
6: Murat Bey, peynirin dayanılmaz cazibesi.
5: Her öğün yesim var.
7: Serkan!
8: Efendim abi?
7: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
8: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
7: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
9: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
10: Empara. Bankanın güzeli.
11: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
12: Reklam.
13: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
14: Radyo Spor.
13: Saran Holding kuruluşudur.
15: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: Yeni saate girdik. Şampiyonlar Ligi'nden bahsediyorduk bugün. 6 maçla Şampiyonlar Ligi sezonu açılacak. Böyle Şampiyonlar Ligi'nin enlerini denlemiş dün Anadolu Ajansı Ali abi.
1: Hı.
0: Açtın baktın mı hiç?
1: Yok.
0: En çok gol atan oyuncu da herhangi bir tartışma yok herhalde.
1: Evet, Messi olması lazımdı ama Ronaldo.
0: Messi olması lazımdı ama evet Ronaldo. 187 Şampiyonlar Ligi maçında 141 gol kaydetmiş. Lionel Messi de 163 maçta 129 gol atmış. Şimdi maç başı golde büyük ihtimal Messi daha mı iyi? Messi daha iyi maç başı golde. Ama totalde Cristiano Ronaldo'nun bir üstünlüğü var. Onu söylemek lazım. En çok tabii kazanan 15'te Real Madrid. 15'i bilir miydin mesela Real Madrid'i?
1: Biliyordum.
0: Biliyor muydun? Bir sezonda en çok gol atan oyuncu rekoru hala Cristiano Ronaldo'da. 2013-14'te Real Madrid formasıyla 17 golle o sezonu tamamlamış Portekizli Yıldız. 2015-16'da da 16 gollük bir Şampiyonlar Ligi sezonu var. Bu açıklamayı istatistiği görünce dün Kylian Mbappe'nin verdiği röportajdan bir detay aklıma geldi. Mesela diyor ki orada hani bireysel istatistiklerim çok iyi, bu sezon yaptıklarım, Dünya Kupası'nda da çok iyi şeyler yaptım, ben olsam hani altın topu bana verirdim diyor Kylian Mbappe. Ama mesela Mbappe verilir mi sence altın top? Böyle bir düşünen var mıdır yani bu sezon Mbappe'nin hakkı?
1: Kime verilecek? Onun dışındaki en güçlü aday kim? Bazen böyle şeylerde kafam duruyor. Aa şu var şu bariz bir şekilde diye.
0: Yani genelde şöyle bir şey söyleyeyim. Fabian Ruiz hem İspanya'yla Dünya Kupası'nı aldı hem PSG'yle Şampiyonlar Ligi'ni aldı ama tabii olmaz. Dembele yine konuşuluyor. Kvara konuşuluyor.
1: Yani öyle Mbappe'den çok güçlü adaylar değiller. Genel olarak bence verilebilir yani, bu oyuncular alabilir, kabul, ama öyle hani çok büyük bariz ayrılan bir şey görmedim şu ana kadar saydıkların arasında. Hı hı.
0: Başka kaçırdığım biri var mı? Bunlar geldi aklıma. Ne Premier olabilir? Lig'den biri, Arsenal'dan. Sonuçta onlar da Şampiyonlar Ligi finali ve lig şampiyonluğu kazandılar ama oradan da öyle tek bir isim, hani Ødegaard desen sakatlandı çok. Saka desen öyle. Rice falan yok. Evet, öyle çok bireysel bir performans ortaya çıkmadı. Şampiyonlar Ligi'nin en hızlı hat-trick'ini de Muhammed Salah kaydetmiş. 2022'de Rangers deplasmanında 6 dakika 12 saniyede 3 gol atmayı başarmış. 75, 80 ve 81. dakikalarda. Ki o maçı 7-1 kazanıyor Liverpool. Salah en hızlı hat-trick'in sahibi Şampiyonlar Ligi'nde. En çok hat-trick tabii tahmin edilebilecektir. Messi ve Ronaldo da 8'er kez hat-trick yapmayı başarmışlar. En genç golcüler Ansu Fati ve Lamine Yamal gözüküyor Şampiyonlar Ligi'nde. Ansu Fati 17 yaş 40 günlükken, Yamal da 17 yaş 68 günlükken Şampiyonlar Ligi'nde gol atmışlar. Pepe gol atan en yaşlı futbolcu olarak dikkat
1: bu
0: çekiyor.
1: Bu sesitlerin bir şeyi var mı sende? Mesela en genç gol atan, en yaşlı gol atan. En gereksiz bulduğum istatistiklerden bir tanesi. Mesela Fenerbahçe Beşiktaş derbisi sırasında Skriniar golü attı.
0: İlk Stolak derdi.
1: Fenerbahçe Beşiktaş'a bundan önce gol atan işte son Slovak oyuncu Stohmuş diye bir istatistik geldi.
0: Ya, ben onunla bunu aynı kefeye koymam.
1: Biliyorum tabii ki aynı kefeye koymazsın da hani çok bazıları çok zorlama ya.
0: Ben yaşı seviyorum ya. Ha? Ben yaş
1: tamam, şeyleri yaş, seviyorum. Okay. Sen sevebilirsin de bana onu düşündürttü. Mesela tam en genç oyuncu çok önemli mi? Bence çok değil. Ama mesela Sto şeyi hani istatistik olarak bile değerlendirmemek lazım yani. Onu aa evet Sto en son Slovak, hangi Slovak gol atmıştı Beşiktaş'a diye kim düşünür, ya da hangi Fenerbahçeli ya Skriniar Slovak en son acaba bizdeki hangi Slovak oyuncu Beşiktaş'a derbide gol atmıştı diye düşünmezsin diye.
0: Yok yok, aklımdan
1: şey yapıyorum
0: geçmez.
1: Yani. Hani tabii Yalçın abi söyledi orada onu. Büyük ihtimalle Opta'dan görmüştür. Opta çıkartıyor çünkü tabii böyle istatistikleri. Hani onu söyledi. Ama bazı istatistikler çok zorlama üretilen istatistikler oluyor böyle şeyler.
0: Mesela bir istatistik Seedorf 3 farklı kulüpte 4 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamış.
1: Bu güzel yani.
0: Ajax'ta, Real Madrid'de ve Milan'da. Milan'da 2 kez, diğer takımlarda birer kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu. Hem sahada hem kulübede Şampiyonlar Ligi'ni kazanan sence kaç isim var?
1: Hem sahada hem kulübede.
0: Evet. Şampiyonlar Ligi'ni kazanan kaç isim var futbol
1: camiası? Guardiola vardır.
0: İçinde, doğru.
1: Ancelotti olabilir.
0: Doğru. 2-2 gidiyorsun.
1: Ancelotti
0: çok
1: olabilir.
0: Bariz bir isim daha var.
1: Çok bariz bir isim daha evet. var.
0: Son zamanlarda piyasada yoktu. Yeni bir takımda görev almaya başladı. Zidane
1: doğru.
0: Onlardan biri.
1: Rijkaard.
0: Onlardan bir diğeri. Cruyff 5. Trapattoni 6. ve Miguel Munoz. Onu ben de tanımıyorum.
1: O İspanya'nın şeyi de o, hatırladım. O İspanya'nın da teknik direktörüydü biz çocukken. Eski bayağı o.
0: Ha, çocukken dediğin.
1: Tabii.
0: 80'lerde yani.
1: Euro 88'de şey olabilir o. İspanya'nın koçu olabilir. Bak bakalım hafızam ne kadar Genco Boran'a bağlamış.
0: Euro 88 koçu mu diyorsun?
1: Euro 88 teknik direktörü olabilir İspanya'nın.
0: Hadi bakalım, çok iddialı bir çıkış yaptın. 1922 doğumluymuş kendisi. Tebrik ediyorum.
1: Doğru mu?
0: Tebrik ediyorum. Evet. Çünkü 89'a kadar çalışmış İspanya'da. Evet,
1: çünkü benim şeyde çocukken biriktirdiğim Panini albümlerinde İspanya milli takımının başında o vardı. Tipi de aklımda yani.
0: Aynen. O da Real Madrid'de.
1: Öldüysek Genco Boran kadar da ölmedik.
0: Evet, iyi misin? Real Madrid'de 1960 ile 74 yılları arasında kesinsiz çalışmış.
1: Bayağı efsane bir teknik direktör.
0: 596 maça çıkmış Real Madrid'de. Ve ondan önce de tabii kulüp kariyerinde Real Madrid var. 10 yılda kulüpte futbolcu olarak oynamış. Demek ki o dönemlerde hem futbolcu hem teknik direktör olarak bu kupayı kazanmış. İlk gol bu yeni formatta, 92'de itibaren olan formatta, Amokachi'den gelmiş kulüp bürüş forması giyerken. En farklı skor Paris

0: Saint-Germain'in bir önceki yıl Inter'e karşı aldığı 5-0'lık galibiyet finalde. En farklı final galibiyeti. Hakan Çalhanoğlu iki finalde mücadele eden ilk milli futbolcumuz oldu ama şampiyonluk sevinci yaşayamadı. Arda Güler de o ilk senesinde daha henüz forma şansı pek bulamazken kupa sevinci yaşamayı başarmıştı. 2023-24 sezonu oluyor. 24 farklı takım kupayı
1: onu şey yazıyorlar
0: götürmüş.
1: Mı Mert? Arda Güler'in kariyerinde Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu oluyor mu? Öyle olduğu zaman.
0: Transfermarkt kabul ediliyor mu burada? Bizim kaynağımız onunla başarıları diye bir kısım var ya, bakalım var mı Şampiyonlar Ligi? Var tabii. Evet,
1: Var.
0: var gözüküyor. Madalya aldı herhalde orada.
1: Madalya aldığını hatırlıyorum.
0: O zaman
1: Oynamasa da o geçiyor o zaman
0: evet.
1: kariyerine.
0: Kadroda yer aldıysa herhalde, oynamasa bile. Sonuçta yedek kaleciler de hiç oynamasa bile alıyorlar kadroya girmek. Yeterli. Bir de galiba orada sayı sınırı var futbolcularda. Belli bir sayı madalya alabiliyor. O kişileri de galiba teknik heyet belirliyor olabilir. Hani oynamayan 4 oyuncu varsa, 3 hak varsa işte birini almama kararı. Hüseyin abi dinliyorsa düzeltebilir beni ama öyle bir şey hatırlıyorum ben. Ve 24 farklı ekip kupayı müzeye götürmüş ama tabii son yıllarda belli başlı takımlar hep götürüyor. Eskilerde işte Steaua Bükreş'ler, PSV'ler, Hamburg, Feyenoord, Kızılyıldız. Mesela şu an mümkün değil Kızılyıldız'ın şampiyonluğu. Celtic kupayı almış. Nottingham Forest'ın işte 80'ler,
1: Üst üste iki
0: 70'ler sonu
1: kez.
0: üstte iki kez aldığı bir dönem var. Ajax 4 kez kupayı müzesine götürmüş. Real Madrid'e en yakın takım desem sana Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunda.
1: Milan.
0: Doğru. Kaç? 15'e. Real Madrid 15'ine karşılık Milan'ın
1: 15'e 7 olabilir.
0: 7. Liverpool ve Bayern Münih de 6'şar
1: Evet.
0: şampiyonluk almışlar. Bu yıl Genco abiyle belki öğlen yine konuşuruz da şampiyonluk favori var mı şu andan? O geçen mesela Arsenal'ı çok güçlü şekilde söylemişti daha başlar başlamadan.
1: İşte öyle bazen kuşu taşa çarptırıyor. Bence hala gene Paris Saint-Germain.
0: Bu lig başlangıcına
1: Evet ya,
0: rağmen.
1: zaten geçen gün Genco öyle konuştuk. Sen var mıydın bilmiyorum.
0: Yoktu herhalde.
1: Belki Cuma günü konuşmuşuzdur. Doğru, Cuma günü konuştuk. Ben uzaktan bağlandığımda. O gün Paris Saint-Germain Monaco maçı vardı. İşte Felipe Luis çok iyi başladı ya. Genco bir şeyler olabilir dedi. Ben de haklısın, bir şeyler olabilir ama olsa da ne değişecek dedim. Fransa Ligi için. Yani sonuçta zaten Paris Saint-Germain'in şampiyon olacağı garanti gibi bir lig. O yüzden de sezon başlangıçlarını çok kuvvetli yapmalarına gerek yok. Onun bir rahatlığı var Paris Saint-Germain'de. Tamamen Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için organize olan bir kulüp gibi gözüküyor. Geçen sene sen de bu örneği çok verdin. Bazı oyuncuların Şampiyonlar Ligi dakikaları lig dakikalarından daha fazla.
0: Evet.
1: Yani böyle bir lükse Avrupa'nın hiçbir büyük kulübü sahip değil. Bir şey de kaybetmediler. Yani Barcola zaten rotasyonda olan bir oyuncuydu. Hani onu kayıp olarak değil, artık bir şey olarak değerlendirdiler. Hani oyuncunun gitmesi gerektiği, iyi de para kazandılar. O şekilde değerlendirdiler. Bence hala çok güçlü oldukları için ve tamamen bir teknik direktör takımı hüviyetinde oldukları için de Paris Saint-Germain'i söylerdim. Sonra Bayern ve Barcelona gelir şu halleriyle. Real Madrid biraz yarışın dışında gözüküyor.
0: Arsenal.
1: Arsenal da tabii ki şeye girer. Bu saydığımız ilk üç kulübün arasına girer. Onların da oyunu çok güçlü. Gene çok fazla bir şeyin değişeceğini düşünmüyorum ben.
0: Yani benzer takımlar arasında zaten gidip geliyor son
1: Hani
0: yıllarda da.
1: Arsenal, Paris Saint-Germain, Bayern Münih,
0: Barcelona.
1: Barcelona dışında herhalde biri ekstra bir takım.
0: İşte Real Madrid'in bir ihtimal kalitesi sebebiyle sayarsın 5. sıraya. Sonra City
1: Yes,
0: koyarsın.
1: de bence çok hava yok. O Real Madrid'de de o hava yok. Herhalde bu dördü arasından çıkar.
0: Ama tabii şeyler değişebilir. Hava değişebilir, form grafiği
1: Ya tabii ki canım.
0: değişebilir.
1: Tabii ki.
0: Real
1: Ama
0: Madrid
1: hani
0: mesela
1: dördünün birden böyle çok kötü bir sezona girip aralarından birinin sıyrılma ihtimali bence gene düşük. Hani bir iki tanesi senin dediğin girdaba girebilir. Haklısın. Ama dördünün birden de tökezleyip böyle herkesin önünün açılması bence düşük ihtimal.
0: Bu hafta Bayern'in maçına

0: ilgili her bilgi bana bildirim olarak geliyor telefonuma.
1: Hadi ya, öyle bir şey mi var?
0: İşte maçkolikte yapıyorsun ya, favori yapıyorsun. İşte oyuncu girdi, çıktı, gol attı, asist yaptı.
1: Her şey geliyor ya.
0: İlk 11'de
1: Allah
0: her
1: Allah.
0: şey geliyor
1: Ben
0: Kane'le
1: bilmiyordum.
0: alakalı olarak. Bugün öğle yemeğini yedi, uykusunu iyi aldı falan. Dizisini izledi, şimdi yatıyor diye sürekli bana bildirim geliyor
1: Ha. Ben de
0: Kane'le
1: şuna
0: alakalı olarak.
1: düşündüm. Hani Bayern'i genelde rotasyon yapmıyor. Az kadro çıkarıyor. Skor oluyor. Sonra oyuncu da çıkarıyor. Bu sefer yedek kadroya yakın bir kadro çıkarıp yine iyi kadroda Kane, Olise gibi oyuncuları yedek bekletip ikinci yarı almış. Puan kaybetti.
0: Neyi düşündü acaba?
1: Kampani. Belki hala Dünya Kupası etkisi.
0: Büyük ihtimalle öyle bir
1: Yorgunluk.
0: şey düşündü.
1: Yoksa çok yaptığı
0: Çünkü bir de
1: şeyler
0: Bodo ile
1: değil.
0: oynayacak. Bir de iç sahada oynayacak.
1: Hı.
0: Yani öyle
1: Bodo'yu yener.
0: 8-3 falan bitebilir o maç.
1: Aynen. Yani Bodo deplasmanda olduğu için bence yener. Yoksa Norveç'te olsa daha farklı olabilirdi. Evet, Şampiyonlar Ligi bugün başlıyor. Bu maçlar az önce saydık. Yarın Galatasaray Sporting deplasmanda olacak ve Fenerbahçe de Perşembe günü Roma'yı konuk edecek. Fenerbahçe'nin maçı 19.45'te. Galatasaray maçı ise 22'de. Yarın da Liverpool Atletico Madrid maçı en çekişmeli gözüken maçlardan biri. Barcelona Feyenoord mücadelesi. Barcelona da bu yıl ligde 4 maç yaptı. Üçünde
0: 5 gol
1: beşer golde galibiyetler
0: attı.
1: aldı. Acayip
0: Aynen.
1: Barcelona, ki şu an net bir santrforu yok takımda. Rafinha ile oynuyorlar. Yedeği de Jesus. Ama pek bir santrfora ihtiyaçları var gibi gözükmüyor. Rodri de ilk 11'e girdi artık. Barcelona'dan
0: Korkulur.
1: korkulur. Yani korkulur da savunma hattına yine bakıyorsun. Kunde de bu arada hala yedek başlıyor. Sağ bek Eric Garcia oynuyor. Sol bek genç
0: Yeni
1: Espart.
0: çıkardılar onu, aynen.
1: Sağ ayaklı bir oyuncu çıktı. O oynuyor. Sol stoper, sol bekten bozma Gerard Martin. Sağ stoper Kubarsi'ydi galiba. Hani bakınca o hiç etkileyici bir savunma hattı yok, ama öyle bir takım oyunu var ki Barcelona'da şu an savunmadaki o hani kalite yoksunluğu mu demek lazım? Hiç etki etmiyor yani.
0: Aynen.
1: Hiç aramıyor Barcelona orada.
0: Yarın Feyenoord'un da işi çok zor. Stuttgart Viking mesela gene bayağı gollü geçebilir. Napoli Arsenal enteresan sıkıcı geçer.
1: Paris Saint-Germain, Slovan Bratislava. Yani bu
0: Yani orada
1: maç
0: da normal bir kadro çıkarsa çok ağır bir şey olabilir. Ama yarın tabii Sporting Galatasaray maçı günün gerçekten güzel maçlarından biri.
1: evet, ilk haftanın devamında Perşembe günü hani en şey maç Bayern Münih Bodo Glimt gözüküyor. Yani bizim için de Fenerbahçe ama da Avrupa geneli için söylüyorum. Como Leipzig maçı da bence merak uyandırır. Fabregas'ın Como'su. Onlar da fena başlamadı lige.
0: Evet.
1: Leipzig karşısında.
0: Geçen hafta daha ilk yarıda geri döndüler.
1: Hı.
0: Maçı da kazandılar. United Sabah Bakü, Slavia Prag Lens, PSV Shakhtar.
1: Evet, Arda Turan'ın maçı da olacak. Arda Turan da bu hafta biraz sinirliydi lig karşılaşmasında. Sinirine pek hakim olamadı bir hakem kararı sonrası. Diyelim 9-16 saatlerimiz, Şampiyonlar Ligi'nden rekorlarından bahsettik. Bir araya gidelim, aradan dönüşte de yeni konularla devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam. Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır. Kazancım.net, Sigortam.net.
3: Radyo Spor. Selam, ben Piraye.
4: Ben de Rutkay.
3: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
5: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
6: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
7: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master Minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. yeni master minibüs, üst düzey iç mekanı,

0: konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
1: Hyundai B10 ve i20 Eylül ayına özel 250 bin TL %0,99 faiz fırsatıyla Hyundai Mar Sancaktepe'de.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Reklam.
5: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
6: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
7: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar.

0: Alternatif piyasalar bölümündeyiz. BTC Türk'te şu anda bir Bitcoin 78.605 dolardan işlem görmekte. 80.000 doların altında şu anda fiyat, ama çok da büyük bir gerileme yok. Burada bir kalıcılık oluşturdu gözüküyor. TL olarak da 3.798.445'te.
1: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sundu.
2: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.

0: 9.20 saatlerimiz, şimdi gündemdeki diğer haberlerle devam edeceğim. Dün enteresandır. Çok fazla bir haber bulamadım bu arada, onu söyleyeyim.
1: Evet, genel olarak sakin bir
0: gündü. Sakin bir gündü. Şu an elimdeki son haber Beka haberi. Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi. O hala hani şu an sözleşmeli bir Fenerbahçe oyuncusu olarak gözüküyor ama listede kendisine yer bulmayacak. Fenerbahçe yollarını ayıracak. Yeni adresinin de Rusya olacağı dün söylendi. Hem Türk basını geçti, hem Rusya basını da sonra kaynak gösterilmiş. Oyuncu

0: 1,8 milyon euroluk maaşının 600 bin eurosunu Rus kulübü karşılayacakmış. PK 1,8 alıyorsa iyi. Az geldi bana hani Türkiye'ye gelen yabancı oyuncuların maaşları
1: O
0: düşünüldüğünde.
1: furyadan bir tık önce gelen oyunculardan olduğu için olabilir belki.
0: PK ne kadar erken geldi ya? Bakalım.
1: 3 sene olmuştur.
0: 2023'te gelmiş.
1: Tabii 3 sene olmuştur.
0: 8 milyon euro bonservis bedeliyle. Ama hani haberin detayında yine %66'sını falan Fenerbahçe ödüyor. Geri kalan kısmında Rus kulübü ödüyor. Zaten çok farklı bir şey beklenmiyor. Rus kulübü küme düşme hattındaki biri yıllık 1,8 milyon euro vermez bir oyuncuya. O şartlarda bir transfer, Beka'nın piyasa değeri de Transfermarkt'a göre 2 milyon euroya kadar düşmüş. Yaşı
1: Evet.
0: 30.
1: Evet.
0: Aslında stoper için iyi bir yaş. En iyi dönemlerinden birinde transfer ediliyor. Yani 27 yaşına geliyor. Fakat işte yaşadığı o sakatlık genel performansta çok olmadı. Beka bir türlü kendini kabul ettiremedi. Udinese dönemi 4 yıl. Oradan sonra Fenerbahçe'de olmadı. Geçen yıl bir Kasımpaşa yaptı. İkinci yarı kiralık. Ama yeni sezonda bu kısıtlamayla birlikte de hiç düşünmeyen oyunculardan biri oldu ve şimdi kiralık gidiyor. Sözleşmesinin bitimi 2028 gözüküyor. Yani 2 yıl daha sözleşmesi var. Bu
1: Gene
0: yıl
1: o paranın
0: bitince
1: büyük bölümünü Fenerbahçe ödeyecek.
0: gelecek yılda ödeyecek yani.
1: Gelecek yılda yani o rakama, o sözleşmeden vazgeçmeyecektir oyuncu. Orası kesin. Çok ekstra böyle bir teklif gelmezse ki o teklifin gelme ihtimali sadece Suudi Arabistan ya da Orta Doğu gözüküyor. O bakımdan böyle bir sözleşme yapmışken o sözleşmeyi alıp artık gideceği kulübü çok fazla düşünmeyecektir. Ondan sonra da Brezilya ile kariyerini noktalayabilir.
0: Evet. Fenerbahçe'de eldeki o fazla yabancı oyuncuların büyük bir kısmını gönderiyor Beka transferiyle birlikte. Osterwolde tabii orada planı bozan oyuncu oldu. O da kupa listesinde herhalde kendisine yer bulacak, takımda kalacak. Onun haricinde gençler var, onları saymıyorum. Fenerbahçe'de kadro planlamasını artık bitirdi. Bu transfer dönemi zaten bittiğinde netleşmişti. Kimlerin olacağı takımda.
1: Fenerbahçe ile alakalı olarak senle konuştuğumuz çok kısa sürede gerçekleşti. Senle kadro planlamasını Fenerbahçe listeleri verdikten sonra artık bundan sonra başarıya başarısızlığa göre Talişka konusu çok tartışılır demiştik. Daha ilk mağlubiyette Talişka konusu benim düşündüğümden çok daha fazla gündeme geldi. Fakat maç sonunda Aziz Yıldırım'ın bence söylediği doğru bir şey vardı. Dedi ki bu takım iyi takım ama daha fazla çalışmaya ihtiyacımız var. Aslında bu bence güzel bir bakış açısı. Hani ben onu çekmek isterim Aziz Yıldırım'ın sözleri arasından cımbızla bir söz çekilecekse Fenerbahçe adına. Evet takımın bazı problemleri var. Orası kesin. Fakat her ekibin problem olduğunu düşünüp biraz bu konuda artık nasıl daha iyi olabilirime kafaları çalıştırması gerekiyor bence. Tüm ekiplerin. Çünkü sürekli olarak kadrona bakıp ağlarsan, kadrona bakıp şikayet edersen, zaten o olumsuzluk çok kısa sürede yayılıyor. Dolayısıyla artık kadrolar seçildi, yapıldı. Fenerbahçe'nin işi zordu. Fenerbahçe diğerlerine göre daha net kararlar alması gereken bir kulüptü. Kalacak ve gidecek oyuncular konusunda. Fenerbahçe bunu yaptı. Bana göre bazı hataları var. Kamuoyuna göre bazı hataları var. Ama artık bu noktadan sonra daha çok çalışmak, daha çok çalışmak, daha çok çalışmak. O çok güzeldi bence Aziz Yıldırım'ın söylediği. Yani. Daha çok çalışmaya ihtiyacımız var dedi. Budur. Daha çok çalışırsa Fenerbahçe hani Fenerbahçe'nin mevcut kadrosunun olası zafiyetlerini minimum yaşar. Ama bu tartışmaya gene Fenerbahçe girerse siz şunu yaptınız, bunu yaptınız, o yüzden onu gönderdiniz, onu o getirmişti, o yüzden gönderdiniz, oraya öyle yaptınız. Ya buradan çıkışın yok, buradan çıkamazsın. En iyi oyunculara sahip olsan da çıkamazsın o psikolojiden. Bu vesileyle Roma maçı hayati oldu Fenerbahçe adına. Yani Roma maçının en azından kaybedilmeden geçmesi gerekiyor Fenerbahçe adına. Fakat oldu ya, Roma maçı kaybedildi. Roma maçında kötü futbol oynandı. Roma maçında skor hiç istemediğin tarzda oldu. Teknik adam gidebilir. Kestirmeden söyleyeyim.
0: Türkiye Gazetesi'nde manşeti önümde açık.

0: İsmail Kartal ya Roma'yı yakacak ya da kendisi yanacak demiş. Senin dediğinin hani manşet abi.
1: Oyun belirleyici olur ama. Fenerbahçe iyi oynar, iyi mücadele eder, fizik olarak iyi gözükür, kaybeder. Farklı bir hikaye. Fenerbahçe çok etkisiz kalır. Beşiktaş maçının ikinci yarısında olduğu gibi. Ondan sonra çabuk dağılır. Bütün kontrolü Roma'ya verir. Maçı kaybeder. Farklı bir hikaye. Onu da bence değerlendirelim. Hı hı. Ama kötü senaryoda ben devam etmeyeceğini düşünüyorum.
0: Yani orada da hep Aziz Yıldırım'ın sezona başladığı hocalarla sezonu bitirdiği istatistiği paylaşılıyor. Yani bu da gerçekten doğru. İstisna olarak hani Ersun Yanal'ın yeni sezona başlayıp hemen gönderilmesi var ama büyük oranda hep başladığı hocalarla da sezonu bitiren bir Aziz Yıldırım var. Eğer
1: genelde doğru yapan bir Aziz Yıldırım var o konuda.
0: Evet, öyle yaparsa o zaman nasıl olacak? Hani Roma'ya kaybetti kötü oyunla, yine arkasında bir şekilde durup başka bir şekilde artık gündem mi değiştirir? Hocayı bir şekilde orada tutma niyeti varsa bir şeyler yapması lazım. Yani taraftar çünkü
1: kez zor olabilir diye hazır. Zor olabilir diye düşünüyorum. Plan İsmail Kartal olsaydı farklı bir hikaye olurdu. Plana İsmail Kartal'ın bir noktada dahil olması hikayeyi farklı bir noktaya götürebiliyor. Yani plan Aykut Kocaman'dı. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın planı. O çok net. Onu anladık. Aykut Kocaman'la o tartışmanın neticesinde İbrahim'in bir anda İsmail Kartal'a dönmesi bence farklı bir hikaye olabilir bu şeyde, seçimde.
0: Olabilir.
1: Devam etme etmeme hikayesi olarak söylüyorum.
0: Ama devam etmezse de Aykut Kocaman da olmayacak artık.
1: Yok.
0: Oradan sonra da Fenerbahçe'de mesela kim var?
1: Kimse yok.
0: Hani kulübü tanıyan yerli bir isim gelir. Şimdi Aziz Yıldırım niye İsmail Kartal'ı ya da Aykut Kocaman'ı tercih etti? Mesela yabancı birini tercih edebilirdi sezon başında. Hı-hı. Yabancıyı sezon başı tercih etmeyen biri sezon başladıktan sonra herhalde hiç etmez.
1: Büyük ihtimalle.
0: O mantıkla. Yerli olarak da kim kalıyor? Mesela?
1: Sergen Yalçın mı?
0: Sergen Yalçın Kafa Spor'sa yine şov yapıyor. Önüme düşüyor şeyleri. Yorumları olmaz bence. Onu da ben kestirmeden söyleyeyim. Senin kullandığın tabirle. Bülent Uygun mu olur artık? Volkan Demirel mi olur?
1: Bilemiyorum.
0: Böyle Fenerbahçeli bir eski isim herhalde olur. Yerli başka. Ben Sergen Yalçın da olacağını düşünmüyorum.
1: Sence doğru karar olur mu?
0: Hangisi? Böyle bir isme gitmek mi?
1: Hayır. İsmail Kartal'ın gitmesi.
0: Vallahi bir emin değilim. Bilmiyorum.
1: Bence olmaz biliyor musun? Bence olmaz. Doğru bir karar olmaz.
0: Ya neden emin değilim? Mesela İsmail Kartal'la kulüp arasında da şu an öyle çok senkronize bir hal yok gibi yani. İsmail Kartal bir şey söylüyor, Oğuz Çetin başka bir şey söylüyor. İsmail Kartal Talişka Fred övüyor, hop Talişka Fred gidiyor. Hani sanki İsmail Hoca'nın da çok istekleri olmuyor gibi.
1: Evet.
0: O yüzden yolların ayrılması, eğer dışarıdan gözlemlediğim şeyler doğruysa, çok da yanlış bir karar olmayabilir. Ama başkaysa içeride yaşananlar, hani İsmail Hoca her şeye rağmen memnunsa tabii ki devam etmek daha mantıklı olabilir. Bilmiyorum o içeride yaşananlar, ama şu an dışarıdan öyle kulüp yönetimiyle İsmail Hoca arasında çok uyum varmış gibi gözükmüyor bana. O yüzden yollar ayırsalar hani çok
1: uyum var aslında. Yönetim ne isterse İsmail Kartal yapıyor. İtiraz etmiyor. Kavga çıkarmıyor. Hani o bakımdan uyum var. Uyumlu bir çalışma var ama İsmail Kartal kendi savunduğunu ya da kendi düşüncesini yeteri kadar savunuyor mu? Yeteri kadar talepkar mı? Bu konuşuluyor aslında. O noktada İsmail Kartal çok fazla sanki yönetimle çatışmaya girmek istemeyen bir teknik direktör gibi. Tamam, peki Talişka'yı mı göndereceksiniz? Peki gönderin, ben kalanla duruma bakarım gibi bir şeyi var İsmail Kartal'ın. İmajı var. Belki böyle değil ama ben sosyal medyaya yansıyan şeylerden bahsediyorum. Biraz da öyle gözüküyor aslında. Hani sadece sosyal medyaya yansıyor demeyelim. Açıkçası ben de o taraftayım, o düşüncedeyim. Biraz o şekilde bir durum var gibi. Ama ne olursa olsun Fenerbahçe'de İsmail Kartal sonrası acaba şu gelir mi ya da şu teknik direktör doğal teknik direktör adayı diyemediğimiz noktada zaten işin çok doğru bir karar olmadığı da çıkıyor. Yani bir karar alırken alternatif planın da çoğu kişiyi tatmin edecek seviyede iyi olması,

0: fazla tartışmaya yol açmaması gerekiyor. Bunu neden söylüyorum? Aykut Kocaman kararı da arkasından gelen İsmail Kartal tarafı da Fenerbahçe taraftarlarını belli oranda böldü. Aykut Kocaman'ı destekleyen, doğru bulan insanlar da vardı. Tam tersini düşünenler de vardı. İsmail Kartal olunca aynı şeyi İsmail Kartal üzerinde de tartışıldı. Böyle genel bir fikir birlikteliğine varan bir seçim olmadı şu ana kadar. Şimdi bundan sonraki baktığımız zaman sağımıza solumuzda öyle bir teknik adam yoksa bu gene zaten beraber tartışmaları da getirecektir. Bir şey değişmez Fenerbahçe özelinde. O yüzden bence erken olur. Kayıt konuşuluyor. Dinleyiciler yazmışlar mesela kayıt olabilir diye. Evet, kayıt olabilir. Ona çok fazla bir itirazım yok. Kendisi bir teknik direktör. Kulübü biliyor. Ülkeyi biliyor. O yüzden kayıt tercihi yapılırsa sezon sonuna kadar. Hani bu da bence dışarıda bulamadığımız adaya göre daha iyi bir tercih olabilir. Yani dışarıda sen Mert'tir aday dediğin, evet haklısın, Mert Elam çok iyi bir aday diyemiyorsak, şu an aklımıza öyle biri gelmiyorsa, ki hani gelen mesajlarda da çok öyle bir şey yok.
1: Abdullah Avcı gelmiş.
0: Yok, Abdullah Avcı da olmaz bence. O zaman kayıt daha mantıklı oluyor bir noktada.
1: Daha mantıklı, ama onun da kariyerine bak, hani teknik direktör de nerede ve ne yapmış biliyor musun?
0: Hollanda'da okuyamadım değer bilmem ne diye bir takım vardı. Şey bir takım. Ne derler? Baksana şey takıma. D ile başlıyor olması. Değer diye devam ediyordu böyle.
1: Değer mi? Hiç çağrışım bile yapmadı bana şu an.
0: Yapmadı mı?
1: Takımı
0: bak
1: da bakayım. Ha, Dordrecht.
0: Dordrecht ha.
1: Dordrecht. Orada Berşot'ta ondan önce. Ado Den Haag'da.
0: Ben Dordrecht ile Berşot'u birbirine şey yaptım, karıştırdım.
1: Evet, Dordrecht bir Hollanda alt lig takımı, mütevazi, Belçika takımı.
0: Aynen, mütevazi olması. Takımlarda görev aldı. Ama olabilir. Yani bence diğer adaylar kadar gündeme gelecektir.
1: İşte bu bizde çok olabilir mi bilmiyorum. Ya bu tarz bir hocayı birinci direktör yapmak da çok riskli. Ama tabii diğer alternatife bakınca onlar da riskli. Bülent Uygun, Volkan Demirel dedim ben. Aklıma ilk gelenler onlar. Hepsi riskli. Bakalım ne olacak Fenerbahçe'de. 9.34 saatlerimiz, bir reklam aramız daha var. Aradan sonra buradayız.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam.
3: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılayın.

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
1: Bankkart, seni düşünür o.
2: Reklam. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 1487 Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
3: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

9.36 saatlerimiz, son bölüme girdik sabah sporunda. Fenerbahçe'den bahsediyorduk. Bir manşet okudum ben de Türkiye Gazetesi'nde, İsmail Kartal için ya Roma yakacak ya da kendisi yanıyor.

0: diye. Bu hafta tabi dezavantajı Gendouzi'nin olmayacak olması. Asensio'yla ilgili hala öyle çok olumlu haberler yok. Bugün de antrenmana çıkmasının beklenmediği söyleniyor. Alper Yemenecilere göre %99 yok Roma maçında Marco Asensio. O zaman çok eksiliyor Fenerbahçe'nin kadrosu. Greenwood'a bakan bir takım olacak yine.
1: Ya aslında Asensio'nun olmadığı bir noktada Gendouzi, Kante, İsmail Yüksek'le çıksa, İsmail Kartal, bence öyle çok büyük bir sıkıntı olmazdı. Büyük bir sıkıntı yaşamazdı. Çünkü Roma karşılaşmasında ona ihtiyacın olacağı belli. Fakat o denklemden Gendouzi'yi çıkardığın zaman, şimdi İsmail Yüksek garanti oynayacak. Ama üçüncü oyuncu İrfan Can olursa, ya da işte kenardan gelebilecek Bartu'yu söyledin sen dün.
0: Evet, başka
1: gene yok. Çok riskli bir 11 ile çıkmış oluyorsun. Bu da tabii bir problem Fenerbahçe adına. Fenerbahçeli taraftarlara dikkat ettim. Mesela Greenwood'la alakalı olarak da biraz böyle bir labalilik suçlaması var. Greenwood'la ilişkili olarak. Labalilik demeyelim belki ona, ama oyun disiplini diyebilirsin. Oyun konsantrasyonu diyebilirsin. Labalülüğü belki şey olarak da düşünüyor olabilirler. İşte o pozisyonda çalımlar attı, şut çekmeyi tercih etti. Hı. Pası vermedi. Onu da işte biraz daha bencillik, hani golcü bencilliği gibi de değerlendirebilirsin. Fakat oyun konsantrasyonu ve taktik disiplin tabii çok çok daha değerli. Eğer oyuncu da yoksa onu kazandırmak kolay değil. Umarım öyle bir şey yoktur. Öyle bir durumu yoktur Greenwood'un. Ama oraya çok fazla takılmıyorum ben. Fakat merkezi çözemiyorum. Yani merkezi İrfan Can'ı koysan ayrı bir dert, koymasan ayrı bir dert gibi oldu Gendouzi'nin yokluğunda. İşte zaten bunu da senle konuşurken, yani Fenerbahçe'nin merkezine bir oyuncu daha alınabilir, ihtiyaç olabilir diye. Hatta Cihan Kamer kanatta oynayabilen bir 10 numara derken, sen o gün aslında 8'de oynayabilen bir 10 numara, evet, daha iyi olur demiştin. Şimdi bir oyuncu olmadığı noktada böyle ahlar vahlar oluyorsa Fenerbahçe için, en azından ben öyle hissediyorum, öyle olduğunu, o zaman işte zorlanıyorsun doğal olarak. Normalde Gendouzi, Kante, İsmail Yüksek olsa ben Roma maçıyla ilgili farklı düşünebilirdim.
0: Evet, ama
1: biraz daha özgüvenli konuşabilirdim.
0: Yok, orada Kerem'i kullansan, işte bu Beşiktaş maçının ikinci yarısı felaketti. Çift forvet yapsan Lukaku, Muriç çok iddialı. Lukaku ile ilgili de eleştiriler bayağı gelmeye başladı, sen de görüyorsun. Özellikle kilosuyla alakalı olarak, cüssesiyle ilgili olarak. Yokken orada ideal bir isim yok. Bir şekilde risk olacak yani, kimi kullanırsa kullansın. Greenwood'u çekebilir, merkeze de geliyor. Kanada bu sefer Nene'yi atıyorsun ya da sola Kerem'i, sağ Oğuz'u atıyorsun. Bu olabilir mi? Belki böyle bir şey yapabilir. Opsiyonları bunlar. Fenerbahçe'nin de hani kadrosu çok bir taraftan geniş gibi, bir taraftan da değil gibi. Her bölgede max 2 oyuncu var. 3 yok mesela. 3. bir oyuncu yok. Santrfor 2. Sol kanadın Kerem ve Oğuz diyelim. Sağ kanadın Greenwood, Nene. Merkezi de Asensio, İrfan Can. Arkada Kante, Gendouzi, İsmail, Bartu. Mesela ön tarafta üçüncü bir opsiyon yok, değil mi? Böyle çok yönlü bir isim. Bunun işte sakatlıklarla birlikte dezavantajını yaşayacak gibi gözüküyor Fenerbahçe. Ama sakatlık olmasa ideal de biri. Yani bunu Avrupa'da birçok takım yapıyor aslında, Fenerbahçe'nin yaptığı
1: doğru,
0: gibi.
1: Doğru, fakat işte orada şöyle bir durum oluyor. Senin alternatif oyuncun ıslıklanmıyor. Burada alternatif oyuncu, yani İrfan Can şu an. İrfan Can Beşiktaş maçının ilk yarısının sonunda ıslıklandı.
0: Kerem mesela tepki alabilir.
1: Evet.
0: Kötü
1: şimdi
0: giderse.
1: Gene bir iç saha maçı oynuyorsun. Evet. Şimdi bunu mesela teknik direktöre düşündürtmek zorunda bırakıyoruz. Bak, programın gene en başına geldik. Göztepe kalecisi yuhalandı. Bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Şimdi geldiğimiz nokta, şimdi teknik direktör düşünür. Sen de teknik direktör olsan düşünürsün. Şimdi ben bu adamı koyacağım. Ya da bu adamı koymam lazım bu karşılaşmada. Ama hata yaptığında yuhalanacak, protesto edilecek, performansı düşecek. Belki onu değiştirmek zorunda kalacağım.
0: Takım düşecek bu arada bir de.
1: Belki takım düşecek. Şimdi bunu düşünmemesi lazım. Bunu düşündüğün anda zorlaşıyoruz. Çünkü şimdi normalde İrfan Can merkez karakterli bir oyuncu da olabildiği için dinleyicilerin söylediği gibi Greenwood'u oraya bırakmak değil, merkezinin güçlü olması için İrfan Can'la başlaman gerekir. Yani İsmail Yüksek, Kante ve İrfan Can olması gerekir. Hatta İrfan Can'a da sen aman deyip hani merkezde bizi sayısal olarak eksik bırakma notuyla sahaya çıkarman gerekir Roma karşısında. Fakat işte İrfan Can'ın performansı yeterli bulunmadığı ve ıslıklandığı için şimdi belki İsmail Kartal diyecek ki ya İsmail, şeyle başlamayayım ben. İrfan Can'la başlamayayım. Greenwood'u atayım merkeze, şeyin arkasında, Vedat'ın arkasında. Zaten oralarda da iyi işler yapıyor. Kanada'da Oğuz'u koyayım, Kerem'le sol kanatta başlayayım diyecek belki. Bunun üzerinden çıkmaması lazım. Bak bu da bir yol, ama bu yola gelirken İrfan Can'ın seyirciyle olan ilişkisi seni bu yola itmemeli diye düşünüyorum. Yani İsmail Kartal kendi karar verebilir. Buna normalde diyebilir ki İrfan Can şu an iyi değil, formda değil. Ben İrfan'ı yedek kulübesine çekeyim. Ne yaparım? Greenwood'u. Tamam. Böyle buna ulaşabilirsin, ama buna ulaşırken öteki seni zorladığı zaman orada işte kan kaybediyoruz. Bunu da taraftar bir türlü anlayamıyor ne yazık ki. Kendi kendine bir oyuncunun bacağına tekme atıyorsun.
0: Evet, yani çok hiç ideal bir durum değil kesinlikle, ama işte aması da hocalar da bunları biliyorlar, bunların başına gelebileceğini. Hocalar da burada çözüm üretmekle yükümlü.
1: Ya öyle.
0: Onların da görevi, hani olanı değiştiremediğine göre olduktan sonra ne yapabilirim diye düşünüp İsmail Kartal'ın da çözüm odaklı gitmesi gerekiyor. Burada
1: Sence hangi yol?
0: şimdi şeyi düşünüyordum. Bartu da mesela ilk resmi maçlarda ilk 11 oynadı.
1: İyi de
0: İyi de
1: oynadı.
0: oynadı Bartu yani. Hücuma da bayağı destek verdi. Ceza sahasına girişler yaptı, şutlar attı. Zaten top tekniği de iyi bir oyuncu yani, İsmail Yüksel'e kıyasla. Topu çok daha iyi kullanan bir oyuncu. Belki onun olduğu, İsmail ve Kante'nin birlikte olduğu bir düzen olabilir yani. Riskli mi? Riskli. Ama tercih edilebilir, merkezi tutmak istiyorsa eğer İsmail Kartal, Bartu bir seçenek olur. Ama bu sefer de yedeği yok bu oyuncuların. Hani üçünü birden attığında da kulübeden illa ofansif bir değişiklik yapmak zorunda kalacaksın yani. Bartu'yu çıkarıp İrfan Can'ı, Nene'yi, Oğuz'u kimseye dek onları alacaksın. O dezavantajı
1: Peki
0: var.
1: 3 alternatif konuştuk. Sence?
0: Bilmiyorum, Bartu'lu düzen olabilir.
1: Bartolu zor
0: Bartu'lu
1: olabilir.
0: düzen olabilir yani. Roma çünkü tehlikeli takım. İstatistiklerinde işte oynadığı oyun ortada. O yüzden böyle bir tercih yapılabilir herhalde. Burada çok Roma maçına niye 3 merkezle çıkıyorsun
1: Yok, kimse demez.
0: demez artık ya. Hani geçen hafta denebilirdi de şu an öyle
1: Yok,
0: deneyecek bir
1: kimse demez.
0: ortam yok Fenerbahçe'de. 9.45, birkaç dinleyici mesajı okuyayım. Bu konu rahat olduğu için herhalde çok sıkıntılı mesaj gelmemiştir. Greenwood'u Trossard'ın önüne koyan yorumcular oldu. İlk başta şaka yapıyorlar sandım. Tümer Metin bile Çorum maçından sonra yedek kalabilir demişti.
1: Kim için? Trossard için
0: Trossard için demiş herhalde. Çorum'la oynayan Beşiktaş sonuçta.
1: mi? Kim ne dedi bilmiyorum ama Trossard'ın fizik olarak Dünya Kupası'ndan sonra hazır olmadığı ortadaydı. İzlerken çok net bir şekilde görülüyordu. Ben de sezon öncesinde Beşiktaş'ı bayağı canlı takip ettim stadyumda. Ama kendini toparladığı zaman da fark yaratacağı da gene yaptığı hareketlerden anlaşılıyordu. O yüzden Trossard'ın işte şimdi mesela ilk asist katkısı da geldi ve olağanüstü bir asist katkısı geldi Trossard'dan. Yarın öbür gün gol katkısı da gelecek. Onu da unutmamak gerekiyor. Fakat Mason Greenwood vallahi o da yağ gibi akıyor.
0: Yani
1: Şimdi Mason Greenwood'la Trossard'ın farklı özellikleri var. Mason Greenwood'un birebirleri Trossard'a göre çok daha etkili. Ama Trossard da topu ayağına yapıştırıyor. Oyun kurabiliyor. Çok fazla şekilde topu tuttuğu için takımı çok rahatlatıyor. Mason Greenwood'da çok daha fazla top kaybı var. Ama birebir de yakaladığı zaman da durdurmanız imkansıza yakın bir oyuncu. Onu da unutmayalım. Gole daha yakın Trossard'dan. Farklı kimlikte kanat oyuncuları. Direkt böyle hani şu daha iyidir, bu daha kötüdür demek bana pek mantıklı gelmiyor.

0: oynuyor. Ama tabii Trossard'ın yaşı, Mason Greenwood'un yaşı, Mason Greenwood'un skorerliği, Mason Greenwood'u biraz daha nasıl söyleyeyim? Hani taraftarın gözünde daha böyle cezbedici, heyecan verici bir oyuncuya çeviriyor. Trossard öyle değil. Trossard biraz daha az skorer ama bir kanat oyun kurucu. Mason Greenwood öyle değil. Mason Greenwood birebir. Dikkat ederseniz Trossard'ın kanadı da daha iyi işliyor. Mesela Mason Greenwood'un birkaç karşılaşmada Semedo'yu devreye soktuğunu gördük. Ama mesela Beşiktaş maçında Semedo devreye girdi mi? Girmedi. Girmediği karşılaşmalar var ama Rıdvan genelde özellikle Trossard kendini toparladıktan sonra bayağı etkili oluyor. Onu da unutmamak gerekiyor. Hepsinin artıları, dezavantajları var ama mesela Mason Greenwood büyük ihtimalle Trossard'dan daha fazla gol atarak sezonu tamamlayacak.
1: İşte orada da Talisca'da mesela çok gol atıyor ama oyun içinde veremedikleri de çok eleştiriliyor. Futbola bakışına, takımın diğer parçalarına bağlı yani. Talisca'n varken başka şeylerden fedakarlık edebiliyorsan Talisca iyi bir alternatif olabilir ama işte tam cümleyi de toparlayamadım ama bazı takımlar için Trossard lazımdır, bazı takımlar için Greenwood lazımdır. Şu an bilmiyorum Fenerbahçe için mesela Fenerbahçe'nin bir Trossard olsa fena
0: Fenerbahçe'nin
1: olmazdı.
0: bir Trossard olsa Fenerbahçe'nin hücum hattı uçar.
1: Evet, şu an öyle bir profil yok
0: Uçar.
1: şu anda kanatta.
0: Uçar. Çünkü iki tarafta top kaybı oluyor Fenerbahçe'de.
1: Aynen. Trossard daha dengeli bir oyuncu. Greenwood biraz daha böyle savruk. Hani inişleri çıkışları da fazla olabilecek bir oyuncu. Defansif zafiyeti sanki biraz daha fazla gibi Greenwood'un. Trossard orada da işte dengeli. Ben biliyorsunuz genelde daha dengeli oyuncuları tercih ederim takımımda. O yüzden ben Trossard derdim
0: Bir de
1: mesela.
0: işte o biraz takım içinde de asimetri olması gerekiyor. Eğer Greenwood öyleyse mesela Trossard'ın öyle olması gerekiyor gibi. Trossard öyleyse öteki tarafın biraz daha böyle birebiri olacak. Biraz daha hızlı olacak mesela Trossard'a göre. O dengeyi bulmak da önemli. Onu da unutmayalım.
1: Evet, burada da Greenwood çok göze batmasının sebebi belki işte öyle bir oyuncu olmaması,
0: Tabii.
1: Trossard gibi bir oyuncu olmaması. Onun yaptığı top kayıpları daha çok göze batabiliyor. Biraz yani her şey bireysel performansa değerlendiriliyor ama değerlendirmemesi de lazım. Takıma da bakmak lazım. Yayınlar bir şey fark ettiniz mi? Merak ediyorum. Lukaku Beşiktaş maçının son dakikalarında kırmızı görmek için iki hareket yaptı ama Allah'tan şansına topa geldi. Lukaku bence kafasında bitirmiş futbolu diyor. Valla geldiğindeki açıklamaları, vücut dili hiç bize öyle bir şey hissettirmedi Lukaku ile alakalı olarak. Onu da herhalde derbi maçının atmosferine, gerginliğe, kaybetmesine falan yormak lazım. Ben kafasında futbolu bitirdiği diye bir şey çıkarmadım açıkçası o hareketlerinden. Can Erdoğan Greenwood'u ortaya çekip kanatları Kerem ve Oğuz Aydın yapar bence İsmail Kartal demiş. Fenerbahçe 4-4-2 oynar. 10 numara ihtiyacı yok demiş. Valla son maçın ikinci yarısı 4-4-2 de bitti neredeyse. Hani Kerem'i de bir forvet olarak sayarsak. Ama pek de iyi sonuçlar vermedi. Ama tabii bir 45 dakikaya bakıp olmaz demek de bence doğru değil bu arada. Olabilir yani. Başka bir maçta Kerem Vedat ikilisi merkezde etkili de işler yapabilir. Onu söyleyeyim.
0: Ya burada Fenerbahçe'nin Roma karşısında dikkat etmesi gereken, aslında sadece Roma karşısında değil, belli seviyenin üzerinde her rakip karşısında dikkat etmesi gereken kanatlardan atak yaptığında kanat oyuncularının topu kolay kaybetme ihtimali olduğu için Fenerbahçe'nin geriye koşması ve savunmada da tam olarak takım roller paylaşamamışken eksik yakalanıp sürekli geriye koşmak ve bunun dezavantajlarını sahada görmek olur. Fenerbahçe'nin bence dikkat etmesi gereken noktalardan bir tanesi. Çünkü Kerem topu alıyor. Kerem topu aldıktan sonra direkt olarak rakip kaleyi düşünen ve aksiyon almaya çalışan bir oyuncu Kerem. Ha, aksiyon almadığı zaman, pas vermeye çalıştığı zaman da Kerem hata yapabiliyor. Yani Kerem ayağındaki pası pat diye sana da verebilir. Ortada faul yok, yumurta yokken. Şimdi Kerem'in böyle bir riski var. Greenwood pas konusunda Kerem'e göre çok daha iyi. Çok daha ayaklarına hakim. Çok daha doğru paslar atabiliyor. Fakat Greenwood'un da oyunu direkt birebir üzerine, top tutma üzerine çok değil. Yani o da deneyen, rakibi karşısına alıp üzerine gitmeye çalışan, ondan sonra soluna çekip, sağına çekip, pozisyon yaratıp şut atmaya çalışan bir oyuncu. Şimdi iki kanat böyle oynadığı noktada eğer oyuncular mesela Kerem'i sezon başında neden övdüler? Sezon başında neden Kerem övüldü? Çünkü ileri uçta diğer isimlerin yapmadığı kadar mücadeleyi gösterdi. Top kaybı yaptı ama o topun peşinden çok fazla koştu Kerem. Topun peşinden koştuğu noktada rakibi rahatsız etti. Fenerbahçe merkezi rakibe yaklaştı o noktada. O top kaybını Fenerbahçe kısa sürede telafi edebildi. Fenerbahçe, örnek veriyorum, Kerem yüzünden 4 top kaybettiyse belki Fenerbahçe'nin geri kazanmasının ikisinde Kerem'in katkısı vardı. Şimdi Greenwood'un öyle bir şeyi yok, katkısı yok. Beşiktaş maçında Kerem o preslerde de pek başarılı olamadı. Beşiktaş iyi pas trafiğiyle rahat çıktı. Öyle olduğu zaman Fenerbahçe geri koştu, eksik yakalandı, dengesiz yakalandı, hep problem oldu. Roma maçında da aynı şey Fenerbahçe'nin başına gelebilir. Yani senin ileride kaybettiğin top orada kaybettiğin top değil sadece. Onun devamı da sana büyük bir problem. Şimdi topu kaybettiğin noktada orada ilk hamleyi yapacak olan oyuncu kim? Ya da oyunculardan biri kim? Guendouzi. O işi çok iyi yapıyor. Şimdi onun olmaması da işte büyük bir problem. Yani Fenerbahçe'de Guendouzi geldiğinden beri Fenerbahçe'nin en iyisi. Kendi görev tanımı içerisinde söylüyorum bunu. Oyuncunun görev tanımı ne? Şu. Kim onu en üst seviyede yaptı istikrarlı olarak? Bence Guendouzi. Yanına çok fazla bir oyuncu koyamıyorsun. İşte biraz Skriniar'ı koyabilirsin Fenerbahçe'de. Ama Semedo indi çıktı. Archie Brown indi çıktı. Ederson indi çıktı. Kantez yavaş başladı. Şimdi yavaş yavaş istikrarını yakalıyor. Ama diğer oyuncular içerisinde Guendouzi sahaya attığın itibaren hep belli standartta görevini en yüksek seviyede yaptı. Şimdi onun olmadığı bir merkezde senin olası top kayıpların daha da problem yaratacak. Mesela orada Bartu'nun, İrfan Can'ın dezavantajı ne? Ya ikisi de çok böyle şeye giren oyuncular değil. İkili mücadele. Bartu daha temiz oynamayı seviyor. Girmiyor değil ama daha temiz oynamayı seven bir oyuncu. İrfan Can da genelde girdiğinde faul yapıyor. Ondan sonra da faul yapmadım diye hakeme dönüyor, itiraz ediyor falan ama genelde faul yapıyor yani. İrfan Can'ın ikili mücadelesi demek genelde faul yapması demek. Hı hı.
1: Peki 9.54 programı bitirmişiz. Gelen mesajlara bakarken bugün TRT'de maç var mı diye bir mesaj gelmiş.
0: Tabii de vardır. Geçen sene de öyleydi.
1: Evet, ben de tabii üyeliğimi yenilemem lazım olduğu aklıma geldi şu anda. Bugün bakayım TRT Spor'da maç gözükmüyor TRT Spor'da. TRT1'de zaten vermiyordur herhalde. O yüzden tabii platformunda bugün maçlar olur. O da üyelikle. Tabii ki izleyebilirsiniz. Bir mesaj da Greenwood eşittir Sané diye gelmiş. Bugün bak Kısa Öz dedim. Kısa Öz çok mesaj geldi. Şu an erken
0: bekleyelim
1: tabii ki.
0: Bence evet.
1: Çok bekleyelim. Erken. Çok erken. Ama anlıyorum demeye çalıştığı şeyi bu arada. Hani çok uzak değilim. Mantığı yani gidiş yolu evet şu ana kadar gösterdikleriyle doğru ama erken. Hala erken. Greenwood çok daha fazla gol katkısı yapar bence Sané'den. Hani o tırnak içindeki labaliliği belki evet benzer ama Greenwood çok daha tehlikeli bir hücum silahı diye düşünüyorum ben de. Peki 9.55 saatlerimiz, bugünlük programı bitirdik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu sona erdi. Reklam. Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Radyo
3: Spor. Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen tavayı şehre dönüşe özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
4: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
5: Bankkart, seni düşünür o.
2: Reklam.
6: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

Radyo Spor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Üspek, saatlerimiz şu anda 10.00'ı gösteriyor. Yaklaşık 11.30'a kadar sizlerle beraber olacağız. Hafta içi her sabah olduğu gibi olsun. Gündeme dair soru, görüş, öneri, düşünceler için 0212-363-0434 numara telefonumuzun açık olduğunu söylemek istiyorum. Aygün Üspek Twitter, Aygün Üspek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yayın içerisinde okumaya çalışacağız. Tabii ki bir de ne var? WhatsApp hattımız var. 0-538-052-1487 0-538-052-1487 WhatsApp hattımız. Şöyle gündem aslında baktığımız zaman Avrupa Voleybol Şampiyonu olan bizim kızlarımız Filenin Sultanları'nın 150 Cumhuriyet altını sahibi olduğu yönünde bazı haberler var bugün. Devlet yönetmeliği geri onlara bu para verilecekmiş. Onun haricinde Trabzon'da

0: teknik direktör anlamında 3 aday var gözüküyor şu anda. Birinci anda en öne gelen isim Antonio Conte gözüküyor. İkinci isim Marcelino ve Ernesto Valverde isimleri şu anda Trabzonspor'un gündeminde. Süper Lig'de tabii şampiyonluk oranları güncellendi. Onun detayına birazdan gireceğiz. Tabii ki Beşiktaş'ı da kızdıracak bir haber bu. Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş'ın Hapoel Birşiva ile oynayacak karşılaşmanın adresi değişikliğe yol açmış. Büyük ihtimalle bu maçın Gürcistan'ın Batum kentinde alındığı yönünde bazı haberler var. Güvenlik nedeniyle. Onunla ilgili bakalım Beşiktaş kulübü ne yapacak, ne edecek, neden, nasıl bir temasa girecek, onun da dediğini göreceğiz zaten. Günaydın. Alo, günaydın. Çok fazla konu yok yani aslında baktığımız zaman, ama bu hafta biliyorsunuz takımlarımızın Avrupa maçları var. Fenerbahçe kritik bir maça çıkacak. İsmail Kartal açısından da çok kritik bir maç. Günaydın. Kimle görüşüyoruz?
1: Günaydın, İstanbul'dan Emre ben.
0: Buyurun Emre Bey, hoş geldiniz.
1: Aslında ben Fenerbahçe taraftarıyım. Şimdi biz geçtiğimiz hafta derbi hazırlanamadık. Hiç böyle derbi atmosferi olmadı. Böyle farklı farklı konular konuşuldu hep Fenerbahçe camiasında. Şimdi bu hafta da Şampiyonlar Ligi 18 sene sonra oynayacağız.
0: Doğru.
1: Yine biz hala hiç derbili, şimdi de istifa çıktı. İşte şimdi siz diyorsunuz ki İsmail Kartal için kritik. Ya İsmail Kartal için niye kritik? Yani İsmail Kartal'a bence çok iyi bir kadro verilmedi. İsmail Kartal'ın en büyük hatası zaten bence kabul etmek oldu bu görevi. Hani ona uygun olmayan bir kadronun başına geldi. Ben normalde seninle başka bir şey konuşacaktım ama sesinde uygun olduğunu konuşuyordum. Çünkü İsmail Kartal top oyunu oynayan, işte önlü pres yapmaya çalışan bir algı var kafamızda. Onu oynatmaya çalışıyor. Çünkü Aziz Yıldırım'ın çıktı, hatırlarsanız dedi ki artık dedi 30 metrede oynayacak Fenerbahçe dedi. İsmail Kartal çıktı Fenerbahçe TV dedi ki işte biz 5 büyüklükte nasıl oynuyoruz öyle oynayacağız dedi. Bir baktık santraforlar Vedat'la Lukaku. Bu adamlar pres yapabilirler mi?
0: Mümkün.
1: Şiddetli baskı yapamıyorlar.
0: Doğru.
1: Şimdi hemen önünde kim vardı? Salisu, Asensio. Bunlar da şiddetli baskı yapamıyorlar. Kanada Greenwood aldık. Şiddetli baskı yapabiliyor mu? Yapamıyor. Kerem yapabiliyor mu? Yapamıyor. Bizim Kante ile Gündüz'ü tam çok iyi alan kapatıyorlar ama rakip yan ayağında top kapıyorlar mı? Tartışılır. Yediğimiz gollere bakın hepsi uzakta kalıyorlar. Bir de stoperimiz var. İnsanlar öve öve bitiremiyorlar Skriniar'ı. Fenerbahçe'nin bu sene yediği her golde Skriniar'la Semedo'nun tarafından yiyor golleri. Semedo uyuyor ya da Skriniar yerini kaybediyor. Skriniar maçtan sonra diyor ki biz diyor ön alan baskısı yaptık işte çok kopuktuk. Çünkü Skriniar bence kendisi ön alan baskısı yapmak istemiyor. Rakip yarı sahaya basamıyor adam. Hep geride beklemek istiyor. Orada iyi çünkü. Bu da uygun değil. Stoperimiz de uygun değil. Biz nasıl önde pres yapacağız? Yani İsmail Kartal'a hiç uygun bir kadro kurulmadı. İsmail Kartal bence iyisini yapar kendisi için.
0: Ne yapar kendisi için?
1: Kendisi için iyi olanı yapar. Yani en azından aklımızda bir İsmail Kartal şey vardı, iyi oyunu vardı. Bu takım ona uygun bir takım değil. Bu takım geride bekleyecek maalesef. Böyle bizim hayalimizde kurduğumuz Beşiktaş'ın Taliskası yok. Asensio'su yok bakın. Kantesi yok, Gendüz'ü yok. Nasıl orta sahası var? 3 tane 8'e benzer 8 gibi oynuyor oyuncular. Olaysan da öyle ön alanı bitiriyor. Orkun da öyle. Salih de ayağı iyi. Çok mu iyi top kapıyor Salih Hoca? Değil ama ayağı iyi. Topu sende tutuyor. Bir araya pas saldı. İkinci gol attı Beşiktaş.
0: Diyorsun ki kadro yapılanmasında hatalar var diyorsun.
1: Hata var çok yani mümkün değil zaten. Çok iyi bir kadro.
0: Hoca anlamında hatalar var diyorsun.
1: Ya ona uygun hoca getirilmedi. Kadro da ona uygun kurulmadı. Yani mümkün mü sizce iyi kadro kurulması? Bu
0: Bence
1: kadar
0: Fenerbahçe'nin
1: yabancı.
0: kadrosu iyi bir kadroydu.
1: İyiydi ama üzerine gelen takviyeler o eksikleri kapatmadı. Evet.
0: Yani iyi bir
1: Yani
0: kadro vardı.
1: doğru doğru noktalara bence doğru
0: Hamleler
1: uygun
0: yapılamadı.
1: transferler yapılmadı.
0: Yapılamadı. Doğru.
1: Ama şimdi şeye de gelmek istiyorum. Bir yandan futbolla ilgili konuştuk ama bence bu noktada biraz boşa konuşuyor gibiyiz. Yani gerçekten de birileri engelleniyor. Bu siz hakem yönetiminden memnun musunuz? Fenerbahçe yönetimi şu hataya düşüyor yine. Geçen sene düştüğü gibi. Bir işte hatırlayın ilk kaleci topu elinden kaçırdı Alanya 2-2. Sonra Gürüş'e penaltı oldu. İki tane penaltı vardı aynı pozisyonda. Dedi ki yani kaleci yemeseydi. Rize maçında kaleci yemeseydi ama öbürü kaleci kırmızı kart görmesi lazımdı. İşte Antalya maçında deplasmandaki içerideki Kasımpaşa maçında puan kaybettik. Dedi ki kötüydük ama hakem de kötüydü hatırlayın. Şimdi yönetim diyor ki yine ya biz kötüyüz ama hakem. Ya gençler bir maçında kötüydük hakem. İşte bu maçta kötüydük ama yine hakemin gönlünü versin penaltımız 50 nedeni. Versin bir sonra 3 tane yiyelim ya versin de. Trossard orta sahada elle kesiyor. Bunlar art niyetli hareketler. Hakem kapalı diyor. Sarı kart vermesi lazım.

0: Vedat bu topu alıyor gidiyor. Gol attıracak.
1: Toparlayalım hızlı toparlayalım.
0: Gün sonunda aslında biz ne yaparsak yapalım. Çok iyi kadrolar da kursak. Bu konjonktür maalesef.
1: Şampiyon yani yaptırmayacak diyorsun.
0: Yani yok ya, adam bir tane başkan var. Adam inanılmaz siyasetçi. O parti kursa oy veririm yani ben ona. Hiç peki. Sevmiyor kendisini ama.
1: Peki.
0: Kim olduğunu size anladınız. Bugün peki. Askıya aldım diyor ilişkileri. Bugün öbürsü gün yanlarında forma hediye ediyorlar birbirlerine.
1: Peki. Çok teşekkürler.
0: Teşekkür ederim.
1: Kendine iyi bak. Görüşmek üzere. Evet. Günaydın Sayın Özüpek, günaydın, kolay gelsin. Ben Gaziantep'ten Hasan diyor. Fenerbahçe-Roma maçında ceza alan iki futbolcu oynamayacak. Nasıl olacak bu İsmail Hoca ile demiş. Seviliyorsun abi demiş. Çok fazla mesaj var. Dinleyici de var. Günaydın. Alo. Günaydın.
2: Günaydın.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
1: Günaydın.
2: Nasılsın abi?
1: Sağ ol, sen nasılsın? İyi misin? Kimle görüşüyoruz?
2: Ankara'dan Nazlı, seni ilk defa arıyorum abi.
1: Hoş geldin kardeşim.
2: Hoş bulduk. Abi ben fanatik Fenerbahçeliyim.
1: Hı.
2: Sen de fanatik Fenerbahçelisin. Seni çok iyi tanıyorum. Sana ne kadar Fenerlisin diye sormak istiyorum abi. Sence Fenerbahçe Roma maçı ne olur?
1: Çok zor maç. Kolay değil.
2: Abi sana bir söyleyeyim mi? Fenerbahçe Roma yenecek. Sonra gidecek Antep'e inecek.
1: Oo.
2: Bunu bütün kurma Fenerbahçeliler bilir abi.
1: Hadi bakalım. Göreceğiz bakalım. Ararsın, ona göre konuşuruz. Doğru mu değil mi?
2: Abi. Roma'yı yeneceğiz.
1: İnşallah, inşallah. Takımlarımız inşallah bu hafta hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçları. İnşallah takımlarımız istediğimiz sonuçları elde ederler.
2: Roma'yı yendiğimiz zaman beni hatırla, tamam mı abi?
1: Tamam, söz.
2: Görüşürüz.
1: Peki, kolay gelsin. Araya mı gidiyor? Ha yok, daha varmış, vaktimiz varmış. Devam edelim mesaj okumaya. İnşallah ya, yenelim de. Niye hatırlamayalım? Yarın o konuyla başlarız zaten. Sevgili dinleyicimizin konusuyla başlarız. Günaydın. Alo, günaydın.
3: Günaydın Aygün abi. Kolay gelsin.
1: Teşekkürler. Kime görüşüyoruz?
3: Barış ben abi. İzmir'den sporcu olan.
1: Barış hoş geldin. Hatırladım. Nasıl, iyi misin? Söyle kardeşim.
3: İyiyim abi. İyiyim abi. Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
1: Sağ olasın. Koşturma devam Barış işte. Sen ne yapıyorsun?
3: Ben de yine spordayım şu an abi. Spordayken seni aramak geldi içimden. Gündemle ilgili... Birkaç şey söyleyeyim abi.
1: Tabii
3: çok
1: ki, söyle.
3: Abi bu İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun Trabzon Ahmet maçı için, hani o maç için öncesinde söylediği bir laf vardı. Hani,
1: doğru.
3: Hakemle ilgili.
1: Biraz daha takdir haklarını onlardan yana kullansın tarzındaki söylemiş olduğun cümle.
3: Abi bu bence Türk futbolunun artık bittiğini gösteren nokta. Hani ben Galatasaraylı olarak acaba Galatasaray içinde neler söylüyor hakemlere veya VAR'a, çok merak ediyorum. Yani o lafı söyleyen İbrahim Hacı Osmanoğlu Galatasaray için neler söyler tahmin bile etmek istemiyorum abi. Yani artık ben tamamen Türk futbolunun bittiğini düşünüyorum bu laftan sonra. Ve tamamen hatalı bir penaltı kararı var. Devamında hakemin aslında onu devam ettirmemesi gerekiyordu.
1: Doğru.
3: Zaten gösterdi neyin ne olduğunu.
1: Doğru. Doğru.
3: İkinci olarak da Beşiktaş-Fener maçıyla ilgili bir şeyler söyleyeyim abi. Ya Fenerbahçeli arkadaşlarım, ben yorumlarını da izliyorum, dinliyorum veya sizde sosyal medyada görüyorum. Ya hakemi çok eleştiriyorlar ama hani abi izliyorum, Skriniar'ın maçta bir sürü sarı kartı var mesela. Tamam Fenerbahçe'nin de aleyhine hatalar yapmış ama hani nasıl oluyor da Fener hakem kararlarından mağdur olup da yeniliyor, o kısmı anlayamadım. Hakem kötüydü zaten. Üçüncü olarak da Galatasaray ile ilgili şunu söyleyeyim, bizim yönetimle alakalı abi. TFF ile ilgili bütün ilişkilerimizi
1: askıya aldık dedim.
3: Askıya aldık deyip de onları ziyarete gittikleri için biz Galatasaray taraftarı olarak kesinlikle göndereceğiz abi bu yönetimi. Kesinlikle.
1: Peki.
3: Bu takımın başında duramayacaklar abi.
1: Peki.
3: Teşekkür ederim.
1: Kendine çok iyi bak, görüşmek üzere. Aygün abicim yayınlar, dün akşam programınızı izledim, biraz gerginlik var sanki. Tuğba Hanım'ın Şikrenyal'e disipline verilmemesiyle alakalı, bir de Tekin Topluca sürekli Fenerbahçe'nin pozisyonlarının verilmesi gerektiğini değindi. Biraz daha objektif olabilirdi. Serdar Hoca çok da güzel, detaylı bir şekilde anlattı pozisyonları. Haldun abi çok naifti konuşurken. Moderatör Aygün Üsbek gayet iyiydi, ben beğendim bayağı. Tekrardan iyi yayınlar Mustafa Demirkaya. Dün akşam MK Haber TV dedik ya, prime time'a geçtik arkadaşlar. 22 ile 23.30 arası her pazartesi MK Haber TV'deyiz. Program iyi de gitti. Dün akşam izlenme oranları da çok iyiydi. Teşekkür ederiz ilginizden dolayı. Sevgili Mustafa'ya da çok teşekkür ediyoruz. Şimdi çok kısa bir araya gidiyoruz.
4: Ay Gül Özipek'le Ters Köşe devam edecek.

0: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklam.

0: ve çok teşekkür ediyoruz. Alo, günaydın. Günaydın.
1: Günaydın Aygün Bey.
0: Kimle görüşüyoruz?
1: İstanbul'dan Cem, ben Beşiktaş taraftarıyım.
0: Cem Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkürler. Aygün Bey,
0: buyurun Cem Bey.
1: Ben hala şunu merak ediyorum. MHK başkanı ismini bile anmak istemiyorum. Koltuğuna nasıl oturacağız?
0: Adam 23 kimler Nisan'da bile koltuğu bırakmıyor ki. Ne diyelim şimdi biz buna?
1: Kesinlikle katılıyorum Aygün Bey size, ama bu yani insanda bir hasret.
0: Bu bizim Kulüpler Birliği'ndeki yöneticilerimizin, çok özür dilerim Cem Bey, yöneticilerimizin, kusura bakmayın. Ya dinliyorsunuz değil mi son açıklamaları? Sayın Ertuğrul Doğan da yaptı. Bir tane Ferhat Gündoğdu istifa var mı cümlesinin içerisinde? Sayın Aziz Yıldırım çıktı yaptı. Bir tane Ferhat Gündoğdu istifa var mı cümlesinin içerisinde?
1: Kesinlikle yok. Ya insanlar biraz omurga olur Aygün Bey. Yani bu futbolu, Türk futbolu nasıl bu hale getirdiler ben anlayamıyorum ya. Yazık günah. Yarılan paraları yazık günah. Her maçta hakem hataları, her maçta hakem hataları. Taraftarlar, Beşiktaşlısı, Galatasaraylısı, Trabzonlusu, Fenerbahçe'de. Hepsi isyanlardı Aygün Bey. Ya bunları görmüyorlar mı Aygün Bey?
0: Görüyorlar. Görmüyorlar. Abi, şeyler, sizin gördüğünüzü onlar da görüyorlar. Herkes her şeyi görüyor. En son Cumhurbaşkanı'na gittiler, şikayette bulundu işte. Dört kulüp başkanı orada sadece şey mi konuştular zannediyorsunuz? Havadan sudan konuşulmadı tabii ki. Orada Türk futbolu konuşuldu. Bakacağız, Sayın Cumhurbaşkanı'na zaten şikayetlerini dile getirmişler. Cumhurbaşkanı Sayın inceleyip karar bakacak, bakacağım demiş yani. Duruma bakacağız
1: abi
0: demiş.
1: Abi baksın, ama baksın abi, bak insanlar...
0: Ya bu ülkenin bir Cumhurbaşkanı'nın bu kadar... Ya yanlış anlamayın yani. Normal şartlarda bu insanlar işlerini doğru yapsa bu iş Cumhurbaşkanı'na kadar gitmez ki.
1: Kesinlikle katılıyorum size ve çok doğru söylüyorsunuz. Ama kanayan yarayı kesmek, durdurmak lazım. Aydın
0: evet,
1: ya.
0: Doğru.
1: Bir söyleyeceklerim bu kadar.
0: Çok
1: ben
0: teşekkür ederim.
1: Ben Beşiktaş'a, Galatasaray'a ve Fenerbahçe'ye Avrupa Ligi'nde, Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyorum.
0: Çok teşekkürler.
1: Kim ne olursa olsun bir Türk takımı Avrupa'da top oynuyorsa o takım taraftarıyım en azından.
0: Peki, çok teşekkürler. Kendinize bakın.
1: Sağ olun, kolay gelsin.
0: Sağ olun. Aygün Bey, Ankara'dan Cengiz Çetin. İsmail Hoca Roma maçında başarısız olsa gider deniyor. Fakat düne kadar birçok yorumcu Fenerbahçe Ligi önem vermeli, Şampiyonlar Ligi'ni seneye düşünsün diyorlardı. Hocanın ve taraftan istediği oyun ileride pres, baskı, hızlı top kapma, hızlı hücum. Ama kadro bu oyuna uygun mu? Santrofor'un yavaş, stoperlerin yavaş, 8 numaran yok, 10 numaran yok, 10 numaran sakat. Bu girişte sürekli olmayacak gibi. Yedeği de yok kanatlarında, Kerem, İrfan. Ya Asensio'nun yedeği, bak ben burada bunu söylediğim zaman bana kızıyor Fenerbahçe taraftarı. Asensio'nun yedeği kim biliyor musun? Mert Hakan Yandaş ya. Fred gitti, yeri doldurabildi mi? Ya Lukaku'yu tutuyorsun, adam belini döndüremiyor. Tam anlamıyla hazır olacak dönem Ocak deniyor. Talişka'yı gönderiyorsun, Semedo'yu tutuyorsun. Bunları söylediğimiz zaman da hain ilan ediliyoruz ya. Fenerbahçe kadro yapılanması çok yanlış. Futbol aklı diye gelen şahsın futbol aklına ihtiyacı var ya, bu kadar net. Yine şeker çıktı. Günaydın.
2: Günaydın abi, Mehmet ben İstanbul'dan, nasılsın?
0: İyi sağ ol, sen nasılsın?
2: İyiyim abi, sağ olasın. Abi bu kadar stres yapma abi. Bizim düzeleceğimiz yok abi. Bir futbol bitmiş abi yani. Elinde çift okey var, hala okey dönmeye çalışıyorlar abi.
0: Çift okey var. Yüzden... Bazı oyuncular vardır. Elinde okey boşa çıkar. Adam öyle bir taş atar ki o boştaki okey bir anda iki taşa kalırsın.
2: Abi işte.
0: Okeyde vardır öyle, izlersin mesela. Yandan falan izlersin. Ben oraya yetişirken ben beleş severdim çünkü. İzlerken...
2: Bir şey yok abi. Abi öncelikle takımlarımıza başarılar diliyorum. Ama işimiz çok zor abi. Fenerbahçe'nin işi de çok zor. Galatasaray'ın işi de çok zor. Birinde orta sahada sıkıntı var. Birinde
0: forvet'te sıkıntı var.
2: Yani az önce hani dediniz ya abi. Dört kulüp başkanı Sayın Cumhurbaşkanımızın makamını ziyaret ettiler
0: evet,
2: diye.
0: Evet.
2: Ben Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında olsam kapıdan içeri almam abi.
0: Niye?
2: Almam abi. Girin de haliniz varsa görün çözün diye. Almam abi. Almam. Gerçekten almam abi. Ya bu futbol hale getirenler devletin üst kademesi mi abi? Bu futbolu bu hale getirenler başkanlar, yöneticiler, TFF'dir, MHK'dir. Gidin aranızı çözün diye. Çözün. Hı. Bana bir çözüm bulun, getirin. Oturup konuşalım diye. Kapıdan içeri almazdım abi. Yani ayırt etmiyorum abi.
0: Çözüm bulamadıkları için belki de söylüyorlar şu anda.
2: Şikayete gitmeyecekler abi o zaman. Para istiyorsunuz, devlet para veriyor. Vergi diyorsunuz, vergiyi kesiyor. Stat istiyorsunuz, stat yapıyor. Devletler ne yapsın abi?
0: Doğru, doğru. Peki.
2: Yani bir de transferinizi devlet mi karşılasın abi?
0: Doğru. Peki, ekleyeceğim bir şey var mı?
2: Teşekkür ederim abi. Sağ abi ol. Şey ya. Ya abi.

0: geldiği zaman da soracağım. Ben Galatasaray taraftarıyım. Hı hı. Abi YouTube'da yayın yapıyorsun. Aranızda Galatasaraylı birisi yok. Yayınlara Galatasaraylı kimseyi...
1: Bak bir şey, o Fenerbahçe YouTube kanalı.
0: Mekabeti Fenerbahçe mi abi?
1: YouTube yayın yapın diyorsun. Orası televizyon.
0: Heh, var var var abi o zaman.
1: Skype'tan bağlanan bir arkadaşımız var Galatasaraylı. Bağlanan var.
0: Abi yayınlara bakıyorum abi. Fenerbahçeli, Beşiktaş, Trabzon ama Galatasaraylı yok abi.
1: Var kardeşim, var var var. Ben sana ismini hatta birazdan söyleyeyim. İsmini de dur bakayım. Çocuğun adını unutayım.
0: Abi, ben ne zaman da söyleyeceğim abi böyle. O yüzden bir sormak istedim abi ya.
1: Tamam. Hatta söyleyeceğim. Teşekkür Abdullah ederim. Biricik ya. Fotospor'dan Abdullah Biricik bağlanıyor. Skype'tan. Peki, peki görüşürüz, sağ ol, kolay gelsin, kendine iyi bak. Evet, demek ki izlenmeye devam ediyoruz, güzel. Ama dediğimiz gibi tribünde oynuyor kulüplerimiz maalesef. Tribün oynamayın abi, inin saha içinde oynayın, tribün oynamayın. Günaydın, alo.
2: Günaydın Aygün Bey, Gündüz ben.
1: Gündüz Bey hoş geldiniz, nasılsınız?
2: Hoş buldum.
1: Efendim. Tebrik ediyorum Gündüz Bey sizi de tekrar.
2: Son cümleyi alamadım.
1: Tebrikler efendim. Beşiktaş'ta değil miydiniz? Ben öyle hatırlıyorum Gündüz Bey sizi.
2: Beşiktaş'ta Patizan'ıyım.
1: Evet, o anlamda tebrik edindim Gündüz Bey. Buyurun efendim.
2: Teşekkür ederim. Dünkü programda Boğaz Enfeksiyonu, Laranjit, Faranjit, evet. Ben ilaç firmasından emekliyim. Ha. Konuları geçti.
1: Doğru.
2: Sonradan cümle açıldı. Hı. Ben Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde bir hocanın hastasına boğaz müdahalesinden sonra günde 3-4 bardak çay, ada çayı içilmesini öneriyor. Ben parantez içinde söyleyeyim, poşette değil açık ada çayı.
1: Açık doğal. Ada çayı. Ha, doğal alalım.
2: Ama önce bir suyla tozu gitsin, yıkanıp 10-15 dakika ılık suda günde 3-4 bardak, ara sıra limon, portakal suyu da hafif ilavelerle.
1: Şahane.
2: Laranjit, faranjit bir şey kalmaz. İyi günler dilerim.
1: Çok teşekkürler. Buyurun efendim tekrar.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Başka bu kadar mı Gündüz Bey?
2: Ben bunun için aradım.
1: Çok teşekkürler Gündüz Bey o zaman. Saygılar sunuyorum. Teşekkürler. Gene güzel bilgi verdiniz. Sağ olun.
2: Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi günler.
1: Adaçay hakikaten çok yararlı. Doğru söylüyor Gündüz Bey. İçine diyor biraz da böyle limon. Doğru. Farkınız ne? Galatasaray 4 sene şampiyon olmuş, hocayı başkanı istifaya davet ediyor. Yerli futbolcu yetersiz, hemen gönderiyor. Biz komutan ilan ediyoruz. Kahvede okuyan hocayı 5. kez takım başına getiriyoruz. Haklı yere itiraz edilince ağlıyor deniyoruz demiş dinleyicimiz. Uzun bir yazı yazmış, sonu 14'te biten dinleyicimiz. Kimmiş bakalım ismi? İsmail Bey'de sevgilerimizi iletelim. Günaydın. Alo.
3: Günaydın. Merhaba. Abi günaydın.
1: Kimle görüşüyoruz?
3: İzmir'den Fenerbahçeli Serkan.
1: Serkan Bey hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk abi.
1: Buyurun
3: İlk
1: efendim.
3: İlk önce benden iki kişi önce arayan bir kardeşimiz vardı. Cimbomlu. Galatasaraylı
1: evet.
3: Yönetimi göndermek isteyen. Hı-hı. Buradan ona diyorum ki yönetimi gönderirseniz şampiyon olamazsın. Aynen abi. Bizim yönetime de gelince baştan tebrik ediyorum. Beşiktaş nasıl 2 senedir 3 senedir erkenden havlu atıyor. Biz şimdiden havlu attık diyorum. Geçmiş olsun bize. En büyük hataları Talisca'nın gitmesi abi.
1: Evet, ben aynı şey diyeyim.
3: Büyük yazık hata. Günah. Bize yazık günah. Ben özür dilerim, affedersin. Asgari ücretim bir tık üstünde çalışan bir insanım. Fenerbahçe'yi izlemek için bütün imkanlarımı
1: seferber ediyorsun.
3: Seferber ediyorum. 2 tane kızım var, ellerinden öper. Amin cümlemize. Onlar dahi maçı izlemek için her şeyi yapıyorlar. Ama o çocuklar maç bittikten sonra bana diyorlar ki, baba diyorlar, yarın Beşiktaşlı arkadaşlarımız bizimle dalga geçecek. Veya örnek veriyorum, X bir takımlı arkadaşlarımız
1: doğru.
3: Bizimle dalga geçecek diyorlar.
1: Okullarda daha çok oluyor, doğru söylüyorsun. Okullarda daha çok oluyor, doğru.
3: Yani ya bu çocukları üzmeye kimsenin hakkı yok ya. Bir tek varımız yoğumuz spor. Allah razı olsun o kızlarımızdan ki bizi mutlu ettiler. Ellerine ayaklarına sağlık onların. Diyeceklerim bu kadar. Evet. Teşekkür ederim.
1: Çok teşekkürler. Çok da
3: kolay gelsin.
1: Sağ ol. Kendinize çok iyi bakın. Evet, aslında bunu aslında bugünkü yayında söyleyecektim ya. YouTube yayında söyleyecektim de. Hadi bugün söyleyeyim, şimdi söyleyeyim. Sayın Aziz Yıldırım ne dedi? Çocuklarımız ağlamasın diye geliyorum ben dedi. Bak söylüyorum. Çocuklarımız ağlamasın diye geliyorum ben dedi. İşte okullarda dedi Fenerbahçeli forma giyen çocukların sayısı düştü dedi Sayın Aziz Yıldırım. İşte Galatasaray'ların çok olduğunu söyledi. Fenerbahçelilerin az olduğunu söyledi. Geçen Beşiktaş maçında maçından sonra röportajlar yapıyorlar ya, Twitter'da gördüm, 12 yaşında bir çocuk. Keşke o videoyu izleselerdi. Neler söyledi. Sayın Başkan, çocuklar ağlamasın diyorsunuz ama ortada oynanan bir futbol yok. Futbol oklu yok. Yani benim tanıdığım Aziz Yıldırım'la şu anda görmüş olduğum Aziz Yıldırım arasında siyahla beyaz kadar fark var. Açık ve net söyleyeyim. Açık ve net söyleyeyim. Siyahla beyaz kadar fark var. Benim tanıdığım Aziz Yıldırım, bak benim tanıdığım Aziz Yıldırım, daha önceden tanıdığım için söylüyorum. O ilk maç, Gençler Birliği maçındaki hataları çıkıyor başkan, diyor ki işte 4 maç şu kadar penaltımız verilmedi falan filan. Benim tanıdığım Aziz Yıldırım o Gençler Birliği maçından sonra giderdi, Riva'ya sandalyesini koyardı, otururdu orada. Kapıda otururdu. Kimse kusura bakmayacak. Çıkıyorsunuz, hakem hataları var, hakem hataları. Hakem hataları sadece Fener'in var, hakem hataları bütün takımları var. Sadece Fenerbahçe yok, bütün takımlara bak. Kulüpler Birliği'nde ne yapıyorsunuz abi? Siz çok merak ediyorum ya. Kulüpler Birliği toplansa ne yapıyorsunuz? Çok merak ediyorum. Ya bence Kulüpler Birliği'nin de lav edilmesi gerekiyor. Bak net sana söyleyeyim. Şu ana kadar Kulüpler Birliği Türk futbol adına ne yaptı? Çok merak ediyorum. Varsa bizi dinleyen bir Kulüpler Birliği'nden bir başkan, yönetim kurulu üyesi varsa bağlansınlar. Telefon hattımız açık. Ne yapıyorsunuz abi siz orada? Günaydın.
4: Günaydın Aygün abi.
1: Kimle görüşüyoruz?
4: İzmir'den Ahmet ben abi. Nasılsın?
1: Ahmet iyisin? Sağ ol, sen nasılsın? İyi misin? Hoş geldin.
4: Sağ ol abi, iyiyiz. İzmir'de güzel hava.
1: Ha, şahane değil mi?
4: Aynen abi, çok güzel hava. Denize bile giriliyor hala.
1: Tabii canım, daha erken daha girilir daha.
4: Fenerbahçe taraftarıyım abi ben. Aslında benim şeyim, söyleyeceğim şey şuydu abi. Şimdi bizim Beşiktaş olsun, Fenerbahçe, Galatasaray olsun ya da Avrupa'da oynayan diğer kulüplerimiz. Yani oyuncu kuralı alınırken 10+4 kural alındı ya abi, bu yabancı kuralı.
1: Evet, evet, evet.
4: Yani sonuçta Avrupa'da gittiğimiz maçlarda hepimiz üst düzey oyunlar oynamak zorunda kalacağız. Hem Fenerbahçe, hem Galatasaray, hem Beşiktaş. Ve takımlar çok yorulacak, oyuncular sakatlanacak ve oyuncuların da fiziksel gücü diğer Avrupa kulüplerine göre daha düşük olduğu için sakatlıklar daha fazla oluyor. Hı-hı. Bu yabancı kuralını alırken neye göre aldılar abi bunlar? Bizim oyuncuya ihtiyacımız var. Elimizdeki Fred'i gönderiyoruz, Talisca'yı gönderiyoruz. Ne bileyim işte Abramat belki kullanılabilirdi, orta sahamızda gönderiyoruz. Yani defansımızda takviye yapamıyoruz. Sol bek, sağ bek takviye yapamıyoruz. Yani bu büyük kulüpler, başkanlar bu kurallar alınırken kardeşim biz Avrupa'da oynuyoruz. Yani ülke puanına ihtiyacımız var.
1: Niye seslerini çıkarmadılar diyorsun
4: evet,
1: değil mi?
4: Evet, ben bunu anlayamıyorum abi ben bunu ya. Mantıksız geliyor bana. Şu an mesela Fenerbahçe'nin de bir Fred olsaydı, mesela Beşiktaş maçında oyuna girip fark yaratmaz mıydı? Ya da bir Telesik olsaydı fark yaratmaz mıydı abi?
1: Yaratırdı.
4: Yani Greenwood dışında yaratıcı bir oyuncumuz yok. Adam da yoruluyor abi. Kaç dakika oynayabilir adam yani devamlı aynı şekilde.
1: Doğru.
4: Aynı şekilde Kerem oyuna giriyor. Hiçbir katkısı yok. İrfan Can 45 dakikada yaptıkları ortada zaten. Hani bir katkısı yok herhangi bir şeyi. Yani bu şekilde bu oyunda ben hani yıllardır Fenerbahçe maçlarını izliyorum abi. Yani hiç umudum kalmadı artık benim bu takıma karşı yani.
1: Yayına
4: yani
1: girmeden önce şeye baktım ben. Şöyle bir sezonlara baktım. Nedir falan, kaç puan maç puan diye. Bu sezon 6 puan, geçen sezon 10 puan. Yani ilk 4 maç antrenmanı baktığınız zaman, ondan önceki sezon 10 puan, 2023-2024 sezonunda 12 puan, 2022-2020 sezonunda 7 puan, 2021-22 sezonunda 10 puan. Yani böyle böyle gidiyor. Yani son baktığım zaman son 8-10 yılın en kötü sezon açılışı.
4: Evet, evet, evet Aygün abi kesinlikle. Ya benim tek merak ettiğim şey, bu kulüpler bu yabancı kural alınırken neredeydi?
1: Oradalardı.
4: Yani
1: oradalardı.
4: Yani ellerinde bu kadar yabancı oyuncu
1: var. Oradalardı. Oradalardı. Sene 8+6.
4: Yani nasıl olacak abi? Ben merak ediyorum yani. Nasıl yapacağız yani? Hani elimizde kaliteli bir Türk oyuncumuz yok. Yani hiçbir takımın yok daha doğrusu yani. Ne Fenerbahçe'de var, ne Beşiktaş'ta, ne Galatasaray'da. Yani yabancı oyuncularla bir yerlerde ilerlemeye çalışıyoruz.
1: Kabul etmesinler. Kabul etmesinler.
4: Niye kabul ettiler abi? Ben bunu merak ediyorum. Ya bunu alan kişiler bunu nasıl kabul ettiler yani?
1: Ya orada kabul ediyorlar. Dışarı çıktıkları zaman da bu kural değişmesi lazım diye konuşuyorlar. Kabul etmeyin abi. İbra etmeyin. Destek olmayın. İbra etmeyin.
4: Avrupa'da başarı gelmedi sürece abi gidemeyeceğiz ki Avrupa'ya. Puanımız düşüyor gitgide her sene.
1: Düşüyor tabii.
4: Yani biraz ilerledik yani. Şu sene yani Fenerbahçe'nin de biraz şeyiyle, Galatasaray'ın da biraz katkısıyla puanımız biraz arttı ama şimdi Başakşehir gidiyor abi. Konferansa dahi gidemiyor.

0: Yani ülke puanı direkt eksi. Yani bu olmaması lazım. Yani takımlarımızın kendini geliştirmesi için bence yabancı kuralın hiç olmaması gerekiyor. Yani isteyen Türk oyuncu, nasıl Arda Güler Real Madrid'e gitti, Ferdi Kadıoğlu Brighton'a gitti ya da diğer oyuncular Ozan Kabak olsun başka takımlara gitti. Yani yine gidebilirler. Yani iyi oyuncu her zaman her yerde oynayabiliyor abi. Fenerbahçe'de de oynuyor. Galatasaray'da Yunus Akgün oynuyor mesela. Barış Alper oynuyor. Yani bunlar iyi oyuncular, oynayabiliyorlar her
1: tabii
0: zaman
1: ki.
0: Yani.
1: Forma şansı her zaman budur. Doğru
0: yani
1: söylüyorsun.
0: Yabancı kuralı getirmekle Türk oyuncuyu nasıl değer yani kendini kanıtlayabilecek? Bence yabancı kuralını tamamen kaldırmaları lazım abi. Ben bunu savunuyorum. Hı-hı. Yani bizim tek eksiğimiz de bu. Yani kulüp başkanlarının bence buna bastırması lazım abi. Nasıl bunu kabul ettiremiyorlar yani? Nasıl yani hiçbir kulüp istemiyor abi. Ne Galatasaray istiyor, ne Fenerbahçe. Yani o benim hatırladığım kadarıyla 18 kulüpten 16 tanesi kaldırılsın denmiş.
1: Evet,
0: herhalde
1: doğru.
0: Sanırım.
1: Doğru.
0: Böyle bir şey olduğunda kulüpler bunu istediği takdirde nasıl federasyon başkanı illa ısrarla bunun hani böyle olması gerektiğini savunabiliyor
1: demek ki
0: ya da bu
1: dışarıda
0: ne?
1: Farklı, içeride farklı konuşuluyor.
0: Vallahi bilmiyorum. Eğer öyle bir şey yapıyorlar, ihanet ediyorlar abi o zaman bütün taraftarlara.
1: Bir şey
0: Yani
1: diyemem.
0: demin bir abimiz aradı, konuştuk. İki tane kızım üzülüyor dedi. Bizim çocuklarımız üzülüyor abi her gün yani. Yazık değil mi çocuklara yani?
1: Doğru. Peki.
0: Ya bütün takımlar için aynı şey bu yani. Ben bunu söylemek için aradım abi. Teşekkür
1: çok
0: ediyorum.
1: Teşekkürler. Kendine çok iyi bak. Görüşmek
0: İyi
1: üzere.
0: günler abi. Görüşmek üzere.
1: Evet. Kısa bir ara mı yapıyoruz? Yoksa evet. Kısa bir ara, aradan sonra artık yavaş yavaş programın ikinci bölümüne geçeceğiz. Çok teşekkürler tekrar. Mesajlar okumaya devam edeceğim.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek. Radyo Spor. Reklam.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Radyo Spor.
2: Reklam. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay.
6: Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı.
2: 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
5: Radyo Spor.
2: 0538 052 1487. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Programın ikinci bölümüne geçtiğimiz söyleyelim. Adana'dan Hak var diyor ki, ben neden İsmail Kartal'ın kritik gün Aygün Bey? İlk 3 yılında takımı şampiyon olup dünya yıldızını dolduran Galatasaray'da Avrupa'da kötü sonuçlar alırken Okan Buruk için kritik değildi de neden biz Fenerbahçe olunca, siz bu kadar Fenerbahçe seven bir yorumcu dahi bu tür şeylere, sözlere sarf ediyorsunuz, ben anlamıyorum gerçekten demiş. Hak verdi Bey'e de teşekkürlerimizi söyleyelim. Ben aynı görüşteyim. Yarın bence, yani her hafta, bakın bir şey söyleyeceğim size. Kanayan bir parmak vardır. Tamam mı? Onu böyle ufak tefek bandajlarla falan filan kanamayı bir anda durdurursun ama o bandajdan daha sonra gene kan akmaya başlar. Yani kesmen gerekir. Bak ne söyleyeyim. Olmadı. Aşı tutmadı. Söylüyorum. Ben erken konuşuyorum belki. Dördüncü hafta iki tane mağlubiyetim var. Sezonun son 10 sezonun da en kötü sezonu. Yani puan anlamına baktığımız zaman 6 puanım var. Roma maçı. İyi bir kura çekti Fenerbahçe, onu da söyleyeyim. Yani baktın Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki kurasıyla Fenerbahçe'nin kurası da dağlar kadar fark var. Şu an attığımızda Fener Kulüs'ten sevgili Haldun Erkal var. Sayın Erkal, yayınımıza hoş geldiniz.
7: Hoş günaydın. Bulduk. Günaydın sevgili Aygün. Sağlıklı bir gün diliyorum.
1: Teşekkürler. Fenerbahçe derbide neyi hatalı yaptı da puan kaybetti? Oradan başlayalım isterseniz sevgili Haldun Erkal. Ne hatalar yapıldı?
7: Fenerbahçe neyi doğru yaptı da dersek daha belki mizahi olacak ama gerçeklerle konuşmak gerekirse yayınınızı takip ediyorum. Orada sevgili takipçimiz demiş ki böyle saygı duyuyorum. Fakat biraz evvel sizin de açıkladığınız gibi 4 haftada 2 mağlubiyet, 2 galibiyet. O galibiyetlerden bir tanesi Konyaspor'laydı. Maçtaydım. 4-1'ken 5 tane kontrol atak yedik ve o maçta da ben gerek yayınımızda gerek birlikte olduğumuzda dedim ki geçiş oyunlarında Fenerbahçe çok çabuk düşüyor, orta sahada boşluklar var, defans ağır kalıyor gibi söylemlerle ve bunu nereye bağlayacağım, Samsung geçen sene

0: ki Samsun kadrosuyla alakası yoktu. Orada Oğuz Aydın'ın mükemmel bir performansı söz konusu oldu ve 2-0 galip geldik. Gelelim Beşiktaş maçına. Beşiktaş maçında sistematik bir çöküş yaşadık biz sevgili Aygün. Yani bu taktiksel bir iflasla aslında bana soruyorsan. Hı hı. Yani Vincenzo Italiano'nun İsmail Kartal'a karşı çok ciddi bir taktiksel üstünlüğünü hep beraber izledik. İkinci yarıda tamamen çöken bir baskı planlaması ile Vincenzo Italiano neredeyse Fenerbahçe'yi ikinci devre İsmail Kartal'ın da yardımıyla, bakın üstüne basarak söylüyorum, 67. dakikada neye istinaden Vedat'ı oyundan alıp yerine Lukaku'yu, sonradan Kerem'i alıp takımın ön taraftaki gücünü tamamen zayıflatarak Kerem'in ne kadar dağınık olduğunu haftalardır hem sağ içinde hem de mental olarak görüyoruz sevgili Aygün. Bu konuda da tabii sıkıntılar vardı. Valla İsmail Kartal bana göre görüntü anlamında çaresiz bir teknik direktör görüntüsü veriyor. Bu da zaten hem taraftarımıza hepimize yansıyor. Hele ikinci de yarılarda tempo belirgin bir şekilde düşüyor. Şunu söyleyebilirim. Asensio sakatlıktan dönmedikçe sevgili Aygün ve yani Asensio sakatlıktan dönmedikçe Lukaku da bu ağırlıkta kaldığı sürece gönderilen Anderson Talisca devamlı tartışma konusu olacak bence. Ve biz bunu yayınımızda da söyledik. Birlikte yaptığımız hem televizyon hem YouTube programlarında da dile getirdik. Neden Anderson Talisca dedik? Anderson Talisca bulunmaz Bursa Kumaşı değildi. Ama kilit oyunlarda, yani kapalı defanslarda en azından uzaktan attığı şutlarla birçok maçımızı aldı. Ama taraftarımız şuna takılmış vaziyette. Hala geçen seneki kaçırdığı penaltılarda, ya geçen sene bitmiş, şampiyonluk gitmiş, bu senede başlangıç bu. Yani bir Semedo hamlesi yapılması neden olmadı? Neden olmadı? Mert Müldür ve Mimović var orada. Yani Mert Müldür ve Mimović gibi iki tane genç adamın olduğu yerde Semedo'nun özellikle Sosa karşısında ne kadar aciz kaldığını hep beraber ne yazık ki izlemek zorunda kaldık. Burada yani rakibi karşılamada çok yetersiz kalan bir Fenerbahçe, yani kurgusu olmayan ve hatalı, hiçbir reaksiyon veremeyen bir takım izledik ve neticesinde maalesef kendi iç sahamızda daha dördüncü haftada derbiyi kaybettik. Çok daha farklı konular da var. Hani hep gündem şu anda. Fred neden gönderildi? Asensio sakat. Talisca gönderildi. Yani 10 numara pozisyonu kala kala ne yazık ki 2 senedir takımda olmayan, geçen seneyi Kasımpaşa'da geçiren
1: İrfan
0: Can Kahveci'ye kaldı. Bu daha da üzücü. Bu da kadro planlamasının ne kadar başlangıçtan itibaren yanlış olduğunu, yönetimin bence başlarken de yanlış kişilerle başladığı düşüncesini taşıyorum ve bu düşüncelerinden de pek taviz vereceğimi düşünmüyorum.
1: Yanlış kişilerden ki kastınız ne?
0: Kastım teknik direktör İsmail Kartal son anda getirildi. O ana kadar Sayın Aykut Kocaman'ın ismi geçiyordu. Bir anda 24 saat içinde ne olduysa oldu ki olanları az çok futbolu takip edenler biliyorlar. Arkasından Oğuz Çetin, Fenerbahçe'de futbolculuğu dışında hiçbir verimi olmayan Oğuz Çetin'in futbol aklı olarak Fenerbahçe'nin, üstelik biz şampiyon olacağız mesajlarıyla, sloganlarıyla seçime gelen Sayın Aziz Başkan'ın, bence özür dileyerek bunu belirtmek durumundayım, çok büyük acemiliği oldu. Çünkü Aziz Başkan mizaç icabı gereği kendi yönetemeyeceği kişilerle çalışmıyor. Ama bunun da bedelini Fenerbahçe ve korkarım ki sezon sonunda kendi de bunu maalesef hüzünlü bir şekilde yüz yüze kalacak diye düşünüyorum. Ben yol yakınken dün geceki televizyon yayınımızda da söyledim. Bir an evvel ben Sayın Başkanımızın İtalya'da boşta olan Conte'ye gidip bu işi bir an evvel toparlaması tarafında naçizane fikir belirtiyorum.
1: Evet, Conte ile ilgili onu söyleyelim. Conte ile anlamda, ciddi anlamda Trabzonspor kulübünün şu anda irtibatı olduğunu da belirtelim.
0: Şimdi Trabzonspor malum, onlar da Fatih Tekke'den sonra bir arayış içerisindeler. Valla alabilirler, alamaz değil miyiz? Çünkü hakikaten çok ciddi transferler yaptılar. Yani Başkan Ertuğrul Doğan bu konuda bu sene çok aktifti. Onların da mutlaka bir teknik direktör arayışı var. Ama şu anda Fenerbahçe'nin bence çok daha fazla ihtiyacı var diye düşünüyorum ben.
1: Abi günaydın, Mahmut Zorer ben, İstanbul Ümraniye'den. Bütün ters köşe camiasına selamlar. Ben Beşiktaş'tayım, Avrupa yolunda bütün takımlarımıza başarılar diliyorum demiş. Teşekkürler. Şöyle mesajlara da bakacağım kısa kısa. Hemen bakalım Fenerbahçe ile ilgili olanlara baktığımız. Aygün Bey günaydın. Kurallar çekinde Roma maçını 3 puan yazıyordunuz. Şimdi ne oldu? Zor maç diyorsunuz. Çünkü Fenerbahçe'nin için hiçbir şey oynamadığını gördünüz demiş. Valla 3 puan yazmıştım ben Roma maçına. Ama şu an benim kafamda bir soru işareti var. Ne diyorsun sevgili Aldın Erkal?
0: Valla ben de 3 puan yazmıştım. Neye istinaden 3 puan yazmıştık? Sevgili dinleyicimize çok teşekkür ederim ben de. Yani şunu söyleyebilirim. Lyon'u eledik. Deplasmanda gittik, orada eledik. Hem de çok akıllı bir oyunla eledik. Oyuncular mı oynadı? İsmail Kartal'ın verdiği taktiksel şeyler sahada tam birebir mi uygulandı? O konuda ben o kadar derin bilgiye sahip bir insan değilim. Kalkıp onun üzerinden yorum da yapmam. Ama bakacak olursak hemen arkasından Samsun'u yendik. Zaten iki tane arka arkaya gelen galibiyet hepimize bir güven duygusu oluşturdu bir futbol sever olarak. Öyle değil mi sevgili
1: Aykut? Evet, doğru.
0: Biz de onun getirmiş olduğu inanç ve güvençle dedik ki, yani kurallar çekildikten sonra hiç sahamızda taraftarın da inancı bayağı bir yükselmiş vaziyette, neden 3 puan olmasın dedik. Biz hiçbir zaman hangi Fenerbahçeli, ben şunu sormak isterim, 35 milyon Fenerbahçeli'ye sormak istiyorum. Hangi Fenerbahçeli cumartesi günkü maçta Fenerbahçe'nin ikinci devre bu kadar oyundan düşüp tamamen teslim olabileceğini söyleyebilirdi? Bunu söyleyen varsa ben bütün sözlerimi geri alacağım.
1: Abi Onur ben, günaydın, İstanbul'da en fanatik Fenerliyim. Sizin yüzünüzden hanımla aram bozuldu. Dün akşam kavga ettik. Telefonumu kurcalamış. Beni günde bir defa zor arıyorsun. 212 numarayı 40 kez aramışsın dedi. Aradım, telefon açmıyor dedi. Fenerliyiz. Ne maçta ne de evde huzur bırakmadılar bize diyor. Ne diyorsun abi?
0: Valla şimdi sevgili kardeşimiz sabahımıza çok güzel bir mizahla katılmış. Teşekkür ediyorum. Valla şimdi bizim telefonlarımız karıştırılsa herhalde tamamen telefonun sonu sarı lacivertte bürünür diye düşünüyorum renk olarak. Yani bizim hayatımız Fenerbahçe ile geçiyor. Yani bu şekilde yengem de bu konuda biraz hoşgörülü olmasını rica ediyorum. Çünkü Fenerbahçe bir sevdadır, Fenerbahçe bir aşktır. Biz akşam belki uykuya yatıyoruz ama sabah kalkarken önce sağlığa dua ediyoruz, arkasından Fenerbahçe ile hayatımıza devam ediyoruz. Fenerbahçe bir sevdadır. Bunun şeyi sorulmaz diye düşünüyorum ben. Yani bu bambaşka bir sevda. Bunu biliyoruz. Tarif edilemez diye düşünüyorum ben.
1: Timuçin Osman Akkaya, çok geçmiş olsun. Aygün Bey günaydın. Antalya yanıyor diyor. Yangın çok kötü diyor. Allah yardımcımız olsun diyor. Allah yardımcınız olsun hakikaten. Bir de fotoğraf atmış hakikaten. Ormanlarımız yanıyor. Yazık, günah.
0: Bu orman yangınlarından mevsimsel olarak ne yazık ki bir türlü kurtulamadık. Dikkatsizlik. Bu kadar uyarılar. Yazık oluyor yeşil alanlarımıza. Nasıl kıyılıyor bunlar? Neden kaynaklanıyor? Bir türlü bunun önüne geçemedik. Bu kısmen biliyorsun komşumuz Yunanistan'da da var.
1: Evet, Yunanistan'da var.
0: Özellikle bu sıcak bölgelerde ne yazık ki bunun önüne geçilemiyor. Allah yardımcımız olsun. O bölgede de olanlara da Allah kuvvet versin diyorum.
1: Ömer Karagül İstanbul'dan yazıyorum. Bir Galatasaray'a şunu söylemiş. Singo'yu diyor 3'e 5'e bakmadan diyor hemen satmaları gerekir demiş. Peki. Selamlar Aygün Bey, İstanbul'dan Tarık. Lukaku'nun yerine Mateta veya Gressi'den biri, Tarışken'in yerine de Can Uzun alınsaydı bugün farklı şeyler konuşuyorduk demiş. Transferde hata yapıldığını kabul ediyoruz o zaman, doğru mu anlıyorum? Transfer yapılanmasında sevgili Aldın Erkan.
0: Transfer yapılanmasında hatalar tabii ki var. Şimdi arkadaşımızın size iletmiş olduğu mesajda artık sağ olsun mişle mışla olacak bir zaman kalmadı. Transfer sezonu kapandı. Şimdi Asensio'nun mesela o pozisyonla ilgili konu açıldığı için söylüyorum. Asensio

0: çocuğun sakatlığı belli. Şimdi bizim bir sağlık ekibimiz var. Ben hala anlayabilmiş değilim. Yani Asensio'nun sakatlığının bu kadar uzun sürebileceği konusunda hiçbir öngörü yapılamadı mı? Öyle değil mi?
1: Evet.
0: Şimdi öyle Asensio'nun sakatlığının yanında bonus olarak Tarişka'yı gönderiyorsun. Tamam, ben Tarişka orta saha demiyorum. Bakın, en azından forvet arkası pozisyonlarda, kilit maçlarda bir sürü maçımızı aldı götürdü. Kaçırdı penaltıları bir tarafa bırakıyorum. Bunların hepsi uzun tartışma konuları. Ama yönetimsel olarak kadro planlaması ciddi hatalarla dolu. Ciddi hatalarla dolu. Bunun da bedelini şu anda zaten görüyoruz. 4 maç, 2 galibiyet, 2 mağlubiyet. Daha sezonun 4. haftası. Ve Gaziantep'e gideceğiz. Dün Gaziantep Göztepe'yi ne hale getirdi? Üstelik İzmir'de.
1: Evet.
0: Geçiş oyunlarına baktım. Özellikle geç vakit seyrettim. Kolay maç olmayacak. Bak, bugünden söylüyorum. Yani gerekli tedbirler özellikle orta sahada alınmazsa, bakın tekrar söylüyorum, müthiş geçiş oyunu oynuyorlar. Göztepe'ye karşı öylelerdi. Bize karşı nasıl oldular kendi sahalarında? Daha agresif olabilirler. Belki biz boş alanlar bulup değerlendirebiliriz. Ama kolay maç olmayacağını şimdiden söyleyebilirim.
1: Aygün abi, sana kesinlikle katılıyorum. Fenerbahçe'nin futbol aklının aklına ihtiyacı var. Ama beni asıl üzen Fenerbahçe'li Önder Özen'den Fenerbahçe'nin faydalanmamasıdır. Beşiktaş'ı iki dönemdir ayağa kaldıran kişi kendisi ve biz böyle bir değerden faydalanamıyoruz demiş dinleyicimiz. Ne diyorsunuz sevgili Aldun Erkan? Şimdi, Oğuz Çetin üzerinden.
0: Tabii %100 katılıyorum. Ben Sayın Oğuz Çetin'le ilgili fikirlerimi daha ilk geldiği günden itibaren gerek sizle yaptığımız programlarda, işte gerek eksik olmayın bağlandığımız radyo programlarında hepsinde söyledim. Hatta biliyorsunuz bu konuda ciddi şekilde tepki de gördüm ve gördük. Fakat ben hala inancımın ve düşüncemin arkasındayım. Oğuz Çetin'den bize futbol aklı olmaz. Fenerbahçe'de futbolculuğu dışında hiçbir faydası olmamış, hiçbir etkinliği olmamış. Milli takımda Fatih Terim'in altında senelerce yardımcılık pozisyonunda gözüken Oğuz Çetin'den futbol aklı beklemek nasıl bir şeydir? Ben bunu hakikaten Sayın Başkanımızın bunu ne anlamda düşündüğünü, nasıl oraya getirdiğini de anlayabilmiş değilim ama işte bedelini ne yazık ki biz Fenerbahçeliler ödeyeceğiz, taraftarlar ödeyecek ve sene sonunda da Sayın Başkan ödeyecek. Çünkü yani hiçbir etkinliği yok. Şu anda zaten bakın kongrede de söylendi bu. Hep beraber izledik. Ne dedi başkan? Ben dedi Samandıra'ya da giderim, koridorlara da giderim, soyunma odasına da giderim. Şimdi böyle bir başkanın olduğu ortamda İsmail Kartal'la futbol aklı diye geçen Oğuz Çetin'in etkinliği tartışılır mı, tartışılmaz mı? Ben de bunu sormak istiyorum.
1: Tartışılır tabii ki.
0: Tartışılır ya bu. Yani bakın maç sonu röportajda diyor ki Sayın Başkanımız, Mert Müldür diyor aslında diyor sağ bekte orada oynar diyor. Ya mesaj değil bu. Göreceksiniz Mert Müldür ilk 11'de başlarsa sabitle şaşırmayalım.
1: Yarın Avrupa maçında Mert Müldür ilk 11'de başlıyor.
0: Ha bakın böyle yönetimsel bir durumda ne bekliyoruz biz? Yani takımdan ne bekliyoruz? Başında İsmail Kartal var mı yok mu belli değil. Futbol aklı bence yok. Bana göre yok. Bakın üstüne basarak söylüyorum. Yazık oluyor Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe bu düşünce tarzıyla bir yerlere varması çok zor. Bakın kaç sene oldu şampiyonluk göremiyoruz. Bir tek Türkiye Kupası Sayın Jorge Jesus zamanında, bir de geçen sene arada bir süper kupa alabildik. Koskoca Fenerbahçe bu. Milyon eurolar harcanıyor. Ama milyon euroların karşılığı bu mu olmalı? Bence değil. Onun için ben bize bir futbol aklı olduğuna kesinlikle inanmıyorum. Önder Özen'in geçmişini hepimiz biliyoruz. Nelere katkıları olduğunu biliyoruz. Affedersin, neredeyse camiamızın evladı gibi düşündüğümüz Önder Özen'e de elimizde kalktık, Beşiktaş'a hediye ettik. Üstelik uluslararası ilişkilerde çok çok iyi olan birisi Önder Özen. Bunu da belirtmek isterim.
1: Devam edin. Şöyle mesajlara da bakıyorum.
0: Tabii.
1: Bakıyorum mesajlara. Genel resimler tabii var. Ki. Şu an sahilden atmış dinleyicimiz. Günaydın diyor. Manzara süper. Sabah kahvesinin keyfi ayrı güzel. Radyo Spor'dan Aygün Özpey'i dinlemek de güzel. Sabahın tamamlayıcısı da aynı olsun. Ağzına sağlık. Keyifle dinliyorum demiş. Dinleyicimizin ismini de hemen söyleyelim. Soru 73'te biten. Niye ismini göremedik? Bir dakika abi. Ufuk Çakır, bizim Ufuk. Benden sonra program yapıyor Ufuk.
0: Öyle mi? Ha, o zaman programını bekliyor.
1: Yok, o tatile çıkmış, belli izne çıkmış o. Haldun Bey, o zaman şunu söyleyeceğim.
0: Fenerbahçe ne mi yapmalı?
1: Evet, ne yapmalı?
0: Acil eylem planı dedim,
1: evet,
0: ya.
1: Evet.
0: Acil eylem planı sevgili Aygün. Yani sıfır
1: acil
0: hata.
1: Acil eylem planında yani hoca değişimi mi anlamında, ne bakın, anlamda söylüyorsun?
0: Ben şöyle, güzel, çok teşekkür ederim. Şöyle sıralayabilirim.
1: O zaman şöyle bir yapalım, bir saniye. Araya gidelim. Çünkü bir dakika sonra reklamımız var. Şimdi verelim reklamı. Ondan sonra sevgili Haldun Erkal'dan acil eylem planını alacağız. Çok kısa bir ara.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek. Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması, sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle. Radyo Spor. En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi.
3: Radyo Spor. Reklam. Hemen Hancı Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı Kredi.
4: Radyo Spor. Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen laptopını okula dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
7: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
6: Akakçe.
8: Hemen bakıyorum hayatım.
6: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
8: Akakçe.
3: Radyo Spor. Reklam.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
9: Radyo Spor.
2: Saran Holding kuruluşudur. Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Sevgili Haldun Erkal'la sohbetimiz devam ediyor. Acil eylem planı demiştik. Sevgili Erkan, ne diyorsun?
0: Evet, acil eylem planı şöyle. Bir defa ligde 4-4 yapmak. Yani Galatasaray derbisine kadar kayıpsız ilerlemek durumundayız. Bu benim naçizane aciz eylem planımdır. Şimdi Roma maçı bence çok sert bir viraj. Olası kötü bir skorda tribün kaosunun tepkisinin başlamasını engellemek adına kesinlikle mağlup olmamalıyız. Arkasından Galatasaray derbisine kadar kayıpsız ilerlemeliyiz. Ve belki çok yakın ama Ocak ayının transfer penceresinde eksik bırakılan mevkileri başta orta saha olmak üzere tamamlanması gerektiğine inanıyorum. Bu benim acil planım. Çünkü hata lüksümüz artık iki mağlubiyette sıfırlandı sevgili Aygün. Şampiyonlar Ligi için geride kalanın da adil şartların bir şekilde yönetim ve başkanımız tarafından sağlanması, eksiklerin giderilmesi bence tek çıkış yoludur diye düşünüyorum. Çünkü hatalı taktik kuru, yani Kartal'ın baskı zafiyeti şudur budur, bölünen takım, göz göre göre gelen en son mağlubiyetimiz, dile getirmiştim, bozuk kadro mühendisliği, transfer eksikleri, odakların başka yerlere kayması, yani hakemle ilgili konuşuldu, hala da konuşulacak, konuşulmaya da devam edecek. Bu MHK başta olduğu sürece ve MHK başkanı döndürülmedikçe bu sürekli devam edecektir. Ali ile 17.245 kongre üyesinin oylarıyla başa gelen Aziz Başkan

0: Eğer gerçekten ben efsane başkanım ve efsane başkan olmak da olarak da veda etmek istiyorum derse, biraz şapkasını önüne koyup duygusal bağlantılardan uzaklaşıp çok sevdiğim dediği, ben Fenerbahçe'nin ta kendisiyim dediği Fenerbahçesi için gereken radikal kararları almasını bekliyorum sevgili Aydın.
1: Karar anlamında tabii ki bu dakikadan sonra aslında şey de kötü yani hadi diyelim ki istenmeyen sonuçlar oldu. İsmail Kartal istifa etmek zorunda kaldı ki yarın akşamki maç bence çok kritik maç İsmail Hoca açısından da
0: Bence de,
1: söyleyeyim.
0: bence de.
1: Yani
0: Köprüden önce son çıkış diye düşünüyorum.
1: aynen yani o zaman kayıt mı devam edecek?
0: Hocam, şimdi bakın sevgili Aygün Hocam, şimdi B planı denen bir şey vardır hayatta. Yani hepimiz belirli yaşlara geldik, hayatta neler gördük. Şimdi Sayın Başkan gibi deneyimli, bu kadar badireler atlatmış, İşte Fenerbahçe'nin ta kendisiyim, ben ta kendisiyim diyecek kadar kendini güçlü hisseden Sayın Aziz Başkan'ın böyle bir durumda B planının olmaması gerçekten ayrı bir trajedi olur bizim için. Yani kayıp belki bir iki maç idare edebilir ama ben tekrar söylüyorum. Fenerbahçe'nin şu andaki seneyi kurtarması, yönetimi kurtarması, belki bir Türkiye Kupası, olası bir lig, bakın olası diyebiliyorum, bir şey diyemiyorum. Çünkü adımları görmemiz lazım ve takımın toparlanmasını görmemiz lazım. Yani Aziz Başkan'ın ben bir seneliğine geliyorum söylemine en azından bir merhem olabilir diye düşünüyorum. Sayın Conte'nin ve kaldığı takdirde ki genelde bir sene kalıyor gittiği
1: Evet,
0: takımlarda.
1: bir sene kalıyor.
0: Keşke uzun süreli bir plan yapılsa da Conte'yi de bize bir şekilde armağan ederek veda etse Aziz Yıldırım, çok daha mutlu olurum. Ha, bir başarı gelirse Aziz Yıldırım başkanlığa adaylığını koyar mı koymaz mı? Orası da bence bir soru işareti.
1: Yani şampiyon olsa ben Sayın Başkan'ın devam edeceğini biliyorum, tahmin ediyorum
0: Ya
1: yani.
0: kuvvetle muhtemel yüksek ihtimaldir o. Ne kadar o bir senelik geliyorum diyorsa
1: Yok.
0: da çok inandırıcı gelmiyor bana. O başarı geldiği takdirde tabii.
1: Tabii ki başarı geldi takdirde devam edecektir Sayın Aziz Yıldırım.
0: Evet.
1: Fenerbahçe'de böyle yıldızın olduğu bir kadro, böyle bir teknik direktöre devam edilmemeli. Zaten bir teknik direktörün tüm basın açıklamalar hatalarla dolu olur mu demiş. İsmail Hoca'ya biraz yüklenmiş. Ben de katılıyorum. Çok fazla basın toplantılarına çok fazla pot kırıyor İsmail Hoca. Gereksiz bir asansiyon krizi çıkarttı. Durup dururken.
0: Sevgili Aygün, 1,5 ay evveline gidelim, 2 ay evveline gidelim. Biz iletişim konusunda bir program yaptık seninle ve o iletişim konusunda düşüncelerimizi dile getirdik. Dedik ki ne olursunuz Sayın Teknik Direktörümüzün iletişim konusundaki sıkıntılarını bir an evvel iletişim komitesi, varsa iletişim komitesi veya kimse yetkili lütfen çözülsün. Çünkü basının önünde İsmail Hoca'nın maalesef konuşma handikapı var. Konuşma handikapı var. Sonra ben şunu da gündeme getirmek istiyorum eğer vaktimiz kaldıysa. İsmail Hoca'nın ben bu kadar uluslararası milli takımlarda oynayan oyuncularla nasıl iletişim kurduğunu çok merak ediyorum. Çok merak ediyorum. Ha, diyeceksin ki Vincenzo Italiano'da sadece İtalyanca biliyor. Ama o uluslararası bir dil, biz Türkçe. Nereye kadar? Hatta Lukaku bunun mizahını da yapmıştı. Ben 3 ay içerisinde hocamla iletişim kurmak için Türkçe öğreneceğim demişti. Onun
1: Evet.
0: için handikap üstüne handikap, İsmail Kartal Fenerbahçe'mizin evladı, tamam. 4. gelişi ama artık olmuyor. Olmayan şey de sizin yayının başında söylediğiniz gibi kanayan bir yara var ama yarayı öyle ufak bir pansumanla falan kapatamayız. Bunu ya keseceğiz ya keseceğiz. Bunun bence başka bir şekli yok. Yoksa bu seneyi çok erken kaybederiz. Büyük taraftar baskısı olur. Fırtınalar olmuş olur. Fenerbahçe'yi biliyorsunuz yani. Fenerbahçe camiası böyle şeylere maalesef alıştırıldı ama bu seferki tepki çok yüksek olur.
1: İyi günler Aygün Bey. Almanya'dan Seyfettin. Fenerbahçe taraftan şu İrfan Can Kahveci ile Kerem Aktürkoğlu'nun lütfen bir hatırlatılsın hangi takımın hangi takımda amblem ve nerede oynadıklarına biraz söylenmesi gerekiyor diyor. İrfan Can Kahveci ve Kerem Aktürkoğlu üzerinden.
0: Valla İrfan Can Kahveci aslında sevgili dinleyicimiz İsmail Kartal'a sormak lazım. Yani düşünsenize biraz evvel de bahsetmiştim belki 2 senedir takıma hiçbir katkısı olmayan, geçen seneyi

0: kararıyla Kasımpaşa'da geçiren bir oyuncunun şu anda Fenerbahçe'de, hele hele özellikle son derbi maçında 10 numara olarak orada görev alması akla zarar. Hakikaten akla zarar. Yani futbol aklına zarar yani. Biz bunu dile getiriyoruz. Ama takım içindeki bu biraz evvel de dile getirdiğimiz yapılanmada bu taktik, kurulum, işte yeni oyuncular ya hiçbir birbirini tutmadı. Bakın 4 haftada şunu diyebiliyor muyuz? Ya Fenerbahçe bu fırtınayı atlatır, bir ivme yakalar, ligi de alır götürür diyebiliyor muyuz? Hiçbirimiz diyemiyoruz. Ne yazık ki. Onun için İpan Can kardeşim, bu herhalde bu gidişle hani devre arasını bekleyeceğiz gibi. Bu Lukaku bu kilosuyla ne iş yapabilecek bize? Neden aldık biz Lukaku'yu? Hala ben bunu Talişka'yla bağdaştırmak
1: sıdaki
0: istemiyorum.
1: Sıdaki Şerif'ten az para kazanmak yani için Lukaku alındı. Sıdaki Şerif'i tutsan belki çok daha fayda sağlayacaktın.
0: Kesinlikle. Kesinlikle. En azından gelecek vadeden bir oyuncuydu. Ve gördünüz işte pat diye 25 milyon euroya satıldı adam. Aynen. Yani yazıktır, günahtır. Çok, yani çok yanlış. Yani A'dan Z'ye yanlış diyebiliriz. Bana doğru bir tane transfer hamlesi bir tek Sayın Hakan Safi'nin kampanyada çok öne çıkardığı seçim kampanyasında Greenwood dışında ben yapılan transferlerden şu ana kadar ya amma iyi transfer yapmışız diyebileceğim bir oyuncu söyleyemiyorum sevgili Aygün.
1: Selamlar Aygün abi, Fatih ben İstanbul'dan. İsmail Kartal iki maç kaybettiğimiz için değil geleceğe umut vermediği için gitmeli diyor. Katılıyor musun?
0: %100 doğru. %100. Biz şimdi Beşiktaş maçını böyle bitirdik, ikinci devre sürpriz olduk diye kesinlikle söylemiyorum, inanın bana. Ben izleyicimize, dinleyicimize kesinlikle hak veriyorum. Geleceği olmayan bir durum bu. Bakın zaten yönetim gelirken bir senelik diyor. Kendine göre de bir teknik direktör. Yazık değil mi bizlere? Fenerbahçe taraftarına yazık değil mi? Her maç full çekiyoruz. Formalar kapış kapış satılıyor. Fenerbahçe camiası ve taraftarı, biz bunları hak etmiyoruz. Onun için yol yakınken, henüz yakınken lütfen lütfen lütfen tekrar rica ediyorum. İsmail Kartal ve ekibiyle yollar ayrılmalı. Oğuz Çetin kulüpte bir dakika bile tutulmamalı bence.
1: Yabancı mı olmalı, yerliden mi devam edilmeli? Aykut Kocaman
0: bence,
1: kabul
0: ben
1: etmeyecek
0: yerli
1: kesin.
0: Hiç
1: Aykut Kocaman gelmeyecek kesin.
0: Aykut Hocam gelmez. Aykut Hocam kaçıncı defa şöyle söyleyeyim. Küstürü de hocam yani düşünsenize kaç defa haliyle çok özür dilerim benim burada bir dakika.
1: Yok sıkıntı yok şey olur, sıkıntı yok.
0: Çok özür dilerim. Haliyle yani Aykut Kocaman'ın ben gelebileceğini düşünmüyorum. Bu şekilde de olacağını da düşünmüyorum. Onun için yabancıdan yanayım ben sevgili Aygün.
1: Ya o zaman Conte tarafında bir hoca demeye çalışıyorum.
0: Kesinlikle, kesinlikle. Yani bu işin tek ilacı şu anda boşta olan uluslararası dünyaca ünlü şunu söyleyebilirim. Hı hı. Ya dünyaca ünlü Conte'yi buraya getirip Fenerbahçe'nin başına getirmek. Tek çıkış yolu bunu görüyorum.
1: Peki. Sevgili Aydın Erkal, ekleyeceğiniz son olarak bir şey var mı?
0: Çok özür dilerim, benim evde olduğu için.
1: Yok, sıkıntı yok. Alışkınız böyle şeyler.
0: Yayınlardan özür diliyorum bu konuda.
1: Ben de canlı yayınlar, benim de bazen kedim benim çıkıyor canlı yayınlarda. Kamerayı mamarayı düşüyor. Sıra bakmayın. Sıkıntı yok. Ekleyeceğiniz son olarak ekleyeceğiniz bir şey var mı sevgili Aydın Erkal?
0: Ekleyeceğim, acil eylem planı diye nitelendirdiğim bu bozukluğum diyeyim. Bir an evvel bir karara bağlanıp yol yakınken, çok erkenken tekrar bir seneyi tamamen kaybetmemek adına eyleme sokulmasını yönetimden ve başkanımızdan rica ediyorum.
1: Peki, çok teşekkürler.
0: Ben de size teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum.
1: Evet, hattımızda gazeteci, spor yazarı sevgili Haldun Erkal vardı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Şu an hattımızda MK Haber TV'den sevgili Tuğba Hacı Bayramoğlu var. Tuğba, yayınımıza hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Selamlar. Günaydın herkese.
1: Evet, derbiyi konuşuyoruz. Derbiden sonra yaşananları konuşuyoruz. Beşiktaş kısmında seninle konuşmak istiyorum. Sevgili Tuğba, Önder Özen önce biraz kafalarda soru işareti oluşturmuştu ilk açıklandığı zaman. Ama baktığımız zaman, hamlelerine baktığımız zaman çok doğru işler yaptığını görüyoruz. Neler söylersin sevgili Tuğba?
2: Aynen öyle. Bugüne, şu ana kadarki hamlelerin neredeyse büyük çoğunluğu doğru. Çünkü %100 diye bir şey yoktur biliyorsun transferleri. Yani %90'ları %80'leri yakalamak zaten büyük bir başarıdır. Kalanı bir kısım şanstır. Ancak bu son derece doğru hamleler yaptı ve az çok Haldun abinin söylediklerini de dinledim akşam da yayında. En başta teknik direktör tercihiyle doğru bir hamle yaptı Beşiktaş. İtalyano hakikaten, hani 2 hafta önce biliyorsun yayında konuşmuştuk, Türkiye'de Türk futbolunda birçok teknik direktörün ismini sallayacak diye, bunu gördük. Yani derbi maçta o konuşuluyor, bu konuşuluyor, Vlahovic'in hareketi şimdi buydu, Şikinyar vesaire. Ancak şöyle bir gerçek var. 2 tane teknik direktör farkını gördük. Nasıl gördük?
1: Nasıl gördük?
2: Örneğin ikinci yarı Fenerbahçe sahasından çıkamadı. Yani bir kere bir kondisyon eksikliği var. Bunu çok net görüyorsunuz. İtalyano ise çok, mesela rakibine de iyi çalışmış dersine, bu kadar atak seri bir futbol oynuyor. Sağdan soldan gidiyor geliyor. Ancak İsmail Kartal hiçbir hamle yapamadı. İtalyano rakibinin hamlelerini de yaptı. Dikine oyun oynayan bir ekibe karşı ne yapılması gerektiğine dair bir şey yaptı mı İsmail Kartal?
1: Yok.
2: İkinci yarı Fenerbahçe'deki kondisyon düşüklüğü, hele 65'ten sonra, 70'ten sonra tamamen oyundan kopması. Sadece Beşiktaş maçında değil, mesela Lyon maçında da aynı şekilde Fenerbahçe ikinci yarı oyundan kopmuştu. Dolayısıyla da bir hoca farkı var, hep söylüyorum. Çok kafa yoruyor İtalyano. Çok farklı antrenmanlar yaptırıyor. Alıyoruz biz de bunların haberlerini. Yine bir oyuncularla temas kuruyor. O gün de bakın maçta hoca özellikle son 20 dakika falan yine içeri geçti. Yine kulübesinin oraya. Ona çok benzeyen biri vardı yardımcılarından, Stefano. O da böyle keldir ve şey. Bir de benzer yani. Bir ara aa dedim, bizim hoca değil, hoca nereye gitti falan. Sonra ona dikkat etmeye başladım. Bu oyuncu değişikliklerini de yaparken birçok hoca bunu kullanır ama o bütün bilimsel verileri de kullanarak oyuncuların o andaki kas durumlarına, hızlarına vesaire, tüm istatistiklere bakarak oyuncu değişikliği yapabiliyor. O ya da oyuncuların yerlerini değiştirebiliyor ki kendisi maç sonrası şöyle bir açıklama yaptı. Benim için önemli şey dedi, bir defans oyuncusunun gidip gol atması. Evet, bir defans oyuncusunun ve kısa boyludur Rıdvan biliyorsun.
1: Evet.
2: Gelip Fenerbahçe'ye karşı ilk golü bulması. Bunlar aslında hep onun planlarının bir ürünü. Göreceğiz yani, bence İtalyano, ben hala şeyim yani, hani büyük konuşmak istemiyorum ama hakikaten izletle bir Beşiktaş izletilecek ve insanlar izleyerek bu adam ne yapıyor diyecekler, ondan sonra da teknik direktörler tartışma hale gelecek. Bu kadar söylemek istiyorum, bir kez daha söylemek istiyorum yani.
1: Serhat Turhan diyor ki, Tuğba Hanım'a sorabilir misiniz, lige başlangıç teknik direktöründen sonra teknik direktör değişimiyle şampiyon olan takım var mıdır dünyada diyor.
2: Ya var tabii ki, şu an aklımıza gelmiyor.
1: Vardır
2: ama
1: tabii ki.
2: Var mutlaka, çünkü çok daha başı. Ancak şimdi sadece teknik direktör de değil, Fenerbahçe mesela derbide kim aradı en çok? Talisca. Yani bunu her taraf, herkes söylüyor yani. Şimdi oyuncu transferleri de önemli. Kimleri gönderdin, kimleri alacaksın, kimleri almayacaksın, bunlar çok önemli. Transferlerde de mesela Beşiktaş dedik ya, doğru iş. Evet, ilk tercih İtalyano'ydu. Sonraki tercih neydi? Aslında daha sonra geldi, Dünya Kupası olduğu için Nübel'di kaleci.
1: Evet.
2: Ki kalede güven veriyor. Derbi maçında herhalde en oyuncusu Fenerbahçe'nin kalecisi Ederson. Yani bir takımda zaten senin kalecinin iyi oyuncu oluyorsa, dikkat çekiyorsa, o zaten sıkıntı var demektir takımda. Fenerbahçe'de kaleci Ederson çok başarılı kurtarışlar
1: yaptı. Çok iyi kurtarışlar yaptı Ederson.
2: Bu da neyi gösterir? Demek ki takımın senin yeterince iyi çıkamıyor, yeterince orta sahadan, defanstan, geriden toplara hakim olamıyor. İstatistikli olarak derbi maçta Beşiktaş'ın çok bariz üstünlüğü vardı. Şutta, gol aramada, top, yani topa sahip olmanın ötesinde isabetli şut. Bunlar çok önemli istatistikler ve bunlarda belirgin bir üstünlük kurdu.
1: Hollanda'dan selamlar Aygün Bey. Ben Hulusi, Konya Spor taraftayım. Fakat Fenerbahçe'de hangi aklın Talisca gibi bir adamı gönderdiğini merak ediyorum. Sonrasında şunu söylemek istiyorum. Her hafta, her maç sonu hakem konuşacak bir yere gelinmez. Özellikle büyük çağırmalar yakışmıyor demiş. Ne diyorsun Talisca konusuna?
2: İşte yani az önce aynı şeyden bahsetmedik mi? Yani Talişka'nın gözleri o maçta Talişka'ya aradı. Fenerbahçe, evet. Beşiktaş derbisi çok net aradı yani.

0: Hani bir an şey diyorsun yani, bu takımda niye Talişka yok? Talişka nerede, sakat mı değil? Kart cezası mı değil? Talişka gönderilmiş. Sen şampiyonluğa oynuyorsun, Şampiyonlar Ligi'ndesin. Kimi aldın yerine?
1: Yok.
0: Kimi aldın yerine?
1: Yok.
0: Yani Talişka'yı gönderip bal bir şey alsan. Ve dikkatli bir şey daha, Luka Kovulović mesela, sana da soruyorum. O derbi maçının özelinde en azından Luka Kovulović kıyaslayabilir misin?
1: Mümkündür kıyaslayamam.
0: Evet, çünkü Luka ismi çok Beşiktaşlı gündemdeydi ama özellikle teknik direktör İtalyano, Vlahović de çok ısrar etti ve bu tercihinin doğru olduğunu görüyoruz. Çünkü mesela Beşiktaşlılar hırslı futbolcu sever, böyle aidiyeti yüksek futbolcu sever. Mesela bunu gördü, bunu buldu Beşiktaşlılar. Bu döngü devam ederse Vlahović bu sezon bir aksilik çıkmazsa 20 gol ve üzeri kapatır sezonu.
1: Ben Lukaku'nun devre arasında göndereceğini düşünüyorum.
0: Ve Lukaku ismini çok sürekli Beşiktaş'ta gündemdeyken çok istiyordum Vlahović'in gelmesini. Hocanın da çok baskısıyla İtalyano'nun Vlahović geldi ve genç bir oyuncu. Üstelik sonuçta genç bir Juventus'un elinden sen sonuçta 26 yaşında bir gol mü alıyorsun, anlatabiliyor muyum? Yani ileride çok rahat tutabilirsin de.
1: Fenerbahçe Roma maçına ilk 11'de Lukaku ile çıkarsa şaşırır mısın?
0: Yani normal şartlarda almışsın, transfer yapmışsın, çıkman lazım ama o maç mesela gösteremedi öyle bir oyunu.
1: Hazır değil çünkü de ondan.
0: Değil, evet yani.
1: Hazır olmadığından dolayı gösteremedi.
0: Gösteremedi.
1: O zaman kısa bir ara gidelim. Aradan sonra sevgili Tuğbacı Bayramoğlu'na sohbetimiz devam edecek. Çok kısa bir reklam aramız var.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek. Reklam. Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
3: Kazancım net, sigortam net.
4: Radyo Spor.
5: Umran Oto Ekspertiz. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır böyle yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, Ters Köşe devam ediyor. MKBR TV'den sevgili Tuğbacı Bayramoğlu sohbetimiz devam ediyor. Beşiktaş'ta havalar nasıl şu an Tuğba?
0: Beşiktaş'ta havalar tabii ki çok iyi. Beşiktaş'ta Marsilya maçı var. Kupasında gruplara kalıyor önümüzdeki hafta ve Cuma günü de Erzurumspor elinde. Ben Cuma günü statın çok büyük bir coşku yaşayacağını düşünüyorum. Fenerbahçe galibiyeti, evet Beşiktaş'ta da eksikler var, evet takım içerisinde var, ancak çok şey olarak iyi gidiyor. Bir kere takımdaşlık yoktu son 3-4 sezondur. Şu anda bunu görmek en başta Beşiktaş'ları mutlu eden şey. Takımda biri gol attığında, biri bir şey yaşadığında tüm takımın buna reaksiyon göstermesi. Bu özlenen bir şeydi. En önemlisi bu. Mesela son birkaç maçta da Orkun asist veriyor, Vlahović atıyor ve hep birlikte sarılarak tribünlere gidiyorlar. Bu takımdaşlık ruhu Beşiktaş'ın çok aradığı bir şeydi. Bunu yaşaması en önemlisi bu. Sonrasında da İtalyano'nun farklı antrenman

0: kadro oturmuş vaziyette. Doğru anlıyoruz değil mi?
1: Yani oturmuş, tabii ki eksikleri var dediğim gibi. Çünkü çok tempolu oynuyor. Hayır, bu tempoyu ne kadar kaldırabilir, ben onu ben de bilmiyorum.
0: Bu devamlılık olma anlamında soruyorsun değil mi?
1: Evet, hı, evet. Yani sadece şu anda arada milli maç aralarında falan olacak ya, hani o süreçler iyi gelebilir. Çünkü çok geçiş oyunu farklı, yani geçiş oyunu oynuyor. Bundan hiçbir zaman vazgeçmiyor İtalyano. Zaten hep böyle oynamış. Ancak şimdi şu anda çok tempolu. Bu tempoyu ne kadar kaldırabilir futbolcular? Öte yandan da takımın yaşı, ortalamasının genç olması tempo açısından da önemli bir şey. Son gelen iki oyuncu da, mesela son aldığı oyuncular Beşiktaş'ın Miretti ve Poku, onlar da kontenjan altı, 24 yaş altı, evet, oyuncular. Onlar, evet, da kontenjan oyuncusu. Dolayısıyla hani onlar da tempoyu kaldırabilir. Çünkü rotasyonu seven bir hoca. İtalya'da en büyük eleştiriyi rotasyona alan bir hoca. Ama kendisine bu soruyu da sorduğumuzda şunu söyledi. Yani ben rotasyon yapmak zorunda kaldığım için aynı anda 3 kulvar mücadele edersem rotasyon yaparım. Şimdi Beşiktaş 1-2. kulvar, 2 kulvarla mücadele ediyor. Üstüne de Türkiye kupası gelecek. İşte o zaman rotasyonlu bir kadro istiyor. Yani kupada oynattığı adamı ligde oynatmayacak. Ligde oynattığını işte atıyorum Avrupa kupasında oynatmayacak vesaire gibi. Bu yani maç trafiği yoğunlaşınca Beşiktaş bu tempoyu kaldırabilir mi? Sadece şu an için kafayı takıyor o işaretleri bunlara, ama o süreci eğer başarılı yürütürse devre arası tabii ki takviye yapılır.
0: Hangi bölge olabilir takviye olursa da?
1: Yani şu an için orta saha mesela, bence çok iyi orta saha. Hani Miretti'yi de göremedik yani, aldığı son aldığı transferleri hani resmi olarak net olarak oynatmadı. Yine defansa yönelik bir sağ kanata, yani çünkü kendini bitirici hamle yapamıyor. Yani oralarda yine bir şeyler, bir değişiklik istiyor. Evet, kale sağlam. Golde Vlahovic'in yediği bu kısımlarda sıkıntı yok. Orta sahada hep söylüyorum, en çok ben Yasin'i çok beğeniyorum. Salih'i inanılmaz, yani geriye doğru çok iyi top topluyor. Ve Orkun'un da daha ileriye gitmesinin şansı buluyor dolayısıyla. Aynen, sağ kanada ve defansa yönelik bir takım taktikler yapılabilir. Bunlar için çok erken. Önemli olan Beşiktaşlar ne istiyor ilk olarak? Kasım'da havlu atmak istemiyordu. Şu takım şunu gösteriyor ki Eylül ayındayız. Bu takım Kasım'da bence havlu atmaz. Bu takım yarışmacı kimliğini sürdürdüğü sürece, sonrasında ve Avrupa kupalarında istediği başarı yakaladığı sürece destek daha da çoğalacaktır. Fakat burada dün akşam yayında da dikkatimi çekti. Bir kez daha belirtmek istiyorum Radyo Spor'dan da. Şimdi Beşiktaş'ın biliyorsunuz Hapoel'le bir maçı var. Yani yine bir İsrail takımı düştü Beşiktaş'a. Yine evinde oynayacağız. Zaten 4 maç oynuyorsa yine bir İsrail takımıyla, geçtiğimiz 2 sene önce Maccabi ile yine İsrail takımıyla evinde oynayacağı maçta Beşiktaş'ın maçı gitmiş Macaristan'ın Debrecen şehrine alınmıştı ve seyircisiz oynanmıştı. Yani cezayı sen çekiyorsun. Şimdi artık bu bir devlet meselesidir. O senede Beşiktaş 9 puan aldı. Avrupa kupalarında 9 puan alıp böyle bir olayla karşılaştı. Kasım ayında Beşiktaş'ın Apoel'le maçı var. Bunun için artık devletin de, devlet yetkililerine devreye girmesi lazım. Evet, maçın İstanbul'da oynanması önemli bir öncelik. Çünkü neden? Hemen dönüşü Galatasaray maçı var. Yani bir de deplasmana gidersen, yani düşün evinde oynayacaksın zannediyorsun. Deplasmana gideceksin, döneceksin. Daha kamp yapamadan Galatasaray maçına çıkacaksın. Bunu evinde oynaması lazım. Yani devletin hani bu garantiyi nasıl verir bilmiyorum. Yani burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dışişleri'ne, Spor Bakanlığı'na herkesin bir kafa yorup bu maçta en sağlıklı şey nedir, bu kararı vermeleri gerekir. Çünkü geçen sefer çok son dakikalara bırakıldı. Şimdi bu sefer daha erken önlem almalı Beşiktaş.
0: Gürcistan'ın Batum kenti deniyor.
1: Öyle bir haber çıktı.
0: Şu alınmış haber, hatta öyle bir alındı diye haber.
1: Hayır. Alınmış diye bir şey yok. Daha hani öyle bir resmi bir şey yok. Ben eğer olursa, İstanbul'da oynanmaz ise, oynanamayacak ise, bu maçı Beşiktaş'ın cezalandırılmaması gerektiğinin altını çiziyorum.

0: da bu bir memleket meselesi, Beşiktaşlılık meselesi de değildir. Çünkü her seferin aynı şey oluyor. İsrail takımıyla karşılaşıyor. Beşiktaş deplasmana gönderiliyor, seyircisiz oynatılıyor. Olası İstanbul'da oynanmaz ise Azerbaycan'da, Bakü'de oynanmalı diye düşünüyorum. Orada Azeriler Beşiktaş'ı yalnız bırakmayacaktır. Azerbaycan'da İsrail'le sıkıntıları gayet iki ilişkileri iyi olan bir ülke. En azından Beşiktaş biraz da
1: Ne
0: olsa,
1: yapmayı düşünüyor şu an Beşiktaş yönetim bu konuyla ilgili? Bir
0: ya Beşiktaş
1: seferinde bir görüşme mi
0: yönetimi
1: yapacak? Ne yapacak bu konuyla ilgili?
0: sadece seferinde görüşme yetmiyor biliyorsun. Sonuçta devlet garantisini vermesi gerekiyor ki geçen sene bir de bir basket maçı vardı yine Beşiktaş'ın Hapoel'le. Orada da garanti verildi, anlaşıldı. 3 gün kalaya kadar Beşiktaş İstanbul'da oynanacak dendi ve son anda yine
1: Son
0: o maç
1: anda
0: belgesi
1: belge
0: alındı.
1: atanı doğru.
0: Dolayısıyla da en sağlıklı şey neyse bu yapılmalı. Almanya'da da oynanacağı söyleniyor. Bilmiyorum ne derece doğru. Ancak sağlarla ya Juventus'un, hatırlar mısın Galatasaray'ın, yani iki tane işte taraftar
1: Evet.
0: öldürüldüğünde Leeds United'lı, sonrasında işte Juventus gerilimleri varken polis kortejı eşliğinde yine de nasıl maça çıktın, hatırlarsın o
1: Hatırlıyorum,
0: günleri.
1: hatırlıyorum. Herkes hatırlıyor.
0: Yani Leeds United taraftarlarının öldürüldüğü iki tane işte bu şeylerde bile takımlar geldi burada maçlarını oynadı. Devlet garantör oldu. Burada da hani devletin işi artık Beşiktaş
1: Sayın
0: kulübünden de
1: Cumhurbaşkanı
0: geçiyor.
1: ziyaretinde bu konu konuşulmuş olabilir mi?
0: Olabilir mi? İşte ben de merak ediyorum. O konuşulmuş olabilir. Burada Sayın Cumhurbaşkanı dışişlerine ve ilgili makamlara dediyse, bir talimat da verdiyse sorun çok daha farklı çözülebilir. Bu konuda tüm siyasilerin destek olması gerekiyor. Buradan da dinleyenler varsa Beşiktaş siyasilere, bürokratlara da bir çağrım olsun. Bu konu hakkında Beşiktaş kulübünü de, Beşiktaş yönetimini de yalnız bırakmayın. Destek olun. En sağlıklı şey ne olacaksa o yapılsın. Ne olur geçen seferki gibi son dakika gidip bir tane abidik gubidik bir küçük bir Avrupa şehrinde cezalıymış gibi Beşiktaş o maçı seyircisiz oynamasın. Avrupa kupalarında da üst tura çıkmak önemliydi. Geçen sefer yaşanan o süreçten sonra 9 puanla Beşiktaş bir üst tura çıkamadı. Bunun altını çizmek istiyorum.
1: Bir yandan mesajlara da bakıyorum. Ama bununla ilgili tabii girişimlerin çok hızlı bir şekilde yapılması gerekiyor.
0: Çok hızlı, evet.
1: Vlahovic'in derbideki hareketinden dolayı bir kart sevki var. Ne diyorsun bununla ilgili?
0: Dün akşam yayında bunu çok tartıştık biliyorsun. Sonuçta PFDK kararları henüz açıklanmadı. Normal şartlarda Salı günü açıklanıyor. Göreceğiz. Hareket ekran görüntüsünden verilecek, verilmeyecek falan. Ben buradan sadece şunu tartışmak istiyordum. Yani maç boyunca izledik. Sonuçta Skriniar sürekli bir gerginlik yaşandı. Maç sonu ben Vlahovic'le konuştum. Bana sürekli İtalyanca küfür etti dedi. Yani bunlardan dolayı Skriniar hiç cezalandırılmayıp birkaç tane pozisyonda kırmızı kartı görmesi gereken pozisyonlarda vardı. Boğazına sarılması keza aynı şekilde. Sadece Vlahovic'in hareketinin konuşulması da çok doğru bulmuyorum. Meireles'le kıyaslamışlardı. Ne alakası var? Meireles orada hakeme tükürüyor. Meireles orada hakeme küfrediyor. Burada hakeme tükürme, hakeme küfür diye bir şey yok. Bir anda böyle bir algı yapıldı. Hiçbir alakası yok. PFDK bugün açıklar ama ben olası bir cezanın tahkimden döneceğini düşünüyorum.
1: Kulüp ne diyor bununla ilgili? Kulüp bir
0: Yani
1: şey diyor
0: onlar bence şu anda bekliyorlar. Şu anda bekliyorlar.
1: mu? Neyin ne olacağını bekliyorlar diyorlar.
0: Ama aldığım bilgilere göre yani mesela o orta parmak hareketi falan geliyor. Yani görüntülerden Beşiktaş kulübü de bir başvuruda bulunabilirdi. PFDK'ya kulüp bazında biliyorsun. Öyle bir şey yapılmamış. Maç sonrası da Beşiktaş yönetmişti. Başsağlığı diledi. Orkun'un, Kaptan Orkun Kökçü'nün açıklamaları vardı. Hayatını kaybeden Fenerbahçe taraftarı bu
1: Evet.
0: arada. Başsağlığı
1: Orkun'a da
0: diliyorum ona
1: teheral olsun.
0: herkese.
1: Gerçekten şahane bir mesaj.
0: Evet, Orkun'un da
1: Ne kadar
0: mesajı
1: güzel.
0: vardı. Beşiktaş yönetimi de hemen maç biter bitmez sıcağı sıcağı hani maçı kazandık bilmem ne deyip böyle dalga geçen mesajlar falan bir şey yayınlamadı. İlk
1: Doğru.
0: yayınladığı mesaj başsağlığı
1: Başsağlığı
0: mesajıydı.
1: mesajı yayınladı. Doğru.
0: Ortamı gelecek bir şeyler yapmadı. Bu yüzden bütün o maçın yükünün sadece bir mesela her şeyi çekemiyor bu nedense yayıncı kuruluş pozisyonlarda. Mesela Vlahovic'in sayılmayan golünde de önden arkadan hiçbir şey çekmiyorsun da sence nasıl o hareketi çekmeyi başarıyorlar? Ben de onu anlamıyorum.
1: Agbadu'nun pozisyonu var elle. O da onda da tam anlamıyla görüntü
0: Orada da
1: yok.
0: mesela tam net şey, evet orada da tam net çekilmiş. Bütün bunları çekemiyorlar ki ne kadar da her yerde kamera vardı. Sen de maçların arkamdaydın gördük. Her yerde bir sürü kamera vardı. Nasıl hiçbir şey çekemediler? Ben de anlamıyorum yayıncı kuruluş. Ama nedense küçük el hareketini yakalamaya başarıyor yayıncı kuruluş. Fakat önden arkadan hiç kale önündeki kameralardan bir şey göremiyoruz.
1: Sevgili Tuba, son olarak ekleyeceğim bir şey var mı?
0: Son olarak ekleyeceğim bir şey. Dediğim gibi şu İsrail maçı ve İsrail takımı ile ilgili Beşiktaş yönetimine destek olunmalı ama Beşiktaş yönetimine gerekli hamleleri erkenden atmalı diye düşünüyorum. Onun da altını çizmek
1: Peki.
0: istiyorum.
1: Çok teşekkürler yayımıza bağlandığın
0: Ben
1: için.
0: teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Görüşmek üzere. Evet, attığımızda MK Haber TV'den sevgili Tuğbacı Bayramoğlu vardı. Kendisine teşekkür ederiz. Bugünlük de Ters Köşe'nin sonuna geldik. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe sona erdi. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
3: Neden mi Radyo Spor dinliyorum? Çünkü Radyo Spor dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program. Anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyo Spor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
4: Radyo Spor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyo Spor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
5: Radyo Spor'u seviyorum. Çünkü Radyo Spor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
6: Tarafsız yayın yapıyor.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
7: Spor! Hoşçakalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi. Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
8: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
2: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
8: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
2: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle. Radyo Spor! En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
6: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basının duayenlerinden Şansal Büyük'a telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
9: Merhaba.
6: Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz. Merhabalar abi. Yağız Sabuncuoğlu telefon attığında. Yağız merhaba.
2: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın

0: kaçırmayın.
1: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
0: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. Reklam. Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Radyo Spor.
3: Umran Oto Ekspertiz.
4: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
5: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılık kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
4: Şampiyonla son düzlükte.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Reklam.
6: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi son düzlüğün sunduğu Foto Finish başlıyor.
7: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.

0: Efendim herkese selamlar. Sevgili dinleyenler, Son Düzgün'ün sunmuş olduğu Foto Finish bugünlük başladı. Ben Ufuk Demir. Sevgili dinleyenler, Ankara ve Kocaeli yarışlarını sizler için değerlendireceğiz. Ankara'da 9 koşulu bir yarış programı bizleri bekliyor. Günün ilk koşusu saatler 14.00 gösterdiğinde başlayacak Maiden mücadeleyle, sonrasında Kocaeli'ye gideceğiz. Kocaeli'de de saatler 17.15'i gösterdiğinde günün ilk koşusu, 9 koşulu yarış programının ilki start alacak. Ankara'da sevgili Aykut Balcı var. Aykut, hoş geldin hattımıza, günaydın.
1: Günaydın Ufuk, iyi yayınlar, nasılsın?
0: Teşekkür ederim, sen de iyi misin?
1: Çok teşekkür ederiz, iyiyiz, bekliyoruz yarışları.
0: Evet, bugün baktığımız zaman 9 koşulu bir yarış programı bizleri bekliyor. Zor da bir program. İstersen yavaş yavaş gün ilk koşusundan başlayalım. Neler söylersin gün ilk koşusunda?
1: Evet, son yarışında biraz startta oyalandı. 4-5 boy gibi startta kaldı. Bugün yarışın gidişatı ile yine gördüğüm 5 numara Uras. Yarış ortalarda kabullenirse düzlük yarış yapıp yarış kazanmasını bekliyorum. Favorim. Burada 3 numara Kordonis diye bir isim var. Dilba tık sağladı. Aslında iyi bir isim. Önlere yakın gidiyor. Sonlarda arttıramıyor ama bugün Dilba tıkısıyla belki bugün çok etkili koşacağına inanıyorum. 3 numara Kordonis rakibi gözüküyor. Seri stiliyle sonlara kadar mücadele edecek olan bir güçlü pedigriye sahip 4 numara Rayontay. Sürprizde ise ilk defa Çin pistte çıkacak olan 9 numara Madame Daisy olacaktır. Yani benim sıralamam Ufukçum 5, 3, 4 ve 9.
0: Evet, günün birinci koşusunda 5 numaralı Uras, 3 numaralı Kordonidis, 4 numaralı Rayontay ve 9 numaralı Madame Daisy sıralaması var. 4 isim önerdi. 5, 3, 4 ve 9. Birinci koşuda sıralaması sevgili Aykut Balcı'nın. Geldik günün ikinci koşusuna. Satış 2 mücadele dişilere mahsus. 3 yukarı İngilizler, 1500 metre kum pist. Neler söylersin?
1: Evet, satış koşusu biraz zorlu gibi gördüm ama ben grubun uygunluğuna, yarışın gidişatı değine gördüm. 8 numara Noble Princess benim favorim. Son yarışını Gül'ü oynaya kazandı ama o gün çok alçak, yani tempo çok yavaştı. Biraz dünü dürünmez liderliği aldı. Maximent Gül'ü oynaya bir yarış kazandı. Bugün de yine aynı taktikte koşar mı nasıl bilmiyorum ama formu çok çok iyi 6 numara Maximat. Onu da 8 numara Noble Prensesi'nin rakibi olarak görüyorum. Yine Diyarbakır'da son yarışı kazanarak gelen Şanlıurfa'da idmanlarını sürdüren Maymun bence hemen startla beraber önlere hamlesini yapacak. Bir de son olarak 7 numara Adanalı Kız diyeceğim. 1200 metre galibunda gerçekten o kadar akıştırdı ki sanki bu yarış için zaten de uygun grup yazılıp sağlama alınması lazım. Yani benim sıralamam 8, 6, 2 ve 7.
0: Evet, günün ikinci koşusunda yine 4 isim önerdi sevgili Aykut. O da 8 numaralı Noble Prince

0: 6 günlük aradan sonra tekrar piste çıkacak. İstanbul'a koşmuştu. Son yarışını 6 numaralı Maxim Anten ciddi rakibi olduğunu söyledi. Sonrasında 2 numaralı May Moon ve 7 numaralı Adanalı Kız. Sıralama rakamsal olarak tekrar ediyorum. İkinci koşuda Ankara'da 8, 6, 2 ve 7. Geldik günün üçüncü koşusuna. Şartlı 4 mücadele, 3 yaş Araplar, 1500 metre kum pist. Burada da 9 isim var. Neler söylersin?
1: Evet, iki isim gruptan ayrılıyor. Bence de artık kim kazanır hani bunu fotoda göreceğiz gibi bir yarış gözüküyor. Mesafenin biraz daha uzaması lehine olan 7 numara Ulan 800 metre galibinde çok çok iyiydi. Dışarıdan kuvvetli gelecektir. Tek ve ciddi rakibi bana göre 2 numara İskender Han olacaktır. O da inanılmaz iyi durumda. Önlere yakın geçiyor. Viraj dönülür dönülmez düzlük yarışı yapacaktır. Bakalım kim kazanacak fotoda göreceğiz diye düşünüyorum. 7-2 ayrımsız yazılmalı.
0: Evet, günün üçüncü koşusu da 4 şart bir mücadele. 7 numaralı Ulu Alp koşmuş olduğu grup 3 mücadeleden dördüncülükle ayrılmıştı. Son yarışında Gökhan Kocakaya ile start alacak. Önceliği o, sonrasında 2 numaralı İskender Han dedi. Bu iki isim arasında yeterli bir mücadele gördüğünü de söyledi. 7 ve 2 üçüncü koşuda 7'li plase ve 7'li Ganya'nın başlangıç ayağında Ankara'da. Evet, dördüncü koşu aynı zamanda ikinci altılı Ganyan'ın da başlangıç ayağı. Handikap 14 mücadele. 3 yukarı İngilizler, 1200 metre çim pisti.
1: Evet, mesafe kısa. Bu yarış üzerinde tabii çok çalıştığımı yarış severlere söylemek istiyorum. Yani kayıt gününden deklere gününe kadar bu yarış için kendim bir çalışma çıkardım. Şimdi yarış 1200 metre olunca önde giden 4-5 isim var. Yarışta süratli yüksek tempolarda geçecek diye düşünüyorum. Bu durumdan en avantajlı çıkacak olan, sonlarda kuvvetli gelecek olan 4 numara Sılaç olacaktır. Benim favorim Sılaç. Önlerde gitmeyi seven Lalakura fazla ısrarcı olmaz ise bence şanslı olacaktır. Size burada bir isimden bahsedeceğim. Yakından tanıyorum. Adana'dan dün geldi, sabahleyin geldi. Hatta bizzat ben karşıladım Safkan'ı. Sea Power 10 numara. Sorunları vardı. Sorunların hepsi giderildi. Üstüne koya koya gidildi. 10 gün önce bir yarışı vardı. O yarış pas geçildi. Bu yarış hedef yapıldı. İdmanlarında ayakları yere değmiyor. Hiçbir sorunu yok. Çok hazır durumuyla Sea Power 3. haneden yazacağım. Yani ben bu üç ismi arasında geçeceğini düşünüyorum. 4 Slash, 3 numara Lalakuru, 10 numara Sea Power. Eğer bu üç ismin dışına çıkarsa ufuk hepsiye kadar gider ama ben yarış severleri 3 isimde geçme taraftarıyım. 4, 3, 10.
0: Evet, günün dördüncü koşusunda 3 isim önerdi. Sevgili Aykut, 4 numaralı Silaj, 3 numaralı Lalo Kura, 10 numaralı Sea Power önerisi ön planda dedi. Bu 3 isimin dışına çıkarsa hepsine kadar yazılır dedi. Siz de tuttuğunuz atları varsa değerlendirebilirsiniz ama Aykut'un yorumu ikinci altını Ganyan'ın başlangıç ayağında 4, 3 ve 10 şeklinde. Geldik 5. koşuya. Maiden mücadele 3 yaş Araplar. 1400 metre çim pist. Burada da 12 isim var. Neler söylersin?
1: Geçen yarış yine Radyo Spor aracıyla tek vermiştim ama o gün ikinci ayrılmıştı. Ya bu isim çok aslında iyi bir isim. Bir türlü sonlarını getiremiyor. Kaçıyor kaçıyor. Bir mutlaka birisi avlıyor. Bir numara Ünal Göz. Seri stiliyle bugün kazanmasını bekliyorum. Bence formunu da buldu. İdmanlarını da öyle gösteriyor. Ben net bank olarak Ünal Göz'ü bank yazacağım.
0: Evet, günün 5. koşusunda 1 numaralı Ünal Göz Banko dedi. İkinci altılı Ganya'nın başlangıç ayağında değil de ikinci beşli Ganya'nın başlangıç ayağını oluşturan mücadelede 1 numaralı Ünal Göz Gökhan Kocakaya ile Maiden'a veda etmesini beklediğini söyledi. Sevgili Aykut, 6. koşuya geldik. Kısa vade 8, 4 yukarı Araplar, 1400 metre. Burada da 8 isim var. Neler söylersin?
1: Evet, yani bence birbirine denk mücadele gibi gözüküyor. Formda isimler de var ama ben mesafesinde koşan yarışta süratli gidecek 3 numara Erkşan iyi durumuyla benim net favorim. Bütünleşen Jockey ile Ayhan Kurşun'la formun zirvesinde olan önlere çok rahat gelen bir deniz kasırgası var ki yürü dediği yerde hemen yürüyor. Ciddi rakip konumunda gözüküyor. Dilbahtı kısa alan 6 numara Doruk Batır'da imale gelmez. Bu üç isim yani 3-5-6 öncelikle geniş oynayanlar için de yine sonlarda etkili gelecek 2 numara Atabey'de seri isim formda olan Aksu Efe sürprizde de bombayı patlatacak 7 numara Sementan diyeceğim. Yani ufak bütçeler için 3-5-6, geniş bütçeler için 2-4 ve 7.
0: Evet, sevgili dinleyenler, günün 6. koşusunda 3 numaralı Erkşan, 5 numaralı Deniz Kasırgası ve 6 numaralı Doruk Batur öncelikle dedi. Sonrasında geniş oynuyorsanız 2 numaralı Atabeyli, 4 numaralı Aksu Efe ve 7 numaralı Sementan'da yazarak bu koşuyu geçebiliriz. Sıralama 6. koşuda 3, 5, 6 öncelikli, sonrasında 2, 4 ve 7 şeklinde. Evet, geldik günün 7. koşusuna. Saatler 17.00 gösterdiğinde günün 7. koşusu kısa vade 8 mücadeleyle start alacak. 2 yaş İngilizler, 1600 metre çim pist, 6 isim var. Neler söylersin?
1: Evet, bir numara hegemonya ilk yarışında yarış ortalarda kabullenip düzlük yarışı yapıp kazandı. Artan formuyla bugün dikkat çekiyor favorimiz, ama 6 numara Yuru Boyka, ben geçen de söyledim, bu isim çok çok iyi bir isim. Harp görmüş bir isim. Daha sert gruplarda mücadele etmiş bir isim. Atın yanında koşar mantığıyla ben bir numara Egemonya'nın tek ve ciddi rakibi 6 numara Yuru Boyka, ki kazanmasını da bekliyorum aslında. İkisini ayrımsız yazacağım. Bakalım, görelim ufuk. 1-6 yeterli gibi gözüküyor.
0: Evet, günün 7. koşusunda iki isim önerdi sevgili Aykut. Onlar 1 numaralı Hegemonya ve 6 numaralı Yuri Boyka arasında bir mücadele beklediğini söyledi. Günün 7. koşusunda sıralaması 1 ve 6 şeklinde. Geldik günün 8. koşusuna. Günün 8. koşusu da kısa vade 7 mücadele. 3 yukarı İngilizler, 1500 metre kum piste çıkacaklar. Neler söylersin bu koşuda?
1: Çok süratli bir yarış bizi bekliyor. Bağlasan durmaz isimler var. Bu gidişattan en faydalı çıkacak isim 2 numara Black Pablo. İdmanlarında çok çok iyi durumda. Ekip de güveniyor. Bugün kazanmaması için hiçbir neden yok. Sonlarda kuvvetli gelip yarışı kazanabilir. Son yarışında bizi hayal kırıklığına uğratan seri isim Görkem Kaptan. Mesafe kısalsa da iyi koşacağına inanıyorum. Çünkü kondisyon açını falan tamamen kapattı. Rakip konumunda gözüküyor. Bir önceki yarışını yaparsa 3 numara Zagros rüzgarı, son olarak da biraz da etkili gelmesini beklediğim Night Flyers olacak. Yani 2 çok çok önde rakip, 4, 3 ve 6.
0: Evet, günün 8. koşusunda ise kısa vade 7 bir mücadele start alacak. 8 isim var. Burada 2 numaralı Black Fablo, 4 numaralı Görkem Kaptan, 3 numaralı Zagros Rüzgarı ve 6 numaralı Night Flyers. Toplamda yine 4 isim var. Sıralaması 2, 4, 3 ve 6. 8. koşuda sevgili dinleyenler, Ankara'da geldik. Günün 9. koşusuna, bölünen meydanında sonuncusu aynı zamanda günün son ayağında sevgili Aykut. Neler söylersin kapanışta?
1: Ben 3 isim ayrımsız yazılma taraftarıyım. Arkan Berk iyi bir isim. Uygun grupta. İdmanlarını da çok çok beğeniyorum. Benim net favorim. Büyük pehlivan ki yarış hayatına ben banko görerek başlamıştım. Ama o günden bugüne tedavileri falan yapıldı. Her sorunları falan giderildi. Son yarışında 3. olurken mesafenin uzaması lehine gözüktü. Mesafe biraz da uzun olsa daha iyi olacak. 4 numara Büyük Pehlivan ciddi rakibi durumda. Önde yarı süratli gideceği için 8 numara Güneş Mila mermi gibi geliyor. Çok ciddi bir rakip olur diye düşünüyorum. Yani 3 isim arasında zor çıkar diye düşünüyorum. 1, 4, 8 sıralamamdır.
0: Evet, günün kapanış ayağında da 3 isim önerdi sevgili Aykut. 1 numaralı Arkan Berk, 4 numaralı Büyük Pehlivan ve 8 numaralı Güneş Mila. Sıralaması günün kapanış ayağında 3 isimle 1, 4 ve 8 şeklinde. Evet Aykut, çok teşekkür ederiz. Değerli vaktini bizler için ayırdın.
1: Ben teşekkür ederim. Size iyi yayınlar diliyorum. Radyo Spor'da kalın. Hoşça kalın.
0: Evet sevgili dinleyenler, Aykut Balcı hattımızdaydı. Ankara'yı yorumladı. Az sonra özür dilerim, Kocaeli yorumlarına geçeceğiz. Kocaeli'de ise bugün gene 9 koşulu bir yarış programı bizleri bekliyor. Ama öncelikle radyonuzu yeni açtıysanız ve tahminleri kaçırdıysanız hemen son düzlüğe üye olup ya da aplikasyonlarda indirmiş olduğunuz son düzlükte uzman yorumları ve hazır kuponlara tekrardan giriş yapıp ücretsiz olarak kontrol edebilme fırsatına sahip olacaksınız. Yine müşterek bahislerinizi, kuponlarınızı son düzlükten oynayabileceksiniz ve çeşitli kampanyalardan da yararlanıyor olacaksınız. Yeni üyelere 500 TL'ye varan hediye fırsatı, altılı ganyanda 100.000 TL'ye varan ekstra kazanç, Yine altınız 5'te kalsa bile 1000 TL'ye kadar iade fırsatı ve 250.000 TL'ye varan da oynadıkça kazan kampanyalarından faydalanıyor olacaksınız sevgili dinleyenler. Evet, Kartepe'ye gideceğiz. Kocaeli'de keyifli.

Bir gün var bugün, keyfi de yarışar bizleri bekliyor. Baktığımız zaman demiştim az önce 9 koşulu bir yarış programı. Günün ilk koşusuyla start alacak mücadele ise handikap 14. Evet, 4 numaralı Venus Doom'la başlamak istiyorum ki Venus Doom istikrarlı bir isim. Pist ve mesafe lehine benim önceliğim o olacak. Sonrasında 5 numaralı King Mahir diyeceğim. İyi hazırlandı İstanbul'da. Bu sefer ideal mesafesinde en ciddi rakip King Mahir. Sonrasında 2 numaralı Bahriyeli Çikok. Kum pistte bence daha iyi koşuyor ki bir yarış kazandıktan sonra kum pistte koşmuş oldu. Son 4 yarışında Çin pistte sadece bir birincilik elde etmişti. O yüzden kuma tekrar dönen 2 numaralı Bahriyeli Çikok'a da bir çarpı atalım. Son olarak 1 numaralı Lake Eagle diyeceğim ki o da muhakkak olmazsa olmaz bir isim. Değerlendirilmeli. Günün birinci koşusunda sıralamam 4, 5, 2 ve 1 şeklinde sevgili dinleyenler. Evet, geldik günün ikinci şartlı 3 mücadele, sevgili dinleyenler konuşamadım, şartlı 3 mücadele ikinci koşu. Evet, heyecandan konuşamadım. Neden? 2 numaranın Fortissimo'yu banko olarak önereceğim ki beni heyecanlandıran da bir isim bu isim. Bence yine bir aksilik olmazsa kazanabilir. Muhammed Mir Bilgin'le start alıyor. İlk koşusunda 3. olmuştu, sonrasında birincilikle ayrılmıştı mücadeleden. Bugün bence seriye devam eder bu isim. Tekrar kazanır diye tahmin ediyorum. 2 numaralı Fortissimo Ennet Banko. Evet, günün 3. koşusuna geldik. Yedili Plase ve Yedili Ganyan'ın da başlangıç ayağını oluşturuyor bu mücadele. Şartlı 4, 3 yukarı İngilizler, 1900 metre kum pistte koşulacak. Sevgili dinleyenler, 8 isim var bu koşuda. Bu 8 isimin arasında ben 3 isim önereceğim. 1 numaralı Corsaro, 2 numaralı Mr. Monk ve 6 numaralı Ağustos Ahmet. Bu isimleri yazarak bu koşuyu geçebiliriz. Günün 3. koşusunda 3 isim, tekrar ediyorum. 1 numaralı Corsaro, 2 numaralı Mr. Monk, 6 numaralı Ağustos Ahmet. 1, 2, 6 yeterli olur. Sıralamam bu şekilde. Evet, günün 4. koşusuna geldik. Maiden mücadele, dişilere mahsus 2 yaşlı İngilizler 1400 metre kum piste çıkacak. Baktığımız zaman 10 isim var. İkinci altılı Ganyan'da başlangıcını oluşturuyor mücadele. Evet sevgili dinleyenler, 1 numaralı All Star koşunun favorisi, ancak ben burada 3 numaralı isimle başlamak istiyorum. Kim o? Magic Surprise. Benim favorim o olacak. Sonrasında bir defa yarış koştu. O da Çin pistteydi. Altıncılıkla ayrıldı. Yaklaşık 3 aylık aradan sonra piste çıkacak. 4 numaralı Mulholland Drive diyeceğim ki ikinci sırada onu önerdim. 5 numaralı Noble Big Time ve 6 numaralı Pillow Dance, yanı sıra 1 numaralı Old Star'ı da yazarak rahat bir yarış izleyebiliriz. Kocaeli'de altılı Ganyan'ın, ikinci altılı Ganyan'ın başlangıç ayağında sıralamam 3, 4, 5, 6 ve 1 şeklinde olacak sevgili dinleyenler. Evet, günün 5. koşusuna geldik. Şartlı 3 mücadele dişilere ait. 3 yaşlı İngilizler 1400 metre kum pistte koşulacak ve burada da toplamda 13 isim start alacak. Baktığımız zaman keyifli de bir mücadele, sürpriz olasılığının yüksek olduğu bir mücadele bizleri bekliyor bu koşuda. 7 numaralı isim kim o? Barbum. Koşunun da favorisi. Kum pistte iyi koşan bir isim. Kocaeli pistinde uygun rakipleri yanında bana göre şanslı ki ilk defa bu pistte koşuyor. 7 numaralı Barbum, önceliğim o. 5 numaralı Shenron, nerede ne yapacağı belli değil bu ismin. Bir önceki yarışından ikincilikle ayrılmıştı ama son yarışından altıncılıkla ayrılan isim. O yarışı çok da ölçü almamak gerekiyor. Uygun grupta değerlendirilsin 5 numaralı Shenron. Sonrasında 13 numaralı Emery diyeceğim ki benim bugün sürpriz şansına sahip olduğunu düşünüyorum.
düşündüğüm bir isim. 13 numaralı Emery. Bu 3 ismi, yani 7, 5, 13'ü ben öncelikli olarak önereceğim 5. koşuda. Daha geniş oynuyorsanız 6 numaralı

0: Şeker Kız'la 10 numaralı Sally Görlü'de yazarak bu koşuyu geçebilirsiniz. Sıralamam, tekrar ediyorum, günün 5. koşusunda 7-5-13 öncelikli, sonrasında 6 ve 10 yazabilirsiniz. Evet, günün 6. koşusuna geldik. Kocaeli Vali koşusu grup 3 mücadele. 4 yukarı Araplar 2000 metre kum pistte start alacaklar sevgili dinleyenler. 9 isim var bu koşuda. Benim önceliğim 2 numaralı Beyaz Işık olacak. Ters pisti seven bir isim, çekecek gidecek, bitirmeye çalışacak ki bugün %18'lik oynanma oranına sahip an itibariyle. 6 numaralı Taşkent, idareli kullanıldığı zaman sonlara temposu bir şekilde kendini fotoya atıyor ki İstikrar Abidesi bir isim, koşmuş olduğu toplamda 6 koşusun, son 6 koşusunun 5'ini içeride tamamladı ki ikisi birincilik, 3 tanesi de ikincilikle ayrılmıştı Taşkent. Dolayısıyla bence Beyaz Işık'ın en ciddi rakibi olur. 6. koşuda sıralamam 2-6 öncelikli, sonrasında 4 ve 9 yazabiliriz sevgili dinleyenler. Günün 6. koşusunda, Kocaeli Vali koşusunda 2-6 öncelikli, sonrasında 4 ve 9. Evet, geldik günün 7. koşusuna. Kısa vade 7 mücadele, 3 yaşlı Arap atları bu koşuda 1400 metre kum pistte start alacaklar. Keyifli de bir koşu sevgili dinleyenler bu koşu. O yüzden ben 3 isimle geçtim. Rahat bir yarış izleyebilmemiz açısından ki 1 numaralı Altın Bora benim önceliğim. Sonrasında 5 numaralı Yükenoğlu ve 2 numaralı Dadak Bey de yazarak günün 7. koşusunu keyifli bir şekilde izleyebiliriz. Sıralamam 1-5-2 şeklinde. Evet, geldik günün 8. koşusuna. Maiden dişilere mahsus, 2 yaşlı İngilizler 1400 metre kum pistte start alacaklar. Bir bankom daha var burada. Cazip de bir isim sevgili dinleyenler. O isim 7 numaralı Sinistra Derman. Bence bugün kazanmaya en yakın isim olduğunu düşünüyorum. Mehmet Kaya ile start alacak 8. koşuda 7 numaralı Sinistra Derman'ı siz değerli dinleyicilere banko olarak öneriyorum. Ancak rakip yazmak istiyorsanız, risk almak istemiyorsanız bir isim size söyleyeceğim. O da 1 numaralı Sıla Aleyna olacaktır. 7 numaralı Sinistra Derman'ı tek yazmak istemeyenler 1 numaralı Sıla Aleyna'yı yazarak günün 8. koşusunu geçebilirler. Bu zorlu Maiden dişilere ait mücadelede sevgili dinleyenler. Bu koşuda tekrar ediyorum, 7 numaralı Sinistra Derman banko ama rakip 1 Sıla Aleyna. Evet, geldik günün 9. koşusuna. Handikap 15 mücadele, 4 yukarı Araplar 2000 metre kum pistte toplamda 15 isim start alacak. Sevgili dinleyenler, 3 numaralı Mandar Abbas. Sevgili dinleyenler, bu isim için şunu söylemek istiyorum. İlgilileri son yarışından sonra çok inandılar ki yarış gördüğünü söylediler Mandar Abbas'ın. Koşacağı ilk yarışını kazanır demişlerdi ki o yarış, bu yarış 3 numaralı Mandar Abbas için. Sevgili dinleyenler, muhakkak yazın, benim de önceliğim 3 numaralı Mandar Abbas. Sonrasında 4 numaralı Gümbür Şah diyeceğim ki o da son üçüncülüğü gayet güzeldi bu ismin. 13 numaralı Prenses Seda, her ne kadar son yarışları etkili olmasa da bugün şeytanın bacağını kırabilir, bomba şansına sahip bir isim, aman dikkat. 8 numaralı Kuruçay, kendisini tanıyan aprantisiyle start alacak. Son ikinciliklerinden sonra birincilikle taçlandırmak isteyecektir Totosunu ve son olarak da 2 numaralı Odabaşı diyeceğim. Geniş kuponlarda muhakkak yerini almalı. Günün kapanış ayağında sevgili dinleyenler, tekrar ediyorum, sıralamam 3, 4, 13 ve 8 öncelikli, sonrasında 2 Odabaşı yazarak günü noktalayabiliriz Kocaeli'de. Evet sevgili dinleyenler, gelen mesajlar var. Kendilerine de çok teşekkür ederiz. Gayrettepe'den Mehmet Ali Bey bizlere selam göndermişler. Onlara da çok teşekkür ederiz. Yine dinleyicilerimizden bizlere mesaj yazan Fikret Bey'e de selamlarımızı iletelim. Sevgili dinleyenler, bugünlük de bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
1: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi son düzlüğün sunduğu Foto Finish sona erdi.
2: Reklam. Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
3: Kazancım net, Sigortam.net. Radyo Spor.
4: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
5: Bankkart, seni düşünür o.
6: Kampiyonla son düzlükte kazanır.
7: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
6: Şampiyonla son düzlükte.
2: Reklam.
8: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
1: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
0: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
1: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
0: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması, sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle. Radyo Spor. En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe. Radyo
2: Spor. Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
3: Evet.
2: Kimi patates çok seviyorsa patates yazıyor, atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsin ama 5-7-9 yap. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşünün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
0: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe.
4: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
5: Salim Manav'la Anadolu Ateşi başlıyor.

0: bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter'da yani X üzerinde Radyo Spor ve Salim Manav, Instagram'da Salim Manav bize ulaşabileceğiniz adresler. Bu adresleri takip ederseniz mutlu olurum sevgili dinleyenler. Programımızın ilk bölümünde hattımızda konuğumuz birazdan Erkan Sözer olacak. Erkan Sözer ile birlikte Kütahya Spor'u konuşacağız. Dün Adem Yeşilyurt'la ilgili bir soru vardı. Ben bu soruyu cevaplayamamıştım. Birazdan Erkan Hoca'ya da bu soruyu soracağız. Kendisinden net yanıtlar alacağız. Sevgili dinleyenler, bilindiği üzere Adem Yeşilyurt geçtiğimiz sezon devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Fenerbahçe'de oynadığı süre zarfında sezon sonuna kadar kiralıktı Karşıyaka'da, eski takımı Karşıyaka'da. Bu sezon başında Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda yer aldı. Sonrasında ikincilik ekibi Kütahya Spor'a kiralandı. Kütahya Spor'da teknik direktör Erkan Sözleri ilk maçında galibiyetle tanıştı. İlk maçında farklı bir galibiyet elde etti. 4-1'lik skorla İskenderun Spor'u mağlup etti Kütahya Spor takımı. Sevgili dinleyenler, Erkan Sözleri'nin ardından hattımızda konuğumuz Mardin Spor Teknik Direktörü Ahmet Cingöz olacak. Ahmet Cingöz'le de birlikte Mardin Spor'u konuşacağız. Dün Süper Lig'de ve 1. Lig'de önemli maçlar vardı. İsterseniz o maçları da sizlerle paylaşalım. Gelişmeler var, bu gelişmeleri de aktaralım. Süper Lig'de dün sevgili dinleyenler 2 maç vardı. Çaykur Rizespor sahasında Alanya Spor'u konuk etti. Mücadeleyi Akdeniz ekibi 1-0'lık skorla kazandı. Göztepe sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Gaziantep FK ilk yarıyı 4-0 önde tamamladı. Göztepe'yi 4-2'lik skorla mağlup etti. Gaziantep FK Orhan Ak yönetiminde ilk maçında 3 puanla tanıştı. Birincilikte ise toplamda 4 maç vardı. Esenler Erok Spor sahasında Kayseri Spor'a 3-0 mağlup oldu. İstanbul Spor Iğdır FK'yı ağırladı. Iğdır FK mücadeleyi 2-1 kazandı. Manisa FK sahasında Bursa Spor'u konuk etti. Deplasman ekibi Bursa Spor mücadeleyi 2-1'lik skorla kazandı. Mardin Spor ise sahasında Bodrum FK'yı 1-0'lık skorla geçmesini bildi sevgili dinleyenler. Esenler Erok Spor'da teknik direktör Mustafa Gürsel ile karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı. Bu bilgiyi aktarmış olalım. Bir teknik direktör ayrılığı gerçekleşti birincilikte. Kontrol ettiğimde birincilikteki ilk teknik direktör ayrılığı bu ayrılık sevgili dinleyenler. Hattımızda konuğumuz Kütahya Spor Teknik Direktörü Erkan Sözeri. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız?
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar Salim. Sağ ol.
0: Siz teşekkür ederim hocam. Bizler de iyiyiz. Çok çok sağ olun. Kırmadınız yayınımıza. Bağlandınız.
1: Her zaman. Sağ olasın.
0: Hocam çok çok önemli bir galibiyet. İskenderun Spor geçtiğimiz sezon bu ligde mücadele etti. Playoff'u Kılıpay'ı kaçırdı. İskenderun Spor'u farklı mağlup ettiniz ligin ilk haftasında. Karşılaşmayla ilgili, galibiyetle ilgili neler söylersiniz?
1: Vallahi biz yoğun bir şey kampı geçirdik. Sezon başı hazırlığı kampı geçirdik.
0: Evet.
1: Ve bu anlamda çok iyi işlere imza attık. Fiziksel olarak iyi hazırlandık, oyunsal olarak iyi hazırlandık. Bunun da karşılığını aldık diyelim. İskenderun maçında. Tabii bizden beklenti şampiyonlu oynamak, hatta şampiyon olmak. Bunun için çok yoğun çalışıyoruz, istekli çalışıyoruz, argolu çalışıyoruz. Bakıldığı zaman iyi bir kadro yaptığımızı düşünüyorum. Bu ligde hedef oynayacak kadro yaptığımızı düşünüyorum ve inşallah bu yanılmayacağız. Oyuncular da zaten ilk maçtan itibaren yanıltmadılar. Biz sadece 3-4 tane geç gelen, takıma geç katılan oyuncular var. Fiziksel olarak eksik oyuncular var. Onları da aynı seviyeye getirdiğimiz takdirde ki bunu zaten bazen maç oynayarak, bazen ekstra antrenmanlar yaparak tedavi edeceğiz, tamamlayacağız. Ondan sonra çok daha iyi bir takım olacağımızı düşünüyorum. Tabii zorlu bir gruptayız. Çok ciddi imkanlarla ciddi takımlar kuran takımlar var grubumuzda. O yüzden bizim grubumuz şöyle bir grup olacak büyük ihtimalle, ben öyle düşünüyorum. Yani herkes işte 10 maç üstte galip gelir, 8 maç üstte galip gelir, kolay kolay bir takım göreceğimizi düşünmüyorum. Ama biz o konuda bunu başarmak için var gücümüzde mücadele edeceğiz. Toparlayacak olursak NG biliyorsunuz, NG sponsorumuz Erkan Güral Başkanımız, Osman Başkanımız ve Tanzer Bey. Gerçekten bu kadroyu kurmamızda çok büyük emek sarf ettiler yöneticilerimiz hep beraber. Çok büyük emek sarf ettiler ve bu kadroyu kurduk. Onlara buradan teşekkür etmek lazım. Teşekkür ediyorum. Çünkü hakikaten özellikle ülkemizdeki futbol takımlarının imkanları biliyorsunuz kısıtlı. Ha, çok büyük rakamlarla bir takım kurmadık açık söylemek gerekirse. Yani rakiplerimizin daha gerisinde, hatta geçen bir sıralama yapmışlar. Birinci, ikinci, üçüncü bütçe sıralaması. Biz yedinci sıradayız. Yedinci sırada olmamıza rağmen iyi bir takım kurduğumuzu düşünüyorum. Kütahya Spor, Kütahya şehri heyecanlı bir şehir. Geçen sene, 24 sene, 25 sene sonra ikinci lige çıkmış bir şehir. Şimdi adım adım birinci lige hedef koydu. Bu Erkan Başkan'ın, özellikle Erkan Güral Başkan'ın sayesinde oldu. Çünkü şimdi tesisleşme adımını atılıyor. Tesisin temelleri geçenlerde atılmıştı zaten. 2-3 hafta önce. Bunun temellerini attık. Çok görkemli bir törenle temellerini attık. Şimdi baktığımız zaman şeyde kalıyoruz biz. Açık söylemek gerekirse Afyon'da kalıyoruz. Afyon'daki sahalarda antrenman yapıyoruz. Oradaki otelde kalıyoruz. Ve maçtan bir gün önce Kütahya'ya gidiyoruz. Bunlar olabilecek ama 6-7 ay içinde tesisin bitmesi planlanıyor. Tesis bittiği zaman hem sahamız hazır olacak hem de tesisimiz hazır olacak. Bu gibi handikaplar var ama yani futbolda bu olan şeyler. Kütahya Spor ve Kütahya özelinde, Kütahya şehrin özelinde hakikaten çok kalıcı yatırımlar yapılıyor. Tesisleşme anlamında ve takım anlamında. Bunu da inşallah biz de katkı vererek hem sportif anlamda hem de görüşlerimiz işte tesis olsun, işlemi olsun, takımın transferleri olsun, o anlamda da katkı vermeye çalışıyoruz. Bu güzel bir oluşum var. Güzel bir aile olduk. Büyük bir aile olduk. Onu düşünüyorum. Ve inşallah bu büyük aile olmanın karşılığını da sezonunda almış olacağız inşallah diye söyleyebilirim açıkçası.
0: Hocam, merak ettiğimiz oyuncular var. Gelişimiyle ilgili sizlerden de bilgi almak istiyorum. Dün de Radyo Spor'a gelen mesajlar vardı bu noktada. Adem Yeşilyurt ve Çağrı Fedai. Bu oyuncuların gelişimiyle ilgili neler söylersiniz?
1: Şimdi Adem Yeşilyurt'u tam tanımıyorum. Yani karşıya kadar bildiğim kadarıyla Fenerbahçe'ye transfer oldu. Fenerbahçe'ye transfer olan skatların izlemesiyle transfer olan bir futbolcu asla kötü olma şansı yok zaten. Potansiyel bir oyuncudan bahsediyoruz. Genç bir kardeşimiz 2-3 haftadır kendisi antrenman yaptığı için, takımla antrenman yapmadığı için biz ona ayrı antrenman programı uyguluyoruz. Onun için Adem'den de çok beklentimiz var. Hem kulüp olarak hem de bir teknik heyet olarak. Onun için Adem potansiyel, gelişime açık bir oyuncu. Öyle söyleyeyim. Çağrı Fedai'yi tabii burada yeni gördüm. Çağrı Fedai'nin şöyle bir avantajı var. Direkt kamptan geldi. Takımından kamptan geldiği için hemen antrenmanları aldık ve çok çabuk adaptasyon sürecini çok çabuk tamamladı. Hem arkadaşlarıyla, abileriyle, kardeşleri hem de kendisi. Ama ben Çağrı Fedai'yi de hani özellikle bizde antrenman yaptığı için söylüyorum. İnanılmaz bir potansiyel bir oyuncu olarak görüyorum. Yani uzun vadede Türk futboluna çok iyi kazanımlar, futbol anlamında, futbolcu anlamında, karakteri de aynı şekilde çok iyi bir oyuncu kazanacağımızı düşünüyorum. Bu tarz şeylerimiz var biliyorsunuz. Kazandırdığımız oyuncular var. Çağrı da Adem de bunlardan birileri olacak. Tabii daha şeyden, geçen seneden kalan genç oyuncularımız var Kütahya Spor'da. Onlar da potansiyelleri var. Mesela tek tek saymayayım ama hakikaten ciddi oyuncularımız var. Selahattin'dir, Emircan'dır, Okan'dır, yani Bora'dır. Yani tek tek saymayayım ama gerçekten çok önemli potansiyel oyuncular var. Genç oyuncular var. Tabii biz onları Oyun anlayışımıza biraz

0: amacımız hem yarışmacı hem de yetiştirici bir takım olmayı hedefliyoruz artık.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde Erkan Sözer'i, Kütahya Spor Teknik Direktörü Erkan Sözer'i sohbetimiz sürüyor. Hocam çok kısa bir aramız olacak. Hatta beklerseniz mutlu olurum. Tabii. Ardından devam edelim. Olur mu hocam?
0: Tamam.
1: Teşekkür ederim hocam. Sağ olun.
0: Evet.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek.
3: Reklam. Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
5: Ooo, her yerden sipariş aldık.
6: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
5: Tabii ya.
6: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
5: Tami.
6: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
7: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
8: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
4: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
3: Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda bu bölümde konuğumuz Kütahya Spor Teknik Direktörü Erkan Sözer'i. Hocam tekrardan merhaba, hoş geldiniz.
0: Merhabalar, tekrar sağ olsun.
1: Hocam, Kütahya Spor'da şu anda Afyon'dasınız. Önemli bir kamp süreci geçirdiniz. Bunu da dinleyenlerimizle paylaşalım.
0: Evet.
1: Gruplar belli oldu. Fikstür çekildi. Ligde ilk hafta maçları tamamlandı. Gelinen noktada hocam eksikler var mı? Neler söylersiniz?
0: Yani şöyle Salim, devre arasına kadar artık transfer bitti biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Devre arasına kadar mücadelemizi sürdürce eğer eksik bölgelerde eksik kalan yerlerimiz varsa onu tedavi etme noktasında yönetimle paylaşacağız ama şu andaki takımımız gayet iyi görünüyor. Her mevkide oyuncumuz var, alternatifleri var. Genci yaşlısı. Tabii federasyonun çıkardığı bir kural var biliyorsunuz. 21 kişilik kadro yapıyoruz ve bunun 6 tanesi 2004 ve üzeri olması lazım. Yani genç oyuncu olması lazım. 21'den 6 çıkardığınız zaman 15 kalıyor. Ondan sonra bir tane yedek kaleci kattığınız zaman o 13-14 kalıyor. Yani siz öyle 3 tane oyuncu almanız lazım ki kadroya. Hemen hemen bazı mevkilerde de oynayabilecek kalitede oyuncu olması lazım. Bu tabi bu biraz tartışma konusu. Benim açıkça söylemem gerekirse keşke biz teknik direktörler, başkanlar, yöneticiler, federasyon hep beraber el ele bu kararları alsak, beraber fikirleri paylaşsak daha iyi olur, daha hoş olurdu. Niye? Çünkü bizim altyapıları iyileştirmediğimiz zaman yani istediğiniz kadar siz 6 tane genç oyuncu planlayın diyorsunuz. Çıkmıyor alttan oyuncu gelmediği zaman ne yapıyorsunuz? Hem genç oyuncuların fiyatları yükseliyor. İster istemez yukarı çıkıyor. Yani bu genç oyuncular inanılmaz rakamlar istiyorlar. Hiç oynamamış oyuncu bile inanılmaz rakamlar istiyorlar. Bu gibi handikaplar var. İnşallah

0: İnşallah federasyonumuz bir dahaki kararlarında bizleri, teknik direktörü, futbol paydaşlarını, başkanları, yöneticileri çağırır ve bu konuda görüşlerimizi sunarız. Ha, tekrar federasyon ne karar alırsa tabii ki. Şu andaki kararlara saygı duyuyoruz. Ama böyle olsa çok daha iyi olur. İstişareyle olsa çok daha iyi olur diye düşünüyorum. O yüzden şu anda eksik mevki oyuncu görünmüyor. Sadece ben kadro planlamasında ister istemez sıkıntı yaşıyorum. Neden? Dediğim gibi 3 tane oyuncu alabiliyorsunuz. Geri kalan 6 tanesi kaleciyi çıkarırsak 6 tanesi genç oyuncu olmak zorunda. O 3 tane oyuncuyu seçmekte zorlanıyoruz. Yani bu hafta mesela 8 tane oyuncumuz dışarıda kaldı. Yani bunların planlaması kolay değil. Yani bunları o oyuncuları nasıl biz ayakta tutacağız, nasıl canlı tutacağız, nasıl hedef odaklı tutacağız. Tabii konuşuyoruz çocuklarla, yani böyle bir kural var diye. O yüzden zaman zaman zorlanıyoruz ama yapacak bir şey yok. Bu kararları alınmış, biz de buna uyacağız. Biz de elimizden geleni hem oyuncularla istişare yaparak, konuşarak, enerji tutarak, olayın içinde tutarak, ailenin içinde tutarak bunları tedavi etti. O yüzden toparlayacak olursam iyi bir takımımız var ama devre arasına kadar bakacağız performanslara göre. Ondan sonra ona göre plan program yapabiliriz ama şu anda takımımız iyi görünüyor.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım bu bölümde Erkan Sözleri, sohbetimiz sürüyor. Erkan Hocam, ifade ettiğiniz gibi Kütahya Spor'da önemli bir yapılanma var. Geçtiğimiz yıl şampiyon tamamladı. Bu noktada hocam sizin yorumunuz ne olur geleceğe dair? Adım adım hedef Süper Lig diyor yönetim. Neler evet. söylersiniz hocam?
0: Ya Salimciğim, mesela seninle zaman zaman programlar yapıyoruz. Hatırlıyorum ben Alagözlü'de ben çalışırken yine programlar yapıyorduk. Ben sana diyordum ki Alagözlü'dür takımının hedefi Süper Lig diyordum. Ve göreceksiniz 2-3 sene içerisinde önce ikincilik, birincilik, sonra da hedefi Süper Lig olacak diyordum. Ki öyle oldu. Her sene şampiyonlar takım kuruyorlar. Hemen üst üste çıktılar ikincilik, birincilik. Şimdi aynı havayı, aynı motivasyonu Kütahya Spor'da da görüyorum. Yani Kütahya, Erkan Güral başkanımız inanılmaz motive bir şekilde. Yani Erkan Güral başkanımızın biliyorsunuz mali durumu ortada. Yani bu Kütahya şehrine, bu Kütahya Spor'a bir şeyler vermek için çırpınan bir başkanımız Osman Başkan'la beraber. Dolayısıyla hedefi Süper Lig olan, şimdiden o hedefi koyan, yani öyle bir tesis yapılacak ki şimdi baktığımız zaman ben Samandıra'ya benzetmiştim. Bir tek kişilik odalar, ne bileyim fitnesslar, soyunma odaları, toplantı salonları, işte 2-3 tane saha, yani inanılmaz bir tesisleşme hamlesi var. Bunları bir araya getirdiniz zaman bu takımın da artık herhalde aşağıda olması beklenemez. Hedefi sayı yükseltti. Bu sayı yükseltti noktada da biz de inşallah senin de ifade ettiğin gibi katkılar vereceğiz inşallah ve o katkılar hem saha içinde hem de saha dışında o katkıları vereceğiz inşallah. Ve Kütahya Spor'un geleceğini ben senin dediğin gibi Salim, geleceğini ben çok iyi görüyorum. Çok anlamlı görüyorum. Mesela stadyumda şimdi ışıklandırmamız yok. Erkan başkanımız hemen dedi ki hocam ışıklandırma yapalım. Yani baktığınız zaman heyecanlı bir NG ailesi var. Bu NG ailesinin heyecanı kaybettirmeden bize de görev, çok büyük görev düşüyor. Taraftara da, camiye de, Kütahya şehrine de çok büyük görev düşüyor. Bu tarz insanları, heyecanlı insanları küstürmemek lazım. En ufak bir işte ne bileyim kötü sonuçta ya da en ufak bir şeylerde dalgalanmada bu insanlara bir şey söylememek lazım. Çünkü bu insanların hedefi çok uzun vadeli yapıyorlar. Ben hep şunu söylüyorum. Eğer siz uzun vadeli hedefleri insanların heyecanını kaybettirirseniz o zaman sıkıntı da başlar. Ne olur yarın gün Erkan başkanın dese ki ben çekiliyorum, ben bu şey camianın ya da bu olayın içinde olmak istiyorum dese gelirse kime zarar? Kütahya şehrine zarar. Dolayısıyla biz Kütahya Spor olarak, biz teknik heyet olarak, biz yöneticiler olarak, Osman Başkanımız olmak üzere Erkan Başkan'ı devamlı motive etmemiz lazım. Biz sağ içinde aldığımız sonuçlarla, sağ dışında da yaptığımız işlerle o motivasyonu hep yüksek tutmamız lazım ki bu bir gerçek. Yani bu bugün baktığınız zaman bu tesisleşme hamlesi, ondan sonra ya da bu kadro planlaması, kadro kurulması kolay hadiseler değil. O yüzden dediğim gibi küçültmemiz lazım. Hedef olan bir insandan bahsediyoruz. Başarılı. Şunu da söyleyeyim Salim'ciğim. Yani Erkan Güral Başkan'ın özelinde şimdi baktığımız zaman otelleri var, ondan sonra seramik fabrikaları var, holdingleri var. Şimdi başarılı bir iş insandan bahsediyorum. O zaman başarılı bir iş insanı hayatta duygusallık yapmaz. Ben de tanıdım zaten. Duygusallık yapmaz. Sadece başarıya odaklanmıştır. O başarıda da mutlaka duygusallığın bir tarafa profesyonellik ön plana çıkar. Profesyonelde kim işini iyi yapıyorsa onunla devam eder. Ben Erkan Başkan'da onu gördüm, onu sezdim. Ve doğrusu da o zaten. Başarılı bir iş. Neden yıllarca başarılı? O yüzden biz de sağ içinde, sağ dışında mutlaka başarılı olmak zorundayız. Onu da net söylemem lazım.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz Erkan Sözeri, sohbetimiz sürüyor. Erkan Hocam, grubunuzdaki takımlara baktığınızda güç dengesi nasıl?
0: Yani ben şimdi tek tek söyleyeyim Salim. Ben hep söyledim bir şey. İmza töreninde de söyledim. Yani grubumuzdaki bütün takımlara saygı duyuyorum. Bütçesi az olan, çok olan hepsine saygı duyuyorum. Hepsi de güzide takımlarımız. Zaten ben de birçok takımda çalıştım.
1: Evet.
0: Bu güzide çalıştığım takımlara da hep saygı duydum. Duymaya da devam edeceğim. Şimdi güç dengesi derken şunu söylemek istiyorum.
1: Yani ben, favori takımların daha fazla olduğu bir grup diyebilir miyiz hocam?
0: Ya şöyle, yani onu söylemek istedim. Yani Salim'cim, yani tabii ki ciddi bütçelerle kurulmuş takımlar var 7-8 tane, ama ben şunu söylüyorum. Yani sen sahada ne yapıyorsun?
1: Evet.
0: Nasıl kullanıyorsun? Sen oyunu iyi oynuyor musun? Oyunu rakibine kabul ediyor musun? Ben işin o tarafındayım. Siz istediğiniz kadar, mesela geçen sene Elazığ'da ben biliyorsunuz 15 maç yenilmeden devam ettik ve ben gelmeden önce düşmüş burada spora işte Karaca Bey içeride mağlup olan bir Elazığ Spor'dan bahsediyorduk. Neden? Çünkü sağ içinde oyunu rakibine kabul ettirememiş. Şimdi kabul ettirmeyince ne oluyorsunuz? Siz ister istemez böyle sonuçlar alabiliyorsunuz. Ben şunu söylemedim. Belki Allah korusun ya, başımıza bizim de gelebilir, ama ben şuradayım. Sağda her şeyini veren, savaşan, mücadele eden, sınavçıyla savaşan diyorum. Mücadele eden bir takım olmak zorundayız. O olmazsa, yani siz oyununuzu da kabul ettiremezsiniz. Ne fiziksel ne oyunsal olarak. O yüzden biz onun peşindeyiz. Dolayısıyla biz bütün takımlara saygı duyuyoruz, ama kendi maçlarımıza bakacağız. Maç maç devam edeceğiz. Tabi rakiplerin maçlarını da takip edeceğiz. Rakip analizlerini, kendi analizlerimizi yapacağız. Ondan sonra da bakacağız, ama biz hedefimiz önce kendi oyunumuzu iyi oynamak, rakibe kabul ettirmek, rakip kim olursa olsun. Ondan sonra da sonucunda şampiyonluk olsun diye oyuncularla paylaştım açıkçası. Onu söyleyeyim.
1: Hocam, çok teşekkür ederim. Taraftara mesajınız nedir son olarak?
0: Taraftara mesajım şöyle. İlk maçı taraftarsız oynadık. Geçen seneki cezadan dolayı.
1: Evet.
0: Ama onlar bizi stadyuma girmeden karşıladılar. Meşaleler yaktılar. Desteklerini gösterdiler. Taraftara mesajım şu. Hiç vazgeçmesinler. Gerçekten bu takım onları mutlu edecek, sonuçları alacaktır. Hedef oynayacak, sonuçları alacaktır. İnşallah sezon sonu şampiyonluk bize nasip olur. Taraftarımız şöyle ufak tefek, şimdi söylüyorum da bazen bazı eksik oyuncularımız var. Oyunsal anlamda daha tam oturmamış durumlar var diye. Bazen sıkıntılı maçlar olabilir. Ufak tefek pas hataları olabilir. Kötü orta, kötü şut olabilir. Bunları hoş görüp takımın yanında olurlarsa, arkasında olurlarsa ki Afyon'a kadar da

0: adınıza teşekkür ediyorum hakikaten. Oraya kadar da geldiler, baklava ikram ettiler bize, desteklerini gösterdiler. Biz Erkan Başkan başta olmak üzere taraftarlarımız, personel, yönetim, teknik heyet, futbolcu hep beraber büyük bir aile olursak biz bu işi başarırız. Bugüne kadar da hep böyle olmuştur. Ben onun için taraftarlara hem sağduyuya davet ediyorum. Bir daha bize ceza aldırmasınlar, dikkatli olsunlar. Çünkü onlarla biz daha iyiyiz. Belki İskenderun maçında taraftarımız olsa daha büyük bir şölenle o galibiyeti taşlandıracaktık. O yüzden taraftarlarımız rahat olsun. Biz onlar için elimizden gelen en iyisini yapacağız. Onlar da bizi desteklemeye devam etsin. Bu arada da size çok teşekkür ediyorum. Fatih'ana, sana, Salim'cim ve diğer çalışanlarınıza çok teşekkür ediyorum.
1: Rica ederiz hocam.
0: Kütahya Spor'u böyle gündeme getirdiğiniz için potansiyel bir takımı, süperlik aday bir takımı, birincilik sonra süperlik aday bir takımı gündeme getirdiniz. Sizlere de çok teşekkür ederim. Emeklerinize sağlık.
1: Biz teşekkür ederiz hocam. Batıkan'ın da bol bol selamı var. Çok abi. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşça kalın
0: hocam.
1: Görüşmek üzere.
0: Hoşça kalın.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Erkan Sözeri'ydi. Şimdi çok kısa bir ara, aranın ardından biz buradayız.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek.
3: Reklam.
4: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: Nihat Bey, peynirin dayanılmaz cazibesi.
1: Her öğün yesin var.
2: Radyo Spor. Reklam. Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
3: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
2: Radyo Spor.
3: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi.
2: Radyo Spor.
4: Radyo Spor, sporun tek adresi.
3: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
2: Radyo Spor.
3: 0538 052 1487 Radyo Spor. Sporun tek adresi.
2: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
4: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
3: Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
5: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basının duayenlerinden Şansal Büyük'a telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
6: Merhaba.
5: Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz.
6: Merhabalar abi. Merhaba.
5: Yağız Saboncuoğlu telefon attığında... Yağız merhaba.
3: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın.
5: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
3: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adı.

0: adresi. Tek adresi. Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birazdan hattımızda konuğumuz Mardin Spor Teknik Direktörü Ahmet Cingöz olacak. Ahmet Cingöz ile birlikte Mardin Spor'u değerlendireceğiz. Birazdan kendisi hattımızda konuğumuz olacak sevgili dinleyenler. Ardından Yılmaz Vural bizlerle birlikte olacak. Yılmaz Vural Hoca ile birlikte de Süper Lig'i konuşacağız. Oynanan derbiyi konuşacağız. Kendisi dün Göztepe Gaziantep maçını da yakından takip etti. Hepsini değerlendireceğiz sevgili dinleyenler. Birazdan Ahmet Hoca bizlerle birlikte olacak. Mardin Spor'da tarihinde ilk kez Mardin 1969 Spor 1. Lig'de mücadele ediyor. Ligin ilk 6 haftasında da önemli işlere imza attı. Dün de sahasında Bodrum FK'yı 1-0'lık skorla mağlup etti. 12 puanla 5. sırada yer alıyor. Hattımızda konuğumuz Mardin Spor Teknik Direktörü Ahmet Cingöz. Ahmet Hocam hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız?
2: Hoş bulduk Salim'cim. İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız?
1: Bizler de iyiyiz, teşekkür ederim hocam. Ligin ilk 6 haftasında hocam 3 beraberlik, 3 galibiyet elde ettiniz. 13 puan topladınız. Puan ortalaması 2, normal şartlarda playoff ve ligi 3. sırada bitirme ortalaması. Önemli bir ortalama. Neler söylersiniz hocam ligin ilk 6 haftalık bölümüyle alakalı?
2: Şimdi şöyle, sezonda biliyorsunuz yeni kurulmuş bir takımız ve tarihinde uzun yıllar sonrasında bu ligde boy gösterecek bir camia. Yeni bir takım olmamızın verdiği dezavantajlar vardı. Bunu çok çabuk tolere edebilmek için ekibimle birlikte çok doğru çalışmalar uyguladığımızı düşünüyorum. Transfer sürecinin çok çabuk, daha erken olmasını isterdik tabii ki de, ki sezonun ilk kampa yetiştirmeyi çok isterdik. Oyun formatımızın tam oyunculara empoze etme anlamında, tam oturması anlamında. Biliyorsunuz tek biz değil tabii ki de. Yani birçok takım Türkiye'de lig başlarken, hatta başladıktan sonra transferler devam ediyor. Bazı oyun formatları, işte oyun, hocalarımızın oyun formatı oyuncusuna empoze etme anlamda biraz zorlaşıyor. Ama biz bunu tabii ki de %70 seviyesinde lige başladık diyebilirim. %60-%70 seviyesinde lige başladık diyebilirim. Şu an işte iyi gidiyor. Ama şuna da değinmem gerekiyor. Bu ligde her takım herkes yenebilir. Biraz an olayı vardır, gün olayı. Gerçekten son 3 maçımıza baktığımızda 2 beraberlikte de kesinlikle galip gelen tarafın bizim olmamız gerektiği bir maçtı. Ama bazı kararlar var ki orada resmen 4 puanımız elimizden alındı. Tüm kamuoyu da görüyor bunları. Tabii niyetle alakalı bir şey demek istemiyorum da biraz dikkatsizlik demek istiyorum. Çok iyimser olmak istiyorum bu konuda. Yoksa şu an gerçekten de yani daha farklı da olabilirdi. Yani şu an işler yolunda. İnşallah her hafta maç maç bakıyoruz. Her hafta oynadığımızın bir hafta sonraki maçta daha çok üstüne koymuş bir Mardin takımını sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. Bu doğrultuda da ekimle birlikte çok iyi bir çalışma içerisindeyiz.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde Mardin Spor Teknik Direktörü Ahmet Cingöz. Ahmet Hocam, transfer dönemi geride kaldı. Eksik bölgelerinizi tamamıyla kapattığınızı düşünüyor musunuz? Yeni bir takım Mardin Spor 1. Lig'de. Neler söylersiniz hocam?
2: Ya şöyle, yani eksik bölge derken tabii ki de her istediğimiz oyuncuyu alamıyoruz. Az önce söylediğim gibi sadece ben değil. Yani birçok takım her istediğini yapamıyor. Ama çok karakterli bir takım olduğunu düşünüyorum. İyi oyunculara sahibim. Hiçbir zaman şey yapmadım. Yani şu olsaydı, bu olsaydı ya da şu oyuncunun yerine şu olsaydı gibi hiçbir şeyim olmaz hiçbir zaman. Elimdeki oyuncularla en verimli performans alıp sahaya yansıtmak bizim işimiz. Takımımdan da memnunum. İlk kez bu seviyede oynayan arkadaşlarımız var. İlk kez. Hatta yani belki de kampta başka takımla

0: gitme planı olan arkadaşlarımızı tuttuk. Bu ligi adapte etmeye çalışıyoruz. Onlar da ellerinden geleni yapıyor. Bu ligde yıllardır oynamış arkadaşlarımız var. Bunların harmanlamasıyla ortaya iyi bir şeyler çıkartmaya çalışıyoruz. Yani ben takımdan şu an memnunum. Bütün oyuncularımdan, oynattığım, oynatamadığım, sonradan oyun aldığım tüm oyuncularımdan memnunum. Herkes elinden gelen her şeyi yapıyor. Az önce söylediğim gibi müthiş de karaktere sahipler. Memnunum yani.
1: Hocam, milli ara öncesi Iğdır ve Kayseri Spor maçları var. İki zorlu maç. Playoff hattında ve ilk iki hattında rakibiniz olan takımlar, neler söylersiniz bu maçlarla ilgili?
0: Şimdi gerçekten de Iğdır'da, Kayseri'de çok kıymetli takımlar, çok önemli oyunculara sahipler. Bütçe anlamında da çok üst seviye takımlar diyebilirim. Ama az önce söylediğim gibi biraz gün olayı. Biz oyun gücümüzü daha da arttırarak, tabii rakiplere göre de stratejiler yaparak o gün sahada oluyoruz. Allah'ın izniyle Ankara'da Iğdır'la oynayacağız. O maçta da elimizden geleni yapıp oradan puan veya puanlarla dönmek istiyoruz. Maç maç bakıyoruz. Kayseri maçına, Iğdır maçından sonra artık düşünüp planlarımızı ona göre yapacağız.
1: Peki hocam, şehirde futbola ilgi nasıl?
0: Şehirde futbola ilgi müthiş. Gerçekten de yani futbol aşığı bir şehir diyebilirim. Bunu bize olan sevgiyle de, futbolcularıma bana olan sevgiyle de çok iyi şekilde hissediyoruz. Sadece saha içerisinde maça gelen taraftarlarımız değil. Şehirde dışarı çıktığımızda da o ilgiyi görüyoruz. O anlamda müthiş bir ilgi var. Müthiş bir sevgi var futbola. O da bizi itici bir güç oluyor bizim için. O konuda taraftarlarımıza da çok teşekkür ediyorum.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde Mardin Spor Teknik Direktörü Ahmet Cingöz. Ahmet hocam, gelinen noktada siz ilk bağlantı yaptığımızda sezon öncesi transfer döneminde kalıcı hedefimiz ligde var olmak demiştiniz. Hedefler değişiyor mu hocam?
0: Bakın şimdi, geçen sene de aslında yine böyle bir durum vardı.
1: Evet.
0: Sonrasında tabii başkanımız, Rıdvan başkanımız ve başkanlarımız, yönetim kurulumuzun destekleriyle takım biraz o an rotayı farklı yollara çevirmiştik. Şimdi bu lig çok farklı bir lig. Yıllarca ben bu ligde 8 yıl görev yaptım. Tarihin en zor yılı diyebilirim. Biz adımlarımızı sağlam atacağız. Bizim hedefimiz bu ligde ilk yıl kalıcı olabilmek, korkulu rüyalar görmemek, ama hiçbir şekilde iddiamız yok. Biz üst lig falan diye herhangi bir iddiamız yok. Başkanımızın, yönetim kurulumuzun da, futbolcuların da, benim de öyle bir iddiam yok. Ama hayaller her zaman olacak. O hayaller olmazsa bizi ileriye taşımaz. Yani biz bulunduğumuz yeri hiçbir zaman hazmeden, sindiren insanlar değiliz. Ben şahsım her zaman yukarının hayalini kurarım. Ama şöyle de bir gerçek var. Az önce söylediğim gibi tarihin en zor yılı. Biz maç maç bakıyoruz. Aşağıdan çok uzaklarda olmak istiyoruz. Kesinlikle playoff'un içerisinde her zaman kalmak istiyorum. Hayal anlamında da az önce söylediğim gibi tabii ki de içimizde çok farklı coşkular, hayaller var. Ama maç maç baktığımızda yine tekrar etmek istiyorum.
1: Maç maç. Yani en güzeli bu şekilde hocam ifade
0: edelim. Tabii ki de, yani şimdi bir gerçekçi olmamız lazım. Kulüplerin bütçelerine göre atılımlar yapmamız gerekiyor. Biz elimizdeki bütçeyle doğru bir kadro yaptığımızı düşünüyorum. Yine söylüyorum, Rıdvan Başkanımız ve başkanlarımız, yönetim kurulumuz, sportif direktörlerimiz hep beraber teknik ekibimle birlikte müthiş bir mesai harcadık. Müthiş bir emek verdik bu takımı yapabilmek için. Çünkü bazen paran olsa da yapamayabiliyorsun. Bunun yıllarca birçok örneğini de biliyorsun Salim'cim. Biz çok emek verdik. İyi bir takım yaptığımızı düşünüyoruz. Elimizdeki imkanlarla ve yeni çıkmış bir camiaya. Şu an bu ligde sağlam yerde duralım. Korkulu rüya görmeyelim. Amaç o. Ama tabii ki de yukarıyı, hedefini, hayalini kesinlikle kurmamız lazım. İçimizdeki o savaşçılık bunu bize zaten hep hissettirecek yani.
1: Evet. Hocam çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için. Kırmadım.

0: bağlandınız. Görüşmek üzere. Hoşça kalın hocam.
1: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum kardeşim.
0: Teşekkür ederim hocam. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde Ahmet Cingözlü, kendisiyle Mardin Spor'u konuştuk. Birazdan hattımızda konuğumuz Yılmaz Vural olacak. Yılmaz Vural'la birlikte hem derbiyi hem de Göztepe'yi konuşacağız. Kendisi bu hafta Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini, Göztepe-Gaziantep-FK maçını takip etti. Birazdan hattımızda olacak Yılmaz Vural, sevgili dinleyenler. Sporting Lisbon Galatasaray maçının hakemi belli oldu. Esman Eskas yönetecek. Sarı kırmızılı temsilcimizin Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı maçı, sevgili dinleyenler. Yarın saat 22'de oynanacak mücadele Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde, sevgili dinleyenler. İlk maçında Sporting Lisbon deplasmanında, Perşembe günü ise Fenerbahçe'nin iç sahada rakibi Şampiyonlar Ligi'nde Roma olacak. Hem Galatasaray'a hem de Fenerbahçe'ye canı yürekten başarılar diliyorum. Bilindiği üzere Beşiktaş UEFA Kupası'nda, Trabzonspor'sa Konferans Ligi'nde yoluna devam ediyor. Tüm temsilcilerimize başarılar diliyorum. Bu hafta Şampiyonlar Ligi maçları var, sevgili dinleyenler. Sporting Lisbon Galatasaray maçı var. Fenerbahçe Roma maçı var. İstanbul'da Fenerbahçe Roma maçı oynanacak. Gelecek hafta ise Beşiktaş ve Trabzonspor'un maçları var. İlk hafta böyle oluyor. Normalde bilindiği üzere tüm haftaya sığdırılıyor maçlar. Salı çarşamba Şampiyonlar Ligi, Perşembe günü ise UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçları oynanıyor. Fakat ilk hafta ayrı ayrı oynanıyor. Ayrı ayrı haftalar şeklinde oynanıyor. Bu sezonda ilk hafta Şampiyonlar Ligi heyecanı ayrı bir kategoride başladı. İlk hafta başladı. Ardından UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçları oynanacak, sevgili dinleyenler. Yılmaz Vural'a mesaj atalım. Tekrardan arayabilirsin Batıkan, Yılmaz Hoca'yı. Yılmaz Vural bizlerle birlikte olacak. Ben de bu süreçte araya gidelim. Kısa bir ara, aranın ardından devam edelim.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam. Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
5: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.
7: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
3: Radyo Spor.
2: Reklam.
8: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
3: Radyo Spor.
8: Saran Holding kuruluşudur.
3: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
5: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor. Devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gelen mesajlar var. Bunları da kontrol ediyorum. Gökhan Bey'in mesajını Batıkan'a ilettim. Çok teşekkür ederim mesajınız için. Ozan Bey yazmış Bursa'dan. Salim kardeşim Bursa'dan Ozan ben. Kolay gelsin. Bursa spor taraftarı futbolu çok iyi bilir. Son dakika galibiyetler bizim gözümüzü boyamasın. Takımdaki aksaklıkların farkındayız. Bir adam üstüne kurulu oyun bizi kesmez. Mustafa hocamızın şapkayı önüne koyması lazım. Bu takım ileride basıp rakibi baskı altına alıp göze hoş gelen bir futbol oynamalı. Teşekkür ederim mesajınız için. Batıkan'a iletiyorum Süreyya Bey. Teknik problemlerle ilgili de kusura bakmayın, özür dilerim. Yine bir teknik problemle ilgili mesaj var. Teşekkür ediyorum. İstanbul'dan Harun Bey yazmış. Adıyaman kulüpleri ile ilgili konuşma yapma şansınız var mı diyor. Bu konuyu da araştıralım. Bağlantı yapalım. Hüseyin Mecit bizlere selamlarını göndermiş. Hem bana hem Batıkan'a hem de Derfin Yunusdane'ye teşekkür ediyorum. Derfin Yunusdane selamlarını iletmiş. Teşekkür ediyorum. Selam İstanbul'dan Ercan ben Aziz Yıldırım'ın İsmail Kartal'ı telefonla arayarak çok ağır bir ultimatum verdiği, sezon sonunda şampiyonluk gelmezse dediği iddia ediliyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Benim bu konuyla ilgili bir düşüncem yok. Bir iddia bu. Bu iddiayı da göremedim Harun Bey. Hattımızda bu bölümde konuğumuz teknik direktör Yılmaz Vural. Hocam hoş geldiniz.
1: Merhaba. Merhaba Kadir. Selamlar.
0: Selamlar hocam. Hocam derbiyi takip ettiniz. Derbiyle ilgili neler söylersiniz? Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi. Dün de Göztepe Gaziantep FK maçını takip ettiniz.
1: Evet, evet oradaydım. Yani Göztepe de geçen seneyle alakası olmayan bir takım gördüm. Hele bu maç özellikle, yani Galatasaray maçı gene bir orada bir inatçılıkları vardı. Oyun içinde kalmaya çalıştılar falan ama burada inanır mısınız? Yedikleri iki tane gol olur. Rakibin sol tarafta oynayan oyuncusu aldı tek başına gitti. 5-6 kişi kovaladılar. Adam gitti vurdu. İki tane gol attı öyle. Yani bir mahalle maçında olmaz böyle gol. Yani şey konsantrasyonları çok düşük. Göztepe'nin içinde bir şeyler var galiba gibi ihtiyat geldi bana. Yani bir maçı seyrederken tabii o Göztepe'lilerin içinde iş tabii. Yani onlar takımları çok yakından takip edenler, onların söylemlerine bakarak da söylüyorum.
0: Tabii.
1: Sıkıntı var yani. Ve taraftar da çünkü kaleci çıkardılar. Kaleci işte uzun topa vurdu. Yani topa oyun sokma biçimleri sürekli yüksek top, uzun top oynuyorlar. Ve topun atıldığı yerde bir onu kapmaya çalışıyorlar. Böyle bir mantıkla oynanıyor.
0: Hocam ben İzmir'deydim tatil sebebiyle. Sizle de görüştük hatta. Göztepe Gençler Birliği maçını izlemiştim. Bendeki izlenim şuydu. Yanımdaki tatil yaptığım arkadaşıma da söyledim. Bu Göztepe küme düşer. Nasıl küme düştü dedirtir.
1: Yani şu anda görüntü.
0: Sağ kanada pas veriliyor kanat oyuncusuna. Kanat oyuncusu orta kesiyor. Yani mantalite bu. Dediğiniz gibi uzun topla başlanıyor. Orada düşen topları toplama gayreti. Onda da bir bölümünde başarılı oluyorlar. Hep aynı model. Sağ kanada ya da sol kanada topu ver, orta açsın, gol ara.
1: Ama bir de takımın çok önemli pozisyonlarındaki oyuncular tabii ki satılınca takımda olmayınca takım şu anda bocalıyor.
0: Evet.
1: Ama işte o Danimarkalılar bunu görüyordur galiba. Daha mantıklarıyla iş yapan adamlar. Yani bir yerde kulağıma geliyor, oradan ayrılmayı mı düşünüyorlarmış falan filan gibi şeyler. Yani demek bu takımın iç dinamini bozulmuş yani. Biraz bir hissiyat geldi bana. Yani ben buradan bir emek verdim bir takım. 14 sene sonra çıkmasının nedeni olduk bir yerde. Çok üzülürüm yani Göztepe'nin başına bu gelirse. Çünkü taraftarıyla olsun. Çünkü statta da her maç full olan bir stat, yarısı boştu yani. Dolayısıyla bir küskünlük var. Çünkü oyuncuların yaptıkları ufacık hatalara tepki gösteriyorlar ve kaleci de taraftara el kol işareti yaptı. Ve top ona geldiğinde hep onunla taraftarın arasında bir kopukluk oldu. Ve sonra da oyundan alındık. Göztepe'ye bu uyarı olmalı ve bir an evvel ne yapılacaksa takımı tekrar eski dinamizme kavuşturmak durumunda olmalılar.
0: Hocayla ilgili var mı hocam bir problem? Stylov'la ilgili?
1: Vallahi bilmiyorum, yani kaç yıldan beri takımda çalışıyor. Kabul görmüş hoca. Dolayısıyla başarılı da oldu. Ama çok küçük bütçelerle çalışan bir yer. Mesela o zamanki dönemde 12-15 milyon euro deniliyordu. Yıllık bütçe. Düşünebiliyor musunuz? Ve oyuncular ödedikleri takımın içinde bütçe çalışan üçüncü mutlu bu bütçeyle o başarıları yaptılar. Getiriyorlar yine bir sürü Afrikalı oyuncular var. Siyahi oyuncular alınmış. Dolayısıyla Göztepe görüldüğü kadarıyla yani ayağı oynayan bir takım değil ya. Futbolda topu kaldırdınız mı %50 ortak ediyorsunuz rakibi. Yani bu tarzda oyunla bir şey yapılabilir mi? Bir 3-4-1-2 diye bir sistemle oynuyor ve bundan taviz vermiyor. Ama rakip de bunu çözmüş tabii. Ona göre oynuyor millet de. Göztepe dikkatli olmalı. Bakın sen de mesela bir tek seyrettiğin maçta bu kanaate varmışsın. Göztepe için böyle düşündürmek doğru değil galiba. Yani bir düzenlemeleri lazım tekrar her şeyi. Tabii ki transfer falan bitti ama elindeki potansiyeli de oynatabilirler aslında. Dün bir Arda'nın dışında hemen hemen işte takımda şu oyuncu da katıldı, şu oyuncu da onun kadar iyi diyemem yani gördüğüm kadarıyla. Dolayısıyla umarım inşallah toparlanır.
0: Gaziantep'i nasıl buldunuz hocam?
1: Antep takım beklediği bir sonuç değil tabii, daha birinci devre 4-0 bitti maç. Evet. Ve hep bireysel beceriyle aldı. Yani Antep takımı da bu sonuç yanıltır. Orhan benim de canım kardeşim benim beraber de çalıştık Orhan'la. Tabii kendi oyun karakterini hemen gel 2-3 günde oturtmak mümkün değil. Ama o da bu da Orhan'ın şansı dünkü maç. Yani o 4-2'lik sonuç Gaziantep'i de aldatmasın. Yani onlar da organize olmak zorundalar. İşte yöneticileriyle oturduk, sohbet ettik. Çok mutlu oldular tabii. Yani düşünebiliyor musun ya? Şimdi gidiyorsun sen Göztepe deplasmanına 4-0 birinci devre öndesin. Dedim ben mi ya? İkinci devre sıkıntı olur. Yani eğer erken gol yerlerse sıkıntıya girebilirler diye düşündüm. Nitekim de birkaç tane daha pozisyon buldu. Göztepe mesela yine penaltı geçirdi. Yani bunlar atılabilmiş olsaydı bu maç böyle bitmeyebilirdi de ya. Dolayısıyla Gaziantep'leri sakın ola bu sonucu aldanmasın. Yani onlar da organize olmak zorundalar. Ya benim anlamadığım şu, ya 2-6 hafta yakın hazırlık dönemi yapılıyor. Evet. Ve 4. maç oynandı. Bir ayda bu. 4 haftada buradan koy. 10 hafta. Hala takımlar ne koşturmalarıyla, ne fiziksel dirençleriyle, ne taktiksel yorumlarıyla seyredeni tatmin edecek bir oyun ortaya koyamıyorlar. Benim gözlediğim bu. Yani nedir? Sorun nedir? Yani ben bunu anlamıyorum. Madem ki bilim diyor ki hazırlık dönemi 4 hafta, 8 hafta sürer ve 8 haftada en yüksek formu yakalarsınız. Daha yüksek formu yakalamak değil, yanaşamamış bile takımlar. Yani yüksek tempoda oynanmıyor. Efendime söyleyeyim. Yani hep gözlediğimiz olan şu. Ya bu televizyon başımıza bela oldu. Şimdi bu maçtan sonra İngiltere Ligi'nin bir basit şöyle sıradan bir takımının maçını izle. Başka bir şey oynanıyor ya. Bunlar uzaydan mı geldi abiciğim? Yani temposu başka, oyun disiplini başka. Bakıyorsun yukarıdan hücum ve savunmada ne yapmak istediklerini görüyorsun. Yani Türkiye'nin en büyük sorunu takımlara antrenör eli değdiğini hissedemiyorsun. Yani bakın bu topu kaptırdı, şöyle şurada baskı yapacak, şuraya çekilecek. Kaptıktan sonra ucumda kenardan ortadan nereden gelecekse yüksek ayağa bilmem ne kaleden başlarken şöyle

0: oynuyor. Yani seyreden bunu net görmeli yukarıdan baktığında.
1: Evet.
0: Bir kaostur yani. Hep oyuncu bireyselliğiyle, oyuncu yeterliğiyle oynanmaya çalışılıyor. Oyun mu kazanmıyor takımlar.
1: Evet.
0: Bakın dün mesela tabii ki çekilmiş kontratak oynayan bir Gaziantep en azından ne yaptığını bilerek oynadı.
1: Evet.
0: Benim gördüğüm kadarıyla yani Göztepe bu böyle yaparsan şöyle olursa ve attıkları golde hep bireysel beceriyle atılmış goller.
1: Evet.
0: Yani maalesef görüntü bu. Diğer maçları da tabii izliyoruz. Yani,
1: hocam isterseniz yarın devam edelim, olur mu hocam? Bugün programımız
0: olur,
1: tek
0: olur,
1: saat.
0: Tabii.
1: Yarın tabii. Kaldığımız yerden devam edelim. Kusura bakmayın lütfen.
0: Tabii, estağfurullah. İyi yayınlar diliyorum
1: hocam.
0: Sana.
1: Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Kolay gelsin.
1: Sağ olun hocam. Görüşmek üzere. Sağ olun.
0: Bye.
1: Sevgili dinleyenler, bugün yayınımız 1 saat. Son konuğumuz Yılmaz Vural'dı. Yarın kaldığımız yerden hocamızla da devam ederiz. Yayınımızı noktalıyoruz. Engin Çetin ve Kerem Öztürk Engin Görüş programında sizlerle olacak. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi sona erdi.
3: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
4: Mutlu günler değerli Radyo Spor dinleyicileri. Salı Ankara yarışlarıyla gündüz sizlerle birlikte olacağız. Yine ilerleyen vakitte Kocaeli programını değerlendireceğiz. Hazırlanırken oldukça keyif aldığım bir Ankara yarış programı var. Değişik bir banko oynayacağım, rakip vereceğim. Son ayakta da yine size analiz ve yorumlarımla birlikte ikili ve performansını yükselme ihtimali kara kaplı defterinize de ilave edebileceğiniz safkanlardan bahsedeceğim. Dördüncü koşuyla birlikte ikinci altılı ganyanın başlangıç saati 15.30. 3 numara Lalo Kuro. Ben bu safkandan bugün Çin pistte çok iyi bir yarış bekliyorum. Benim favorim. Ama ekip arkadaşlarım 4 numara Slage, 6 numara Dinamit Kız, 7 numara Sima Zeyn'in de performansına olumlu bakıyorlar. İkinci ayakta ben Dilbağ ilavesi alan 1 numaralı Ünal Göz bu yarışı kazanmasını bekliyorum. Banko olarak öneriyorum. Benim bankom Ünal Göz. Ama bir dipnot vermek istiyorum ki ekip arkadaşlarım 5 numaralı Bücürük Aktaş'tan geçen haftada bu haftada iyi yarış bekliyorlar. Geçen hafta Eray Çizik vardı. Bu haftada Mehmet Ak Yavuz var. Dolayısıyla rakip ikili noktasında 5 numaralı Bücürük Aktaş'ı dikkate alabilirsiniz. Ama benim bankom 1 numaralı Ünal Göz. Üçüncü ayakta kısa mesafe ama Atabeyli bu kadar formuyla kısa mesafede de sonlarda etkili gelebilir. 4 numaralı Aksu Efe seri isim. 5 numaralı Deniz Kasırgası çok formda. 6 numaralı Doruk Batur ve 3 numaralı Erkşan. 2, 5, 6, 4 ve 3 üçüncü ayak. Dördüncü ayak birbirine denk iki yaşlı İngilizlerin ve kazanmayı bilen safkanlar var. 5 numaralı Bubar fiyakalı kazandı. Hata affetmez. Aslında ben bu safkanı da banko yazacağım ama 6 numaralı Yurubuoyka ve Karataş birlikteliği dikkatimi çekti. Gelin o zaman 2 numaralı My Little Boy ve 1 numaralı Hegemonya'yı da ekleyerek sıralamayı 5, 6, 2, 1 şeklinde oluşturalım. Beşinci ayakta 4 numaralı Görkem Kaptan kazanmayı ihtimali yüksek görüyorum ama takip ettiğim 2 numaralı Black Pablo sabahleyinde ekip arkadaşlarım 8 numaralı Boston Light dediler 4-2-8. Son ayakta 4 numaralı Büyük Pehlivan. Aslında Özcan Yıldırım'ı Madden mücadelelerde çok dikkate almıyorum. Göz ardı ediyorum ama Özcan'ın da bu dönemde yükselen bir performansı var. Kazanma ihtimalini yüksek görüyor. Banko olarak öneriyorum 4 numaralı Büyük Pehlivan'ı. Bu şekilde günü de Ankara bölümünü tamamlamış olduk. İlerleyen vakitte gece yarışlar başlayacak. 19'da yine Kocaeli programı olacak. Biz gelişmeleri son dakika tiyolarını Radyo Spor aracılığıyla sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Görüşünceye dek hoşçakalın.
3: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
5: Radyo Spor.
6: Engin Çetin'le Engin Görüş başlıyor.

0: Mutlu günler değerli dinleyenler. Radyo Spor'dasınız. Kerim Öztürk ben. Sevgili Engin Çetin'le birlikte Engin Görüş programında uzunca bir aranın ardından bizim devre arası daha uzun sürdü. Yaz tatili. Yeniden beraberiz. Engin hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Merhaba. Sen de hoş geldin. Hayırlı olsun.
0: Hayırlı olsun.
1: Yeni sezon. Evet. Biraz ara verdik. Normalde ligin ilk haftalarında başladık ama bu sene dördüncü haftaya tekabül evet, etti galiba. Derbiyle başlıyoruz. Uzun da bir ara oldu. Ligler bitmesiyle birlikte programa ara vermiştik. Ama Dünya Kupası girdi. Orada birkaç telefon bağlandı.

0: bağlantısı yapmıştık. Ben
1: yerinde
0: Türkiye'nin
1: izleme
0: maçı yerinde
1: şansına
0: izlemiştim.
1: evet eriştim.
0: Orada biraz telefon bağlantısı yapmıştık ama onun dışında ben de uzak kaldım mikrofondan. Benim için de tekrar heyecan verici
1: Ama
0: oldu diyebilirim.
1: Ama keyifli bir haftayla başlayacağız.
0: Evet, derbi,
1: derbi
0: haftasıyla.
1: Haftasıyla.
0: Onu seçtik özellikle zaten derbiyle başlayalım diye.
1: Şimdi konuşacağız. Transferler, yaz dönemi,
0: tabii
1: kim
0: ki,
1: ne yaptı.
0: Hepsini sadece bu haftayı değil biraz yaz dönemine de geçmek gerekiyor.
1: Sığdırabildiğimiz kadarıyla hepsini konuşacağız ama önceliği derbiye vermek lazım. Bana soracak olursan sürprizlerle başlayan bir lig oldu. Beşiktaş'ın olağanüstü performansı hem ligde hem Avrupa'da. Trabzon'un büyük bir transfer atağı hemen ardından gelen ardı ardına mağlubiyetler, Fatih Hoca'nın iki kez istifa etmesi ki ikincisinde kabul edildi. Fenerbahçe'de yeni dönem, Aykut Kocaman beklenirken bir anda İsmail Kartal. Merhaba. Ardından
0: kronolojik olarak çok güzel gidiyorsun, devam et sıralar.
1: Ardından yapılan transferler, son anda gönderilen Anderson, Talisca, sakatlanan Asensio ve derbide İrfan Can 10 numara pozisyonu. Derbiyle başlayalım. Ondan sonra geriye doğru bu süreci yeniden bir işleriz.
0: Yani yeri geldi zaten bir yorumların arasında parantez olarak
1: parantez
0: gireriz
1: olarak
0: zaten.
1: Da veririz. Derbiyle başlayalım. 2-1 Fenerbahçe Kadıköy'de kaybetti. Ben de yerinde izleyenlerdenim maçı. Sen de orada izlemişsin. Özellikle ben de çok böyle hani uzak geliyor bana Kadıköy. Gitmek zor, gidip gelmek zor geldiği için çok gitmiyorum Kadıköy deplasmanlarına veya Fenerbahçe maçlarına. Ama bu maçı yerinde izlemek istedim. Futbolu görmek istedim. Bazen televizyonda biz futbolu izlerken sadece topun olduğu açıyı görüyoruz ama sahada izlerken tüm oyuncuların aldıkları konumları, boş koşuları hepsini görebilme şansımız oluyor.
0: İkinci yarıda boş alanları gördün değil mi? İsmail Hoca'nın göremediği alanları görmüşsün.
1: Hepsini gördük. Hatta yanımızda Fenerbahçeli arkadaşlarımız vardı beraber maçı izlerken basın tribününde. Herkes İsmail Yüksek niye girmiyor diye bağırıyordu. Yani herkes oyun İsmail Yüksek'i çağırıyor, tribün İsmail Yüksek'i çağırıyor, izleyen herkes, bir tek İsmail Hoca görmedi İsmail Yüksek'i. Nasıl buldun Fenerbahçe'yi, onunla başlayalım, sonra Beşiktaş kısmını konuşacağım.
0: Fenerbahçe zaten şöyle derbinin yansımasında genelde galip takım üzerinden genelde yorumlar cereyan eder ama bu hafta biraz Fenerbahçe üzerinden, kaybeden takım üzerinden daha büyük bir infial oldu diyebiliriz Fenerbahçe. Çünkü yani yazdan gelen kadro planlamasının son ana kadar hani ne olacak, ne bitecek, kim gelecek, kim gidecek tartışması, sen biraz önce söyledin, en son anda işte Talisca'nın gönderilmesi,
1: herkes bir 8 beklerken
0: transfer yapılmamış olmasıyla birlikte Fenerbahçe hem transfer sezonunun bitmesiyle birlikte bir derbi oynadı ve çok çabuk gerçeklerle yüzleşti diyebilirim Fenerbahçe için. Yani çünkü bir tarafta doğru planlama yapan bir takım Beşiktaş, yaz döneminde yani geçen senenin eksiklerini devre arasından başlayan, ki her zaman burada söylüyorduk Beşiktaş'a 3 transfer dönemi lazım. O yukarı grubu yakalaması için o transfer dönemi bence bu seneyle itibariyle tamamlandığını görebiliyoruz.
1: Bir Ocak ayı transfer döneminde.
0: Ocak ayı transferi muhakkak herkes için olacaktır. Yani Ocak
1: nihayetini erdirecek diye düşünüyorum.
0: Ocak ayında sonuç itibariyle son 4 yılın şampiyonu, belki ilk yarı lider bitecek Galatasaray'da bile olacaktır.
1: Evet.
0: Fenerbahçe geride kalacaktır, belki olacaktır. Yani bunu o zaman o gün konuşuruz. Hep bir şekilde oluyor zaten devre arası transfer dönemi. Ama devre arası transfer döneminde bu seneye katabiliyorum en azından söylerken. Şimdi tabii Beşiktaş transfer dönemine girmeden önce sportif direktör değişikliği ve teknik adam akabinde değişikliğiyle başladı ve doğru planlamayı bence eksik gördüğü yerlerde.
1: Serdal Adalı'nın yaptığı en iyi iş diyebilir miyiz Önder Özen'i getirmek?
0: Yani
1: ben başkanlık döneminin en iyi hamlesi Önder Özen derim Serdal Adalı için.
0: Katılıyorum.
1: Ve ona alan açmak.
0: Katılıyorum. Bravo.
1: Önder Özen'i getirmek ve ona alanı bırakmak, ona alan
0: şimdi
1: açmak.
0: Sonuç itibariyle şimdi derbiden konuşuyoruz. Fenerbahçe Beşiktaş beraber konuşalım o zaman. Şimdi Fenerbahçe'de de bir sportif direktör getirildi ama Önder Özen kadar etkili midir? Buna bilgiye gerek yok. Dışarıdan bir gözle baktığın zaman
1: Aziz
0: çok net
1: Yıldırım'ı
0: anlıyorsun.
1: Aziz Yıldırım'ı tanıyan bile aynı şeyi söyler.
0: Evet. Yani şimdi orada biz şunu alacağız, bunu almayalım ya da bunu göndermeyelim hükmünde bulunabilecek bir sportif direktör yok. O zaman ben ona karşıyım işte. Yani madem olsun diye bir departman açmanın, olsun diye bir kişi koymanın oraya bir anlamı yok. Yani Aziz Yıldırım'ın tarzını biliyoruz. Geldiği andan itibaren neler yapacağını kendi söylüyor zaten. Ben teknik direktör benim, sportif direktör de benim diyorsan, o zaman orayı takımı çalıştıracak bir antrenör arıyorsun. Sportif direktörü transfere gerek yok. Bir tane yönetici alacaksın yetkili. Onu da göndereceksin karar verdiğinde görüşmelere. Oradan başkanlık makamını yürütürsün zaten bir şekilde. Ki Fenerbahçe'de böyle olduğunu görüyoruz. Yani şimdi İsmail Hoca eleştirisi var. O saha içine geleceğiz, konuşacağız ama kadro planlamasında ben Fenerbahçe'nin maçtan özelinde, maçın özelinde maçtan bağımsız şunu söyleyebilirim. Kadro planlamasının çok yetersiz ve eksik olduğunu
1: peki,
0: net bir şekilde söyleyebilirim.
1: Kadro planlamasında İsmail Hoca'nın dahli olduğuna inanıyor musun? Yani çünkü İsmail Hoca bir açıklaması vardı. Fred evet, burada kalacak dedi.
0: Kalmadı.
1: Gitti. Talisca benim kafamdaki
0: gözümün içine bakıyor. Gözümün içine desem dinliyor.
1: Dinliyor. Çok benim kafamdaki oyun sisteminde var dedi. 3 gün sonra Talisca gitti.
0: Maşallah İsmail Hoca maşallah dedi 3 gün yaşamıyor.
1: Bize maşallah demesi.
0: Yani sonuç itibariyle ben sen, aynı fikirdim. Aslında sen soruyu sorarken cevabı belli bir soru soruyorsun bana. Ben de aynen onaylıyorum. Kafa sallıyorum. Ben çok fazla müdahale olduğunu düşünmüyorum. O yüzden de İsmail Hoca eleştirisini oyunda neler yapılabilir üzerinden değerlendirmek lazım. Fenerbahçe'nin kadro planlamasında alınan alınmayan, tercih edilen edilmeyen oyuncular üzerinde İsmail Hoca'ya ben çok fazla vurun abalıya deme taraftarı değilim açık söylemek gerekirse. Hı-hı. Şimdi transfer döneminin son günü Fenerbahçe'nin kadroda bir sıkışması olmuştu. Yabancı sayısı 10+4
1: evet,
0: özelinde. Burada birinci yanlış geriden gelecek olursak U23 hakkını kullanmadan tamamladı Fenerbahçe. Yani ki bas bas bağırıyor Fenerbahçe'nin kadro derinliği anlamında.
1: Eksik
0: çünkü
1: diye.
0: Şampiyonlar Ligi'ne kalındı. Haftada iki maç oynanacak. Yıpratıcı maçlar oynanacak.
1: Ya, Türkiye Kupası gelecek.
0: Ve işin enteresan tarafı Şampiyonlar Ligi'nin oynayacağın kadro, ligde oynayacağın kadro hepsi aynı. Yani çok böyle fazla hani ben burayı önemsemiyorum, buraya da ağırlık veriyorum, az kadron buraya çıkacağım bir kadron da yok elinde. Hı hı. Kadro derinliğin yok. Son dakika işte Talisca'nın 10+4'te tercih edilmemesi çıkması ve yerine hiçbir oyuncu alınmaması asıl bence eleştiri konusu. Şimdi şöyle bir tartışma var. Talisca gönderilir miydi? Ya Talisca olsaydı şu maçta etkili olurdu vesaire. O ayrı bir tartışma. Yani sen Talisca'yı beğenirsin oyun sisteminde, beğenmeyebilirsin.
1: Evet.
0: Öyle tercihte bulunabilirsin. Ben ona saygı duyuyorum ama Talisca'yı gönderdikten sonra sayısal üstünlük anlamında o bölgede orta sahada ki Fred de gönderilmişken elemelerde şampiyonluk aldığın elemelerde olan oyuncular bunlar ve direkt faydalandığın oyuncular.
1: Ve yani seni bir, Şampiyonlar Ligi'ne taşıyan oyuncular aslında.
0: Mesela burada son dakika daha önceki yıllarda Bartu'nun kiraya gitmesini konuşmuyoruz.
1: Evet.
0: Sürekli oynayan oyuncuları da konuşuyoruz. Dediğin gibi etki eden oyuncuları da konuşuyoruz sahada. O yüzden bu oyuncuları gönderip yerine oyuncu alınmaması bence çok çok büyük hata. Yani akıl tutulması diyebileceğim tarzda bir hata. Yani şöyle değil ya ben böyle düşündüm. Benim futbol mantığım bu. O tartışılır. Bu tartışılmayacak bir hata. Yani sen Talisca'yı gönderdin. McTominay ismi son günler evet, çıktı. Sen de takip etmişsindir. Onu alsan şu an kimse eleştirmez. Yani sen şunu diyebilirsin. Ya ben eski tip bir 10 numarayla orada oynamak istemiyorum. Daha çok 8-10 oyuncu gol atabilecek, savunmaya da yardım edebilecek bir oyuncu diyorum. O yani tartışılabilir, kabul edilebilir bir şey. Çünkü sen o futbol yönetenlerin karar vereceği bir şey o kulüpte. Ama bunun izahı yok. Yani bu resmen akıl tutulması diyeceğim tarzda bir yanlış diyebilirim. Şimdi, sayısal anlamda
1: derbideki oyuna dönmek istiyorum. Maç istatistiklerini bütün spor programlarında herkes paylaştı. Bugüne kadar dinleyicilerimiz de duymuştur. Yani o maçın istatistiklerini al birinin önüne koy. Der ki ya bu sağ taraftaki takım, iç sağ takımı, sol taraftaki takım, deplasman takımı bir yer yanlış yerlere konulmuş. Şunu bir düzelteyim der. Hı hı. Çünkü Beşiktaş sanki İnönü'de top oynar gibi oynadı. Fenerbahçe'de İnönü deplasmanına gelmiş bir şey yapmaya çalışan bir takım görüntüsü verdi. Ben maç öncesi burada radyoyla yayına katıldığımızda sevgili Görkem aramıştı. Dedim ki ya iki oyuncu bence belirleyici olacak orada. Hani Olay şey Çerni mi falan diye Görkem sormuştu geçen seneki Fenerbahçe maçı performanslarından yola çıkarak. Ben Fenerbahçe açısından olumlu ya da olumsuz yönde İrfan Can. Hı hı. Beşiktaş açısından ise o işin çok olumlu yönünde Olay tam belirleyici olacak. Çünkü bu iki oyuncu işte Salih Orkun, Kante Gendouzi dışında iki oyuncu o alanı domine edebilecek, o alanda yaratıcı işler yapabilecek oyuncular yorumunu yapmıştım. Nitekim İrfan Can işte ilk 45'i zor çıkardı. Hı hı. Çok kötü bir ilk 45 dakika oynadı. Bence hani Fenerbahçe'de
0: bundan sonra... O çıktı sonra... öyle bir kadro planlamış ki o çıktığında daha kötü bir...
1: Daha kötü oldu yani. Çünkü öyle. Kerem'in girmesi İsmail Hoca'nın müthiş bir hatası.
0: İyice mesafe açıldı ön tarafla. Bağlantı oyuncusu yok Fenerbahçe'nin. Yani sana katılıyorum. Olay tam tarzında bir oyuncu Fenerbahçe kadrosunda yok. Yani
1: yok,
0: oynadı, evet, oynamadı, iyi oynadı, kötü oynadı geçti. Kadrosunda yok. Yani benim zaten asıl eleştirim o. Yani derbiyi kaybedebilirsin. Kendi evinde de kaybedebilirsin. Puan olarak geri düşebilirsin ligin gidişatında. Fenerbahçe için bu maçta çıkarılacak en olumsuz ders

0: Binbaşı cezalı yok. Sakatların sayıca bir. Asensio yok yani. Şu anda Fenerbahçe'nin mevcut total havuz kadrosunda bir tek Asensio yok. Hani birkaç eksik olur ya dersin ki ya Fenerbahçe bu değil aslında. Eksik yakalandı. Stoperi yok, orta sahası yok, üç golcüsü yok, kalecisi yok vesaire dersin. O zaman yenilgiyi de bir açıklayabilirsin. Ama ikinci yarıda Fenerbahçe'nin vermiş olduğu görüntü, yani tekrar söylüyorum, üzücü bir şey söyleyeceğim Fenerbahçe adına. Daha önceki yıllarda Fenerbahçe her sene şampiyon olmuyordu. Son yılda, son 5 yıl, 4 yıl neyse baktığın zaman. Ama en azından şampiyonla oynuyordu değil mi?
1: Evet.
0: Fenerbahçe bu kadro planlamasıyla, ben devre arasında tabii nasıl gireceği önemli. Devre arasında bir transfer dönemi daha var ama bu sene şampiyonla oynayacağını, yani erken avlatacağını, şampiyonla oynayamayacağını bile düşünüyorum.
1: Peki.
0: Ha, bu kadronun.
1: Bir reklam arası verelim Engin. Ondan sonra devam ederiz derbiyle. Değerli dinleyenler, reklamlardan sonra buradayız.
2: Engin Çetin'le Engin Görüş devam edecek.
3: Devam edecek.
2: Reklam. Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Engin Çetin'le Engin Görüş devam ediyor.
3: Devam ediyor.
1: Engin Görüş devam ediyor. Reklamlardan sonra Fenerbahçe Beşiktaş derbisini konuşuyoruz. Hafta sonu oynandı. 2-1 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle sona ermişti mücadele. Çok tartışıldı Fenerbahçe'nin oyunu ki Engin de aynı görüşte. Herhalde o maçı tarafsız bir gözle izleyen herkes şunu demiştir. Yani bu Fenerbahçe'nin durumu senin dediğin gibi ligde de bu sene kötü olur.
0: Maç kaybedersin. Hayır, onu
1: evet, maç mesela, kaybedilebilir.
0: Konuşulanları da ben anlamlandıramıyorum. Maçtan sonra Başkan Aziz Yıldırım çıktı değil mi?
1: Hakemi eleştirdi.
0: O ayrı, eleştirdi. O normaldir. Onlara girmiyorum yani şu aşamada. Söylediği bir şey var. Yani Mert Müldür'den neden faydalanmıyoruz? Yani sanki Aziz Yıldırım hiçbir şeye müdahale olmuyormuş gibi, yani hocanın işine karışamıyormuş gibi basının önünde bir açıklama. Şimdi Mert Müldür'den neden faydalanamıyoruz diyen bir başkan Aziz Yıldırım profilinin planlama yapılırken, ya hocam Mert Müldür'le oraya oynayalım, gerekirse onu yedekleyelim, orada yabancı aklımızı kullanmayalım demesi en doğal durum değil mi?
1: Olabilir yani. Heh,
0: şimdi bu söylenmemiş. Sonra bakıyorum dönüp dediği bir cümle daha var. O da şu, diyor ki ya bizim tabii ki diyor bu kadromuz iyi, yedek oyuncularımız da var, yedekli düşündüğümüz oyuncular da var. 8 tane Şampiyonlar Ligi, 6 tane de işte Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor içeri dışarıda maçları, yani yüksek profilli maç olarak görüyor bunları. Bunları zaten 11'imiz yeterli diyor, bu 11'imiz. Diğer oyuncuların diğer maçlarda da katkı vermesi gerekiyor. Okey, buraya kadar mantıklı bir açıklama olarak bakabilirsin. Ya iyi de bu o saydığın 8 artı 6 14 maçtan bir tanesinden sonra söylüyorsun. O maç yetmediği gördü. Senin zaten evet. 11'in de yetmedi.
1: Yetmedi.
0: O oyun yani bu kadron yetmedi.
1: Peki
0: yani orada çelişkiler silsilesi
1: söylenme. Fenerbahçe'nin geçen sezon özelinde konuşuyorum. Şampiyonluğu kaybetmesindeki en büyük etken olarak ne gösterildi? Forvetsizlik. Fenerbahçe ligin ikinci yarısını neredeyse forvetsiz oynamak zorunda kaldı. Sadece bir sıdiki Şerif vardı. Bu yıl Vedat Muriç hamlesi bana sorarsan iyi bir hamleydi. Türkiye Ligi'ni bilen bana sorarsan o ayarda.
0: Bu arada saha içinden de bir şey söyleyeyim yeri lütfen. Gelmişken Vedat Muriç 65 dakika neden çıktı mesela?
1: Yani
0: neden çıktı mesela?
1: Ben de onu
0: neden
1: soracağım.
0: Çıktı?
1: Ki kötü yani, de değildi Vedat.
0: Değildi.
1: Yani savaşan ya, zaten şikrin
0: şey ki bak mesela. Oğuz, kaleci çok iyiydi.
1: Ederson yani bu sezon başı herkes Ederson'u
0: gördü. Kante iyiydi. bu kadar rezil bir total futbolun çıktığı ortamda

0: ortamda 3 tane 4 tane iyi oynayan oyuncu sayabiliyorsun o sahada. Yani Fenerbahçe'nin sıkıntısını gör diye söylüyorum sana. Normalde bu kadar rezil yani kişiliksiz bir oyun çıktığı zaman takımın tamamı
1: kötü.
0: Kötü oynar. Bireysel performansla. Bireysel performansla bir bakıyorsun.
1: Ben belli bu arada bir seviyede, şey söyleyeyim. Kante yarı yarıya bu seviyede 5 maç oynasın Kante de sakatlanır.
0: Yarıya, ama orada da hani oyun Kante'ye bıraktın alan bir oraya mı koysun? Ben? Zaten 3'e 2 orta saha durumunda 5'in üstünlüğü maç öncesinde de benim düşüncem o doldaydı. İşte İsmail Yüksek örneğini verdin sen. Olabilir miydi diye. Yani bence Asensio eksikliğine tercih edilebilirdi.
1: Kısır hatta, kalabilirdim belki ama hatta, bu kadar hatta, kötü bir futbolda
0: maç
1: yenilmezdim.
0: Başlangıcını geçtim. Tamam. Ev sahibi olarak oynuyorsun.
1: Bir birden sonra geçebilirdin.
0: Bir planın vardır hafta içinden düşündüğün. O planla başlarsın. Ama sahada da bir görmen gereken bir maç oynanıyor ya. Yani düşündüğün maç ayrı bir şey.
1: Herkese. Oynanan maç.
0: Oynanan maç ayrı bir şey. Oynanan maçta ilk yarı 1-1 bitmiş. Sonuç itibariyle yine Fenerbahçe iyi değil
1: dengeli
0: ama
1: dengeli bir futbol vardı.
0: O kadar da arada bir mesafe yok. İkinci yarı başlangıcından itibaren o mesafe açılmaya başlamış iki tarafta terazide. İki takım oyununda. Yani orada bile sonra belki bitti. Mesela 65'in yakında Vedat Muriç, Lukaku, Oğuz Aydın ne yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Mesela o değişiklik Fenerbahçe'yi bitiren hamle oldu bence. Yani orada oraya kadar görülen bir şey vardı. Orada Vedat kalıp sadece bir hücum oyuncusunun çıkıp İsmail Yüksek'le orta sahayı kilitlese Fenerbahçe belki bugün beraberliği almış pozisyonda olacaktı maçın içerisinde. Yani illa o açıkları kapatmak anlamında. Belki de daha sıkı durduğunda karşılayan bir tarafa geçtiğinde topu karşılayan bir tarafa
1: kontra atakla belki bir gol bulabilecek.
0: Atabilecekti. Tabii o suya yazı çalmak ama sonuç itibariyle yapılacak hamleler de var. Bir teknik adamın izlemesi var. Yani bu doğrultuda baktığın zaman Vedat konusunda ben de seninle hemfikirim. Doğru transfer yapılmış. Ama akabinde biraz ben acele edildiğini yani bazen yönetimsel anlamda şöyle düşünceler olabiliyor. Yani Fenerbahçe'de başkan değişti ki şu başkan çekişmesinden, yönetim çekişmesinden Fenerbahçe kurtulamadığı müddetçe bu şekilde sıkıntılar yaşamaya devam edecek. Nedir bu? Yani doğruları yapmak yerine dillere pelesenk olmuş. Geçen seneydi Fenerbahçe santrafor alamadığı için biz burada eleştirdik değil mi? Santrafor. Evet. Evet doğru. Santrafor alamadığı için bir nebze olsun şey yaptı. Belki farklı planlama yapılabilirdi. Eski yönetimi eleştirmiştik. Şimdi yeni gelen yönetim iki santrafor alacağız söylemiyle geldi. Yani bir tane değil.
1: Lukaku o yüzden geldi.
0: Evet. Yani iki santrafor alacağız.
1: Lukaku gelirle bu sefer Talisca'dan yani çıkmak zorunda kaldı.
0: Mantıklı hareketler daha fazla yapılabilirdi Fenerbahçe'nin kadro planlamasında.
1: Ya oraya bir U23 alınabilirdi. İkinci santrafor ya alabilirdin yani. Bu
0: boş işte bırakılmaz.
1: Beşiktaş'ta var. U23'te oynuyor. Gelmiş. Vlahovic'in yedeği. Birinci santroforun zaten oldukça kaliteli bir santrofor. İkinci santroforun zaten oyuna girdiğinde
0: bir de şey de var.
1: Bir şey yapabilecek seviyede.
0: Bir de şöyle bir durum da var. Yani santrafor tabii ki alırsın. İki tane de alırsın. Sıkıntı yok. Mevcut yabancı hakkını santroforlarını kullanmada problem yok. Ama aynı tip oyuncular aldığın zaman bunun uzun vadede sıkıntısını yaşarsın kadro planlamasında. Yani mesela sana şu soruyorum. Vedat çok formda, Lukaku da forma girdi diyelim. İkisi de aynı form düzeyi yüksek. Hangisini oynatacaksın? İşte
1: o zaman Icardi-Osimhen tartışmasına dönecek iş.
0: Onu oynatırken diğerini kanada kaydırabiliyor musun?
1: Yapamazsın.
0: Yani kanat oynayabilecek profilde bir oyuncular var. O da değil. Yani mesela Fenerbahçe geçmiş yıllarda Musa Sow vardı. Öne de atabiliyordun, kanada da atabiliyordun form şeydeyken, iyiyken. Şimdi o da yok. Yani burada da bir yanlış planlama olduğu aşikar gözüküyor da. Yani kanat da oynayabilen bir oyuncu ihtiyacı vardı bence Fenerbahçe'nin. Hani Talisca'dan çıktığı senaryoda bile yanlış yine planlama olmaması gerekirken. Yani neresinden tutsan elinde kalıyor. Devre arası transfer dönemine kadar Fenerbahçe'nin başka bir plan yapması lazım. Teknik adama büyük iş düşüyor. Hani mevcut kadro artık bu. Kadro evet. Bu yani.
1: Bununla iş yapılacak.
0: Bu kadroyla iş yapılacak. Ama İsmail Kartal'ın da mevcut kadrodan daha iyisini yapabilir mi? Daha iyi şey çıkartabilir mi? Orada da soru işaretleri var. Yani kadro yetersiz derken İsmail Hoca yeterli iyi konuşmuyorum. Bak oraya gelemiyorum bile. İsmail Hoca'ya gelemiyorum.
1: Yani İsmail Hoca'nın her şeyden önce ben bu oyuncularla daha evvel başarılı oldum kafasından çıkması lazım.
0: Yani referans olarak aldığı bir önceki gelişinde, dördüncü geliş ama bir önceki gelişinde 99 puanı referans alıyor. Şimdi oradaki oyunu mevcut, yani şu takım oynatmanın ihtimali İlkaz. Yok. Şimdi bir kere oradaki daha dinamik bekler vardı. Ön tarafta kariyer sezonu yaşayan İrfan Can Kahveci, Tadiç, diğer kanatta topu saklamasını bilen oyunculardı. Mesela Kenan Aktürkoğlu aldığı zaman hemen yürüyor. Aksiyona girmeye çalışıyor. Ya kaptırıyor ya geçiyor. Ya
1: ben

0: Genellikle kaptırıyor.
1: Maçı kaybediyor. Trossard'da özellikle baktım. Beşiktaş ayağında. Top Trossard'ın ayağına geldiğinde Beşiktaş'ın futbolu resmen sakinleşiyordu.
0: Tabii bir çünkü orada frene basacak oyunda.
1: Frene basıyor, ne yapacağını biliyor. Kim, diğer oyuncuların yerlerini almasını bekliyor. Doğru yere doğru adamın gelmesini bekliyor. Öyle. Yani bütün muhamleleri
0: Tadiç
1: yaparken.
0: De yapıyordu.
1: Tadiç de yapıyordu Fenerbahçe'deyken.
0: Erivan da yapıyordu şimdi. Ama yani ben amacım şu anda profilleri değişti. Mevcut şartlarda işte Gündüz'ü kant ediyorsun. Sonuç itibariyle iyi oyuncular. Ama Fenerbahçe'nin şu an İsmail Hoca oynatmak istediği oyunla oradaki yani hem gol yükünü sırtlayacak, ön tarafla arka tarafı birbirine bağlayacak tipte oyuncular değiller. Yani evet. Geriden oyun kurulumunda da eksikler.
1: Zayıflar.
0: Top kapmada. Yani topun Fenerbahçe orta sahası planlamasında sayı olarak eksik. Sayı olarak eksiğin dışında profil olarak da eksik bence. İşte biraz önce söyleyeyim, Olaytan gibi oyuncusu yok. Ya da oyunu çekip çevirecek, onu merkezde yapabilecek senin dediğin gibi biraz önce yani. Topu tuttuğunda beklerinin çıkmasını sağlayacak bir orta saha, merkez orta saha oyuncusu da yok Fenerbahçe'de. Yani hem sayısal eksiklik var. Kante, Gündüz, İsmail'le 3 oyuncuyla
1: bütün sezonu
0: bitiremezsin. Al işte Gündüz cezalı başlıyor, daha cezalı başlıyor.
1: Roma
0: sakatlıkları başlayacak. Üst üste
1: binince.
0: Bir de profil olarak da Fenerbahçe'de dediğim gibi o eksikliği Fenerbahçe görecek. Yani oyun kurulumunda da eksikler bence.
1: Peki. İşin bir de Beşiktaş tarafına bakalım. Geçen sezon gerçekten, hatta sadece geçen sezon değil, son 4-5 sezondur tamamen ligden silinmiş. Avrupa'da olmayan, Türkiye Kupası'nda hasbelkader bir kupa almış. Sonra geçen sene elenmiş. Artık bu takımdan hiçbir şey olmaz denilen bir takım. Gelen oyuncu sayısı yanılmıyorsam 9 falan Beşiktaş'a. Hı hı. Bunların sadece 4 tanesi ilk 11'de oynuyor şu anda. Nübel, Salih, Trossard, Milovic. Geri kalan oyuncuların hepsi geçen seneden gelen yani
0: devre
1: oyuncular.
0: Devre arasından oyuncular da çok devam ediyor.
1: Olaytan. Ben bu şeye bakıyorum. Olaytan Murillo oynuyor. Agbadu işte
0: oynuyor
1: veya oynamaz.
0: Yani sonuç itibariyle yanındaki stoperle çok rahat oynar.
1: Oynuyor. Nasıl buldun Beşiktaş'taki değişimi? Ya ben tam bir hoca takımı olarak görüyorum Beşiktaş'ı artık.
0: Yani
1: benim bakış açım o.
0: Şimdi hoca faktörü zaten aşikar. Önder Özen'le birlikte uyumu da şu anda gördüğümüz kadarıyla kağıt üstündeki planlama doğru ilerliyor. Merkez orta sahayı 3 kişiyle oynayacak. Bununla ilgili son gün hamlesi yapma, yani o eksikliğini gördü, onu dahi yapmaya çalışılan bir düşünce görüyorum ben. Yani mesela bu 11'e bakalım. Salih, Orkun, Olaytan. Yedeklere dönüyorsun. Endidi bu maçta oyuna girdi.
1: Kartal var. Miretti geldi.
0: Oyuna giremedi.
1: Hafif bir sakatlığı vardı.
0: Yani oynamadı daha doğrusu. Miretti var. Önemli oyuncudur o da. Son gün Raskin'i almaya çalıştı. Yani orada diyor ki ben 3 kişi oynayacaksam 6-7 oyuncuyla, Kartal'ı da sayarak söylüyorum, 6-7 oyuncuyla. Yani Fenerbahçe'nin de en büyük sıkıntı işte planlama hatasını buradan kanka. Yani doğru planlama da yapıyor Beşiktaş. Kalite vesaire tartışılır. O belki uzun vadede kaliteyle ilgili eksiklik yaşayabilir o bölgede. Ama sayı anlamında sen doğruları kağıt üstünde yapacaksın. Burada ne oluyor? Doğru bir sportif direktör, futbol aklı olan, akıllı bir adam aldın mı, bir de başkan olarak ona imkan verdin mi, doğru işler yaptın mı, teknik adamı da doğru seçtiğin zaman iş çorap söküğü gibi geliyor doğru işler yaptığında. Ya Beşiktaş daha önce yapmadığı
1: doğrular,
0: yanlışlar yapıyordu. Yanlışlarla senin dediğin gibi sıkıntılar yaşıyordu. Kasım ayında havlu atan Beşiktaş görüyorduk.
1: Şimdi oyun olarak çok güçlü, fizik kondisyon olarak çok güçlü bir Beşiktaş var. Ben özellikle fizik kondisyonuna da bakmaya çalıştım. Hı-hı. Beşiktaş'ın ben iç saha maçlarını ayrı tutuyorum. Çünkü genelde yine önünde maç seyrettiğim zaman hani iç sahada orada başka bir coşku, bir taraftar baksın. Deplasman, geriye düşmüşsün. 1-0 geriden gelip maç kazanıyorsun falan. Beşiktaş 75-80'e kadar diri kalabildi maçta. Ya 80'den yaşlı. Sonra artık doğal şimdi, olarak mesela, performanslar düştü.
0: Şunu da söylemedik. Fenerbahçe yaşlı bir takım.
1: Evet.
0: Yetersiz yüzünden bir de yaşlı bir takım. Yani sen iki santrafor al diyorsun. 33-34 yaşlarında iki tane santrafor al.
1: Beşiktaş'ın santraforu 26 yaşında. Yani, birinci santrafor.
0: Şimdi onları da yani bu sonuçta şimdi Fenerbahçe'nin en iyisi Kante
1: 35.
0: 35 de değil 36 falandır büyük ihtimalle. Yani en iyi oyuncusundan bahsediyorum. Bu takımın uzun vadedeki planlaması stoper attı. Skriniar, Ake hep yaşlı oyuncular üzerinden ilerleyen Fenerbahçe var. Onların da sıkıntısını yaşayacak. Yani sonuçta
1: Beşiktaş'ın
0: bu
1: en yaşlısı Trossard galiba. 30 civarı olması lazım.
0: Daha genç bir takım en azından, onu söyleyeyim.

0: Bir de o dinamiklik oradan geliyor. Ona bağlamaya
1: Ya
0: çalışıyorum.
1: orta saha öyle zaten. Yani şimdi Olaytan dediğiniz adam U23. U23 oynuyor. Salih galiba 26-27 yaşında. 27 olması lazım. Orkun 24 yaşında. 25 yaşında.
0: Yani en olgun yaşlardan bahsediyor futbolcu
1: Evet.
0: için. En olgun yaşlar. Yani o anlamda da doğru planlama yapıldığını söyleyebilirim. Yani sayı anlamında, profil anlamında, yaş anlamında hep doğru planlama. Bunun karşılığını alıyor Beşiktaş. Ya uzun vadede performans sezon içi değişkenlikler olabilir tabii ki. Avrupa ligleri başlayacak,
1: Ya
0: Şampiyonlar Ligi
1: tabii ki
0: başlayacak.
1: düşebilir,
0: Farklılar
1: maç
0: olacak.
1: kaybedebilir, şampiyon olmayabilir bu arada.
0: Onları göreceğiz tabii. Yani sonuçta Fenerbahçe Beşiktaş maçını konuşuyoruz. Derbiyi konuşuyoruz ama bu iki takımdan daha üstün olan şampiyon olacak diye bir şey yok.
1: Evet.
0: Yani birbirlerinin rakibi değiller. Galatasaray'ın rakibiler.
1: Şu
0: Yani
1: anda
0: Galatasaray'a geçmek zorundasın
1: hala
0: şampiyon olmak
1: ligin
0: için.
1: lideri şu anda
0: Yani
1: Galatasaray. Yani öyle bakmak
0: Galatasaray'a
1: lazım.
0: geçmek zorundasın. Öyle bakmak gerekiyor. Tabii Beşiktaş açısından en azından bu sene taraftarına umut veren bir başlangıç
1: Ben
0: yaptığını söyleyebiliriz. Yani o
1: kendi
0: biraz da bu
1: adıma
0: işler böyle şöyle gidiyor. Yani umut kırıldığı zaman o toparlanması kolay oluyor. Kırılgan camialar. Yani her sene yine mi aynı? İşte bu mağlubiyet olsa ya
1: eyvah.
0: yine mi aynı erken avlu atacağız? Şimdi Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi önemsenmezken şimdi yüzleşmesi zorunda olduğu bir Roma maçı var. Birazdan konuşacağız onları da.
1: Evet.
0: Yani hem derbiyi kaybet, şimdi derbiyi kazanıp Roma maçını da kaybetsen tamam dersin, biz Şampiyonlar Ligi bizim kullarımız değil zaten diyebiliriz. Ama şimdi derbi üstünde Roma maçı kaybettiğin zaman bu sefer çatırdamalar başlayacak, kırılmalar başlayacak camia içerisinde. Ya Beşiktaş'ta da o anlamda en azından ilk sınavı iyi verdi diyebilirim.
1: Ben
0: Deplasman galibiyeti, derbi galibiyeti.
1: yine Önder Hoca'nın ilk dönemi, Beşiktaş'taki ilk dönemi, sportif direktörlüğü, Şenol Güneş dönemi olarak hocayı da İtalyano'yu da o dönemin Bilic'i gibi görüyorum. Yani başarıya aç, tamamen arzulu, asla hata kabul etmeyen, iyi futbol izletmek isteyen ve izlemek isteyen, geride oyun kabul etmeyen bir takım ve bunu da sahaya yansıtabilen bir hoca haline gelmiş. Belki bu sene bir şey olmayabilir Beşiktaş'tan. Bilmiyorum. Çok erken. Belki bundan 6 ay sonra şampiyonlukta konuşuyor olabiliriz. İşte ama ligi ilk 2, ilk 3'te buralarda bitireceği kanaatindeyim. En azından o dönemde Slaven Bilic derbi kazanamadığı için gönderilmişti ki derbi kazanamadığı için şampiyonluktan olmuştu. Beşiktaş İtalyan o ilk derbisini kazanmış oldu. Bu sene olmasa bile önümüzdeki yıllar için çok büyük bir temel atıldığını ama bunun üzerine konularak devam edilmesi gerektiğini düşünen taraftayım. Hatta sadece Türkiye'de değil bu şekilde devam edildiği takdirde Avrupa'da da Beşiktaş'tan iyi işler gelebileceğini, başarıyı yakalayabileceği
0: Avrupa Ligi kurası
1: kanaatindeyim.
0: da zor ama ya. Beşim Şampiyonlar
1: Çok
0: Ligi'ne
1: zor
0: yakın bir kura diyebiliriz yani.
1: ya.
0: Yani hakikaten zor. Yani normalde genelde zor kuraları gördük de
1: Yani dünyayı gezeceğiz. İki kere Almanya'mız var mis
0: evet.
1: gibi. Tertemiz iki Bundesliga takımımız. Bir tane maçı mecburen herhalde bir yüksek olasılıkla deplasmanda iç sahamızı dışarıda oynayacağız gibi
0: Batum'da
1: görünüyor.
0: oynayacakmış.
1: Öyle
0: Dün
1: görünüyor.
0: öyle bir bilgi vardı.
1: Aynen. Bir ara galiba Batıkan bana bakıyor. Bir ara verelim. Ondan sonra yavaş yavaş Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi mücadelelerini konuşalım. Ama bir de Trabzon vardı.
2: Engin Çetin'le Engin Görüş devam edecek.
3: Devam edecek.
2: Reklam. Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
3: Kazancım net, Sigortam.net. Radyo Spor.
4: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

0: Devam ediyoruz. Engin Çetin'le beraberiz. Kerim Öztürk ben. Sorular da daha fazla yorumlar da var Engin. Onlara da şöyle bir ufaktan değineyim. Genelde derbiyle alakalı. Derbi dediğiniz maçta bir takımın kalecisi hiç yere yatmıyorsa bu maçın adı derbi değil, sıradan bir lig maçı olur diye düşünüyorum. Formasını pis etmeden önümüzdeki hafta aynı şekilde giyecek diyor Nübel için.
1: Biraz esprili yaklaşmış.
0: Biraz esprili bir yaklaşma
1: ama altında tabii
0: top gelmedi yani neredeyse Nübel'e.
1: İkinci yarıda bir tane şu Vedat'ın cılız bir şutu var. Onun dışında
0: bir yorum Talişka ile alakalı. Geçen sene kaybedilen tüm maçlarda Talişka vardı. Burada Talişka'nın gidişi değil de Fred gidince yerine oyuncu alınması lazımdı demiş dinleyicimiz.
1: Bence ikisinin yerine de.
0: Ya zaten biz de onu konuşuyoruz. Yani Fred'in olmayışı da çok büyük etken.
1: Fenerbahçe Fred'den artık yaşı itibariyle çıkmak durumundaydı zaten. Yani niye çıkıldı demiyoruz. Yaşı itibariyle çıkmak durumundaydı. Talişka da profil olarak tercih eder misin etmez misin? Yani dünya futbolunun evet, Talişka ile oynayan, Talişka tarzıyla oynayan yok ama Türkiye Ligi'nde hala iş yapan bir profil. O da tercih meselesi. Ama ikisinden çıkıp yerlerine hiçbir genç oyuncu dahi almamak, Fenerbahçe açısından daha bir de bu arada yani stoper hattında da Fenerbahçe'nin eksikliği var. Oraları da gelmedi
0: daha
1: Fenerbahçe.
0: Oraya doğru gelmedi.
1: Yani şimdi bir takımın ya şöyle söyleyeyim sana 3 kalecisi var. 3 tane stoperi var. Ben Yiğit Efe'yi çok iş oraya kalırsa geçmiş olsun diyorum Fenerbahçe. Yani Çağlar'dan da çıktı Fenerbahçe.
0: Mert kaldı bir tek elinde. Ake var, Şikrinyar var.
1: Mert'i hani öyle saymıyorum. Opong alınır. Onu bilmiyoruz. Görmedik daha oyuna.
0: Mert'i kanat ola bek
1: yani
0: olarak
1: sayıyoruz. 3 tane Fenerbahçe elle tutulur. 3 tane stoperi var. 3 tane de kalecisi var. Yani kaleci rotasyonu, kaleci departmanının daha
0: üst düzeye gidiyor.
1: Yani diyebiliriz. Ederson,
0: Mert
1: ve Tarık.
0: Evet.
1: Yani o anlamda
0: bu arada Ederson'u da göndereceklerdi sezon başında neredeyse.
1: Orada da onun şunu söyleyeyim. Ederson'la ilgili nasıl hani eleştiriyorsak biz burada Ederson'la ilgili Aziz Yıldırım'ın hakkını yemek lazım. Yani kadro planlaması nasıl böyle bir hata yaptı diyebiliyorsam Ederson için de herkes gitsin derken tüm Fenerbahçeliler geçen sene yani Galatasaray derbisinden sonra takımı 10 kişi bırakması, Rize maçındaki hatası, deplasmana, Nottingham deplasmana gitmemesi gibi disiplinsiz hareketlerden sonra gitsin kurtulalım dediği noktada Aziz Yıldırım gelirken ya bizim kalecimiz iyi kalmalı verilmiş artık öleceğimiz yıllık maliyeti biz kaleci departmanını dolduramayız daha iyi bir kaleciyle deyip oyuncuyu motive etmesi ve kazanması bence en önemli başkanlık başarılarından bir tanesi.
0: Maçı da 4'ten 5'ten çeviren Ederson'du bu arada.
1: Kaç haftadır iyi. Konya maçında da iyi.
0: Evet. Yani Beşiktaş maçı sıradan yani zaten bir kaleciyle bak ben Mert yıllarca Beşiktaş'ta da oynadı. Mert'in de iyi kaleci olduğunu bilirim. Milli takım formasını yıllarca korudu. Mert kalede olsaydı o 3 karşı karşıya pozisyonun ikisi kesin gol olurdu yani. Çünkü Ederson büyüyerek çok iyi önlerini kapattı.
1: Yani zaten kalede duruşu da farklı bu sene yani, öyle söyleyebilirim.
0: Engin Çetin sezonu geç de olsa açılmıştır diyorlar.
1: Sağ ol.
0: Galatasaray'da Torreira mücadelesi dışında ceza sahasında Torreira'yı mücadelesi dışında ceza sahası içinde pozisyonlarda da görüyoruz. Attığı gollerden de bağımsız söylüyorum ama Gündüz ve Kante hiç kaleyi düşünmüyorlar.
1: Doğru tespit.
0: Burada aslında şöyle bir sorun var.
1: İsim mi okuyabilir miyiz?
0: İsmi bakayım var mı?
1: Çok doğru tespit.
0: Bakabilirim sanırım.
1: Katılıyorum. Tamamıyla katılıyorum. Benim de tespitim
0: Mustafa
1: o yönde.
0: Mustafa Bey.
1: Benim tespitim o yönde. Yani bak Kante Gündüz'i çok önemli oyuncular. Fenerbahçe'nin en iyi oyuncuları diyebilirim. Ama profil anlamında hücuma dönük takıma katkı sağlayacak gol bölgelerinde olacak oyuncular değiller. Hatta şöyle söyleyeyim sana bak daha güzel anlatayım. Topun 3 hali var futbolda. Hı hı. Topun 3 hali. Ben de sen de ortada. Bu oyuncular ortada ve sende de top sendeyken ve top ortadayken bırak Türkiye Ligi'ni world class yani evet, dünya sınıfında üstün oyuncular.
0: Zaten Kante'nin tartışamazsın.
1: Ama
0: yani
1: top bende halinde çok fazla etkili değiller.
0: Ben
1: Türkiye
0: diyorum.
1: Ligi'nde de biraz o isteniyor. Yani 6 numara büyük takım şampiyonluğu oynayan takım 6 numarası dahi arada onu yapacak. Torreira sadece 4 yıldır izliyoruz Galatasaray'da sadece top kapmasıyla mı hep övüyoruz burada. Topu kaptı, hızlı vermesi, doğru vermesi, doğru oynaması. Onun dışında gol bölgene girmesi, kritik goller atması.
0: Beşiktaş'ta Salih çok iyi yapıyor bu sene bunu.
1: Mesela. Yani bunlar önemli şeyler. Yani onun dışında zaten topun ortada ve topun sende halini ben tartışmıyorum. Türkiye'nin bir numarası.
0: Fenerbahçe bu kadroyla tam bir kontratak futbolu oynar.
1: Bravo. Yani Fenerbahçe
0: çünkü
1: belki
0: orta sahada oyunu dikine çevirebilecek futbolcusu yok. Asensio dışında böyle bir futbolcu
1: yani
0: yok.
1: Yani Asensio olmadığında farklı plana ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Asensio varmış gibi oynayamaz. Evet, Asensio yokken.
0: Galatasaray geçtiğimiz arada yıllarda bunu Osimhen yokken Osimhen varmış gibi oynamaya çalıştığında o hataları
1: Asensio
0: yapıyor.
1: Asensio da Fenerbahçe'nin şu aşamada farklı konuşabileceğimiz tek unsuru diyebilirim. Devreye kadar transfer olmayacak. Yani Asensio gelirse biraz daha, çünkü arkasındaki oyuncuların tırnak içerisinde hamallık yaptığında Asensio'yu rahatlattıklarında Asensio da orada o işleri, ince işleri çok rahat
0: çok
1: yapabilecek
0: rahat
1: tarzda bir oyuncu.
0: Belki biraz daha İsmail Hoca'nın dokunuşuyla Greenwood toplu oyunun içerisine girip orada bir pas alternatifi olmayı başarabilirse o zaman da bir şeyler değişebilir. Beşiktaş'ymış Abdullah Bey, oyunun Fenerbahçeli futbolculardan mı kaynaklı yoksa Beşiktaş'ın taktiği mi bu futbolcuları kötü oynattı? Dikkatinizi çekelim, yoksa İtalyano neden iyi oynayan, gol atan bir oyuncuyu çıkarsın? Burada galiba Rıdvan'dan
1: bahsediyor.
0: Rıdvan sakatlığı dolayısıyla çıkarıldı. İkinci yarıda devam et demeyecek seviyedeydi. Riske de edilmek istenmedi. Altta arada girdiğinde kötü oynamadı bence. Yani
1: boy olarak Rıdvan'dan daha uzun bir bekle oynamış oluyorsun.
0: Evet.
1: Artı ikinci yarıda pozisyon vardı. Vedat Muriç'in arka direkte vurdurmadı. Yani Beşiktaş'ın ana taktiği zaten Fenerbahçe'den kesinlikle daha iyiydi. Zaten tercihi, yani oyun, hangi oyunu tercih etti? Teknik adamların hangi oyunu tercih ettiğine bakalım. Hani ne olduğundan ziyade maç öncesine dönüyorum tekrardan. Oynanmamış kabul edelim maçı. İtalyano'nun tarzı zaten orta sahayı hakimiyetini alabilmek ki ligimizde derbilerde üstün çıkan takımlar genelde orta saha hakimiyetini
0: ele geçirmiş
1: takımlar. Yani derbiler bir nevi orta sahada oynanıyor. Fenerbahçe'nin bunu görememiş olması, işte İsmail Özen'inde konuştuk. Ki eldeki mevcutlar içerisinde tek tercih olduğu için söylüyoruz bunu. Hem o hem de ana planın dışında mikro planlarda da daha iyi çalışan bir Beşiktaş vardı sahada. Yani işte Greenwood'un etkili alanları rakip kaleye yaklaştıkça içeri doğru kat edip şut imkanı bulup kendini atması Beşiktaş mesela
0: hep kapattılar,
1: hep dışa doğru geçmesini sağladılar. Bakınız işte ilk yarının son dakikasında Rıdvan'ı geçti. Sonra Salih'i geçti ama çizgiye doğru gitmek zorunda kaldı.
0: Oradan vurmak zorunda kaldı.
1: Yani Salih'i geçtiğinde içeride düş, hayal et ne olacağını sen de biliyorsun. Tabelaya yansıyacak bir hareket olacak yani. Sonuç itibariyle bunlar da hep çalışılmış mikro taktikler. Fenerbahçe önde basma pozisyonlarında birebir oynadıklarında yerleşim dağınıklığı oldu. Hem Gendüzi hem Kante basıyor gibi, iyi oynuyor gibi gözükürler. Ama takımın genel oyununa olumsuz etkili olur bu tarz şeylerden. Önde bastı. Geçtiğin zaman Beşiktaş büyük bir yayla gibi bir alan. Maçın ikinci yarısında defalarca görmüşsündür bunu. Yani Beşiktaş'ın çıktığı. Hatta farkı kaçırdığını söyleyebiliriz Beşiktaş'ın. İki birlik maç değildi. Daha biraz daha sakin kalıp daha rahat oynayabilse. İşte Ederson performansı. Üçüncü bölgede karar
0: son dakikada Orkun'un artık bitki yorgunluğun da bunda şey vardı tabii, etkisi vardı. Orkun hani boş Fenerbahçelilere pas verdi ceza sahası önünde. Fenerbahçe ceza sahası önünde. Yani mesela o vuruşları, o doğru tercihleri biraz daha iyi yapabilseydi Beşiktaş, telaşlanmadan yapabilseydi çok başka
1: seviyelere
0: gelirdi.
1: Yani bir de mesela mikro taktikte küçük küçük şeyleri de, detayları söylüyorum burada. Hani herkesin gözüne çarpmıştır. Hatırlatmak babında söylüyorum. Mesela Fenerbahçe'de Ederson diye bir kaleci var. 60-70 metreye ağzının içine top atar gibi atabilen bir kalecisi var. Bunu mesela Lyon maçında çok rahat hem Oğuz Aydın'a hem Greenwood'a kenarlarda atabildi. Şimdi bu maçta iki oyuncuya da atamadı kenarlarda. Topla buluşturamadın. Birebir bırakacak şey. Sürekli Vedat'a atıp indirsin. Ya biz tekrar toplayalım pozisyonunda geldi. O Beşiktaş'ın kanatları kapatmasından kaynaklı.
0: Ve o atılan topları da Beşiktaş topladı.
1: Yani Ederson'un o yeteneğini Fenerbahçe'yi topla buluşma anlamında kanatlarda, hücum kanatlarında olsa daha farklı oyun cereyan ederdi.
0: Peki. Olaytan'ın yükselen formu için ne düşünüyorsunuz Engin Bey? Böyle giderse büyük bir transfer yapar mı acaba diyor.
1: Vallahi yaşı itibariyle, stili itibariyle, yani sonuç itibariyle ben önce şuna bakıyorum futbol yorumlarken. Oyuncunun stili. Yani iyi oyuncu, kötü oyuncudan ziyade önce stiline bakıyorum. Olaytan'ın stili günümüz futbolunda Avrupa kulüplerinin en üst düzey kulüplerine tercih edeceği bir oyun stili var. O oyun stili anlamında bence bir tik koyabiliyorum oraya. Yaşı da oraya uygun. Fiziksel kapasitesi yeterli.
0: Topla çıktığında
1: bazen yanlış tercih hatalarında bulunuyor. Üçüncü bölgede özellikle. Ama doğru işler de yapıyor. Orayı biraz daha iyi bir teknik adamın elinde doğru oyun görüşünü ekletebilirse bence neden olmasın? Çünkü o fizik yeterliliği var. Zaten futbolcuyu da futbolcu yapan 3. bölgedeki karar kalitesi. Yani ya, olay tanım biraz kalite.
0: Son maçlarda sadece, onu bile yükseltmeye başladı. Çok kalite, güzel kilit pasları
1: kalite var. Anlamında eksik.

0: eksisi kalır. Yani onun dışında çok büyük problem yaşayacağını sanmıyorum.
1: İkinci golünde yanılmıyorsam Salih'e ilk topu veren Olaytan yine.
0: Hızlı çıkışları yani. Hızlı çıkışları çok önemli.
1: Çok yüksek. Bir de, ve sahanın her yerinde yani ben şaşırıyorum. Bir bakıyorum kendi sahasında rakip takımı karşılıyor. Top Beşiktaş'a geçiyor. Evet. Bir bakıyorum ceza sahası içerisinde pas opsiyonu olmaya başlamış veya şut
0: yani
1: çekecek.
0: Yani günümüz futbolunda orta saha üçlüsünde homojen dağılımı sağlayabilecek kapasite.
1: Onur Bey eski Kante'yi hatırlatıyor diyor.
0: Yani farklı özellikleri de var. Kante daha böyle nevi şahsına münasır bir oyuncu. Tamamlanması gereken, orta saha tamamlanması gereken oyuncu. Ama Olaytan dediğim gibi o homojen dağılımı yani gol de atar. Gol bölgene girer gol de atar. Attırır. O anlamda önemli oyuncu. Kalitesini biraz daha yükseltirse neden olmasın Avrupa transferi?
1: Bence de yani Getson'un 27-28 yaptığı yerde Olaytan 2-3 sene sonra çok şey yapabilir. Çünkü bana sorarsan Getson'un 1-2 gömlek üstünde Olaytan.
0: Evet.
1: Yani.
0: Özellik anlamında istedim.
1: Özellik, stil ve stilleri benziyor çünkü yani. Oyun stilleri ikisi de aynı. Hem önü düşünen hem savunmayı düşünen
0: Olaytan daha kuvvetli bir oyuncu.
1: İşte yani daha kuvvetli.
0: Getson'a sen omuzu vurup alırsın.
1: Olaytan'dan
0: kolay kolay alamazsın.
1: Peki Şampiyonlar Ligi yarın Galatasaray Perşembe günü Fenerbahçe ilk maçlarına çıkacak. Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe kendi evinde oynayacak.
0: Yani kötü bir hafta fikstürü gibi
1: Lisbon,
0: gözüküyor. Çünkü
1: Galatasaray
0: şundan dolayı hem Lisbon hem Roma iyi başladılar. Takımlarımızda eksik yakalandılar. Galatasaray'da işte Lemina, Osimhen gibi önemli eksikler var. Fenerbahçe'de Gendouzi, Asensio gibi önemli eksikler var.
1: Asensio oynayabilir diyorlar bu arada ama bir ihtimal.
0: Çok ihtimal sanmıyorum. Yani
1: bence oynaması da kötü olur ayrıca. Üçlü.
0: Geçen hafta sakatlığıyla ilgili haberler çıkınca oyuncuya videoya çektirip ben ilk defa görüyorum yani. Yani oyuncuya bir ben sakat değilim videosu çektirmek zaten o sakatım demek yani. Sakat olmayan oyuncu oynardı. Derbide vesaire. Antrenman fotoğraflarını paylaşmalar. Video çektirmeler bence gereksiz iletişim. Sonuçta bu oyuncu sakatsa sakattır. Öyle bakmak gerekiyor. Çünkü tabii bir de Asensio geçen senenin son periyodunda da biliyorsun sakatlık dolayısıyla yoktu.
1: Evet.
0: O da Fenerbahçe etkilemişti. Burada sıkıntı şu. Asensio'nun sakatlığında alternatifsiz kalması Fenerbahçe'nin Fenerbahçe gibi şampiyonluğu oynayan büyük bir kulübün yapmaması gereken yönetimsel hata olarak görüyorum. Onu gündeme gelmesin diye Asensio sakat değil diye bir bakmışsın milli araya kadar oynamaz. Yani bir de oynatıp daha kötü bir sakatlık yaşayacaksa daha da bir sıkıntısını yaşar Fenerbahçe bence. Ben yokmuş gibi konuşuyorum. Bir sürpriz olmazsa olmayacak. Gündüz'ün de olmasın.
1: Gene İrfan mı oynayacak orta sahada? Yok çünkü yani ben bakıyorum Fenerbahçe'nin kadrosuna. Oraya atabileceği bir oyuncu Gündüz'ün ve Asensio'nun yokluğunda. Kante İsmail tamam. Üçüncü kim olacak orta sahada?
0: Yani farklı şeyler denenebilir ama İsmail Hoca dener mi? Üçlü defans yapıp beşliye dönüp oraya yapabilir. Yani 3-4-3 gibi.
1: Anladım.
0: 3-5-2 gibi tarz bir sistem yapabilir ama çok fazla tercih etmediğini de biliyoruz. İrfan Can'ın tribün tepkisinden çıkarttığını da gözlemliyoruz.
1: Maç yine içeride belki deplasmanda
0: yani
1: olsa.
0: Hani şöyle bir olay da var. O kadar alternatifsiz ki o bölge. Hani İrfan kötü iyi performans, evet, İrfan'ı savunmuyorum. İrfan iyi bir performans sergiledi mi? Hayır ama maçın ilk yarısında en azından orada bir duruşuyla, sahilin önünde duruşuyla o bölgede en azından duran bir oyuncusu vardı Fenerbahçe'nin.
1: Evet.
0: O çıkınca daha
1: çok
0: işler daha kötü oldu. Yani Kerem daha hücuma doğru dayalı oynadı. O mesafe zaten açık olan mesafe iyice açıldı. O anlamda tekrar Kadıköy'de bir maç. Taraftar tepkisi nasıl olacak? Nasıl bitecek? Yani İrfan tercih olacak mı?
1: Sen de oradaymışsın.
0: Evet. Yani Greenwood'u belki çekebilir ama Greenwood'u da bence çok fazla oynatmanın da bir anlamı yok. Yani kanat oyuncusu olarak ben bu paraları gören bir oyuncu. Çok fazla oynatmanın da bir etkili olduğu yerde oynatmak da daha faydalı. Bilemiyorum tabii mevcut kadroda İrfan taraftar tepkisine çekilip oynatılmayacaksa başka alternatif Bartu'dan başka bir şey kalmıyor ortada.
1: Bir şey kalmıyor sadece Bartu.
0: Çünkü Roma da çok ligine çok etkili başladı.
1: Ben
0: belki şu anda
1: çok
0: şöyle söyleyeyim yani Avrupa'nın en formlu takımı
1: evet,
0: olabilir. Geçen maçını bilmiyorum izledin mi?
1: İzledim.
0: Özetlerini izledim. Özetlerden yorulursun. Maçı izleme. Maçı kaldıramazsın. Özetle bile yoruluyorsun. Kondisyonu yetmez.
1: Özeti izledim. Dakika 90 hala son anda yani.
0: Çevirdiler
1: adamlar.
0: Çevirdiler maçı.
1: Başka bir futbol oynuyorlar.
0: 78 defa falan topla
1: ceza sahası içine girmiş. O müthiş bir rakam o. Zor Fenerbahçe'nin. Yani belki

0: kötü olan ilk maçın bu kadar bir derbinin arkasından tekrar içeride olması. Deplasmanda olsaydı bir Fenerbahçe açısından biraz daha evet. ben şanslı olabileceğini düşünüyorum.
1: Ama çünkü şöyle en azından hani nasıl şu farklı oyun tipi, farklı formatlarda oynamayacağını bilsem de İsmail Kartal'ın en azından daha temkinli bir oyunu tercih edeceğini düşünüyorum. Biraz önce söyledik ya Beşiktaş derbisinde. Baktın işler yolunda gitmiyor. Beraberlik hemen sende kalsın.
0: No, dön. Ona dön.
1: Ona da dönemedi mesela. İç sahada olduğu için kazanmam gerektiği için kaybettim. Daha farklı indirebilir. Ama Roma maçını, Beşiktaş maçını ele alış şeklinden biraz daha farklı alacaktır. Yani ya bir puan da çok çok iyi
0: çok
1: olur.
0: İyi, tabii
1: tarzında bakacaktır. Bekleyen bir Fenerbahçe görebiliriz.
0: Daha bekleyen oyunu da daha iyi oynadı.
1: Oyuncu profilleri daha uygun. Yani stoperlerinden orta sahasına daha uygun. Beklediğin atak sonuçlandıramadığı anda yani etkili sonuçlanan Ederson'la uzun vurabilen bir oyuncusu da var.
0: Zaten yani topu Greenwood çok bir kere rahat,
1: çok rahat buluşturabilir. O yüzden bekleyen Fenerbahçe daha iyi olabilir. Daha az alan verebilir. Hep birlikte göreceğiz. Ama peki, tabii sıkıntılı bir maç diyebilirim.
0: Reklam arasından önce bir Galatasaray'a da değinmek istiyorum. Zaten herhalde Batıkan'a bakıyorum ama reklamla birlikte veda ederiz değil mi? Tamam. Şimdi Galatasaray yarın Lisbon Sporting deplasmanına gidecek. Senin de dediğin gibi Galatasaray'ın da
1: eksikleri var. Osimhensiz Galatasaray'ı yani şimdi şöyle Lisbon maçına gerek yok. Osimhensiz Galatasaray'ı Başakşehir maçında da gördük. Evet. Oyun maçın başında 3 yani farklı bir oyun oldu. Osimhenli, Osimhensiz 10 kişi Başakşehir. Evet. Galatasaray Osimhen'ken çok rahat oynuyor. Çok ekstra pozisyon üretebilen. Sonra bir Başakşehir'in biraz Osimhen çıkınca, Osimhen olmayınca rakip takıma da bir güven geliyor. Ya biz maç alabilir miyiz hissiyatı da doğuyor. Kuvvetle muhtemel. Çok önemli bir oyuncu. Onu kaybetmesi Şampiyonlar Ligi hedefinde Galatasaray için kötü diyebilirim. Lisbon kabuk değiştirdi ama yine de kaldığı yerden sanki hiç değiştirmemiş gibi oyuncular, giden oyuncular olmasına rağmen yine aynı Lisbon. Daha zor maç olacak ama sonuç itibariyle Galatasaray'ın da Leao transferinin biraz Başakşehir maçında mesela girdiğinde etkisini görmüşsündür. Evet. Yani hazır olmayan Leao'nun bile oyun stiliyle bu ligde topu attı mı kopabiliyor bekinden, karşılayanından.
0: Şöyle söyleyeyim. Hani ben oyuncuları 2-3 kademeye ayıran, 3 hatta belki 4 kademeye ayıran taraftayım. Sıradan oyuncular, kaliteli oyuncular, üst düzey oyuncular.
1: World class.
0: Benim için Leao o world class'a çok yakın bir oyuncu.
1: Yani oraya tam aşık atamadı. Yani
0: ama
1: son 2 yıldır
0: altında.
1: Yani son 2 yıldır çok etkili değil. Ondan önceki Milan şampiyonluğu çok etkiliydi. Orada atar mı diye düşünüyorum. Son 2 yıldır iyi geçirmedi. Hazır değil ama özellik itibariyle, fizik itibariyle ligimizde fark yaratacak tipte, profilde bir oyuncu. Onu zaten Başakşehir maçında gördük. Yani Osimhensiz anda Galatasaray'ı biraz canlandıran oyuncu diyebilirim. Tabii burada Başakşehir'in de gereksiz bir pozisyonda 10 kişi kalması da son dakikalarda baskı yemesini sağladı. Galatasaray kazandı sonuç itibariyle ama Şampiyonlar Ligi maçı biraz daha farklı olacaktır. Her iki takımımız için de zor bir hafta diyebilirim.
0: Peki. Çok kısa 1-2 dakika Trabzon'u da konuşalım. Ona zaman kalmadı. Hı hı. Ben istiyorum bazen program şöyle 2 saat olmasın.
1: Trabzonspor'un da doğru işler yaptığını söylemek gerekiyor. Yani doğru kadro planlaması olduğunu söyleyebilirim. Orada bir teknik adam sıkıntısı var. Fatih Tekkeli yollar ayrıldı. Şimdi hangi teknik adamı tercih edeceği ile birlikte Trabzon'la ilgili yorumumuz daha net yapabiliriz. Ama benim gördüğüm bu yaz transfer döneminde giden oyuncular olmasına rağmen takımın kalitesinin daha üst seviyeye çıkması ve hani geçen sene Trabzonspor bir nebze olsun üçüncülük pozisyonunda şampiyon olur mu olmaz mı ama
0: ihtimali vardı.
1: Yani orada bile dikkat ettiysen geçen sene Trabzonspor sıkıntısı şuydu. Şehir, camia, ya aslında diyorduk ya Trabzonspor şampiyon olabilir. Niye hiç konuşmuyor? O beklenti son düzlüğü getiremeyeceğini herkes biliyordu. Şimdi oralara oynarsa o düzlüğü getirecek bir takım kuruldu.
0: İşte Muhammed Salah'dan sana vesaire. Bana en çok garip gelen kısım oydu. Tabii bunun rakiple de mutlaka alakası vardır ama ilk hafta 1-1, sonra 2-1 galibiyet Trabzonspor, sonra bir mağlubiyet. Hı hı. 4. haftaya geliyoruz. 5 gol. Hoca istifa ettikten sonra Şimşir Hoca çıktı değil mi, Mustafa
1: Şimşir? Evet, ya fikstür de uygun. Ben nereye geleceğini anlayacağım. Biraz oyuncularla hoca arasında belli ki Fatih Tekke'nin konuşmalarından sonra biraz bağ kopmuş gibi gözüküyor.
0: Çünkü hoca ikinci haftada söylemişti. Tam hoca kovdurmalık.
1: Evet,
0: takım
1: onu
0: diye.
1: Öyle söylemleri

0: vardı. Öyle kondurmalık dediği zaman oyuncuları biraz daha böyle şey yapmış oluyorsun. Değişik de, yani değişik profilde oyuncular. Muhammed Salah dediğin oyuncular işte biraz önce saydığım world class bir oyuncu yani. Ne kadar etki ettiğini görüyoruz.
1: Her maçta golü var.
0: Doğru planlama Trabzonspor'da. Hani bekleri olsun, kanatları olsun. Doğru planlama. İlerleyen safhada göreceğiz tabii ligin ilerleyen safhasında. Son anda mesela almış olduğu santrafor profili bile biraz önce Fenerbahçe'de olmayan profil. Yani iyiyken Onaçu ile birlikte kanatta da oynatabileceğin. Onaçu ile birlikte oynatabileceğin tarzda bir oyuncu tercih edilmiş. Yani Onaçu mesela Umut Nayır, Onaçu mu Umut Nayır mı?
1: Evet.
0: Umut Nayır zaten hani Onaçu sakatlandığında falan oynatacağım bir oyuncu ama yani tercih ikisinin arasında bir kıyas yok tabii ki. Ama profil anlamında söylüyorum. Bu tercih edilen Diju yani söylemeyeyim. Ha Diju mesela kanatta oynuyor. Çok yani 5 pozisyona falan gitti, zor attı. Golü. Pozisyona girmek potansiyeli yüksek bir oyuncu.
1: Peki. Çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Çok sayıda okuyamadığım mesaj kaldı. Lütfen kusura bakmayın. Zaman bazen yetmiyor.
0: Hafta yenilerini bekliyoruz.
1: Uzun bir aranın ardından ilk program olduğu için ben de biraz programın koordinasyonunda sıkıntı yaşadım. Ama derbi haftasıydı. Olur öyle şeyler. Çok teşekkürler Engin Çetin. Tekrar değerli dinleyenler, haftaya salı saat 13'te Engin Görüş'te tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın.
2: Engin Çetin'le Engin Görüş sona erdi. Sona erdi. Reklam. Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor.
4: Serkan.
5: Efendim abi.
4: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
5: Nahit abi sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
4: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
6: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
7: Empara. Empara, bankanın güzeli.
8: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
9: Hepsi burada, premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen tavayı şehre dönüşe özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
2: Radyo Spor.
10: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
2: Radyo Spor.
10: Saran Holding kuruluşudur. Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
11: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basınının duayenlerinden Şansal Büyük'a telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
12: Merhaba.
11: Spor yazarı Serdar ve Çelikler'le birlikteyiz. Merhabalar abi. Yağız Sabuncuoğlu telefon attığında... Yağız merhaba.
10: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın. Kaçırmayın.
11: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
10: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
13: Neden mi Radyo Spor dinliyorum? Çünkü Radyo Spor dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program. Anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyo Spor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
14: Radyo Spor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyo Spor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilirim. sevinmek demek.
12: Radyo Spor'u seviyorum. Çünkü Radyo Spor güvenilir, doğru, dürüst.

0: Tarafsız yayın yapıyoruz.
1: Tarafsız yayın yapıyoruz.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
3: Spor! Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
2: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 1487. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle. Radyo Spor. En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi.

0: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Ali Yerim, Mert Elan ve Genco Boran'la Hat-Trick başlıyor.

0: Herkese merhaba, Radyo Sporometre'ye hoş geldiniz. 14.02 saatlerimiz, yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte spor gündemini konuşacağız, değerlendireceğiz. Günlerden salı, tam kadroyuz. Gence Buran ve Mert Elan bizlerle beraber.
1: Tam kadro değiliz bence.
0: Niye? Gence'nin bazı rahatsızlıkları var ama yayında söyleyemiyoruz. Az önce yukarıda printerle uğraşıyordu.
2: Onu da beceremedim, yırttım hepsini. Olmadı, yapamadım.
0: Yardım da mı olmadı?
2: Yok,
0: yardım da mı
2: şey yapmadı? Bir tarafı yarım çıktı. Yani parasını evet. Vereceğiz, yapacağız.
0: Parasını verip mi yapacaksın?
2: Yarın.
0: Ben sana yaparım yukarıda ya.
2: O zaman harika.
0: O kadar değil.
1: Kağıt bulamadı en son.
2: Evet, kağıt da
1: beyaz yoktu. Kağıt, düz beyaz kağıt bulamadı.
0: Evet, yapmaya çalıştı da ehliyetin aynı sayfaya arkalı önünü yapmak. Yani evet. Olayımız bu yani. Genç amcanı yapmaya çalıştığı şey bu yani.
2: Origami gibi geliyor bana o yani.
0: Şey yapmıyor.
1: Atomu parçalamıyor
0: burada yani. Bunu yapmaya çalışıyor. Ben sana yardım ederim.
2: Tamam.
0: Benim hani. Biraz uzun sürüyor ama oluyor sonuçta.
1: Beyaz kağıt da benim bilgisayarın orada var bu arada.
0: Yukarıda var.
2: Yukarıda var.
0: Ben halledeceğim onu.
1: Yukarıda sizin.
0: Ben halledeceğim onu. Evet, iyi haberle başlayayım mı?
1: Evet, başta. Süper Lig'e bitimine
0: 30 hafta kaldı.
1: 30 hafta
0: kaldı. Süper Lig'in bitmesine sadece 30 hafta kaldı. Hafta bittikten sonra benim en mutlu olduğum an bu. Bunu da paylaşıyorum. Bak, 4 haftana kadar çabuk geçti.
1: Evet. Gözü açıp kapayıncaya kadar.
0: Gözü açıp kadar geçti gerçekten. 4 hafta iyi yani. 4 hafta bir ay.
2: Şimdi Şampiyonlar Ligi başlaması aslında güzel haber. Çünkü hafta içi, hemen her hafta içi, tabii şimdi uzun bir ara gelecek bize böyle bir giriş yapılacak sadece bir haftalık, ama sonra hafta içi işte iki haftada bir ya da haftada bir Şampiyonlar Ligi olacak ki benim en sevdiğim şey. Yani benim ana unsurum Şampiyonlar Ligi, ara unsurum lig maçları.
1: Premier Ligi de Şampiyonlar Ligi'nin gerisine mi koyuyorsun?
2: Evet. Ben bayağı Şampiyonlar Ligi seviyorum.
1: Bugüne o zaman iyi hazırlandın.
2: Tabii. Büyük bombalarım var bugün.
0: Büyük bombalarım var.
2: Tabii.
0: Gerçekten mi?
2: Porto.
0: Porto, Manchester City mağlup edecek.
2: Evet. Brugge'de Aston Villa'yı.
0: Brugge Aston Villa'yı.
1: Ya olabilir edecek. De Porto çok iddialı. Ben de baktım, Porto'da eksikler de var ya.
2: Ya eksikler var. Eksikler var ama ben şimdi City'yi 3 maçında da izledim. Ya bir Crystal Palace maçında beni şaşırttı, 4-1 yendikleri. Coventry maçında yani ecel derleri döktüler ve izleyenlere de hiç şey yapmadılar. Burnham'ı 2-1 yendikleri maç zaten son 5 dakikada gol attılar ve gerçekten güzel oynamadılar. Arsenal perişan etti. Yani Porto'yu izlemedim. Aldıkları sonuçlar

0: baktım. Bir gol yemişler 5 maçta. O gol yedikleri maç hariç hepsini handikaplı kazanmışlar. Tamam, Portekiz Ligi bir şey değildir ama, kıstas değildir ama, yani o bildiğimiz Portekiz Ligi takımı zirveye oynayan bir gücü varsa bu City'yi alt eder diyorum ben.
1: Bakalım, ben 2-3 gol dedim o karşılaşmaya. Ali abinin izinden gidiyorum.
2: 2-3 gol iyidir, can
1: Bugün
2: kurtarır.
1: İki maça 2-3 gol yazdım.
2: Öteki maçını da ben sana söyleyeyim. Lille Betis.
1: Evet.
2: Yani belli.
0: 2-3 gol mü?
1: Bilmiyorum, emin değilim. Şu evet dedin de hangisine yazdım şu an? Hangi maçlar vardı başka? Real Madrid,
2: AEK Lask var. Kulüp Brugge Aston Villa var. Dortmund Villarreal var.
1: Bakayım ne yazdım.
2: Porto
1: ya.
2: City, Lille Betis, Real Madrid, Inter.
0: Bu arada Brugge daha çok güveniyorum.
1: Evet, Lille Betis yazdım.
0: Yani Aston Villa'yı yine izledim. Yani bakın, Aston Villa'da Martinez gitti, Konsa gitti, Rodgers gitti, Tielemans gitti, Watkins gitti. Onana yok. Yani bu eksiklerle Brugge eğer geçen seneki başlangıcını yapabilirse Şampiyonlar Ligi'ne duman eder Aston Villa'yı.
2: Evet, bugün Şampiyonlar Ligi, Genco'nun da Mert'in de söylediği gibi başlıyor. Saat 19.45'te iki maç var. AYK ve ilk kez mücadele edecek LASK Linz, Avusturya temsilcisi. Diğer mücadele Kulüp Brugge ile Aston Villa arasında. Saat 19.45'te iki karşılaşma dedik. 22'de dört mücadele var. Dortmund, Villarreal, Porto, Manchester City, Lille, Betis ve gecenin maçında Real Madrid ile Inter karşı karşıya gelecek. Tabii Mourinho olması başlı başına bir hikaye oluşturuyor ama Inter biliyorsunuz son dönemde çok çok güçlü, iyi sonuçlar alıyor. Bugün Arda cezası sebebiyle Real Madrid'de olmayacak. Onu da söyleyelim. Hani oldu da ekran başına geçtiniz.
0: Arda nerede demeyin.
2: Maçı izleyeceksiniz. Arda niye yok diye sormayın. Cezalı olduğu için bu karşılaşmada yok. Yeni transferlerden Bernardo Silva da yok. Yine cezası sebebiyle. Aynı zamanda bir de Camavinga yine cezası sebebiyle yok.
1: Tchouaméni'nin de bu arada oynaması beklenmiyor. Merkezde Valverde, Bellingham ve Brahim Diaz. Sağda Diomande, solda Vinicius, ileride Mbappe gibi bayağı ofansif bir kadro bekleniyor bugün eldeki malzemeden.
2: Bir daha söyler misin sendeki muhtemelen?
1: Valverde, Bellingham, Brahim merkez üçlüsü, Diomande, Vinicius kanatları ve Mbappe ileride.
2: Doğru, birebir aynı şeyi vermişler. Burada da aynı kadroyu vermişler.
0: Acayip bir kadro yalnız.
2: Diğer tarafta yine 3-5-2 devam ediyor. Luis Enrique bir kanat beki. Carlos Augusto diğer kanat peki.
1: Dimarco yok bugünkü maçta da sakatlığı.
2: Barella, Hakan Çağnoğlu ve Liverpool'dan yeni transfer Jones. İleride Lautaro ve Thuram ikilisi olacak. Inter'deki muhtemel de merkez ve ileri uç olarak bu şekilde. Evet, gecenin maçı Real Madrid ile Inter arasında. Arda Güler ceza sebebiyle yok dedik. Bakalım Mourinho'nun Real Madrid'i ligdeki Betis yenilgisi sonrasında Inter önünde nasıl bir performans ortaya koyacak. Real Madrid biliyorsunuz zaten bu turnuvanın doğal favorilerinden bir tanesi. O yüzden buradaki sonuçlar da Mourinho için son derece önemli olacak. Evet, Şampiyonlar Ligi'nde 3 gün boyunca günde 6 karşılaşma olacak. Galatasaray'da yarın bizim adımıza sezonun Şampiyonlar Ligi'nde açılış mücadelesinde 22'de Sporting ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Galatasaray'da kadro açıklandı. Kadroda Osimhen yok, Singo yok ve Lemina yok. Galatasaray'daki eksikler bunlar olacak Sporting deplasmanı öncesinde. Tabii ki Singo zaten geldiğinden beri pek dikiş tutturamadığı için hani eksikliği var mı yok mu tartışılır. Lemina eksik ama orada Sara'nın olması biraz Galatasaraylıları rahatlatırken Osimhen'in tabii kadroda bir ikamesi yok. Şimdi Osimhen'in olmadığı bir senaryoda Galatasaray'da tabii ki alternatif, ilk akla gelen alternatif Barış Alper Yılmaz gözüküyor. Barış Alper'in oynadığı noktada bir tarafta Sané olacak, diğer tarafta da Yunus olacak gibi başlangıç olarak. Bir Leao ihtimali olabilir mi 11'de diye ben hep soruyorum ama Mert çok şey değil bu konuyla alakalı olarak.
1: Ben değilim ama senin bakış açın da fena değil. Yani başlatıp 45 dakikaysa 45-60 dakikaysa 60 dakika sahada tutup skoru mümkünse alıp
2: geri düşmeyip
1: çıkarmam. Evet, geri düşmeyip o da bir yöntem. O da oyuncunun tabii şeyine bağlı, fizik durumuna. bağlı yani. Son maç

0: Hani birkaç enstantane iyi yaptı ama hani devamlılık olarak çok test edilebileceği bir maçta değildi herhalde Leao'nun. Şimdi Şampiyonlar Ligi fikstürü, bir deplasman Sporting maçı. Onu iyi hesap etmek lazım. Ben öyle bir maç olduğu için çok ilk 11 beklemiyorum yine de.
1: Genco. Yani bence oynayabilecekse oynamalı.
2: Direkt başlamalı
1: Bence
2: diyorsun.
1: oynayabilecekse oynamalı. Yani gidişata göre ben Galatasaray'ın skor koruyabileceğine inanmıyorum. Dolayısıyla olabilecek maksimum gücüyle çıkıp işte 45'se dediğim gibi 45 sizin de dediğiniz gibi 60'sa 60 oynayacak. Skor korundu mu? Korundu. Maksimum alındı mı? Skoru korumak için son 30 dakika hani o en güçsüz haline dönecekse takım dönsün. Çünkü gerçekten Osimhen'siz Galatasaray gece ve gündüz kadar fark ediyor. Hatta aklıma bugün yayında şey geldi. Böyle o müthiş Liverpool başlangıcı falan filan derken Saint-Gillois maçı hatırlıyor musun Ali? Ya arkadaşlar yapmayın, Saint-Gillois'a değiner Galatasaray. Ne diyorsunuz ikiniz de şey düşünüyorsunuz. Ama işte Osimhen'siz Galatasaray Saint-Gillois'a yenemedi mesela. Yani yaklaşamadı bile. Yanına bile yaklaşamadı.
0: Frankfurt maçında da yoktu değil mi ilk?
1: Frankfurt maçında da ilk maçta aynen öyle yoktu. Orada
0: Yoktu.
1: herkes savunmaya falan laf ediyor da orada da yine Osimhen yoktu. Ve ben hep söylüyorum. Ya Portekiz deplasmanı Türk takımlarının sevmediği ters bir deplasman. Yani Fenerbahçe'nin burada Braga mağlubiyeti var. Benfica mağlubiyeti var. Beşiktaş'ın Porto var. Galatasaray'ın yine Benfica var. Yani ters takımlardır. Böyle Portekiz takımları evini iyi kullanır gerçekten. Osimhen'siz Galatasaray'ın da mesela Osimhen varken ki Başakşehir maçı ve Osimhen yokken ki performans bile inanılmaz fark ediyor. Ya Sporting affetmez. Affetmeyecektir bence.
2: Emrah Öztekin, Ali Naci Küçük canlı yayında Abdülkerim Bardakçı ilk 11'de olmayacak dedi.
0: Öyle mi dedi? Ben tersi bir not aldım ya. Ben de
1: Kim olacak o
0: ilgili.
1: Zaman? Lemine de yok.
0: Bitşia bu.
2: Singo
0: Olur
2: da
0: da.
2: yok.
0: Bitşia bu.
2: Bitşia bu mu olacak?
0: Kim olacak? Kaan Ayhan mı?
1: Kaan
0: Gerçi
1: Ayhan yok.
0: listede yok.
1: Kaan Ayhan listede yok.
0: Ha, ben başka bir
2: Abdülkerim
0: şey not
2: niye
0: almışım.
2: olmasın ama? Sakatlık yüzünden değil herhalde.
0: Son maç hazır gözükmedi bu arada Abdülkerim oyuna girdikten sonra da bilmiyorum o günden bugüne ne kadar gelişir. Sakatlık değil tabii. Sakatlık olsa kadroda zaten yer almaz. Başka bir opsiyon var mı? Bitşia'dan
1: Yok.
0: başka şu anda. Yani Jakobs'u falan kullanmak olabilir. Onu bir denedi değil mi hazırlık maçlarında?
2: Hı. Denedi
0: 45
2: Jakobs.
0: dakika
2: Sol
0: denedi.
2: stoper denedi.
0: Ben şeyi not almışım. Ya Jean Kat'la ilgili bir şey söylemiş. Onu not almışım. Abdülkerim'i görmemişim ben de.
2: Can Kat'la ilgili mi?
0: Bir yıllık sözleşmesi kalmış Jean Kat'ın. Yeni
2: Hı.
0: sözleşme içinde anlaşacaklarmış da anlaşamazlarsa da büyük infial olurdu. Jean Kat'ın bu haliyle bir sene sonra bedava gitse başka bir takıma o infial olurdu. Onu herhalde engelleyecek yönetim.
2: Evet, ben okumamıştım, duymamıştım. Abdülkerim 11'de başlamayacak. Böyle bir Ali Naci Küçük bilgi vermiş katıldığı yayında. Bakalım öyle mi olacak? Galatasaray'da saat 20.30'da Okan Buruk'un maç toplantısı olacak. Biz de tabii Radyo Spor'dan canlı olarak yayınlayacağız Okan Buruk'un maç toplantısını. Leo büyük ihtimalle yanında olur diye bekleniyor. Ülkesi Portekiz'de basın toplantısına çıkar diye bekliyoruz. Çok da önemli değil ama
1: Ali pardon,
2: beklenti o yönde.
1: Leo ne, hangi Portekiz takımından çıkma?
0: Sporting
1: Sporting mi?
2: direkt oradan çıkmaymış.
0: O sabah anlattım, bir taraftar baskınıyla antrenmana darp ediyorlar bazı futbolcuları, Bastos'tu falan. O dönem 6-7 futbolcu feshediyor sözleşmesini, başka takımlara gidiyor. Leo da onlardan biri Lille gidiyor bedavaya ama sonra işte mahkeme bonservis ödemeye karar veriyor. Lille bir bonservis ödeyip Sporting'e o şekilde kadrosuna katmış.
2: Peki şimdi Galatasaraylılara bir soru sorayım. Geçen sene Osimhen sakatlık yaşadı mı?
0: Yaşadı, çok yaşadı.
1: Yaşadı.
2: Yaşadı. Bayağı parça parça maçlar kaçırdı. Totalde de normalde kaçırmaması gereken sayıda belki maç kaçırdı Osimhen. Şimdi sezon başladı. Osimhen fizik olarak geride gözükmedi. Gene oyuna %100'ünü veriyor. Ama belki Başakşehir maçında gene %100'ünü verirken bir pozisyonda sakatlandı. Orada genelde gördüğümüz o pas arası yapmaya çalışırken
0: Böyle
2: bacağını
0: bir
2: biraz
0: fazla
2: fazla açtı
0: esnetti değil mi?
2: gibi. Sanki orada gitti gibi herkes gördü. Şimdi bir sakatlık daha işte bir hafta 10 gün 15 gün önemli değil ama Galatasaray'da Osimhen yok. Şimdi bu tabloda mesela Galatasaray yönetimi biraz bunu öngörüp

0: şey var mı? Hava var mı? Ya da Denizgül oynamalı diyen.
1: Ben diyorum. Yani Barış Alper'in belki form düşüklüğünden dolayı diyen bilmiyorum. Ben olabilir belki ama takip edemedim şimdi.
2: Ben Denizgül'ün Portekiz Ligi'ni bildiği ve Sporting'i bildiği için de oynamalı diyorum.
1: O da
2: Yani Barış
1: olur.
2: Alper'in
0: Ben hiç görmedim öyle bir tartışma.
2: formu bir yana. Yani
0: Hani
2: Barış oynarsa hücum presinden dolayı,
0: yani
2: savunmaya yardım
0: şunu
2: edeceğinden
0: gördüm.
2: dolayı.
0: Hani Leo oynasın santraforda, onu gördüm. Ama mesela Denizgül başlasın diyeni görmedim. Normal mi?
1: Yani eldeki isimlere bakınca
2: Bence
1: normal
2: bilmediklerinden dolayı
1: biraz.
2: şu anda. Hiç görmediklerinden dolayı. Onu hiç hazır olmadığını düşünüyorlar. Mesela hazırsa Denizgül, ben Barış Alper yerine, bak Leo yerine değil, Barış Alper yerine kesinlikle Denizgül taraftarıyım. Ne kadar kötü olursa olsun.
0: Sebep?
2: Barış Alper'den gol katkısı alacağınıza inanmıyorum. Ama Barış Alper'i de ben hep söylüyorum ya, bambaşka şeyler var. O kadar basit vazgeçilmemeli. Müthiş bir fizik gücü var, pres gücü var. Ama şu anda yani Barış Alper öyle bir maçta 9 numara görevini alıyor ki bunu istemiyor Rus. Yani şu anda bu değil. Şu anda gol atılmalı. O yüzden Denizgül ise Denizgül, Leao ise Leao. Hatta Barış, yani Sané'yi de kaybetmek istemiyor Okan Hoca bu arada. Bir haber okudum ben öyle, yani Sané bir iki maçta sonradan girmesine bozulmuş. Ama Sané'den de hiçbir şey görmediğimizden dolayı, ya bana mesela Sané mi Barış mı deseniz, Barış'ın oynayacağı şekilde, yani Sané yedek kalsın yine. Ya ben şu anda ya o kadar çok şey korkutuyor ki, yani Sané oynayacak ve hiçbir şey sağlayamayacak yine. Çok kötü başladı ve bu maçta ne presi olacak Sané'nin, ne bir şey. Galatasaray zar zor ileriye geliyorken bir sürü top kaptıracak yine, birçok sefer yaptığı gibi. O kadar uğraşılan, getirilen top kaybedilecek. İleri geri koşuşlarda takım yorulacak. İleri gelinecek Osimhen gibi bir bitirici yok. Barış Alper'in harcayacağı pozisyonlar moralleri bozacak. Yani Barış Alper de çok formsuz, Sané de çok formsuz. Yani hiçbir yerden bu maçın hiçbir şekilde çıkışını görmüyorum ben.
1: Pekala abi, senin az önce sorduğunda hani arkasına mesela Galatasaray 23 yaş üstü birinde düşündü. Demirovic'i düşündü en son Stuttgart'tan, ama o hakkını Leao'dan yana kullandı. Sen kanat rotasyonuna da bakıp nasıl bir tercih yapardın? Leao mu
0: Ben
1: Demirovic
0: şöyle,
1: mi mesela?
0: ben Galatasaray'ın doğru tercih yaptığını düşünüyorum Denizgül tercihiyle. Bence milli takım birinci santraforu kim şu an?
1: Kerem.
0: Hayır, yani santraforu kim?
1: Tek o var zaten.
0: Denizgül var.
1: Evet.
0: Milli takımı santrafor eğer Montella tercih ederse normalde. Genç bir oyuncu, kaliteli bir oyuncu, fizik olarak iyi bir oyuncu ve oyunu da takımın oyunu daha yükseltebilecek bir profil. Denizgül'ü ben öyle görüyorum. Bireysel değil, takım oyununa katkı sağlayacak bir oyuncu. Şimdi normalde böyle bir profil aldığında Osimhen yokken çok fazla tartışılma olmadan Denizgül'ün oynaması gerektiğini düşündüğüm için bu soruyu sordum. Bence doğru da öyle hiç görülmüyor Denizgül. Hani Denizgül'e bir Halil Dervişoğlu şeyi yapılıyor gibi hissediyorum Galatasaray'da.
1: Ama işte bu biraz da şeyden değil mi Ali abi? O kanat rotasyonunun çok güçlü olması. Leo, Sané, Barış varken biri yedekte kalacak ve hani Barış Osimhen'in yokluğunda orada yedekte kalacağına en ileri uçta oynasın deniyor. Çünkü hani Barış yedek kalacak, Deniz ilk 11 çıkacak mesela. Hani Barış bunu kabul eder mi gibi bir şey var.
0: Yani eğer
1: Zaten
0: öyle
1: oradan çıktı iş
0: bakılırsa hani
1: biraz.
0: bence çok doğru bakılmaz.
2: Bence de.
0: Mesela ben kafamda şöyle bir şey hayal ediyorum. Denizgül yarınki karşılaşmada biraz böyle merkeze doğru geliyor. Kanatta iki tane Galatasaray'ın direkt dike gidebilecek oyuncusu var. Hatta üç tane oyuncu var o tarzda. Mesela Sané'yi beğenmiyor. Barış Alper'i kanatta kullanabilir. Diğer tarafta Leao'yu kullanabilirsin. Denizgül merkeze geldiği zaman stoperi biraz kendiyle taşıyor. Ondan sonra kanada doğru güzel bir pas bırakıyor. Kanat oyuncusu da birebir kaleye doğru gidiyor. Mesela bunu Barış Alper'le yapman zor. Böyle bir şeyi. Hem pası hem Barış Alper'in merkeze geldiği zaman hani top kaybı olabilir, o olabilir, bu olabilir. Bir sürü şey var. Oyun görüşüyle de alakalı.

0: konuşabilirsin. Bence doğru yaptı Galatasaray ama eğer gerçekten üçüncü santrafor olarak düşüneceklerse senin bu saydığın kanat bolluğunda, çünkü yarın öbür gün Leo forma girdiğinde aynı şeyi Leo için de söyleyecekler. Leo santrafor oynasın diyecekler büyük ihtimalle.
1: O zaman yokken
0: anlamsızlaşıyor.
1: Deniz transferi değil mi?
2: Nasıl anlamsızlaşıyor?
0: Ne zaman oynayacak o zaman?
2: İşte onlara bir şey olursa.
0: Yani anlatıyor, anlamsızlaşıyor o zaman. Hani Deniz Gül transferi. O zaman niye alındı?
1: O zaman evet, yani geliyor. Ali'nin dediği şöyle. Sağdan Barış'ı zaten o kadar çok rotasyon kuvvetli ki kanatlarda. Barış oynayacaksa ya da hadi Barış da yok, Leo forma girecek. Leo oynayacaksa hakikaten niye ona bu para harcandı? Çünkü zaten bu ikisi ileride oynadığında ya da kanatta oynadığında hala bir yedekte Sané var. Ondan sonra Yunus var. Yani Deniz hakikaten sıra gelmez.
2: Ya bilmiyorum, aynı örnek olacak mı ama Real Madrid'de mesela Mbappé'ye bir şey oldu diyelim. Osimhen vari. Yedekte de Espi var. Bir de Diomande var. Mesela Mourinho Diomande'yi başlatsa, ileride Vinicius'u alsa mesela. Yapabilir mi bunu? Ya da böyle yapan çok teknik direktör var mı? Bu hani yapılıyor. Galatasaray'da Okan Buruk'un da ilk maçta hani Barış'ı tercih etmesi ve belki bundan sonra da edecek olması öyle çok bana anormal gelmiyor. Yani rotasyonun o diğer bölgeler güçlüyse zaten santrforda oynayabiliyorsa oyuncuyu kullanabiliyorsun.
1: Anormalliğini orada konuşmuyoruz. O zaman niye Deniz alındı diyoruz?
2: Ama rotasyonda da sonuçta senin 4 kanadın var. Bir santrforun var, 5 isim. O yüzden 6. bir isim de lazım. Yani rotasyonda sayı olarak. Şu an kanatta Yunus, Sané, Barış, Leo, ileride de Osimhen, Deniz var. Ki Yunus'u 10 numarada yedek olarak sayabilirsin bu arada.
0: Sen Atak hangisine olur daha çok yakınsın peki?
2: Ben Denizciyim.
0: Sen de Denizcisin.
2: Ben Denizciyim de.
0: Herkes diğer Denizci, Deniz ortada yok.
1: Evet.
2: Biliyorum, Emre Özcan'ın o yorumu mu etkili oldu insanlarda? O bayağı paylaşıldı çünkü o gün, hatırlıyorum ben. Barış'ın işte ikinci santrfor olur, Deniz ancak üçüncü santrfor olur yorumu bayağı bir etki bıraktı insanlarda. Onun etkisi
1: var. Ama şu anki Barış olmaz.
0: Gence çok affedersin, bir araya gitmemiz lazım. Tamam. Biraz geçirdik reklamı, araya gidelim, ardından devam edelim.
3: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Hat-Trick devam edecek. Reklam. Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme. Kazancım net, sigortam net.
4: Radyo Spor. Selam, ben Piraye.
5: Ben de Rutkay.
4: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
6: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
7: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
8: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Hat-Trick devam ediyor.
0: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 14.25 saatlerimiz, günlerden salı. Hat-Trick'te tam kadroyuz. WhatsApp hattımız açık. 0538-052-1487. Batuhan Ergüven demiş ki, abi anormal olan Deniz diyeni görmemiş olman. Benim önüme her gün farklı bir Galatasaray hesabı Barış'ı istemiyoruz, Deniz oynasın diye geliyor demiş. İşte bu da bence son dönemde sosyal medya algoritmalarının ciddi bir zaafı. Bende de tam tersi. Ve sadece o mesela mesajda fazla kalırsan, alttaki yorumları okursan, ne bileyim beğenirsen, ondan sonra nasıl oluyorsa hep aynı fikir, aynı şey sana pompalanıyor. Karşıt gelmiyor.
2: Evet.
0: Çok kötü bir şey bu. Mesela Batuhan öyle gidiyor. Bana tersi geliyor. Ben de burada diyorum ki ben pek görmedim. Hatta hiç görmedim. Yani
2: aslında çok var,
0: mı
2: var o
0: diye.
2: Zaman.
0: Demek ki var. Batuhan'ın önüne doğru geliyorsa. Batuhan da diyor ki bu adam ne diyor? Benim önümde de full Deniz oynasın. Barış'ı istemiyoruz diyor. Elon Musk. Bu kötü bir şey gerçekten. Bakalım yarın nasıl bir tercih olacak. Ama ben genelde tekrar söyleyeyim. Galatasaray Osimhen'in arkasında ikinci santrafor olarak Deniz Gül'ü aldıktan sonra Deniz Gül'den faydalanması gerektiğini düşünüyorum. Yani lig olsun, Avrupa olsun fark etmez. Deniz Gül katkı verebilecek profilde bir oyuncu Galatasaray'a. Ama tabii bunu zaman gösterecek. Şimdi bakalım sizden gelen mesajlara. Bir dinleyici Galatasaraylı ama çok güzel şeyler yazmamış Barış'la alakalı olarak. Özette şöyle bağlamış. Barış'la oynarsa geçmiş olsun demiş. Ve Galatasaray için bunu söylüyor.
2: Barış'ın santrfor oynadığı düzenler evet, herhalde. Evet, kanat içinde
0: evet, evet, evet. Porto'nun gerektiğinde ilk 11'i başlattığı Deniz'i Galatasaray neden ilk 11'de başlatmasın demiş Mehmet Ünlü. Hı hı. Böyle yaklaşmış.
2: Bu yıl bir maçı vardı transferona kadar ilk 11. Geri kalan da Andre Silva'yı tercih etti. Geçen yıl ama bayağı Samu'nun sakatlığından sonra ilk 11'i var.
0: Evet. Deniz Gül oynamazsa, bugün oynamazsa, yarın oynamazsa ne zaman oynayacak diye sormuş Savaş.
2: Bu arada Deniz Gül'ün transfer olduğundaki transfer market piyasa değerini biliyor musun? Şu an kaç onu da bilmiyorum gerçi de.
0: 10 milyondu.
2: 5.
0: 5 miydi?
2: 5'ti.
0: İki katına mı? Yazarın iki katına mı geldi Galatasaray? Öyle mi oldu?
2: Tabii 10 milyon euro bonservisle geldi.
0: Hadımköy'den Hasan dinleyicimiz. Deniz Gül üzerine bir oyun planı yapılamaz mı? Vallahi az önce ben anlattım hayalimdeki Galatasaray hücumunu. Onunla da olabilir diye düşünüyorum ama. Bakalım yarın göreceğiz şimdi. Çok bir şey söylemeyelim. Yarın biraz daha muhtemel 11'ler yansıyacaktır. Orada Barış mı düşünülüyor? Deniz mi düşünülüyor? Başka bir formül üzerinde duruyor mu Okan Buruk? Biraz daha netleşir. İzmir'den Hüseyin isimli dinleyicimiz. Klasik olacak ama 100 biriminiz var. Kime ne kadar yatırırsınız Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarında demiş. Az önce reklam arasında biz Genco ile konuştuk. Genco dedi ki 100 birimim olsa
1: 100'ünde Sporting yatırırım. 99 falan değil
2: bugün
1: yani.
2: Bugün kimlik değil de tapuyu falan mı fotokopi çektiriyordu Genco? Evi arabayı mı satıyor? Ne yapıyor? Basmak için acaba?
0: Yani normalde başka hiçbir maçın bunu söylemedi. Hı-hı. Hani ufak da olsa Galatasaray'a şans verdin.
1: Evet.
0: 10 verdin, 15 birim verdin. Ne oldu yani, damarını kestik Sporting'le akmaya başladı.
1: Hayır şöyle ya bak ben
0: Lizbon'da sevgili mi buldun? İltica mı ettin? Nedir?
1: Amor.
0: Yani, başvuru yaptım Portekiz'e, şeyde mi bekliyor? Konsoloslukta mı bekliyor başvuru?
1: Golden bizi.
0: Şimdi bak beni dinleyin, radyo neler söyleyeceğim Sporting'le alakalı olarak. İşte beni dinleyin, acayip şeyler söyleyeceğim Sporting'le alakalı.
1: Şimdi bak
0: Portekiz deplasmanları bize çok ters, çok iyi kullanıyorlar
1: bugün
0: falan.
1: Bak yayında da benim internet YouTube'da da söyledim. Şimdi bak ben
0: Galatasaray YouTube tam yaşlı ya.
1: Ben Galatasaray taraftarıyım ben, tamam mı? Benim takımımın iyi olduğu, sürpriz yapabileceği, kazanacağı maçları bildiğim gibi kazanamayacağı maçları da bilirim ki bu en büyük avantajım. İddia oyunu anlamında. Ya ben Abdülkerim de yoksa öbür adamı bilmiyorum ki, belki çok iyi çıkacak ama sonuçta ilk resmi maçı Sporting deplasmanı çok ağır bir yük. Hata yapma ihtimali çok fazla. Çok fazla test edilecek çünkü. Ortada Lemina Torreira yokken iki tane 6 numara gibi senin dalga kıran görevini görecek oyuncu. Gabriel Sara'dan kimse Lemina ve Torreira gibi savunma yapmasını bekleyemez. O da olmayacak. İleride Osimhen yok. Barış çok formsuz. Sané çok kötü durumda. Ya ben şimdi bu durumda yani nasıl Galatasaray'a bir birim bırakayım, vereyim?
2: Oran kaçtı bu arada?
1: 1.79.
2: Çok iyi. Bence çok iyi.
5: Hadi.
2: Valla Genco abi beni ikna etti.
1: Topuları arttırıyoruz.
5: Mert de hazırmış ya. Mert de hazırmış. İkna olmaya
2: ben
5: hazırmış.
2: Ben oranı bilmiyordum bak. Oran...

0: totem mi yapıyorsunuz gene? Ters totem mi yapıyorsunuz?
1: Yok canım, hiç totem. Bak sen Jülya maçında totem yapmadığımız ortaya çıktı. Ya burada sırf Osimhen de yok. Savunma da yok. Sané formsuz, Barış formsuz. O göbekte Sara olacak. Ne kadar dalga kıran görevi görebilir. Ya keşke sürpriz olsa ya Galatasaraylıyım. Keşke sürpriz olsa.
0: Peki tamam, hadi sen 100 birimin 100'ünü Sporting'e yatırdın. Hiç nefes şeyi bile bırakmadın. Fırsatı bile bırakmadın. Mert?
2: Ben 90 yatırayım hadi.
0: Sen 90.
2: Sporting'e 90 yatırayım.
0: Allah Allah.
2: Onu da beraberle yatırayım.
0: Galatasaray 0 gene. He.
2: Totem yapıyorlar.
0: Valla siz kendi takımınızı tanıyamamışsınız. Evet.
1: Bak sen Jülya maçında da aynı muhabbet olmuş.
0: Kendi takımınızı tanıyamamışsınız siz.
2: Yani, hadi sen konuş. Kaç yatırıyorsun?
0: Ya bak şöyle söyleyeyim. Bir kere ne 0 ne 10. İkisi de değil yani. Ben... Tamam Osimhen yok da. Şunu tekrar soruyorum ben size. Dün de söyledim. Yani Galatasaray'ın Sporting'e gol atamayacağını iddia edebilir misiniz?
2: Etmem de Ali abi bir şey araya girmek istiyorum. Bu yaz daha yeni transfer dönemiyle ilgili kendim bir öz eleştiri yaptım. Ben yeteri kadar Galatasaray'ı tanıyamamışım. Taraftar benden daha iyi.
0: Evet.
2: Diye hani evet,
0: ama o sağ dışı.
2: Olsun sağ o içinde sağ de. Bence bilmiyorum Galatasaraylılar ne düşünüyor. Hani Genco abi kadar ya da benim kadar düşünüyorlar mı bilmiyorum da çok bence farklı değildir.
0: Bu kadar köşeye sıkıştırdığınız için bir koruma refleksi de olmuş olabilir.
2: Aynen.
0: Onu da söyleyeyim. Hani hiç yaşam alanı bırakmadığınız için şu an kendimi bu konuda Galatasaray'ı savunmak zorunda hissediyor da olabilirim ama dün de söyledim ben Galatasaray birden fazla gol atabilir diye düşünüyorum gerçekten Sporting'e.
2: Evet.
0: Dün böyle bir şey yoktu ortada. Hı-hı. Hani siz 0 ve 10 dememiştiniz.
2: Tabii.
0: Ben dün öyle söyledim.
1: Ben çünkü hala
0: beni de endişelendiriyor. Beni de savunma endişelendiriyor. Beni hücum endişelendirmiyor.
2: Osimhen'in yokluğu da mı endişelendiriyor? Yok. Başakşehir maçının Osimhen'in olmadığı bölümdeki oyun da mı?
0: Ya o Başakşehir maçı, bu Şampiyonlar Ligi maçı. Bence yaklaşım farklı olacaktır. O yüzden de hani ne 0 derim ne 10 derim. Kalkıp 50 demeyeceğim. Ama 30-35 derdim ben.
1: 89.
2: Galatasaray. 80. Evet, 30-35 yani, Galatasaray'a veriyorsun.
0: 30 diyeyim mi? Verelim. Niye demeyeyim ki? 25 diyeyim, 30 diyeyim, 35 diyeyim yani. Hani böyle çok anormal bir enseyi kartacak durum olmadığını düşünüyorum. İnşallah siz yanılırsınız.
2: İnşallah.
0: Diyeyim hani bu tabii konuda. Peki tamam, yani sen 90 Sporting dedin. Diyecek bir şey yok. O zaman araya gidelim. Aradan sonra biraz da Fenerbahçe'nin Roma maçını konuşalım. Mesela Fenerbahçe içeride oynayacak. Fenerbahçe'nin bir işi daha zor, Galatasaray'ın mı? Ya o zaman senin Roma'ya 120 falan vermen lazım.
1: Ben Fener maçında da çok şey olacağım. Kimseye hoşnut etmeyeceğim. Yani onu söyleyeyim.
2: Kaç birim geliyor bakalım reklamdan sonra.
0: Evet. Yani güzel, araya gidelim o zaman. Aradan sonra devam edelim.
3: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Hat-Trick devam edecek. Reklam.
4: Serkan.
5: Efendim abi.
4: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
5: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Tüm şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
4: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
6: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
7: Empara

0: Bey. Peynirin dayanılmaz cazibesi.
1: Her öğün yesi var.
2: Radyo Spor. Reklam. Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
3: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Hat-Trick devam ediyor.
4: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 14.35 saatlerimiz. Okan Hoca yeni gelen oyuncuları direkt 11'e atmaktan hep kaçınır. Ben de Galatasaray'ın yenileceğini düşünüyorum. Averaj için tek farklı mağlubiyet iyi olur. Kendi takımımızı iyi tanıdığımızdan dolayı böyle konuşuyoruz Ali abi demiş. Yeter ki Galatasaray puan alsın, biz taraftar olarak takımımızı tanımıyor olalım. Takımın komple savunma zaafı çok büyük endişe yaratıyor. O da bende endişe yaratıyor. Zaten o yüzden hani Galatasaray birden fazla gol atabilir diye düşünüyorum ama kaç tane yiyeceğine dair bir şeyim de yok. O beni de korkutuyor. Zaten sabah da söyledim yani Galatasaray tüm maçlarda gol yedi. 3 maçta minimum 2 gol yedi. Bunlar tabii endişe verici Galatasaray adına. Ama diğer taraftan da işte böyle bir sıfırla 10 gelince
5: Yok, benim de sıfır Galatasaray. Ben beraberliğe 10 dedim. Galatasaray'a sıfır verdik. Sen yanlış yaptın. Anladın galiba.
4: Doğru,
5: 90
4: doğru, doğru,
5: Sporting öyle 10 beraberlik 0 Galatasaray.
4: Evet, bir başka dinleyicimiz Rıdvan Aydın. O da Galatasaraylıymış. Profil resminde 2 tane ufaklık var. Büyük ihtimalle çocukları Galatasaray atkısını sallıyorlar. Galatasaraylı olarak benim de hiç umudum yok. 2 veya 3-0 kaybederiz.
5: Oo.
4: Demiş. Peki Galatasaraylıların bu moral yükselten maç tahminlerinden sonra Fenerbahçe'ye geçelim. Tekrar soruyorum Genco, reklam öncesi sorduğumu. Maçlara baktığında Sporting, Galatasaray, Fenerbahçe, Roma kimin işi daha zor gözüküyor?
6: Bence Galatasaray.
4: Bence Galatasaray.
6: Daha fazla eksiği var ve deplasmana gidiyor. Mert. Daha önemli de eksiği var.
5: Ben de Galatasaray dedim. Sen deplasman de olduğu için ve Osimhen olmadığı için.
4: Yani Roma'nın formu,
5: o da var ama hani deplasmana geliyor ama sonuçta. Bir seyahat yapacak. Atmosfer farklı olacak. Başlangıçta en azından. O yüzden hani Roma'nın formunu bilmekle birlikte ben yine de Galatasaray'ın işi daha zor derim.
4: Tamam. Genco, Fenerbahçe, Roma.
6: Şimdi Fenerbahçe...
5: Oraya bağlı mı? Şeyi de alalım mı bunu? Önce soruyorsun.
6: Birim mi? Yoksa...
5: Birim mi soruyorsun?
4: Genel söyleyebilirsin. Ondan sonra şeye de bağlayabilirsin. Tamam. Birime de bağlayabilirsin.
6: Şimdi Fenerbahçe'nin Beşiktaş maçında hücuma çıkarken çok iyi organize olamadığını, son pasları iyi atamadığını söyledim. Beşiktaş'ın ön hücumu ve daha doğrusu ön taraftaki baskısı biraz Fenerbahçe'yi bozdu dedim. Bir tane kilit an var. Guendouzi çıktığı zaman Fenerbahçe'nin orta sahasının knockout olması. Yarın değil öbür gün Guendouzi oynamayacak. Asensio yine yok. 10 numara eksikliği devam ediyor. Şimdi Gasperini ile de Roma aynı Atalanta dönemi gibi başladı. Yani çok hızlı oynuyorlar. Çok hızlı hücuma çıkıyorlar. Topu fazla rakibe bırakmamaya çalışıyorlar. Yani Fenerbahçe'de İsmail Yüksek de bayağı formsuz gözüküyor oynadığı dönem içerisinde. Ve Kante de Guendouzi ile olmadığı zaman acaba ne kadar yetecek? Ben beğeniyorum. Kante şu anda orta sahadaki tek isim ama Guendouzi ile yan yana oynamadığı zaman acaba o verimi sağlayabilecek mi? Kesiciliği yapabilecek mi? Dağıtıcılığa üstlenebilecek mi? Göreceğiz. Ama orada da Fenerbahçe'nin en önemli ismi 6 numarası ve 10 numarası birinci tercihleri olmayacağından dolayı çok da formda gerçekten bir Roma karşısında. Ben Fenerbahçe'ye de yani kimse kusura bakmasın ama mesela bugün yayında da Fenerbahçeliler kızmasın, hatta Fenerbahçeliler yazsın bana dedim. Bir tane bile Fenerbahçeli, ki anlık 300 kişi izliyordu, bir tane Fenerbahçeli bana yok hayır biz Kadıköy burası falan. Ya İsmail Kartal'dan da herkes. Ya onun formsuzluğu da, yani Kerem'i 10 numara oynatması falan, Guendouzi'yi çıkartması, onlar da faul hamlelerdi. Yani İsmail Hoca da bayağı formsuz. Hiç o ilk geldiği dönemki gibi değil. Dolayısıyla benim Fenerbahçe Roma maçında da Fenerbahçe galibiyeti beklentim çok az. Birim dağılımı da 10-20 70 olur.
5: Beraberlik 20.
6: Evet. 10-20-70 olur. Ya onda gerçekten sürpriz Fener galibiyeti.
4: Ali abi, Genco'ya yaşlandın diyorsun da sen de yaşlanmışsın. Galatasaray 2 gol atabilir mi demiş. Mert sen de Galatasaray'ın zorluk derecesi olarak daha yüksek bir maça çıktığını söyledin. Sonuçta deplasman faktöründen bahsettin. Fenerbahçe açısından sen genel olarak nasıl görüyorsun kısaca?
5: Valla ben de Genco abiden burada da çok farklı değilim. Genco abiyle bugün paralel gidiyoruz düşünce olarak. Ona ekleyecek herhangi bir şey. Yani stoper ve savunma performansı da Fenerbahçe'de son maç bayağı soru işareti yarattı. Verilen açıklar. Ake daha dengeli toparlayıcı roldeydi daha önceki maçlarda. Skriniar'ın açıklarını kapatıyordu ama bu maç o da pek iyi gözükmedi. Semedo iyi gözükmedi. O sıkıntıları da düşününce hani Ederson'un çok ekstra bir maç çıkarması, hatta Galatasaray'da da Uğurcan Çakır'ın ekstra bir maç çıkarması ancak ve ancak.
4: İkisi de son maçta iyiydi ama.
5: İşte iyiler.
4: Uğurcan da iyiydi yani. Başakşehir önünde.
5: Ama şimdi rakipler Avrupa seviyesi, Şampiyonlar Ligi seviyesi, bilmiyorum ne kadar olur ama onların performansı da standartta kalırsa ben de Genç abi gibi diyeyim yani 70-20-10.
4: Evet, herkese moral veren, özgüveni yükselten program Hattrick. Mutluluk saçan program Hattrick'ten Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçlarıyla alakalı olarak bir ön değerlendirme aldık. Şampiyonlar Ligi bugün başlıyor. Sonrasında önce Galatasaray, sonra Fenerbahçe'yi sahada göreceğiz. Tabii ki umudumuz takımlarımızın puanla başlamaları, puanlarla başlamaları. Ama bir taraftan hani şaka yolu da olsa bir dinleyicimizin söylediği gibi, eğer mağlup olduğunuz noktada da yediğiniz gol sayısı bile bu düzende çok fark ettirebiliyor averaj olarak. İş kritik noktalara gidebiliyor. O bile önemli yani. Mağlup olsan bile dağılmamak, oyun disiplinden kopmamak, bunlar da çok kritik. Tabii bunları oyuncular bilse de maç içerisinde pratikte böyle gerçekleşmediğini herkes biliyor ama en azından onu da yeri gelmişken ben söyleyeyim dedim. Yani ben mesela teknik direktör olsam, takımda görevli olsam işlemeye çalışırım bu durumu da. Her gol önemli. Öne geçtikten sonra da önemli. Yani mesela maçı 2-0 kazanıyorsun. 2-0'dan sonra 3'ü 4'ü aramak bile şu Şampiyonlar Ligi'nde eğer fırsatın varsa onu kovalaman gerekiyor. 2-0'da bırakma çünkü o bir gol sana gerçekten eleme turu için lazım tabii. Olabiliyor. İlk 8 için lazım olabiliyor. Bunu biraz üzerinde durmak lazım tabii.
6: İki senedir gördük. Kaç tane son tabii saniye golüyle söylüyorum. Neler oldu?
4: O yüzden söylüyorum. Sizlerden de çok gelmiş. Onu da belki söylemek gerekiyor. Şu an böyle bir iddia üzerinde Roma Sporting kombosu dönüyor. İkisini böyle beraber alıp ondan sonra kupona koyma şeyi var insanlarda. O da yayılıyor gördüğüm kadarıyla. Biz burada konuştuk. Ondan sonra sizlerden gelmiş. Bakalım onu da göreceğiz. Maçlar neler getirecek. Şampiyonlar Ligi yine TRT ve Tabi platformunda yayınlanacak. TRT'de bizim takımlarımızın karşılaşmaları açık olarak verilecek. Ama diğer karşılaşmaları takip edebilmek için Tabi platformuna üye olmanız gerekecek. Geçen sene biliyorsunuz ilk seneden farklı olarak o maçları artık ücretli olarak Tabi platformu vermeye başlamıştı. Orada da umarım bu sene uygulamanın görüntü kalitesinde biraz daha bir şey olur, iyileşme olur. Bazen bayağı böyle güvenlik evet, kamerası gibi aynen. Bir şeye düşüyor maçlar. O da ilginç. Peki, şimdi birkaç mesaj bakalım. Ondan sonra da diğer konulara geçeceğiz. Beşiktaş Danimarka deplasmanına giderken de aynı şekilde konuşmuştunuz. Ben Fenerbahçe ve Galatasaray'a inanıyorum puan konusunda ama 3 puan zor demiş.
6: Nasıl oldu bu?
4: Yani hani puan alabilirler ama galibiyet olmayabilir anlamında söylüyormuş.
5: Orada tabii kırmızı kart maçın kaderini değiştirmişti. Öyle bir senaryo olabilir tabii.
4: Tabii iki maçta da bile görmüştü. Kırmızı kart. 100 birim paranızı hiçbirine yatırmayın. Haftaya Beşiktaş'a verin hepsini demiş bir dinleyicimiz. Evet, bu hafta Avrupa kupalarında karşılaşmalar yok.
5: Marsilya mı Beşiktaş?
4: Beşiktaş'ın ilk rakibi Marsilya olacak Avrupa Kupası'nda, Avrupa Ligi'nde. Beşiktaş önce Erzurumspor'la oynayacak. Ardından da rakibi Marsilya olacak. Yeri gelmişken Beşiktaş'ın Ben size fikstürünü de söyleyeyim. Şimdi teker karşılaşma oynanacak. Hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de Avrupa Ligi'nde. Sonra Milliara'ya gidilecek. Milliara dönüşü tekrar Avrupa Kupaları kaldığı yerden başlayacak. Zaten Konferans Ligi haftaya da başlamıyor. Beşiktaş bu hafta Erzurum'la oynuyor. İçeride Marsilya ile oynuyor. Ahmet deplasmanına gidip Milliara'ya giriyor Beşiktaş. Milliara dönüşü Kocaeli ile gene içeride açıyor. Sonra Hoffenheim deplasmanı ve Trabzon deplasmanı diye. Ardından Palus ve Başakşehir diye Beşiktaş'ın fikstürü bir anda farklı bir noktaya doğru gidiyor. Tabii şimdi Beşiktaş derbiyi kazandı. Morali bayağı yükseldi. Mert, bundan sonra Beşiktaş için derbi galibiyeti sonrası bir beklenti yükselmesi gene

0: böyle bir şampiyonluk oralarda düşüncelerde değişmeler olmuş mudur sence?
1: Olumlu anlamda olmuştur.
0: Hı-hı.
1: Olumsuz anlamda bir şey çıktığını pek zannetmiyorum. Bu kadro hem daha geniş, o Süper Kupa'daki 5-0'lık galibiyetten sonraki havaya göre de daha farklı, daha potansiyelli bir kadro olduğunu düşünüyorum. O hani tek maçlık sanki bir şeydi. Hani oyun olarak çok böyle iyi şeyler aklımda kalmadı. İlk 4-5 hafta ya da 5-6 hafta bir beraberlik, full galibiyet vardı yanlış hatırlamıyorsam, ama bu oyun İtalyano'nunki çok daha etkileyici gözüküyor. O oyuncu kalitesi, işte bir tarafta Immobile vardı, şimdi Vlahovic. Vlahovic'in arkasında şu an ikisi de Immobile'nin önünde gözükür. Rafa çok dengesiz bir oyuncuyken Trossard çok daha istikrarlı gözüken bir yıldız. Orkun gibi bir oyuncu var orta sahada. İşte savunma rotasyonu oturdu. Merkez, işte Salih'in varlığı, kaleci varlığı. Yani bu Beşiktaş şampiyonluk yarışında tutunması gereken bir Beşiktaş ve şu an dört büyük arasında da bence en iyi gözüken, en hazır, en organize gözüken de takım Beşiktaş şu aşamada. Hani bireysel olarak Osimhen'in üzerine çıkacak belki bireysel performans göremeyiz, ama takım olarak Osimhen'in o bireysel performansını yenebilecek bir görüntüde Beşiktaş. Bu da bence bayağı olumlu, bayağı şeyler hayal ettirir taraftarı.
0: Genco, sence şu açıdan söylüyorum, mesela geçen sene Trabzon lig başladığında çok fazla şampiyonluk konuşmuyordu, hatta hiç konuşmuyordu. Sonra sezon içerisinde Trabzonspor yarışa dahil oldu. Şimdi sezon başladığında Beşiktaşlı taraftarlarda da öyle çok bir şampiyonluk durumu yoktu. Şampiyonluk beklentisi yoktu. Şimdi yavaş yavaş sanki onun da oluşmaya başlayabileceğini görüyoruz. O sinyaller geliyor gibi. Mesela bu iyi bir şey mi, kötü bir şey mi anlamında soruyorum.
2: Ya evet, güzel soru. Yani Beşiktaş hakikaten sezona başlarken bundan önceki iki sezonda yaşadıkları travma düşünüldüğünde Beşiktaş şu anda çok iyi bir yerde. Ve özellikle Fenerbahçe'yi deplasmanda yenmek, yenerken de gerçekten birçok futbol severi de ikna eden bir oyunla yenmek bence çok önemli bir artıydı. Ve tabii ki şampiyonluk konuşmalarını da beraberinde getirdi. Ha, bu bir artı mı eksi mi? Ali, bana bu artı gibi geliyor. Çünkü Beşiktaş şampiyonluk için oynayan bir takım. Hani şimdi Trabzonspor, kimse kırılmasın, darılmasın, ama Trabzonspor ortalamaya baktığında kaç yılda bir şampiyon oluyor? Beşiktaş kaç yılda bir şampiyon oluyor? Ve Beşiktaş şampiyonluğa oynuyorum
0: Bir
2: dendiğinde
0: Trabzon'a laf söylememişti bu programda. Bir Trabzon onların moralini bozmamıştı. Onu da yaptı.
2: oldu yaptı.
0: Birazdan Beşiktaş'a da bir tane geçiriverir. Ondan sonra tamam.
2: Yani dolayısıyla Beşiktaş'a şampiyonluğa oynuyorsun dendiğinde o böyle Trabzon camiasındaki gibi bir yük, bir sorumluluk olmaz. Tam aksine bence motive eder. Hele ki şu kadro iyi de bir kadro. Yani Mert'in saydığı gibi olan isimler ve alternatifleri çok çok iyi gözüküyor. Bence ekstra motive eder gibi düşünüyorum.
0: Mert, sence iyi bir şey mi, kötü bir şey mi?
1: Ya bazı şeyler abi kaçınılmaz yani. Şu Beşiktaş kadrosunu görüp şampiyonluğa oynamaması ya da bunun konuşulmaması mümkün mü? Vlahovic, Trossard, işte Türkiye'nin en iyi orta sahası Orkun deniyor ya. Ben de katılabilirim form olarak şu anda. Mümkün değil yani bu kadroyla ilgili başka bir şey düşünmek. Mesela geçen sezon Trabzon'la ilgili şampiyonlukla ilgili bir şey demesen çok bence sırıtmazdı. Rakiplerin harcadığı paraları falan düşününce. Ben o yüzden normal karşılıyordum Fatih Tekke'nin ilk dört hedefi söylemini, ki hani Trabzon'un bütçesiyle büyüklerin bütçesi de farklı. İşte Trabzon'un kendi kimliğini oluşturması daha iyi diyorduk. Hani Trabzon'un sezon içinde belki o hedefe ilerlemesi senin bahsettiğin gibi daha hayatın olağan akışına uygundu. Beşiktaş'ın da şu anda bence bu aşamada şampiyonlukla anılması, bu da bence hayatın olağan akışına uygun bir durum. Yani bu kadar harcamalar, bu kadar yıldız futbolcular varken zaten ne konuşulacak ki? İlk iki mi? İlk üç mü? Beşiktaş'ta bu çok daha normal, bu beklentiye girmesi. Hani İtalyan'ı şey diyebilir Fatih Tekke gibi, bizim hedefimiz ilk üç mesela demez de hani dedi diyelim. Bu taraftara geçmez büyük oranda, ama mesela geçen sene Fatih Tekke'ninki bence büyük oranda geçti. Yani burada en çok sen eleştirdin, ama Trabzonspor camiası içerisinde öyle çok büyük eleştiri almadı uzun bir süre. Sonra o biraz daha negatif tavrı insanlara batmaya başladı artık, hani hocam hani birkaç maç kaldı hani artık konuş diye. Ama bence Trabzon taraftarına geçti. Burada da Beşiktaşlılara geçecek şey tabii ki şampiyonluk, başka bir şey değil. O yüzden de çok negatif bir şey olduğunu düşünmüyorum ben.
0: Evet, bakalım Beşiktaş bunun baskısını mı yaşayacak yoksa havaya mı girecek, onu hep beraber göreceğiz. Tabii böyle bir duygu değişiminde işte Fenerbahçe deplasmanında özellikle ikinci yarıdaki oyun da çok etkili oldu. O oyun gücünü görünce taraftarlar biraz daha bence cesaret kazandı. Onu da söylemek gerekiyor. Ama bu hafta şimdi Erzurum maçı, sonra işte bahsettik Marsilya maçı, Marsilya maçının sonrasında zor bir deplasman, Ahmet deplasmanı.
1: Kenci abinin en merakla beklediği yani maçlardan biri olur.
0: İşte gene böyle daha test sınavları olacak Beşiktaş için. Beşiktaş'ın iyi yaptığı bir olay şu ana kadar iki maç üst üste kaybettikten sonra o tepkiyi vermeyi başardı. Yani Çorum ve Fenerbahçe maçları kazanıldı. Hı hı. O önemliydi. Çorum maçında zaten bayağı bir şey gösterdi Beşiktaş. Artı üstüne Fenerbahçe maçında galibiyetin yanına oyunu da ekledi. Öyle olunca tabii kırılganlık, bakalım bundan sonraki süreçte nasıl idare edilecek? Ben onun da Beşiktaş'ın sezonunda belirleyici olacağını düşünüyorum. Yani Beşiktaş, örnek veriyorum, Marsilya'yı kaybedebilir. Ama Marsilya'yı kaybettikten sonra Ahmet'i deplasmanda yenerse o zaman bazı şeylerin değiştiği Beşiktaş'ta ortaya çıkar.
1: Zaten Rıdvan da bunu söylemişti bir basın toplantısında. Yani biz bu sezon daha farklı olacağız. Yani daha farklı reaksiyon göstereceğiz işler kötü giderken. Hani kırılmayacağız'a getiriyordu. Ve dediğin gibi o iki maçlık mağlubiyet serisinden sonra iki maç gümbür gümbür oynandı.
0: Evet, bir dinleyicimiz Ali abi demiş, Beşiktaş Eylül ayını atlatırsa şampiyonluk şansı Fenerbahçe ve Galatasaray'ın önüne geçebilir. Şampiyonlar Ligi iki takımı da yıpratacak gibi duruyor. Fakat Beşiktaş'ın Avrupa Ligi fikstürünün de
2: çok yıpratıcı.
0: Evet, 36 takım arasında en zor olduğunu. Hani o metrik böyle hesaplamalar yapıyorlar kendi artık bir şeylere dayandırarak, ama her yerde aynı çıkıyor. Yani en zor fikstür Beşiktaş'ın çıktı.
1: Tabii.
0: Beşiktaş'ta çok öyle lay lay lon bir Avrupa Ligi fikstüründe olmayacağı için hani Fenerbahçe ve Galatasaray kadar yıpranacak.
2: Bu arada yani şeyde unutmamak lazım. Tamam, Beşiktaş şu an çok iyi başladı. Bunu hepimiz kabul ediyoruz ama Galatasaray'ın da kadrosunun şu anda oynadığı oyun potansiyel anlamında çok altında kaldığını ve onun da daha yükseleceğini de yani herkesin düşünmesi lazım.
0: Evet.
2: Dizel araba gibi Galatasaray. Yani sonradan
0: mesela
2: açılıyor.
0: Geçen sene o şeyi yapamadı. O yüzden biraz durdum. Mesela geçen sene boyunca da bize aynı şeyleri söyledik Galatasaray'la alakalı olarak. O sezon içerisinde oyunun çok geliştiğini görmedik. Zaten bir süre sonra hep şuna bağlıyorlar ya.
2: Ama Osimhen sakattı ya başlangıçta yine. Şimdi Osimhen var. İşte Batrakov bence biraz daha uyum sağladı mı, alıştı mı, bir şeyler yapacak. Abdülkerim, Davinson. Ben hiç böyle bir başlangıç hatırlamıyorum bu ikiliden. Hani biri bazen formsuz olurdu da ikisi birden çok kötü durumda şu anda. Yani bunlar da tabii ki normal. Bir de Dünya Kupası oynandı. Bunların hepsi Dünya Kupası'nda oynayan oyuncular. Dünya Kupası bu anlamda hakikaten milli takımlarda oynayan oyuncuların lige dönüş ritmini çok fazla etkiliyor. Yani bütün Dünya Kupalarından sonra bunu gördük. Dolayısıyla ben Galatasaray'ın en kötü ihtimalle Ekim ayındaki o dönüşle birlikte toparlanma sürecinin hızlı bir şekilde başlayacağını düşünüyorum.
0: Evet, bakalım neler olacak büyüklerle alakalı olarak. Evet, bugünlük hat-trick'in sonuna geldik. Şampiyonlar Ligi başlıyor dedik. Şampiyonlar Ligi başladığı için şöyle bir Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bu hafta oynayacakları maçlara kısa bir bakış attık. Oradan Beşiktaş'a geçtik. Süremiz de doldu. Herkese teşekkür ediyoruz. Yarın tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
1: Hoşça kalın.
3: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la hat-trick sona erdi. Reklam. Her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Hangi Kredi. Hemen Hangi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi? Radyo
4: Spor. Selam, ben Piraye.
5: Ben de Rutkay.
4: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
6: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira,

0: kod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
5: Reklam.
6: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi. Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları. La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
1: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı başlıyor.

0: Herkese mutlu günler. Spor Kazanı şimdi başladı. Ercan Taner'le beraber ben Ahmet Özölçer. Yine her zaman olduğu gibi spor gündemini konuşacağız. Normalde bugün Mehmet Sevinç'le beraber Ercan Taner yayında olacaktı. Ama Mehmet Sevinç yerine bugün ben yayındayım. Büyük ihtimal yarın da yine Ercan abiye ben eşlik edeceğim. Ercan abi hoş geldiniz.
1: Merhaba. İyi misin Ahmet?
0: Gayet iyiyim. Siz nasılsınız?
1: İyiyiz. Biz de iyiyiz. Teşekkür ederim.
0: Haftanın ikinci gününde bir salı günü yapmamıştık galiba sizle beraber yayın.
1: Yok, yarın da yapacağız işte.
0: Yarın da yapacağız. Normalde Perşembe ve Cuma günleri program yapıyorduk daha önce beraber.
1: Doğru.
0: Sonrasında pazartesi perşembe olmuştu. Şimdi de Mehmet'in yokluğunda salı ve çarşamba günleri de bu haftalık yine spor kazanında size eşlik edeceğim. Keyifli bir program olmasını ümit ediyorum diyelim. Çünkü Şampiyonlar Ligi konuşacağız biraz bugün. Biraz hazırlıklı da geldim. Özellikle Galatasaray'ın rakibi Sporting Lisbon'la alakalı hazırlıklı geldim. Biraz günleri ayırdım. Yarın da Roma'yı konuşuruz ve tabii ki temsilcilerimizi de detaylı bir şekilde konuşacağız. Ama öncesinde Süper Lig'de dün iki karşılaşma vardı. Başka takımı tutan dinleyicilerimizi de çok fazla üzmeyelim dedim. İsterseniz o karşılaşmaları da ve dört büyükler haricindeki diğer takımları da biraz konuşalım ilk bölümde diye bir plan yaptım. Dün Göztepe 4-2 yenildi Gaziantep Futbol Kulübü'ne ki enteresan bir karşılaşmaydı. İlk yarı 4-0'dı. Göztepe karşısında Gaziantep Futbol Kulübü önemli bir galibiyet aldı ki teknik direktör değişimi yaşadılar. Geçtiğimiz hafta sonu itibarıyla teknik direktörlerini değiştirmişlerdi hafta içerisinde. Ve Göztepe'ye karşı yeni teknik direktörleriyle beraber çıktılar. 4-2'lik bir galibiyetle İzmir'den döndüler kendi evlerine Gaziantep Futbol Kulübü. Aynı zamanda yine dün akşamki karşılaşmalardan bir tanesi Rize Spor Alanyaspor karşılaşmasıydı ki Alanyaspor 1-0 Rizespor karşısında galip geldi. Şöyle baktığımızda beklenen Avrupa mesaisi için mücadele edecek takımların geride kaldığını gözlemliyorum ben. Çünkü genelde hep konuşulan Göztepe'nin, Samsunspor'un daha önde olacağı ve Başakşehir'le beraber Avrupa mesaisinde dört büyükleri zorlayacakları yönünde çok fazla yorum vardı. Ama çok değişik bir durum söz konusu. Bu takımlardan Göztepe sondan ikinci sırada. Onu da aktaralım. Aynı zamanda Konyaspor maalesef hiç puan alamadılar.
1: Sıfır.
0: Sıfır puanda. Dört karşılaşmada sıfır. Ve durumları iyi değil Konyaspor'un. Aynı zamanda baktığınızda Kocaelispor'un büyük sürprizi var. Dün biraz konuştuk. 9 puana yükseldiler ki ligde 3. sıradalar şu anda. Baktığımızda 4 hafta sonunda yine yeni lige çıkan takımlardan Ahmet 5. sırada 7 puanla. Onlar da önemli bir puan aldılar diye düşünüyorum. Yine Gaziantep Futbol Kulübü teknik direktör değiştirmesine rağmen 7 puanda. Onlar da biraz sürpriz yapmış durumdalar. Gençler Birliği ilk haftaların, ilk 3 haftanın bence sürpriziydi. 7 puanda onlarda. Alanyaspor 7 puana yükselmiş durumda. Baktığınızda alt sıralarda Çorum lige yeni katılan ekiplerden 4 puanda, Erzurumspor 4 puanda, Eyüpspor 3 puanda, Göztepe 1 puanda, Samsunspor 4 puanda, Başakşehir 4 puanda. Yani Avrupa mesaisini düşündüğümüz Avrupa'yı zorlayacak takımlar geride kaldılar ilk 4 hafta itibariyle.
1: Evet.
0: Neler söylersiniz 4 büyük haricindeki diğer takımların performansları hakkında?
1: Şu ana kadar ayağı kırıklı o takımlara gönül verenler için, onu söyleyelim. Burada en başa Göztepe'yi alıyorum. Son yıllardaki en kötü maçını seyrettim bir akşam Göztepe'nin. Bu oyun yapısıyla top kayıpları, ileride top tutamama, savunmasının koordinasyonunun çok zayıf olması o farkı getirdi Göztepe aleyhine. Gaziantep'i kutlamak lazım. Rakibin zaaflarından çok iyi faydalandı ve rahat hak ettiği bir galibiyeti aldı. Maç 2-0 iken kaçırılan bir penaltı var Göztepe lehine. Eğer o penaltı gol olsa belki maçın gidişatında değişiklikler olabilirdi. Maç 2-1'e gelebilirdi. Son bölümde penaltıdan golü attılar ama 4-2'lik sonuç, artık son saniyelerde geldi ikinci gol. Ama Göztepe hiç bu kadar sistemine geçtiğimiz yıllardaki o kapanan, pozisyonu bulursa değerlendiren oyun sistemini biraz değiştirmek istedi galiba Hristo Stoylov bu sene. Ama bu değişimi Göztepe'li oyuncular benimseyemedi. Ayak uyduramadılar. Biraz daha hücumu düşünmek istedi Göztepe. Fakat şu ana kadar da dün tribünlere de baktım. O havası kaybolmuş durumda. Taraftar biraz umudunu kesmiş gibi gözüküyor.
0: Göztepe'de boşluklar var, Samsunspor'da boşluklar var.
1: Evet.
0: Yani Avrupa mesaisi için maçlarını kazanmak zorunda olan takımlar ki full statlara oynamaları
1: Doğru.
0: gerekiyor. Maalesef boş statlar.
1: Başakşehir de iyi bir görüntü sergileyemiyor. Kötü oynuyorlar. Ama Göztepe işte yıllardır beraber olduğu Stoylov'la bence en kötü dönemini yaşıyor. Hı hı. Öyle dün, söyleyebilirim.
0: Dün basın toplantısında bir de uyarısı var. Krize döndürmememiz gerekiyor bu durumu diye. Ama zaten bir kriz içerisinde bence Göztepe şu anda.
1: Krizden yani krize döndürmeme lafı seninle aynı görüşteyim. Şu anda büyük bir bunalımda. Ben de geliştireyim o cümleyi. Nasıl kurtaracaklar bilmiyorum ama Göztepe'nin bu taraftar desteği çok önemli bir camia Türkiye'de, Süper Lig'de. Umarım kısa zamanda toparlanır Göztepe. Yoksa yazık.
0: Yani enteresan. Baktığınızda Göztepe'nin durumu, Göztepe aynı zamanda sonuçta bir sahipli bir kulüp. Ve bir rol modeli olarak genelde Türk basınında çok da fazla sıklıkla dile getirilen bir kulüpten bahsediyoruz. Sahibi işte yurt dışı, yabancı bir sahibi var. Bir şirket aslında sahibi. Ve o şirketin bir CEO'su, bir başkanı var. O başkan yönetim başkanı olarak görev alıyor Göztepe'de. Böyle sahipli kulüplerin durumu özellikle Türkiye'de ne olabilir? Örnek olarak gösterilen bir kulüptü ama şu anda çok başarısız bir sezon başlangıcı yaptılar.
1: Göztepe orijinaliyle çok oynuyor bu kulübün sahipleri. Nedir? Göztepe dediğiniz takım hücum yapar, maç kazanır. Hı hı. Kendine ait bir yapısı vardır. İşte bir sürü oyuncuyu gönderiyorlar, oyuncu alıyorlar. O oyuncular tutar mı, tutmaz mı? Tutarsa acaba bu oyuncudan kaç para kazanırız diye düşünüyorlar. Hı hı. Bu anlayışla Türkiye'de başarılı olamazsın. Kendilerinin zaten başarısız olduğu yer Southampton, İngiltere.
0: Çok. Aynı böyle geçen seneki skandaldan sonra ben farklı bir düşünceye sahip olmaları gerektiğini düşünüyordum. Ama Göztepe'de baktığınızda Göztepe örneğinde çok iyi değiller. Bir de çok iyi oyunculara aldılar ve iyi parlatıp iyi paralara gönderdiler.
1: Artık olmuyor.
0: Başarı ama şimdi baktığınızda ellerinde öyle çok yetenekli oyuncu skalası da kalmadı diye düşünüyorum yabancı anlamında konuşuyorum.
1: Ya şimdi rol model sınıfta kaldı öyle diyelim. Başarısız bir Göztepe var. Yaptıkları transferlerinde şu ana kadar oturmadığı belli. Takımın oyun sisteminin de oturmadığı belli. Merakla bekliyorum. Ama bu anlayışla devam ederlerse, çünkü bu oyuncuları alalım Türkiye'de oynatalım diyorlar.
0: Hatta ama oynar mı oynamaz mı? İyi çıkarsa Southampton'ı alalım diyorlar İngiltere'ye.
1: Aynen öyle. Southampton da Premier Lig'de değil artık, Championship'te. Son sıralarda.
0: Bir daha çıkmaları çok zor. Özellikle geçen sezonki skandaldan sonra.
1: Zor. Çıkarlar belki ileride ama yani onlar da köklü bir kulüp. Fakat bu anlayışla Göztepe'nin durumunu iyi görmüyorum.
0: Gelen birkaç mesaj var, hemen onları da paylaşalım. Hüseyin Çimşir'den sonra Ergin Kereş gelmesi Şenol Güneş'in hoca olarak geleceği anlamına gelmez mi diye dinleyicimiz soruyor. Vallahi bilemiyorum, Şenol Hoca tekrar döner mi dönmez mi açıkçası çok merak ediyorum ben de. Ama çok döneceğini de düşünmüyorum. Bir başka dinleyicimiz tabii ki Kocaeli Spor diye yazmış Tolga Bey. Ercan abi baş tacısınız diye de eklemiş, çok teşekkürler. Yine bir başka dinleyicimiz Fatih Bey yazmış. Bazen şikayet ediyoruz. Hemen teknik direktör değiştiriliyor diye. Göztepe'de de tam tersi, artık teknik direktörle ilerlemiyor anladım. Artık ilerlemiyor diye yazmış. Benim

0: anladığım Göztepe teknik direktörüyle ilerlemiyor anlamını taşıyor.
1: Teknik direktörün dışında takımın omurgasıyla bu kadar çok oynarsan bazen teknik direktörün elinden bir şey gelmez. Gelen oyuncuların kariyerlerine baktığın zaman büyük başarılara sahip değiller Göztepe'de. Hemen teknik direktöre yüklenmeyelim, oyunculara da bakalım. Ya adını ilk defa duyduğum oyuncular da geliyor Göztepe'ye.
0: Hiç duymadığımız, yani hiç izlemediğimiz oyuncular.
1: Ya bu oyuncular da geldikten sonra ondan sonra niye başarı yok diyorlar. Taraftar zaten bunu anlamış. Dün ben özellikle Göztepe maçını seyretmek istedim. Hı hı. Maçın başına baktım. Taraftar şunu anlamış. Ya bu takımdan bir şey olmaz. Görüntüsü o şu anda Göztepe'nin. O taraftarın önce inandıracaklar. Destek görmek istiyorlarsa.
0: Bir dinleyicimiz yazmış. Göztepe'de bir hoca değişikliği olsa sizce mevcut kadroda yeni gelen antrenör ben 4-2-3-1 oynayacağım, önde basacağım, hücum yapacağım diyebilecek potansiyel var mı diye sormuş. Çok da zannetmiyorum ben. Bunu da bahsetmiş olayım.
1: Önde basıp pres yapman için
0: ona göre futbolcular gerekiyor.
1: Orta sahan da iyi olacak. Kurduğun forvet hattı da buna uygun olacak. Bunlar olmadığı zaman, ki dün göremedim. Bakalım ne olacak şimdi.
0: Yine bir son dakika bilgisi. Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurul kararı. Seçim Ekim ya da Kasım ayında olacak. Başkan adalı listesini güncelleyecek, son dakika bilgileri olarak paylaşılıyor. Evet. Beşiktaş seçime girecek ama ben anladığım kadarıyla tek adaylı, sadece işte Başkan Serdal Adalı'nın başkan adayı olarak gireceği ve yönetim kurulunu değiştireceği, bir yenileyeceği bir seçim olarak görüyorum ben bu durumu. Zaten çok iyi giden bir durum var Beşiktaş'ta.
1: Yaş,
0: çok iyi bir
1: hava
0: yakaladı. O yüzden de yani bu çok korkutucu bir seçim kararı değil bence.
1: Bu tamamıyla yönetimin yapısını istediği zaman biraz daha nakite döndürecek kişilerle çalışmak istiyor. Zaten o konuda ben de dünden itibaren haberim vardı. Hı hı. Biraz daha nakit, biraz daha holding yapısı diyelim, başında olan CEO'larla beraber yola devam etmek istiyor. Ya da holding sahipleriyle. Serdar Adalı'nın bu seçimi yapmasının amacı o. Hı hı. Ya bu saatten sonra zaten rakiple çıkmaz.
0: Hiç çıkacağını da zannetmiyorum. Bu hava varken,
1: iyice güçlendirmek istiyorlar.
0: Yönetimi güçlendirmek istiyor.
1: Evet. Biraz daha nakit istiyorlar. Bu şu anlama geliyor. Ocak ve Haziran döneminde yine transferlerde önemli isimleri Beşiktaş formasıyla görebiliriz.
0: Diyelim, isterseniz bir ara verelim. Ara sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Reklam.
4: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
5: Radyo Spor.
6: Serkan.
7: Efendim abi.
6: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
7: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
6: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
8: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
9: Empara.
10: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
11: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Reklam.

0: de sahip değil. Bu yüzden de olağanüstü bir karar alıyoruz.
1: Çok daha güçlü bir yönetim kurulu oluşturmak evet. istiyor anladığım kadarıyla Serdal Adalı.
0: Yedek üyenin sayısı da 5 tane yedek üye ile olmuyor.
1: Olmuyor bu durum. Bekir Bey'e de böylelikle sorduğu soruya cevap vermiş
0: ve
1: olalım.
0: Ve istifa etmesi gerekiyor tabii yönetim kurulundan bazılarını. Sen alamıyorsun.
1: Onların istifası gerekiyor ki ondan sonra yedek üyeler gelsin. Öyle. Yedekler de istifa ettiği zaman ancak işte seçim zorunlu oluyor.
0: Yo, başka belli bir sayı etkisi var.
1: Belli bir sayı da eğer yönetim kurulu üyesi istifa ederse de zorunlu olarak seçime gidilmesi gerekiyor. Böyle durumlar var ama öyle kafasına göre başkan ben seni çıkardım, seni aldım diye yapamıyor. Seçim
0: ama
1: gerekiyor.
0: Ama istediği zaman seçim kararı alma etkisi var.
1: Var. Tolga Bey Göztepe'nin kalecisi açıklama yaptı. Sokakta karşılaşırız illaki falan diye. Göztepe tarafından herhangi bir açıklama gelmedi taraftarından. Bir İzmirli olarak Göztepe oyuncuları gibi eski Göztepe taraftarı da yok diye yazmış dinleyicimiz. Dün öyle açıklamaları yaptı. Özellikle yenilen gollerden sonra ilk yarı oyundan alındı ikinci yarı itibarıyla. Gürcü kaleci bildiğim kadarıyla. Ama yani o maçın o sıcaklığıyla yapılan açıklamaların da çok da fazla önemseneceğini düşünmüyorum ben. Hele böyle açıklamalarla evet bu tarz açıklamalar yaptı kaleci. Biraz da Gürcü damarı var. Genelde böyle olurlar. Benim de Trabzon'da Gürcü bir ev arkadaşım vardı. O net olarak tanıyorum. O milleti tanıyorum. O Gürcü arkadaşlarım da oldu. Biraz sıcakkanlılardır. Ya böyle sıcağı sıcağına açıklamalar yaparlar. Ama sonrasında biraz mantıken soğudukları zaman da yaptığı yanlışları fark ederler ki ben özür dileyeceğini de düşünüyorum Göztepe kalecisine.
0: Özür dilemezse göndereceksin Ahmetciğim.
1: Öyle durumda gönderilecek.
0: Yani özür dilemezse ben yanlış anladınız beni. Olayın işte sıcaklığı koskoca yani Göztepe tarihini ben çok iyi bilirim. Meraklıyım bu işlere.
1: Affetmez kimler, bu arada Göztepe taraftarı da.
0: Kimler o formayı giydi? Kalecinin bundan haberi yok herhalde. Öyle olmazsa da arkadaşı göndereceksin.
1: Gözüken o. Yine bir başka dinleyicimiz Burak Bey sormuş. Osimhen'in çok sık sakatlanmaması için ne yapılabilir? Örneğin bu aşırı bacak açma hareketinden sakınması için uyarıda bulunması gerekir mi diye sormuş. Yani sporcu sağlığı farklı bir konu başlığı. Sonuçta iyi antrenman yapmaları gerekiyor. İyi ısınmaları gerekiyor maçtan önce. Ve iyi işte o gerdirme hareketlerini yapmaları gerekiyor. Ama sonuçta Osimhen'in sakatlığı sporcu sakatlığı oluyor. Bu tarz sakatlıklar hemen hemen her spor dalında oluyor. Özellikle o bacakları geniş açma, işte topa ulaşmak için o açma durumunda bu sakatlıklar çok sıklıkla olabilen sakatlıklar. Yani ne kadar siz kendinize iyi bakarsanız bakın, ne kadar iyi ısınırsanız, ne kadar iyi işte gerdirme hareketleri yaparsanız yapın, olabilecek sakatlıklar. O yüzden bunların çok da önüne geçiremiyor, maalesef geçiremiyor. Ama dediğim gibi iyi antrenman, kendine iyi bakma ve aynı zamanda işte iyi ısınma ve iyi gerdirme hareketleriyle bu durum çözülebiliyor. Yani geciktirilebiliyor ya da olmaması sağlanabiliyor.
0: Ben geçenlerde okudum bu konuyu, kasık sakatlıklarını. Kasık sakatlıkları kronikleşebilir. Öyle bir tehlikesi var. Çok iyi dinlenmen gerekiyor. Kasıkta problem yaşadığınızda okuduğum ve baktığım yorumlara ve makalelere göre 21 gün büyük bir tedavi sürecini çok iyi geçirmeniz lazım. Ondan sonra da bütün gücünüzle olaya başlamamanız gerekiyor. Bunu tabii ki Galatasaray'ın doktorları hepimizden daha iyi biliyorlar. Fakat mesele olayın kronik hale gelmemesi lazım. Bir sene uğraşırsın yoksa. Ya öyle notlar da var. Bir yıl boyunca tekrarlayan ve kronik hale gelen kasık sakatlıkları var. Bunu bu hale getirmemek için tabii ki bizden daha iyi biliyor tıp adamları. Tıp
1: yani...
0: insanları. Bu yüzden de bu konunun bayağı iyi incelenmesi gerekiyor. Osimhen anlamında. Ya kronik hale gelirse Osimhen için de kötü. Takım için de daha da kötü.
1: Çok ciddi yatırım yapılmış bir oyuncudan bahsediyoruz.
0: Tabii.
1: Haliyle tıp doktorlar çok daha fazla işte bu bakıyorlardır. Ona göre işte takımın kurmayları ona göre hareket ediyorlardır. Ama olabilir yani, sonuçta futbolcu sakatlıklarından bir tanesi bu. Oluyor, o ayağı çok açmakla alakalı maalesef böyle sıkıntılar olabiliyor. Sadece Osimhen'de değil, işte bir dinleyicimiz hala amatör ruhlu oynaması diye yazmış. Osimhen'in sorunu bu sakatlığı. Öyle değil işte yani, başka oyuncular da geçirebiliyorlar bu tarz.

0: İşte aynısını sakattı. Aynı takımda kim yaşadı? Lemina yaşadı.
1: Lemina. Ya olabiliyor. Biraz daha işte daha iyi ısınma, kendine daha iyi bakma. Bir de bu devamlı maç yapma temposu da sıkıntı yaratabiliyor bazı oyuncularda. Böyle durumlar var. İsterseniz artık yavaş yavaş değil hızlı hızlı da Şampiyonlar Ligi'ne geçelim. Bence kulüp anlamında, yani kulüp takım anlamında en önemli organizasyon.
0: Doğru.
1: Avrupa için ama dünya için en önemli organizasyon.
0: Kesinlikle katılıyorum.
1: Çünkü yani bir numaralı organizasyon, şampiyonların katıldığı ya da şampiyonluk için mücadele eden takımların katıldığı, elemelerden de gelen takımların katıldığı çok önemli bir organizasyon. Şampiyonlar Ligi organizasyonu ve Şampiyonlar Ligi'ne lig aşamasına geçildikten sonra 3. senesi bu sene. İlk sene katılamamıştık. 2. sene şampiyonumuz Galatasaray'da katılmıştık ve bu sene hem şampiyonumuz hem de ikincimiz de Galatasaray ve Fenerbahçe ile iki takımla birden katılacağımız Şampiyonlar Ligi bugün itibariyle başlıyor Ercan abi, ki futbol severler, benim gibi futbol severler için bayram. Yani bugün açıkçası bir bayram. Çünkü Şampiyonlar Ligi çok önemli bir turnuva. Çok önemli oyuncuların katıldığı, önemli takımların olduğu, önemli teknik direktörlerin önemli taktikler verdiği, futbolu yönlendiren bir turnuvadan bahsediyoruz. Ve çok önemli, dünyanın bir numarası turnuva. Takım anlamında, kulüp anlamında konuşuyorum. Haliyle konuşacağız. İsterseniz Şampiyonlar Ligi'nin bugünün programını hemen dinleyicilerimizle paylaşalım. Bugün iki takımımızın maçı yok. Salı itibarıyla bugün başlıyor Şampiyonlar Ligi. Galatasaray yarın ilk temsilcimiz Galatasaray yarın oynayacak saat 22'de. Sporting Lisbon'la oynayacak deplasmanda ve Perşembe günü de ikinci temsilcimiz Fenerbahçe kendi evinde 19.45'te Roma ile karşılaşacak. Tabii ki konuşacağız hepsini, ki hazırlandım. Özellikle bugün Sporting Lisbon'la bayağı bir hazırlanmış durumdayım. Hepsini de paylaşacağım sizlerle. Bugünün programına baktığımızda saat 19.45'te Türkiye saatiyle AEK Yunanistan şampiyonu LASK'la oynayacak. Hem AEK hem de LASK'ı merak ediyorum. AEK bildiğimiz takım, İstanbul kuruluşlu bir takımdan bahsediyoruz. Beyoğlu, AEK'nın evet. Beyoğlu'nda kurulan bir takımdan bahsediyoruz. Yine LASK'ta Avusturya temsilcisi, ilk defa Şampiyonlar Ligi'ne katıldılar. Merak edilen takımlardan bir tanesi LASK bu arada. Onu da paylaşalım. Nasıl bir performans verecek merak ediyorum. Yine 19.45'te Kulüp Brugge Aston Villa karşılaşması var. Aston Villa bu sene iyi değil. Hem ligde kötü başladılar, hem de geçen sezon itibarıyla belki çok iyi işlere imza attılar ama bu sezon itibarıyla çok iyi
0: bazı oyuncuları gitti.
1: Ekonomik olarak ciddi sıkıntıdalar. Ceza yediler. O bazı oyuncuları gönderdiler. Yerlerine gelen oyuncular tam anlamıyla performans veremediler daha. Ama sonuçta İngiltere temsilcisi, tehlikeli bir takım. Kulüp Brugge de merak ettiğim, Belçika temsilcisi merak ettiğim takımlardan bir tanesi. Önemli bir karşılaşma saat 22'de Borussia Dortmund Villarreal karşılaşması. Villarreal'i gördük. Hazırlık maçında Galatasaray'la karşılaştı. Açıkçası Villarreal konusunda takımı biliyoruz ama Borussia Dortmund ne yapacak onu merak ediyorum.
0: Bundesliga'ya iyi girdiler. 2 maç 2 galibiyet.
1: Bundesliga'da 2 maç 2 galibiyet. Sonuçta bu turnuvanın gediklisi takımlardan bir tanesi Borussia Dortmund. Bence bugünün en önemli karşılaşması saat 22'de Real Madrid'de Inter karşılaşacak. Real Madrid'de 3 oyuncu olmayacak cezaları dolayısıyla, ki oyunculardan bir tanesi Arda. Bizim önemli oyuncumuz Arda bu karşılaşmada yer almayacak. Onu da belirtelim. Inter neler yapabilir? Hakan Çalhanoğlu neler yapacak bu karşılaşmada? Merak ediyorum. Uzaktan şutlarla bu sezon çok önemli goller attı Hakan Çalhanoğlu. Bakalım bu karşılaşmada da o fırsatları bulabilecek mi? Merak ediyorum.
0: Jose Mourinho'nun Avrupa şampiyonluğu yaşadığı takım Inter. Onlardan biri. Ligde yine büyük başarılara imza attı Inter. Tabi Real Madrid'de de aynı şekilde yine çalıştı ve başarılı oldu. Kivu'nun oyun tarzını gayet iyi bilen bir yapısı vardır mutlaka. Ona göre analiz yapmıştır. Dediğin gibi Real Madrid-Inter mücadelesi gecenin as solisti.
1: Önemli karşılaşma bu arada. Dünkü basın toplantısında gerçekten çok enteresan açıklamaları var Mourinho'nun.
0: Evet.
1: Hem işte Kivu, işte eski futbolculardan teknik direktör olur mu tarzında sorulara verdiği cevaplar var. Hem işte Arda Güler hakkında ve diğer oyuncular hakkında algoritma, dün biraz konuşmuştunuz, söylemiştiniz, öyle açıklamaları var. Aynı zamanda yine başka işte Inter'le alakalı benden sonra ne yaptılar tarzında bazı cümleleri var. Yani böyle garip açıklamaları var. Bu arada Real Madrid konusunda konusunda da Real Madrid'den gittikten sonra Mourinho 6 tane Avrupa Şampiyonluğu kupa geldi diye konuşuluyor. Yani Real Madrid'de onun oluşturmuş olduğu yapının üzerine bazı başarıların gelmesi konuşuluyor. Yani Real Madrid cephesinde de farklı farklı çok konu başlığı var. Enteresan bir karşılaşma ki bence günün karşılaşması. Günün bir diğer karşılaşması, hemen onu da paylaşalım. Porto Manchester City karşılaşması, önemli bir karşılaşma. Porto'da da bakalım neler olacak. Farioli geçen sezon şampiyon yaptı takımı. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde neler vaat ediyor? Merak ediyorum.
0: Ligde çok iyi bir başlangıç yine.
1: Tabii. Ligi konuşacağız çünkü Sporting Lisbon'u konuşurken mecbur konuşacağız. Ligde şu anda bir numarada Porto. Bütün karşılaşmalarını kazanmış bir şekilde. Beşinci hafta oynandı. Beş karşılaşmayı da kazandı Porto. Ve 15 puanla lig lideri olarak devam ediyor. Manchester City, ben biraz sekteye uğrar diye düşünüyordum ama siz özellikle Premier Lig'e fırtına gibi girdiler dediniz. Ve biraz da takip ettim. Gerçekten Maresca ile beraber, yeni teknik direktörleriyle beraber çok güzel bir başlangıç yaptılar. Şampiyonlar Ligi'ne bunu taşıyacaklar mı? Çok transfer yaptılar yine bu sezon. Özellikle Manchester City. Ve yine son karşılaşma, bugünün son karşılaşması Şampiyonlar Ligi'nde. Lille-Real Betis karşılaşması. Real Betis'i hafta sonu izledim. Cuma günü izledim. Real Madrid'e karşı çok iyi bir kadrosu var. Real Madrid'den de bazı oyuncuları transfer ettiler tekrardan. İşte Garcia bek olarak alındı. Ceballos alındı. Yani çok önemli oyuncular yine Betis'te var. Anthony çok önemli oyuncusu yine. Ve Isco eski Real Madrid'ti. Takımı taşıyan oyunculardan bu arada. Real Betis'te merak ediyorum. Şampiyonlar Ligi serüveni nasıl olacak? Lille'e baktığımızda Lille Fransa'daki ekonomik kriz dolayısıyla sıkıntı yaşıyor ama bir önemli durum Lille'le alakalı. Hemen onu da paylaşayım. Onu da sizlerle paylaşayım. Merak ediyordum. Nasıl bir teknik direktörle anlaşacaklar? Ne yapacaklar? Ne edecekler diye. Ve anlaştılar ve sezona da o teknik direktörle giriş yaptılar. Hemen bir bulayım, paylaşayım. Tanıdığımız bir ismin oğlu teknik direktörü Lille'in, David Ancelotti. Bildiğimiz Ancelotti'nin oğlu Lille'in teknik direktörü olarak ilk defa Şampiyonlar Ligi'nde bir karşılaşmaya çıkacak. Takımın başında teknik direktör olarak çıkacak. Merak ettiğim bir teknik direktör. Babasını tanıyoruz. Uzun yıllar babasıyla beraber de çalıştı. Real Madrid'de uzun yıllar yardımcı antrenör olarak da çalıştı. Ve artık Lille'in patronu ve Real Betis'e kendi evinde Şampiyonlar Ligi'nde açılış maçını yapacak. Nasıl bir salı günü bekliyorsunuz?
0: Bayağı futbol dolu bir salı günü. Hepsini tek tek saydın. Tabii benim seyredeceğim maç, ilgiyle beklediğim maç Real Madrid Inter maçı. Diğer maçları da artık sonrasında özetlerine bakacağım. Onu söyleyeyim.
1: Real Madrid bakalım nasıl başlayacak ki çok da şans verilmiyor Ercan abi Real Madrid'e. Şampiyonlar
0: Real Madrid Real Madrid'dir her zaman.
1: Bu arada bir hatırlatma daha yapalım. Her Şampiyonlar Ligi maçının başında bir dakikalık bir saygı duruşu olacak. Nepal'deki sel felaketinden dolayı 1300'ün üzerinde Nepal vatandaşı hayatını kaybetti maalesef. Çok kötü bir sel felaketiydi. Hayatını kaybeden Nepalli vatandaşlar için saygı duruşu olacak. Bunu da hatırlatalım. UEFA'nın kararı tüm Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarının ilk dakikası, yani maç başlamadan hemen önce bir dakikalık saygı duruşu olacak. Bunu da bir kez daha paylaşmış olalım. Bir dinleyicimiz sormuş hemen. Ahmet Spor'la alakalı bir dinleyicimiz sormuş. Ercan abiye sorar mısınız diye. Ocak ayında Ahmet Spor Cagney'in yerine Semih Kılıçsoy alsa daha iyi olmaz mı diye sormuş.
0: Bilemem.
1: Ben Semih'i çok bırakacağını Beşiktaş'ın zannetmiyorum Ercan abi.
0: Ya bir Semih'ten faydalanmak istiyor. Semih'in bunu anlaması lazım. Bu yüzden de pek sanmıyorum ben. Semih'le devam. Çünkü 3 kulvar var. Bu netleşti. Lig, Avrupa Kupası ve onun dışında da Türkiye Kupası. Bırakacağını pek tahmin etmiyorum.
1: Ben de aynı fikirdeyim. Bir yarış aramız var. Yarış sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor. Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Artık yerini almak üzere. Numaralı Liberta Mia, arka kapaklar kapatılmaya çalışılıyor. Libertamia da şimdi starttaki yerine

0: tam anlamıyla aldı 10 numaralı Sea Power Son Safkan. O da kulvarına yaklaştı. En dış kulvardan koşuya başlayacak. Yerini aldı Sea Power. Atlar hazır. Beyaz bayrak kaldırıldı. Start verildi ve koşu başladı. Geciken bir safkan var, bakıyorum 12 numaralı Bonita yaklaşık 15-20 boy kadar geriye düştü. Çıkıştan sonra 3 numaralı La Locura yarışa hızlı başladı. Rakiplerin hakim oldu, bir anda 3-4 boy fark yaptı. İkincilikte 7 numaralı Simaze var. Onun hemen dışında 10 numaralı Sea Power 3. sırada koşuyor. 1,5 boy geride iç kulvarda 4.lükte 6 numaralı Dinamit Kız. Onun hemen dışında 5. sırada 2 numaralı Zigray kendine yer buldu. 1,5 boy geride iç kulvarda 1 numaralı Sirena. Dışında da 11 numaralı Libertamia sırasıyla son 600 metreye girdi. 3 numaralı La Locura önde fark 1 boy. 10 numaralı Sea Power ikincilikte 2 boy geride iç kulvarda 7 numaralı Simaze dışında 2 numaralı Zigray gerilerinde de 6 numaralı Dinamit Kız sırasıyla son düzeye çıkıldı. 3 numaralı La Locura virajı da önde döndü orta kulvardan 10 numaralı Sea Power'ın onun yanından 2 numaralı Zigray'ın bariyer dibinden 7 numaralı Simaze'nin ataklarıyla son 400 geçildi. 3 numaralı La Locura önde farklar azalmaya başladı. Orta kulvardan 10 numaralı Sea Power şimdi ikinciliğe sokuldu, bariyer dibinden de 4 numaralı Sidic geliyor. 3 numaralı La Locura'yı içten gelen 4 numaralı Silic yakalayıp hakim oluyor ve koşuyu kazanıyor. 3 numaralı La Locura koşuyu 2. sırada tamamlarken 7 numaralı Simaze 3. 9 numaralı Joyce Girl 4. 10 numaralı Sea Power'da koşunun 5.'si oldu. Son metrelerde yaptığı ataklarla kazandı koşuyu 4 numaralı Silic. Mert Uyar'la start aldı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bahisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Radyo Spor. Reklam.
5: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
6: Radyo Spor.
7: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
8: Akakçe. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
10: Bankkart, seni düşünür o.
4: Reklam.
3: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
11: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'ne girişi yaptık. Şampiyonlar Ligi'nde iki takımımızla birlikte mücadele edeceğiz. 36 takımın olduğu lig aşamasındayız. Artık ilk 24'e kalmak için mücadele edecek takımlarımız. İlk 8'e kalsak ne kadar güzel olur. Ama ilk 8 biraz zor. Neden zor? Çok önemli takımlar var. Real Madrid'e bile şans verilmiyor Ercan abi bu sezon. Paris Saint Germain 3'te 3 yapar mı diye konuşuluyor. Hatta onlara da bile şans vermiyorlar. 3'te 3'ü çok zor yapar diye.
12: Belli olmaz.
11: Çoğu işte yabancı basını takip ediyorum. Uzmanları takip ediyorum. En son BBC'nin yaptığı bir makaleyi okudum. O makalede de Paris Saint Germain 3'te 3 yapar mı diye soruluyor. Zor diye cevap vermişler. Arsenal'in bir şans veriliyor. Arsenal'e az da olsa bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Arteta ile beraber Premier Ligi geçen sezon aldılar. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ni de alabilirler deniyor. Yine aynı zamanda özellikle Bayern Münih'e ciddi şans verenler var. Bayern Münih'in bu sezon şeytanın bacağını kıracağı ve Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götüreceği konuşuluyor ki o hücum hattıyla beraber neden olmasın diye konuşuluyor. Ve bu sezon sürpriz bir şekilde Barcelona ismi ön plana çıktı. Fırtına gibi girdiler lige. Maalesef Galatasaray temsilcimizin ikinci haftaki rakibi. Buraya gelecekler, İstanbul'a gelecekler ama keşke gelmeseler diyorum. Keşke çıkmasaydı diyorum. Çünkü gerçekten fırtına gibi girdiler.
12: Tabii ama işin gerçeği bu.

0: Şampiyonlar Ligi.
1: Tabii ki futbol bu. Yani her an her şey olabilir. İstanbul'daki Galatasaray temsilcimiz kimleri yenmedi ki? Ama çok zor bir rakip. Herkese 5 atıyor bu sezon. 10 senedir de Şampiyonlar Ligi'ni kazanamıyor Barcelona.
0: Onların da bir isteği var tabii ki.
1: Açlar. Yani Şampiyonlar Ligi kupasını açlar. Özellikle Lamine Yamal bu kupayı çok istiyor. Yani bu konuşuluyor. Evet. Ciddi manada sıkıntılı bir durum söz konusu. Bizim için, özellikle Galatasaray temsilcimiz için. Ama futbol bu. Her an her şey olabilir. İstanbul'daki karşılaşmada her an her futbolda her şey var, her sonuç var diyelim. Ve Galatasaray'ın rakibiyle başlayalım. Yarın oynayacak temsilcimiz Galatasaray. Çıkmasını istemediğim takımlardan bir tanesi Sporting Lisbon. Neden bunu söylüyorum? Çünkü bir atılım yaptılar. 2021-22'den sonra ciddi bir atılım yaptılar. Ve önemli bir takıma evrildiler. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde Arsenal'e elendiler ki 1-0 Portekiz'deki karşılaşmayı Arsenal kazandı. İngiltere'deki karşılaşmada 0-0 sonuçlandı ve turu atlayan taraf Arsenal oldu. Fakat direkten dönen topu vardı ve üstün taraftı İngiltere'deki karşılaşmada.
0: Çeyrek finale kadar Ahmet, benim çıkarttığım notlarda da var, mağlubiyet yüzü görmedi. Lig aşaması dahil. Yani nasıl bir takım olduğu ortada.
1: Çok tehlikeli bir takım. Şimdi isterseniz biraz detay da verelim. Yaş ortalaması bu sezon 23.6 Ercan abi. Genç sayılabilecek bir takımdan bahsediyoruz. Güncel amili olan 10 tane oyuncusu var. Evet. Yani başka ülkelere gönderdiği de, kendi Portekiz milli takımına gönderdiği de 10 tane oyuncusu var. Maçlarını Estadio Jose Alvalade stadında oynuyor ki 52.095 kişilik bir stat. Doldu mu? Bayağı ses getiren de bir stat
0: genelde
1: oluyor.
0: Genelde de doluyor.
1: Genelde de maçları doluyor ki Şampiyonlar Ligi maçında da dolduruyorlar. Bunu da geçen sezon gördük biraz. Transfermarkt kadro değeri 378.70 milyon avro. Galatasaray daha üstte bu arada, onu da söyleyeyim. Transfermarkt'a göre kadro değerine baktığımızda. Benim ilgimi çeken, ki Portekiz takımlarında sıklıkla gördüğümüz bir durum, güncel transfer bilançosu hazırlanıyor. Ve güncel transfer bilançosunda artı 77.57 milyon euro bir karı var Sporting Lisbon'un. Bu sadece bu sezon için bahsediyorum. 200 milyon üzeri bir satış yapmış durumda ve 123 milyon civarı bir euro civarı alış yapmış durumda. Yani yaklaşık olarak 78 milyon avro civarı bir artısı var ki Portekiz takımları bu işi çok iyi yapıyorlar. Porto da yapıyor, Benfica da yapıyor Ercan abi. Sporting Lisbon da onlara katılmış durumda. Yani alıyorlar, parlatıyorlar, satıyorlar. Alıyorlar, parlatıyorlar, satıyorlar. Ya özetle bunu söyleyebiliriz. Sporting Lisbon biraz böyle bir takım. Oyununa baktığımızda 4-2-3-1 genelde teknik direktörleri oynatıyor. Dörtlü savunmada önce kaleciyi söyleyelim. Rui Silva geçen sezon da gördüm. Bu sezon ligde de özet maçlarının tamamını izlemedim ama özetlerini izledim. Uzaktan şutları iyi çıkartabilen kaleciler. İyi bir kaleci Rui Silva. Onu da belirtmiş olalım. Dörtlü defansta sol stoperleri takım kaptanı Inacio. 40 milyon civarında bir değeri var. Sağ stoperleri, ki Belçikalı yeni transferleri, 28 milyon avro değerinde Debos. Çoğu uzmana göre bu sezon izlenmesi gereken genç oyunculardan bir tanesi. Stoper hattı çok önemli baktığınızda. Sol bek geçen sezon da Arayo önemli bir isim. Dikkat edilmesi gereken isimlerin başında geliyor. Çok fazla hücumu düşünen bir sol bek. Yine o da Uruguaylı, 40 milyon avro civarında bir değeri var. Sağ bekte Fresneda, İspanya, 15 milyon avro değerinde bir oyuncu. Ama Arayo'nun biraz gölgesinde kaldı. Yani sol beki, sol tarafı daha tehlikeli diyebiliriz Sporting Lisbon için. Orta saha kurgusu Ercan abi, şaşırdım bu sezon için. Tamamen değiştirdiler. Yani mesela son lig karşılaşmasında oynattıkları orta saha kurgusu yeni transferlerden oluşuyor.
0: Evet.
1: Sol defansif orta saha Dumbia, hem İtalyan hem Fildişi pasaportu var, 20 milyon avro değerinde. Ve sağ defansif orta saha Altimira, İspanya vatandaşı, o da 20 milyon. Bu arada Altimira Galatasaray'ın transfer listesindeydi, onu da belirtmiş olalım. Yine bakılan oyunculardan bir tanesi, dünya piyasasında bakılan oyunculardan bir tanesi. Onların önünde 10 numara pozisyonunda oynayan yine yeni transferleri Uruguaylı Rodrigo Salazar, çok önemli oyuncu bu arada, dikkat etmekte fayda duyduğum oyunculardan bir tanesi. Braga'dan geldi yeni transferleri. Sağ açık Catamo, geçen sezon da yine vardı. 25 milyon avro civarında bir değeri var. Sol açıkta enteresan bir isim Flavio Gonçalves, B takımından bu sezon transfer edildi Ercan abi ve şimdiye kadar 3 gol attı sol açıkları.
0: Altyapıdan
1: geldi.
0: Evet.
1: 19 yaşında ve dikkat edilmesi gereken bir oyuncu. Ve forvetleri Türk piyasasının yakından tanıdığı, bu sezon yaz transfer döneminde Fenerbahçe'de adı sıklıkla anılan Luis Suarez, 30 milyon avro değerinde bir oyuncu. Bu sezon 4 gol 1 asistle oynuyor. Bu saydığım 11 lig maçında 2-0 kazandıkları son lig maçında, 5 Eylül'deki lig maçındaki oyuncular. Yine baktığınızda çok önemli isimler var. Gönderdikleri Quinta'yı gönderdiler Chelsea'ye 50 milyon avroya. İşte Morten Hjulmand 40 milyon Atletico'ya gönderdiler. Osmane Diomande Nottingham Forest'a gönderdiler 40 milyona. Trincao önemli bir isimdi. Full sağ açık olarak oynatılıyordu. Yine 39.25 milyon avroya El Ahli'ye gönderildi ki El Ahli Greenwood'u istiyordu Ercan abi uzunca bir süre. Fenerbahçe aldı. Fakat onlar da Greenwood alamadıkları için Trincao'yu transfer ettiler. Ve Alisson Santos yine 16.50 milyon avro ile Napoli'ye gönderildi. Yani çok önemli takımlara da oyuncu gönderen bir takımdan bahsediyoruz.
0: Ben de oyun sistemi olarak çıkarttığım notları paylaşmak isterim. Bir numaralı ilkeleri, kesinlikle vazgeçmedikleri. Amorim de biliyorsun bu takımı çalıştırdı. Amorim'in öncesi ve sonrasında olmazsa olmazları şu: tempolu oyun sistemi. Sporting Lisbon'un bir numaralı prensibi. Önde her zaman rakibi bunaltıcı pres yapıyorlar. Hangi teknik direktör olursa olsun bu kesinlikle değişmiyor. Ya yani burada geriden oyun kurmayı düşünüyorsan ilk andan itibaren yoğun bir baskıyla karşı karşıya kalabilirsin Sporting Lisbon karşısında. Bu zaten analizde herkes tarafından biliniyordur. Okan Buruk da gayet iyi biliyor. İkinci prensipleri, çok hızlı kanatlara her zaman sahip oldular ve dik oynamayı, dikine oynamayı çok seven bir takım. Bu yüzden de savunma arkasına yapılan koşular Galatasaray'ın zayıf karnı. Bunu Başakşehir maçı dahil her maçta gördük. Ama Sporting Lisbon'un oyun yapısı bu. Savunma arkasına yapılan, bitmek, tükenmek bilmeyen koşular.
1: Luis Suarez özellikle.
0: Evet, bunu her zaman yapıyorlar. Şimdi futbolda meşhur bir kelime var. Orta alanda, yani merkezde sayısal üstünlük. Bunu sağlamak için kanatların genelde çizgiye basılı olduğu dönemden vazgeçip ortaya doğru yönelmeleri merkezde kalabalık bir görüntü sağlamalarına yol açıyor. Ve savunma hattını, riskli futbol deniyor. Fakat futbolun gerçeği bu. Savunma hattı orta saha çizgisine çok yakın. Sporting Lisbon'un bu kompakt yapısı yıllardır değişmeyen bir yapı. Oyuncular gidiyor, geliyor, transfer yapıyorlar. Fakat bahsettiğim bu oyun sisteminden hiçbir şekilde vazgeçmeyen bir takım Sporting Lisbon. Bu sebepten Okan Buruk'un çok iyi analiz edip oyunculara anlatması gerekiyor. Anlatamazsa ya da oyuncular bunu uygulayamazsa iş biraz zora girer.
1: Şimdi bu sezon için lig maçlarına baktığımda dikkatimi çeken, şimdi Salazar'ı aldılar. Salazar 10 numara pozisyonda oynuyor. Orta sahanın, yani ofansif orta saha olarak oynuyor. Diğer iki oyuncu yeni aldıkları, onlar biraz daha defansif orta saha olarak oynuyorlar gördüğüm kadarıyla. Ama Salazar'ın uzaktan şut tehlikesi var. Yani ona şut attırmamamız gerekiyor Salazar'a. Bu konuda başarılı. Özellikle kalecinin sağ köşesine çok fazla şut atıyor. Ona biraz dikkat etmemiz lazım. Yine Katamo sağ açık olarak oynuyor. Katamo'nun bir özelliği var. Sol ayağıyla da şut çıkartabiliyor. Sol ayağını daha iyi kullanabiliyor. Ters ayakla sağdan girip sol köşeye bırakma hikayesi var ki genelde son dönemde futbolda sıklıkla gördüğümüz goller bunlar. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yine baktığımda Arayo aralara kaçan sol bek, biraz önce de söylediğiniz arkaya kaçan sol bek çok tehlikeli ve Luis Suarez'le beraber iyi bir ikili oluşturuyorlar forvetle beraber. Birbirlerini tamamlıyorlar Ercan abi. İlk 5 maçta gördüğüm durum bu. Yine bu uyumları dikkat etmemizde fayda var. Bir de Arayo aralara kaçtığı için penaltı yaptırtıyor ki son karşılaşmada da bu penaltıyı yaptırttı. Ona bizim çok dikkat etmemiz, defans hattının çok dikkat etmesi gerekiyor. Yedekten de gelen oyuncular tehlikeli. İşte yeni aldıkları İran Kunda, Cilerme son karşılaşmada baya etkili oldular gördüğüm kadarıyla. Ve yine Yunan forvet Fotis Ioannidis tehlikeli bir oyuncu. Dikkat etmemiz gerekiyor. İşte yine geçen sene Şampiyonlar Ligi çeyrek finalini Arsenal'le izlediğinizde ona bakmak gerekiyor.

0: nasıl bir takım? Orada anlaşılıyor baktığınızda. Özellikle İngiltere'deki karşılaşmada o kompakt oyunu, kompakt olarak tam takım olarak hareket ettiklerini görebiliyorsunuz. Çok dikkat etmekte fayda var diye düşünüyorum.
1: Şu anda önlem alınacak takım sayısı, bazı takımlar var. Cümleyi şuraya getireceğim. Ne kadar önlem alırsan al bir şey yapamıyorsun. Bu takımları şöyle sayalım. Arsenal ne kadar önlem alırsan al kazanıyor. Paris Saint Germain Avrupa'da ilerleyen dönemlerde ne kadar önlem alırsan al kazanıyor. Bayern Münih kazanıyor. Ama bunlara eklenen takım sayıları artmış durumda. Mesela Barcelona, lige girişine baktığın zaman istediğin kadar önlem al. Valencia önlem almadı mı?
0: 5 tane yediler. 8 kişi kendi evinde hücum yapıyorlar. 8 kişi ceza sahasındaydı Barcelona'da Ercan.
1: Evet ya, o dikkatini çekti mutlaka, senin de benim de. Yani 8 kişiyle ceza sahası içinde hücum anında aktif olarak orada bulunmak ve bunu başarmak çok zordur. Mükemmel çalışmışlar. Bu yüzden bazı takımlara istediğin kadar önlem al. Sporting de Portekiz'de hiçbir şekilde o kendi oyunundan taviz vermeyen bir takım. Yani rakibe göre oynayalım demiyor. Benim oyunum bu diyor. Bu takım sayıları bayağı arttı dünyada. Rakibe göre oyunu oynamak değil, kendi oyununu oynayıp kesinlikle de rakibe kabul ettirmek. Bu Şampiyonlar Ligi'nde bunu yapan takım sayısı çok fazla. Bu yüzden her maç zor. Kolay değil. Sen de saydın, ben de anlattım. Sen de notlarınla belirttin. Hiç de kolay olmayan bir maçla açacak Galatasaray Şampiyonlar Ligi perdesine.
0: Yani başka işte yükselişte bir takım Ercan abi. Yani başka bir takımla Galatasaray temsilcimiz açsa çok daha iyi olurdu düşüncem vardı. Hele bir de şimdi Osimhen'in sakatlığıyla beraber daha da bir karamsar hava var. Tabii ki futbol bu. Her an her şey olabilir. Yani bunu hep söylüyorum. Futbolda her sonuç var. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde her takım hazırlanarak geliyor ki Galatasaray da Okan Hoca ile beraber hazırlanarak geliyor. Bu arada Okan Hoca çok yabancısı değil Sporting'in. Başakşehir'in başındayken de karşılaştı. Yendi hatta İstanbul'da. 4-1 ile eledi Sporting'i Başakşehir. Yani böyle bir anekdot da var. Böyle bir hikaye de var. Çok yabancısı olmadı.
1: Sporting'i şimdi tabii o yıllarla bu yıllar arasında bayağı fark var. Lizbon'da 3-0 yenen başka bir takım daha var.
0: Gençler Birliği Ercan Gençler abi. Birliği, çalıştım. Dersime çalıştım.
1: Gençler Birliği'nin Avrupa Kupalarına katıldığı, o iyi olduğu dönemde 3 tane attı Gençler Birliği Sporting'i.
0: 93. Zaten iki tane galibiyetimiz var evet. Türk takımı olarak Ercan abi. Birisi işte bahsettiğiniz Gençler Birliği karşılaşması, bir tanesi de Başakşehir karşılaşması. Başka da yok. 10 karşılaşmanın işte notlarımı da aldım. 5'ini kazanmış bu arada Sporting. 3 maç beraberle bitmiş ve 2 maçta yenilmiş. Beşiktaş 4 kere oynamış. 3 beraberlik 1 mağlubiyeti var.
1: Kocaeli Spor Sporting maçı var 0-0 İzmit'te. Yine bir Avrupa Kupası maçı. Ama o dönemlerle bu dönemler şu anda değişiyor. Oyun tarzlarını, oyun sistemlerini anlattık değerli dinleyicilerimize. Bu yine uygulamaya çalışacaklar. Umarız buna izin vermez Galatasaray. Başka yapacak bir şey yok.
0: İsterseniz bir ara verelim. Ara sonrası temsilcimiz nasıl oynamalı? İsterseniz biraz da onu konuşalım.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Reklam.
4: Serkan.
5: Efendim abi.
4: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
5: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
4: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
6: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
7: Empara. Empara, bankanın güzeli.
8: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
9: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
10: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Radyo Spor. Radyo Spor.
11: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Erkan Bey bir mesaj göndermiş Başakşehir İstanbul'dan. Şampiyonlar Ligi'nin başlamasıyla haftanın her gününü doldurmuş olacağız diye bir futbol sever mesajı gelmiş. Gerçekten öyle yani, Şampiyonlar Ligi ile beraber çoğu maçı da eğer futbol sever olarak izleyecekseniz hemen hemen her günü dolduruyor. Zaten 36 takım olduğu için perşembe günleri de maç var. Fenerbahçeliler biraz o konuda serzenişte bulundular. Hep Avrupa Ligi olduğu için perşembe günleri oynadılar. Ya da çarşamba günü bir iki maçları olmuştu. Şimdi Şampiyonlar Ligi'ne katıldığı için Fenerbahçe uzun yıllar sonra hep salı çarşamba günü oynamak istediler ama ilk karşılaşmada perşembe günü Avrupa Ligi maçı gibi öyle bir serzeniş vardı ama sonraki karşılaşmalar salı da var, çarşamba da var. Onu da hemen belirtmiş olalım. Üzülmeye, öyle serzenişte bulunmaya gerek yok.
1: Ya ben diyelim. Salı gününü daha çok seviyorum. Hemen maç oluyor.
0: Salı günü güzel oluyor. Şampiyonlar Ligi dediniz mi salı zaten diye. Salı ya da çarşamba.
1: Evet.
0: O iki gün önemli Şampiyonlar Ligi için. Galatasaray maçının hakemi bu arada Norveçli hakem Espen Eskas. Son dönemde UEFA'nın önemli maçları atadığı hakemlerden bir tanesi Norveçli hakem. VAR'da Alman hakem var. AVAR'da Belçikalı hakem var. Onlara da baktım. Maçın hakemi bu arada Galatasaray'ın Young Boys'la 1-0 yenildiği karşılaşmanın hakemi. Aynı zamanda Fenerbahçelilerin çok da istemediği bir hakem. Glasgow Rangers'a penaltılarda elendiği Jose Mourinho sezonu elendiği karşılaşmanın hakemi ki o maçta verdiği bazı kararlarda dolayısıyla Fenerbahçeliler çok ciddi tepki koymuşlardı. Böyle bir hakem ama son dönem UEFA'nın özellikle bazı önemli maçlara verdiği hakemlerden bir tanesi. Biraz bu maça da önem atfediyor bence UEFA. Onu da belirtmiş olalım. Olay çıkmasın, problem olmasın diye böyle hakemler atıyor genelde UEFA.
1: Türk hakemi yok yine. Hayret, halbuki formunun zirvesinde değil mi bizim hakemler?
0: Belli değil. Halil Umut Meler ismi var ama onun ismi açıklanmadı. Yardımcılar açıklandı. Beşiktaş maçındaki yardımcılar açıklandı. Şampiyonlar Ligi'nde maç yönetecekler yani yardımcı olarak. Ama VAR da aynı şekilde yönetecek. Yok yani orta hakem
1: bakıyorum ben de bir türlü çıkmıyor.
0: Yani ben Halil Umut Meler açıklanır diye tahmin ediyordum. Açıklanmadı Ercan abi. Yani ben de bakıyorum. Belki açıklanır. Belki biz yayındayken açıklanır. Bilemiyorum. Ama yani genelde bu saate kadar açıklanması gerekiyordu.
1: Ben de bakıyorum. Bulamadım.
0: Bu arada Okan Hoca, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un basın toplantısı bu akşam Portekiz'deki oynanacak statta saat 20.30'da. Onu da canlı olarak Radyo Spor'dan veririz zaten yayınlarımızda. Yarın da yine bu programda Okan Hoca'nın basın toplantısını Spor Kazan'ın dinleyicileriyle de paylaşmış oluruz. Son 15 yıldır Ivan Bebek, Babek dışında hiçbir yabancı hakem Türk takımlarının hakkını bariz yemedi diyor bir dinleyicimiz. O yüzden hakemleri Avrupa'da konuşmaya gerek yok. Çünkü dürüst olduğuna inanıyoruz. Türkiye'de sorun var hakemlerde diyor dinleyicimiz. Evet, çok tartışılıyor ama bu programda genelde hakem, özellikle Türk hakemlerini çok da tartışmak istemiyorum artık. Çünkü konuş konuş nereye kadar konuşuyoruz, program bitiyor.
1: Hiçbir şey düzelmiyor.
0: Hiçbir şey düzelmiyor, aynı şekilde devam ediliyor. O yüzden de

0: gerek yok diyelim. Ama yabancı hakemler bazı maçlarda sıkıntılı olabiliyor. En son işte Fenerbahçe'nin Lyon karşılaşmasındaki hakem biraz egosuna yenik düşüp gol verdiği pozisyonu VAR'da iptal edilmesi gerekirken uzun süre izledi. Vermek için uzun süre bence çabaladı. Biraz egosuna yenik düştü. Ama sonuçta
1: Katılıyorum.
0: VAR'dan golü iptal etmek durumunda kaldı diyelim. Ve Galatasaray'ı konuşacaktık Ercan abi, isterseniz girişi yapalım. Yarın çok önemli bir karşılaşma. Şampiyonlar Ligi'nin yeni sezonuna merhaba diyecek Galatasaray temsilcimiz. Şampiyon, geçen sezonun şampiyonu, şampiyonumuz deplasmanda Sporting Lisbon'la karşılaşacak. Biraz bir önceki bölümde bayağı bir bahsettik Sporting Lisbon'u. Tempo yapan bir takım. Tempoya ayak uyduracak mı Galatasaray? Kendi oyununu oynayacak mı, yoksa Şampiyonlar Ligi olduğu için biraz daha kontrollü bir oyunu mu tercih edecek? Okan Hoca, ne dersiniz?
1: Valla ne dersek diyelim, Şampiyonlar Ligi'nde önce bir rakibi durdurmak gerekiyor. Yani oyun olarak durdurmak gerekiyor. Fakat rakip hiçbir zaman durmaya niyeti yok. Öyle bir takımla açılışı yapıyor Galatasaray. Burada en büyük talihsizlikten bahsedeceğim. Herkes bunu biliyor zaten. Osimhen'in olmaması. Hücumda güçsüz bir Galatasaray izleyeceğiz. Bunu rakip de biliyor. Onun için sonuca daha çabuk gitmek isteyecek. Şimdi sahada hala tartışılıyor. Sané mi oynayacak? Yunus mu oynayacak? Solda Leao artık herhalde 11'de başlar. Hem Portekizli.
0: Hem zaten o coğrafyayı çok iyi biliyor. Hem kendi ülkesi, hem
1: Herhalde
0: daha önce
1: başlar.
0: oynamış. Sporting Lisbon'la kaç kere oynamış daha önce?
1: Deniz kendi mevkisi. Deniz tecrübesi olarak bu maça başlar mı? Ben başlaması kanaatindeyim. Madem aldın,
0: Portekiz'de oynadı bir de geçen
1: tabii
0: sezon.
1: de
0: Yani
1: madem
0: yedekti çoğu
1: aldın,
0: maçta ama.
1: madem aldın bir görelim bakalım. Ya da ben hayır, bu maçta bayağı fiziki mücadelede uğraşacak bir oyuncuyu tercih ediyorum derse Barış da başlayacak. İşte Sané, Barış, Leao diyelim. Batrakov 11'de başlar mı? Oyuncuya 25 milyon euro vermişsin.
0: Ben direkt oynatırım. O yüzden alındı 10 numara pozisyonu
1: Değil mi?
0: için. Hele bir de Osimhen yokken bu karşılaşmalarda yenilmeyeceksin ama yenmek için de mücadele
1: Ha,
0: edeceksin.
1: gol atmak için uğraşman lazım bir de.
0: O yüzden de ben kesinlikle alırım.
1: Yani Sara, Torreira, Batrakov, Forvet'te Sané, ben Barış diyorum. Bana Barış'la başlayacakmış gibi geliyor. Sané, Barış, Leao. Sallai sağ kanat savunma. Davinson, Abdülkerim değişmez.
0: Abdülkerim, çoğu kimse Abdülkerim oynamayacak de diyor Ercan abi. Yeni alınan oyuncu oynayacak. Batshuayi muydu?
1: O biraz zor. Şöyle, o denemeyi yaptı. Eintracht Frankfurt maçında. Bence o riske girer mi bilmiyorum. 5 oldu. Hatırlarsın.
0: Yani biraz daha hızlı bir stopere ihtiyacı var gibi geliyor bana Ercan abi.
1: Hızlı mı, tecrübeli mi? Şimdi burada bu konuyu değerlendirmek. Abdülkerim formsuz da.
0: Ya
1: Öbür oyuncu.
0: Sporting'in hücum hattını gördükten sonra, özellikle Luis Suarez'i gördükten sonraki o aralara kaçma hikayesi, özellikle kanatların da araya
1: Evet.
0: kaçması, beklerin de araya kaçması, biraz daha hızlı bir stopere ihtiyacı var. Yani Singo'nun sakatlanmaması gerekiyordu. Ben öyle bakıyorum. O çok talihsiz oldu. Singo oynayabilirdi rahatlıkla. Fiziksel olarak da hızıyla da Singo oynayabilirdi diye düşünüyorum. Ama Davinson Sanchez yeri sağlam. Abdülkerim konusunda soru işaretim var. Ercan abi.
1: Ya sezonda formsuz olduğu, girdiği konusunda hemfikiriz. Fakat burada deneyim mi? Daha önce hiç orada Galatasaray takımında forma giymemiş bir Şampiyonlar Ligi maçına çıkıyorsun. Ya burada tabii teknik direktörün kararı önemli. Ona saygı duymak lazım.
0: Baktığımda bir yarış aramız var, isterseniz Ercan abi hemen yarış arası verelim, sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor. Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.

0: Son Tie Box dışındaki Mücruk Aktaş. Yerini almak üzere. 5 numaralı Mücruk Aktaş da şimdi kulvarına girdi. Taylar hazır. Beyaz bayrak havada, start verildi ve koşu başladı. Koşunun ilk metreleriyle birlikte liderliği alan 1 numaralı Ünal Göz oldu. Yarışa bir hayli hızlı başladı. 2 boy fark yaptı. Şimdi ikinciye 5 numaralı Mücruk Aktaş girdi. Daha sonra 1,5-2 boy kadar geride dış kulvarda 11 numaralı Yayla Ateşi içinde 3 numaralı Atlasan 1,5 boy kadar geride. İç kulvarda 10 numaralı Uygur Kızı en dış kulvardan önlere gelmeye çalışıyor. 9 numaralı Torun Sada ve bu şekilde 1000 metre start yeri geçildi. 1 numaralı Ünal Göz 1 boy farklı yarışın lideri. 5 numaralı Mücruk Aktaş 2. sırada kendine yer buldu. 1,5 boy geride iç kulvarda 3 numaralı Atlasan 3. sırada yer tutarken dışına 11 numaralı Yayla Çiçeği geldi. 4.lükte bu safkan 1 boy kadar geride dış kulvarda 9 numaralı Torun Sada şeklinde son 600 metreye girmek üzere Taylar. Yarışın liderliğini sürdürüyor 1 numaralı Ünal Göz. Farkı yarım boya kadar indirdi 5 numaralı Mücruk Aktaş ikincilikte. 2 boy geride 3 kulvarda 3 numaralı Atlasan. Dışında 11 numaralı Yayla Çiçeği ve gerilerinde de 7 numaralı Cabire Kızım şeklinde Taylar son düzeye çıktı. Virajı da 1 numaralı Ünal Göz önde döndü. Şimdi orta kulvardan 5 numaralı Mücruk Aktaş farkı azaltmaya çalışıyor. Gerilerden de 3 numaralı Atlasan ve 7 numaralı Cabire Kızım'ın gayretleriyle son 200'e yaklaşılıyor. 1 numaralı Ünal Göz yarışın liderliğini sürdürüyor. İkincilikte 5 numaralı Mücruk Aktaş var en dış kulvardan. 7 numaralı Cabire Kızım içinden 3 numaralı Atlasan geliyorlar. Farklar azalıyor. 1 numaralı Ünal Göz önde. Ortadan 5 numaralı Mücruk Aktaş dıştan 7 numaralı Cabire Kızım gelip koşuyu kazanıyor. 5 numaralı Mücruk Aktaş ikinci. 1 numaralı Ünal Göz üçüncü. 3 numaralı Atlasan dördüncü. 6 numaralı Güney Kafkasyalı da koşunun 5.'si oldu. 7 numaralı Cabire Kızım kazandı koşuyu. Hışman Çizik'le start aldı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Radyo Spor. Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
4: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. En son Galatasaray'ı konuşuyorduk. Galatasaray'ın yarın saat 22'deki Şampiyonlar Ligi karşılaşması deplasmanda Sporting Lisbon ilk saat dilimi içerisinde çok detaylı bir Sporting Lisbon analizi yaptık beraber.
5: Evet.
4: Şimdi de Galatasaray'ı konuşuyoruz. Kadro neler olabilir diye. Abdülkerim konusu kadroda ama Abdülkerim'in sakatlığı olduğu yönünde dinleyicimiz yazdı. Bileğinden mecburen oynamıyor bu karşılaşmada diye yazmış dinleyicimiz. Ve Yunus bence kesilmez yarın formda olduğu için diye devam etmiş. Sane, Barış Alper Yılmaz forvet oynar, kanatlar Yunus Lea olur diye de eklemiş dinleyicimiz. Batrakov herhalde oynamayacak anladığım kadarıyla. Dinleyicimiz böyle bir kadro planlaması yapmış. Şimdi benim de Lea'yı kesin olarak ben solda göreceğim diye düşünüyorum. Forvette soru işaretim var. Deniz transfer edildi. Bu coğrafyayı bilen oyuncu Deniz'de mi başlar ama işte Galatasaray presli mi bir oyun oynayacak yoksa kontrollü bir oyun mu oynayacak, rakibe göre bir oyun mu oynayacak yoksa ben kendi oyunumu oynayacağım, kendi oyunuma göre oynayacağım ve o tarz oyuncularla oynayacağım mı diyecek. Açıkçası bu konuda bir soru işaretim var. Rakibe göre oynarsa bu sefer daha farklı bir kurgu.
5: Bir Çiabu girecek ya 11'e.
4: Kurgu olabilir. Yine Lemina'yı genelde stoper hattında düşünüyordu ama Lemina da sakatlandı. O yüzden de Lemina da olmayacak stoper hattında.
5: O isabetli oldu yalnız. Lemina stoperde başarılı değil pek.
4: Hazırlık maçlarında Jakobs'u da denedi sol stoper olarak. Yani bir anda Jakobs da sol stoper olarak oynayabilir. Sol bek olarak da Eren'i görebiliriz yarınki karşılaşmada. Yani böyle bir sürpriz de olabilir bu arada. Ya onu da söyleyelim çünkü evet. Denedi. Okan Hoca hazırlık karşılaşmalarında denedi. Sol stoper olarak Abdülkerim yerine Jakobs'u oynattı. Böyle bir durumda söz konusu. Bekleyip görmek lazım. Yeni transfer geçen sezon ne kadar oynadı? Galatasaray'a ne kadar alıştı?
5: 6 tane lig maçı var.
4: 6 lig maçı var. Galatasaray'a alıştı mı? Sonuçta Şampiyonlar Ligi tehlikeli bir durum olabilir tecrübesizlik. Çünkü affetmiyor Şampiyonlar Ligi takımları. Bunu hep gördük. Yani öyle bir durumda hiç pozisyonunu affetmeyen takımlar var. Sporting'de o takımlardan bir tanesi. Çok dikkat edilmesi gereken hücum hattına sahip bir takım Sporting. Bakalım neler olacak. Ben biraz daha kontrollü bir oyun tercih ederim bu karşılaşmada ama Okan Hoca ben kendi oyunumu oynatmak istiyorum. Rakip benim oyunumu benimsesin de diyebilir. Hücumu düşünerek ve hücum presi düşünerek de oynayabilir. O zaman da forvet hattında Barış'ı görebiliriz.
5: Olabilir.
4: Böyle olasılıklar söz konusu. Yunus konusu dinleyicimiz Yunus formda olduğu için kesilmez. Kanat sağ kanatta oynar diye bir mesaj göndermiş. Çok teşekkürler. Yine bir başka dinleyicimiz Gaziantep'i sormuş. İlerleyen dakikalarda söyleriz Gaziantep'le alakalı. Gaziantep Futbol Kulübü'nü yorumlar mı Ercan abi diye sormuşlar.
5: Bu hafta Göztepe karşısında aldığı ve ilk yarıdaki oynadığı oyunu çok beğendim ben. Ve çabuk ataklara çıkmayı. Tabii bu Göztepe'nin kaptırdığı topların Gaziantep tarafından hemen rakip yarı sahada çok çabuk oynanması bu farkı getirdi. Ben beğendim bu hafta takımı. Ama şöyle bir gerçek var. Gaziantep takımı kendi evinde oynadığı zaman sanki seyircisiz oynama cezası almış gibi. Bunu atlatması gerekiyor. Yani bunu artık yönetim ne yapacaksa, stat uzak mı geliyor, otobüs kaldıracak, o zaman belediye yardımcı olacak, bir şeyler yapacak, o stadın dolması lazım. Seyircisiz maç oynama beni bayağı şaşırtıyor.
4: Yani ben memleketim, biliyorsunuz baba tarafından memleketim Gaziantep. Evet. O yüzden de çok da fazla yorum yapmak istemiyorum. Çünkü duygusal yorumlar da yapabilirim bu konuda. Çok da duygusal yorum yapmak istemiyorum. Bu sezon teknik direktör değişikliğine gittiler. İyi bir puana sahiplerdi. Yani çok da kötü değildi Gaziantep Futbol Kulübü'nün. Demek ki anlaşamadılar. Demek ki oyun anlamında da, ya da transfer istedi teknik direktör. Rumen teknik direktördü. Transfer istedi. Transfer olmadı. O yüzden de bir fikir ayrılığına gidildi. Fikir
5: ya da oyuncularla uyuşmazlığı oldu.
4: Uyuşmazlık oldu.
5: Halil Dervişoğlu'nu gönderin demiş. Performansından memnun değilim. Ben ona da baktım. Dün 11'de başladı.
4: Golü de attı.
5: Evet. Bu demektir ki bazı oyuncularla anlaşamamış. Oyuncuyla da teknik direktör anlaşamayınca, oyuncularla teknik direktörü gönderiyorlar, oyuncuları gönderemeyecekleri için. Sezon başında lig başlamış artık, kadron belli olmuş, ihale bu yüzden
4: teknik direktöre,
5: her zaman
4: çıkıyor
5: olduğu gibi teknik direktöre çıktı.
4: Yani o yüzden de bir değişiklik oldu. Tabii ki değişiklikler çoğu zaman pozitif etkiyi yaratabiliyor. İşte Göztepe karşılaşmasında da gördük bu pozitif etkiyi. Evet. Ama ligin ilerleyen bölümünde merak ediyorum nasıl bir durum olacak. Bu kadar erken teknik direktör değiştiren bir takımın başarılı olma durumu biraz bende soru işareti. Geçen sezon Burak Yılmaz'la yaşanılan süreçler var. Çok da doğru yönetilmediğini düşünüyorum o süreçlerinde. Gaziantep bir futbol şehri bu arada. Yani bunu da belirtmemiz gerekiyor.
5: Net olarak biliyoruz.
4: Yıllardır bu böyle. Ama işte o beklenen sıçramayı atılımı yapamadı. Gaziantep Spor döneminde biraz işte Avrupa kupalarında mücadele vardı. Ama onun haricinde bir iki sezon hatırladığım kadarıyla. Onun haricinde öyle bir sıçrama yapılamadı. Bir sıçrama ben bekliyorum Gaziantep'te. Çünkü bir futbol şehri, önemli bir sanayi şehri Gaziantep bu arada. Sanayi bölgesi, çok büyük sanayi bölgeleri var.
5: Evet.
4: Paranın da döndüğü şehirlerden bir tanesi aslında ülkemizde. Hatta şöyle de bir cümle kullanılır Gaziantep için. Doğu'nun Paris'i olarak adlandırılır. Ülkemizde öyle bir adı vardır. Ama işte... Yani futbol anlamında gelişmesi gereken şehirlerimizden bir tanesi, her anlamda, kafa yapısı olarak da, işte futbol anlamında, oyun anlamında gelişmesi gereken şehirlerimizden bir tanesi olarak görüyorum. İşte duygusal olmayan mantıken yapabileceğim yorumlar bunlar. Çünkü Gaziantep Spor'un işte yok olması, yok edilmesini de çok da tasvip etmiyordum. Ama sonuçta Süper Lig'de devam eden Gaziantep Futbol Kulübü var. Yeni evet. bir takım var. Onunla da devam ediyor. O yüzden de çok fazla da daha fazla derine değinmek istemiyorum.

0: O yaraları da kaşımak istemiyorum açıkçası. Böyle bir durum diyelim. Çok özür dilerim. Bir dinleyicimiz Lemina ile alakalı biraz herhalde yanlış anlamış. Tabii ki sakatlık hakkında kötü yorum yapmıyoruz biz. Oyun anlamında ya yani, kötü oyun anlamında yorum Ercan abi yaptı. Yani sonuçta iyi sezona girmedi
1: Ben
0: Lemina.
1: stoperde başarılı bulunmuyorum kendisini.
0: Stoperde. Sonuçta
1: Benim yorumum bu.
0: hiçbir oyuncunun da sakatlanmasını istemeyiz yani.
1: Evet.
0: Böyle de bir durum. Herhalde yanlış anladınız o bölümü diyelim.
1: Herhalde. Sakatlıktan bahsetmedik. Sadece stoper mevkiinde ben başarılı bulmadığımı söyledim.
0: Böyle
1: Ya da
0: bir
1: başka bir yayını dinliyor dinleyicimiz, ikisini de aynı.
0: herhalde yanlış anladı yani, o mesajı da gönderdim.
1: Evet.
0: Bir başka dinleyicimiz Kayseri'den Hakan Bey sormuş. Hem Galatasaray hem Fenerbahçe'ye başarılar dileklerini iletmiş Şampiyonlar Ligi'nde. İki takımımız son 24'e kalabilir mi? Şansları nedir diye soruyor dinleyicimiz.
1: Kalmasını çok arzu ediyoruz. Kazanılması gereken maçları kazanırsa, kazanılması gereken maçlar var. Çünkü bazı rakiplerle arada gerçekten güç olarak uçurum var. O maçlardan tabii en kötü ihtimalle yenilmezse neden katılmasın? Kalmasın 24'e. Hedef bu zaten. 24. Harcamalara bakılırsa normalde kalması lazım da.
0: Galatasaray'ın bir hedefi var Ercan abi. Geçen sezon gittiği noktanın daha üstüne çıkma hedefi var. O yüzden de tabii ki 24'e kalmak istiyor Galatasaray. Ama işte fikstür biraz bazı
1: Ters
0: takımlar
1: geldi.
0: ters gelebilir. Sıkıntılı olabilir ama sonuçta futbol bu. Fenerbahçe görece daha rahat bir kura çekti deniyor ama ben çok daha aynı fikirde değilim o diyenlerle. Fenerbahçe dişine göre rakipler de var. Kendinden üstün rakipler de var. Bir de uzun süredir Şampiyonlar Ligi'nde yer alamadığı için Fenerbahçe sonuçta bir sıkıntı yaşayabilir. Şampiyonlar Ligi çok daha farklı bir kulvar. Avrupa Ligi'nden de farklı, Konferans Ligi'nden de farklı.
1: En üst kulvar.
0: En üst kulvar ve her takım puan için mücadele ediyor. Her takım kazanmak için mücadele ediyor. Haliyle bu sezon biraz zor. Çok sayıda takım sıkıntılı bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde. İlk 8'e giren de çok farklı takımlar görebiliriz. Bu
1: Doğru.
0: arada mesela işte Viking diye takım var. Mesela Sabah var, Azerbaycan takımı.
1: Evet.
0: AYK Yunan takımı, işte şampiyonu, Yunan şampiyonu. LASK merak ettiğim takımlardan bir
1: Avusturya.
0: tanesi, Avusturya. Yani böyle takımlar da var. O yüzden tehlikeli takımlar da söz konusu. İlk 24 başarılı olur bence her iki takımımız için.
1: Ya geçen seneden örnek vereyim. Saint-Gilloise. Yani Banko kimde favori?
0: Galatasaray.
1: Saint-Gilloise geldi, yendi, gitti. Ya, o tarz takımlara karşı puan kaybetmezsen 24 içinde, ya o maçları kaybetmemen gerekiyor. 24 içinde yer alırsın.
0: Diyelim, isterseniz bir ara verelim Ercan abi. Ara sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Reklam.
4: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
5: Neova Sigorta.
2: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'ta gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
6: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
7: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye

0: Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
2: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Galatasaray'ı konuştuk. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde yarın akşam saat 20'deki 20

0: biraz eritmek istiyorum. Antalya'dan Selim Bey yazmış Ercan abi. Avrupa'da bir takımın as forveti sakat olsun, elinde 19-20 yaşında yedek varsa sahaya sürer. Çıkar o, kim o maçta 2 gol atar. Zaten yıldızlar da böyle doğar. Ama maalesef Okan hocam biraz garantici, hep garantici. Hep olmuş futbolcuyla oynuyor. Henüz kendini ispat etmemiş ya da potansiyelli oyuncu tercih etmiyor. Yarın akşam Deniz Gül'le 11'de başlamaz. Risk almaz diyor Okan hoca
1: için. Maalesef dinleyicimize katılıyorum. Yani ben şöyle, keşke bizim dinleyicimizle beraber görüşümüz ortak. Santrafor'un varsa onunla başlaman lazım. Niye aldın?
0: Bunun için alınmadı mı? İşte Osimhen sakatlanırsa santrafor mevkiinde oynatalım. Tabii. Düşüncesi. Yani transferler bunun için yapılmıyor mu? Hele genç hakkınız var. O gençlerin de bir şekilde oynaması lazım. Kendilerini göstermek için de bu kadar. Aslında bu işte riski yönetmek gerekiyor Ercan abi. Gençler oynamak istiyorlar. Kendilerini göstermek istiyorlar. Belki de parlayacaklar. Yani dinleyicimizin mesajını anlayabiliyorum. Tabii, tabii. Yani iki gol atacak ve parlayacak. Gecenin yıldızı olacak. Bir anda. İsmi çok da fazla bilinmiyor. Porto'nun yedeğiydi Deniz. Galatasaray'a geldi. Osimhen sakatlandı. Fırsat geldi eline ve değerlendirdi. Hocası da güvendi. Formayı verdi Okan Hoca. Formayı verdi diyelim. İki gol attı bir anda o karşılaşmada. Gecenin yıldızı.
1: Evet tabii canım.
0: Ya bunu bence her genç futbolcu ister diye düşünüyorum. Ya bu riski yönetmek gerekiyor. Ama bazı antrenörler de işte garantici olmak istiyorlar. Yani maçı kazanmak istiyorlar. Şampiyonlar Ligi öyle bir arena.
1: Hazır teknik direktör, hazır oyuncular istiyor Okan Buruk. Yetiştirici değil. Bu da normal. Galatasaray çünkü hep galibiyet ve şampiyonluk istiyor. Dinleyicimizin örneği güzel. Ama bunu işte Stuttgart'ın teknik direktörü yapabilir. Hamburg'un mesela.
0: Biz niye yapamıyoruz Ercan abi? Hazır ben de işte bir hadi şeytanın avukatı denir ya.
1: Öyle
0: sorayım. Yani niye biz yapamıyoruz?
1: Öyle oyuncuyu bulamıyoruz bir. İkincisi, bulsak da inanamıyoruz oyuncuya iki. Bizim hatamız bunlar.
0: İnanamıyoruz, güzel bir cevap oldu.
1: Değil mi? İnanamıyoruz.
0: Biz kesinlikle önce katılıyorum ama ya bizim de yapmamız lazım. Yani bir 17-18 yaşında forma veriliyor. Şampiyonlar Ligi'nde oyna deniyor.
1: Burada iki oyuncu için şöyle söyleyeceğim. Bayağı şans verildi. Geçen senenin öncesinde Semih. Hı hı. Ve geçen sezon Mustafa. Hı hı. Gençlere şans verme deniyor ya. Verildi. Mesela Kerem Erzincanspor'dan geldi. Galatasaray'a. Aktürkoğlu.
0: Direkt oynattı bu arada Fatih Terim.
1: Barış nereden geldi? Keçiören gücünden.
0: Fatih Terim'in bu arada geçmiş örnekleri de var işte. Daha evvel ikincilikten milli takıma aldığı oyuncu var Ercan abi.
1: Ne var var. Karabük'ten gelen Hakan Ünsal var.
0: Vedat zannedersem
1: Eskişehir.
0: Eskişehir ikincilikten gelmişti. Evet.
1: Milli takımda da oynadı. İşte Halil Dervişoğlu da geldi Galatasaray'da oynadı. Kerem'le beraber. Ama bak 5 tane örnek saydık. Göremiyorsun örnekleri. Arda'yı zorla oynattık bence. İşte hala eksikleri var. Hala hazır olması denilen cümleler arasından Arda Türkiye'de zorla oynadı.
0: Sonra da hemen gitti.
1: Normal gitmesi.
0: O potansiyelde zaten gidecekti. Gözüken oydu o potansiyelde. Direkt Avrupa yapacaktı. İşte Arda'dan başka bir oyuncu çıkartamadık. Maalesef biraz sıkıntılı bir durum bu. Arda'nın haricinde bu tarz bir genç oyuncuları ya birkaç tane çıkartabilse gerçekten çok işe yarayacak. Hem kulüplerimizin ekonomik anlamda da çok karına olacak. Ama işte bu riski almıyor. Hele bazı antrenörler hiç almıyorlar.
1: Hiç.
0: Ama onları da anlayabiliyorum Ercan abi. Sonuçta kelle koltukta hareket ettikleri için büyük takım antrenörlerin tamamı böyle. Aslında her antrenör böyle kelle koltuktalar. Yani bir anda iki maç kaybettikleri anda koltuklarının sallantıda olduklarını biliyorlar. O yüzden de biraz sıkıntı bu. Bir dinleyicimiz Beyhan Bey yazmış. Galatasaray yarınki maçta ne yaparsa kazanır. Ercan abinin düşüncesi nedir diye soruyor. Tüm takımlarımıza da Avrupa'da başarılar dilerim diyor.
1: Galatasaray mutlaka gol atmayı düşünmeli. O prensibi unutmamalı.
0: Hızlı hücum İşe yarayabilir Galatasaray'da Ercan abi. Leao o yüzden banko 11 oynamalı düşüncem var. Yani hızlı hücum. Çünkü biraz önce siz geçtiğimiz saatte Sporting Lisbon'u analiz ederken artık

0: Avrupa takımları orta sahaya yakın stoper tandemini kurguluyorlar. Yani geride boşlukları bırakıyor.
1: Futbol yıllardır böyle artık orada.
0: Avrupa'da biraz öyle. O yüzden de bu boşluğu değerlendirebilecek hızlı oyunculara sahip Galatasaray. Yani Leo yeni transfer ama işte Yunus da hızlı oyuncu, Sané hızlı oyuncu, Barış hızlı oyuncu. Yani o boşlukları değerlendirecek, gerideki stoperlerin arkasına sarkıp oynayabilecek oyuncuları da var Galatasaray'ın.
1: Leo bu iş için biçilmiş kaftan. Yarın herhalde yedek kulübesinde oturmaz. Bence Galatasaray için en önemli oyuncu yarın akşam Leo olabilir. Ya maçın anahtar ismi kim olabilir diye soruyorsan ben Leao diyorum. Sporting buna da dikkat edecektir tabii. Yani Sporting'in teknik direktörü ve ekibi.
0: Genelde sağ bekleri çok hücuma çıkmayan, daha doğrusu hücumu az düşünen bir sağ bek görüntüsünde. Yani bu sezon 5 maçına baktığında biraz öyle, hep soldan sol bek daha efektif, daha hata düşünen bir oyuncu.
1: Ya şöyle bir gerçek var Ahmet. Benim karşımda Leao oynuyorsa, hangi kanatta olursa olsun, ben bekim diyelim, ben hücum olayını bayağı devre dışı bırakırım. Zaten teknik direktör bunu söyler. Leao'ya karşı yerini boşalttığın anda eksik yakalanırsa büyük geçmiş olsun. Hı hı. Pozisyonuna göre ya asist yapar ya da golünü atar. İşte bu hafta ilk defa forma giydiği Süper Lig'de oyuna girdi, Başakşehir maçında. Devre dışı bıraktı Başakşehir savunmasını. Bittin. Nasıl bir oyuncu olduğunu gördük. Ya savunmaya gelip o kadar yardım etmesine bile, Başakşehir'le oynuyorsun, gerek olmadığını da gördün değil mi bizim lig için? Topu aldığı anda o süratiyle kimse yetişemiyor ya abi. Fizik çok iyi. Bunu koruduğu takdirde, bir de tabii Galatasaray'da bireysel hatalardan uzak bir savunma gerekiyor. Yarınki maçın anahtarlarından biri o. Nerede gerekiyor bu? Duran toplarda. Ve rakibin Galatasaray savunmasının arkasına deneyecekler bayağı top atmayı. O konuda Okan Buruk'un tedbir alması lazım.
0: O konu sıkıntı. Yani bu işi iyi yapan bir takımla karşılaşacak temsilcimiz Galatasaray. Akın Bey, Şampiyonlar Ligi'nde 24'e kalırsa takımlarımız başarılıdır diye yazmış. Abdülkerim ve Barış'la oynarsa Galatasaray geçmiş olsun diye yazan bir dinleyicimiz var. Yine bir başka dinleyicimiz, yıllar sonra Şampiyonlar Ligi'nde iki takımla katılmak çok güzel. İnşallah iki takımımız da son 24'e kalır demiş Yusuf Bey. Ancak şu anki Galatasaray ve Fenerbahçe'nin oynadıkları futbolla çok zor gözüküyor. Umarım ben yanılırım. Avrupa kupalarında tüm takımlarımıza sonsuz başarılar diliyorum diye devam etmiş.
1: Ya Avrupa kupası maçları, ama işte Şampiyonlar Ligi'ni kastediyorum. Bir final gibi düşün. Öyle hayal et. Bu dinleyicilerimiz için de geçerli. Sahadaki oyuncular için de. Ya ben sahada yer alsam, ki oyuncular da onu yapıyorlar, bir oyuncu iki kişilik oynamaya çalışır. Şampiyonlar Ligi'nde. Şampiyonlar Ligi, ya bütün Avrupa kupalarında öyle. Kendini göstermek istiyorsun ama Şampiyonlar Ligi tabii, programı açarken de belirttiğimiz gibi, bambaşka bir arena ve orada oyuncuların ben bu akşam nasıl kapasitemin üstüne çıkarım diye kendilerine çok iyi bakıp maça öyle hazırlandıklarına eminim.
0: En büyük arena. Ya bir oyuncu olarak, ya bence bir futbolcunun bayramı Ercan abi. Bir futbol sever, programı öyle açtım biliyorsunuz. Bir futbol sever olarak bayram, yani futbol severin bayramı Şampiyonlar Ligi. Futbol severin futbolcunun da bayramı, Avrupa'da oynayan futbolcunun da bayramı Şampiyonlar Ligi. Orada kendini gösterecek, belki bambaşka takımlara transfer olma ihtimali olacak. Yani her an her şey olabilir. Kendini gösterdiği anda, o performansı verdiği anda her an her şey olabilir. Buraya herkes bakıyor çünkü Şampiyonlar Ligi'ne. Tüm dünya bakıyor. O yüzden de çok önemli organizasyon. Okan Hoca'nın deplasmanda Avrupa karnesi çok kötü. Fatih Hoca gibi cesur değil. Ürkek ve onun bu ürkekliğini bence takım da hissediyor diye yazmış bir dinleyicimiz.
1: Ya futbol ama çok,
0: Mustafa Bey.
1: Avrupa futbolunda ki Şampiyonlar Ligi'nde makasa dikkat edelim. Bayağı bir açıldı.
0: Maalesef.
1: Her geçen sene de açılıyor. Ya bir tedbirli olmak başka. İster istemez ama çekinebilirsin. Oyuncu da çekinebilir. İşte bunu oyuncuya hissettirmemen lazım. Her şeye rağmen bazı takımlar var, elinden bir şey gelemez.
0: Bayern Münih gibi, bu sezonki Barcelona gibi.
1: Maalesef gelmiyor oğlum.
0: Paris Saint-Germain gibi. Şimdi 3 maç kaybetti Paris Saint-Germain, puan alamadı ama yani zaten hep böyle başlıyorlar sezona.
1: Ya hatırla Galatasaray Bayern Münih maçları. Kötü mü oynadı Galatasaray o maçlarda?
0: Hayır.
1: Bence oynamadı. Ama iki maçları 3 gol yedi. 3 gol gördü kalesinde. İnan kötü oynamadı. Ama arada işte böyle bir makas var.
0: İşte o makası.
1: Olmuyor, yetmiyor.
0: Gençleri oynatma konusunda camia istemiyor diye yazmış bir dinleyicimiz.
1: Onu
0: Para
1: bilemem.
0: ne zaman biterse o zaman oynar gençler. Yapacak bir şey yok diye de devam etmiş. Hemen ismini de bir kontrol edeyim dinleyicimizin. Burak Bey yazmış. Mehmet Özdirek de Maraş'tan gelmişti yanılmıyorsam diye.
1: Doğru. Kahramanmaraspor'dan gelmişti, evet.
0: Kahramanmaraspor'dan geldi. Ali Bey, Paris Saint-Germain'de Luis Enrique de gençlere şans verebiliyor diye yazmış. Ama onlar farklı takımlar işte. Yani
1: Ya
0: Luis
1: onların
0: Enrique
1: genç dediği oyuncunun ki
0: ederi minimum 80 milyon avrodan başlıyor.
1: evet genç diyorsun 45 milyon euro olarak bakıyorsun değerini görüyorsun 80 görüyorsun genç ama
0: Genci Barcola Liverpool'a gönderdiler. 130-140 milyona gönderdiler. Yani
1: genç oyuncu
0: 120'nin üzerinde gönderdiler,
1: evet
0: pardon.
1: genç oyuncu ama.
0: Halil Bey yazmış. Beşiktaş Fransa 2. liginden İlhan Fakalı'yı aldı, oynatıyor. Galatasaray niye genç santraforu oynatmayı düşünmüyor diyor. Ben sürprizli olabilir, oynayabilir yarınki karşılaşmada diye düşünüyorum. Bakalım. Yusuf Bey yazmış. Beşiktaş'ın hocası Ajax maçında Mustafa Hekimoğlu'nu oynatmıştı diye.
1: Van Bronckhorst oynattı evet. Ya Mustafa'nın aldığı şanslar hiç son yıllarda Semih'in de öyle. Semih Serie A'ya da gitti bir sene kiralık. Cagliari'ye. O ikisinin aldığı şanslar önemliydi bence. Özellikle de Mustafa'nın.
0: Beğenmediğimiz Sıdık Şerif 25 milyon avroya gitti. Emrah Bey Mersin'den yazmış. Genç oyuncu. Takip ediliyordu zaten bu arada. Yani zaten Türkiye'de çok durmayacak bir oyuncuydu o.
1: Ya 2 haftadır başlamıyor 11'de.
0: Tabii. Coventry oynatmıyor şu anda
1: Şu
0: ama
1: anda hazır değil herhalde öyle görüyorlar. 2 haftadır yok.
0: Roma daha sert bir takım. Gasperini diye bir gerçek var diye yazmış dinleyicimiz. Sert takımda hücum oynatıyor. Fenerbahçe savunmasını acayip zorlayabilirler diye. Yarın detaylı zaten Roma analizimizi de yarın yapacağız. Bugün Sporting analizimizi yaptık. Yarın da yine ben Ercan abi eşlik edeceğim spor kazanında.
1: Evet.
0: Yarın da Roma analizimiz var detaylı bir şekilde. Orada konuşuruz ama Gasperini gerçeği var. Evet, yani bunu söylememiz gerekiyor.
1: Yılların teknik direktörü.
0: Atalanta'da yaptıkları hala aklımızda.
1: Her zaman üçlü oynar savunmada ve stoperlerin müthiş top tekniğiyle ön plana çıkmasını arzu eder. Bu yüzden Gasperini'nin o üçlüsü orta sahayı bayağı kuvvetlendiriyor Roma'da.
0: Bir yarış aramız var. Yarış sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor. Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Şimdi start verildi ve koşu başladı. Bir numaralı Gür Gökbey koşuya geç başladı. 8-10 boy kadar geride bir numaralı Gür Gökbey. 4 numaralı Aksu Efe hızlı başladı. Yarışa bir boy fark yaptı ikinciliğe. 7 numaralı Sementan girdi. Bir boy kadar geride. 8 numaralı Aysel Akız. Üçüncü sırada koşarken içinde 3 numaralı Erkşan var. Yaklaşık 2,5-3 boy kadar geride. İç kulvarda takipte olan Safkan 6 numaralı Doruk Batur. Onun dışına 2 numaralı Atabey'de sokuldu. 2 boy geride de 5 numaralı Deniz Kasırgası sırasıyla 1000 metre start yeri geçildi. 4 numaralı Aksu Efe yarışın lideri fark 1 boy. Dış kulvarda 7 numaralı Sementan ikinci sırada kendine yer buldu. 1,5 boy geride. Üçüncülükte 3 numaralı Erkşan. Hemen dışta 8 numaralı Aysel Akız 4. sırada koşuyor. 1,5 boy geride iç kulvarda 6 numaralı Doruk Batur dışında 2 numaralı Atabeyli, gerilerinde 5 numaralı Deniz Kasırgası ve 1 numaralı Gür Gökbey sırasıyla son 600 metreye girildi. 4 numaralı Aksu Efe virajda rakiplerinin 1,5 boy önünde lider dönüyor. Dış kulvarda 7 numaralı Sementan, içte 3 numaralı Erkşan takipteler ve düzlüğe bu şekilde çıkıldı. Düzlüğe çıkıldıktan sonra 7 numaralı Sementan ve bariyer dibinden 3 numaralı Erkşan orta kulvardaki 4 numaralı Aksu Efe'yi yakaladılar. Aksu Efe direnmeye çalışıyor. Son 200'e yaklaşılırken bariyer dibine yaslanan 3 3 numaralı Erkşan şimdi liderliği aldı. Orta kulvardan da 5 numaralı Deniz Kasırgası geliyor. 5 numaralı Deniz Kasırgası bariyer dibindeki 3 numaralı Erkşan'ı geride bıraktı. 5 numaralı Deniz Kasırgası koşuyu kazanıyor. 3 numaralı

0: Erkşan 2. 4 numaralı Aksu Efe 3. olurken 4.lük için 2 numaralı Atabeyli ve 6 numaralı Doruk Batur Foto'yu yakın geçtiler. 5 numaralı Deniz Kasırgası Ayhan Kurşun'la kazandı 6. koşuyu.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Vitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
2: Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
6: Akakçe. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Radyo Spor. Reklam.
7: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
2: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
8: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları. La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
3: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
9: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Eğer imkan olursa birazdan Sporting Teknik Direktörü Rui Borges'in Galatasaray maçı öncesi basın toplantısı var. Onu da biraz verebiliriz. Bir bakalım verebileceksek onu da biraz dinleyebiliriz. Şöyle bir durum var. Normalde 90 maçta 2 nokta küsür bir puan ortalaması var Ercan abi. 45 yaşında Portekizli teknik direktör. 2.18 90 maçta. Bu sezon 5 maçta ligde 2.60 puan ortalaması. Çok iyi ortalamalar bence.
10: Gayet iyi.
9: Önemli bir teknik direktör 45 yaşında. Zaten genç teknik direktörlere önem veren bir yapıya sahip Sporting. Amorim bunlardan bir tanesiydi. Yine Rui Borges de bunlardan bir tanesi. Bakalım göreceğiz. Teknik direktör Rui Borges'in basın toplantısını verebilirsek de ilerleyen dakikalarda sizlerle de paylaşırız. Gelen mesajlarla devam edelim. Can Bey diyor ki Galatasaray'ın karşılaşmadan galibiyetle ayrılması için Lizbon'dan daha çok koşması lazım. Bebeklerin sert bir futbol oynaması gerekiyor diye söylemiş. Bekler evet yani sol ve sağ kanatları biraz tehlikeli. Verkaç yapabiliyorlar. Duvar olabiliyorlar. Çizgiye inebiliyorlar. Ve şut tehdidi var. Uzaktan şut deneyen bir takım bu arada.
10: Ya şimdi Şalai sert oynadığı anda kart görme potansiyeli çok yüksek. Devşirilmiş bir forvet. Sağ bek oynuyor. Ve her an o kartı cebinde taşıyormuş gibi bir hava var. Onu kabul edelim. O yüzden yapacak bir şey yok. Sağ kanat savunmada devşirilmiş forvet devam ediyor. Ön tarafa da iş yapamıyor. Sané'nin bir türlü kendine gelememesinin sebebi sağ kanat savunmadır. Maalesef. Yani Sané için maalesef diyorum.
9: Biraz öyle Ercan abi.
10: Yani Sané o desteği Galatasaray'a geldiğinden beri savunmadan göremedi.
9: 10 numara pozisyonda oynamıyor muydu daha önce? Ya da sağ kanat
10: forvet.
9: Sağ forvet yani. Forvet. Sağ forvet olarak genelde
10: sağ,
9: oynuyordu.
10: Sol, forvet.
9: Yani şimdi stoper olarak görüyoruz
10: yok,
9: onu.
10: Şalai bek oynuyor.
9: Şalai daha önce ama yani daha ile hücum oyuncusuydu Şalai.
10: İşte onu diyorum. Yani stoper değil de sağ kanat savunmada görev yapıyor şimdi.
9: Ama şimdi yani
10: olmuyor.
9: Enteresan. Yani baktığınızda
10: ben oraya, şöyle olmuyor.
9: Ama yıllardır bu böyle Galatasaray'da. Sağ bek konusu biraz böyle Ercan abi. Sol bek Eren'le çözüldü işte, Jakobs'la çözüldü ama sağ bek hep böyle bir işte Singo düşünülüyordu. Singo maalesef sakatlıktan kendini kurtaramadı. geçen sezon ve bu sezon. O yüzden de Singo da devre dışı kaldı. Bu devrede kim oynayabilir? İşte çok oyuncu geldi. Frankowski'ler geldi, başka oyuncular geldi.
10: Yani yönetimin de
9: Boye geldi. Boye bir sezon iyiydi. Sonra Bayern Münih yaptı. Geri döndüğünde olmadı. Bu arada Boye ile alakalı Bayern Münih şöyle bir açıklama yapmış kendisine. Transfer sezonu devam eden ülkeler var. O ülkelerde değerlendir artık demiş. Yani göndermek istiyor.
10: Ben Boye. Evet. Ya, özeti bu. Senle devam etmeyi kesin düşünmüyoruz anlamında oluyor. Artık buna tabii şaşa boy karar verecek.
9: Jesus'un Arda'yı oynatmamasına kızıyordum ama Real'deki fiziksel gelişimini gördükten sonra iyi ki o zayıf fizikle bizim ligimizde sürmedi diye düşünüyorum. Çok ağır sakatlıklar yaşayabilirdi diyor.
10: Doğru.
9: Oktay Bey. Ama tabii işte gittiğinde de hemen oynayamadı Real Madrid'de çünkü fizik ona yetmiyordu yani. Real Madrid'de oynayabilecek bir fiziğe sahip değildi.
10: Şu anda gayet iyi.
9: Şu anda gayet iyi durumda. Yere bastı mı güçlü basıyor Ercan abi, onu anlayabiliyorsunuz.
10: Kesinlikle öyle, gayet iyi şu anda.
9: Ve sürat yaptı mı da sureti görebiliyorsunuz.
10: Evet.
9: Halil Dervişoğlu 3 sene önce Şampiyonlar Ligi önelemesinde sonradan oyuna girmesine rağmen 2 gol atmıştı ama Okan Hoca onu o sene Şampiyonlar Ligi kadrosuna yazmamıştı diyor Mustafa Bey. Yine böyle bir mesaj
10: geçmiş,
9: geldi.
10: Geçmiş geçmişte kaldı.
9: Sertan Bey, biz milli takım başına yanlış İtalyanı getirmişiz. Montella yerine İtalyanlı olmalıymış diye yazmış. Ama yani şimdi onu da tamam, evet Dünya Kupası çok kötüydü ama Montella da bize büyük başarılar da tattırdı. Bir kere her şeyden önce Uluslararası Ligi'ndeyiz. Yani oraya çıkarttı.
10: Bir de
9: Dünya Kupası'na yıllar sonra katılmamızı sağladı.
10: 2002'den sonra Dünya Kupası'ndasın.
9: Avrupa Şampiyonası'nda üst turları hedeflememizi sağladı. Yani evet tamam, eleştirelim, ciddi eleştirelim ama bu kadar da yok etmeyelim diye düşünüyorum. Bunu milli takım haftasında konuşuruz detaylı bir şekilde. Zaten bu ayın sonunda 20'si itibarıyla milli takım haftaları başlıyor. Uluslararası Ligi'nde mücadele edeceğiz. Fransa, İtalya ve Belçika ile oynayacağız. O zaman detaylı konuşuruz bunları. Bu sene Roma'nın 2 maçını izledim. Ürkütücü bir oyun oynuyorlar. Çok hızlı diye yazmış. Yarın zaten detaylı konuşacağız. Evet, maalesef Roma bu sezon Gasperini ile bambaşka bir hüviyete bürünmüş durumda.
10: Doğru.
9: Sergen Yalçın'ın dediği gibi Beşiktaş ve Fenerbahçe ne kadar iyi olursa olsun bu ligde şampiyon olmak istiyorsan Galatasaray'ı geçeceksin. Bak adamlar yine lider diye yazmış bir dinleyicimiz. Evet, Galatasaray lider şu anda. Beşiktaş ikinci sırada, üçüncü sırada Kocaelispor var. Fenerbahçe iki yenilgiyle alt sıralı, 9. ya da 10. sırada Fenerbahçe.
10: Evet.
9: Fatih Terim'den sonra Galatasaray genç oyuncu parlatan kimse olmadı diyor. Genç oyuncu parlatan kimse oldu mu ki Okan Hoca genç oynatsın diyor. Yani genç oyuncu da olmadı diyor anladığım kadarıyla.
10: Ya genç oyunculara yarışmacı takımlar olarak Türkiye'de şampiyonla hep oynamak isteyen taraftar da istemiyor. Açıkça konuşalım. Ya burada gençlere inanmamız gerektiğini söyleyen bazı dinleyicilerimiz var. Ama çoğunlukla mesajlara bakıldığında genç oyuncular işte yetişsin, kiraya verilsin. Bizdeki düşünce o. Aynı düşünceyi İtalya'da yaşadığı için milli takımı çöktü.
9: Ben bunu söylediğimde bana biraz serzenişte bulundu dinleyicilerimiz Ercan abi. Bunun yöntemi şu. Şimdi federasyon bir hak mı verdi? İşte U23, 23 yaş altı. Paraya kıyacaksın. Kaç liraysa en değerli gençleri, tabii ki en değerlerini sana bırakmazlar büyük takımlar ama işte
10: ona yakın
9: gençleri paraya kıyacaksın. 30'sa 30, 40'sa 40, 50'se 50 paraya kıyacaksın, alacaksın. O oyuncuları alacaksın. Madem böyle bir durum var, gençleri göstermek istiyorsun ve yatırım yapmak istiyorsun gençe, böyle yatırım yaparsın. O paraya kıyıp alırsın oyuncuları.
10: Tabii.
9: Yani yaşı geçmiş oyuncular değil ama böyle gençlere bu parayı verebilirsin. Böyle bir durum söz konusu. Ama bakalım yani ne olacak, ne bitecek. İlerleyen zamanlarda görürüz ama yatırım bu. Rui Borges, Sporting Teknik Direktörü'nün basın toplantısını sizle paylaşalım.
11: Pres yapan bir takım, topa çok sahip olmaya çalışıp yakın bir takım, dolayısıyla çok ofansif bir takım ve çok tecrübeli bir takım. biz de kendimize odaklanmamız gerekiyor. Çok iyi şekilde başlamamız gerekiyor. Evimizde oynamamız çok iyi bir şey. Geçen seneki yaptıklarımızdan ziyade. Geçen sene çok iyi bir Şampiyonlar Ligi geçirmiştik Albalade'de. Ama farklı seneler, farklı takımlar, farklı oyuncular. O yüzden farklı şeyler. Her şey

Şeyden öte takım çok motive bu sezona başlamak için. Çok genç oyuncu var, çok yeni oyuncu var bu Şampiyonlar Ligi'nde. Çok fazla duyguları var, hataları olacak ama duygu ve tutkudan dolayı sonuçta hepimiz için bir bu hayal burada olmak. Amaç bu olacak, dolayısıyla bu da bizi başarıya götürmeye çalışacak. Ve maçlarda elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Her zaman daha da kendimizi geliştirmeye çalışacağız ve her şeyden öte kendimize çok güveneceğiz ve çok güzel bir Şampiyonlar Ligi sezonu geçirebileceğimizi düşünüyorum. Luis Suarez'den tekrar bahsetmeyeceğim. Geçen sene Sporting çok ileriye gitti Şampiyonlar Ligi'nde. Bu sene daha da ileriye gidebilir mi geçen sene ulaştığı yerden? Ve Monzef Zekri ile alakalı idmana çıkmadı, sakat mı, ne oldu? Monzef konusunda bireysel çalışıyoruz onunla birlikte. Çünkü bugün 4. veya 5. seçenek olabilirdi diye yazılmış ama bizim her zaman ilk seçeneklerimizden biriydi. Ama o bizim kararımız. Biraz zamana ihtiyacı var çünkü küçük bir sakatlıktan geldi ve bunun da içinde bu geldiğinden beri şu an iyi, şu an sakatlığı yok ama bireysel çalışıyoruz onu geliştirmek için ve onun sakatlığını atlattırmak için birlikte çalışıyoruz ve onun da sabırlı olması lazım ki tekrar takıma girebilsin. Her şeyden öte %100'ünde değil. Şampiyonlar Ligi konusuna gelecek olursak, eğer bu ekip, ben veya herhangi bir koç, herhangi bir takım bu soruya bu şekilde cevap veremez çünkü çok subjektif bir soru. Bence Şampiyonlar Ligi belki de biz iyi bir şekilde geçen sene çok maç kaybetmedik Şampiyonlar Ligi'nde ama teorik olarak daha zayıf olan bir takıma da kaybedebiliriz ya da sonra Şampiyonlar Ligi'nde maçları da kazanabiliriz. O yüzden Şampiyonlar Ligi her takımın çok fazla kaliteli olduğu bir turnuva ve biz de geçen sene ilk maçlarda gösterdik ki çok iyi maçlar yaptık ama sonra küçük hatalarla daima gol yiyorduk. O yüzden çok zor bir turnuva, farklı bir turnuva. Herkes bu turnuvada oynamak istiyor. Çok fazla değişik olmasına rağmen bence çok motive bir takımız şu an. Bu benim şu anki hedefim Galatasaray'a karşı kazanmak. Her zaman böyleydi, her zaman geçen sene de öyleydi. Geçen bu sene de aynı şekilde olacak. Maç, ilk maç, evimizdeki maç. Bu demek değil ki daha kolay olacak ama genç bir takım için çok fazla yeni oyuncumuz Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez oynayacak. Dolayısıyla bu taraftarların ve bizim bu enerjiyi hissetmemiz lazım ve motive olmamız lazım çok fazla. Size şunu sormak istiyordum. Salazar bir asist ve bir gol yaptı Estrela Amadora'ya karşı ama son maçlarda belki de bilmiyorum biraz da beklenenin altında kaldı. Geçen sene 16 gol attı ve 40 milyon euroya mal oldu Sporting'e. Burada çok fazla beklenti vardı Zavazar'a karşı. Ne düşünüyorsunuz ve daha fazla bir beklentiniz var mı ondan? Evet, ondan daha fazla bekliyoruz. Sadece ondan değil, herkesten, tüm oyunculardan daha fazla bekliyoruz. Her zaman yüksek kontratlı oyuncularımızdan birisi oldu ama bu şekilde bakmıyorum ona, oyuncuya. Kendi gelişimini sağlıyor. Farklı bir dinamikten geldi. Farklı bir takımdan geldi. Braga'dan geldi. Şu an mutluyum. Çalışmasından mutluyum. Daha iyi. Her zaman daha iyi gidiyor. Her zaman daha iyi anlıyor. Topla nasıl davranması gerektiğini, takımda ne görevini daha iyi anlıyor. Dolayısıyla oldukça mutluyum. Her şeyden öte yaptıklarından ötürü çok mutluyum futbolcu olarak. Tabii ki her zaman daha fazlasını istiyoruz ve o daha fazlasını verecek ve bence 16 golü yine atacak. O yüzden baskı koymayacağım onun üstüne ama her zaman bir objektif vardır.

0: Ama orta saha için 16 gol çok iyi bir şey. Hiçbir kuşkum yok ki bu sene de böyle bir performans veremesin. Ama çok iyi bir sezon geçireceğine eminim bu sene.
1: Reklam. Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
5: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
1: Reklam.
6: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
7: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Bir bölümünü paylaştık. Sporting Teknik Direktörü Rui Borges'in basın toplantısı Galatasaray maçı öncesi. Şampiyonlar Ligi'nde genç bir takımız. İlk defa Şampiyonlar Ligi oynayacak oyuncularımız var. Açız açıklamaları var.
8: Geçen sene başarılıydık diyor.
7: Geçen sene başarılıydık ama yine de küçük detaylarla çok gol yedik diye de açıklaması var. Bu konuda Galatasaray'ın şansı olabilir. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi tecrübesinde gol yiyen bir takımdı Sporting. Ama bakalım bu sene ne olacak? Temsilcimiz Galatasaray'dan da kazanması gereken, kazanması için gol atması gerekiyor. Böyle de bir durum söz konusu. Bir dinleyicimiz sormuş, Portekiz'in kaç takımı Şampiyonlar Ligi'nde diye. İki takımı var. Porto ve Sporting Lisbon, Benfica Avrupa Ligi'nde. Onu da bir kez daha paylaşmış olalım. Şöyle gelen mesajları da bakıyorum. Ankara'dan Tufan Bey, Galatasaray taraftarıyım. Osimhen'in yokluğunda mutlaka Deniz'in oynaması gerektiğini düşünüyorum. İlk maçtan oyuncuya bu sorumluluğu demek gerekti. Oyuncu buna göre bir pozisyon alıp mental olarak bu ciddiyette yer almalı diye de devam etmiş.
8: Güzel bir yerden bakmış değerli dinleyicimiz. Yorumu gayet iyi. Çok teşekkür ederiz. Evet, oyuncu bundan sonra bakması lazım.
7: Bir de zaten yani genç oyuncu ve bu fırsatları değerlendirip oynamak isteyecek. Sonuçta milli takımda da havuzunda olan bir oyuncudan bahsediyoruz yani. A milli takımımızın da değerlendirebileceği.
8: Milli takımda da yer aldığına göre.
7: Oynayacağı bir oyuncu Dünya Kupası'na gitti yani. Böyle de bir durum var Ercan abi.
8: Evet.
7: Yani
8: ya, o kadroda olan
7: Porto'da oynadı. Porto'da Şampiyonlar Ligi maçlarına çıktı. Evet. Portekiz Ligi'nde goller attı. Yani artı o coğrafyayı bilen, bir takımı bilen, karşı rakibi bilen bir oyuncu. Onun tecrübesinden de yararlanmak gerekiyor diye düşünüyorum. Ya,
8: onunla başlarsın, olmuyorsa da ilerleyen bölümlerde değişim yapacaksan yaparsın.
7: Bir dinleyicimiz Montella her şey için teşekkürler yazmış. Ülkemizi dünya üçüncüsü yapan filozof Şenol Güneş'e de selam olsun diye devam etmiş.

0: Takımlar bölümümüzde ay sonu detaylı detaylı da konuşuruz. Sizce ne olur Galatasaray maçı diye dinleyicimiz tahminleriniz diye yazmış. Benim tahmini bizim tahminlerimizden ziyade yapay zekaya sordum. Kullandığım yapay zekaya. Yapay zeka şöyle bir açıklamada bulundu. Skor vermek istemedi ilk başta. İşte her iki takımın artılarını eksilerini biraz anlattı bana. Biraz yine de skor vermeni istiyorum diye biraz uğraştım kendisiyle. Zorladım biraz. Sporting'e 2-1 kazanır diye verdi. Ev sahibi avantajı dedi. Evet. Portekiz Ligi'nde oynadıkları maçlarda sürekli gol atıyorlar dedi. Galatasaray'da atacak ama deplasmanda işi biraz zor dedi Galatasaray temsilcimiz için. Maç rekabetçi geçecek, tek golle bitecek diye yazdı. Ama bu sadece bir tahmin diye de sonunda ekledi. Maçın sonucu çok faktöre bağlı. İşte oyuncu sakatlıkları, formdaki dalgalanmalar, taktik seçimlere bağlı biraz diye de bazı açıklamaları var yapay zekanın. Kilit nokta iki takım hiç karşı karşıya bugüne kadar gelmediler dedi. O yüzden de geçmiş maçlardan referans almak da çok mümkün değil açıklamasını yaptı. Galatasaray Türkiye işte Süper Lig'de çok büyük güçlü bir performans sergiliyor dedi. Victor Osimhen çok kaliteli ama sakat olduğundan dolayı dezavantaj diye yazdı.
1: Ya en büyük şanssızlık o oldu. Ya çok farklı konuşurduk Osimhen iyi olsaydı Ahmet.
0: Çok daha farklı bir yorumda bulunabilirdik. Okan Hoca yönetiminde Galatasaray disiplinli bir takım dedi. Bu arada yapay zeka. Sporting için Şampiyonlar Ligi tecrübesine sahip. Portekiz Ligi'nde çok iyi bir performans sergiliyor. Ev sahibi olduğu için ev sahibi pozisyonunda olacak ve bu da onun için artı diye de devam etti. Kullandığım yapay zeka. Sordum, ona da sordum. Yarın da Fenerbahçe'yi de konuşuruz. Fenerbahçe'yi de sorarım yarın. Onun da yine açıklamalarını paylaşırız. Gelen şöyle mesajları da bakıyorum. Bursa Spor'la alakalı bir dinleyicimiz yazmış. Bursa Spor'un forvetinin gol sayı.
1: Değil mi? Attığı yani, goller.
0: Şimdi bir kere alt lig forveti değil Ercan abi. Net.
1: Tabii canım.
0: Belli yani. Çok önemli bir forvet.
1: Dün Manisa maçındaki golleri de gördüm. Manisa da öne geçti dün. Daha sonra maç 2-1 bitti. Ya merak ettiğim Manisa'nın bir karşı tribünü var. Ben öyle şeylere çok takıyorum kafayı. Oraya niye hiç seyirci almıyorlar? Ya maç seyircisi oynanıyormuş gibi. Dikkat ettin mi? Ama ise Bursa maçı oynanıyor. Bence maçın adı büyük. O karşı tribünde ne var acaba? Ben anlayamadım onu. O ya süs diye mi yapıldı orası? Bir şey mi oldu orada?
0: Tam bitmemiş olabilir, tam bitmemiş olabilir ya da deprem dolayısıyla sıkıntılı olabilir, yıkılıp tekrar yapılması planlanıyor olabilir.
1: O zaman
0: orada
1: maç oynanmaması lazım. Eğer öyle bir şey varsa.
0: Ya yani, tam detayını bilmiyorum.
1: Ben de bilmiyorum.
0: Ya da yapılma devam ediyor.
1: Hayır, yenir gibi gözüküyor. Anlayamadım ben o konuyu.
0: Tam bitmemiş olabilir. Yani her şey olabilir. Tam ben de detayını bilmiyorum. Manisalı diye dinleyenlerimize de soralım.
1: Hayır, bir de şu var. Televizyon seyircisi için çok can sıkıcı bir durum. Bir futbol maçı izleyen öyle değil mi? Nedir futbol maçında en önemli olgulardan biri seyircidir, taraftardır. Bomboş, taşa bakıyorsun.
0: Ahmet'in forveti Orban'ı niye kimse konuşmuyor diye. Orban zaten bilinen bir isim. Tabii yani canım. İşte Süper Lig'e geldi. Yıllardır Süper Lig'e gelmesi için beklediğimiz oyunculardan bir tanesiydi. Benim açıkçası beklediğim. Evet. Ahmet o konuda çok başarılı bir işe imza attı. Çok önemli bir hücum hattı var Ahmet Spor'un. Ahmet
1: bu hafta da 2-0'dan 2-2'ye geldi maç.
0: Tabii yani.
1: Kasımpaşa karşısında.
0: Önemli bir durum. Bu arada Kemal Bey sorduğunuz sorunun cevabını verdi. Stadyumda sorun yok, seyirci yok. O yüzden açılmıyor diye yazmış. Yani seyirci gitmiyormuş maça.
1: Manisa'da.
0: Manisa'da. Ki Manisa'da gider yani. Benim bildiğim Manisa'da maçlar hep o kapalı kişi oynanırdı eskiden.
1: Bir zamanlar mı?
0: Tabii yani benim
1: ya işte, o zaman sembolik bir rakam tutup oraya ya, seyirci almak lazım ya, o böyle olmaz.
0: Yayıncı kuruluşta çalıştığım zamanlar Manisa'ya da gittim, o dönem Süper Lig'de takımları da vardı. Gittiğim zamanlar
1: evet.
0: Mutlaka o statta full kapalı gişe.
1: Ya futbolun çok sevildiği bir şehrimiz Manisa. Öyle değil mi? Ben de bunu gayet net biliyorum. Yazık. Hakikaten yazık.
0: Bichabu eğer oynarsa içinden Cuesta çıkacak diye korkuyorum diye yazmış bir dinleyicimiz yarın Galatasaray'da. Bakalım o ya, genç oyuncu yani. Bakmak ya yani, beklemek lazım yani. Sonuçta Şampiyonlar Ligi konsantrasyonu daha başka oluyor. Alt ligleri soran dinleyicimiz var Ercan abi, yani bir alt ligi yorumlar mı Ercan abi diye.
1: Seyretmiyorum ki. Bir alt lig dediği hangi alt lig?
0: Süper Lig'in altı, birincilik.
1: Birinci ligi zaman zaman seyrediyorum tabii.
0: Teknik direktör kıyımı başladı biliyorsunuz. Antalyaspor ve Eroğlu teknik direktörlerini değiştirdiler.
1: Evet, Bülent Hoca da gitti.
0: Bülent Hoca gitti. Zaten tam başı olmamıştı. Eroğlu'yu
1: başlayamadı.
0: Eroğlu'da da. Eroğlu gol bile atamıyordu. Yani çok zorlanıyorlardı gol pozisyonuna girmekte.
1: Antalyaspor arka arkaya mağlubiyetler, bir Bandırma'yı yendi. Ondan sonra da yine kaybetmeye başladı. Ya Antalyaspor'un da seyirci, kentin potansiyeli ve maalesef alt ligde. Maalesef.
0: Orada başka durumlar var. Maalesef Ercan abi orada yani o kadar kötü yöneticiler var ki yani kötü. Yani kötü niyetli demiyorum. Direkt kötü diyorum Ercan abi. Kötü. Her anlamda kötü yöneticiler var. Her anlamda. İnsanlığı da kötü, yöneticiliği de kötü. Her anlamda kötü yöneticiler. Sadece kendi ceplerini düşünen yöneticiler var. Yani orası gerçekten maalesef çok kötü bir kuyu yani. Dibin dibi maalesef. Maalesef. Umarım toparlarlar. Umarım. Manisa'da sembolik rakamı bırakın bedava yapıldığında bile o tribüne kimse gelmedi diye yazanlar.
1: Allah Allah.
0: Öyle bir dinleyicimiz yazmış.
1: Ama bunun bir sebebini kulüp araştırsın.
0: Orhan Ak ilk maçında nasıl buldunuz diye. 4-2 bitti karşılaşma.
1: Onu konuştuk.
0: Sorun Manisa Futbol Kulübü olması. Şehri hiç kabullenmedi. Manisa Spor hala destekleniyor diye. Özdemir Bey yazmış.
1: Mesele anlaşıldı.
0: Çorum Spor hem Beşiktaş hem Çorum Spor... taraftarı olan Satılmış Bey güzel insanlar selamlar diye yazmış. Teşekkürler. Beşiktaş'ın gücünü Fenerbahçe maçında gördük. Bu hafta Çorum Spor'un gücünü Samsun Spor maçında göreceğiz diye yazmış.
1: Evet.
0: Stadın şehrin uzağında olması olabilir mi diye bir dinleyicimiz Burhan Bey yazmış. Yani Manisa ile alakalı böyle bir sürü durum var.
1: Ama şimdi konuşuldu. İki dinleyicimiz de bir türlü benimsenemiyor. Bedava yaptılar yine dolmadı diyor. Bomboş bir stat. Ya Manisa Spor değil demek.
0: Manisa Futbol Kulübü. Ya evet. Bu arada Manisa çok güzel bir şehir yani. Manisa benim için çok özel şehirlerden de bir tanesi. Orada da çok güzel arkadaşlarım var.
1: Tarihine bakıldığında Osmanlı İmparatorluğu döneminde şehzadelerin yetiştiği önemli yerlerden biri Manisa.
0: Bir yarış aramız var Ercan abi. Yarış sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor. Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Beş tay box içinde hazır. 4 numaralı Son of Dragon'ı bekliyoruz. Musaf Kan da yerini aldığında Ankara'da günün 7. koşusu başlayacak. Şimdi kulvarına yakın 4 numaralı Son of Dragon. Son of Dragon da kulvarında Taylar hazır. Taylar start hakeminin emrine girdi. Beyaz bayrak kaldırıldı ve koşu başladı. Yarışın liderliğini 5 numaralı Wubar aldı. Yarışın başında bir boy kadar girdi. 2 numaralı My Little Boy ikincilikte hemen dışından. Şimdi ikinciye 3 numaralı Royal Dynasty geldi. Üçüncülükte kaldı 2 numaralı My Little Boy. Bir boy kadar geride 4. sırada 4 numaralı Son of Dragon ilerliyor. Bu safkanın 1,5 boy gerisinde 1 numaralı Hegemonya dışında da 6 numaralı Yuri Boyka var. Bu şekilde 1200 metre start yeri geçildi. 5 numaralı Wubar 2 boy farklı yarışın lideri. 3 numaralı Royal Dynasty ikincilikte. Daha sonra 6 numaralı Riboy Kadış'ta 3. sırada kendine yer buldu. 1 boy geride 4. sırada 2 numaralı My Little Boy var. 1 boy geride 5. ligde 4 numaralı Son of Dragon grubun son sırasında 1 numaralı Hegemonya ilerliyor. Bu şekilde son 800'e giriliyor. 5 numaralı Wubar 2 boy farklı koşunun lideri konumunda. 3 numaralı Royal Dynasty ikincilikte. Dışta 6 numaralı Yürü Boyka 3. sırada koşuyor. 1,5 boy geride iç kulvarda 2 numaralı My Little Boy, dışında 4 numaralı Son of Dragon ve son sırada 1 numaralı Hegemonya var. Bu şekilde son 600'e girdi Taylar. 5 numaralı Wubar yarışın başında aldığı liderliğini 1,5 boy farklı koruyor. Dış kulvarda 6 numaralı Yürü Boyka, içte de 3 numaralı Royal Dynasty şeklinde

0: son viraj dönüldü. 5 numaralı Wubar düze önde çıktı. Fark 2-3 boy kadar. Şimdi dışarıdan 6 numaralı Yuboyka farkı azaltmaya çalışıyor. Gerilerinde de 4 numaralı Son of Dragon var. 5 numaralı Wubar son 200'e de 4-5 boy farklı önde girdi. 6 numaralı Yuboyka ikincilikte. 5 numaralı Wubar son 50 metrede de lider. 5 numaralı Wubar beyaz bayrak ayna yapıyor ve koşuyu kazanıyor. 4 numaralı Son of Dragon ikinci. 6 numaralı Yuboyka üçüncü. 1 numaralı Egemonya dördüncü. 2 numaralı My Little Boy da koşudan 5. olarak ayrıldı. 5 numaralı Wubar Ercan Çankaya ile kazandı 7. koşuyu.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Vitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
4: Kocaeli programı için bir kez daha birlikteyiz değerli Radyo Spor dinleyicileri. Bugün Kocaeli'nde özellikle 9 koşulu program var. 4. koşuyla birlikte ilk altılı başlıyor. Bir güne de bir banko ile başlayacağız. Meydan mücadele biliyorsunuz ki 2. altılı yani ilk ayakları oldukça zorlu geçiyor. Program komitesi bu şekilde denk getiriyor diye düşünüyorum. Ama bir numaralı Old Stars'ın bugünü kolaya çevirme ihtimalini yüksek görüyorum. Banko olarak öneriyorum. 2. ayakta 7 numaralı Barbun, 12 numaralı Manlara, 5 numaralı Shenron ve 3 numaralı Erolina sıralamasına dikkate alabilirsiniz. 3. ayak Kocaeli Vali Kupası koşusu grup 3 mücadelede 2 numaralı Beyaz Işık ve 6 numaralı Taşkent rakiplerinin bir adım önünde görürken 4 numaralı tabii ki Kumbe'yi de bunlar içerisinde dahil etmekte fayda var. 2, 6 ve 4. 4. ayağa baktığımızda 5 numaralı Yükenoğlu ve 4 numaralı Salgur benim ön planda değerlendirdiğim isimler. Selim Kayalı 1 numaralı Altın Bora ve 2 numaralı Dadak Bey'in de formunun en üst düzeyde olduğunu söylemek istiyorum. 8 numaralı Teyzeoğlu bugün kaçacak, gidecek, bitirebilir. Bunun için sevgili Aydın Kartal hafta ortası İstanbul'da görüştüğümüzde Teyzeoğlu'nu işte sabah diye yazdım. İlk koşağı bilgisini ulaştırmıştı. Bununla birlikte değerlendirmek isteyenler için böyle bir bilgiyi vereyim ama bence bu koşu özelinde bugün benim şablonumda yer bulmayacak. Onun yerine 6 numaralı Mutlu Bahar ve 3 numaralı Erbaşkan'ı ekledim. Sıralamayı da 5 4, 1, 2, 6 ve 3 şeklinde oluşturdum. Hatta 7 numaralı Ulas Efe ve 8 numaralı Teyzeoğlu pek dışarıda kalmasın yönünde hepsi yapmak isteyenlere de itirazım olmaz. Çünkü 5. ayak yine meydan mücadelede 3 numaralı Brev Hira ve 1 numaralı Sıla Aleyna. Ki özellikle Sıla Aleyna'yı bugün 59 kilo olmasından biraz endişe ettim. Tolga Yıldız 2 tane meydanda banko düşünülebilir. Son ayakta ise 8 numaralı Kuruçay alternatif tekimiz burada. Daha sonra 10 rakip olarak 11 numaralı Kurşun Gücü 52 kiloya Nevzat Avcı biniyor. Dikkat! 3 numaralı Mandar Abbas ve 4 numaralı Gümbürşah günün sürpriz adayları. 8, 11, 3 ve 4. Bu şekilde Kocaeli programında analiz edip yorumladık değerli Radyo Spor dinleyicileri. Yarın görüşünceye dek hoşçakalın.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.

0: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.

0: Spor kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Görev değişimi oldu. Batıkan gitti. Vedat geldi. Vedat'a da hoş geldin dileklerimizi
1: hoş
0: iletelim.
1: Vedat.
0: Devam ediyoruz.
1: Rıdvan'da bir sakatlık problemi olmuş. Beşiktaş'tan yapılan açıklama var. O
0: derbide iki yarı çıktı oyundan
1: evet.
0: Çıkmıştı.
1: Sol uyluk adalesinde gerilme ve ödem var. Bir 15 günlük bir ara verebilir.
0: İki hafta civarı evet. Bir herhalde olmayacak gibi gözüküyor. Fatih Sarıkan hocam, eski Top Fakültesi Radyo Spor yayınlarından Top Fakültesi programını yapan isimlerden bir tanesi mesaj göndermiş. Galatasaray ve Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerine karşı Süper Lig'deki performanslarının ötesine geçecektir. Umarım hocalarımız formsuzluklarını atlatırlar diye yazmış.
1: Umarım katılıyorum. Teşekkür ederiz yorumu için.
0: İzmir'den Oktay Bey, Fenerbahçe için Roma hızlı, Fenerbahçe yavaş oynuyor. Asensio yokluğunda pozisyona girmekte çok zorlanıyoruz. İşimiz çok zor. Umarım galip geliriz diye yazmış. Yarın zaten detaylı Roma analizimizi de yapacağız. Yarın yine ben Ercan abiye eşlik edeceğim. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimizle paylaşalım. Mehmet Sevinç Perşembe günü yayında olacak. Yarın bugün Sporting Lisbon'u çok detaylı bir şekilde analiz ettik. Yarın tabii ki yine Sporting Lisbon'u ve Galatasaray temsilcimizi konuşuruz. Ama
1: kadrolar üzerinden bu sefer.
0: Kadrolar üzerinden
1: muhtemelen
0: konuşuruz.
1: Üzerinden biraz değerlendireceğiz yarın.
0: Galatasaray'ı da ağırlıklı konuşacağız. Evet. Roma'yı da yarın detaylı analizimizi Roma hakkında da yaparız diyelim. Tabii ki Roma bu sezon çok formda. Tehlikeli bir takım.
1: İyi başladı Roma.
0: Çok iyi başladılar. Onu da konuşuruz. Bazı işte Satılmış Bey, derbide Çerni'yi nasıl buldunuz diye soruyor Ercan abi.
1: Fena değil ama Poku'yu bir net olarak görmemiz lazım. Oynadığı sürece bence fena değildi.
0: Çerni.
1: Evet. Ya da, çok istenileni verdi mi? Bence hayır. Ama vasattı.
0: Bence biraz...
1: Onun için fena değil diyorum.
0: Yani Fenerbahçe Çerni'yi kapattı diye düşünüyorum ben. Yani.
1: Ama Çerni Beşiktaş'ta sanki bu sezona pek iyi başlayamadı. İyi oynadığı maçlar var. Vasat kaldığı maçlar var. Derbide de vasat kaldı bence.
0: Yine gelen bazı mesajlar var. Galatasaray'a başarılar dileyen dinleyicilerimiz var. Tabii ki temsilcimize başarılar yarın için. Fenerbahçe'ye de Perşembe günü için başarılar. Yıllar sonra Şampiyonlar Ligi'nde iki takımla yer alıyoruz ve bu çok önemli bence Türk futbolu
1: bence
0: için.
1: Bence de.
0: O yüzden de alabildiğimiz her puanı, atacağımız her golü atalım. Alabildiğimiz her puanı alalım. Galip gelelim. Özellikle kendi evimizde yenilmeyelim. Çok zor rakiplerle de oynayacağız kendi evimizde.
1: Çok
0: ama,
1: haklısın.
0: Yani dikkat etmekte fayda da var ama mutlaka alabileceğimiz her puanı da alalım. Engin Bey diyor ki Lisbon çok sert bir takım. Osimhen yok diye şunu diyebilirim. Galatasaray gol yese Osimhen takımı ayakta tutabilirdi ama Osimhen yok ve gol yedikten sonra Galatasaray dağılacak diye düşünüyorum. Farklı skorla da
1: umarım
0: bitebilir bu karşılaşma
1: öyle.
0: Diye
1: umarım
0: yazmış.
1: Öyle olmaz. Fakat Osimhen'in yokluğu tabii büyük kayıp.
0: Ercan abi, bir dinleyicimiz bugünkü Şampiyonlar Ligi maçlarını yorumlayabilir mi?
1: Onu yaptık yorumladık.
0: Yaptık yorumladık ama şöyle diyelim, AEK LASK maçı var, Kulüp Brüj Aston Villa maçı var.
1: LASK'ı ben daha iyi takım olarak değerlendiriyorum AEK'dan, öyle tek tek gidebiliriz arzu ediyorsan.
0: AEK ben işte İstanbul Beyoğlu kuruluşlu olduğu için yani onlara da biraz bakmak istiyorum bu sezon. Merak evet. ediyorum ki Yunan şampiyonu. Kulüp Brüj Aston Villa karşılaşması
1: tam ortada.
0: Aston Villa çok formsuz bu sezon ama her şeyi deniyorlar. Ya Hull City evet. maçında her pozisyonu denediler.
1: Burada lig farkı da ortaya çıkabilir tabii. Ama yine de ortada diyorum.
0: Borussia Dortmund Villarreal. Villarreal ligde kaybetti.
1: Almanya ve İspanya temsilcileri. Önceden sonucu kestirmenin pek kolay olmadığı, Dortmund'un sanki biraz daha ağır bastığı bir maç.
0: Bir sonraki bir ara vereceğiz birazdan ara. Sonrası bir sonraki bölümde Borussia Dortmund'la alakalı bir bilgim var. Onu da paylaşacağım Mercan abi. Real Madrid Inter bence gecenin maçı zaten.
1: Gecenin en flash maçı.
0: Hatta bence bu üç günün de en flash maçlarından
1: bir tanesi. Final gibi maç. Real Madrid Inter.
0: Yarı final ya da final diyebiliriz.
1: Değil mi?
0: Abi.
1: Bu yüzden oturup seyretmeyi tavsiye ediyorum. Bu maç ne olur diye soranlara. Oturalım seyredelim. Bilemem.
0: Porto Manchester City maçı. Yine önemli maç.
1: Tabii. Ya Porto ev sahibi olmanın avantajını kullanabilir mi? Neden kullanmasın?
0: Portekiz'deki takım var. Bugün Manchester City gitti. Yarın da Galatasaray temsilcimiz. İki yabancı farklı takım. Portekizli olmayan takım. Bakalım neler olacak. Lille Real Betis maçı.
1: bu da zor, kolay bir maç değil tabii. Şampiyonlar Ligi'ne baktığında gerçekten şimdi ev sahibi değil Fransız takımı Real Betis'te Real Madrid'i mağlup ederek yüksek moralle bu maça çıkacak. Artık o maçı seyredenler bakalım. Futbol olarak iyi maç olur. Real Betis
0: Junior Ancelotti yani. Ancelotti'nin oğlu Lille'in başında yorum yapmıştık onunla alakalı. Real Betis'te Real Madrid maçında kazandılar ve çok iyi kadroya sahipler.
1: Pellegrini
0: ya
1: yılların deneyimi.
0: Yılların kurtu diyebiliriz. Gerçekten o futbol anlamında çok başarılı bir antrenör. Ben ama Real Betis'i daha önde görüyorum. Fransa'daki o ekonomik durum biraz Fransız takımlarını Paris Saint-Germain harici havasını söndürdü diye düşünüyorum.
1: Göreceğiz.
0: Bakacağız. İzmir'den Erhan Bey yazmış. Sizi sürekli dinliyorum ve çok beğeniyorum. Yapmış olduğunuz program çok

0: güzel diye söylemiş. Teşekkürler. Yarınki Sporting Lisbon karşılaşmasında Galatasaray'a sonsuz başarılar diliyorum. Victor Osimhen sizde Leao açığı kapatacaktır diye yazmış. Kısa bir aramız var Ercan abi. Ara sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
1: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.

0: Lezzet arıyorsan
1: Festi.
0: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
1: buldum.
0: Opet'te bulacaksın.
2: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'ta gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
3: Hyundai B10 ve i20 Eylül ayına özel 250 bin TL %0,99 faiz fırsatıyla Hyundai Mars Sancaktepe'de.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
6: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
7: Hepsi Burada premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen laptopunu okula dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
8: Devlerin sahnesi, Şampiyonlar Ligi'nin heyecanı Bilyoner'de başlıyor. Bu akşam saat 22'de Real Madrid, Santiago Bernabéu'da Inter'i ağırlıyor. Sen de Bilyoner'e gel, maçın heyecanına ortak ol, Şampiyonlar Ligi coşkusunu zirvede yaşa.
9: Sporla eğlenmenin kadresi Bilyoner.
10: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
11: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
12: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
13: Reklam.
14: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
15: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Artık son bölümdeyiz ve bu bölümü de konu başlığını açmak istiyorum. Biraz gençleri konuştuk ya Ercan abi.
16: Evet.
15: Atletik'in Genç Şampiyonlar Ligi dönüyor ve Şampiyonlar Ligi'nde izlenebilecek en iyi 10 genç oyuncu sıralaması var. Onu biraz paylaşmak istiyorum.
16: Hay.
15: Üzerinde de konuşmak istiyorum. Biraz önce Borussia Dortmund maçını konuşuyorduk. İlk olarak Borussia Dortmund'dan bir oyuncuyla başlamak istiyorum. O Atletik'te ve liseye o oyuncuyu almış. 18 yaşında atak orta saha olarak Borussia Dortmund oyuncusu, Yunan oyuncu Konstantinos Karestas. Karetsas. Konstantinos Karetsas bu sezon için parlayabilecek yıldız adayı olarak bakılıyor. 18 yaşında hücuma yönelik orta saha olarak gözüküyor. Takip edilmesi gereken oyunculardan bir tanesi olarak bakılıyor. Bir diğer oyuncu Porto'da 20 yaşında orta saha, merkez orta saha Victor Froholt. 20 yaşında Porto'da oynuyor. Yine çok adından söz edilebilecek bir oyuncu olarak bakılıyor kendisinden.
16: 20 yaş artık adından söz etmenin dışında, evet, bu oyuncu iş yapacak yaşı. Hı-hı. Bu kesinlikle geleceği çok iyi yaş. Yaş 20 olunca bile artık, ya Fransa alıştırdı ya bize 18-17 yaşında oyuncuları. Fransa ve İspanya. 20 yaş artık, tamam, bu oyuncu uzun yıllar bizde oynar.

0: söyleniyor kendisinden ve artık tamamen parlayacak olarak Şampiyonlar Ligi'nde bahsediliyor. Bakalım, Inter için çok büyük bir kazanç olarak görüyorum ben oyuncuyu da. Bir diğer oyuncu Como'dan. Bu arada Como'yu da merak ediyorum bu sezon. Yarın işte konuşuruz detayları. Diğer onların maçı ne zaman? Perşembe de olabilir onların maçı. Yine yarınki listede varsa konuşuruz Como'yu da. Merak ettiğim takımlardan bir tanesi. Fabregas'ın takımı. Orada oynayan 23 yaşında bir oyuncu. O da atak, yani hücum orta saha. Martin Baturina. Merak ediliyor. Yeni Modric olarak lanse ediliyor bu oyuncuda.
1: Modric olmak o kadar zor ki.
0: 40 yaşında hala İtalya'nın en iyi 11'ine seçiliyor Ercan abi.
1: Ya tekrar bırakmadı milli takımı. Hırvatistan milli takımının aday kadrosuna bu Avrupa Uluslar Ligi için tekrar davet edildi. Onu da bir bilgi olarak söylemem lazım.
0: Çünkü o performansı zaten kesin milli takıma çağrılması gerekiyordu Ercan abi.
1: Evet.
0: O performans, çünkü İtalya'da her hafta haftanın 11'ine giriyor. Öyle bir performans.
1: Hala devam.
0: Yani yaşı itibarıyla inanılmaz bir performans gösteriyor. Hele İtalya gibi sert bir ligde gösteriyor bunu.
1: Evet.
0: Çok bambaşka. Bir diğer oyuncu yine Baturina sonrası 21 yaşında defansif orta saha. Lens'te oynuyor. İsmailo Ganiou.
1: Ganiou.
0: O da özellikle bu son Paris Saint Germain Süper Kupa karşılaşmasında da bayağı parladığını yazmış The Athletic yazarları ve Şampiyonlar Ligi'nde çok yıldızı parlayacak oyuncu olarak bahsediliyor kendisinden. Yine bir başka oyuncu, 23 yaşında orta saha oyuncusu, Atletico Madrid'den Pablo Barrios. Barrios'u tanıyoruz, biliyoruz.
1: Tabii canım.
0: Ama bu sezon özellikle o patlamayı, sıçramayı yapacak diye konuşuluyor. Bekleyip görmek lazım. Atletico'da da enteresan, çok kötü kaybettiler ligde. Julian Alvarez ile alakalı çok kötü yönettiler. Ve o kadar
1: Alvarez döndü ama oynayacak. Transfer kapandı şu an.
0: Kapandı da Alvarez yenilgiye gülüyordu Ercan abi. Yani
1: yapacak bir şey yok. Ya ocağa kadar bu böyle gidecek de aralarında Madrid ve Bilbao arasında Real Madrid olsun, Atletico Madrid olsun, biliyorsun büyük bir rekabet var. O maçları oynamak final gibi. O yüzden de 3-0 ben şaşırmadım sonuca.
0: Yani çok kötü,
1: 0 kazandı, şaşırmadım sonuca.
0: Çok kötü kaybetti Atletico Madrid. Yani böyle ciddi bir sıkıntılı bir durum. Şampiyonlar Ligi'nde bakalım ne yapacaklar bu hafta. Çok özür dilerim. Hemen de devam edelim ve bizi ilgilendiren takımlarımızdan Fenerbahçe'yi ilgilendiren bir genç oyuncu Roma'da 19 yaşında sağ kanat oynuyor, Rodrigo Mora, ki uzun süre Galatasaray'ın 10 numara transferi gündemde olan bir oyuncuydu. Evet. Porto'da oynuyordu geçen sezon, Roma transfer etti ve Roma'da da çok iyi başladı bence sezona.
1: İtalya'nın Serie A'nın konuşulan oyuncuları arasına girdi Rodrigo Mora.
0: Ve Gasperin de çok memnunmuş kendisinden bu arada. Öyle açıklamaları da var. Porto'dan 50 milyona yakın bir bonservisle transfer edildi. Hatta Roma'da bu sezonun rekoru olarak lanse ediliyor.
1: Ya bence İtalya için de iyi, fena değil. Çünkü İtalya'da takımlar öyle büyük paralar harcamayı sevmezler bazen. 50 milyon euro. Bak işte iyi genç oyuncu diyorsun. Ne kadar diyorlar? 50 milyon euro. İyi gençler böyle.
0: Hatta Lionel Messi'nin gençliğiyle karşılaştırılıyor biraz. Ona benzetiliyor Mora'nın
1: burada
0: yapısı.
1: Burada canlı olarak göreceğiz.
0: Roma maçında bakalım. Göreceğiz gibi gözüküyor. Umarım düşük performans olur kendisinde.
1: Evet.
0: Temsilcimiz Fenerbahçe'nin karşılaşmasında burada İstanbul'da. Ve bir diğer temsilcimiz Galatasaray'ı ilgilendiren, ki bugün çok detaylı da konuştuk, anlattım. Bir Belçikalı defans oyuncusu, stoper. 22 yaşında Zeno De Bast. Sporting transfer etti. Şu anda piyasa değeri 28 milyon avro civarında. Ve çok önemli. Anderlecht'ten transferi. Çok önemli bir durum söz konusu. 2024'te transfer etmişti bu arada. Onu da paylaşalım. 22 yaşında ve defansda oynuyor. Inacio ile beraber Sporting'in 40 milyon avroluk diğer stoperi. Onunla beraber oynuyor defansta. Stoper tandemini oluşturuyorlar. 22 yaşında genç bir stoper Belçikalı. Onu da yarın göreceğiz Galatasaray maçında.
1: Evet. Genelde Belçika futbolu

0: takımından çıkan stoper, kaleciler, çok klas forvetler Belçika futbolunun dünya futboluna armağan olarak değerlendiriliyor. Ve Bas da oynamaya devam ederse 36 yaşına kadar Belçika milli takımının formasını, böyle giderse, rahatlıkla giyer.
1: Bakalım yani Sporting'i Barcelona, Manchester United, Manchester City maçları var. Orada da Atleti'ye göre asıl orada da değerlendirilecek. Özellikle Belçika milli takımı için de orada değerlendirilecek diye sizin de dediğiniz gibi böyle bir durum var. Bakalım. Umarım düşük performans gösterir temsilcimiz Galatasaray maçında. Ama kendi evinde çok lig maçlarını izledim. Sanki böyle yıllardır oynuyormuş gibi stoper tandemi Ercan abi. Böyle bir durum söz konusu.
0: Başarılı oyunu bilen stoperlerle oynamak gerçekten büyük avantaj. Bunu kabul edelim.
1: Bir de ya, yan işte şeyi partneri stoperde takım kaptanı Sporting'in Inacio. Bakalım yarınki karşılaşma ne olacak? Yarın oyuncu bazında da konuşuruz detayları. İbrahim Mbaye 18 yaşında Aston Villa'da oynuyor. Sol kanat oyuncusu. Yine bu sezon parlayabilecek oyunculardan bir tanesi olarak
0: Mbaye,
1: gözüküyor
0: evet,
1: Mbaye.
0: bilinen bir oyuncu.
1: Paris Saint-Germain'den transferi Aston Villa'nın 55 milyon avroya alındı. Bakalım nasıl bir performans gösterecek. Sezona çok iyi girmedi Aston Villa Unai Emery ile beraber ama şimdi işte bizi de ilgilendiriyor. Hem Fenerbahçe'nin hem Galatasaray'ın rakibi Aston Villa.
0: Aston Villa toparlanma süreci, Emery çok deneyimli olduğu için bazı oyuncular gitti, yeni oyuncular geldi. Bir toparlanma sürecini yaşayacağı kanaatindeyim.
1: Her şeyi deniyorlar Ercan abi. Ben Hull City maçında gördüm. Kanatları deniyorlar, çizgiye iniyorlar, verkaç yapıyorlar, göbekten delmeye
0: Futbolda
1: çalışıyorlar.
0: bunun adı ucumun temel prensipleri. Hangi pozisyonda başarılı olurlarsa, olmadılar mı hemen pozisyon değiştiriyorlar. Normal olarak dediğim gibi büyük bir hoca var başlarında.
1: Bitiriciliklerinde sıkıntı var bu sezon. İşte
0: Düzelebilir.
1: Jackson'ı aldılar. Jackson da soru
0: Evet.
1: işaretidir bitiricilikte. Forvet hattında ama bayağı bir bitiricilikte problemleri var. Bekleyip görmek lazım. Uzaktan şut çekiyorlar. Yani her şeyi deniyorlar. Hull City'ye karşı her şeyi denediler. Hull
0: Evet.
1: City'de kapandı. Devamlı kapandı.
0: Hull City'nin iyi savunma yapması onların avantajına. Hull City'nin de dün de değerlendirdik. Bir topun direkten döndüğünü hatırlayalım.
1: Gol yemediler daha Premier Lig'de. Herkes şaşırıyor Hull City'nin performansına.
0: Evet.
1: Yine bir sol kanat aynı oyuncusu Antonio Nusa Leipzig'te oynuyor. 21 yaşında. Yan Diomande sonrası özellikle ciddi manada üzerinde titrenilen Leipzig'te bir oyuncu. Ve bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde ciddi bir performans bekleniyor kendisinden. Antonio Nusa bilinen bir oyuncu bu arada. Bu oyunculardan ciddi performans bekleniyor Şampiyonlar Ligi'nde. Atletik'in haberiydi. Onu da sizlerle paylaştım. Bu isimleri not etmekte fayda var diye düşünüyorum Ercan abi. Gelecek için de önemli oyuncular. Yani bundan 3-4 sene sonra çok önemli takımlarda bu oyuncuları görebiliriz. Herhangi bir sakatlık problemleri olmazsa.
0: Kesinlikle öyle. Bu araştırma haberlerin de bizim medyamızda da artması dileğiyle diyelim. Yani
1: Yani
0: şimdi
1: bizim
0: çok
1: de.
0: güzel bir araştırma ve kurgusal bir haber. Kurgu gayet iyi kurgulanmış.
1: Çok.
0: Bizde de 4 hafta geçti. Mesela alt liglerde genç oyuncularla ilgili bir araştırma yayınlanabilir. İleride Süper Lig'de görebiliriz diye. Ve bunlar da okunur ve merak edilir.
1: Bence de merak edilmesi gereken haber başlıkları bunlar ama işte Atletik yapmış. Atletik'in bu arada çok detaylı analizleri var yani oyuncularla alakalı. Eğer bakabilirseniz, üyeyseniz dinleyicilerimize söyleyelim mutlaka bu habere bakın. Çok önemli açıklamalar var, detaylı analizler var. Tavsiye ederim. Bir dinleyicimiz yazmış Ercan abi sizle alakalı. Büyük kulüplerimiz neden Ercan abiden, her sözü bilgi dolu Ercan abiden sportif direktör olarak yararlanmaz?
0: Herkes yerini bilecek. Ben gayet memnunum. Mikrofon ve ben ve arkadaşlarım.
1: Ben de memnunum Ercan abi. Sizle
0: Hepimiz
1: çalıştığım için
0: memnunuz.
1: çok memnunum. Yani bu bilgileri sizden alıyorum. Gerçekten çok mutluyum bu konuda. Biz takımda sportif direktör olarak tabii ki görmek isterim sizi ya. Her
0: O işi
1: başarılı.
0: amaç edinen ve o işe yıllarını vermiş insanlar var. Herkes, bizim işimiz bu. Onların işi o.
1: diyelim. Farklıyız. Ve bu mesajla da artık kapatalım. Eklemek istediğiniz son bir cümle var mı Ercan abi?
0: Çok teşekkürler. İyi akşamlar herkese.
1: Ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler. Yine çok keyifli bir yayın oldu. Tüm dinleyenlerimize de çok teşekkürler. Önce Batıkan, sonra Vedat Ata bize destek olduğu için teşekkür ediyorum. Yarın bir aksilik olmazsa yine ben Ercan abiye, Mehmet Sevinç yerine eşlik edeceğim Spor Kazanı'nda. Yarın

0: Hem Galatasaray maçını hem de bir sonraki gün Fenerbahçe maçının detaylı analizini de beraber yaparız. Herkese mutlu akşamlar.
1: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı sona erdi.
2: Reklam.
3: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
4: Kazancım net, Sigortam.net. Radyo Spor.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
7: Bankkart, seni düşünür o.

0: Berat Bey, peynirin dayanılmaz cazibesi.
1: Her öğün yesi var.
2: Devlerin sahnesi, Şampiyonlar Ligi'nin heyecanı Bilyoner'de başlıyor. Bu akşam saat 22'de Real Madrid, Santiago Bernabéu'da Inter'i ağırlıyor. Sen de Bilyoner'e gel, maçın heyecanına ortak ol, Şampiyonlar Ligi coşkusunu zirvede yaşa.
3: Sporda eğlendiğin kadresi Bilyoner.
4: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
5: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
6: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'a gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
7: Reklam.
8: Radyo Spor.
9: Nesine editörlüğünün sunduğu Nesine Saatleri başlıyor. Nesine, başka bir seviye.
10: Merhabalar, mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Nesine Saatlerine hepiniz hoş geldiniz. Nesine Saatlerinde ben Özer Çelik Süngü sizlere eşlik ediyor olacağım. Değerli konuklarımla beraber günün bültenini ve öne çıkan maçlarını konuşuyor olacağız. Tabii ki bugün en öncelikle odağımız Şampiyonlar Ligi'nde olacak. Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon başlıyor. İki Türk takımımızla beraber bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ediyoruz. Çok iddialı Avrupa takımlarının geldiği bir sezon. Tabii ki heyecan verici bir Şampiyonlar Ligi serüveni bugün itibariyle 8 Eylül'de başlıyor olacak. Biz de bugünün öne çıkan maçlarını, tabii ki Şampiyonlar Ligi'ndeki bütün maçları konuşacağız. Bunun dışında tabii ki Championship seviyesindeki mücadelelere bakacağız. Carabao Cup'taki mücadeleleri konuşuyor olacağız. Yine gece Sudi Americana diyeceğiz, Libertadores diyeceğiz. Tabii bültenin öne çıkan maçlarını kıymetli konuklarımla beraber konuşacağım. Mertcan Bulca ve Yiğit Ayık bizlere programda sırasıyla katılıyor olacaklar. Onlarla beraber günün maçlarına bakacağız. Önce girizgahı tabii ki Şampiyonlar Ligi'nden burada yapmak lazım. İlk maçlar saat 19.45 seansında başlayacak Şampiyonlar Ligi'nde. Ajax Athens'de Las karşı karşıya gelecek ve Kulüp Brugge'de Aston Villa 19.45 seansında karşı karşıya gelecek olan iki takım. Saat 10'da da Porto ile Manchester City ve Real Madrid ile Inter. Yine Lille Betis ve Borussia Dortmund Villarreal mücadelelerine ek olarak karşı karşıya gelecek olan takımlar. Bugünün bülteni içerisinde tabii burada saat 10'daki Real Madrid-Inter maçı belki de Şampiyonlar Ligi'nde bugünün en etiket değeri yüksek mücadelesi. Ona da daha detaylı bakıyor olacağız. Ajax Athens LASK maçıyla burada tabii başlayalım. LASK'ın tabii buraya gelişi oldukça heyecan verici oldu. Çünkü onlar Celtic karşısında çok büyük bir geri dönüşü yapmışlardı. Bu anlamda son derece etkileyici bir iş yaptılar. Ajax Athens ise tabii ön elemede aslında son Yunan Ligi şampiyonu Sofia'ya geçtiler. Grup etabına geldiler. LASK Linz'le karşılaşacaklar. Ya burada Linz aslında çok momentumla dönmüş olsa bile bu deplasman zor bir deplasman onlar için.

0: kalite farkını hissedebilecekleri tipte bir deplasman. Çünkü Atina ekibinde, Ajax Atina tarafında tabii Jovic, Varga forvet ikilisi, orta saha dörtlüsü burada oldukça sağlam gözüküyor LAS karşısında. Ben burada o yüzden Atina'nın Ajax Atina'nın biraz daha önde olabileceğini düşünüyorum. Ama öte yandan LASK'ın da tabii 61 yıl aradan sonra Avusturya Ligi'nde şampiyon olup buraya gelmesi onlar için de başka bir anlam ifade ediyor. Celtic Kars'a yaptıkları dönüşten sonra buraya nasıl momentum koyacakları da bir merak konusu. İşin goller tarafında bence Ajax Atina tarafında kalmak daha mantıklı ama bir ilk yarı sıfır denemesi, ilk maç olmasıyla beraber iki takımın da çünkü fikstürlerine bakılınca puan yazmak isteyecekleri tipte bir karşılaşma bu. Biraz temkinli de başlama ihtimali olan bir maç olabilir. Ben goller tarafında biraz daha AEK Atina tarafında kalırım. Ama biraz ilk yarıda da yine bir sıfır değerlendirilmesi bu karşılaşma için düşünülebilir elbette. Kulüp Brugge Aston Villa maçına gelecek olursak tabii Aston Villa burada biraz daha kağıt üzerinde favori ekip olması gerekir ama oranlara baktığımızda tabii 2.22'den 2.33'e çıkmış Aston Villa şu anda. Brugge'de hemen hemen aynılar. 2.30 Brugge, 2.33 Aston Villa. Aston Villa sezona pek iyi başlamadı. Onları değerlendirmeye devam edeceğiz. Bir yarış arasına gidip gelelim.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Kaptan 5.likte daha sonra 2 numaralı Black Pablo ve 1 numaralı Hood River sırasıyla safkanlar son 600 metreye girdi. 8 numaralı Boston Light yarım boy farklı lider. 3 numaralı Zagros Yüzgar'ı yakın takipte. 2 boy geride 6 numaralı Night Flyers. İşte de 5 numaralı Güçlü Türk şeklinde safkanlar son düzeye çıktı. 8 numaralı Boston Light virajı önde döndü orta kulvardan. 3 numaralı Zagros Yüzgar'ın yanından 6 numaralı Night Flyers'ın dışarıdan. 4 numaralı Görkem Kaptan'ın içe kat eden 2 numaralı Black Pablo'nun ataklarıyla son 200'e girmek üzere dışarıdan 4 numaralı Görkem Kaptan şimdi bariyer dibinden de 2 numaralı Black Pablo etkili ataklarla geliyorlar. Bariyer dibinde 2 numaralı Görkem Kaptan, ortada 3 numaralı Zagros Rüzgarı, dışta 4 numaralı Görkem Kaptan var. Orta kulvardaki 3 numaralı Zagros Rüzgarı koşuyu kazanıyor. İkincilik için 4 numaralı Görkem Kaptan'la yine 2 numaralı Black Pablo fotoyu yakın geçtiler değerli yarışseverler. 6 numaralı Night Flights 4. 5 numaralı Güçlü Türk de 5. oldu. 3 numaralı Zagros Rüzgarı Mehmet Akyavuz'la kazandı 8. koşuyu.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
4: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
5: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
0: Tamamdır. Nesine Saatlerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kulüp Brugge Aston Villa mücadelesinde kalmıştık. Oradan devam edelim bu tarafa tamam deyip sevgili Mertcan Bulca da bizlerle beraber. Mertcan hoş geldin. Evet, Mertcan'la alakalı bir ufak sanırsam teknik bir sorunumuz var. Az sonra Mertcan'ı alacağız. Ben burada hemen Aston Villa Kulüp Brugge maçını Aston Villa tarafından bakarak başlayayım. Aston Villa Premier Lig'de geride bıraktığımız 3 maçta da gol atamadı. Brighton'a 4-0 mağlup oldular. Aston Villa'ya 1-0 mağlup oldular ve geçtiğimiz hafta sonu da Hull City ile 0-0 berabere kalmışlardı. Bu anlamda sezonu oldukça yavaş girdiğini söylemek lazım. Unai Emery'nin Aston Villa'sının genelde zaten Emery takımlarının biraz sezona yavaş başlayıp sezon ilerleyen noktalarında açıldığını biliyoruz. Bu anlamda bizim takımlarımızın da fikstürde Aston Villa ile ne kadar erken oynarsa o kadar avantajlı olacağını söylememiz lazım. Burada tabii Brugge tarafında hani biraz daha bir de Brugge tarafında bakacak olursak Brugge da burada daha tam olarak büyük ritme girdiğini söylemek zor. Onlar da çünkü savunmada kırılgan gözüküyorlar. En son Ordonez'i burada kaptırmadılar transfer penceresinde ama halen onun takımda kalması gitgelleri sanki biraz savunma bel kemiğini de kötü etkilemiş gibi duruyor. O anlamda Aston Villa her ne kadar geçiş sürecinde olan bir takım olsa da ben burada Avrupa'da istediği sonucu almasını bekliyorum. Aston Villa'nın diyeyim. Mertcan da sanırsam hattımızda. Mertcan hoş geldin.
6: Merhaba abi, hoş bulduk.
0: Ben Bruges Aston Villa maçıyla ilgili bir değerlendirme sunuyordum. Sen ne düşünürsün maçta, sana da sorayım hemen.
6: Ya yorum dinledim, aslında aynı fikirdeyim doğrudan. Hatta dün Nesin yayında da bunu söylemiştim ben. Yani dediğin gibi Emery takımları ikili ayaklı maçlarda gerçekten çok iyi bir takım. Ya da tek maçta fikstürlerde de diyeyim. Sezona genelde bahsettiğin gibi yavaş ritimle girer. Ki bu sene bunun bence bir nedeni de var. Kadro çok ciddi kabuk değiştirdi.
0: Evet.
6: Ve çok kilit oyuncunun gidişiyle beraber yeni transferlerin gelmesi aslında çok gecikti yani. Ağustos'un son bölümünde geldi bu oyuncular. Hatta yanlış bilmiyorsam kaleci Suzuki dışında yeni gelen oyunculardan hiçbiri daha hani 11'de başlamadı. Hala bu oyuncuların biz ilk 11'e girmesini bekleyeceğiz. Geçen sezonu da hatırla, 5 ya da 6 resim maç gol atamadığı bir dönem vardı. Yani böyle dakikalar hesaplanıyordu, 500 dakika 600 dakika diye. Sonrasında açılmışlardı ama bu ritim tutarken iyi oyundan ziyade hatırlıyorum ben çok fazla dış şutları çıkmıştı takımın ve bu sayede elde ettiği sonuçlarla savunmasını biraz toparlayarak Aston Villa'nın bu süreci atlattığını görmüştük. Bu maç üzerinde şöyle düşünüyorum, yine 315 dakikadır gol atamıyorlar ve şöyle bir detay vereyim, yani Premier League 3 maçında izledim ben Aston Villa'nın, tek isabetli şutları var 3 maçta. Yani bu gerçekten çok düşündürücü, vahim bir tablo. Diğer taraftan kulüp Brugge noktasındaki düşüncelerine de katılıyorum. Henüz ritmini bulamadı ama senelerdir artık Şampiyonlar Ligi'nin gediklisi olan bir takım haline dönüştü kulüp Brugge. Hatta Belçika'da bu anlamda son yıllarda biz böylesine bir istikrarlı takım görmedik. Daha önce tabii ki lig aşamasını geçtiği oldu, grup seri önünde tur atladığı dönemler oldu. Ama kulüp Brugge için ligin şu anki başlangıcı bence çok kötü değil. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ordines tarafına da şöyle gireceğim. Sakatlıktan dolayı oynayamıyor ve yerini oynayan oyuncu, yeni aldıkları Güney Koreli oyuncu aslında şu ana kadar fena çıkmadı bence. Yanında zaten Mekere'yi biliyoruz. Uzun yıllardır takımın sigorta isimlerinden bir tanesi. Bence kale sorunu da çözüldü. Mignolet'in emekliliği sonrasında Sommer'le. Ben açıkçası Zolis'in açımda kapasitelerini belli ölçüde düşünüyorum bu takımın. Bu maçta şöyle bir tercihe gideceğim. Kulüp Brugge ilk golü atar. Yani taraf tercihinde 1'e normalde yakındım. Ama senin söylediğin gibi yani çok böyle güvenerek gitmek de kolay olmuyor. İki takım arasındaki bir kalibre farkı da olduğu için. Ben burada biraz daha kaçış tercihi olarak maçta ilk golü Kulüp Brugge atar diyeceğim.
0: Evet, bence son derece mantıklı. Yani Aston Villa'nın biraz daha reaksiyon vermesini bu anlamda bekleyebiliriz. Brugge'da günün sonunda kendi evinde oynuyor çünkü. AEK Atina ile LASK maçında ben konuşmuştum. Senin de bir kısa yorumunu almak isterim bu karşılaşma için.
6: Evet ya, günün en çok öne çıkan maçlardan bir tanesi. AEK 8 yıl sonra dönüyor Şampiyonlar Ligi'ne. LASK ise 60 yıl sonra geri dönüyor. Yani AEK için aslında söylenebilecek çok fazla bir şey yok. Çünkü geçen sezon çok domine etmişlerdi ligi. Hak ederek kazanmışlardı. Evet. Bu sene de o kadar doğru transfer yaptılar ki her şey gerçekten tamamen hocanın istediği şekilde onun kurgusuna göre yapıldı. Gerçekten çok net bir 4-4-2 takımı. Yani ön tarafı dikkat edersen şöyle Barnabas Varga bir pivot santrafor, yanında Jovic tamamlayıcı müthiş bir santrafor. Bu ikili birbirini çok iyi tamamladılar. Zaten bir tanesi geçen sezonu 25 civarında golle bitirmişti. Diğeri devre arasında katılıp inanılmaz bir yarım sezon performansı vermişti. Bu sene orta sahayı daha da güçlendirdiler. Bir tek Pineda kaybı yaşandı ama oyuncu zaten Meksika'ya gitmek istiyordu. Bu bilinen bir gerçekti. O yüzden hazırlığını çok önce de yapmışlardı. Evini biliyorsun zaten, yeni açtıkları bir stadyum. 3-4 yıl oldu. Burada ilk defa Şampiyonlar Ligi'nde bir ana tarafta maç çıkacaklar. Bunun heyecanı da olacaktı düşüncesini. Last tarafını nasıl yorumlayacağız bilmiyorum. Çünkü o kadar iki farklı Celtic maçı izledik ki.
0: Acayip bir maçta...
6: Hani erken goller attılar, sayılmayan iki gol var. Sonrasında o kadar çabuk dağıldılar ki abi. İkinci maçta böyle bir dönüşü aslında kimse beklemiyordu. Ama öyle de bir ikinci maç oldular ki. Yani Celtic sağdan silindi tabiri caizse. Yani sabaha kadar oynansa hani atmaları gereken gol ne kadar da atacaktı. Las o havayı vermişti. Fakat son yıllarda bu takımın çok fazla Avrupa'da deplasmanlarda iyi sonuç almadığını görüyoruz. Ve ne olursa olsun Kalatis'in gidilmesi sonrasındaki iki forvet tiplemesi aynı oyuncular. Ve bunlar genellikle birbirinden rol çalabiliyor. Deplasım oyunlarında özellikle bu daha net ortaya çıkıyor bana kalırsa. Ya dün AEK'in oranı 1.60'lar dedi. Şu an 1.53 düştü ama bence hala mantıklı. Ha, bunu nasıl değerli hale getirebiliriz? Belki sen de katılacaksındır. AEK galibiyeti ve 1.5 gol üstü. Bence ev sahibinin en az 2 gol atma ihtimali bu maçta enerjisiyle beraber çok yüksek gibi geliyor bana.
0: Ben de katılıyorum ya. Ben de burada tarafa biraz yine çekingen gidiyorum. Çünkü LASK hani öyle bir dönüş yaparak geldik. Hani o momentum ne kadar taşınacak merak ediyorum. Ama zor bir deplasman burası ve kalite eksikleri de var. Görmek lazım diyelim. Buradan şimdi seninle devam edelim tabii ki Şampiyonlar Ligi tarafına doğru. Saat 10'daki maçlarla ilgili de senin yorumunu almak istiyorum. Hatta o taraftan başlayalım. Çok da beklemeyelim orada da çünkü güzel maçlar var. İstersen önce herkesin sanırım 10 seansta en merak ettiği maç diyelim. Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i, Arda Güler'li Real Madrid. Tabii bir Jose Mourinho Inter yeniden buluşması da burada var. Hikayesi zengin bir maç. Nasıl bir karşılaşma bekliyorsun sen?
6: Yani Mourinho'nun hatırlatsın belki 15 yıl önce Inter'deki zaferinden sonra kupayı kaldırmadan direkt Perez'in arabasına binip İspanya uçuş şekli mesela çok hikayedir.

0: hala da konuşulur. Bu maç öncesi de aslında gündeme gelmişti. Ama bugünün gerçeğine bakarsak Real Madrid oranı bana çok fazla az geldi. Yani ben bu kadar maçın zorluk düzeyinin yüksek bir kapışmada 1.41 Real Madrid için çok düşük kaldığını düşünüyorum. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun bu konuda?
1: Evet, yani 1.37'ye kadar da düştü. Yani Betis'e ilk maç kaybetmelerinden sonra buraya gelip bir reaksiyon beklentisi mi acaba diye yorumluyorum ben biraz.
0: Ya Betis maçını aslında iyi oynadılar. Yani gol beklentisi, sayılmayan gol, kaçan penaltı, her şeyi yaptı Real Madrid. Kötü bir anda gol yedi aslında. Yani böyle tam kırıldığı zorunlu hamlelerden sonra. Dikkat edersen belki Arda'nın sarı kartı olmasaydı çıkartmayacaktı ve o oyun devamlılığı devam edebilirdi. Sonrasında bir formasyon değişikliği daha baskılı bir oyunda Betis'e karşı çok fazla açık alan verince talihsiz bir gol yere kaybettiler. Ya şimdi şu var, Real Madrid biliyorsun çok değişti. Yani hala ben oyunun oturduğunu düşünmüyorum. Hala roller konusunda bir karmaşa var. Evet, Mbappe ve Vinicius daha hazır gözüküyor ama yani olursa olsun bu yenilenmiş savunma kurgusu değişen orta saha hattıyla beraber Inter'i de sen de biliyorsun zaten. Geçen sonki bıraktığı yerden devam ediyor. Yani çok iyi iki tane kadro neredeyse var takımda. Bütün oyuncular çok iyi dönmüş durumda. Derbide hafta sonu Napoli karşısında bu geri dönüşünü bulmuştum. O inanılmaz bir performans. Ben tarihte yani Napoli'nin hatırlamıyorum iki farktan bir maçı verdiğini.
1: Hem de bir Allegri takımı olabilir.
0: Evet, yani bir de Allegri takımı olunca daha da acayip oluyor ve bu maçın kendi içerisinde şöyle bir detay var. Inter İspanya deplasmanları 22 yıldır maç kazanamıyormuş. Yani bunu bitirmek için belki de bu dönem iyi bir şans olabilir ve Real Madrid en son yendi de sene ya 1966 ya 1967. Yani bir 60 yıllıkta böyle bir hasret var. Açıkçası yani böylesine bir Inter performansı, hücum tarafındaki gelişme ve orta saha üretkenliğini düşündüğümüz zaman abi, ya burada Real Madrid'e 1.39'dan oynamak bana çok akılcıl gelmiyor. Tabii ki Inter yenilmezliğine de gitmek kolay değil. O yüzden biraz kaçış tercihine gitmek lazım. Ben o yüzden bu maçta dün oranı aslında fena değildi. Şu anda yine kontrol edeceğim. KG var ve üstü de düşünüyorum. Yani şu an 1.57 ama fena değil. Çünkü Real Madrid'in savunma sorunlarının hani bu tarz bir takım karşısında daha çok öne çıkacağını ben tahmin ediyorum. Aynı şekilde Inter'in de zaten problemli bir savunma merkezi var. Bu açıdan sanki bu maçın en güzel tercihi üst ve var beraber olacaktır.
1: Ya ben mantıklı buluyorum bu yorumunu. Çünkü dediğin gibi yani bu, bir tarafı öne çıkarmak çok keskin olabilir bu karşılaşma özelinde. Hı-hı. İki taraf adına da bir argüman kurmak mümkün ama bence iki taraf adına da en geçerli argüman bu noktada savunmadaki belli problemler olabilir. O yüzden iki takımda gol bulurunu oynamak son derece makul geliyor bana. Ben de merakla bekliyorum doğrusunu söylemek gerekirse. Bu maçı buradan Porto Manchester City diyelim istersen. City hafta sonu 1-0'lık bir galibiyet aldı. Onların da kabuk değişimiyle beraber nasıl bir takımı dönüşeceklerini her maç tabii ki takip ediyoruz. Sen nasıl bir maç burada beklersin?
0: Yani şimdi biliyorsun hafta sonundaki maçta normalde yeni ikili çıkacağını düşünmüyorduk biz. Orelli'nin hazırlık aşamasındaki sakatlığıyla beraber Enzo Fernandez'in 11'e geçişi biraz kurguyu değiştirdi Manchester City'de. Buna rağmen yine aslında kalitesiyle kazanan bir City var. Burada söylediğin gibi yeni transferlerin entegrasyonu nasıl olacak tam olarak bilmiyoruz. Evet de forma bulan oyuncular var ama mesela en basit Ndiaye. Yani Everton'a transfer edildi. Ben açıkçası yani çok City oyuncusu gibi görmedim bu oyuncuyu. Everton'da geçişlerde sen de biliyorsun.
1: Evet.
0: Fark yaratan bir oyuncuydu ama çok City'nin oyununda daralan becerisi noktasında fark yaratması pek muhtemel değil. İkili karşılamalarda. O yüzden sanki tekrardan rol oyuncusuna dönecektir. Burada ben hocanın başta Foden olmak üzere bu çeşitli oyuncuları harekete geçirip geçirmeyeceği konusunda hala bir tereddütteyim. Yani şu an çok erken ama kaç maçtır hani dikkat ediyoruz. Belli oyuncular kendi standartlarının çok altında. Bir sağ bek krizini sen de biliyorsun. Bunu çözemediler. Ve burada şu detay var abi. Porto, Farioli'nin harika bir neredeyse 1,5 sezona doğru gidiyor. Kupaları toplamaya devam ediyor. Müthiş bir savunma performansı. Çok dengeli ve net hücum performansı izliyoruz. Fakat hocanın ilk maçı Porto 2 yıl sonra geri dönüyor Şampiyonlar Ligi'ne ve yani kabul edelim ki geçen son maksimum oynadıkları takım Nottingham Forest'tı. Hatırlarsın Vitor Pereira'nın takımına karşı elenmişlerdi de. Porto'nun bence hala savunması çok iyi gözükse de bek sonunda net sıkıntısı var. Yani Zaidu sakatlandı. Oradaki ana sol bek oydu. Onun yerine oynayan oyuncu çok kullanmıyor hoca. Sağ beki deniyor. Sağ bekteki rotasyon bu kez bozuluyor ve yani iki tane problem durum var ve bir de tabii ki senin de çok iyi bildiğin Froholt bu maçta yok. Yani evet. Orta sahayı tam böyle taşıyan iki yönlü mükemmel bir oyuncu baskı oyununda. Onun yokluğunda Gabi Veiga'nın yanındaki rolde ne olacağı da bir şüpheli. Yani normalde City tabii ki bu maçın favorisi kalitesiyle ama ya sen de biliyorsun hala savunma konusunda onların da sorunları var. Porto'nun golcüsü Samu döndü. Hücum performansında iyileşmeler daha net ve ön tarafta iki oyuncusu farklarda mükemmel oyuncular. Başta Gomez olmak üzere. Yani abi benim burada tercihim şu olacak. KG var ve City galibiyeti. Bunun oranını gerçekten çok yüksek buldum. Hani 2 ve üste gitmektense Porto'dan destek bekleyip 2 ve var bana çok

0: Harik geliyor.
1: Evet, 3-0 tam 3 oranı maç sonucu City galibiyeti ve karşılıklı gol varın. Ya ben de burada City gollerini sıcağım. Karşılıklı gol vardı. Tabii ki Porto getirebilir. O anlamda hani Porto'nun elinde silahlar var ama biraz endişeliyim ben bu orta sahada, özellikle Frotholt'un yokluğunda. Çünkü Porto orta sahası nasıl reaksiyon verecek? Yani öteki tarafta da Porto savunması Portekiz ligi standartlarına göre iyi ama yani Bednarek, Kivior ikilisinin orada hani Haaland'la falan mücadelesi
0: yani
1: pek sanki mümkün olmayabilir.
0: Yani ya ben, muhtemelen 6 numara Rosario'da çekecekler oraya, yani üçlü gibi kalabilirler.
1: Kesinlikle. Hani ben burada o yüzden mesela 1.60'tan Erling Haaland gol atarı da açıkçası tercihler arasında değerlendiririm diyeyim. Buradan Borussia Dortmund Villarreal maçına istersen geçelim. Dortmund tabii enteresan takımlardan bir tanesi, hafta sonunda Hoffenheim Naim'a karşı iyi bir geri dönüş yaptılar ve 2'de 2 ile lige girmiş oldular böylelikle. Neler beklersin bu karşılaşmada?
0: Ya Dortmund'un oranı bence cazip. Yani böyle tam gel gel oranı vardır iddiada. Evet. Bunu gösteriyor. Fakat ben Dortmund'a hala çok güven duyamıyorum. Yani bunu aslında dün de söylemiştim. Biliyorsun yani Kovac yine paylaştı. Okta paylaşmış sanırım. Yani Dortmund tarihinin maç başı puan ortalaması ve 50 ilk 50 maçta en çok galibiyet alan antrenör olarak tarihe geçmiş ama abi günün sonunda şöyle bir gerçek var. Yani 5 yıldır bu takım kupa kazanamıyor ve hala o son adım atma konusunda hoca iyi değil. Bunu Bayern'de de yaşamıştı. Zaten gönderilmişti. O yüzden Dortmund'u hala görmek çok zor. Ve sezon başından beri bazı denemeleri var hocanın. Belki dikkatini çekmiştir. Stoper Bekir yoktuğunda stoper konusunda bazen Bensabeyni de kullanamıyor. İşte Emrecan'ın yine devam eden bir sakatlığı var. Son maç, iki maç yanlış bilmiyorsam sol bek Svensson oynamıştı stoperde üçlüde. Bu da oyunun akışında da problemler getirebiliyor takıma. Ve Hoffenheim maçında bu kadar kolay kırılmaya yakın bir takımın 2-3 tane bireysel beceriyle bulduğu gol Şampiyonlar Ligi seviyesine ne kadar yeter emin değilim. Çünkü biliyorsun Villarreal de bir geçiş sürecinde, kadro korunup hoca değişikliği olsa bile ben hala Villarreal'in problemler yaşadığını düşünüyorum. Fakat şöyle bir gerçek var. Geçen sonki utancı silmek adına bu maç iyi bir başlangıç için iyi bir hani referans mücadelesi olabilir. Çünkü geçen sene hatırla abi, Kayrat'ın bile altına kalmıştı. Yani lig aşamasında bu kadar kötüydü. Zaten Marcelino'nun
1: evet, yani bu yüzden bu kadar götürüp La Liga'yı bu kadar iyi götürüp Şampiyonlar evet. Ligi'nde bu kadar dibe çökmeleri hakikaten son derece şaşırtıcıydı.
0: Yani normalde hani sıralama ve puan kendi rekorlarıydı. Buna rağmen Şampiyonlar Ligi utancından dolayı zaten hocalar yollar ayrıldı. Yoksa böyle bir tercih yapılmazdı. Inigo'nun gelmesi de tamamen geçen yıl Vallecano'yla bu süreci çok iyi yönetmesinden kaynaklı. Ama onun da başlangıcı pek iyi olmadı. Son yıllarda Villarreal'den bu kadar etkisiz bir antrenörü başlangıcı da görmedik. Ha ben performans olarak beğeniyorum Villarreal'i. Yine çok fazla pozisyona giriyor. Geçişlerde fark yaratan bir takım. O yüzden aslında bugün Dortmund'un galibiyetine gitmedim. Onun yerine ev sahibi 1.5 golüne gittim. Çünkü biliyorsun Giresse iyi başladı sezona. Fabio Silva kenardan çok iyi bir katkı veriyor. Merkez çok iyi çalışıyor. Bütün bunları düşünürsek burada Dortmund'un galibiyetinden ziyade ev sahibi 1.5 gol üstü benim önceliğim. Altan İsfen tarafında da yani Villarreal'den zaten gol beklediği için iddia bahis merkezde dikkat etmişsindir. Var ve üst oranları da çok düşük açıklanmış. 1.33 ve 1.32. Ama ben burada Dortmund'un en az 2 gol bulacağını tahmin ediyorum.
1: Evet bence de mantıklı. Yani 2.5 üst ve karşılıklı gol vardı. 1.55. Beklediğim kadar yüksek bir oran değil ama Dortmund golleri bu tarafta senin de söylediğin gibi değerlendirilebilir. Oradan istiyorsan Lille ve Real Betis maçına geçelim. Betis hafta sonu Real Madrid'i mağlup etmeyi başardı. David Ancelotti'nin de Lille'i de 4 maçta 3 galibiyet yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Almışlardı. Onlar da son derece iyiler. Kalede de Berke Özer. Onlar da tabii ligde Paris Saint Germain'i de yendiler. İddialı gözüktüler. Nasıl bir karşılaşma beklersin?
0: Şimdi Lille normalde ben bu hafta oynayacaktım ama senle geçen hafta yine yayındaydık. Toulouse maçını konuşurken hani Lille olan cazip demiştik. Yani o gün kalede Berke olmasa, rakipte bu kadar beceriksiz oyuncular olmasaydı kesinlikle Lille'in yani bırak galibiyeti beraber kalması bile mümkün değildi. Ya öyle bir maçı dedik ki biz hani Lille taraftarı bir 3 puan alınır derse yürekleri ağza gelmiş şekilde böyle elde ettiler. Oradan dönüşü Lille'in nasıl yapacağını tam bilmiyoruz. Çünkü biliyorsun yani Şampiyonlar Ligi'nde skorer bir takım olsa da sonunu getirme konusunda Lille çok iyi bir ekip değil.
1: Evet.
0: Kadrosu da değişimler
1: Mert'ten,
0: var.
1: Lille'in dönüşünü şöyle yapalım. Bir reklam aramız var. Tamam. Öyle gidelim. Sonra daha detaylı değerlendirelim.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine başka bir seviye.
3: Reklam. Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
5: Serkan,
4: efendim abi.
5: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
5: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
6: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
7: Empara, Empara, bankanın güzeli.
8: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
9: Devlerin sahnesi, Şampiyonlar Ligi'nin heyecanı Bilyoner'de başlıyor. Bu akşam saat 22'de Real Madrid, Santiago Bernabéu'da Inter'i ağırlıyor. Sen de Bilyoner'e gel, maçın heyecanına ortak ol, Şampiyonlar Ligi coşkusunu zirvede yaşa.
10: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
11: Akakçe. Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok, 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar, kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
12: Selam, ben Piraye.
13: Ben de Rutkay.
12: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
14: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
15: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
16: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
1: Nesine saatlerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben Özer Çelik Süngü, sevgili Mertcan Bulcu ile birlikteyiz. Mertcan, Lille Real Betis maçını tam değerlendiriyorduk. Reklam için lafını bölmek zorunda kalmıştım. Lütfen kaldığın yerden devam et.
0: Tabii ya Lille burada favori olarak öne çıkıyor ama hocanın yeni anlayışına hani direkt adapte olsa da PSG maçı dışındaki ilk yüksek segment mücadele olacağı için ben hala çok emin değilim Lille performansından, ki Toulouse maçı da biraz yani kafalar burada mı çok emin olamıyorum. Çünkü o kadar rezalet bir performanstı ki biraz endişeye sevk etti beni. Diğer taraftan Betis 21 yıl sonra ilk defa Şampiyonlar Ligi'nde ve bunu tarihinde başarılı antrenörü Pellegrini ile yaptı. Hani bu süreç 21 yıllık bir bekleyiş değil. Sen de biliyorsun 6 yıldır zaten Avrupa'ya geleneksel olarak katılan bir Betis var. Konferansta final oynadılar. Öncesindeki Avrupa Ligi serüvenleri. Yani aslında buraya kadar gelmeyi hak eden bir Betis izledik. Kadro hemen hemen aynı kaldı. İsimler gitti ama profiller bir şekilde yeri doldu. Sistem hep hazırdı. O yüzden ben böylesine bir Betis'i karşıma almayı çok doğru bulmuyorum. Çünkü hoca daha önce sen de biliyorsun ki Carlo Ancelotti'ye karşı da defalarca mücadele etti. Şimdi onunla karşı karşıya gelecek. Bu kendisi için büyük bir onur olduğunu söylemişti dün basın toplantısında. Ben Betis'in hücum performansını gerçekten beğeniyorum. Zaten forvetteki açıkta Azakmar'dan gelen yeni forvette de kapanmış gibi duruyor ilk etapta. Bu bağlamda 1.48'den ben burada ilk olarak abi var diyeceğim. Ya, taraf tercihinde Lille daha yakın gözüksem de ya 1.98 hala çok cazip değil Betis'i karşılığı almak adına. O yüzden önceliğim burada karşı gol var.
1: Ya kesinlikle bence de burada değerlendirilebilir. Yani Lille'in zaten Toulouse maçında ne kadar zorlandığını görmüştü. 20 küsürden fazla kalelerinde şut görmüşlerdi. Ki Toulouse hani son derece baskılı oynamıştı. Betis'in buradaki know-how'u önemli bir karşılıklı gol bastı değerlendirilebilir. Yine Nesine'de uygulamada da dinleyicilerimiz bakabilirler. Orada da sevgili Can Önduygu da Berk Özer'in 4 kurtarışın 2.76'dan oranını önermiş. O da bence yine güzel, dikkat çekici bir bahis olarak öne çıkıyor diyeyim.

0: Buradan sen istiyorsan biraz geceye bakalım Mertcan. Çünkü gece hem
1: Tabii.
0: Libertadores'te hem de Sudamericana'da Amerika'da ikişer tane maç var. Önce istiyorsan Türkiye saatiyle Salı'yı Çarşamba'ya bağlayan gece bir seansıyla başlayalım. Libertadores'e Fluminense ile Platense karşı karşıya gelecek. Sudamericana'da da Santa Fe ile Vasco da Gama karşı karşıya geliyor. Yorumların neler olur bu
1: Evet,
0: maçlar için?
1: Fluminense-Platense dediğin gibi çeyrek final ilk maçı. Yani Fluminense antrenör değişikliği sonrasında buna çok olumlu tepki verdi. Geçici hoca Marco yönetiminde 3 galibiyet, 2 beraberlik, hücumda verimliliğinin arttığı, tekrardan Hulk'un devreye girdiği bir Fluminense izliyoruz. Savunmada da kısmen bir olumlu bir ivme artışı var. Bunu da söyleyebiliriz. Zaten derbi zaferiyle geldikleri için ekstra moraller. Platense de ise Martin Palermo, efsane golcü, teknik adamlar geldi. İlk dönemini yine Arjantin futbolunu takip edenler bilecektir. 100 yıl sonra kulübü ligde finale çıkartmıştı. Her ne kadar şampiyonluk olmasa da ikinci dönemi de bence gayet iyi başladı. 8 maçta 2 galibiyet, 5 beraberlik, 1 mağlubiyet. Yani dengeli, ne oynadığı bilinen bir takım. Fakat tabii burada kalite farkı ve deneyim ister istemez Fluminense'den yana. Ama orada da şöyle bir detay var. En önemli skorer Ronnie Kennedy'nin sakatlığından beridir Fluminense'nin hücumdaki akıcılığı epey düştü. Bu da gol ortalamanı yansımış durumda. Yani burada kısaca Fluminense'nin galibiyetini bekliyoruz ama ev sahibinin bir önceki turda bir başka Arjantin takımı Rivadavia karşısındaki iki maçta zorlanma şekli, turnuvaya penaltılarla devam etmesinin gelmesiyle tabii ki Fluminense'ye bu orandan direkt güvenmek çok doğru değil. Ben abi konuk takımın savunma performansının da burada devam edeceğini düşündüğüm için yani 1-0 olsa bile risk almayacaktır ikinci maçı düşünerek. Bu bakımdan 1 ve 4.5 altını beraber olarak değerlendirdim. Yani zaten konuk takımdan aslında gol beklemiyorum da ev sahibinin de o gol sayısını 3'ten 4'ten fazla olacağını çok düşünmediğim için 1 ve 4.5 altı benim öncelikli tercihim olacak Fluminense Platense mücadelesinde.
0: Evet, güzel bir tercih. Buradan Sudamericana diyelim. Libertadores'te tek bir maç var bu gece. Sudamericana'da ise iki maç var. Önce birdeki maç Santa Fe ile Vasco da Gama ile istersen başlayalım. Ne beklersin bu karşılaşmada?
1: Evet, bu epey zorluk düzeyi yüksek bir karşılaşma. Zaten aslında oranlara da yansımış durumda. Santa Fe'nin 11 yıl önce yanlış bilmiyorsam 2015'te bir şampiyonluğu vardı bu kupada. Penaltılarla gelmişti. Yine aslında orayı hedefliyorlar. Çünkü Sudamericana'da hep sürpriz şampiyonlar çıkmıştır. Ve bu takımın son dönemde iyi bir ivmesi var. Teknik direktörlüğünü Repetto yapıyor ki bu isim 10 sene önce de Del Valle ile Libertadores final oynamış bir teknik direktör. Uruguay hocanın 3 farklı ülkede şampiyonluğu var ve yani takımları hedefe nasıl götüreceğini bilen bir antrenör. Son dönemde peş peşe derbi zaferleriyle de iyi bir momentum tutturdular evet. Ve zaten önceki turda Riverplate'i biliyorsun elemişlerdi.
0: Mert, bu noktada tabii ufak bir virgül koyayım, lafını bölmem gerekecek. Hemen yarış arasına gidelim.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Aslanı kim o geride bir numaralı Arkan Berk, onun da yaklaşık 1,5 boy kadar gerisinde 2 numaralı Ataeri sırasıyla son 800 metreye girdi Taylar. 5 numaralı Çöl Kasırgası yarışın lideri. İkincilikte 9 numaralı Akçalı Kız kendine yer buldu. Biraz dışa doğru açılıp avantaj yitirdi 6 numaralı Koyun Evi Aslanı. Daha sonra iç kulvarda 7 numaralı Sever Bey 3. sıraya girdi. Şimdi 2 boy geride 1 numaralı Arkan Berk, dışında 3 numaralı Ateş İzi. 2 boy kadar geride de 2 numaralı Ateyre sırasıyla Taylar virajı dönüyor. 5 numaralı Çöl Kasırgası virajı da önde döndü. Orta kulvardan 7 numaralı Sever Bey'in, içeriden 1 numaralı Arkan Berk'in, dış kulvardan da 3 numaralı Ateş İzi'nin gayretleri ile Taylar son 400 metreye girdi. 5 numaralı Çöl Kasırgası liderliğini sürdürüyor. Fark 1,5 boy. Bariyer dibinde 1 numaralı Arkan Berk, dışta 7 numaralı Sever Bey, İç kulvardan da 8 numaralı Güneş Mila'nın atakları var. 5 numaralı Çöl Kasırgası son yüze de 2-3 boy farklı önde girdi. 1 numaralı Arkan Berk ikincilikte, 5 numaralı Çöl Kasırgası koşuyu kazanıyor. 1 numaralı Arkan Berk ikinci, 8 numaralı Güneş Mila üçüncü, 7 numaralı Sever Bey dördüncü, 3 numaralı Ateş İzi de koşudan 5. olarak ayrıldı. 5 numaralı Çöl Kasırgası Mehmet Nuri Sunkar'la kazandı 9. ve son koşuyu.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
5: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
6: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
0: Nesine saatlerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben Özer Çelik, çünkü sevgili Mertcan Bulca ile birlikteydik. Mertcan'la Sudamericana Kupası'nda Santa Fe Vasco da Gama maçını konuşuyorduk. Mertcan, sen tam olarak River Plate

0: karşısı galibiyetinden bahsetmiştim Vasco'nun. Buradan istersen devam edelim.
1: Evet, kıtanın en pahalı ve en tecrübeli takımlarından birisinin penaltılarla dost elemesini bildiler. Bunun bir morali var. Vasco daha önce hani Sud Amerika'da tabii ki şampiyonluk elde edemedi ama geçmiş olan bir takım. Ve bu sene biraz daha önceliğini buraya vermiş durumda. Çünkü bu kupada şampiyonluk demek de oradan Libertadores'e katılım anlamına geliyor. Ligdeki durumları kritik olsa bile önceki turdaki Olimpiya eşleşmelerini çok yüksek seviye oynayıp az kadrolarla mücadele eden bir Vasco vardı. Yani abi burada 1-0-2 zorlu. Ben 2-18'den varı önereceğim. İki takımın da gol bulma ihtimali yüksek görüyorum bu karşılaşmada. Bence KG var, denenebilir. Diğer maçımızda biliyorsunuz Sud Amerika'da Boca Juniors Sao Paulo. Aslında yani klasik diyebileceğimiz fazla bir karşılaşma. İkisi de özellikle 2000'lerin başında ve 90'ların ortasında diyeyim. Kıta futbolunu gerçekten kendi düzeyde de domine eden takımlardı. Bunu Libertadores şampiyonluklarında taşlandıkları zamanlarda olmuştu. O dönemden beri tabii ikisinin çok uzun süredir başarısı yok. Sao Paulo Libertadores'i yanlış bilmiyorsam son 2005'te kazandı. Yine Boca 2007'de kazandı. Şimdi Sud Amerika'da bir eşleşmeyle karşı karşıyalar ve ikisi için de tamamen tüm odak noktası burası. Şundan söylüyorum bunu. Boca'nın ligde şampiyonluk iddiası şu an çok gerçekçi değil. Çünkü hala bir lig aşaması oynanıyor ve playoff'ları garantiledikten sonra o zaman bakacaklar. Bir yandan da Arjantin Kupası'na çeyrek finaldeler. Oraya önemsiyorlar. Zaten lig maçında tamamen rotasyon yapıp bu maça odaklanmışlardı. Ama diğer tarafta Sao Paulo ile ilgili şunu söyleyeyim. Çok uzun süredir kötü giden bir takımdı ama turnuvanın grup aşamasında sürekli rotasyonlu kadrolarla bu kadar rahat gelen takımı eleme aşamalarında zorlanmasını normal görüyorum. Çünkü ligin fikstürüyle beraber kaldırabilecek bir seviyede değildi. Fakat son iki maçta 5-5 alınan galibiyetler biraz daha takımın bence ritmini bulduğunu gösteriyor. Yani burada Boca'nın üzerinde olacak bir baskı, grup sürecinde yaşadığı problemleri düşündüğümüz zaman Libertadores'te ya ben 1.76'dan gerçekten Boca'ya gidemiyorum. Çok tecrübeli bir kadrosu olsa da. O yüzden bir kaçış maçı olarak yine toplam gol sayısı 2-3 önereceğim. Yani burada Sao Paulo'nun gol bulma ihtimali de olabilir. O sebeple Boca galibiyeti yerine ben biraz daha 2-3 gol tarafındayım. Yani dengeli bir eşleşme bekliyorum. 1-1 ya da bir tarafa kayabilecek bir 2-1'lik sonuç.
0: Evet, bakalım burada Sud Amerikan'a çeyrek finalleri bizlere neler gösterecek. Mertcan Bulca, teşekkürler yayına katıldığın için. Var mıydı başka eklemek istediğin bir şey?
1: Şu anda ekleyeceğim bir şey yok. Temsilcilerimize ve Avrupa kupalarında bol şanslar dilemek istiyorum.
0: Teşekkürler, mutlu günler sana.
1: Mutlu günler, iyi günler.
0: Sevgili Mertcan ile birlikte Şampiyonlar Ligi maçlarına baktık. Libertadores'i konuştuk. Az sonra Yiğit Ayık bizlere katılacak. Yiğit'in de Şampiyonlar Ligi maçları için yorumunu alacağım. Keza Yiğit'e Sporting Lisbon, Galatasaray temsilcilerimizin maçlarını, Fenerbahçe Roma maçlarında önden soru fikrini alacağız. Ve gece tabii İngiltere'de Championship'te ve Carabao Cup'ta İngiltere'de hem 2. liginde hem İngiltere 2. liginde hem de İngiltere Ulusal Kupası'nda oynanacak olan maçlarla ilgili de Yiğit'in yorumlarını alıyor olacağız. Tabii Championship'e baktığımız zaman yine bugün Wrexham Burnley maçı öne çıkıyor. Burnley Jamie Vardy renklerine katmıştı. Artık Jamie Vardy'yi de belki de son kez izliyor olacağız. Öte yandan tabii İngiltere Lig Kupası'nda Sunderland Hull City, yani bir Premier Lig etiketinde bir mücadele var. Hull City şu ana kadar Premier Lig'de hiç maç kaybetmedi. Beraberinde gol de yemedi. İnanılmaz bir savunma performansıyla bu yolda gidiyorlar. Sunderland karşısında neler yapacaklarını merak ediyoruz. O anlamda sevgili Yiğit'in de yorumunu az sonra alacağız. Öte yandan Crystal Palace'a Middlesbrough karşı karşıya gelecek. Bournemouth'la Lincoln City karşılaşıyor ve Leighton Orient'la da Bradford karşı karşıya gelecekler bugün İngiltere Lig Kupası'nda. Keza yine akşam seansında da Millwall'la Newcastle United Lig Kupası'nda karşı karşıya gelecek bir diğer takım. Onu da söylemiş olalım. O maça da yine bakıyor olacağız. Matthias Yaslen'in Newcastle United'de bugün için neler yapacak onu da görüyor olacağız. Sanırsam sevgili Yiğit de şu an için hattımızda değil. Önce bir reklama gidelim, sonra Yiğit'e bağlanacağız. Önce reklam.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
3: Beni sana deli gibi bağladım.
4: Reklam.
5: Handi Kredi.
4: Hemen Handi Kredi'ye girin. %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
5: Handi Kredi.
6: Radyo Spor. Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
9: Bankkart, seni düşünür o.
10: Devlerin sahnesi, Şampiyonlar Ligi'nin heyecanı Bilyoner'de başlıyor. Bu akşam saat 22'de Real Madrid, Santiago Bernabéu'da Inter'i ağırlıyor. Sen de Bilyoner'e gel, maçın heyecanına ortak ol, Şampiyonlar Ligi coşkusunu zirvede yaşa.
11: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
12: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
13: Serkan!
14: Efendim abi?
13: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
14: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
13: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
15: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
16: Empara, Empara, bankanın güzeli.
17: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master Minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master Minibüs üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
18: Reklam.
19: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
0: Nesine Saatlerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben Özer Çelik Süngü sizlerle birlikteyim ve sevgili Yiğit Ayık da hattımıza gelmiş bulunmakta. Yiğit, hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Nasılsın abi?
0: İyiyim. Sen de umarım iyisindir abi. Avrupa Kupaları başlıyor artık tabii. Onun heyecanına hepimiz kapılmak için heyecanlıyız. Geçtiğimiz hafta da seninle hem radyoda beraber konuştuğumuz hem de Nesine'de, Nesine TV'de yayın yaptığımızda hani hafta içinin bu durgunluğu bir haftalık sürecek ve sonrasında biraz daha Avrupa maçları, lig kupaları derken o aksiyona iyiden iyiye ortak olacağız diyorduk. O zaman da geldi. O yüzden mutlu olmak için birçok sebep var. Sana bugün tabii seni yakalamışken Championship'i ve Carabao Cup'ı, İngiltere Lig Kupası'ndaki öne çıkarmak istediğim maçları da sormak istiyorum ama elbette önce Şampiyonlar Ligi diyelim. Bugün Şampiyonlar Ligi başlıyor. 19.45 seansında 2 mücadele ve 22 seansında da 4 mücadele var. Bugün Şampiyonlar Ligi'nden öne çıkarmak istediğim maçlar, senin kupona dahil ettiğin maçlar hangileri?
1: Ya bence günün herhalde en keyifli geçmesi beklenen karşılaşması Real Madrid Inter. En son konuşacağımız şeyi bence başta konuşalım.
0: Evet, seninle. Tatlı yönden yiyelim.
1: Bu karşılaşma bence çok da heyecan verici bir karşılaşma. Bir tarafta 4'te oynayan Mourinho ile bir tarafta 3'te oynayan Kivu'yu ve bu üçlü sistemi oturtarak Avrupa'da başarılar elde eden Inter'i göreceğiz. Şimdi tabii Mourinho takımı Şampiyonlar Ligi'ne nasıl başlayacak? Önemli konu bu çünkü Betis'e karşı 90 artılarda yani son anlarda Mbappe'nin penaltı kaçırarak kaybettiği La Liga'da kaybederek Şampiyonlar Ligi'ne gelen bir Real Madrid göreceğiz. Burada reaksiyon verebilecek mi Real Madrid? Ben bunu merakla ben bunu merak ediyorum. Çünkü şöyle bir 11'e değişiklik gözlemliyorum. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre işte sabah okumuştum. Valverde, Bellingham, Vinicius, Brahim, Diomande, forvette de Mbappe oynayacak ki burada Dumfries, Diomande kanadını ben gerçekten merak ediyorum.

0: Augusto ve Bastoni karşısında nasıl iş yapacak? Özellikle Curtis Jones'u nasıl zorlayacaklar? Ben burada merakla bunu takip edeceğim. Ya dediğim gibi bu karşılaşma bence çok keyifli geçecektir. Özellikle işte Hakan Çalhanoğlu da sezonu çok etkili başladı.
1: Kesinlikle. Harika bir gol attı.
0: Harika bir gol attı. Atıyor da bu arada. Serie A'nın başlangıcından beri. O yüzden dediğim gibi abi burada bence Real Madrid'in bu karşılaşmada reaksiyon vermesini bekliyorum ben Real Madrid maçında. Çünkü Mourinho'nun da maçın son anlarında sürekli yedek kulübesini çekiyordu Reji ve orada Mourinho'nun ne kadar suratının sirke sattığını, penaltıyı kaçırdıktan sonra Mbappe olmasa bile oyuncularına gösterdiği tepkiyi hepimiz gördük. O yüzden burada ben Real Madrid'in reaksiyon vererek Inter'i mağlup etmesini bekliyorum.
1: Evet, yani 1.39'a kadar düştü şu anda Real Madrid'in galibiyet oranı. Ben bu kadar açık ara favori olduğunu doğrusu düşünmüyorum Real Madrid'in. Ama bir reaksiyonu bekliyorum. Hani karşılıklı gol varla beraber sanki Real Madrid galibiyeti burada pekiştirilebilir. Çünkü savunmada Real Madrid şu ana kadar çok da sağlam bir yapı bizlerin önüne koymadı. Başka hangi maçlar senin dikkatini çekiyor Şampiyonlar Ligi bülteninden bugün için?
0: Yine tabii ki de burada Kulüp Brugge Aston Villa maçı bence 7.45 seansında izlenmesi gereken karşılaşmalardan birisi. Kulüp Brugge'nin iç sahada geçtiğimiz sezonlarda da Avrupa'nın devlerine ne kadar sıkıntılar çıkarttığını biliyoruz. Burada da yine bence benzer bir oyunu ortaya koyacaklardır ama ben Lee ve Mekele ikilisinin çok da savunma anlamında bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne yetebileceğini düşünmüyorum. O yüzden burada Aston Villa'ya açıklar verebilir Kulüp Brugge. Bu da karşılaşmayı daha tempolu bir hale getirebilir. Valla hani böyle bir sürpriz denemesi yapmak istiyorum işte artı 6'yı ya da her iki yarıda da 1.5 üst denemesi yapmak istiyorum diyenler varsa sanki bu maç o tarz bir karşılaşma gibi geliyor bana.
1: Wow. Yani güzel, güzel bir tercih.
0: Şunu da söylemek lazım bu arada. 0-0 da bitebilir bu maç. Ama ya ama şöyle bir şey. Ben hani eğer gol noktasında işler erken çözülecekse erken çözüleceğini, eğer kilitlenecekse de maçın tamamen kilitlenmesini bekliyorum. Hani
1: ya hep ya hiç. Tam.
0: Evet, bu maçın bence bir orta noktası yok bence bu karşılaşmanın. O yüzden Kulüp Brugge'nin ben Aston Villa hücumlarına karşılık vereceğini düşünüyorum. Yani yine burada Forbes gibi, Diakon gibi, Trezoldi gibi, özellikle Trezoldi'nin mesela bu yaz döneminde transfer yapması bekleniyordu ama Kulüp Brugge'de kalan oyunculardan birisi oldu. Vettesen Trezoldi ikilisinin ben yine hücumda etkili işler yapacağını düşünüyorum. Karşı tarafta da Garnacho, Buendia, McGinn ve Jackson dörtlüsü var. O yüzden bence tempolu geçecektir bu maç.
1: Evet, yani burada tabii
0: hani, o yönden yana olacak.
1: Aston Villa savunması adına da hani Amado Onana'nın olmayışı orta sahada Aston'un da biraz rakip takımları tutma konusunda problem yaşadığını ortaya koydu. Zaten Ezio Konsa'yı da kaybetmişlerdi. Onlar da o anlamda sorunlular.
0: Şunu söyleyelim yani Brighton maçında da Paris maçında da João Gomez hiç verimli oynayamadı. Yani sahada o varlığını hissettiremedi ki zaten yani şunu da söylemek lazım abi. Yani özellikle bence orada Brighton maçında João Gomez'in gördüğü kırmızı karttan sonra Aston Villa'nın tamamen dağıldığını gördük. Yine João Gomez'in bence çok daha dikkatli oynamasını bekliyorum bu karşılaşmada ve etkili de bir performans ortaya koymasını bekliyorum ama ya senin de dediğin gibi orada Onana'nın yokluğu büyük ihtimalle Aston Villa orta sahasını etkileyecektir.
1: Kesinlikle öyle. İstiyorsan buradan Şampiyonlar Ligi'nde öne çıkarmak istediğin başka bir maç yoksa Avrupa'da Şampiyonlar Ligi defterini kapatalım ve Championship ve Lig Kupası'na geçelim. Adada, İngiltere'de. Tabii Lig Kupası'da da yoğun bir maç bülteni var. Orada Sunderland Hull City maçını ben ilk önce sana sormak istiyorum. Çünkü Lig Kupası olmasına karşın bir Premier Lig mücadelesi bu. Hull City henüz maç kaybetmedi ve henüz gol yemedi. Sen nasıl bir karşılaşma bekliyorsun Hull City'de?
0: Yani savunma anlamında geçtiğimiz sezonda katacak olursak abi burada gol yemeyen bir Hull City gözlemliyoruz ki savunmayı gerçekten iyi yapıyorlar. Kalecileri de bence muazzam bir kaleci. Ya bu arada hani böyle sosyal medyada falan da yani Olympiakos Fenerbahçe maçında izlendi de alındı iması yapılsa da abi Zolakis zaten bence birçok Avrupa
1: evet.
0: devinin birçok Avrupa devinin zaten Olympiakos'ta gösterdiği performansla Olympiakos'ta Avrupa'da gösterdiği performansla bence radarına girmişti. Hulsti bence burada çok da verimli bir transfer yaptığını düşünüyorum özellikle. İyi yakaladı bence burada. Onu söylemek lazım bu fırsatı. O yüzden dediğim gibi

0: takım karşı karşıya gelecek. Burada orta sahaların biraz daha sertliğini birbirine göstermesi mümkün diye düşünüyorum. Ya toplam gol aralığında da ben 2-3 gol aralığında kalacağını düşünüyorum karşılaşmanın.
1: Evet, güzel bir bahis bence de bu karşılaşma için. Sunderland'in de bu anlamda zaten oyunu biraz daha tutan bir yapısı var. Onu söylemiş olalım. Lig kupasında tabii yine Millwall Newcastle United saat 10'da karşı karşıya gelecek. Palace Middlesbrough, Bournemouth Lincoln City ve Leighton Orient'le de Bradford oynuyor. Bu maçlara baktığında başka hangileri senin dikkatini çekiyor bu akşam için?
0: Yani Crystal Palace Middlesbrough maçının ben yine iyi geçmesini bekliyorum. Özellikle yani Crystal Palace antrenörü Pierre Sarr birazcık bence İsmail Asar noktasından adam aslında çok fazla eleştirildiğini görüyorum ama ya eğer sizden gitmek isteyen bir oyuncu varsa ya gidene dur diyemezsiniz. Bu hayatın da bir kanunudur. O yüzden ya bence bu Sarr problemini Sarr'ı satarak biraz bonservisinde inerek çözebilirdi diye düşünüyorum Crystal Palace ve yani bence Crystal Palace'a da bu durum zarar veriyor. Baktığın zaman tamam Fulham'ı 3-2'lik skorla yendi ama yani City karşısında o kadar da iyi gözükmeyen City karşısında tamamen dağıldılar. Everton karşısında yine aynı şekilde varlık gösteremeden dağıldılar. Ya burada tabii ki de bazı şeyler Palace adına biraz daha geç düzelecek gibi duruyor ama yani Middlesbrough'un da ben bu maçta skora katkı vermesini bekliyorum. Yani çünkü Middlesbrough'a bakıyoruz. Championship'te çıktı abi. 5 karşılaşmada 3 galibiyet almış. Swansea'nin ardından 2. sırada yer alıyor ve iyi de bir performans ortaya koyuyorlar. Tim Helberg antrenörlüğünde. Tabii burada transfer ettiği oyuncular da bence çok kritik. Özellikle Will Lancashire hamlesi mesela onlara bayağı bir güç kattı, onu söyleyebilirim. O yüzden ben burada abi biraz daha Palace'ın da rotasyonlu bir kadroyla çıkabileceğini düşünüyorum. Middlesbrough'un da burada skor üretmesini bekliyorum. Hani sürpriz olarak da bence Middlesbrough'a ben ilk yarıdan skor üretebilir düşüncesindeyim.
1: Evet, burada güzel bir sürpriz olabilir. Yani Palace tarafında da tabii Pierre Sage'a bir eleştiri var ama orada sanki takım sahibi Rob Parish bu konuda oldukça sıkıntılı bir noktada. Sarr'la da bağlar zedelenmiş gibi ki hani bu takım her yaz aslında hani kendi şanssızlıkları da bir yandan tabii ama her yaz en iyi oyuncusunu sırasıyla kaybetti. Hani buna işte Zaha'dan başlayan bir yolculuk gözüyle de bakabilirsin. Eze, evet. Sonrasında Mark Yehi bu takımın kaptanı. Şimdi sıra Sarr'a gelince Sarr da tabii ki transferini bekledi ama yani Palace'ın Sarr için koyduğu fiyat etiketi de bence son derece yüksekti. O da biraz bu işlerin kapanmasına sanki sebebiyet verdi ama bu yüksekliğin de sebebi sanki birazcık takım sahibi kaynaklı bir sorundu gibi de gözüküyor. Buradan Bournemouth Lincoln City diyelim istersen. Yeni hocalı bir başka takım Premier Lig'de. Marco Rose'nin Bournemouth'u Lincoln City ile karşı karşıya gelecek. Ne beklersin bu karşılaşmadan?
0: Valla keyifli bir karşılaşma olması olası. Çünkü Lincoln City'nin de biraz lige tutup başladığını işin hücum noktasında söyleyebiliriz ama şunu söylemek lazım. Bu tarz karşılaşmalarda eğer üst lig takımı rotasyon yapıyorsa alt lig takımlarını biraz teşvik ediyorlar. Şimdi Lincoln'da baktığımız zaman Championship'e 5 haftada 6 gol yemişler, 4 gol atmışlar. Dengeli bir takım olarak gözüküyorlar. Biraz işin galibiyet alma noktasında çok fazla yoklar ama senin de dediğin gibi Bournemouth bence oyun temposundan kaybetmediğini bize gösterdi oynadığı karşılaşmalarda. Evet, böyle çok net bir galibiyet henüz alamadı. Hatta hiç galibiyet yok 3 maçta. 2 beraberliği bir mağlubiyeti olması lazım Bournemouth'un. Ama Newcastle maçında da son dakikalarda Jacob Ramsey'nin golü olmasa belki St. James Park'tan 3 puanla döneceklerdi ki zaten ne kadar güzel bir deplasman olduğunu sen hani İngiltere Premier Ligi yakından takip ettiğin için biliyorsun. Ya burada tabii önemli isimler var abi. Tavernier'in bence performansı burada biraz kritik Bournemouth adına. Yine Raya'nın özellikle vereceği katkı çok kritik. Bir de tabii işi biraz daha ceza sahası içine topu getirdiğin anlarda Evanilson'un da düşük topla buluşmadan yüksek gol beklentisi çıkartmasını biraz bekliyor Bournemouth açık konuşmak gerekirse. Evanilson bugüne kadar bunu hep iyi yaptı ama bu sezon başlangıcında çok da iyi gözükmedi, onu söyleyelim. Bence biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu, biraz daha sezonun ilerleyen periyotlarında formunu gösterebileceğini bize kanıtladı. O yüzden Marco Rose'nin bence zorlanacağı nokta biraz Evanilson noktası ilerleyen periyotta. Ama Tavernier, Adams, Scott, Clivert ve Ryan beşlisi bence şu an
1: çok
0: denklemde bence sağlam gözüküyor, uyumlu gözüküyor. Sadece işin bence birazcık artık 3 puan alma noktasında özgüven kazanması gerektiğini düşünüyorum.

0: düşünüyorum ben Bournemouth'un. 3 puan alırsa o özgüveni de kazanır. Oyuncuların performansına yukarı çıkar. O yüzden dediğim gibi abi ben Bournemouth'un bu karşılaşmada gollü bir şekilde Lincoln City'yi mağlup edeceğini düşünüyorum.
1: Evet yani ben Bournemouth'ta tabii hani Evanilson'dan bahsettin. Junior Krupi'nin de sakatlığı var. Bundan ötürü ne olacağını da görmek lazım. Yiğit, sana son olarak hızlıca bir de Leighton Orient Bradford maçı yorumunu isteyeyim.
0: Tabii ki de abi yazısını da hatta evet. Ben yazdım. Onu da söyleyeyim. Görebilirler maç yazısından. Bakabilirler dinleyenler. Ya şunu söylemek lazım abi. Bradford biraz savunma yapmakta zorlanıyor. Plymouth ve Cambridge maçlarında savunmada ne kadar sıkıntılar yaşadığını gördük ama son maçlarında Mansfield'ı 1-0 mağlup etmeyi başardılar. Biraz daha bence iki maç sonunda işin savunma kısmına eğildiklerini bize gösterdiler. Barnes yenilgisinin ardından da abi işte iki maçta 4 puan topladı Leighton Orient ve bence hücum anlamında şu anda Bradford'a göre biraz daha önde duruyorlar. Yani biraz daha kadro kimyası olarak rakiplerine göre çok daha etkiler, onu söylemek lazım. Ama tabii ki de Lig Kupası, bu iki takım da ilerleyen periyotlara gitmek isteyeceklerdir. Çünkü genelde burada hani Lig Kupası çok fazla biliyorsun sen de önemsenmiyor aslında. Önemsenmiyor gibi geliyor ama alt lig takımları bu kupalarla var olan takımlar. Geçtiğimiz sene hatırla işte Mansfield Arsenal'la eşleşene kadar devleri yıka yıka geldi aslında.
1: Tabii. Plymouth Argyle Liverpool'u elemişti.
0: Aynen öyle abi. O yüzden şunu söylemek lazım. Bu takımlar rotasyon yapmayacaklardır. Bu da bence zorlu bir alt lig karşılaşmasını bana çağrıştırıyor. O nedenle ben burada iki takımın da skor üretmesini bekliyorum. Hani skor önerisi de önerecek olsam bu maça dair 1-1 benim aklımdan geçen skor.
1: Evet, bakalım nasıl bir mücadele karşımıza çıkacak. Yiğit Ayık, teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim. Sana da iyi yayınlar abi.
1: Teşekkürler. Sevgili Yiğit Ayık bizlerle birlikteydi ve Nesine saatlerini noktalıyoruz. Yarın görüşene kadar. Hoşçakalın.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine saatleri sona erdi. Nesine.
3: Reklam. Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder. Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
4: Kazancım Net, Sigortam Net.
5: Radyo Spor.
6: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor.
7: Vakıfbank daima seninle.
8: At yarış.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Devlerin sahnesi, Şampiyonlar Ligi'nin heyecanı Bilyoner'de başlıyor. Bu akşam saat 22'de Real Madrid, Santiago Bernabéu'da Inter'i ağırlıyor. Sen de Bilyoner'e gel, maçın heyecanına ortak ol, Şampiyonlar Ligi coşkusunu zirvede yaşa. Sporda eğlenmenin kadresi Bilyoner.
3: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.

0: Bey. Peynirin dayanılmaz cazibesi.
1: Her öğün yesi var.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: doya doya okul alışverişi yapacağız.
1: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
2: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Reklam. Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
4: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basınının duayenlerinden Şansal Büyük'a telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
5: Merhaba.
4: Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz. Merhabalar abi. Yağız Sabuncuoğlu telefon attığında... Yağız merhaba.
3: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın.
4: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
3: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Derin Pas başlıyor.
4: Radyo Spor'dan herkese iyi akşamlar değerli dinleyenler. Bugün 8 Eylül Salı, saatler 18.30'u gösteriyor. 2 saat boyunca sporun gündemini birlikte değerlendireceğiz, yorumlayacağız. WhatsApp hattımızı hemen hatırlatayım. 0538 052 1487, soru ve görüşlerinizi aktarabilirsiniz. Dünya futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam start veriliyor. Saat 19.45'te iki maç var. AEK Atina Lask Linz, Kulüp Brugge Aston Villa, ki AEK Galatasaray'ın, Lask Linz'de Fenerbahçe'nin rakibi. Bu açıdan Türk futbol severler de muhtemelen bu akşamki maçı izleyeceklerdir diye düşünüyorum. 19.45'teki diğer mücadele Kulüp Brugge'de Aston Villa arasında. Aston Villa da Fenerbahçe ile Galatasaray ile karşılaşacak. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon ilk 11 seviyesinde 4-5 oyuncuyla yolları ayırdılar. Bir yapılanma sürecindeler. Kulüp Brugge deplasmanıyla sezona başlıyor. Saat 22'de 4 maç var. Borussia Dortmund, Villarreal, Lille, Real Betis. Lille'de Galatasaray'ın karşılaşacağı takımlardan biri. Porto, Manchester City ve Real Madrid, Inter maçları var. Real Madrid'de bu maç öncesi Arda Güler'in oynanmayacağı açıklandı. Inter'de Hakan Çalhanoğlu'nun ilk 11 başlaması bekleniyor. Şampiyonlar Ligi'ne dair haberlerimiz olacak. Tabii ki gözler yarın akşamki Sporting Lisbon Galatasaray maçında. Galatasaray kafilesi bugün Portekiz'e gitti. Akşam 20.30'da Okan Buruk basın toplantısı düzenleyecek. 21'de de son antrenmanı yapacak Galatasaray. Lemina, Victor Osimhen ve Singo'nun sakatlıkları vardı. Abdülkerim Bardakçı cephesinden de olumsuz bir haber var. Oyuncunun ağrıları artmış. Yarınki karşılaşmaya yedek kulübesinde bekleniyor. Dolayısıyla orada Bitşabi'yi göreceğiz gibi. Birazdan Galatasaray Sporting maçına dair hem Sporting üzerinden bir bağlantımız olacak. İki takımın durumları üzerinden analiz yapacağız. Beşiktaş'ta bugün sürpriz bir karar vardı. Neydi o karar? Başkan Serdal Adalı olağanüstü genel kurul kararı aldı. Bunun gerekçesine yine Beşiktaş'ta yeni yönetimdeki, özellikle Serdal Adalı'nın yönetim kurulundan bazı isimler

0: Emre.
1: Ben de Rutkay.
0: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik.

0: değiştireceğine dair haberler yer aldı. Yeni yönetimde kimler olacak? Program içerisinde bunları da konuşacağız değerli dinleyenler. Siyah beyazlı takımın derbide 2-1 kazandığı, daha doğrusu Fenerbahçe maçında sakatlanan Rıdvan Yılmaz'ın da MR'ı çekildi. Bugün oyuncu bir süre dinlenecek. Erzurum maçında oynamayacak. Beşiktaş'a dair de haberlerimiz olacak yine program içerisinde. Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi'ndeki Roma maçına hazırlanıyor. Fenerbahçe bugünü de tek antrenmanla geçti. Yarın İsmail Kartal basın toplantısı düzenleyecek. Ardından yapılacak taktik antrenmanıyla Roma maçı hazırlıkları tamamlanmış olacak. İtalyan kulübü de yarın İstanbul'a gelecek. Fenerbahçe maça nasıl hazırlanıyor? Kadroda ne tür değişiklikler olacak? Özellikle Başkan Aziz Yıldırım'ın yayın ihalesiyle ilgili Kulüpler Birliği'ne yaptığı tavsiyeler var. Hepsini program içerisinde konuşacağız. Trabzonspor'da gün sakin geçti ama önemli bir gelişme vardı. Ergin Keleş Gençler Birliği'nden ayrılıp Trabzonspor'un teknik heyetine katılacak ki bugün de Trabzon'a gittiğine dair bir haber geçildi. Acaba bu haberin ardından ben şunu kendi kendime sordum. Hüseyin Şimşir yola devam edecek mi diye. Bugün Trabzon basınına baktığımda Ernesto Valverde ve Marcelinho, o iki İspanyol teknik direktörün isimleri ön plana çıkmış durumda. Sanki Trabzonspor yönetimi biraz daha bekleyecek gibi, bu haftada bir hoca açıklanması beklenmiyor Trabzonspor'da. En azından şu anki tablo bu şekilde. Süper Lig'de sezona kötü başlayan takımlardan biri Konyaspor. Konyaspor'da İlhan Palut'un görevine son verileceği iddiaları vardı. Program içerisinde Konya'ya da bir bağlantı gerçekleştireceğiz. Bu iddialar doğru mu? Konyaspor yönetimi ne düşünüyor ve Konyaspor'daki bu düşüşün sebeplerini sizlerle paylaşacağız değerli dinleyenler. Dediğim gibi WhatsApp hattımız 0538 052 1487. Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Sporting Lisbon Galatasaray maçına dair, ama öncesinde bir haber daha paylaşayım. Bugün Ballon d'Or ödüllerinin de adayları açıklandı, daha doğrusu onu hemen paylaşalım. Tabii çok fazla isim var. Dembele, Kukureya, Kubarsi, Bellingham'ı, Bruno Fernandes'i uzun bir liste. Tek tek paylaşmayayım ama bu ilerleyen günlerde tabii 3'e düşecek. Ardından da ödül sahibini bulacak. Lamine Yamal da bu ödülün adaylarından biri ve o da açıklamalarda bulundu. Onu da sizlere aktaracağım değerli dinleyenler. Evet, Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde yarın Sporting deplasmanıyla sezonu açıyor. Avrupa'daki ilk maç. Aslında geçen seneye benzer bir tablo var. Nasıl o tablo? Geçen sene de Frankfurt deplasmanına giderken birçok eksik vardı Galatasaray'da. Yine Victor Osimhen yoktu. Tabii bu sefer Rafael Leao'lar, Batrakovlar, Deniz Güller, Bitşabiler yine önemli takviyeleri var Galatasaray'ın. Yarın da Sporting deplasmanından mağlup olmadan iyi bir skorla dönmeye çalışacak ki bir puan da bence oldukça değerli. Çünkü zor bir deplasman, Hozalvalade. Enver Erem, kendisi Scout spor yorumcusu, Sporting'le alakalı da bir analiz yapmıştı. Enver'le konuşacağız şimdi. Enver, merhaba.
1: Abi merhabalar, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Son 8 yılda iki hocayla çalışan, genelde sattığı oyuncuların yerlerini hemen doldurmayı başaran ve oyunculardan verim alıp parlatan, hakikaten dünya futbolunda, Avrupa futbolunda hem yetiştirip hem yarışan takımlara en güzel örneklerden biri Sporting. Yarın da Galatasaray'ın rakibi, Şampiyonlar Ligi'nde en genç yaş ortalamasına sahip bir takım. Galatasaray'ı nasıl bir rakip bekliyor diye sana sormak isterim sevgili Enver.
1: Abi bir kere atletizmi ve dinamizmi çok yüksek bir rakiple oynayacak Galatasaray. En başta bununla başlayalım. Kendisinden fiziksel kalite olarak daha üst düzey bir takımla oynayacak. Oyuncu bazına baktığın zaman isim isim belki Galatasaray kadrosu çok daha kaliteli gözüküyor. Ama sezon hazırlığı, sezon başı hazırlığı, lige giriş anlamında çok iyi bir sezon hazırlığı getirdi sezon başı. Şöyle söyleyeyim, oynadıkları 5 maçta 27 gol attılar. Hazırlık döneminde 2 gol yediler ve oynadıkları hazırlık maçları şöyle, hani bir tane averaj yaptıkları takım hariç Celtic 4-1, Strasbourg 7-0, Monaco 2-0, Nottingham Forest 4-1 ile geçtiler. Bir tane de amatör bir takıma 10 gol attılar. O birazcık kurgusal anlamda dizayn edilen bir maçtı. Lige de iyi başladılar. İlk 5 maçta 4 galibiyet ve sürekli üretiyorlar, sürekli gol atıyorlar. İşin teknik tarafıyla alakalı da varsa sorun abi başlayabiliriz.
0: Ben de Portekiz Ligi'nde oynadıkları 5 maçı biraz izleme, yani özet görüntülerine bakma şansım oldu. Sağ tarafları çok iyi. Fresneda, Gatamo ikilisi, onlara Altimire'nin çok yakın oynayıp destek verdi ve sağdan çok etkili ataklar geliştiriyor Sporting. Burada da Galatasaray'da yarın orada Gabriel Sara diyorum. Gerçi Gabriel Sara da oraya biraz yakın oynayacak gibi. Orada takım savunmasına katkı sunacak ama Jakobs'la şeyi göreceğiz. Yeni stoper Bitşabi'yi göreceğiz. Tabi diğer dörtlü yani Şalai, Davinson Sanchez, Bitşabi ve Jakobs dörtlüsü bekleniyor yarınki Sporting deplasmanında. Orada bu oyuncuların, yani bu dörtlüden Bitşabi'nin ilk kez oynayacak olması ve rakibin de o kanadının çok iyi olması Galatasaray için bir dezavantaj yaratır mı diye sormak isterim sana.
1: Abi şimdi şöyle, biz kadrosal anlamda isimler üzerinden gidiyoruz. Ama Okan Hoca'nın bir de kafasında bir oyun kurgusu var. Geçen sene Şampiyonlar Ligi'ni Abdülkerim'le oynadı. Bir önceki sene de öyle oynadı ve Abdülkerim artık çok tecrübeli bir stoper kategorisinde.
0: Onun ama bir ağrısı işte, olduğundan yarın, yani sakatlığından dolayı oynamayacağını paylaşayım. Yoksa
1: abi, bütün muhabirler öyle paylaşıyor ama iş şeye giderse, oynayacak duruma gelirse, Okan Hoca orada tecrübeli oyuncuyu oynatmaktan yana kullanır tercihini. Şimdi bu maçlar sonuçta bir Süper Lig maçı değil, Şampiyonlar Ligi maçı ve üst düzey tecrübe isteyen maçlar. Ben Abdülkerim'le çıkacağını düşünüyorum açıkçası. İsim sen de bahsettin. Kenarlar ve kanatlar yönünde Sporting Lisbon bu sezon öncesinde kendi hocaların açıklaması da var. Oyunu da güncellemeye gittiler. Çünkü kenarda hücumda oynayan oyuncular içeriye girdiği zaman beklere koridor açıyorlar. Bekler koridora girdiği zaman orada işte ceza sahası önünde 3. bölgede hücum ettiklerinde bir set oynuyorlar. Hem ceza sahası önünde hem kenarla. Orta deniyorlar. Düşerse ikinci topları alıp hücumu bir kez daha yeniliyorlar. Artı geçişle alakalı en mahir oldukları olay iç sahada özellikle. Rakip hücum ederken eğer top kaybında hücum savunmasını yapamazsa Sporting Lisbon çok kısa paslarla, çok az pasla rakip kaleye gidip bunu sonuçlandırabiliyor. Ben analizde de yazdım bugün. Türk takımları da bunu deplasmanlarda deniyor ama Türk takımları, bizim Anadolu takımları sonuçlandıramıyor. Ama Sporting'in sonuçlandırma anlamında bir problemi yok ki geçen sene de özellikle iç sahaya baktığımız zaman abi, Şampiyonlar Ligi'nde oynadıkları maçlarda içeride PSG'yi yendiler. Marsilya'yı yendiler. Kayrat'ı yendiler. Ondan sonra deplasmanda 3-0 16 turunda geride kapattıkları, mağlup oldukları Bodo maçının dönüşünde Bodo'yu 5-0'la geçtiler.
0: Arsenal'a yenilediler sahalarında.
1: Yani kendi sahalarında hücumsal anlamda çok hızlı hücum eden ve bunu yapabilen bir takım Galatasaray olur da geçtiğimiz senelerdeki gibi ön alan baskısına giderse, bunu çok fazla adam yaparsa, Sporting bunu hasta kırıp hücumsal anlamda Galatasaray'a arıza çıkaracak bir oyun oynar. Ki Okan Hoca'nın oyunlarına baktığınız zaman takımı ön alan baskısına gönderdiğinde arkadaki 40 metrelik, 35-40 metrelik alanı Davinson'la savunabiliyor bazı maçlarda. Bazı maçlarda da savunamıyor. Göztepe maçında gördük. Davinson henüz Dünya Kupası'ndan yorgun döndü. Sezon başı kampını düzgün geçirmediği için hala hazır değil. Bu maçlarda Abdülkerim de hazır değil. Yerine diyelim ki yeni transfer siyahi oyuncu oynayacak. Onun da tecrübe anlamında ciddi problemleri var. Galatasaray'ı savunma tarafında ben

0: çok ciddi problemler yaşayacağını düşünüyorum. Sporting'i bir adım önde görüyorum abi.
1: Aslında Süper Lig'de de işte Göztepe maçında gördük. Başakşehir, Çorum maçı, yine son maçı Erzurum maçında, tabi Erzurum çok zorluk çıkartamadı Galatasaray'a ama diğer 3 maçta çok fazla pozisyon verdi Galatasaray. Yani Başakşehir evet. maçının ikinci yarısında Başakşehir'in her Galatasaray kalesine gitmesi tehlikeli hata dönüştü.
0: Evet.
1: Orta sahası da çok tartışılıyor. Yani şu an Galatasaray taraftarını herhalde sorsak Şampiyonlar Ligi seviyesinde görmüyor bu orta sahayı. Yarın en doğru orta saha kurgusu nasıl olmalı? Yani mevcut Sporting oyunu ve kadrosu üzerinden değerlendirecek olursak Galatasaray nasıl bir de orta saha kurgusuyla çıkmalı?
0: Abi kiminle çıkarsa çıksın, ben burada kişiler üzerinden konuşmayı şey görmüyorum. Şu an için doğru görmüyorum. Çünkü rakibin oyununu nasıl bozacağın bir anlayışla oynayacağın önemli. Şimdi İlkay'la da çıksan, Torreira'la da çıksan, yanına Leste'yi de koysan, orada hocanın vereceği görevlendirme, rakibin nerede nasıl karşılayacağın ve orta saha kurgusunda oynayan oyuncu grubunun savunmaya ne kadar yardım edip savunmayla beraber ne kadar kompakt karşılayacağı önemli. Ben olsaydım yarınki maça net bir 4-3-3'te çıkardım. Çünkü zaten forvetinin olmadığı bir sekans oynayacaksın. Ve geçiş kovalayacaksın. Topu Sporting sana vermeyecek. Ligde oynadığın gibi bir maç oynayamayacaksın. Eksiklerin de var. Yedek kulübene baktığın zaman yedek kulübenin Şampiyonlar Ligi seviyesinde 2 ya da 3 tane oyuncun var. Problem var Galatasaray'da. Bunların en temel sebebi, seninle geçtiğimiz yayınlarda da konuştuk, planlamanın çok problemli olması. Sezon öncesi, geçtiğimiz sezon. Onların yansımaları, Galatasaray bu eksiklere rağmen oradan puanla ya da galibiyetle dönerse zaten çok büyük iş yapmış olur abi.
1: Birçok muhabir arkadaşımız da Deniz Gül'ün oynamayacağını, ön tarafta Barış Alper, Leroy Sané ve Yunus Akgün'le başlanacağını, hatta Rafael Leão'nun yedek başlayacağını da söyleyenler var. Sen kimleri bekliyorsun yarın ön alanda?
0: Abi ben Leão ve Sané başlarım. Yunus'u biraz daha ikinci yarıda hamle oyuncusu olarak kullanabilirim. Çünkü oyuncuları da lig maçına da hazır tutmak zorundasın. Yani bir tarafı kazanırken diğer tarafı da amorti etmek zorundasın. Ve bu oyuncuların sezon başı yüklenmesinden dolayı birçoğunun sakatlık sınırında olduğunu söyleyebilirim. Gördük işte 3 tane var. Belki 3 tane daha sakatlık sınırında var. Bunların yüklenmesi, oyuncuya yüklenmeyle beraber, yüksek sprint, yüksek tempoyla beraber adale sakatlıklarını çok görüyoruz. Galatasaray'da özellikle çok görüyoruz. Ben kesinlikle Leão ile başlarım. Ne kadar hazır olmasa da bu seviyeleri defalarca oynamış oyuncu. Muhakkak bir şeyler çıkarır. Merkezde Barış Alper, diğer tarafta da Sané ile oynarım. Arkada da sağlam bir üçlü grup, kompakt savunma, daha derinle, daha orta blokta karşılayacak bir oyun oynarım. Ve bir şekilde rakibin hızını kesmeye çalışırım. Ben olsam böyle oynardım. Sporting'in en temel sıkıntılı noktası top kaptırdıklarındaki reaksiyonu. Geri dönüşlerde problem yaşıyorlar. Burada da Galatasaray'ın geçişi ne kadar doğru oynayacağı, ne kadar kusursuz oynayacağı önemli. Onun dışında dediğim gibi top devamlı Sporting'de kalacak.
1: Ömer, çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.
0: Rica ediyorum abi. İyi yayınlar diliyorum.

0: Derin pas devam edecek. Reklam. Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Radyo Spor.
2: Ooo, her yerden sipariş aldık.
3: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
2: Tabii ya.
3: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
2: Tami.
3: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
4: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
5: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere. Happy.

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
1: Bankkart, seni düşünür o.
2: Hepsi Burada premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen tavayı şehre dönüşe özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
3: Serkan.
4: Efendim abi.
3: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
5: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Tüm şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
6: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
7: Empara. Empara, bankanın güzeli.
8: Reklam.
9: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
8: Derin Pas devam ediyor.

Radyo Spor'da Derin Pas'a devam ediyoruz. WhatsApp hattımız 0538 052 14 87. Soru ve görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Bugün Sporting Teknik Direktörü Rui Borges'in de açıklamaları vardı. Hoca şöyle diyor: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin önemli takımlarından biri. Kendi ülkesinde şampiyon oldu. Çok kaliteli, rekabetçi, ofansif, baskı yapan, topa sahip olmak isteyen bir takım. Tecrübeliler. Biz de kendimize odaklanmalı, çok iyi şekilde başlamalıyız. Evimizde oynadığımız maçlarda daha etkili olabiliyoruz. Geçen sezon sahamızda çok iyi performans sergiledik ama farklı sezondayız, farklı oyuncular var. Takımın bu sezon için motive olduğunu söylüyor. Çok genç ve Şampiyonlar Ligi'nde yeni oyuncularımız var. Hataları da olacak elbette ama duygu ve tutkumuz yüksek. Burada olmak hepimiz için bir hayal. Maçlar elimizden geleni yapmaya, kendimizi geliştirmeye çalışacağız. Şampiyonlar Ligi sezonu geçirilebileceğimizi diyor. Yani çok iyi bir Şampiyonlar Ligi sezonu geçirebiliriz diyor. Geçen sezon çeyrek final oynamışlardı. Bu sezonki beklentiler sorulmuş. Şampiyonlar Ligi her takımın kaliteli olduğu bir turnuva. Geçen sezon ilk maçlarda çok iyi performans sergiledik. Sonra küçük hatalarla goller yedik. Zor ve farklı bir turnuva. Herkes bu turnuvada olmak istiyor. Çok fazla değişiklik olmasına rağmen takımımız bu turnuva için motive demiş. Yani geçen seneden 3 önemli oyuncuyu sattıklarını dün de aktarmıştım. Tabii geçen seneye göre 4 yeni oyuncu var ilk 11'de. Biraz hani yeni oluşum sürecinde olduklarına vurgu yaptı. İyi başlamanın önemli olduğuna değindi Rui Borges. Ve Galatasaray karşısında da kazanmak istiyoruz diye devam etti. Sporting'i Avrupa'da iyi bir seviyeye getirip sürekli başarılı olmak istiyoruz ki amacımız da bu diyor Portekizli teknik adam. Ve herkes kendi stresinde çok güçlü. Şimdi Galatasaray'a odaklanmak çok önemli. Ben maç baş bakıyorum ve sezona galibiyetle başlamak istiyorum diye devam etmiş. Victor Osimhen'in oynamayacak olması sorulmuş ki tabii aslında yani Galatasaray'ı analiz eden tüm hocalar için geçerli bu. Direkt Victor Osimhen üzerinden bir analiz yapıyorlardır. Onun olmayacak olması da Sporting'i oldukça mutlu etmiştir diye düşünüyorum. Borges bu konuda şöyle söylemiş: Osimhen oynayamayacağı için çok farklı şekilde hazırlanmadık. Galatasaray'a kolektif bir şekilde bakıyoruz. Çok güçlü bir takım, oyunu kontrol etmek isteyen bir takım diyor. Fiziksel olarak zor bir maç olacak. Her zaman baskı yapmaya ve hızlı cevap vermeye çalışıyorlar. Osimhen farklı bir oyuncu, orada başka oyuncular oynayacak. Rafael Leao da oynayabilir. Yeni gelen oyuncular var. Hepsi farklı tipte ama pozisyon oyuncuları. Olaya dinamik ve kolektif bakıyoruz diyor. Takım olarak hazır olacağız. Onların güçlü taraflarını durdurmak için iyi hazırlandık. Zayıf yönlerini göstermek, yani onlara durdurmak için tüm planlarımızı hazırladık demiş. Bu maçın İstanbul'da olmayacak olması, yani iç sahada oynayacaklarından dolayı da mutlu olduğunu, sonuçta İstanbul'daki atmosferin ne kadar zor olduğunu da biliyoruz diye eklemiş. Kaleci Rui Silva'nın açıklaması var, onu da paylaşalım. Çok büyük bir istekle amaçla yeni sezona başlıyoruz. Şampiyonlar Ligi dünyanın en önemli turnuvalarından biri, önemini biliyoruz. Geçen sezon iyi işler yaptık. Bize şans verilmemesine rağmen ilerledik diyor. Dolayısıyla bu sezonda bunu başarmaya çalışacaklarını söylemiş. Rafael Leao'nun Sporting altyapısından yetişmesi hatırlatılmış kaleci Silva'ya. Silva da şöyle diyor: Leao Sporting'den çıkma bir oyuncu. Son performansını bilmiyorum ama yüksek kaliteye sahip bir oyuncu. Ona karşı hazır olmalıyız. Onun oyuna getirebileceği seviyeyi biliyoruz. Onu en iyi şekilde karşılamak istiyoruz diye sözlerini tamamlamış. Sporting'de tabii yeni transferler yavaş yavaş takıma adapte oluyor. Bir eksik de yok. Ciddi bir sakat oyuncuları da yok. Yarın da Galatasaray karşısına galibiyet için çıkacaklar gibi. Burada hoca tabii yıldız oyuncuların önemine vurgu yapmış Galatasaray'daki ama
biz takım olarak önlem alacağız hepsine diyor. Bireysel bir önlemden ziyade artık zaten genelde dünya futbolunda tüm takımlarda bu şekilde hareket ediyor. Hocalar da bu şekilde hareket ediyor. Geçmişte adam adama markajlar daha çok öne çıkardı. Böyle kreatif oyuncular, 10 numaralara, forvetlere. Ama artık bir bütün olarak hareket ediyor takımlar. Sporting'de yayının başında da biraz bahsetmeye çalıştım. Bir oyuncu değerini bulduğu zaman satıyor. Bu önemli. Yani orada işte aman o giderse biz ne yaparız? Geçen sezon Galatasaray'ın yaptığı gibi Barış Alper'i satarsak ne yaparız? Ki geçen sezon da Barış Alper tabii iyi bir performans ortaya koydu. Hem ligde hem Şampiyonlar Ligi'nde o katkıyı verdi ama burada yani bizim örnek almamız gereken kulüplerden biri Sporting olduğu için böyle bir açıklama yapma gereği hissettim. Sonuçta Galatasaray da bunu yapabilir. İşte orta sahadan bir oyuncu sattılar. İsveç liginden hemen bir oyuncu aldılar. Altyapıdan yetiştiriyorlar. Potansiyeli olan oyuncuya şans veriyorlar. Takımla beraber gelişmesine izin veriyorlar. Alan açıyorlar daha doğrusu. Hakikaten iyi yönetilen dünya futbolundaki örnek kulüplerden biri. Yarın Galatasaray'ın karşısında çok dinamik, dinç bir takım olacak. Ve Galatasaray'ın da işte son Başakşehir maçının özellikle ikinci yarısındaki o Galatasaray kalesine gelen her topun neredeyse tehlike yaratması biraz yarınki maç öncesi Galatasaray açısından beni düşündürüyor. Ben nedense böyle hani Abdülkerim Bardakçı'dan ziyade Bitşabi'nin başlamasının daha makul, daha mantıklı olacağı kanaatindeyim. İlla ki ilerleyen maçlarda Abdülkerim Bardakçı oynayacaktır ama belki de Abdülkerim'in bu maç öncesi ağrı hissetmesi Galatasaray'ın hayrına olacaktır. Çünkü Başakşehir maçında gördük. İlk yarıda tamam Victor Osimhen'in oyunda olmasının, onun varlığının da etkisi vardı. Galatasaray pozisyon vermedi rakibe ama ikinci yarıda Lemina çıktıktan sonra Galatasaray savunması çok dengesiz yakalandı. Çok fazla pozisyon verdi. Burada da dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Abdülkerim Bardakçı'nın hazır olmayışının da rolü vardı. Kabul edelim. Nihayetinde bazen oyuncular için böyle kötü dönemler olabiliyor. Ha, Bitşabi'nin durumunu bilmiyoruz ama o da işte gelmeden Galatasaraylı yetkililer Leipzig'de sezon başı kampı geçirdi. Yine orada

0: süre aldığını, hazırlık maçlarında oynadığını söylüyorlardı. Yarın biraz mecburiyetten gibi olacak. Geçen sezonda Galatasaray Singo, Davinson, Sanchez ikilisiyle başlamıştı. Frankfurt deplasmanına 5 gollük bir mağlubiyet almıştı. Bakalım yarın Roland Şalay, Davinson, Sanchez ve Pitşabi yine sol bek Jakobs'un dörtlü tandem nasıl bir performans ortaya koyacak Sporting deplasmanında. Az önce Emre Erem 4-3 çıksa daha makul olabileceğini söyledi Galatasaray için Okan Hoca'nın. Orada da orta saha kurgusunu merak ediyorum. Hani yarın Leslie Uçuku ile başlayabilir Okan Buruk. Okan Hoca Torreira, Leslie, Gabriel Sara üçlüsüne görev verebilir. Bu durumda Yunus Akgün yedek kalabilir. Ben hala Rafael Leão'nun da yedek kalma ihtimalini göz önünde bulunduruyorum. Neden? Çünkü hakikaten hazır değil oyuncu. Hani sakatlık riski olabilir böyle yüksek tempolu bir maçta. Okan Hoca onunla konuşup bir karar verecektir bu akşam artık. Yoksa oyuncu hazır olsa mutlaka tabii ilk 11 başlar. Zaten Galatasaray'da biraz daha topu rakibe bırakıp direkt böyle hücumdan ziyade geçişten fırsat bulmaya, pozisyon bulmaya çalışacak gibi Sporting deplasmanında. Yarın göreceğiz. Muhtemelen bu akşam 20.30'daki basın toplantısında Okan Hoca'ya da bunlar sorulacaktır. Orada da birçok arkadaşımız var. Ben baktım, 5-6 kurumdan gitmiş gazeteciler. Basın toplantısında 20.30'da sizlerle paylaşacağız değerli dinleyenler. Galatasaray'a dair gündem bu şekilde. Diğer takımları da konuşmaya devam edeceğiz. Bir iki mesaj okuyalım. Savaş Bey, bu maçta Deniz Gül oynamayacaksa niye alındı minvalinde bir şey yazmış. Tabii burada Okan Hoca'ya direkt böyle bir şey söyleme hakkını kendimde bulmuyorum ben. Dinleyicilerimiz, taraftarlar söyleyebilir. Çünkü Sporting analiz ederken nelere dikkat etti? İşte Deniz Gül hazır gelmedi kısmına katılmıyorum ama Deniz Gül sonuçta Porto'da zaman zaman süre alan bir oyuncuydu. Sezon başı kampına katılmış bir oyuncuydu. O bahanelere pek sığınmamak lazım. İşte Avrupa'da görüyoruz, sabah transfer oluyor, sonraki gün akşam maçı çıkıyor neredeyse. Sonuçta o oyuncu da eski takımında bir süre alıyor, antrenman yapıyor, maça çıkıyor. Şu denilebilir, yani bizim takımla henüz uyumlu hale gelmediği için oynatmıyoruz denilmesi daha mantıklı. Yarışa gidelim, devam edeceğiz.
1: Derin pas devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: 7 numaralı şey gol. O da içeride. Haydar box içerisinde hazır. Belirli ve dördüncü koşu olan Maiden mücadele başladı. Bir safkan henüz kullarından çıkmadı. Bir safkan kullarından çıkmadı. 8 numaralı Snow Drift henüz kullarından çıkmadı. Koşuya başlamadı. 8 numaralı Snow Drift. Liderliği alan isim 3 numaralı Magic Surprise oldu. İkincilikte Magic'in 6 numaralı Pillow Dance'in atakları var. Dışlarına sokuldu 5 numaralı Noble Big Time. Dördüncükte ilerliyor 9 numaralı Steel Hunter. Bunun bir boy farkla gerisinde 4 numaralı Mulholland Drive. Bu şekilde son 800'e girilmek üzere. Liderlik 6 numaralı Pillow Dance'de. İkincilikte dışarıda 5 numaralı Noble Big Time onu takip ediyor. Üçüncülükte içeride 4 numaralı Mulholland Drive ilerliyor. Bunun bir boy farkla gerisinde. Dördüncü sırada 3 numaralı Magic Surprise. Bir boy kadar gerisinde 1 numaralı Old Stars. Bunun 1.5 boy gerisinde 9 numaralı Steel Hunter. 5 boy kadar gerisinde 2 numaralı Chicok Power şeklinde son 400'e girilmek üzere. Liderlik 6 numaralı Plov Dance'de. İkincilikte dışarıda 5 numaralı Noble Big Time takip ediyor. Üçüncülükte içeride 4 numaralı Mulholland Drive. Hemen dışında 3 numaralı Magic Surprise. 2 boy gerisinde 1 numaralı Old Star. 5-6 boy kadar gerisinde 9 numaralı Steel Hunter şeklinde Tyler düzlüğe çıkıyor. Düzlüğe 6 numaralı Plov Dance önde çıktı. İkincilikte ortada 5 numaralı Noble Big Time'ın atakları var. Daha geride 4 numaralı Mulholland Drive. Bunun dışında 3 numaralı Magic Surprise. En dışta da 1 numaralı Old Stars'ın ataklarıyla son 200'e girdi. Liderliği 5 numaralı Noble Big Time aldı. Daha geride 3 numaralı Magic Surprise ile beraber 4 numaralı Mulholland Drive'ın atakları var. Son 100 metre 5 numaralı Noble Big Time direniyor. Dıştan 3 numaralı Magic Surprise geliyor. Ortada 4 numaralı Mulholland Drive'ın da atakları var. 3 saf.

0: Yan yana fotoyu beraber geçiyor. İşte 5 numaralı Double Big Time. Ortada 4 numaralı Mulholland Drive. Dışta ise 3 numaralı Magic Surprise. Bu 3 tay içerisinde kim kazandığı sonra foto finish resminde belli olacak. 10 numaralı Terra Ferma Koç'tan 4. olarak ayrılırken 1 numaralı Oldu Star'sa tabelayı tamamlayan isim oldu. 5 numaralı Double Big Time mı, 4 numaralı Mulholland Drive mi, yoksa 3 numaralı Magic Surprise mi, kazanan kim? Az sonra foto finish resminde belli olacak.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bahisi bir talih sundu.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe. Radyo
3: Spor. Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
4: Evet.
3: Kimi patatesi çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu, en az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsin ama 5-7-9 yap. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
2: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Derin pas devam ediyor. Devam ediyor.
5: Radyo Spor'da saatleri 19.06 yaptık değerli dinleyenler. WhatsApp hattımız 0538-052-1487. Soru ve görüşlerinizi aktarabilirsiniz. Birkaç mesaj okuyacağım. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yapması gereken, yenemiyorsan yenilmeyeceksin demiş. Bir puanla başlamak da değerlidir diyor dinleyicimiz. İki takım da hakikaten hem fiziksel açıdan hem de taktiksel açıdan iyi durumdalar, iyi başladılar. Roma 3'te 3 yaptı, 10 gol atıp kalesinde 1 gol gördü, Serie A'da lider. Ön alanı hakikaten çok iyi. Geçen sezon Gasperini geçen yaz takım başına gelmişti ilk yıl. Biraz alışma süreci, orayı çözme süreci oldu. İkinci yılında da farkını ortaya koydu değerli bir teknik direktör. Ve Roma'da hakikaten şu an İtalya Ligi'nde, hatta Avrupa Ligi'ndeki 5 büyüklük içerisinde en pozitif futbol oynayan takımlardan biri. Geride kalan 3 haftalık sürece bakarak söylüyorum bunu. Sporting'i de az önce biraz anlatmaya çalıştım. İstikrara önem veren, yani zaten son 8 yılda 2 hocayla çalışmaları bunun en büyük göstergesi. Genelde çok iyi bir scout ekipleri var. İşte biraz ön plana çıkan bir oyuncu olduğunda, onun satılma ihtimali doğduğunda hemen onu gönderip B, C planlarını devreye sokup o oyuncunun yerini doldurabiliyorlar. Ve böyle 2-3 önemli oyuncu takımdan gittiğinde dahi sorun yaşamadan yola devam edebiliyorlar. Sonuçta sistem takımı olduğundan dolayı. Yani yarın hem 2 tane değerli teknik direktörün, işte yarın diyorum pardon, çarşamba ve perşembe, hem Galatasaray'ı hem Fenerbahçe'yi, iki önemli teknik direktör takımının hem fiziksel hem taktiksel açıdan iyi durumda olduğu rakipler bekliyor. İki takımımıza da tekrar başarılar dileyelim. Tabii zaman zaman şey de oluyor böyle, hani işte Galatasaray için bunu söyleyemeyiz ama Fenerbahçe'de biraz daha böyle moraller bozuk, işte kötü bir dönem, kötü bir dönem de demek de doğru olmaz. İşte derbi mağlubiyeti sonrası biraz motivasyon kaybı, moral bozukluğu yaşandı. İsmail Kartal'ın tartışıldığı bir dönem. Ve Fenerbahçe de şu an maçın favorisi değil gibi. Yani işte Roma üzerinden genelde maç analizleri, değerlendirmeler yapılıyor. Fenerbahçe Lyon deplasmanına da böyle gitmişti. Pek favori olarak gitmemişti. Bazen bu işe de yarayabilir. Takımların üzerindeki baskıyı alır. Burada da yani yavaş yavaş Fener'e de geçmiş oluruz. Şeyi merak ediyorum. Orta sahada nasıl bir kurgu olacak? İsmail Şükrü Yüksek'le Kante'nin yeri garanti gibi artık mecburiyetten Gendouzi olmayacağı için. Orada 10 numara tercihinde kim olacak? Yoksa Kante'yi biraz daha öne atıp İsmail, Bartu, işte Kerem solda, sağda Mason Greenwood, ileride Vedat Muriç de mi başlayacak? Orayı biraz merak ediyorum Fenerbahçe açısından. Hani bu 11 bana biraz daha mantıklı geliyor. Bartu, İsmail, Kante, ileri üçlü de ise Mason Greenwood, Kerem ve Vedat Muriç. Daha dinç, iyi bir orta saha olur düşüncesindeyim. İrfan Can Kahveci'nin şu anki form durumu hani bu maç için yeterli değil gibi duruyor. Tabi İsmail Hoca kararını verecektir. Geri dörtlünün değişme ihtimalini pek mümkün görmüyorum. Her ne kadar bugün birçok gazetelerde çıkan haberlerde Nelson Semedo'nun kulübeye geçeceği yazılsa da tahmin o şekilde, ama ben ihtimal vermiyorum bu maçta bir değişiklik olacağını sağ bekte. Bu arada Beşiktaş'ta seçim tarihi açıklandı. Olağanüstü seçimli genel kurulu 4 Ekim pazar günü yapılacak. Siyah beyazlı kulüpten resmi açıklama geldi değerli dinleyenler. Bu konu hakkında da bir bağlantı yapacağız birazdan, ama kısa bir aramız var.
2: Derin Pas devam edecek. Radyo Spor. Reklam. Her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Hangi Kredi. Hemen Hangi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi. Radyo
4: Spor. Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master minibüs üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
1: Radyo Spor.
2: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Tosum Cep'te, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Posta'yı indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
3: Reklam.
4: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
5: Derin pas devam ediyor.
6: Radyo Spor'da saatleri 19.13 yaptık. Beşiktaş'taki sıcak gelişmeyle devam edelim. Sevgili Serkan Morova telefon hattında Beşiktaş'ı yakından takip ediyor. Serkan Bey, merhaba.

0: Merhabalar Ayhan Bey, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler. Böyle bir düşünce var mıydı, konuşuluyor muydu? Benim için biraz sürpriz oldu açıkçası. Siz neler söylersiniz?
0: Aslında bir süredir Sayın Başkan Serdar Dalın'ın aklında olan bir plan olduğunu söyleyebiliriz. Epey uzun bir süredir Başkan Yönetim Kurulu'nda bir değişiklik yapmayı planlıyordu. Burada bazı yönetim kurulu üyeleriyle vedalaşmasını bekliyoruz. Hatta bu sayının minimum 5 olmasını şu ana kadar öngörüyoruz. Tabii ki bu sayı artabilir de, ama ben minimum 5 isimde bir değişiklik yaşanmasını bekliyorum. Artık seçim tarihi de açıklandı. Sayın Başkan yeni yönetim kurduğuyla birlikte net bir şekilde seçimde aday olacak. Tabii farklı bir aday çıkar mı çıkmaz mı konusu çok fazla tabii bu seçim gündeminin oluşmasıyla birlikte konuşuluyor, ama ben Beşiktaş'ta şu anda işler biraz daha rayına oturmuş bir durumdayken, futbol takımında iyi bir gidişat varken, açıkçası farklı bir adayın çıkacağını da Serdar Adalı'nın karşısında düşünmüyorum.
1: Doğru da olmaz aslında Beşiktaş için. Sonuçta iyi giden bir düzen var. Doğru söylüyorsunuz. Şimdi birçok siteye baktım. Beşiktaş'ı yakından sizin gibi takip eden arkadaşlara Hakan Daltaban, Murat Kılıç, Kaan Kasacı ve Uğur Fora gibi isimlerle devam edilecek. Ama birçok isimle yollar ayrılacak. Daha çok kulübe sponsor, işte reklam desteği, gelir mali açıdan destek verebilecek isimlere yoğunlaşılacak deniliyor. Bu minvalde Serdar Adal'ın görüştüğü isimler var mı yeni yönetim için?
0: Ya muhtemelen Sayın Başkan'ın birkaç haftadır görüşme halinde olduğu isimler vardır, ama şu ana kadar henüz net bir isme, en azından ben kendi adıma ulaşamadım. Tabii arayışlarımız devam ediyor. Birçok kişiyle bugün telefonda da konuşuyor, ama süreç tabii çok taze olduğu için herkes belli bir noktaya getirmeden de açıkçası burada böyle rengini de belli etmek istemiyor diyebilirim. Ama hem eski yönetim kurullarında görev almış isimler, hem camiada yeni yüz olarak ortaya çıkabilecek isimler bence muhtemelen Sayın Başkan'ın listesinde olacaktır. Liste bence artık tarihte biliyorsunuz çok uzun bir zaman yok aslında seçim tarihine. Muhtemelen daha hızlı bir şekilde isimler önümüzdeki günlerde yavaş yavaş netleşmeye başlayacaktır Beşiktaş'ta.
1: Sizi bulmuşken futbol takımı ile ilgili de bir soru sorayım. Erzurum maçında bir rotasyon bekliyor musunuz? Bugün yine birçok meslektaşımız hocanın rotasyona gideceğini yazıyor cuma akşam maçta.
0: Aslında Vincenzo Italiano geldiği günden bu yana en çok konuştuğumuz noktalardan biri. Çünkü İtalyan teknik adamın rotasyonlu bir oyun oynadığını gelmeden önce de aslında takip ettiğimiz için biliyorduk. Özellikle geldikten sonra da Alanyaspor deplasmanında buna benzer bir değişiklik yapmıştı. Ben özellikle Rıdvan Yılmaz'ın sakatlığından dolayı sol bekte Kasım Otlar hamlesini bekliyorum, ama onun dışında hem stoper tandeminde hem de bana kalırsa kanat rotasyonunda Beşiktaş'ın bazı değişiklikler izleyebiliriz. Şimdi normalde İtalyano çok fazla rotasyonu seven bir teknik adam, bunu sık sık konuşuyoruz, ama özellikle Alanyaspor maçındaki hakem faciasını bir kenara bırakacak olursak, yine de sanki lig özelinde ben bu rotasyonun daha garantiye alınan skorların ardından göreceğimizi düşünüyorum. Yani daha çok ilk yarıda işi bitirmeye çalışan müsabakalarda bir Beşiktaş izleyeceğiz bence Anadolu rakiplerine karşı. Hani İtalyan'ın hep o alışılmış rotasyon durumununsa, ben biraz daha belli bölgeler dışında genel anlamıyla tam rotasyonun maçların çoğunlukla ikinci yarısında olacağını düşünüyorum. Ama dediğim gibi özellikle Erzurumspor karşılaşmasında yine bir üç değişiklik görebiliriz son derbi 11'inden.
1: Miretti ile Poku'yu izleyebilir miyiz 11'de?
0: Sesinizi alamadım
1: Miretti ve Poku'yu ilk 11'de görebilir miyiz?
0: Ben açıkçası Poku hamlesini bekliyorum. Çenli yerine bir Poku değişikliği olabilir bence Beşiktaş'ta. Çünkü sol kanatta Trossard, İlhan Fakılı ikilisi tam anlamıyla oturdu, ama sağ kanatta henüz Ernest Poku'yu Beşiktaşlılar da çok fazla izleyemedi. Derbide süre almaması, sakatlıkla ilgili mi vesaire diye de çok fazla soru gelmişti. Tamamen hocanın taktiksel olarak almış olduğu bir karar. Poku fit, ilk 11'de oynamaya da hazır bir durumda olduğu söyleniyor. O yüzden ben Erzurumspor maçı özelinde Ernest Poku'nun ilk 11'de olmasını bekliyorum, ama İtalyano'da biraz alışılmışın dışında bir teknik adam Ayhan Bey. Burada çok fazla görmediğimiz bir tablo yaşanıyor Beşiktaş'ta. İlk 11'ler stadyuma ulaştığında takım yaklaşık bir 40 dakika öncesinde açıklanıyor. Yani futbolcular da aslında o zaman ilk 11'de olup olmadıklarını öğreniyor. Hani bu açıdan İtalyano bize özellikle muhtemel 11'ler konusunda epey ters köşe yapabilen bir teknik adam. Onu da hatırlatalım izleyicilerimize.
1: Rıdvan Yılmaz'ın Marsilya maçına yetişeceğini söylemiştiniz siz bana yayından önce.

0: Herhalde haftaya kadroda olacak Perşembe akşamı.
1: Yani kadroda olması öngörülüyor şu anda, özellikle Yaşar Avukat sakatlığının yaklaşık bir 10 günlük bir süre olduğu söyleniyor. Erzurumspor maçına kesin olarak forma giyemeyecek ama Beşiktaş Sağlık Heyeti özellikle Marsilya maçında kadroda olması için ciddi bir çaba sarf edecek, onu söyleyelim. Ben kadroda olsa dahi çok fazla riske edileceğini de düşünmüyorum. Çünkü Beşiktaş'ın hali hazırda sol bek rotasyonunda iki oyuncu var. Bu açıdan Oğuzhan'da da tabii...

0: Önümüzdeki Erzurumspor ve Marsilya maçlarında Kasım Ottari'yi izleyeceğimizi düşünüyorum.
1: Konuğumuz Serkan Moravay'dı. Beşiktaş'ın gündemini konuştuk. Çok teşekkürler. İyi akşamlar diliyorum.
0: Ben teşekkür ederim Ayhan. İyi yayınlar.
1: Evet, Beşiktaş'ta olağanüstü genel kurul kararı alındı ve seçim de 4 Ekim pazar günü yapılacak Tüpraş Stadında. Bunu Serkan Moravay ile konuştuk. Beşiktaş camiasında konuşulan bir şeymiş. Tabii ben duymamıştım bugüne kadar. Burada birçok meslektaşımız da yönetimde özellikle seçime girerken bazı vaatlerde bulunan yöneticilerin o vaatleri yerine getiremediği üzerine Serdal Adalı'nın sıkıntılarını paylaşıyorlar. Serdal Adalı da mevcut yönetimde yer alan Hakan Daltaban ikinci başkan, Murat Kılıç ve Kaan Kasacı, bunlar da bu isimlerde as başkanlar, genel sekreter Uğur Fora. Bu dört ismin devam etmesi bekleniyor. Artık yeni yönetime de önemli sponsor desteği sağlayabilecek isimler katılması bekleniyor. Tabii kulüplerin ciddi mali problemleri var. İşte inşaat projeleriyle ayakta kalmaya çalışıyorlar. Hepsi için geçerli bu. Sadece Beşiktaş için söylemiyorum bunu. Burada zengin yöneticilere iş düşüyor. İşte Aziz Yıldırım bir ay önce divan kurulu toplantısında biz geldikten sonra 65 milyon euro para koyduk ortaya demişti. Beşiktaş'ta da bu tür yani mali açıdan Beşiktaş'a katkı sağlayabilecek isimleri yeni yönetimde görebiliriz. İlerleyen günlerde de artık çok fazla bir süre de yok. 4 haftadan da az bir süre var. O isimler yavaş yavaş şekillenecektir. Sizlerle paylaşırız değerli dinleyenler. Beşiktaş'ın gündemi de bu şekildeydi. Mesajlarla devam edeceğim. WhatsApp hattımız 0538 052 14 87. Soru ve görüşlerinizi paylaşabilirsiniz değerli dinleyenler. Bir dinleyicimiz demiş, Galatasaray Lisbon'da kaybetmemek için sahaya çıkarsa, yani bir puan için oynarsa mutlaka fark yer demiş. Yani yarına dair şunu merak ediyorum açıkça. Genelde Galatasaray savunma yapmayı beceremeyen bir takım. Yani kapanarak işte puan alacak bir oyun yapısına sahip değil. Yarınki planlama ne olacak? 20.30'da Okan Hoca'nın basın toplantısında biraz belki bize ipuçları verir. Geçen sene deplasmanda da Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde bir tane iyi maçını hatırlamıyorum ben. Monaco maçının ikinci yarısı çok kötüydü, hatırlayacaksınız. Yani 45-60 arası 4-0 olabilirdi maç. O kadar pozisyon vermişti. Ha, bir Ajax maçı var 3-0 kazanılan, ama Ajax tarihinin de en güçsüz dönemi diyebilirim. Juventus maçı neredeyse 90'da 4-0 ile eleniyordu Galatasaray. Liverpool'a 4-0 kaybetti. Manchester City maçında kötü bir oyun vardı. Savunma hataları dikkat çekmişti. Monaco maçını az önce söyledim. Yarınki hakikaten oyun, bu açıdan merak ediyorum. Okan Hoca acaba geçen seneden nasıl bir ders çıkarmış? Roma nasıl bir sistemle sahaya çıkıyor Ayhan abi diye sormuş bir dinleyicimiz. Son maça genelde 3-4-3 şeklinde sahadalar. Atalanta karşısında kalede Sivilar, savunmada Mancini, Endika, Hermoso üçlüsü vardı. Ortalanda Lully sağ kanat beki, Wesley sol kanat beki. Ortada Cristante ile Kone. Kone Fransa milli takımında Dünya Kupası'nda oynayan oyuncularından biriydi. Bu sene İngiltere'den çok fazla takım istedi ama satmadılar. Bir ara Galatasaray'la anılan Rodrigo Moura Porto'dan gitti. Bu dörtlünün önünde oynuyor. Dybala ile Melon, Daniel Molin ileri uçta görev yapıyor. Muhtemelen Rodrigo Moura Fenerbahçe maçında yedek başlayacak. Orada Sule'yi göreceğiz biz. Sezonun ilk maçında da Fiorentina karşısındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Sule, Dybala, Melon üçlüsüydü. Bu üçlü çok yer değiştiriyor. Birbirleriyle uyumları çok iyi. Yani çok kolay pozisyon üretebiliyorlar. İşte sürekli oynamanın verdiği alışkanlık artık. Daniel Melon da hakikaten

Roma'da tekrar böyle üst seviye bir yıldız olma yolunda ilerliyor. Yani bu şekilde devam ederse seneye ya İngiltere'ye ya İspanya'ya gider. Sezonun 3 maçlık periyodunda 5 golü var. Molanın Fenerbahçe karşısında da yine takımın etkili isimlerinden biri olacak gibi. Singo neden yok demiş. Singo'nun sakatlığından haberi yok herhalde dinleyicimizin. Singo tam iyileşmişti, Murat Bey'in sorusu. Dünya Kupası'ndaki o sakatlıktan sonra takımla çalışmalara başlamıştı ki sürede alıyordu. Antrenmanda bir sakatlık yaşamış. Darbeye bağlı bir sakatlık. Dolayısıyla o da yarınki maçta oynayamayacak. Zaten Lemina, Singo ve Victor Osimhen İstanbul'da kaldı. Götürülmedi rövanşa. Az önce bir orta saha kurgusundan bahsetmiştim. Dinleyicimiz demiş ofansif açıdan çok sorun yaşarız o orta saha kurgusuyla demiş. Fenerbahçe taraftarı muhtemelen ya Perşembe akşamı Fenerbahçe'nin kalede Ederson, savunmada Semedo, Skriniar, Ake, Archie, orta alanda İsmail ve Bartu önlerinde Kante, solda Kerem, sağda Greenwood, ileride ise Vedat Muriç de başlayabileceğini söylemiştim. Bu kadroyla sorun yaşarız. Çok ofansif şey, çok defansif demiş dinleyicimiz. Ama şu an Fenerbahçe'nin oyuncu grubuna baktığımızda da işte Asensio'nun sakatlığı, İrfan Can'ın formsuzluğu, İsmail Hoca da orada tabii biraz topu tutmak için İrfan Can'ı deniyor, şans veriyor, onun ondan faydalanmak istiyor. 2023-24 sezonunda hatırlayacaksınız, Tadic, İrfan Can, Dzeko, ileride top tutabilen, set oyununa dönüştürebilecek oyunu, orada yerleşecek, yerleşimi sağlayacak çok oyuncu vardı. Şu an Kerem de Greenwood da o profile uymayan bir oyuncu. Vedat'a çok büyük yük biniyor. İşte orada Asensio olsa, Asensio Vedat'ın da yükünü hafifletecek Vedat Muriç için ve Fenerbahçe'nin ataklarını daha olgunluk seviyesine ulaştırabilecek bir oyuncu. Asensio'nun bir an önce takıma dönmesi lazım. Fenerbahçe'de hakikaten oyuna ciddi bir akıl katıyor. Yani yokluğu da çok net hissediliyor. Umarım Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde ve Süper Lig'de, hatta özellikle Şampiyonlar Ligi'nde en iyi şekilde verim alır Asensio'dan. Bir başka dinleyicimizin sorusu vardı. Şampiyonlar Ligi'nde takımlarımızın fiziksel bir sorun yaşayacağını zannetmiyorum ama taktiksel açıdan gerideyiz demiş. Bunu da biraz maçlardan sonra konuşmak isterim açıkça. Yani hocalarımıza da o kadar haksızlık etmek istemiyorum. İsmail Kartal da kariyerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak, İsmail Hoca teknik direktör olarak. Yani eminim o da çok ekstra motivasyonla çıkacaktır bu maçlara. Kariyerinde başka bir evre. Okan Hoca da üzerinde tabii ciddi bir baskı var. Galatasaray geçen sezon 150 milyon euro bonservis bedeli dedi. Bu sezon 75-80 milyon euroları buldu. 2 yılda 230 milyon euroluk bonservis bedeli ödeyerek oyuncu almışsınız. Ve Galatasaray tarihinin de geçen sezonki kadro en pahalı kadrosuydu. Bu sene de aynı şeyi söyleyebiliriz. Sonuçta Icardi gitti yerine. Gerçi bununla ilgili Sabah gazetesi bir haber yapmıştı. Galatasaray geçen sezona göre 3,6 milyon euro maaşta küçülmeye gitmiş. Geçen sezonki yıllık maaşın bu sezon 3,6 milyon euro altında ödeyecekmiş. Çok büyük bir fark yok ki yani. Yine hala geçen sezonki kadro Galatasaray tarihinin en pahalı kadrosuydu. Bu da ikinci kadrosudur. İşte Icardi gitti, yerine Rafael Leao geldi. Noah Lang, Aspiri'ye Sacha Boey gitmişti. Lemina'nın sözleşmesi uzatıldı, biraz zam yapıldı. 3,5-3,6 çok büyük bir fark yok. Okan Hoca'da böyle bir baskı var. Zaten sezon başı çok keyifli geçmedi Galatasaray taraftarı için. Şu an
Süper Lig'de hala lider Galatasaray ama taraftar pek orada değil.

Belki birkaç hafta daha böyle galibiyetler gelirse biraz daha artık saha içini konuşmayı bırakıp tadını çıkarmaya başlayabilirler. Okan Hoca da deplasmandaki oyunlarından dolayı çok eleştirilmişti geçen sezon. Yarın bakalım nasıl bir düzende sahada olacak. Bir de Galatasaray geriye düştüğü maçlarda kazanması zor, artık imkansız hale geliyor. Oyun olarak da bunu bize gösteriyor Şampiyonlar Ligi'nde. Yarın oldu yani, yine Allah göstermesin diyeyim de, geriye düşerse nasıl bir reaksiyon verecek Okan Hoca? Yedek kulübesi de çok güçlü değil. Lemina yok, Singo yok, Victor Osimhen gibi önemli bir oyuncu yok. Artık yarın akşam maç başlayınca bunları göreceğiz, takip edeceğiz. Birçok dinleyicimiz yazmış, al bir puan da hiç fena olmaz Galatasaray için diye. Bence Fenerbahçe için de, yani iç sahada oynamasına rağmen bir puanla başlamak hiç fena olmaz. Dediğim gibi iki takım da hakikaten iyi bir sezon başlangıcı yaptılar, formdalar. Sonuçta burası Şampiyonlar Ligi, tabii ki gönülden istiyoruz ikisinin de kazanmasını. Deniz Bey'in bir sorusu var Bakırköy'den. Okan Hoca ve İsmail Hoca'nın önceliği lig şampiyonluğu mudur yoksa Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak mıdır diye sormuş. Az önce aslında biraz buna değinmeye çalıştım. Yani orada bulunmak, hakikaten oraya gitmek bile teknik direktörler için büyük başarı olarak gösterilirken, ki İsmail Hoca bunu başardı. 3 takım eleyerek takımı Şampiyonlar Ligi'ne taşıdı. Orada da bir Fenerbahçe taraftarında tat bırakmak isteyecektir. Kendi kariyer açısından da önemli. Okan Hoca da geçen sene son 16 turunda oynamayacağını yaşadı. Oralarda tekrar bulunmak isteyecektir. Yani teknik direktörler için son derece önemli turnuvalar bunlar. Vizyondasınız ve sürekli takip ediliyorsunuz rakipleriniz tarafından, diğer futbol severler tarafından. Eminim ki şimdi geçen seneki Juventus ve Liverpool maçlarını hatırlayan futbol severler dünyanın herhangi bir yerde Galatasaray'ın bu sene Şampiyonlar Ligi'nde ne yapacağına bakacaklardır. Özellikle iç saha maçlarındaki işte ambiyans, atmosfer, oyun ve birçok medya kuruluşunda haber olmuştu. Kulüplerimizin yolu açık olur. Umarım yarışa var mı Vedat abi? Biraz daha vakit varmış. Bir mesaj daha okuyalım. Fenerbahçe'de Guendouzi'nin cezasında bir indirim olma ihtimali var mı diye sormuş dinleyicimiz. Sanırım bugün belli olacaktı o. Şu ana kadar da UEFA'dan bir açıklama gelmedi. Fenerbahçe itirazda bulunmuştu. Maçlar öncesinde UEFA Disiplin Kurulu konuyu değerlendiriyor. Eğer olursa bir indirim bugün belli olur. Ama şu ana kadar da UEFA'dan bir açıklama gelmedi. Guendouzi hakikaten büyük kayıp Fenerbahçe için, Roma maçında oynamayacak olması. Tabii Mason Greenwood'un da çok dikkat etmesi lazım. Herhangi bir saha dışı, saha içi olaya karışmaması lazım. Keza Mason Greenwood'un yanı sıra şey için de geçerli bu. Guendouzi 2 maçlık cezasını tamamladıktan sonra da dikkat etmesi gerekiyor. Sonuçta ertelemeli 2 maç daha cezası var. Ya işte oradaki adrenalin yüksekliğiyle oyuncuların neler yaşadığını bilemiyoruz ki. Guendouzi kendi ailesine de hakaret edildiğini savunuyor. Keşke Lyon maçından sonra oradan hani kendi içlerinde kutlamaya devam etselerdi. Ortalığı pek bulandırmadan, karışmadan. Orada bir olaya da karıştı şimdi. Guendouzi de biraz orada maalesef, tabiri caizse, tırnak içerisinde kaşındı yani. Keşke hiç girmeseydi o topa. Beşiktaş seçimini soran sanki şu, emin yani şu an radyosunu yeni açan herhalde bir dinleyicimiz, neden böyle bir karar alındı diye bir kez daha paylaşayım radyosunu yeni açanlar için. Beşiktaş'taki seçimin gerekçesi, yönetimi yenilemek istiyor Sayın Serdal Adalı. Devam edecek. 4 Ekim'de olağanüstü genel kurul var. Beşiktaş'ta tam bu yıl seçim yok derken işte böyle bir karar çıktı. Karşısına da bir rakip çıkacağını zannetmiyorum ki, az önce Serkan Morava da bu minvalde bir şeyler söylemişti. Daha güçlü bir yönetim kuruluyla devam etmek istiyor Serdal Bey. İlerleyen günlerde de yeni isimleri göreceğiz Beşiktaş'ta. Bugüne dair

0: Şimdi bir haberim vardı, onu da paylaşayım. Fenerbahçe'nin rakibi Roma'da Paulo Dybala'nın İtalyan basınına yaptığı açıklama var. Şampiyonlar Ligi'nin çok farklı bir ambiyansta oynandığını ve yani rakiplerin hafife alınmaması gerektiğini söylüyor. Türk taraftarların tutkusundan bahsetmiş Paulo Dybala. Birçok arkadaşım Türkiye deplasmanlarının çok zor geçtiğini söylüyor. Bizim için zor bir deplasman olacak demiş Fenerbahçe maçı için. Tabii onun da adı sık sık Türk takımlarıyla anılmıştı. Hatta 1,5 yıl önce hem Fenerbahçe'ye hem Galatasaray'a menajeri tarafından önerilmişti. Kariyerinde pek işler yolunda gitmezken şu anda da Roma'da Gasperini döneminde tekrar takımın değişilmez oyuncusu, hatta bir numaralı yıldızı gibi Daniel Melon'la beraber şu an takımı sırtlıyorlar. Hücum hattında özellikle iyi de bir ikili oluşturmuş durumdalar. Fenerbahçe'nin dikkat etmesi gereken oyunculardan biri Paulo Dybala. Hep İstanbul'a geliyor, işte Fenerbahçe ile anlaştı, Galatasaray'la görüşüyor denilirken İstanbul'a bu sefer bir rakip olarak gelecek yarın ve Perşembe akşamı da Fenerbahçe karşısına çıkacak. Hakikaten izlemekten keyif aldığım oyunculardan biri. Tabii umarım iyi bir performans göstermez Fenerbahçe'ye karşı. Yarışa gidelim.
1: Derin pas devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi bir talih sunar.
3: Kollarındaki yerini şimdi o da alıyor. Tyler Box içerisinde. Start verildi ve Kocaeli'de 5. koşu başladı. Liderliği alan isim ortadan yaptığı ataklarla bu metlerde 10 numaralı Sally Girl oldu. İkincilikte hemen dışında 1 numaralı Miss California temposunu arttırdı. Şimdi 1 numaralı Miss California liderliği aldı. İkincilikte içinde 4 numaralı Kinova Girl yer tuttu. Üçüncü sırada ortada 5 numaralı Shenron. Bunun bir boy farkla gerisinde dördüncülükte izlediğimiz isim 3 numaralı Erolina. Onun bir boy kadar gerisinde 10 numaralı Sally Girl. Hemen dışında 9 numaralı Kiremen'in ataklarıyla son 800'e girilmek üzere. Liderlik 1 numaralı Miss California'da. Farkı da şimdi 2,5 boy yaptı. İkincilikte ortada onu 4 numaralı Kinova Girl takip ediyor. Üçüncü sırada dışarıda 5 numaralı Shenron, şimdi o ikinciliğe sokuldu. Üçüncülükte kaldı. Dört numaralı Kinova Girl. Hemen dışında dördüncü sırada 9 numaralı Kireme. Bir boy farkla gerisinde. Ortada 3 numaralı Erolina. Bunun bir boy kadar gerisinde. 11 numaralı Yeşil İncil'in ataklarıyla son 400'e yaklaşılıyor. Liderlik 1 numaralı Miss California'da, farkı 3 boy yaptı. İkincilikte onu 5 numaralı Shenron takip ediyor. 5-6 boy farkla gerisinde 3. sırada 10 numaralı Sally Girl'ün ataklarıyla son 300'e giriliyor. Liderlik 1 numaralı Miss California'da, ortadan şimdi 5 numaralı Shenron gelmeye çalışıyor. Bariyer dibinde 7 numaralı Barbum'un da ataklarıyla son 200'e giriliyor. 1 numaralı Miss California önde, dıştan 5 numaralı Shenron'un atakları var. Bariyer dibinde 7 numaralı Barbum son 100'e yaklaşıldı. 1 numaralı Miss California'ya direniyor. Dıştan 5 numaralı Shenron, içten 7 numaralı Barbum. Boom gelmeye çalışıyor. Bir numaralı Miss California'nın dıştan 5 numaralı Shenron geliyor. Shenron kazanıyor. Bir numaralı Miss California koşudan ikinci olarak ayrılırken 7 numaralı Barbum üçüncü, 10 numaralı Sally Girl, 4. 6 numaralı Şeker Kızsa koşudan 5. olarak ayrıldı. Koşuyu 5 numaralı Shenron Muhammed Mirbilgin'le kazandı.
2: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi bir talih sundu.
1: At yarışları heyecanı Dragospor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Reklam.
4: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
5: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
6: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
4: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
6: Akakçe.
7: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Reklam. Derin pas devam ediyor.

0: Radyo Spor'da saatleri 19.39 yaptık değerli dinleyenler. WhatsApp hattımız 0538 052 14 87 soru ve görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Fenerbahçe Roma maçının hakemi de Jesus Gil Manzano oldu, İspanya Futbol Federasyonu'ndan. UEFA'nın tuttuğu güvendiği isimlerden deneyimli bir hakem. Bunu da paylaşmış olalım. Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Konya'ya gideceğiz. Konya Spor'da işler yolunda gitmiyor. Bugün birçok yerde de okudum. İlhan Palut'la yolların ayrılma ihtimalini paylaşıyorlardı. Böyle bir ihtimal var mı? Konya Spor nasıl bir yol izleyecek? Konya'nın Sesi Gazetesi'nden Halil Yılmazer telefon attığında. Merhaba.
1: Merhabalar, iyi yayınlar tüm Radyo Spor dinleyenlerine, iyi akşamlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Konya Spor Süper Lig'de 4 maç sonunda puan alamayan tek takım. Aslında son güne kadar da transferde önemli hamleleri olan bir kulüp. İyi de bir kadro kurulmuş gibi, diğer takımlara bakarak da söylüyorum bunu. Geçen sezondan İlhan Hoca ile devam ediyorlar. Geçen sezonun Türkiye Kupası finalisti. Ve özellikle sezonun ikinci yarısında oynadığı futbola dikkat çeken bir Konya Spor. Önce takım niye bu halde diye sormak isterim. Yani bu kadar düşük performans ben beklemiyordum açıkça. Siz neler söylersiniz?
1: Ya şöyle, aslında kamp döneminde kadrodaki asıl oyunculardan 5-6 tanesinin 2-3 hafta süren sakatlıkları nedeniyle tam bir birlikte hazırlanma dönemi olmadı. Kaldı ki bunun Rize Spor karşılaşması sonrası İlhan Palut dedi ki bu ilk 11'imiz, bizim beraber çalıştığımız, beraber oyun oynadığımız ilk aksiyonumuzdu. Rize Spor maçı için bunu söyledi. O yüzden böyle bir durum yaşandığı için biraz fiziksel olarak da sezona tam iyi girememiş bir Konya Spor var. Bununla beraber aslında hem sol bek hamlesinin hem stoper hamlesinin de böyle kampın sonuna doğru gelmesi son derece bizleri burada biraz daha aslında bekletti diyebiliriz sezona girmek için. Onun haricinde Adil Demirbağ, Diego Gonçalves, Enis Bardi, Beli İbrahimoğlu, bu isimlerin tamamı kampta sakatlık yaşamış isimler. Blaş Kramer menisküs yırtığı nedeniyle ameliyat olmadı ama sezona biraz daha böyle yavaş hazırlandı. Onun öyle sakatlığı, Muleka'nın sakatlığı, yani bunlar kadronun deve dişi oyuncuları. İster istemez sezona biraz yavaş şekilde girdik. Elbette Rize Spor maçında son dakikalardaki o penaltında tartışılır tabii ki ama o öyle bir penaltıyla mağlup olduk. Sonrasında Fenerbahçe maçı kabul edersiniz ki kadro kaliteleri arasında çok ciddi farklar var. Her ne kadar Fenerbahçe o dönem Şampiyonlar Ligi maçı oynayacak olsa da döndüğümüzde Kocaeli Spor maçı ilk yarısında iyi bir Konya Spor, öne geçen bir Konya Spor ama bu sefer oyuna 46'da aldığınız Enis Bardi'nin 48'de kırmızı kartı, ister istemez orada bir çöküntü ve 2-1 biten maç. Ancak Erzurum Spor maçının bir bahanesi yok. Erzurum Spor'un kadro kalitesi Konya Spor'un aşağısında ve şu an hava şartları nedeniyle Erzurum'da en oynanabilecek durumdasınız yani mevsimsel olarak. Ve orada da maalesef istediğimiz mücadeleyi, istediğimiz oyunu sergilemeyince bir şekilde, her ne kadar kaliteli kadronuz olsa da sahada mücadele etmeyince, pozisyonlar bulamayınca kazanamıyorsunuz. Yani 4 haftalık durum bu şekilde.
0: Peki bir hoca değişikliği gündeme geldi mi? İlhan Hoca konusunda tabii eleştiriler de oldu bu sonuçlardan sonra.
1: Ya şöyle, şu an takımın başında İlhan Palut değil de başka bir isim olsa gönderilirdi bence. İlhan Palut diye şu an hala takımın teknik direktörü. Bu yüzden biz milli araya kadar, önümüzdeki iki maça kadar bir hoca değişikliği beklemiyoruz. Ama tabii ki Trabzonspor ve Kasımpaşa maçlarının sonuçları burada hocanın belki geleceğini biraz olsun tayin edebilir ama tekrar söylüyorum, bir hoca değişikliği beklemiyorum.

0: Mustafa Muhammed'in durumu nedir? Hani takıma tabii yeni katıldı. Son gün katılan oyunculardan biriydi.
1: Ama Muhammed de Nantes'ta aslında kadro dışıydı. Yani takımla beraber sezon başı kamp yaşamış bir oyuncu değil. O yüzden onun da hazırlanması için bir milli ara sanırım gerekli. O da 19 gün. Mustafa Muhammed'in de performans vermesi milli ara sonrasına doğru olur diyebilirim. Milli aradan sonra olur.
0: Son olarak da tabii bu hafta zor bir maçı var. Konyaspor, Trabzonspor'u konuk edecek. Hani varsayımlar üzerinden konuşacağız biraz ama olduya kötü bir sonuç alındı. Mağlubiyet yaşandı. Bu kez şey konuşulur mu? Yani İlhan Hoca'nın geleceği tartışılır mı?
1: Dediğim gibi sonuçlar tabela gelmeyince herkesin geleceği tartışılır. Hiç kimse bir kulüpte ebediyete kadar teknik direktör olarak kalamaz. 5 maç 0 puan. Bu herkesin ismi tartışılır. İlhan Hoca'nın da tartışılır. Aykut Kocaman'ın da tartışılır. Ancak ben yine de
0: Fener Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Sırp Yıldız Fenerbahçe derbisindeki hareketi nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edilmiş. Muhtemelen ceza alıp almayacağı Perşembe akşamı, Perşembe gün bu saatlerde belli olur. Sanırım o şey pozisyonuydu. Orta sahada Milan Škriniar'la bir tartışmaya girdiler. O tartışma sırasında yaptığı bir hareket var. O hareketten dolayı tedbirsiz olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmiş. Alacağı cezaya göre tabii Cuma akşamı Erzurum maçını kaçırabilir. Bunu da paylaşmış olalım. Bugün birçok gazetede yazılmıştı. Hani Beşiktaş'ı bekleyen tehlike diye konuşulan, beklenen bir gelişmeydi. Sizlerle paylaşmış olalım değerli dinleyenler. Az önce bir dinleyicimizin sorusu vardı. Süper Lig'deki 4 büyük takımı forvet rotasyonu açısından bir sıralama yapar mısınız diye sormuş dinleyicimiz. Yalnız yani Victor Osimhen hala tartışması Süper Lig'deki bir numaralı oyuncu bence. Hani sadece forvet olarak söylemiyorum. Tamam, Muhammed Salah kariyer anlamında geçmişte muazzam işler yapmış ama şu an güncelden bahsediyorum ki şu zaten Süper Lig'in de en değerli oyuncusu Victor Osimhen. Yani birinci forvet konusunda Galatasaray ilk sırada bence. Yani Victor Osimhen faktöründen dolayı, işte ikincisi Deniz Gül yedek forveti. Orada Rafael Leao, Barış Alper'i var ama direkt forvet profili üzerinden gidecek olursak ikinci sıraya Beşiktaş'ı koyarım. Vlahovic de oh da, yani çok yıpratıcı oyuncular. Vlahovic'in tabii gol bulma yeteneği, özelliği, olasılığı daha yüksek. Oh'a göre son vuruşta da çok önde. Üçüncü sırada yine Fenerbahçe'yi söyleyebilirim. Dördüncü sırada Trabzon, Onana Franculino ikilisi. Benim değerlendirmem bu şekilde olur. Franculino da sanki ilerleyen haftalarda Onana'dan formayı alacak gibi hissediyorum. Çünkü Aral'la da geçen sezon aynı takımdalardı. İyi bir uyumları var. İkisini bir arada oynamasını da bekliyorum. Hani bir görmek de istiyorum. Aral, Francolino, Ernest Muci, Muhammed Salah. Trabzonspor orta sahada da Fabinho, Falcorelli ikilisine dönüp orada da bir süreklilik sağlarsa kolay, yani yenilmez bir takıma dönüşebilir Süper Lig nezdinde özellikle. Orta sahayı bir türlü tutturamadı şu ana kadarki süreçte. Olay sonrası orada ciddi bir belirsizlik vardı. İşte sakat oyuncular, cezalı oyuncuların çokluğu. Falcorelli, Fabinho ikilisi çok makul gibi duruyor. Yani orada bir sertlik de katar Trabzonspor'un takım savunmasına. Zaten ön alanda dediğim gibi önemli yıldızları var. İyi kanat oyuncuları var Trabzonspor'un. Bir eminim Victor Osimhen konusunda bana katılıyorsunuzdur. Victor Osimhen Süper Lig'de çok ciddi fark yaratıyor. 4 maçta 6 gol 2 asistle oynuyor zaten. Öyle

0: sezon başlangıcı yaptı ki. Vlahovic'in de Beşiktaş kariyeri hiç fena başlamadı. Sezon başı kampı geçirmemesine rağmen. Fenerbahçe'de de şu an bütün yük Vedat Muriç'in sırtında. Lukaku bir katkı veremedi şu ana kadarki süreçte. Trabzonspor'da da artık yavaş yavaş Francolino Onaçu ikilisinin dönüşümlü katkı vereceği izlenimi var değerli dinleyenler. Kısa bir aramız var, devam edeceğiz.
1: Derin pas devam edecek. Reklam. Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır. Kazancım.net, Sigortam.net. Radyo Spor. Hyundai B10 ve i20 Eylül ayına özel 250 bin TL %0,99 faiz fırsatıyla Hyundai Mars Ancaktepe'de. Şansa kalmaz işiniz,
2: Umran Oto Ekspertiz. Yeni dönem listesi hazır. Kalem, defter, çanta, bir de bütçe. Yeni müşterilere özel 2,79'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
1: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Derin pas devam ediyor. Devam ediyor.
0: Radyo Spor'da saatleri 19.51 yaptık. Derin pasa devam ediyoruz değerli dinleyenler. WhatsApp hattımız 0538 052 1487. Soru ve görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Trabzonspor'dan haberlerle devam edeceğim bu bölüme. Bu arada Kerem Aktürkoğlu da Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Ben az önce Dušan Vlahović'i paylaşmıştım. TFF'den yapılan açıklamada hemen o paylaşımı size aktarayım. Dušan Vlahović'in hakaret nedeniyle futbol disiplin talimatının 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verildi deniliyor. Öte yandan Kerem Aktürkoğlu da futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar nedeniyle futbol disiplin talimatının 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ise futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar nedeniyle tedbirsiz olarak yine PFDK'ya sevk edilmiştir denildi federasyondan yapılan açıklamada. Aziz Yıldırım'la Kerem Aktürkoğlu maç sonu Mikson'da yaptıkları açıklamalardan dolayı PFDK'ya sevk edilmiş. Dušan Vlahović de yaptığı o hareketten dolayı. Trabzonspor'da tabii teknik direktör konusunda bir belirsizlik var gibi ama çıkan haberlerde de benim yorumlamam Hüseyin Cimşir'in devam etmesini isteyen bir kitlede var gibi. 90 dakika boyunca oynanan futbol yönetimi sevindirdi diye bir haber okudum bugün. Hüseyin Cimşir'i telefonla arayarak tebrik etmiş Ertuğrul Doğan. Oyuncu grubunun direncini yükselttiği, yine taktiksel dokunuşlarla takıma ciddi katkı yaptığına değinilmiş. Ergin Keleş haberini paylaşmıştım. Trabzonspor'da bugün bir sürpriz gelişme olarak çıktı karşımıza. Ergin Keleş de Metin Diyedi'nin ekibindeydi Gençler Birliği'nde. Ve bugün itibariyle 61 saatin haberine göre Hüseyin Cimşir'in teknik ekibine takviye olarak Trabzonspor'a katılacak. Ve Trabzonspor'da kariyerine devam edecek denilmiş. Teknik adamlık kariyerinde Kastamonuspor'u çalıştırmıştı daha önce ve şimdi de Metin Diyadi'nin yardımcısı olarak görev yapıyordu. Öte yandan Trabzonspor'da tabii Cebuke Nivo konusunda bir endişe var. Ceza sınırındaymış genç stoper. Eğer Konya deplasmanında kart görürse Galatasaray maçında cezalı duruma düşecek. Bu konuda da teknik ekibin oyuncuya uyarısı varmış. Ne ara 3 sarı kart gördü Cebuke Nivo diye düşüp bakıyorum. Süper Lig'deki geride kalan 4 maçta 3 sarı kart görmüş. Tabii biraz agresif de bir oyuncu. Eğer Konya deplasmanında cumartesi akşamı kart görürse 19 Eylül'deki Trabzonspor Galatasaray maçında takımını yalnız bırakacak Cebuke Nivo. Burada da Hüseyin Hoca'nın kendisine bir uyarısı olduğu aktarılmış. Stefan Savic'in de iki kartı var, sarı kartı var. Stoperler biraz sert başlamış Trabzonspor'da sezona. Trabzonspor'dan bir de Fatih Tekke açıklaması geldi. Ne o açıklama? Hemen onu da aktarayım size. Son günlerde bazı basın yayın organlarında eski teknik direktörümüz Fatih Tekke'nin kulübümüzden ayrılık sürecine ilişkin gerçeği yansıtmayan çeşitli iddialar yer almaktadır. Fatih Tekke'nin ayrılık sürecinin futbolcularımızla yaşadığı iddia edilen iletişim problemleriyle ilişkili olduğu yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu ayrılık süreci taraflar arasında karşılıklı olarak müzakere edilmiş ve sözleşme hükümleri doğrultusunda karşılıklı anlaşma yoluyla sonuçlandırılmıştır. Yani deniliyor ki Fatih Tekke tek başına almadı bu kararı, biz ortak aldık. Ayrılık sürecinde taraflar arasındaki sözleşmede yer alan hükümler esas alınmış. Fatih Tekke'nin ayrılık tarihine kadar doğmuş olan hak edişlerinin tamamı kendisine ödenmiştir. Bunun dışında sözleşme kapsamında taraflar açısından herhangi bir ilave yükümlülük doğmamıştır deniliyor. Fatih Tekke de Ağustos ayındaki bölüm, yani Ağustos ayının maaşını almış son olarak. Maaşına da ciddi bir zam yapılmıştı Fatih Hoca'nın. Yanlış hatırlamıyorsam yıllık 11 milyon TL, pardon, aylık 11 milyon TL alıyordu Trabzonspor'da. Yani 11 milyon TL'lik Ağustos ayı maaşı da yatmış ve sözleşmesinin kalan kısmı için herhangi bir tazminat talebinde bulunmamış. Trabzonspor kulübü de bunu doğruluyor. Bu arada yine Onaçu'nun gollerle dönmesi Trabzonspor'da teknik heyeti sevindirdiğine dair haberler var. Yayının başında da paylaşmıştım. Marcelinho ve Ernesto Valverde, iki İspanyol teknik direktörle Trabzonspor yönetiminin temaslarının sürdüğü yazılıyor ama nedense ben Hüseyin Hoca ile devam edilecek gibi hissediyorum. Bu benim hissiyatım. Onu da paylaşmış olayım. Eğer Trabzonspor taraftarları varsa bizi dinleyen şu an, onlara da sormak isterim. Hoca konusunda ne düşünüyorsunuz? Şu an gündemde olan isimler arasında Ernesto Valverde ve Marcelinho gibi iki İspanyol teknik direktörün adı geçiyor. Vitor Pereira'da bir görüşme yapılmış, Trabzonspor Vitor Pereira ile bir temas kurmuş ama o görüşmenin nasıl ilerlediğine dair bir bilgim yok. Sizce bu isimler arasında Trabzonspor için en makulü kim olur? Hüseyin Hoca devam etmeli mi, yoksa Şenol Güneş, Hüseyin Şimşir ikilisiyle mi yola devam edilmeli? Bugün Ergin Keleş haberini okuduk. Ben de o haberi gördükten sonra artık iyice ikna oldum. Sanki Ertuğrul Bey Hüseyin Hoca'yla devam etmek istiyor gibi bir izlenim oluştu bende. Ankara'dan bir dinleyicimiz sormuş. Bu futbolun itibarı kavramı yeni mi çıktı demiş. Merak ettim. Geçen senelerde de vardı. Sanki 2 yıldır var hayatımızda. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu bu tabiri kullanıyor. Yani cezalar, işte sevkler olduğunda, daha doğrusu cezalar demeyeyim de, burada küçük düşürücü futbolun itibarını kavramı, hani futbol ailesini, hakemleri, federasyonu, yönetenleri küçük düşürücü ifadeler olarak değerlendiriliyor. Sayın Aziz Yıldırım da Kerem Aktürkoğlu da hakemlere yönelik açıklamalarda bulunmuştu derbinin ardından. Kerem Aktürkoğlu açıklamayı

0: Yayıncı kuruluşu şey yapmış bu arada, bir dinleyicimiz hatırlatmış. Aziz Yıldırım Mikson'da konuşmuştu diyor. Teşekkür ederim. Hüseyin Hoca'da devam edilmeli diyen bir dinleyicimiz var. Kariyeri Fatih Tekke'den aşağı bir yanı yok demiş. İspanyol bir teknik adamın gelmesi, alışması uzun süre alabilir. Sanki Hüseyin Hoca daha mantıklı gibi duruyor diyen dinleyicimiz var. Bir başka dinleyicimiz Arda Turan gelseydi çok iyi olurdu ama o da Şaktar'ı bırakmaz demiş Trabzonspor için. Biz milli takım başına yanlış İtalyanı getirmişiz demiş Sertan Bey. Montella yerine İtalyano olmalıymış. Belli mi olur ilerleyen dönemlerde Montella sonrası İtalyano'nun ismi geçebilir milli takımla ilgili ama Beşiktaş bırakır mı tabii? Ya da çok erken konuşuyoruz, bilemiyoruz. Biraz sürecin tadını çıkartalım. Bir Beşiktaş taraftarının mesajı vardı. Bu seçim konusu beni korkuttu diyor. Yani nereden çıktı takım tam rayına oturmuşken, işler yolunda giderken. Bu seçim ama çok öyle eski seçimlere benzemiyor Beşiktaş'ta. Merak etmeyin yani. Çok şey konuşulacak bir tarafı yok gibi. Neden? Sayıda diye rakip çıkmayacak. Zaten bir güven yenileme ve ekibi güçlendirme seçimi. Yarış vakti gelmiş, devam edeceğiz.
1: Derin pas devam edecek. Devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Dışarıdan 3 numara Kaya Fatih sokmaya çalışıyor. Hemen ortalarında 4 numaralı Kum Bey var. Bariyer dibine yakın 7 numara Cevahir Kan. Viraj üzerinde 2 boy kadar geride dışarıda 1 numaralı Avcıoğlu. Hemen içinde 9 numaralı Son İzci. 2,5 boy kadar geride 1400 geçirirken 5 numaralı Orçun Tay. Karşı düz yaklaşırken 2 numaralı Beyaz Işık koşunun lideri. Karşı düzlüğe çıkılmak üzereyken takipte bu kez 6 numaralı Taşkent var. 2,5 boy kadar geride üçüncülüğe 8 numaralı Setoğlu sokuldu. Hemen dışında 3 numaralı Kaya Fatih dördüncülükte. Bariyer dibinde beşincilikte 7 numaralı Cevahir Kan. Hemen dışında kendine yer bulan 4 numaralı Kum Bey. 1,5 boy kadar geride içeride 9 numaralı Son İzci. Hemen dışında 1 numaralı Avcıoğlu. Son sırada 5 numaralı Orçun Tay sırasıyla 1000'i de geçtik. 800'e gidilirken 2 numaralı Beyaz Işık liderliğini koruyor. Dışarıda 6 numaralı Taşkent ikincilikte. 1,5 boy kadar geride iç kulvarda 8 numaralı Nusretoğlu dışında 3 numaralı Kaya Fatih. 3 ve 4 olarak takiplerini sürdürüyorlar. 1,5 boy kadar geride iç kulvarı 7 numaralı Cevahir Kan tuttu. Hemen dışında 4 numaralı Kum Bey var. 2 boy kadar geride içeride 9 numaralı Son İzci. Dışında 1 numaralı Avcıoğlu. 4 boy kadar geride 5 numaralı Orçun Tay sırasıyla şimdi düzlüğe yaklaşılıyor. 2 numaralı Beyaz Işık liderliğini koruyor. 6 numaralı Taşkent yine ikincilikte. 3.lüğe 3 numaralı Kaya Fatih sokuldu. Geriden buralarda 7 numaralı Cevahir Kan ve 4 numaralı Kum Bey de önlere gelmeye çalışıyor. Düzlüğün hemen başında hareketlenen 6 numaralı Taşkent oldu. İç kulvardaki rakibini yakaladı. Dışarıdan 3 numaralı Kaya Fatih de öndeki mücadeleye katılmaya çalışıyor. İçeride 6 numaralı Taşkent. Dışarıda 3 numaralı Kaya Fatih. Son metre yakın aralarla geldiler. 200 geçirirken 6 numaralı Taşkent koşunun lideri. Fark 1,5 boy kadar 3 numaralı Kaya Fatih onu yakalamaya çalışıyor. Son yüze doğru gidiyken 6 numaralı Taşkent lider. Fark 1,5 boy kadar 3 numaralı Kaya Fatih gelmeye çalışıyor. 6 numaralı Taşkent rakibini kendisi yakalaması izin vermedi ve koşuyu kazandı. 3 numaralı Kaya Fatih ikinci oldu. 2 numaralı Beyaz Işık üçüncü olurken 7 numaralı Cevahir Kan dördüncüydü. 4 numaralı Kum Bey ise tabelanın son basamağında kendine yer buldu. Gecenin 6. koşusu Kocaeli Vali koşusunun 6 numaralı Taşkent jokeyi Vedat Abiş'le kazandı.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
1: At yarışları heyecanı Radyospor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Derin pas devam ediyor. Devam ediyor.
0: Radyo Spor'da saatleri 20.04 yaptık. WhatsApp hattımız 0538 052 14 87. Soru ve görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Bu arada Şampiyonlar Ligi'nde sezonun ilk golü Aston Villa'dan McKin'den geldi. Aston Villa

0: Kulüp Brugge deplasmanında 11. dakikada Mekke'nin golüyle 1-0 öne geçti. Maçta 18. dakika şu an. Şu saatlerde başlayan, yani 19.45'te başlayan ve devam eden diğer maçta AEK ile Lask Linz karşılaşıyor. Orada gol sesi çıkmadı. Aston Villa ise Kulüp Brugge deplasmanında 1-0 önde. Aston Villa'da çok fazla değişiklik var tabii. Kadroda geçen seneden Suzuki yeni gelen transfer, Pau Torres'i sayabiliriz. 2 burada Joe Gomez yeni geldi. 3 Hemix var. 4 Nicolas Jackson. 5 geçen senenin 11'inden 5 farklı oyuncu var. Kulüp Brugge karşısında da mücadelede erken buldular golü. Bu akşam 22'deki maçları bir kez daha hatırlatayım. Dortmund, Villarreal, Lille, Real Betis, Porto, Manchester City, Real Madrid, Inter maçları var saat 22'de. Ben de eve geçince Real Madrid Inter maçına bakacağım biraz. O maçta keyifli geçmeye aday. Birkaç mesaj daha okuyalım. Trabzonspor'un ilacı aslında Ersun Yanal demiş. Bu takımı uçurur diye. Ersun Yanal'ın son Ahmetspor deneyimi vardı. Geçen sezon da iyi devam etmedi yani o ve erken bitmişti. Ondan sonra bir takım çalıştırmadı diye hatırlıyorum. Yani eskiden olsa hani Ersun Yanal evet bu kadroyla çok iyi işler yapabilir derdim ama Ersun Hoca'nın da eski motivasyonu yok gibi teknik direktörlük açısından. Onun yerine konuşmuş olmayayım ama en azından son dönemde gittiği takımlarda gösterdiği performans üzerinden bunu söyleyebilirim. Kim gelirse gelsin diyor dinleyicimiz. O da gidecek. Bu takımda başarılı olmasının pek mümkün olmadığını söylemiş. O kadar karamsar olmaya gerek yok ya. Trabzon'un kadrosu hiç fena değil. Ben bu kadar şey değilim ya. Olumsuz bakmıyorum Trabzonspor. Bu kadroyla bu sene şu ana kadar zaten kaybedilmiş bir şey de yok. Yani 3 puanlık bir fark var. Zirvenin 3 puan gerisinde sadece. Başka bir kaynaktan okudum Trabzonspor'un teknik direktör arayışları ne aşamada diye. Fatih Tekke'nin ayrılığının ardından görev getirilen Hüseyin Cimşir ilk maçta ortaya konan oyunla beğeni topladı ancak Bordo Mavi yönetim Cimşir ile teknik direktörü konusunda henüz bir karar vermedi ve şu an için yine arayışların sürdüğü yazılmış bu haberde. Bakalım dediğim gibi ilerleyen günlerde süreci takip edip göreceğiz. Ama bir yandan da Hüseyin Cimşir'in ekibinin güçlendirme çalışmaları var Trabzonspor'da. Durum bu değerli dinleyenler. Dušan Vlahović'in kaç maç ceza alma durumu var demiş bir dinleyicimiz. Tabi bilemiyorum onu. Maddeyi de bir görmek gerekiyor. Onun içeriğine bakmak gerekiyor. Şey raporlarına, gözlemci raporlarına, hakem raporlarına bakmak gerekiyor. O yüzden çok net bir şey söyleyemeyeceğim. Bu arada Trendyol 1. Lig takımlarından Bursaspor'un forveti Kaleci İnaçu'nun 6 maçta 8 gollük performansı da bugün X'te karşıma çıktı. Baktım hakikaten tamam sezon başındaki transfer yapıldığında burada da söylemiştim hani çok önemli bir takviye çok da daha genç diyebileceğimiz bir yaşta İnaço yanlış bilmiyorsam yaşına da yine bakayım ama hakikaten böyle uzun zamandır Trendyol 1. Lig'de böyle bir performans ortaya koyan oyuncu hatırlamıyorum 29 yaşındaymış. Cagney de geçen sezon çok gol atmıştı ama sonrasında açılmıştı. İnaço çok iyi bir başlangıç yaptı. Bursaspor da zaten zirveyi paylaşıyor Batman Petrol'le beraber. Şu an çok iyi gidiyorlar. Bursa'daki birçok dinleyicimizin de mesajları seneye Süper Lig'de olacağımızdan eminiz diyorlar. 6 maçta 5 galibiyet, 1 mağlubiyet yaşamış. Batman Petrol namağlup yoluna devam ediyor. Zaten yenilmeyen Gerçi Mardin de yenilmemiş ama Mardin'in beraberliği çok. 3 galibiyet, 3 beraberliği var. Trendyol birincilik de 6. hafta dün tamamlanmıştı. Batman Petrol 16 puanla zirvede. Bursaspor 15 puanla ikinci. Kayseri de 13 puanla üçüncü. Kayseri de Atilla Hoca'yı getirmesiyle bence önemli bir hamle yaptı. Geçen sezon Eyüp'te ikinci yarı çok iyi bir performans ortaya koymuştu. Birçok problemle boğuşurken Eyüp Spor, Atilla Hoca'nın ciddi çıkışı vardı. Hani Kayseri Spor'da hiç zaman kaybetmeden hemen onunla anlaştı. Kayseri'de de ciddi bir hoca faktörü var. Tabii son günde transfer yasağının kaldırılmasının ardından Kayseri Spor çok sayıda takviye yaptı. Artık oradan iyi bir takım çıkarması gerekiyor Atilla Hoca'nın. Şu ana kadar da iyi başladı. Sonuçta sezon başlangıcı önemlidir. Takımlar çünkü en az 10 transfer yapıyorlar neredeyse. Yeni bir takım, yeni oyuncular ve Trendyol 1. Lig'de biliyorsunuz yani biraz daha böyle sertliğin öne çıktığı bir lig. Orada da ben bu sezonu çok takip edemedim. İzleyen arkadaşlara soruyorum, o ligi yakından takip eden arkadaşlara. Biraz daha oyunun hızının arttığını söylüyorlar ki aslında bu Süper Lig'de de yeni kuralların etkisiyle topun oyunda kalma süresi 55-56 dakikalara çıkmış. Daha önce 48-49'lardaydı. Tabii burada en önemli konu ona oyuncu değişikliği, taç atışı, kale vuruşu, bunlar da önemli ama bu sakatlıklardan dolayı çok fazla oyuncu takdir ederseniz Süper Lig'de de Trendyol 1. Lig'de de çok fazla oluyordu. İşte bazen oyuncu 3-4 takla atıyor. Bir anda hakem oraya gidiyor. İşte sarı kart çıkartıyor. Oyuncu ayağa kalkıyor. Hani 10 saniye öncesinde sanki o 4-5 takla atan oyuncu o değilmiş gibi. Burada bazı oyuncu arkadaşları da eleştirme gereği hissediyorum. Ya yani tanıdığım oyuncuların yüzüne karşı da söylüyorum bunu. Trendyol 1. Lig'de özellikle. Artık oyuncular sakatlık sonrası bir dakika kenarda kalacakları için bunu pek göze alamıyorlar gibi geliyor bana. Yani öyle hissediyorum maçlarda. Düşünsenize bir oyuncu sakatlanmadı ya sakatlık numarası yaptı. Bir dakika kenarda kaldı. O sırada takım gol yedi 10 kişiyken. Fatura ona kesilecek. Bunu da göze alamıyorlar. Bence bu Dünya Kupası ile beraber futbola katılan en güzel kurallardan biri bu. Yani oyuna çok büyük zarar veriyordu. Hatta şimdi Süper Lig'de bu kadar işte topun oyunda kalma süresinin artması takımlarımızın Avrupa maçlarında da işine yarayacak yani. O tempoya ihtiyaç vardı. Hep temponun düşüklüğünden bahsediyorduk Süper Lig'de. Sonrasında işte Avrupa'da yüksek tempoda takımlarımız sorun yaşıyor diyorduk. Güzel oldu bu kurallar. Bilmiyorum siz katılır mısınız? Sanki yavaş yavaş Türkiye'de Süper Lig ve Trendyol 1.'likte de sağlıklı bir şekilde uygulanıyor gibi kurallar. Herhalde sezonun Kasım ayından itibaren yani Kasım'dan sonraki sürecinde daha oturmuş olur. Sonuçta yeni kurallar işte bazen ufak tefek aksaklıklar da olabiliyor bu gibi durumlarda. Programda son reklam aramızı verelim, ardından devam edeceğiz.
1: Derin pas devam edecek. Reklam.
2: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
3: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu

0: Sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
1: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
4: Derin Pas devam ediyor.

Radyo Spor'da Derin Pas'a devam ediyoruz. Bu arada birazdan Okan Hoca'nın basın toplantısı da başlayacak. 15 dakika sonra onu da sizlerle paylaşacağız. Değerli dinleyenler, Galatasaray Lisbon'da Jose Alvalade stadında saat 21'de yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak. Bugün Opta'nın verilerine baktım. Değerli dinleyenler, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için bir kupayı kim kazanabilir listesi yapmış. Arsenal'a %20.4 oranla ilk sıraya koymuş. İkinci sırada Bayern Münih var, %20'lik kazanma oranıyla. Manchester City'ye %12.7 kazanma oranı vermiş. Son iki yılın şampiyonu Paris Saint Germain dördüncü sırada %7.3 oranla. Beşinci Bayern Münih, beşinci Barcelona %7.2 ile. Açıkçası ben de bu sene Paris Saint Germain'in üçleme yapacağını zannetmiyorum. Çünkü ön alanda ciddi değişiklikleri oldu. Orta alana bir takviye yapmadılar. Orta sahada sezon içerisinde sorun yaşayabilirler. Vitinha ile Joao Neves'e büyük yük biniyor. Arsenal'da hem son 3-4 yıldır aynı hocayla çalışması, kadro istikrarı, oyunu geliştirmesi, yaptığı takviyelerle bu sene Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğu en yüksek ihtimal olarak gösterilen takım. Tabii değişebilir sezon içerisinde ama bir dinleyicimizin Barcelona'nın kazanma ihtimali yok mu abi diye sormuş. Ve Barcelona'nın da savunmada ciddi problemleri var. Tamam, şu an La Liga'ya çok iyi bir giriş yaptılar. Zirvedeler, çok kolay gol atıyorlar ama hala savunmada ciddi problemleri olan bir takım. Yani üst seviye maçlarda o savunma problemleri hep karşımıza çıktı. İşte bir önceki yıl Inter, geçen sene Atletico Madrid maçı, yarı finalden de öteye gidemedi. Bu sene de çok fazla öyle savunmaya takviye yapmadı. Rodri'nin gelişi belki takım savunmasında bu tip maçlarda Barcelona lehine bir dönüşüm sağlayabilir ama nedense şu kadro Şampiyonlar Ligi alır izlenimi vermiyor bende. Real Madrid'le ilgili de tabii çok fazla soru işareti var. Oyun gelişir mi bilemiyorum. Ben hafta sonu Real Betis maçını izledim, Real Madrid'in. Yani Jose Mourinho oyuncu değişikliklerinde çok sabit fikirli. İşte Vinicius Junior etkisiz bir maç çıkarıyordu. Hiç onu almayı düşünmedi. Birkaç oyuncu üzerinden gidiyor hep değişikliklerde. Pek yıldızlara dokunmuyor. Orada da sezon içerisinde sanki onun sıkıntısını yaşayacak gibi hissediyorum. Tabii daha erken ama Opta'nın verilerine göre Arsenal'la Bayern Münih bu sene Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için en güçlü iki aday olarak gösteriliyor değerli dinleyenler. Bu arada sezon bu akşam iki maçla başlamıştı. Goller de gelmeye devam ediyor. Kulüp Brugge Aston Villa maçında Aston Villa 2-1 önde. 11. dakikada McGinn'in golüyle öne geçmişti. 19'da Wetlesen Kulüp Brugge adına skoru 1-1 yaptı. 22'de Buendia Aston Villa'yı tekrar öne geçirdi. Şu an 34.

Varga Macar oyuncu biliyorsunuz, Ferencvaros'ta da uzun yıllar oynamıştı. Luka Jovic de Eintracht Frankfurt'tan Real Madrid'leri, İtalya liglerini gören ancak oralarda pek tutunamayan, geçmişinde ciddi bonservis bedelleri ödenmiş bir oyuncu. Şu an AEK'da kariyerine devam ediyor. Lask Gliese'nin 11'i ise şu şekilde: Lundqvist kalede, savunmada Muyamba, Alemão ve Andrade üçlüsü. Orta alanda Bogart, Jorgensen, Ljubicic, Horvat, Bello. Hücum hattında Lang ve Usor görev yapıyor. Şu an herhalde Okan Hoca'nın ve İsmail Hoca'nın ekibi de bu maçı izliyordur diye, analiz ekibi. Çünkü rakiplerimizden ikisi de. Bakalım bu akşamki maçlardan kimler galip ayrılacak değerli dinleyenler. Scott McTominay ile ilgili bir haber var. Onu da paylaşayım sizlerle. 30 Ağustos'ta Como'ya 2-1 yenilmişti Napoli ve o maçın ardından bir sorun yaşamıştı. İskoç oyuncu kalbinde bir problem çıkmış ve ablasyon geçirmiş kalp ritim bozukluğu nedeniyle. Kalpteki hatalı sinyalleri bloke etmek ve normal kalp atışını geri kazandırmak için ısı veya soğuk enerji kullanılarak kalpte küçük yara izleri oluşturmayı içerir deniliyor bu operasyona. 2 hafta dinlenecekmiş. Eylül sonu, Ekim başında da milli maçlar var. Bu milli maçlarda ülkesiyle sahaya çıkamayacak İskoçya'yla ve Ekim'in 15'inden 20'sinden sonra da Napoli formasıyla tekrar oynayabilecek duruma gelecekmiş. Herhalde bir ay sonra takıma katılmış olur. Bugün bir sponsorluk haberi de dikkat çekti. Onu da paylaşayım. Türk Hava Yolları Liverpool'un forma sponsoru oluyor. 60 milyon sterlin kapsayan bir sözleşme. Liverpool Türk Hava Yolları işbirliğini göreceğiz. Bugün İngiliz basınında da bu haber yer aldı, dikkat çekti. Hakim Ziyech ile alakalı bir haber vardı. Hakim Ziyech Galatasaray kariyeri pek iyi geçmemişti ve Arap Yarımadası'nda bazı takımlarda oynadı. Şimdi Güney Amerika'ya çevirmiş rotayı. Kimmiş o takım? Hemen onu da paylaşayım. Brezilya kulübü Botafogo ile anlaşmış. Katar'da El Duhail, ardından da Fas ülkesi Fas'ın takımı Wydad Casablanca ile anlaşmıştı. Sonrasında oradan da ayrıldı ve şimdi Brezilya'da Botafogo'da kariyerine devam edecekmiş. Bugün Ankara'da bu arada A Milli Kadın Voleybol takımımızı kabul etti. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Avrupa şampiyonu voleybolcularımızı ağırladı. Federasyon yetkililerine başkan, yine Koç Santrelli Cumhurbaşkanı'nın huzuruna çıktı. Bu arada Avrupa şampiyonluğuna 112,5 Cumhuriyet altını veriliyormuş. Sevindim buna. Yani sonuçta bu sporcular bu ülkeye ciddi katkı sunuyorlar. Tanıtım, diğer tarafta mutlu etme, gençleri, çocukları spora teşvik etmede çok önemli rolleri var kadın voleybolcularımızın. Her bir sporcuya 112,5 Cumhuriyet altını, ki 5,5-6 milyon TL yapıyor. Bu sporcular da bunları fazlasıyla hak ediyor. Bu haberi de paylaşmış olalım. Bir mesaj daha var. Ankara'dan Ali Bey'in mesajı, bugünün son mesajı olsun. Perşembe günü farklı bir Roma yenilgisi olursa Fenerbahçe İsmail Hoca ile yolları ayırır. Hatta İsmail Hoca da istifa etme yürekliliğini gösterir demiş. Ya bu kadar da böyle, hani tamam, taraftarı da anlamaya çalışıyorum ama çok da, yani her maç böyle mi yaşayacağız? Yani işte bu maç kazandı, hafta sonu Fenerbahçe kimle oynuyor bakmam lazım, bilmiyorum ama o maçı kazanırsa, bu maçı kazandı ama o maçı kazanırsa gitsin. Tam o maçı da kazandı, sonraki hafta kaybederse gitsin. Ya buradan bir şey çıkmaz, yani çıkmıyor da zaten, ama bence biraz İsmail Hoca'nın da burada hatası var. Belki kötü niyetli değil, Fenerbahçe'yi çok seviyor, ne zaman çağrılsa gidiyor. O ne zaman çağrılsa gittiği için biraz

0: görmesi gereken değeri göremiyor. Yani İsmail Hoca da biraz kendi değerini kendi belirlemesi lazım. Tabii ki Fenerbahçe'yi kendisinin önüne koyması, Fenerbahçe'yi çok sevmesi muazzam bir şey ama işte taraftarlar nezdinde, kulüp üyeleri nezdinde bazen bu şekilde de çok acımasızca eleştirilebiliyor. Benim düşüncem bu şekilde değerli dinleyenler. Bu arada Okan Hoca şu an TRT Spor'a açıklamalarda bulunuyor. Birazdan da basın toplantısına gelecek. Yanında hangi oyuncu olacak bakalım. Rafael Leao mu? Muhtemelen Rafael Leao ile çıkacak basın toplantısına. Birazdan biz de bu basın toplantısını sizlerle paylaşacağız değerli dinleyenler. 2 saat boyunca sporun gündemini birlikte değerlendirdik, yorumladık. Bizden bu akşamlık bu kadar. Herkese güzel bir akşam diliyorum. Yarın akşam Galatasaray Sporting deplasmanında ve bu maç öncesi 18.30'da görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Derin pas sona erdi. Reklam. Devlerin sahnesi, Şampiyonlar Ligi'nin heyecanı Bilyoner'de başlıyor. Bu akşam saat 22'de Real Madrid, Santiago Bernabéu'da Inter'i ağırlıyor. Sen de Bilyoner'e gel, maçın heyecanına ortak ol, Şampiyonlar Ligi coşkusunu zirvede yaşa. Sporda eğlendirin ilk adresi
2: Bilyoner. Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildiriyor. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Reklam. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 1487 Radyo Spor. Sporun tek adresi. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe. Radyo
5: Spor. Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
6: Evet.
5: Kimi patatesi çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu, en az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir...

0: üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşünürdün. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
1: Ters köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe.
2: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcast'leri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Dört numara Salgır ilerliyor. Dördüncülükte içeride 5 numara Yükenoğlu. Bunun yarım boy farkla gerisinde dışta. 1 numara Altın Bora. 1,5 boy kadar gerisinde içeride 7 numara Urasef. Onun 2 boy gerisinde. Dışta 2 numara Dadak Bey. Hemen içinde izlediğim isim 6 numaralı Mutlu Bahar. Son 600'e girildi bu sırayla. Son 400'e yaklaşılıyor. Liderliğini koruyor 3 numaralı Erbaşkan. Farkı da 2 boy yapıyor. İkincilikte dışarıda 4 numaralı Salgır onu takip ediyor. Üçüncülükte bariyer dibinde 5 numara Yükenoğlu hemen dışında. 8 numaralı Teyzeoğlu'nun ataklarıyla Taylar Düzlüğe çıkıyor. Düzlüğe 3 numaralı Erbaşkan önde çıktı. İkincilikte ortada 5 numaralı Yükenoğlu'nun atakları var. Daha yerden 6 numaralı Mutlu Bahar'da mücadeleye katılmaya çalışıyor. En dışta da 1 numaralı Altın Bora'nın atakları var. Son 200'e yaklaşıyor. 3 numaralı Erbaşkan direniyor. İçeriden 5 numaralı Yükenoğlu gelmeye çalışıyor. Dışta da 1 numaralı Altın Bora geliyor. Son 100'e girmek üzere 3 numaralı Erbaşkan önde. İçten 5 numaralı Yükenoğlu, dıştansa 1 numaralı Altın Bora geliyor. Son 50 metre 3 numaralı Erbaşkan önde. Fark 1 boy. 3 numaralı Erbaşkan koşuyu kazanıyor. 1 numaralı Altın Bora koşudan ikinci olarak ayrılırken 5 numaralı Yükenoğlu 3. 6 numaralı Mutlu Bahar 4. 2 numaralı Dadak Bey ise koşudan 5. olarak ayrıldı. 7. koşu olan kısa vadeli 7 mücadeleyi 3 numaralı Erbaşkan Muhammed Mirbirgin'le kazandı.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
5: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
1: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Bahse gireriz başlıyor.

0: Radyo Spor'dan Bahse Gireriz'den mutlu akşamlar. Ben Vedat Parlak. Saatlerimiz 20.33'ü gösteriyor. Yaklaşık 2 saat sizlerle birlikte olacağım. Ve bu 2 saatlik süre içerisinde gündemi konuşacağız, gelişmelere bakacağız. Sizlerin de katılımıyla birlikte. Ama hepsinden önce, biraz önce sevgili Ayhan Şensoy da anons etmişti. Galatasaray'ın basın toplantısı var. Yarınki Sporting Lisbon maçı öncesinde Rafael Leao ve Okan Buruk basının karşısında. Biz de mikrofonlarımızı şimdi bu basın toplantısına çeviriyoruz.
1: Takım arkadaşlarıma da söyledim ki yarın zor bir maç olacak. Kaliteli bir takım, evde oynayacaklar. Ama saygı duyarak rakibe biz de kendi kalitemizi göstermek istiyoruz. Bizim ilk maçımız Şampiyonlar Ligi'nde. Geçen sene çok iyi işler yaptık. Evdeki maçlar dahil. Çok büyük takımlara karşı kazandık. Ama yarın kazanmak için oynayacağız burada. Evet.

0: Sim, é um.
1: Evet.
0: Vai ser um jogo diferente.
1: Farklı bir maç olacak.
0: De club. É a primeira vez que eu vou defrontar o Sporting.
1: Çünkü ilk defa Sporting'e karşı oynayacağım. Çok sevdiğim bir kulüp. Benim gelişmeme yardımcı olan bir kulüp.
0: Como jogador.
1: Ve bu
0: demonstrar como jogador.
1: Ve bu seviyeye gelmeme yardımcı olan bir kulüp.
0: Jogadores lesionados.

0: O sakat oyuncular hakkında. Sakat oyuncular hakkında. Hangi sakat oyuncular?
1: Osimhen, Lemina, Singo gibi önemli oyuncular forma giyemeyecek mücadelede.
2: Okay.
1: Sim, são jogadores muito importantes para nós que vão fazer, falta.
0: Da maneira que nós jogamos,
1: são jogadores que nos dão muitas garantias no ataque.
0: O Galatasaray
1: forçou-se muito bem este verão. Temos jogadores
0: para jogar essa posição e podem fazer a diferença também para nos ajudar a conquistar a vitória. Özgür.
3: Gelmiyor. Another microphone ya.
4: Kendisi için özel bir karşılaşma mı? Meslektaşım da aslında benzer bir soruyu sordu ama ilk kez oynayacak bu stadyumda. Buradan çok farklı bir futbolcunun başına belki de hiç gelmeyecek anılarla ayrılmıştı. Onun için özel motivasyon kaynağı olan bir karşılaşma mı? 8 yıl sonra geri dönüyor ve şu anda kendi durumunu, fiziksel durumunu nasıl görüyor Galatasaray'ın geri kalan oyuncularıyla kıyasladığı zaman? Kendisini nasıl hissediyor?
1: Como eu disse anteriormente,
0: Sporting, benim çok sevdiğim bir takım.
1: Hoje em dia não posso me focar
0: no Sporting, çünkü Galatasaray'ın futbolcusuyum.
1: Que é a camisola que eu estou a vestir hoje.
0: Giydim, e como disse anteriormente, vamos andar aqui para
1: tentar conquistar a vitória.
0: Obviamente
1: que o Sporting tem uma equipa muito forte, com jogadores que podem fazer a diferença em qualquer momento.
0: Çok farklı işler
1: relativamente ao meu estado físico, estou bem. Estou bem, tive uma lesão, não foi uma lesão grave, uma lesão pequena.
0: Que me obrigou a parar 2 semanas,
1: mas mal voltei. A equipa do Gala e o seu staff me ajudaram a voltar rápido ao ritmo da equipa.
0: E estou preparado
1: para ajudar a minha equipa.
0: Yarın takıma yardımcı olmak için hazırım. Galibiyet için hazırım.
3: Yes, please.
5: Boa tarde, Ricardo Nunes, TVI CNN Portugal. Já falou um pouco sobre isso, será a
0: primeira vez que vai reencontrar o Sporting desde que decidiu com o clube
5: em 2018.
0: Burada büyüdün. 2018'de nasıl bekliyorsun? Nasıl taraftarlar seni
1: karşılayacaktır?
0: Burada Alvalade oynadığımda daima destek gördüm. Bence
1: ambiente estranho entre
0: garip bir atmosfer olmayacak ben ve taraftarlar arasında, çünkü tabii ki de bana saygı duyacaklar. Normal bir şey bu.
1: Uma situação complicada.
0: Karışık bir durumdu.
1: Para comigo, né? Mas benim için. Para eles também.
0: Ama onlar için de karışık bir durum olacak.
1: Mas não acho que isso me vá afetar.
0: Bence kötü bir şekilde etkilemeyecek. Saygı ve duygularımız aynı şekilde kalacak. Hem taraftarın hem benim onlara karşı en önemlisi eğlenmemiz gerekiyor. Futboldan zevk almamız gerekiyor yani oynayacağımız maçta. Yine bir maç daha oynayacağız Şampiyonlar Ligi'nde. Ben 2 yıldır oynamıyordum Şampiyonlar Ligi'nde. Dolayısıyla heyecanlıyım. Kendi formamı savunmam gerekiyor ki bu Galatasaray forması. Ve en önemli şey de bu.
3: Yes, please.
6: Olá, boa tarde, Rafael. João Ribeiro, Record. Aproveitava primeiro para lhe perguntar se
0: ilk önce şunu sormak istiyorum. Yarın oynayacak mısın? Buna cevap verebilir misin bilmiyorum ama ilk 11 olacak mısın? Milan'dan çıkışın Ruben Amorim teknik direktörü gelmişti Ruben Amorim. Anlatabilir misin biraz o dönemi? Neden Milan'dan Galatasaray'a geçtin? Ve Ruben Amorim'le konuştun mu? Nasıl konuşmalar geçti bu karar için? Aranızda neler geçti? Bu soruya cevap veremeyeceğim, ilk 11 olacak mı, olmayacak mıyım ama
1: há momentos da vida que
0: öbür soru hakkında bazen hayatta bazı dönemler vardır ve değişiklik yapmanız gerekir. Milan'da oynuyordum ve Milan'ı savunuyordum o zaman ve bu yaz
1: chegou, tinha chegado a altura de mudar de ares.
0: Bu değişikliği yapmam gereken zaman geldiğini hissettim.
1: Tive uma conversa com o Mister.
0: Jovana Marim'le konuştum. Aberto, her zaman açık bir iletişimimiz vardı.
1: Não conhecia, sempre ouvi coisas boas.
0: Her zaman onun hakkında çok iyi şeyler duydum, çok tanımıyordum.
1: Dos meus colegas na seleção.
0: Ama kendi milli takımda arkadaşlarımdan onun hakkında iyi şeyler duyuyordum her zaman. Ve her zaman bana iyi antrenör olduğunu söylediler ve mükemmel bir insan olduğunu söylediler. Ve onun benimle olan ilişkisi iyiydi ama onunla konuştum ve
1: que queria mudar de ares,
0: bir değişik yapmak istediğimi söyledim. O da bana saygı duydu ve kararıma saygı duydu.
1: Milan,
0: ve Milan hakkında da bu şekilde gelişti. Oradan güzel bir şekilde ayrıldım.
1: Que me deu muito,
0: bana çok fazla yardımcı oldu. Ben de onlara çok fazla katkıda bulunmaya çalıştım ve bugün Galatasaray'ın oyuncusuyum ve
1: espero que eles consigam,
0: ve umarım Milan'da
1: eles consigam manter um bom nível, ganhar
0: iyi bir şekilde devam edebilirler çünkü ben de bir Milan taraftarı olmaya devam edeceğim.
3: Last question. Last question. Yes. Son soruyu alalım Safa Bey.
2: Safa Kaan Öztürk, öncelikle tekrar hoş geldi Galatasaray'a. Şunu sormak istiyorum, hem Sporting Lisbon'u hem de Galatasaray'ı şu anda en iyi bilen isimlerden bir tanesisin. Bu yönde gerek takım arkadaşlarında gerek hocanla herhangi bir diyaloğunuz oldu mu veya olacak mı? Bu statta, bu atmosferde Galatasaray'ın galibiyetle veya puanla çıkması için neye ihtiyacı olduğunu düşünüyor? Teşekkür ederim.
1: Sim,
0: evet, önceden de söylediğim gibi takım arkadaşlarımı uyardım Sporting hakkında. Onların sahip olduğu oyuncuları, formlarını ve aynı zamanda son lig maçında da kazandılar, çok iyiydiler. Ve bence çok zor bir maç olacak. Küçük detaylar belli olacak. Biz iyi hazırlandık bu hafta. Duran toplara çok hazırlandık. Çünkü onlar güçlü duran toplarda ve bence kalitemiz var. Yeterli kalitemiz var oyuncular olarak. Genel olarak ve bireysel olarak da iyi kaliteli oyuncularımız var. O yüzden herhangi maçın anında farklılık yaratabiliriz. Dolayısıyla konsantre olmamız gereken maçın birinci dakikasında sonuna kadar çok konsantre olup dikkat olmamız gereken bir maç olacak. Sen Galatasaray'ın bu sezon en büyük yatırımlarından birisin. Bu yüzden bir sorumluluk hissediyor musun? Ve aynı şekilde yarınki maçla alakalı. Hayır.
1: Agradeço.
0: Teşekkür ediyorum. Galatasaray'a teşekkür ediyorum. Benim için bu kadar uğraştıkları için. Beni
1: desde há 2 meses
0: por aí takım almak istiyorlardı ve her zaman inandım Galatasaray'ın projesine. İlk başta konuştuğumuzdan beri sürekli projeye inandım ve buraya geldim. Bana tekrar Şampiyonlar Ligi'nde oynama şansını verdi.
1: Os fãs são loucos.
0: Taraftarlar inanılmaz.
1: O clube como nunca.
0: Sonuna kadar yaşıyorlar Galatasaray'ı. Ve eminim burada çok fazla Galatasaray taraftarı olacak ve benim için bu Milan'dan çıktım ve önemliydi benim için. Çünkü dışarıdaki oynanan maçlarda her zaman taraftarların hissiyatını hissetmek benim için çok önemliydi ve çok büyük bu tarz bir kulübü için oynamak benim için çok önemliydi. Dolayısıyla her şeyimi vereceğim.
3: Thanks to you, Rafa.
1: Obrigado, thank you, bye.
3: Ya onun basın toplantısı.

0: Evet, Rafael Leao'nun basın toplantısı, ardından da şimdi Okan Buruk geliyor sevgili dinleyiciler. Galatasaray'ın yarınki Sporting Lisbon maçı öncesinde basın toplantısını sizlere aktarmaya devam ediyoruz.
1: Hem futbolcular için, belki dünyadaki birçok futbolcu için hayal olan, teknik adamlar için hayallerinde olan bir organizasyon. Ve burada ilk maçımıza çıkacağız. Birincisi, çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Geçen sene çeyrek final oynamış. Kendi sahasında 4 tane maçı kazanmış. Son 16'da Bodo Glimt maçı var, yine kazandıkları. Arsenal dışında kazanmadıkları kendi sahasında.

0: alanında maçları yok. Tabii ki kadroda değişiklikler var. Önemli isimler kaybettiler ama bence yerlerine oynayacak isimler, oynayan isimler, bu sezon başlayan isimler yine çok iyi bir kadro, çok iyi bir oyun. 5 tane maç oynadılar. Bu maçlar üzerinden tabii ki analizlerimizi yaptık ama rakibimizin ne kadar iyi bir takım olduğunu, ne kadar hareketli olduğunu, oyun içerisinde kaliteleri, hücum kaliteleri, ne kadar rakip kaleye çabuk gittiklerini görebiliyoruz. O yüzden kolay bir maç olmayacak. Biz de iyi bir takımız, iyi oyunculara sahibiz. Eksiklerimiz var, önemli eksiklerimiz var ama hep onu söylüyorum, bir 11 ile çıkacağız. Kulübeden gelecek oyuncularımız olacak. O yüzden oyuncularıma her zaman olduğu gibi çok güveniyorum. Yarın çıkıp maçı kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız.
1: Evet, sorusu olan var mı? Mustafa Bey.
2: Hocam yeni sezon hayırlı olsun, Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyorum. Eksik oyuncuları zaten biliyoruz ama Abdülkerim Bardakçı'nın da durumu çok merak ediliyor. Bir sakatlığı olduğu söyleniyordu. Abdülkerim'in son durumu nedir? Savunma hattında değişiklikler olacak mı Galatasaray'da? Teşekkürler.
0: Şöyle yani, o haber nereden çıktı onu da bilmiyorum. Gerçi bizim bütün haberlerimiz dışarı çıkıyor da bu nereden çıktı bilmiyorum. Herhangi bir sakatlığı yok Abdülkerim'in. Oynayabilecek durumda, buraya biz de geldi. Yarın oynayabilecek durumda olan bir Abdülkerim var. Onun dışında herhangi bir şey yok.
1: Safa Bey.
3: Safa Kaan Öztürk. Hocam yeni sezonda başarılar. Yeni sezonda tekrar başarılar Şampiyonlar Ligi'nde. Şunu merak ediyorum, Osimhen'in olmayacağı kesinleşti. Hani tabii ki burada söylemezsiniz ama yarın ön tarafta nasıl bir formasyonla çıkacağınızı belirlediniz mi? Bu merak konusu. Teşekkür ederim.
0: Bugün son antrenmanı yapacağız. Bugün tabii ki karar vermem için bir gün, yarın bir gün daha. Biliyorsunuz kadromuza geç katılan oyuncular oldu. O yüzden bu oyuncuların bir hazırlık süreci var. Onları en iyi şekilde değerlendirip oyuncularla da bunu paylaşıp oyuncuların geri bildirimleri de, bunu da çok önemli tabii ki. Son kararımızı yarın vereceğiz.
1: Yes please. Portekiz basından bir soru. Hı. Hocam kulaklığı takabilir misiniz? Portekiz basından bir soru gelecek.
4: Hi. João Ribeiro from Record. It's the second time Mr.
5: Hocam ikinci kez burada Sporting Stadyum'dasınız. İlkinde Başakşehir'le 3-1 kaybettiniz ve daha sonra ikinci maçta kazandınız İstanbul'da. Bize ne anlatabilirsiniz buradaki atmosferle alakalı? Sizin için çok mu zor olacak, yoksa sizin takımınız bu atmosferi karşılayabilir mi?
0: Birincisi tabii ki Sporting'in 19 yıl sonra şampiyon olmasına benim de payım var biraz. Özellikle 4-1 kazandığımız maç sonrası bir hoca değişikliği oldu. Amorim takımın başına geldi ve devamında Sporting'in şampiyonluğu var. O yüzden bu anlamda beni de iyi karşılayacaklarını burada düşünüyorum seyircilerin. Atmosferi çok o anlamda tabii ki bir Şampiyonlar Ligi için çok güzel bir stadyum, çok güzel bir ortam. Muhteşem bir taraftar var. Bu tecrübeyi daha önce yaşamıştım. O yüzden tekrar Şampiyonlar Ligi'nde bunu yaşamak, Avrupa Ligi'nde bunu yaşamıştık, Şampiyonlar Ligi'nde bunu yaşamak benim için çok önemli, değerli. Ve demin de söyledim, çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Ve özellikle çok iyi bir teknik adama sahipler geldikten sonra çeyrek final oynatması takıma Şampiyonlar Ligi'nde ve özellikle dediğim gibi bu senenin başlangıcı baktığımızda iyi bir teknik adam, iyi bir kadro, iyi oyuncular, iyi bir taraftar grubu, aynı şeylere biz de sahibiz. Bu oyuncu kalitesine sahibiz ve Şampiyonlar Ligi ilk maçında çok daha heyecanlı olacaklarını düşünüyorum futbolcuların. Yani bu taraftarlar için de geçerli, bizim için de geçerli. İlk maç hep çok önemlidir, çok değerlidir. Herkesin o heyecanı, uzun zamandır oynamadığı Şampiyonlar Ligi maçı heyecanını yaşadığı gündür, gecedir. Bunu iki gündür yaşıyoruz aslında. Yani lig maçını bitirdik, devamında

0: buraya hazırlandık. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Dediğim gibi iki takım da iyi takım, iyi oyunculara sahipler. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Zevkli bir maç olacağını düşünüyorum.
1: Emrah Bey.
2: Emrah Oktay, Anadolu Ajansı. Hocam yarın için başarılar diliyorum. Aslında taktik anlamında baktığımızda birbirine benzeyen iki takım var. Ön alan baskısı, geçiş oyunları, hızlı ataklar. Yarın nasıl bir taktik belirleyeceksiniz? Yine bildiğimiz klasik Okan Buruk Galatasaray'ını mı izleyeceğiz, yoksa biraz daha temkinli? Sonuçta bahsettiğiniz gibi geçen sezonun çeyrek finalisti bir takım var. Daha temkinli bir Galatasaray mı izleyeceğiz? Teşekkürler.
0: Birincisi demin de söyledim, yani çok hızlı bir takım var karşımızda. O yüzden özellikle geçişleri çok etkili bir şekilde yapıyorlar. Çok hızlı bir şekilde kaleye gidiyorlar. Yani iyi özellikleri çok fazla bir takım. Çok hareketli bir takım. Çok fazla yer değiştirme var sahada. Burada önemli olan bizim için tabii ki kompakt bir şekilde rakibimizin karşısında savunabilmek, doğru zamanda baskıları yapabilmek. Ama onun yanında dediğim gibi, yani kaleye hızlı şekilde giden bir takım. Bu özellik bizde de var. Hani biz de aynı şekilde kaleye çok hızlı bir şekilde gidebiliyoruz. Uzaktan şutlar rakibimizin, özellikle bu sene 3 tane golü var uzaktan şutlarla. Beklerin içeri girişleri var. Arahua'nın özellikle içe girişi, içeriden şutları, yani o da bu sene etkili oldu. O yüzden yani rakibimizin belli özelliklerini biliyoruz. Onlar bizim özelliklerimizi biliyor. Ama bence yani maç başladıktan sonraki özgüven, saha içerisindeki konsantrasyon, topla rahat olma bence en önemli şeylerden biri. Topla rahat olmak, top bizdeyken o güveni hissedebilmek. Ama dediğiniz gibi yani rakibimizin de zaman zaman baskıları var, takipleri var. Geçen seneye baktığımızda lig maçlarıyla Şampiyonlar Ligi maçları arasında rakibi karşılarken değişiklikler var tabii ki. Güçlü takımlara karşı biraz daha tedbirli olan bir takım. Lig maçlarında daha birebir baskıları yapan, takipleri yapan bir takım. Maç başladıktan sonra daha net göreceğiz her şeyi.
1: Yes please. Here.
3: Hi Mr. Gökşebara Balınakhet. Deniz Gül arrived on the
4: Hocam Deniz Gül transfer sezonunun son zamanları geldi. Size şunu sormak istiyorum. Nasıl hissediyorsunuz Deniz Gül hakkında? Teknik olarak onu nasıl tarif edersiniz? Passing ability. Ve onun pas verme şeklini, kabiliyetini nasıl düşünüyorsunuz?
3: Some players such as Rafael Leão.
4: Rafael Leão yardımcı olabilir mi?
0: Şöyle bir Deniz tabii çok genç bir oyuncu. Biliyorsunuz. Genç ama milli bir oyuncu, kendi ülkesi tabii Türk bir oyuncu ama Türkiye'de doğmuş bir oyuncu değil. Özellikle kendi yetiştiği ülkeden çıktıktan sonra Porto'da oynaması önemli bir tecrübe. Onun için tabii ki şampiyonluk yaşadı, bu bir kere özgüven var. Biz tabii milli takımdan çok beğendiğimiz bir oyuncumuz. Türkiye'de de birçok takımın almak istediği. Ama o da Galatasaray'ı çok istedi. Galatasaray da onu çok istedi. Şu anda bir adaptasyon dönemi tabii, çok yeni geldi. Yaklaşık hani 6-7 gün oldu biz de antrenmanlara başlayalı. Onu hazırlamaya, takımın oyununa, takımın seviyesine getirmeye çalışıyoruz. Çünkü sezon başından beri çok yüksek sürelerde Porto'da almadı. Bu maç, 90 dakikalık maç tecrübesini ona bir an önce getirmek gerekiyor. Ama geçen lig maçında oyuna soktuk. Yarın da düşüneceğimiz, başlamak olarak düşüneceğimiz oyunculardan biri.
1: Başka sorusu olan var mı? Yoksa eğer teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar.
5: Bahse gireriz devam edecek. Reklam.
6: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle...

0: İl bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
1: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
2: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
1: Şampiyonla son düzlükte.
3: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildiriyor. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
4: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Bahse gireriz devam ediyor.
5: Yeniden karşınızdayım. Ben Vedat Parlak. Radyo Spor'dasınız. Programa girer girmez basın toplantısına hemen döndük. Bu nedenle sanki yeni başlamış gibi bir kez daha merhaba, herkese güzel bir akşam diliyorum. Yaklaşık 1,5 saat daha sizlerle birlikte olacağım ve bu 1,5 saatlik süre içerisinde günün gelişmelerine bakacağız. Sizlerle birlikte genel bir spor sohbeti yapmak dileğindeyim. Sizler de yayına dahil olabilirsiniz. 0538 052 1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız 0538 052 1487. Buradan mesajlarınızı gönderebilir. Sizler de yayına dahil olabilirsiniz. Evet, ilk olarak hep söylerim yayınlarımda, biliyorsunuz. Şimdi gündem genelde futbol ağırlıklıdır ve futbol nedeniyle gündemde yer bulmakta diğer branşlar zorlanabiliyor zaman zaman. Ve işte bu gündem içerisinde kendileri tırnaklarıyla kazıyarak başarı elde etmiş birçok sporcumuz oluyor. Ve onları da ben hep programın en başına koymayı tercih ediyorum. Çünkü onlar bu programda olmayı kendi tırnaklarıyla kazıyarak hak ettikleri için. İşte onlar kimler? Kadın milli voleybol takımımız. Bir kez daha Avrupa şampiyonluğunu elde ettiler. İkinci kez, üst üste ikinci kez, gerçekten büyük bir başarı. Zaten son birkaç yıldır Avrupa'da çok rakibimiz yok. Yani bir İtalya var bizi zorlayabilecek. Onun dışında pek rakibimiz yok. Onları da zaten işte yeniyoruz ve böylelikle şampiyonluğu da elde ettik. Ama tabii maç içerisinde de çok gitgeller oldu. O da çok büyük bir iş. Yani kadın voleybol milli takımımız maç içerisinde özellikle 2 set kaybetti ki farklı kaybetti 2 seti de. Ve 2-1 de geriye düştü. Ama sonrasında oradan ayağa kalkmak ve maçı kazanacak performans ortaya koymak, işte bu da Türk kadınının gücünü gösteren, onların ne kadar inandığı zaman bir şeyleri başarabileceğini gösteren de bir durum oldu bizim için. Tebrik etmek lazım bir kez daha. Aslında çok sefer bunu konuştuk. En son işte Milletler Ligi'ni kazandığında bu şekilde konuşuyorduk. Şimdi de konuşuyoruz. Sadece şunu istiyorum sizlerden. Nasılsa sürekli şampiyonluklar geliyor diye bunu normalleştirmeyelim. Yani aslında çok büyük bir iş yaptıklarını da bilelim. Dünya Kupası'na katılımı da, düzeltiyorum, olimpiyatlara katılımı da buradan hak etmiş oldular. Onu da söyleyelim. İnşallah orada da bir madalya bekliyoruz. Yani bizi işte Dünya Kupası, Milletler Ligi, Avrupa Şampiyonası, her yerde madalya geldi. Bir tek olimpiyatta gelmedi. Orada bir dördüncülük geldi hatırladığım kadarıyla. Hadi inşallah o olimpiyat madalyasını da bize getirsinler. Ben bu jenerasyondan, bu milli takımdan çok ümitliyim gerçekten. Bugün de Sayın Cumhurbaşkanı kabul etmiş. Orada hem tebrikler hem de ödülleri de verilmiş. sonuna kadar hak ettiklerini söylemek lazım. Zaten voleybola baktığımızda öyle işte futbolcular gibi çok çok büyük paralar kazanmadıkları için bu sporcular. Bir de hayal

0: hayatlarının büyük bir bölümünü bu oyuna ayırıyorlar. Yani sizlerle hep konuşuyoruz. Şimdi sezon başlıyor. Sezon oynanırken Şampiyonlar Ligi işte oralar başlıyor. Onlar bitiyor. Yaz geliyor. Hadi bir daha Milletler Ligi. Hadi o bitti. Avrupa Şampiyonası derken gerçekten neredeyse tatilsiz spor yapan insanlar gerçekten tebrik etmek lazım dediğim gibi. Sonuna kadar aldıklarını hak ediyorlar. 112,5 Cumhuriyet altınıymış. Bugün öyle gördüm bir yerde. Dediğim gibi anaların ak sütü gibi helaldir. Çok büyük bir iş ve başarıyorlar. Hem moral motivasyon açısından hem hepimiz için çok değerli elde ettikleri hem de tabii ülkenin tanıtımı açısından da çok değerli olduğunu söylemek gerekir. Evet, sizler de mesajlarınızı gönderebilirsiniz Radyo Spor WhatsApp hattına 0538 052 14 87. Mesajlarınızı göndererek yayına dahil olabilir, düşüncelerinizi aktarabilirsiniz sevgili dinleyiciler. İyi akşamlar diliyoruz demiş dinleyicimiz Dursun Türker. Teşekkür ederim. O da Filenin Sultanları'nı tebrik ediyor. Teşekkür ederim size de. Evet, böyle başlayalım istedim çünkü hak ediyorlar. Bir kez daha söylemekte fayda var. Diğer taraftan tabii gündem çok yoğun. Gündeme şimdi bakacağız. Ancak yarış da başlamak üzereymiş. Hemen isterseniz bir yarış arası verelim. Ardından kaldığımız yerden devam edelim.
1: Bahse gireriz devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Fortuna General Female'in atakları var. Bu ikilinin bir boy farkla gerisinde üçüncülükte, dışta bir numarası La Aleyna. Bunun bir boy gerisinde içeride 8 numaralı Soul of Mine, hemen dışında 2 numaralı Today ise Gift. Bir boy kadar gerisinde 7 numaralı Sinisa Derman. Bunun 3 boy gerisinde içeride 5 numaralı La Sagrada. Onun 3 boy kadar gerisinde içeride 3 numaralı Brave Hera. Hemen dışında 9 numaralı Supinator. Bu şekilde son 400'e girilmek üzere. Liderlik 4 numaralı General Female'de fark 1 boy. İkincilikte ortada 6 numaralı Ninja Queen'in atakları var. Hemen dışında 1 numaralı Sly Aleyna. Bunun bir boy kadar gerisinde dışta 7 numaralı Snatch'ta Derman'ın ataklarıyla düzlüğe çıkılıyor. Düzlüğe 4 numaralı General Female önde çıktı ikincilikte. Dışarıda 1 numaralı Sıla Aleyna'nın atakları var. En dışta da 2 numaralı Today is a Gift. Son 200'e giriliyor. Dışından şimdi 2 numaralı Today is a Gift geliyor. Ortada 1 numaralı Sıla Aleyna'nın atakları var. Son 100 metre 2 numaralı Today is a Gift önde. Farkı 2 boy yaptı. Son 50 metre 2 numaralı Today is a Gift koşuyu kazanan isim oluyor. 1 numaralı Sıla Aleyna koşudan ikinci olarak ayrılırken 4 numaralı General Female, 3. 7 numaralı Sinisa Derman, 4. 6 numaralı Ninja Queen ise koşudan 5. olarak ayrıldı. Koşu 2 numaralı Today is a Gift Efe Akpınar'la kazandı.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
1: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Radyo Spor. Bahse gireriz devam ediyor.
0: Yarışın ardından bir kez daha karşınızdayız. Ben Vedat Parlak, Radyo Spor'dasınız. Bahse gireriz de ve kaldığımız yerden devam edelim istiyorum. Sizlerden gelen mesajları ilerleyen dakikalarda tekrar okuyacağım, belirtmek isterim. Radyo Spor WhatsApp hattına mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Evet, hafta sonuna bakacağız elbet. Derbi oynandı. Derbi ardından ilk kez yayındayım ben ve düşüncelerimi de paylaşmak istiyorum sizinle. Ancak bugün tabii gelişmeler vardı. O gelişmeler bu derbi yorumlamasının önüne biraz geçti diyebilirim. Nedir? Hemen söyleyelim. Sevgili dinleyiciler, bugün Beşiktaş'tan bir olağanüstü kongre haberi geldi. Beşiktaş Kulübü olağanüstü kongresi hangi tarihte yapılacak orada bakıyorum şimdi, açıklamayı bulayım. Evet. Eylül'ün sonunda gerçekleştirecek. 27 Eylül Pazar günü yapılacak. Eğer çoğunluk sağlanamazsa 4 Ekim'de son kez buluşmayı kararlaştırmış durumda kongre. Yani aslında şöyle anladığım kadarıyla Sayın Serdal Adalı burada bir yeni yönetim yapmak amacıyla böyle bir karar almış gibi gözüküyor. Son yapılan divan kurulunda çok ciddi eleştiriler vardı hatırlarsanız Sayın Serdal Adalı'ya. Hatta o zaman çok da böyle hani Yapamıyorsan git.

konumunda açıklamalar falan da vardı, hatırlıyorum ben. Buradan sonra bir ivme yakaladı. İşte oyuncular geldi, transferler tamamlandı. Sezona çok iyi bir başlangıç, iyi bir oyun. Ardından işte UEFA Avrupa Ligi, sonrası da Fenerbahçe maçının kazanması, derbinin deplasmanda. Şimdi kendisini en güçlü hissettiği anda Serdal Adalı, ve tam da bu anda bir kongre kararını aldı. Buradan tabii şunu hedefliyor, dediğim gibi kongreyi biraz işte, kongrede yönetimini bir değiştirip daha belki güçlü bir yönetim yapmak çabası olabilir. Bugüne kadar çünkü bunu yapmak için bu kadar güçlü değildi Sayın Başkan. Yani bir kongreye gitseydi her an bir aday çıkıp belki kaybetme ihtimali oluşabilirdi. O yüzden de hep böyle bir bekleme söz konusu oldu, ama şimdi gördüğüm kadarıyla Sayın Başkan bir kongre kararı aldı ve burada da dediğim gibi hedeflediği bence yönetimini değiştirmek. Ben tek aday olarak gireceğini düşünüyorum. Bence farklı bir durum olmaz. Ama mutlaka çıkıp hadi buyurun işte bekliyoruz, adaysanız gelin buyurun bir çağrısı yapılır mı? Ona karşılık, o çağrıya karşılık bir aday çıkar mı? Bunları göreceğiz. Ama dediğim gibi şu anda benim beklentim tek başına aday olması ve yeni bir yönetim kuruluyla birlikte Beşiktaş'ın yoluna devam etmesi gibi gözüküyor. Çok az da bir zaman var tabii. Yeni yönetim kurulunda yeni bulunacak isimler kimler olacak? Onlar bu hafta içi şekillenecektir artık diye düşünüyorum. Zaten çok az bir zaman var. Yani şurada bugün ayın 8'i, değil mi? 27'si desek 19 gün kalmış. Yani önümüzdeki haftadan itibaren Beşiktaş'ta yeni yönetime aday olacak isimler de ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum ben de. Hayırlı olsun diyelim Beşiktaş için. Bakalım bundan sonraki süreç nasıl gelişecek, onu da takip edeceğiz elbette. Burada yine sizlerle paylaşacağız. Evet, bir başka yine dediğim gibi günün gelişmesi, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen isimlerdi. Sevgili dinleyiciler, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk, Beşiktaşlı futbolcu Dušan Vlahović ve Fenerbahçeli oyuncu Kerem Aktürkoğlu PFDK'ya sevk edildi hukuk müşavirliğince. Burada tabii özellikle Aziz Yıldırım, Ertuğrul Doğan, Metin Öztürk ve Kerem Aktürkoğlu futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar nedeniyle PFDK'ya sevk edilirken, Dušan Vlahović ise Milan Škriniar'la girdiği tartışma sırasında yaptığı hareket gerekçesiyle futbol disiplin talimatının 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi. Sevgili dinleyiciler, orada da hani bir oyuncuya karşı bir hakaret mi ya da öyle bir söz konusu olabilir diye 41. maddeden bir sevk gerçekleştirilmiş. Bakalım, yani bunlar tabii sevkler, sonucu göreceğiz. Burada özellikle yapılan açıklamalara karşı sezon başından beri bir sert tavır takınıyor Türkiye Futbol Federasyonu. Yine öyle mi olacak? Göreceğiz. Bakın, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Galatasaray'ın önemli isimleri bugün daha 4. hafta ve yine PFDK'dalar. Muhtemelen işte hani Beşiktaş'ta ilk haftalarda bu sıkıntıyı yaşamıştı, ama ilerleyen haftalarda yine yaşanabilecek işte bu hakem hataları vesaire, bunlar konuşulur mu? Göreceğiz bakalım. İyi akşamlar. Perşembe günü farklı bir Roma hezimetine uğrarsa Fenerbahçe, İsmail Hoca istifa etmeyi yürekliliğini gösterir mi demiş Ali Sarı. Yani ben onu bilemiyorum tabii. Yani o hocanın tasarrufu, ama Roma karşısında farklı bir mağlubiyet alınırsa eğer Fenerbahçe taraftarının tepkisi biraz daha yükselebilir. Çünkü dedim ya, Beşiktaş maçını ilerleyen dakikalarda konuşacağız. Fenerbahçe Beşiktaş derbisini orada fikirlerimi zaten söylerim, ama yani net bir şekilde aslında iki teknik direktör arasındaki o taktik savaşını İtalyano kazandı. Bunu söylemek lazım. Yani orada doğru hamleler yapılsaydı belki Fenerbahçe özellikle maçın ikinci yarısında bu kadar çok oyundan düşmeyebilirdi. Bunları konuşuruz dediğim gibi ilerleyen dakikalarda. Bakalım, bekleyelim. Sevgili Ali'ye teşekkür ediyoruz. Ve devam ediyoruz. Federasyon Başkanı ne demiş? Ve Bakan
da katıldılar toplantıya demiş. Ha şey diyorsunuz, kadın voleybol milli takımımızın ödül almasından bahsediyorsunuz değil mi? Evet, orada federasyon başkanı da vardı, bakan da vardı. Doğru söylüyorsunuz. Teşekkür ederim sevgili Dursun Türker'e de. Beşiktaş başkanı biraz şımarık davranıyor bence demiş. Kim demiş bunu? Sevgili Tanju demiş. Yani ben öyle düşünmüyorum. Yani başarı geldi ve artık başkanın zaten kafasında var olan bir şeyse bu. Yani yönetimde bazı değişiklikler yapmak zaten aklında varsa. Bu da en doğru zaman. Yani derbiyi kazanmışken Beşiktaş. Bir olağanüstü genel kurul ve ardından da böylelikle yeni bir yönetim seçebilir. Yani bu gayet normal bence. Hiç de burada ben şey görmüyorum, bir şımarıklık görmüyorum. Bence çok da doğru bir zamanlama. Yani yapılacaksa şimdi yapılmalı. Yani olması gereken zaman bu bence. Peki, teşekkür ederim size de. Kim göndermiş demiştik? Tanju. Tanju'ya evet, teşekkür ediyoruz. Evet, yani birçok aslında konu var, dediğim gibi konuşulacak daha. Ben derbi ve hafta sonu maçlarını sona bırakmak istedim. Önce şöyle gündeme dair neler var onlara bir bakalım istiyorum. Bu arada Trabzonspor'dan bir açıklama geldi. Onu da belirtmek isterim. Biliyorsunuz Trabzonspor hala teknik direktör arayışlarını sürdürüyor. Ancak diğer taraftan Fatih Tekke ile ilgili de bir açıklama geldi. Sözleşme şartları doğrultusunda Fatih Tekke ile ayrıldık dendi. Yani aslında Fatih Tekke'nin alacakları ödenmiş ve öyle ayrılmış. Bu da yine Trabzon yönetiminin yaptığı bir açıklamaydı. Ya burada tabii amaç neydi bilmiyorum ama herhalde çok fazla konuşulan vardı basında. Bunun önüne geçebilmek adına muhtemelen böyle bir açıklama yapılmış olabilir diye düşünüyorum ben de. O yüzden muhtemelen oradaki o, yani parasını aldı, alacaklarını ödedik. Bence önemli bir açıklama. Çünkü özellikle basında, yerel basında Fatih Hoca'nın işte alacaklarını bıraktığı gibi haberlerinde olduğu çok fazla görmüştük biz onları. Özellikle internet üzerinden. Buna karşı da işte o doğru bilgiyi vermek adına Trabzonspor kulübünden bir açıklama da gelmiş. Sevgili dinleyiciler, hep söylerim, doğru zamanda doğru açıklamaları yapmak lazım. Yani iletişim ancak bu şekilde sağlıklı ilerleyebiliyor. Fenerbahçe camiasını anlamıyorum. Roma'ya yenilirsek İsmail Kartal gider mi şu an? Roma'ya kafa tutabilecek tek takım Beşiktaş diye düşünüyorum demiş sevgili Akın. Valla sevgili Akın, şöyle, ben de çok erken olduğunu düşünüyorum. Yani daha ortada 3-4 maç oynanmış, biraz zaman tanımak lazım hocaya diye düşünüyorum. Ama bir taraftan da Fenerbahçe taraftarının da haksız olmadığını düşünüyorum tepkilerinde. Ama bu işte tepki hocanın bırakmasına kadar gider mi gitmez mi mesele o. Ben gitmemesi gerektiğini düşünenlerdim. Daha çok erken. Ya Fenerbahçe evet sezona başlangıçta bir 4 puan kaybetti, doğru. Ama bunu daha sezon başlarken böyle bir çok büyük bir olay, çok büyük bir sorun haline getirmemek lazım. Pardon, 6 puan kaybetti bu arada. Onu da söyleyeyim. Ya benim buradan çıkacak sonuç şu aslında. Beklentim şu benim. Eğer Roma karşısında Fenerbahçe iyi bir oyun ortaya koyarsa, skordan bağımsız söylüyorum bunu, yani oynanan oyun taraftarı memnun ederse çok başka bir bakış açısı olur. Ama oynanan oyun çok başarılı olmayıp skor bile alsanız, yani 1-0'la kazandınız ama çok iyi bir oyun ortaya koymadınız, yine bu tepkiler devam edecektir. Bir şey değişmez. O yüzden bakalım, görelim. Oyuncular hocaya ne kadar sahip çıkacak, saha içerisinde bir karakter ortaya koymaları gerekiyor. Bunu da göreceğiz. Biz bir önceki Lyon maçında da herkes çok şey söylüyordu ama Fenerbahçe gidip Lyon'u elemeyi başarmıştı. Burada da aynısı olması niye mümkün değil, olmasın, olabilir. Ama Roma'ya en zor zamanında geldik, onu da söyleyelim. Yani ben bu kadar iyi bir başlangıcı beklemiyordum Roma'dan. Gerçekten çok iyi başladılar sezona. Böyle götürürler mi bilmiyorum. İlerleyen zamanda form düştüğü zaman keşke oynayabilseydik Roma'yla. Bunu isterdim. Hatta dün şöyle bir sohbet gerçekleştirdik arkadaşlarımızla konuşurken. Dedik ki ya evet, kurallar çekildi ve biz dedik ki işte Fenerbahçe'nin fikstürü nispeten Galatasaray'a göre daha iyi bir fikstür dedik. Ama maç tarihleri belli olduğunda bu sefer de Galatasaray'ın daha iyi başlayacağını gördük.
Ya bir taraftan dengelenmiş oldu. Galatasaray Sporting'le başlarken Fenerbahçe Roma ile oynayarak başlıyor. Bir de evindeki ilk maç bu Fenerbahçe'nin, ki evinizdeki maçları kazanmanız gerekir. Yani ancak bu şartlarda belki bir avantaj.

0: avantajınız oluşabiliyor. O yüzden hani Roma ile dışarıda oynamak iyi olabilirdi ya da Roma ile bu tarihlerde oynamamak iyi olabilirdi. Ama artık bunları konuşmaktan uzak durmak gerek. Artık bundan sonra oynayacak Fenerbahçe, bunu söyleyelim. Göreceğiz. Galatasaray yarın dediğim gibi Sporting Lizbon karşısında olacak. Onlar da evlerinde çok iyi bir takım. Biraz önce Okan Buruk da söyledi. Ama özellikle de Galatasaray'ın yarınki maçtaki eksikleri en çok düşündüren bence taraftarı da bizleri de o. İnşallah bu eksiklerin yeri dolar. Galatasaray da buradan bir galibiyetle döner ama dediğim gibi çok kolay değil yeri dolması. Victor Osimhen mesela onun yerinde olması çok kolay gözükmüyor. Vedat abi yayınlar, Antalya'dan Selim ben. Sayın Mahmut Uslu'nun zehir zemberek açıklamasından sonra ceza almadığı bir sezonda Metin Öztürk ceza alırsa Türkiye Futbol Federasyonu'nun buna ne cevabı ne olur demiş. Yani yok, hayır siz diyorsunuz ki hatta, yani ben de bence o zaman biraz bu iş beni rahatsız eder demiştiniz. Öyle ben düzelteyim cümlenizi. Şimdi şöyle tabii, yani Mahmut Uslu'nun açıklamaları ardından işte ceza alması, sonrasında cezanın iptali, bunlar hep süreç. Yani şimdi PFDK'ya sevk söz konusu. Orada ceza gelecek mi? Ceza gelirse eğer itirazda bu ceza hafifleyecek mi ya da kalkacak mı? Bunları görmek lazım. Yani bugünden böyle konuşmamak lazım. Yani o öyle olursa, bu da böyle olursa, o zaman böyle olur mu gibi bir soruyu ben çok gerçekçi bulmuyorum açıkçası. Bir görelim ondan sonra. Tabii ama şu gerçeği de unutmayalım. Yani daha yeni başlamıştı sezon. Ve gittikçe açıklamaların dozajı artıyor ve belki de artık cezalar gelmeye başlayacak, onu da bilmiyorum. Yani belki de Türkiye Futbol Federasyonu artık bunun önüne geçebilmek için ceza vermeyi tercih edecek. Bunu da göreceğiz bakalım, bekleyip. Evet, size de teşekkür ediyorum sevgili Selim. Şimdi çok kısa bir reklam aramız varmış. Tamam, hemen o reklamları verelim, sonrasında devam edelim.
1: Bahse gireriz devam edecek. Reklam.
2: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
3: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
4: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
2: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
4: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
2: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
4: Şimdi tekrar kontrol edin.
2: Yine 399 lira oldu.
4: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
2: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
5: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
4: Cezada indirim olur mu acaba ya?
5: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
6: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
1: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Bahse gireriz devam ediyor.

açıklama yaptı sevgili dinleyiciler. Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada futbol A takımımızın Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynadığı müsabakanın ilk yarısında sol uyluk iç bölgesinde ağrı hissettiği için oyuna devam edemeyen futbolcumuz Rıdvan Yılmaz'ın sağlık ekibimizce yapılan değerlendirmesi ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesi sol uyluk iç adresinde gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Rıdvan Yılmaz'ın tedavisine başlanmıştır deniyor. Tabii burada süre ne olur onu açıklamadılar, doğal olarak normaldir yani, ama bir iki haftadan bahsediliyor, onu söyleyeyim. Bu maçı zaten kaçırıyor biliyorsunuz. İlk karşılaşmayı sonrasına bakmak lazım diye düşünüyorum ben. Bu nedenle bekleyip göreceğiz, ama burada tabii özellikle Ouattara'nın oynadığı oyunu da öne çıkarmak lazım. Ouattara Beşiktaş, Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde gerçekten özellikle ikinci yarı oyuna girdikten sonra çok iyi bir oyun ortaya koyduğunu da belirtelim. O maçta Rıdvan Yılmaz da Beşiktaş'ın golünü atan isimdi. İlk golünü atan isimdi, onu da yine belirtmek isterim. Peki hemen şöyle yine Beşiktaş haberinden hemen sonra şöyle bir Galatasaray'a bakalım. Neden? Galatasaray'da Sporting Lisbon maçı kadrosunda 4 eksik var. Onu söyleyelim bir kez daha radyolarını yeni açanlar, bilmeyenler için. Victor Osimhen, Mario Lemina, Wilfred Tsingo ve Günay Güvenç kafilede yer almadı sevgili dinleyiciler. Yani Osimhen'in olmadığı bir denklemde Galatasaray hücumları gerçekten büyük sıkıntı yaşayabilir. Bunu hep söylüyorum. Ama burada da tabii farklı bir oyun anlayışıyla oynayabilir Galatasaray. Bekleyen ve işte savunma arkasına hızlı hücumlar yapabilecek oyunculara sahip, o bekleyen ve hızlı hücumlarla çıkan bir takım olabilirse bunu da başarabilir diye düşünüyorum. O yüzden Sporting Lisbon evinde çok kolay yenilen bir takım değil. Ama Galatasaray'ın da iyi başlaması adına buradan bir galibiyetle ayrılmasını ümit edelim tabii. Gerçekten öyle olmasını dilerim. Çünkü biz Şampiyonlar Ligi'nde elde edeceğimiz puanlar bize bu sezon özellikle ülke puanı açısından da çok fazla lazım. Bunu hep söylüyorum. Her yayınımda yine dile getiriyorum. Şimdi yine yeri gelmişken söylemek istedim sevgili dinleyiciler. Evet, kadroyu da hemen paylaştık sizinle. Bir haber daha var, onu da konuşalım istiyorum. Çünkü Fenerbahçe'de son seçimde başkanlık için yarışan Hakan Safi, Sporting Lisbon'un Kolombiyalı golcüsü Luis Suarez ile anlaştığını açıklamıştı. Yıldız Futbolcu'dan Fenerbahçe iddiaları ile ilgili itiraf gelmiş. Hakan Safi'nin iletişim koordinatörü Suarez'le anlaşmasının detaylarını da yine açıklamış. Portekiz basınında konuşan Sporting Lisbon'un yıldızı Suarez, Hakan Safi ile görüştüğünü doğrulayarak beni tanımlayan bir şey varsa o da yalan söylemememdir. Başkanım bir hafta önce bu konuda çok net konuştu. Transfer piyasasında elbette bazı şeyler olabilir. Hiçbir zaman bunun olmadığını söylemeyeceğim. Çünkü oldu. Bu olay yaşandı ama artık geride kaldı. Çünkü ben hiçbir yere gitmedim. Aklım tamamen Sporting'de ve daha önce de söylediğim gibi sahada Sporting'e tam bir bağlılık gösterdiğimi kanıtlamaya devam ediyorum ifadelerini kullandı. Öte yandan Hakan Safi'nin iletişim koordinatörü Yusuf Kenan Çalık, Hakan Safi'nin 5 futbolcuyla anlaştığını ve futbolculardan birinin de Luis Suarez olduğunu açıklamış. Kenan Çalık TV Bu Spor'da diyor ki Suarez ile Hakan Bey anlaşmıştı. Biz 5 isim açıkladık ve hepsiyle de ıslak imza vardı. Suarez'in serbest kalma maddesi 80 milyon euro, nasıl ödeyeceksiniz deniliyordu. Hakan Bey 50 milyon euroya anlaşmıştı. Suarez çok da iyi bir sezon başlangıcı yaptı. Keşke olsaydı ama yapacak bir şey yok. Bundan sonra hayıflanmanın manası yok. Bundan sonra başka fırsatlar çıkacak Fenerbahçe'nin önüne ifadelerini kullandı Yusuf Kenan Çalık. Seçim döneminde Hakan Safi'nin çok hırpalandığını kaydeden Yusuf Kenan Çalık, bu nedenle tekrar söylemek istiyorum. 5 sözleşme, 5 ıslak imza, hepsi de vardı. Merih Demiral'ı 1 yıllık kiralık olarak getirecektik. Hatta maaşının büyük bir bölümünü de kulübü karşılayacaktı. Hakan Çalhanoğlu, Luis Suarez, Mason Greenwood ve Robert Lewandowski dedi. Bu 5 isimle anlaşılmış sevgili dinleyiciler. Yusuf Kenan Çalık, Hakan Safi'nin başkan seçilmesi halinde teknik direktörlük görevine de Antonio Conte veya Francesco Farioli'yi getireceğini belirterek özellikle yapılan görüşmelerde Farioli çok da heyecanlanmıştı şeklinde konuştu. Hakan Safi'nin seçim döneminde anlaştığını açıkladı Sporting Lisbon'un Kolombiyalı golcüsü Luis Suarez. Sezona çok iyi başlangıç yaptı. 5 maçta 4 gol bir asistlikle performansı olduğunu hatırlatalım. Tabii bunlar geride kaldı artık, ama özellikle işte

0: Conte Farioli bence çok değerli bir, bir durum. O zaman da söylemiştim. Ya oyun anlayışı iki hocanın da farklıdır birbirinden. Yani aynı oyuncuları alıp iki farklı hoca getirmek de biraz bana çok mantıklı gelmedi açıkçası. Onu da söyleyeyim. Yani eğer bu oyuncuların 5 ile anlaştınız ve bunları getirecekseniz bir oyun planınız, oyun planına uygun da teknik direktörünüz olmalı. Ama Conte ile Farioli biraz daha birbirlerinden farklı oyunlar oynatan teknik direktörler diyebilirim ama olabilir. Yani belki B planları, C planları vardır. Yani tek bir plan üzerinden de hareket etmiyorlardır, onu da bilemem. Ama hem Conte hem Farioli bence çok heyecanlandıracak isimlerdir. Taraftarı o dönemde o heyecan yaşandı. Ama tabii kongreye yansımadı bu durum. Çok net bir şekilde Aziz Yıldırım yönetimi kazandı. Hem de ciddi bir farkla kazandı. O yüzden artık tabii yani geride kalmış olsa da bugün özellikle Luis Suarez'in açıklamalarından sonra yeniden gündem oldu. Sosyal medyada çok konuşuldu. İşte Yusuf Kenan Çalık'ın açıklamaları yine çok fazla konuşuldu. Mesela Hakan Çalhanoğlu konusunda biz anlaştık kulübüyle, bir yıllık kiralık gelecekti ve maaşının büyük bölümünü de kulübü ödeyecekti diyor. O dönemde sanki Merih Demiral'ın kulübünün açıklaması da vardı. Hani yok böyle bir şey şeklinde ama belli ki yani süreç buraya evrilince o açıklama gelmiş. Onu da anlamış oluyoruz. Diğer taraftan Robert Lewandowski, yani tabii burada şu var, yani Lewandowski yaş olarak baktığımızda 39 yaşında bir oyuncu ama yine de Fenerbahçe'de, Türkiye'de gol atar mıydı? Leblebi gibi gol atardı, onu söyleyeyim. Ona top taşıdığınız sürece o son vuruşlarda doğru yere koşu yapmada üstüne çok adam tanımam. Ama dediğim gibi yani yaş ilerlemişti. Kante'yi ve Lewandowski'yi yan yana koyduğunuzda Fenerbahçe'nin yaş ortalaması gerçekten çok yukarı çıkabilirdi. Bunu söyleyelim. Ancak bugünkü forvet rotasyonundan daha mı faydalı olurdu? Onu bilemiyorum. Çünkü Vedat Muriç'ten dolayı bilemiyorum. Yani Vedat Muriç'in bugün hem takım oyununa katkısı hem gole katkısı çok üst seviye gerçekten. Ben takım oyununa katkısını da hatta hepsinin önünde tutarım. O yüzden acaba o katkıyı alabilir miydi Fenerbahçe? Ben sanmıyorum yani oyuna katkısını, ama gole katkı olarak Vedat Muriç'ten daha fazlasını da atabileceğini düşünüyorum açıkçası. Ama öte yandan Romelu Lukaku'dan beklediğini henüz daha bu 2-3 haftalık süreçte alamadı Fenerbahçe. Bundan sonraki süreçte ne olur onu da göreceğiz ama gerçekten sezon başı itibariyle Lukaku adına zor bir başlangıç olduğunu söylemek gerekir. Sadece hani gol atamamasından kasıt değil bu. Yani henüz fizik olarak da çok net hazır olmadığını aslında saha içerisinde görebiliyor taraftarlar. Geldiği zaman bir açıklaması vardı Oğuz Çetin'in, hatırlarsınız. Oğuz Çetin işte 2-3 haftaya mı ihtiyacı var demişti. 4 haftaya mı, çok hatırlayamıyorum. Ama Lukaku'ya mikrofon uzatıldığında ben hazırım demişti. Bu hafta sonu oynayabilirim demişti. İşte futbolcular kendilerini hazır zannedip oynamak istiyorlar ama tabii orada biraz daha saha içinde gördük ki en azından fizik kalite olarak henüz daha istenilen seviyeye gelmemiş Romelu Lukaku. Dediğim gibi Fenerbahçe Beşiktaş maçını konuşurken zaten bunları da konuşuruz. Daha doğrusu haftanın değerlendirmesini yaparken bunu da konuşuruz. Şöyle hemen bir hafta sonu maçlarını da hatırlatayım sizlere, skorları hatırlatayım daha doğru bir deyişle. Hafta sonu çok aslında zor bir hafta sonuydu, onu söylemek lazım. Birçok takım adına kolay maçlar oynanmadı ama Trabzonspor Gençler Birliği maçı biraz erken koptu, bunu söyleyebiliriz belki. Ve Çorum Eyüp maçı içinde belki biraz daha rahat konuşabiliriz. Başakşehir Galatasaray maçını, Galatasaray 3-2 kazanmayı başarmıştı. Gerçekten çok zorlandığı bir maçtı Galatasaray'ın. Erzurum Futbol Kulübü Konyaspor'u 1-0 mağlup etti evinde ki yani burada da İlhan Palut her hafta hadi bu hafta kazanır artık herhalde, 3 puanla tanışır diyoruz Konya için ama her hafta işler daha da kötüye gidiyor. Erzurum'dan da 1-0'lık mağlubiyetle döndüler. Kasımpaşa Ahmet Sportif mücadelesi 2-2'lik beraberlikle tamamlandı. Burada da bir beklentim aslında benim böyleydi. Yani bir beraberlik çıkabilir ama gollü bir beraberlik diye de düşünüyordum. gerçekleşti. Özellikle Ahmet'in o geçiş hücumlarını çok iyi yaptığından bahsetmiştik. Diğer taraftan Çorum Futbol Kulübü Eyüpspor'u 3-0 mağlup etti kendi evinde. Çorum'da iyi bir sezon başlangıcı yaptı diyebiliriz. Trabzonspor Gençler Birliği karşısında 5-0 kazandı. Fatih Tekke'nin istifasının ardından ilk maça Hüseyin Cimşir'le çıktı Trabzonspor ve gerçekten de önemli bir performans ortaya koydu. 5-0'lık net bir galibiyet. Kocaelispor Samsunspor maçını Kocaelispor 1-0 kazandı. Evinde Kocaeli kazanmaya devam ediyor. Evinde önemli işler yapmaya devam ediyor, bunu söyleyebiliriz. Çaykur Rizespor Alanyaspor maçı bence haftanın en büyük sürprizi oldu. Rizespor evinde kazanabilir mi sorularını soruyordum ben. Alanyaspor tabii özellikle stoper mevkiinde Ümit Aktağ'ı da kaybettikten sonra dedim ki yani o bölgede artık yok. Nasıl bir Alanyaspor izleyeceğiz dedim. İşte gördük, çıktı Rizespor'a karşı oynadı ve kazanmayı başardı Alanyaspor 1-0'lık skorla. Göztepe Gaziantep maçı da deplasman takımı Gaziantep'in 4-2'lik galibiyetiyle sonuçlandı. Göztepe bu sezona felaket başladı. Yani kötü değil, felaket başladı, onu söyleyelim. Henüz sadece bir puan toplamış bir Göztepe'den bahsediyoruz. Geçtiğimiz yıllarda az gol yemesiyle nam salmış Göztepe bu sezon gelen geçenden 3-4 gol yiyor. Bu da çok dikkat çekici gerçekten. Acaba orada da işte Stoylov konusunda bir şeye gidilir mi, tasarrufa gidilir mi, onu bilmiyorum. Ama gerçekten kötü bir sezon başlangıcı. 4 maçta sadece 1 puan aldılar. Ama ligin en kötü başlayan takımı biraz önce söylediğim gibi Konya. Yani 0 puandalar. 4 maçta 0 çektiler, öyle söyleyelim. Yani bu hafta sonu da gelebilecek kötü bir skor orada da taşları yerinden oynatabilir diye tahmin ediyorum. Evet, yarış başlamak üzereymiş, arkadaşlarım uyarıyor. Hemen yarış arası vereceğiz. Ardından bir şarkı. Ben bir nefesleneceğim. Döndüğümde ise yeniden gündemi konuşmaya devam edeceğiz.
1: Bahse gireriz devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bir Talih sunar.
3: Son safkan bir numaralı Safterinoğlu. Bir numaralı Safterinoğlu kulvarına yaklaştırıldı. Bir numaralı Safterinoğlu da içeride. Atlar box içerisinde hazır. Verildi ve Kocaeli'de 9. koşu olan Handikap 15 mücadeleye başladı. Liderliği 5 numaralı Ersel Efe almıştı ancak işten şimdi 14 numaralı Bianca geldi. 14 numaralı Bianca liderliği aldı. İkincilikte onu dışta 5 numaralı Ersel Efe takip ediyor. Hemen içinde 3. sırada 15 numaralı Afşar Bey yer tuttu. Onun bir boy farkla gerisinde ortada 9 numaralı Şanlıanka. Yarım boy kadar gerisinde 7 numaralı Budapeşte Gürü. Bir boy gerisinde 12 numaralı Tutmaç. Onun bir boy kadar gerisinde. Şimdi ortada da 9 numaralı Şanlıanka. Bunun yarım boy kadar gerisinde 6 numaralı Semendin Gücü'nün ataklarıyla 1500 metre start geçiriyor. Liderlik 14 numaralı Bianca'da. İkincilikte dışta 12 numaralı Tutmaç yer tuttu. Üçüncü sırada içte ilerliyor 15 numaralı Afşar Bey. Bunun hemen dışında 5 numaralı Ersel Efe. İki boy kadar gerisinde içeride 7 numaralı Budapeşte Gürü. Hemen dışında 4 numaralı Gümbürşah. Bunun bir boy kadar gerisinde dışta 9 numaralı Şanlıanka. Yarım boy gerisinde içeride 11 numaralı Kurşun Gücü. Onun yarım boy gerisinde 6 numaralı Semendin Gücü. İki boy gerisinde içeride 3 numaralı Mandar Abbas'ın ataklarıyla 1000 metre startlerine doğru ilerliyor safkanlar. Liderlik 14 numaralı Bianca'da. Fark bir boy. İkincilikte dışarıda 12 numaralı Tutmaç var. Üçüncü sırada içte 15 numaralı Afşar Bey. Bunun bir boy farkla gerisinde dışarıda 5 numaralı Ersel Efe. Onun bir boy kadar gerisinde ortada izlediğimiz isim 15 numaralı Afşar Bey. Onun 1,5 boy gerisinde ortada şimdi 11 numaralı Kurşun Gücü. Bir boy gerisinde 7 numaralı Budapeşte Gülü'nün ataklarıyla son 800'e giriyor. Liderliğini koruyor 14 numaralı Bianca. 2 boy farkla gerisinde 12 numaralı Tutmaç onu takip ediyor. Onun 2 boy gerisinde 3. sırada içeride 15 numaralı Afşar Bey ilerliyor. Hemen dışında 4 numaralı Gümbürşah. Bunun 2 boy kadar gerisinde içeride 5 numaralı Ersel Efe. Onun dışında 6 numaralı Semendin Gücü. 1 boy kadar gerisinde 9 numaralı Şanlıanka sırasıyla son 400'e yaklaşılıyor. Liderliğini koruyor 14 numaralı Bianca. Farkı da 5-6 boy yapıyor. 14 numaralı Bianca düzlüğe de önde çıkan isim oluyor. İkincilikte onu ortada takip takip eden isim 4 numaralı Gümbür Şah oluyor. Dışında 9 numaralı Şanlı Anka'nın da atakları var. Bariyer dibinde de 5 numaralı Ersel Efe. Son 200'e yaklaşılıyor liderlik 14 numaralı Bianca'da. Ortadan şimdi 9 numaralı Şanlı Anka'yla beraber 11 numaralı Kurşun Gücü'nün de atakları var. Son 200'e giriliyor. 14 numaralı Bianca direniyor. İçeriden şimdi 11 numaralı Kurşun.

0: Koç'un gücü geliyor. Daha girdi. 6 numaralı Semend'in gücünün de atakları var. Son 100 metre. 14 numaralı Bianca Direnör içeride, 11 numaralı Koruş'un gücünün de atakları var. 14 numaralı Bianca koşuyu kazanıyor. 6 numaralı Semend'in gücü koşudan ikinci olarak ayrılırken 11 numaralı Kuruş'un gücü koşudan üçüncü olarak ayrıldı. 2 numaralı Odabaşı dördüncü olarak ayrılırken 8 numaralı Kuruçay ise tabelayı tamamlayan isim oldu. Kocaeli'de son koşuyu 14 numaralı Bianca Adem Aslan'la kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
3: Reklam.
4: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
5: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
6: Her ürün ucuz.com, ben Erkan nasıl yardımcı olabilirim?
4: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
6: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
4: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
6: Şimdi tekrar kontrol edin.
4: Yine 399 lira oldu.
6: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
4: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
7: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
6: Cezada indirim olur mu acaba ya?
7: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
3: Radyo Spor. Reklam.
8: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
3: Radyo Spor.
8: 0538 052 1487. Radyo Spor. Sporun tek adresi. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe.
3: Radyo Spor.
9: Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
10: Evet.
9: Kimi patatesi çok seviyorsa patates yazıyor, atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu, en az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsin ama 5-7-9 yap. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. Şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
8: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe.

Devam ediyoruz. Bir ara verdik, bir mola, nefeslendik. Ardından tekrar karşınızdayız. Ben Vedat Parlak. Saatlerimiz de 21.45 oldu artık sevgili dinleyiciler. Programın ikinci bölümündeyiz. Radyospor WhatsApp hattımı bir kez daha hatırlatayım. 0538052 1487. Buraya mesajlarınızı gönderebilirsiniz diyelim. Vedat Bey, bu gece tahminlerinizi alabilir miyiz demiş bir dinleyicimiz. Hemen aslında söyleyeyim, 22 maçları için en azından düşüncelerimi de, ardından gündemi konuşmaya devam edelim. Porto Manchester City maçı var. Porto evinde

0: gol bulabilir diyorum. City cevap verir. Bence karşılıklı gollerle tamamlanabilir. Real Madrid Inter maçında ben en az 3 gol atılmasını bekliyorum. İki takımın da golleriyle 3 golle biter maç. Lille Real Betis mücadelesinde Berke Özer'den yana kullandım tercihimi. Ben Berke Özer'in en az 3 kurtarış yapmasını bekliyorum. Böylelikle buradaki tercihim de bu. Böyle 3 maçlık size hemen düşüncelerimi de aktarmış oldum hızlı bir şekilde. Mesajı kim göndermiş ona da bir bakalım. Sevgili dinleyicimiz adını da yazmamış bir şirket ismi var. O yüzden onu da söylemeyeyim. Teşekkür ediyorum ama mesaj için. Evet, gündemi konuşmaya devam edelim. Bugün en çok konuşulan konulardan bir tanesi de yine Trabzonspor'da teknik direktör arayışlarıydı. Söylemiştim ya hatırlarsanız Fatih Tekke ile ilgili bir açıklama geldi diye. Bu açıklama işte Fatih Tekke tüm alacaklarını ödenmiştir şeklinde. Yani artık dediğim gibi orada özellikle yerel basında Fatih Tekke parayı bıraktı almadan gitti gibi haberler vesaireler olunca bunun üzerine böyle bir açıklama yapma gereği duydu belli ki yönetim. Ama görünen o ki Fatih Tekke alacaklarını alarak ayrılmış. Yani sözleşme şartlarını yerine getirmiş Trabzonspor. Bundan bahsediyor. Biz de hemen şöyle bir Trabzonspor'daki son gelişmelere bakalım istedim. Çünkü en çok merak edilen konu Trabzonspor nasıl devam edecek? Yani Hüseyin Cimşir'le bu maça çıktı ve çok güzel de bir skor aldı. Acaba bu milli takım arasına kadar böyle devam edip orada mı bir değişiklik yapılacak? Bunları konuşacağız. Sevgili Nihat Erence, benim çok değerli bir gazeteci dostum, abim. Telefon attığımızda Karadeniz Gazetesi Spor Koordinatörü. Nihat abi merhaba.
1: Merhaba, iyi geceler olsun.
0: Çok teşekkür ederim, sana da iyi geceler dilerim. Yani burada tabii ben bir girizgah yaptım ama şuradan başlamak istiyorum. Hafta sonunda 5-0'lık galibiyet. Gerçekten beklenen de bir galibiyet değildi. Tamam yani belki kazanması bekleniyordu Trabzonspor'un ama böyle 5-0'lık bir galibiyet de beklenmiyordu. Bir önceki hafta aslında ben şöyle diyordum. Fatih Tekke'ye sahip çıkacaktır belki oyuncular ve bir karakter ortaya koyacaklardı. O olmadı. Ama Fatih Tekke gidince oyuncular sahada çok başka bir oyun ortaya koydular. Neye bağlıyorsun ve nasıl değerlendiriyorsun?
1: Ya şöyle, hani biraz önce sen dedin ya yönetimin bir açıklaması var.
0: Evet.
1: Orada aslında asıl önemli kısım şuydu. Hani medyada çıkan oyuncular hocayı sabote etti kısmı var orada.
0: Evet.
1: Sen biraz kibarlık yaptığın için o kısmı kullanmadın ama oradaki açıklamanın ana şeyi o. Şöyle diyor. Yani oyuncuların bu konuda herhangi bir dahli olmamıştır Fatih Tekke'nin gönderilmesinde. Onlar normal kendilerine verilen görevleri yerine getirmiştir diye. Sonrasındaki zaten...
0: Peki yani saha içini okuduğumuzda sana bu mesajı veriyor mu?
1: Ya şimdi tabii ki...
0: Şöyle bir hemen şöyle bir tarif edelim de. Hoca istifa ediyor. Sonra istifası geri alıyor istifayı. Kabul edilmiyor. O hafta maça çıkıyor ve ne beklersin? Futbolcular teknik direktörüne sahip çıkmasını beklersin ve çok başka bir oyun görmek istersin değil mi? Mesela bu 5-0 o hafta yapsalar diyeceğim ki ya evet oyuncular hocasına sahip çıktı. Hoca gidiyor ilk oynanan maçta 5 gol atıyor. Hem de Onaçu bayağı maçın yıldızı oluyor. Ne diyorsun yani buna?
1: Ya şimdi sevgili Vedat, hiç öyle yan yollara falan sapmadan hani bizde kullanılan kitabın ortasından konuşulanı da bizim Trabzon'da çok konu kullanılan bir ifade var. Evet. Kitabın ortasından konuşalım. Hiç öyle sağa sola falan değil. Sezon başından bu yana şeyler de dahil buna. French Baroş maçlarının iki French Baroş maçı sonrasındaki Ahmet maçı oyuncularla Fatih Tekke arasında iletişim ciddi bir şekilde kopmuştu. Birçok şeyleri haber alıyorduk. Yani şimdi tabii ki haber kaynaklarımızı tabii ki söylemeyeceğiz ama içerideki rahatsızlığı biz biliyorduk. Ama tabii doğal olarak çok önemli maçlar vardı. French Baroş'ta oynuyorsunuz. Bir takımı elediğinizde diğer takımlar 3 maç oynayıp oralara gelmişken Trabzonspor bir tane maç oynadı biliyorsun. Fener 3 maç oynadı, Beşiktaş 3 maç oynadı, işte Başakşehir elendi ama bizim sadece playoff'u geçtiğimiz anda Avrupa Ligi'ndeydi. O yüzden de o şeydi, süreçte biz çok fazla yani onları dillendirmedik. Bilmemize rağmen bazı şeyleri hep hani denir ya halının altına onları süpürdük. Ama şu vardı, hocayla

0: oyuncular arasında ciddi bir kopukluk vardı. Sorun demeyeyim de kopukluk vardı. Burada tabii ki kolay değil. Yani kariyeri çok yüksek. Artık dünyanın en önemli oyuncularını yönetmek de ayrı bir yetenektir. Fatih Tekke bu konuda çok, hani gene tırnak içinde söylüyorum, çok toydu. Biraz da toyluğunu idare edebilecek mesela yardımcıları da yoktu. Bana göre en büyük handikap oradaydı. Mesela çok böyle o işi organize edecek bir tane yardımcısı yahut bir takımda bir sportif direktör olsaydı, ben Fatih Tekke'nin böyle kısa süre içinde takımdan ayrılacağını düşünmüyordum. Çünkü takım içinde özellikle oyuncularla iletişim koptuğunda belliydi zaten, yani o sonuçların kötü bir şekilde geleceği. Hani biraz önce sen dedin ya, kaybetmişsin, öyle bir sarılman lazım ki o maçı kazanman lazım. Ama işte o ruh halinde olman lazım. Teknik adama nasıl sarılırsın? Teknik adam sana sarılır, sen de ona iki katı sarılırsın. Yani oradaki birçoğumuzun bildiği, yani Trabzon'da, medyada hemen hemen herkesin bildiği ama işte özellikle bu Avrupa Kupası maçları olduğu için bunları kenara koyduğu olaylar bunlardı. Sonuçta hani gönülsüz işler biraz sıkıntılı olur bilirsin. O yüzden de bu gönülsüz işin sonunda Trabzonspor ciddi bir yara aldı. İşte French Baroche'a elendi, arkasından Ahmet'e kaybetti. Yani o süreçte de zaten Fatih'te hani ilk istifası kabul edilmedi ama belliydi zaten. Hani yine seninle konuşmuştuk, hatırlarsın Fatih'in göreve dönmesini. Ben dedim ki bu dikiş tutmaz dedim. Hatırlarsın orada. Aynen de bu ifadeyi kullanmıştım. Çünkü tutmaz. Yani tutması için şu olması lazım. Sizin oyuncu, yani o oyuncu profili, o oyuncular sizi sevmesi lazım. O oyuncular size saygı duyması lazım. O oyuncular belki yaş olarak aralığınızda çok böyle yakın olan oyuncular da vardı ama o saygıyı da oluşturmak gerekirdi. Oradaki o iletişim sorunu maalesef ve maalesef olmadı. İşte sonucunda da ne oldu? Fatih Tekke çok kısa bir süre içinde büyük hedefler vardı. 4,5 yıllık projeler, bir sürü şeyler vardı ama olmadı. Şimdi tabii bundan sonrasına bakmak lazım sevgili Vedat. Yani çok fazla kulüp, biliyorsun, kişiler gelip geçicidir ama kurumlar kalıcıdır. Trabzonspor Türkiye'nin yani 4 büyüğünden bir tanesi ve en çok şampiyon olan takımlarından bir tanesi. Şimdi bu sene özellikle yapılan 16 tane transfer yapılmış. Şimdi yakın bir zamanda biz bu transferleri kimler yaptırdı diye onları da tartışacağız. Bugün onları konuşmayacağım ama şunun sadece ipuçlarını vereyim. Yakın bir zamanda bu transferleri Fatih Tekke mi yaptırdı yoksa yönetim mi yaptı diye bunları da konuşacağız.
1: Bu yani sezon başındaki transferlerden bahsediyoruz değil mi tabii aslında? Tabii, geçen sezonlar tane, için değil.
0: Aynen doğru. 16 tane yapılan transferden bahsediyoruz. Yani o konuda belki Fatih Tekke çıkıp bir şeyler söyler. Ondan sonra biz de bir takım şeyleri paylaşırız. Ama şu var ki ilerleyen zamanda bu transferler de çok konuşulacak. Kimler yaptı, kimler yaptırdı, kimlerin dahli oldu diye. Ama şunu söyleyeceğiz. Yine ısrarla ben şunu üzerine basarak söylüyorum. Trabzonspor'un artık bu saatten sonra kaybedecek bir şey olmaması lazım. Artık bu saatten sonra kulüp, taraftar, camia ciddi bir şekilde büyük bir birlik içinde olması lazım. Çünkü çok büyük yatırım yapıldı sevgili Vedat. İnanılmaz bir yatırım yapıldı bu sezon. Bu yatırımın karşılığı da tabii ki beklenti şu anda. Trabzon'da sokakta kiminle sohbet etseniz ilk cümleye şöyle başlıyor. Bu sezonun şampiyon adayız da değil. Bu sezonun şampiyonu biz olmalıyız. Çünkü neden? Çok kaliteli oyuncular alındı. Çok kariyeri hiç tartışmasız oyuncular alındı. Hal böyle olunca da burayı idare edecek teknik adam şart Trabzonspor'da.
1: Oraya şimdi geleceğiz Nihat abi. Ben de bu teknik direktör konularını konuşmak istiyordum seninle. Ama çok kısa bir ara var. Reklam arası, sonra devam edelim mi?
0: Tabii ki.

0: Bahse gireriz devam edecek. Reklam.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
0: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Bahse gireriz devam ediyor.
2: Evet, devam ediyoruz. Kısa bir reklam arasının ardından Radyo Spor'dasınız. Ben Vedat Parlak. Saatlerimiz 21.56'yı gösteriyor ve artık son bölüme doğru yaklaşırken Trabzonspor'u konuşuyoruz. Trabzonspor'daki teknik direktör adaylarını konuşacağız. Sevgili Nihat Erence, Karadeniz Gazetesi Spor Koordinatörü de bizimle birlikte. Nihat abi, tekrar merhaba.
3: Merhaba, tekrar kolay gelsin.
2: Evet, şimdi aslında şunu sormak istiyorum. Muhammed Salah çok iyi bir başlangıç yaptı aslında. 3 maçta 4 gol. Bu Trabzonspor tarihinde de bir ilkmiş galiba, değil mi?
3: Evet.
2: Bugün gördüm onu ben. Ya bu çok iyi bir başlangıcı. Buna rağmen Trabzonspor'un sezona iyi başlamadığını da görüyoruz aslında. Yani bu tarafıyla da baktığımızda belki bir değerlendirme yaparsın.
3: Ya
2: kötü başladı demiyorum. İyi başlamadı diyorum sadece. Çünkü elde edilmiş 7 puan var.
3: Doğru. Şöyle. Yani daha o oynanan 4 maçta 13 puan alma ihtimali çok yüksekti. Evet. Aslında senin özetle söylemek istediğin oydu benim anladığım.
2: Evet.
3: Değil mi? Yani 13 puan alabilecek bir oyuncu kalitesine sahip. Bir oyun aslında profiline sahip ama niye olmadı? İşte biraz önce hani böyle bir ufak ufak bazı şeyleri anlatmaya çalıştım. Hı. Birincisi teknik ekiple, yani başta tabii ki Fatih Tekke olmak üzere, oyuncular arasındaki o iletişim maalesef iyi olmadı. Yani bu kopukluk doğal olarak da sonuçlara yansıdı. İşte o sonuçlar, yani şöyledir Vedat, ben 43 yıldır spor medyasının içindeyim. İşte biliyorsun ulusal medyada hemen hemen 4-5 tane gazete, spor gazetesi yaptım. Yani yaşadığımız onlarca, yüzlerce olay var. Teknik adamlarının ayrılışları, gelişleri. O kadar çok olayları yaşadık ki. Şimdi mesela hani Trabzonspor'daki yaşanan olayları, oyuncular arasındaki kopukluğu, hani illa içinde böyle bir olmanın şeyi de yok, gereği de yok. Ya da illa içinde olmak da gerektirmiyor. Bazı şeyleri görebiliyorsunuz. Hele ki bizim şöyle de bir hem şansımız hem şanssızlığımız var. Kulüple diyaloglarımız iyi olduğu için çok şeyi biliyoruz. Çok şeyi bildiğimiz için de çok şeyi konuşamıyoruz. Öyle de bir sıkıntımız oluyor. O yüzden şimdi o yaşanan problemleri biz görüyorduk. Hep içimizden şöyle geçiriyorduk. İnşallah en kısa sürede bunları halledilir. Hoca kendini toparlar. Yani çünkü biraz önce de söyledim ya, yıldız oyuncu yönetmek apayrı bir yetenek. Bambaşka bir şey. Hele ki bunun sayısı 2, 3, 4, 5, 6 olursa işiniz o zaman daha da zorlaşıyor. Bence Fatih Tekke onun sıkıntısını yaşadı. O problemleri yaşadı. Oraları çözemedi. İşte yine orada ısrarla söylüyorum. Belki çok iyi bir yani o işleri yaşamış, o sıkıntılarla cebelleşmiş bir yardımcısı olsaydı belki o süreci atlatabilirdi ama olmadı.
2: Peki şöyle bir şey sorsam, mesela bu doğru bir zamanlama mı Fatih Tekke açısından bu gidiş? Tekrar gelmesi mümkün olur mu Trabzonspor'a böyle gidince?
3: Ya tabii ki bir şöyle bir düşün, sadece Fatih Tekke özelinde söylemeyelim. Türkiye'deki yaşanan şeyleri hani bazen denir ya, asla bir daha bu adam kulübün kapısından gelemez denir, biliyorsun. Hı hı. Sonra bir bakarsın omuzlarda içeri alınır. Öyledir de ya.

0: Ya
1: çok
0: yıpranmadan
1: haklısın.
0: gitti manasında sordum ben. Yani
1: Tabii ki
0: taraftarın bir beklentisi yoktu, istifa gibi kimsenin yoktu falan ya, o yüzden diyorum.
1: yani tabii ki şimdi orada da şunu söyleyeyim. Ne olursa olsun Fatih Tekke Trabzon'un çocuğu, Trabzonspor'un içinden yetişmiş. Yani Trabzonspor ruhunun ne olduğunu çok iyi bilen birisi. Yani şimdi Fatih Tekke'nin şöyle de düşünmek lazım. Fatih Tekke'nin o yaşadığı duyguları Trabzonspor'da yabancı oyuncuların yaşama şansı var mı sence? Ben de sana bir soru sorayım.
0: Yok tabii ki.
1: Tabii ki. Yani o yüzden o yaşadığı duyguları oyuncu profesyonel. Nedir? Kendine bir görev verir. O görev dahilinde çıkar, oynar. Ha, bazı oyuncular vardır ki işte biraz önce Salah'ı sen örnek verdin. Bana göre de çok doğru bir örnek. Ya mesela şöyle geçen İngiltere'den bir yorumcu arkadaşımla sohbet ederken şöyle bir şey dedi. Ya dedi bu Salah'ı ben dedi yıllarca seyrettim. Ben 60 metre depar atıp da savunmadan top çıkardığını ben Liverpool'da görmedim dedi. Yani bu aslında çok değerli yani. Yani düşün o yıllarca Liverpool'u takip eden bir arkadaşım, bir dostum bunu söylüyor. Demek ki Salah yani sadece aldığı paranın ötesinde şehrin kendisine o gösterdiği o sevgiyi, saygıyı, o şehrin gösterdiği sıcaklığı onu o şekilde en azından futbolda sahada onu bu şekilde göstermek istiyor. Bu çok değerli. Şimdi Trabzonspor'un bu aşamada Salah'ın tabii ki etrafında, Savic'in etrafında her ne kadar Savic'i bizim gene taraftarlardan bazıları belki duyumlarla biraz canını sıkacak ifadelerde kullanılıyor ama değil. Ne olursa olsun Savic yıllarca Atletico'da oynamış, çok deneyimli ve bu sezon ben şöyle söyleyeyim, Savic de bu işe Salah kadar elini taşın altına koyarsa, işte Fabinho da elini taşın altına koyarsa, işte Paul Carelli iyileştiğinde, Batagol iyileştiğinde onlar da bunları yaparsa, o zaman Trabzonspor'un bu şampiyon adayları derken bana göre şampiyonluğun en güçlü şeyi olur, takımı olur. Ama tabii şimdi burada senin o soruyu soracağını biliyorum. Teknik direktör konusu ne olacak diye.
0: Evet,
1: Tabii ki.
0: Efe göndermiş mesaj, diyor ki sana sorusu, kolay gelsin, selamlar, hoca gelecek mi yoksa Hüseyin Hoca ile devam mı?
1: Şimdi oradan devam edelim.
0: Evet.
1: Yani devam derken ya şu anda Trabzonspor teknik ekibe önce Ergin Keleş'i aldı. Gençler Birliği'ndeydi biliyorsun Ergin Keleş.
0: Evet.
1: Yardımcı antrenördü. Metin Diyeden'in yardımcısıydı. Daha önce Trabzonspor'da çalışmıştı. Altyapılarda falan görev yaptı Ergin Keleş. Sonra Gençler Birliği'ne girdi.
0: Zaten
1: Oradan.
0: Trabzonludur, değil mi?
1: Tabii. Şimdi Ergin Keleş geri geldi. Yani şu anda teknik ekipte Hüseyin Cimşir'in yardımcılarından bir tanesi. Ve bugün aslında çok daha sürpriz bir gelişme oldu.
0: Nedir?
1: Osman Nuri Kul. Şöyle tabii ki birçok kişi hemen bu isim Allah Allah kim diyecek? Trabzonlular, Trabzonsporlar mutlaka bu ismi biliyor. Trabzonlu çocuk. Analizci. Öyle bir şey ki Porto'da Farioli'nin analizcisiydi. Yani daha da bir yıllık sözleşmesi vardı Porto'da. Trabzonspor istedi. Osman Nuri Kul oradaki görevini bıraktı ve şu anda Trabzonspor'da takım analizcisi olarak göreve başladı. Şimdi buradan ne çıkarmamız lazım? Şimdi Hüseyin Çimşir güçleniyor. Görüntü o, değil mi?
0: Evet.
1: Ergin Keleş devamında işte Farioli'nin Porto'yu şampiyon yapan Farioli'nin analizcilerinden bir tanesini getiriyorsunuz ki en baş analizciydi. Ben biliyorum onu. Hal böyle olunca işte ister istemez bizim şimdi sosyal medyada ben bakıyorum taraftarlar hoca diyor Hüseyin Hoca diyor yerini iyice sağlama alıyor diyor. Ya keşke başarılı olsa bizim Hüseyin Cimşir'le ya da onunla bununla şeyimiz yok. Bir sorunumuz yok. Yeter ki başarılı olsun orada kalsın yani. Ama biraz önce bir şey söyledim ben. Fatih Tekke bunun altından kalkamadı. Nedir? Yıldız oyuncularla o oyuncuları nasıl yönetmesi gerektiğini maalesef ve maalesef beceremediği için öyle diyeyim hiç lafı eveleyip gevelemeden beceremediği için çok fazla kalamadı o görevde. Şimdi Hüseyin için

0: Yeşil Trabzonspor'da aslında önemli iş zamanlarda da çalıştı. Ne zaman çalıştı? Ünal Karaman gönderildi. Hatırlarsın o devre arasına yakındı. Ünal Karaman gönderildikten sonra o dönem Başakşehir ile Trabzonspor şampiyonluğu birlikte oynuyordu ki Trabzonspor çok daha avantajlıydı. O dönemin teknik direktörüdür Hüseyin Cimşit. Ama olmadı o dönem. Hadi dedik acemilik dönemiydi. Yani başarılı olamadı. Devamı gelmedi. Sonra görevden ayrılmak durumunda kaldı. Sonrasında kısa süreli bir Erzurum macerası oldu. Yani kendi başına çalıştı. İşte, bu şeyler biliyorsun, tek başına çalışmalar teknik adamların şeyidir. Göstergesidir, öyle değil mi?
1: Evet.
0: Yani ne yapıyor, ne ediyor. 4 haftada görevinden alındı. Başarısız oldu. Ona rağmen şehirde Hüseyin Çimşir'in yani gerçekten hani bir çevre var, çok seviyorlar. Yani Hüseyin Çimşir'i sürekli kazandırmak, o kulübün içinde mutlaka bir görev vermek için çabalayan bizim bir yomra cenahı diyoruz biz bunlara. Yomra'daki bu arkadaşlarımızın ısrarı sonrasında bu sefer Şenol Güneş'in yardımcılığını yaptı. Şenol Güneş'in yardımcılığını işte hoca ayrılana kadar yardımcısıydı. Sonra Fatih Tekke geldiğinde Fatih Tekke istemedi Hüseyin Kimçir'i. Onu da sonra ilerleyen zamanlarda nedenini anlatırım da şu anda yeri değil. İstemedi. Hüseyin Kimçir ayrıldı ve sonrasında takım bulamadı. Yani onun için şöyle söylüyorum. Hüseyin Kimçir için şu anda Trabzonspor hani bulunmaz bir nimet. Böyle bir şans bir daha asla ve kata gelmez. O yüzden o da bunun farkında. İşte neler yapabilir? Kalıcı, bana göre kalıcı ne olursa olsun. Hani kim herkes isteyen istediği gibi emanetçi desin, ne derse desin. Şu var ki o kafasında mutlaka şunu geçiriyordur. İşte 5-0'lık bir galibiyetle başladık. Konya'da deplasmanda kazanırız. Milli ara öncesi Galatasaray'ı yeneriz. 3 maçta 9 puan. O zaman tartışılmaz Hüseyin Çimşir. Hele ki bu futbolcularla bence en önemli ayrıntı orası. Futbolcularla olan iletişimi iyi kurabilirse, oyuncular da Hüseyin Çimşir'i kabullenirse, yani Hüseyin Çimşir'le de devam edilir ki şu anda zaten yapılan hamleler, Ergin Keleş hamlesi, Osman Nuri Kul hamlesi bence bu kalıcılığın böyle ilk sinyalleri diyebilir.
1: Yani sezon sonuna kadar ya da yani gittiği yere kadar diyelim, neyse artık o, ama sonuçta bir teknik direktör getirmeyi düşünmüyor o zaman Trabzonspor.
0: Ya şöyle, çok
1: yoksa hala aranıyor ama eğer istenilen şartlarda bir teknik direktör olmazsa mı devam edecek? Çünkü dediğim gibi hafta sonunda Trabzonspor bu sefer deplasmana gidiyor. Konya deplasmanına, ki yani o Konya'da 4-0 çekmiş bir Konya.
0: Doğru. Yani Konya adına bıçak sırtı bir maç ama Trabzonspor adına da aynı şekilde. Çünkü niye buradan iyi sonuç çıkarsa devam, yani Hüseyin Çimşir yine devam edecek.
1: Ama her maç bunu yaşamayacak mı Trabzonspor ondan sonra? Yani her maç buradan kötü bir sonuç çıkarsa durumu oluşacak gibi görünüyor.
0: İşte şimdi bence şu anda bence yönetimin bana göre, benim kendi kişisel görüşüm burada biraz acemiliği var. Hani mesela ben neyi beklerdim? Hani biraz önce dedim ya, 43 yıldır spor medyasının içindeyim. Hı-hı. Genelde büyük kulüpler, Trabzonspor, işte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş böyle bir krizde karşı karşıya kalabilir. Son derece doğal bu.
1: Tabii.
0: O zaman hamle şu olması lazım sevgili Vedat. Yani hamle nedir? Siz işte nedir? Bir Gençler Birliği maçı oynandı. Benim beklentim şuydu. Trabzonspor mesela Antony Conte'yi çok istiyor. Conte'yi Gençler Birliği maçında tribüne getirmeli. Bana göre doğru olan oydu. Bu neyi sağlardı? Evet, takım gene 5-0 kazanırdı. Belki daha da farklı kazanırdı. Ama oyuncular bilirdi ki bir sonraki şeyde Antony Conte ile çalışacaklar. Yani ben örnek olarak var. Ama şu anda biraz önce sen aslında sihirli cümleyi sen söyledin. Dedin ya, her hafta eğer ki bu kafayla böyle devam edilirse her hafta aynı sıkıntı olacak. Kaybedilirse Hüseyin

0: çekecek, yerine bir hoca bakılacak veya görüşülen isimlerden bir tanesi çağrılacak. Ama o zaman da iş işten geçecek bir pozisyon da olabilir.
1: Ama sen şöyle değerlendiriyorsun anladığım kadarıyla, bu yeni yapılan takviyeler teknik kadroya aslında hocanın biraz daha ömrünün uzun olduğunu gösteriyor bize. Hemen öyle kısa sürede bir teknik direktörü ben beklemiyorum diyorsun. Belki en kötü ihtimalle şeyi görecek. Milli takım arasını görecek. O sürece kadar devam edecek Hüseyin Cinyemişir gibi gözüküyor.
0: Yani şu anki planlama öyle gözüküyor ama ben yine de şunu ısrarla üstüne basarak söylüyorum, yanlış bir planlama. Doğru değil.
1: Tamam işte. Peki bunun dışında bir plan yok mu peki, B planı? Mesela şununla görüşüldü, bununla görüşüldü. Birçok isimden bahsedildi. Bazılarını Ertuğrul Doğan zaten yalanlamıştı. Ama sonrasında çok böyle bir şeyde konuşulmamaya başlandı. Son günlerde özellikle Trabzonspor için bir teknik direktör adayı yazan çizen görmedim ben yakından.
0: En büyük tehlike de o. Kralla söylüyorum. En büyük tehlike o. Nedir? Yani oraya alıştırmak. Biraz önce sen aslında iki tane bak konu başlığı oldu. Bir, alıştırırsan sen. Yani insanları hani şu anda unutturduk. Bu şekilde gidelim. Belki Galatasaray maçında geçeriz. 3'te 3, 9 puan. Sonrasına bir bakarız diye düşünürsen sıkıntı olur. Ben hala ısrarla söylüyorum. Şunu yani normalde yönetimin yapması gereken şu. Evet, Hüseyin Çimşir'e bir şekilde görev verilecek orada. Ama yardımcı hoca olur. Belki gelen hoca istemez. Bir de öyle bir durum var. Hani şimdi birçok kişi hani kulübün içinde konuştuğumuz şeyler. Hüseyin Çimşir'in yani eğer ki yeni bir teknik direktör gelirse o ekibin içinde olması isteniyor deniyor ama şimdi düşünsene Vedat Parlak teknik direktörü olarak geldi. Geldi dedi ki ben çalışmak istemiyorum dedi şeyle. Değil mi? Yani evet. Kendi ekibimle yani ekibimin içinde bir başkasını istemiyorum. Ne diyebilirsiniz? Hiçbir şey diyemez. Ama şu var, Hüseyin Cimşir'i bir şekilde değerlendirecekler. Nasıl değerlendirecekler? İşte belki bir scout olabilir veya bir işte akademinin belli bir bölümlerinin idaresi olabilir. Yani orada o şekilde değerlendirme düşünceleri var. Mutlaka Hüseyin Cimşir bir şekilde, çünkü bir yıllık sözleşme yapıldı. 2027'nin Haziran'ına kadar sözleşme yapıldı kendisiyle. Ama bu süreci bence çok acil, hızlı bir şekilde, eğer ki işte mesela kimler konuşuluyor dedik. Her ne kadar başkan yok dese de bence Antonio Conte Trabzonspor'un şu anda bana göre bir numaralı adaylarından birisi. İşte Valverde bir ara gündeme geldi. Yani menajerler aracılığıyla görüşüldü. İşte şartlar sunuldu. Onun şartlarına bakıldı. Marcelinho yine aynı şekilde onunla bir temas oldu. Devamı olmadı. İşte biraz önce senin söylediğin gibi. Biz hemen bunu halledelim. İşte olur ki bir sıkıntı olursa anında diyelim ki işte hocam buyurun gelin. Artık işbaşı yapacaksınız burada. İşte Trabzonspor'un bana göre çok seri ve hızlı bir şekilde bu konuyu çözmesi lazım. Çünkü ne olursa olsun siz zaten bir resmi açıklama yapıyorsunuz. Resmi açıklamada şunu diyorsunuz. Geçici olarak Hüseyin Çimşir takımımızın başında. Geçici olarak dediğiniz zaman zaten gelen insana da bunu söylemişsiniz. O bunu kabullenmiş. Bu şartlarda gelmiş. O yüzden bunu futbolcu bilmiyor mu şimdi? Hani sizin resmi siteden yaptığınız yayınlama bilmiyor mu bu şekilde yazıldığını? Hepsi biliyor. Yani o yüzden benim tabii ki naçizane yönetime veya işte yetkili isimlere naçizane önerim seri bir şekilde, hızlı bir şekilde bu hafta işte Konya maçı var. Gençler Birliği maçında olmadı ama en azından Konya maçında Trabzonspor'un yeni teknik direktörü deplasmanda tribünde olmalı diye düşünüyorum.
1: Peki ama isim konusunda yine bir şey alamadık senden.
0: Ya şöyle, ben Conte'nin hala önde olduğunu düşünüyorum.
1: Mesela bugün yani, Vitor Pereira ile ilgili de gördüm ben. Birebir görüştü başkan şeklinde haberler.
0: Ya şöyle, o başkan görüşme değil. Tamamen menajerlerin önerisi. Yani kulübe önerisi.

0: Pereira'yı menajerler tarafından önerildi. Nedir? Belki şartlar uyar ama bana kalırsa ben gene hani Trabzonspor taraftarını iyi tanıyan birisi olarak şunu söylüyorum. Pereira ismi Trabzonspor taraftarını mutlu etmez. Yani bunu çok iyi biliyorum.
1: Anladım. Peki. Nihat abi çok teşekkür ederim.
0: Görüşmek üzere. İyi yayınlar diliyorum.
1: Nihat Erence bizimle birlikteydi. Karadeniz Gazetesi Spor Koordinatörü. Teşekkür ediyoruz bir kez daha. Yani şu anda Trabzonspor'da hali hazırda Hüseyin Cimşir teknik direktörlük yapıyor. Ve bu biraz daha sürecekmiş gibi görünüyor. Yapılan takviyeler, onun teknik kadrosuna vesaireye bakınca bu sanki biraz daha sürecekmiş gibi görünüyor diyor Nihat Erence. Ama futbol bu, her an her şeyde olabilir tabii. Onu da bekleyip görmek lazım ama... Yani Hüseyin Cimşir'le tabii devam etmek bir taraftan da şunu getirir, yani ben öyle düşünüyorum en azından. Yani her hafta kazanırsa kalır durumu olacak hoca için. Bu da Trabzonspor için ne kadar sağlıklı, onu da zaman gösterecek. Kısa bir reklam aramız var.
2: Bahse gireriz devam edecek. Reklam.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Bahse gireriz devam ediyor.

Devam ediyoruz, artık son bölümdeyiz. Ben Vedat Parlak, Radyo Spor'dasınız, Bahse Gireriz de. Son bir iki sorunuz varsa cevaplarım. Radyo Spor WhatsApp hattına yazabilirsiniz. 0538 052 14 87, 0538 052 14 87, Radyo Spor WhatsApp hattımız sevgili dinleyiciler. Evet, hafta sonuna bakacağız demiştik son bölümde. Hemen oraya şöyle bir dönelim. Geçtiğimiz hafta 4. hafta geride kaldı Süper Lig'de ve skorlar şöyle: Başakşehir 2, Galatasaray 3, Erzurum Futbol Kulübü 1, Tümörsan Yük Konya Spor 0, Fenerbahçe 1, Beşiktaş 2, Kasımpaşa 2, Ahmet Sportif 2, Çorum Futbol Kulübü 3, Eyüp Spor 0, Trabzonspor 5, Gençler Birliği 0, Kocaelispor 1, Samsunspor 0, Çaykur Rizespor 0, Alanya Spor 1 ve Göztepe 2, Gaziantep Futbol Kulübü 4 şeklinde tamamlandı hafta sonu. Özellikle tabi Fenerbahçe Beşiktaş derbisi öne çıkandı. Bana kalırsa ligin bu sezon ilk derbisi olması sebebiyle çok da ciddi bir futbol anlamında da beklenti doğmuştu. Yani herkes Beşiktaş Fenerbahçe maçları daha keyifli, daha güzel futbola sahne olur şeklinde. Aslında buna bir nevi cevap veren bir maç vardı ama tam olarak değil. Yani biraz böyle maçın özellikle ikinci yarısı tek taraflı olduğu gibi biraz daha gitgelli bir maç olsa daha büyük keyif olabilirdi. Onu söyleyelim. Tabii Fenerbahçe mağlup oldu. Mağlup olduktan sonra da işte birçok eleştiri var bununla ilgili. Ben de maçı seyrettiğimde şunu gözlemledim. Özellikle maçın ikinci yarısında İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu değişikliğini yaptıktan sonra Fenerbahçe topla çıkmakta çok zorlandı. Yani rakip yarı sahada top tutmakta zorlandı diyelim. Ve kaptırdığı her topta tehlike oldu. Çıkarken kaptırdığınız toplar büyük sorun. Özellikle Greenwood'un bekle birlikte koşu yapmaması, yani Beşiktaş'ın sol kanadında kim var? Rıdvan var. Rıdvan hücuma çıkıyor. Greenwood onunla birlikte o koşuyu yapmadığı için Rıdvan sürekli pozisyon üretiyor ve golü de zaten öyle buldu Beşiktaş. İkinci yarıda da dediğim gibi yine orada İrfan Can Kahveci'nin özellikle çıkması, Kerem'in girmesinden sonra, ki Kerem kötü oynadı diye demiyorum ama Kerem biraz daha o forvet, ikinci forvet gibi bir oyuncu ama İrfan o bağlantıyı yapabilecek, orada o topu tutabilecek, pas trafiğini oluşturabilecek isim aslında. Ama dediğim gibi buna bir türlü geçemedi Fenerbahçe. İrfan

Can çıkınca. Bir de Gündüz oyundan düştü. Maçın belki 60. dakikasından sonra gerçekten ciddi bir oyundan düşme söz konusuydu. Böyle olunca kaptırılan her topta Beşiktaş hızlı geldi. Ve özellikle de Semedo'nun kanadından. Semedo ne zaman biraz orta sahaya doğru çıkmaya kalksa onun arkasındaki boşluğu hemen cezalandırmayı denedi Beşiktaş. Ve bence iki gol de buradan geldi bu arada. Semedo'nun arkasından geldi ama ben Semedo ile ilgili bir sorun olmadığını düşünüyorum. Orada özellikle Greenwood'un o geri koşuları yapmıyor olması.

diye de değerlendirebilirsiniz ama ben öyle değerlendirmiyorum. Yani bence futbolcu özellikle de bu tip durumlarda ya beke karşı çok ciddi bir üstünlük sağlayıp bekiş çıkışını öyle engellersiniz ya da bekle birlikte o koşuyu yaparsınız. Bu kadar basit aslında. Ayrıca tabii Guendouzi 60'tan sonra oyundan düştü, dediğim gibi 15-20 dakika nasıl bekledi Fenerbahçe vesaire, bunlara da baktığımızda. Yani kısacası iki takımın teknik direktörlerine baktığımızda hem oyuncu değişiklikleri hem maça başlangıç planı itibariyle sanki İtalyano İsmail Kartal'ı yenmişti. Ve saha içinde de zaten bu sonuç ortaya çıkmış oldu. Onu da söyleyelim. Fenerbahçe'nin tabii burada özellikle işte Asensio'nun yokluğu, o bölgede İrfan Can Kahveci tercihi. İrfan Can Kahveci'nin de performansı bu arada ilk yarıda çok kötüydü. Yani onu söyleyeyim, çok mükemmel oynamıyordu ama en azından daha fazla top tutabiliyordu orada Fenerbahçe. Hemen çıkar çıkmaz topu kaptırmıyordu. Ki özellikle bu hafta sonu çok böyle pozisyon gördük, onu açıkça söylemek gerekir diye düşünüyorum. Burada yine şunu söyleyeceğim, yani Fenerbahçe'nin evinde kaybetmiş olması Fenerbahçe'de yeniden konuşulmasına neden oldu. Özellikle teknik direktör İsmail Kartal üzerine çok fazla konuşuluyor. İşte biraz önce mesaj geldi, dinleyicimiz diyor ki Roma'ya farklı kaybederse Fenerbahçe, İsmail Kartal gider mi? Mesela bu soruların kimseye bir faydası olmadığını hep yıllardır söylüyorum ben. Yine de olmayacaktır, bekleyip görmek lazım. Yani ne olacak, ondan sonra karar vermek lazım diye düşünüyorum. Beşiktaş tarafına gelelim. Beşiktaş'ı tebrik etmek lazım. Harika bir aslında oyun ortaya koydu, onu söyleyeceğim. Özellikle maçın ikinci yarısında sürprize etti rakibini ama Beşiktaş'ta da mutlaka ufak tefek eksikler vardı. Onların giderilmesi açısından da bence gözlemlemek, bu maçta gözlemlemek çok değerliydi Beşiktaş adına. Ama özellikle Orkun başka bir seviye. Yani onu söyleyeyim. Orkunsuz Beşiktaş düşünülemez. O net. Orkun topu ayağına aldığı andan itibaren sağ görüşü çok iyi. Ve hemen anında doğru pası verebilen, ilk pası doğru yere atabilen bir oyuncu. Trossard, bilmiyorum ne dersiniz ama Leandro Trossard'ın o işte bu yaşa gelmiş bir oyuncunun o mücadelesi, maçı sonuna kadar ayakta kalışı değerli değil miydi? Vlahovic yine maçın son bölümüne kadar oynadı. Çok mücadele etti. Onu da söyleyelim. Tabii maçtan sonra Sayın Aziz Yıldırım'ın açıklamaları vardı. Bir pozisyon var. Kerem Aktürkoğlu'nun ayağına gelen bir darbe var. Ben darbeyi gördüm açıkçası ama bu içeride mi dışarıda mı onu ben bilemiyorum. Yani onu, o pozisyonla ilgili çok böyle net bir kanıt görmedim, dışarıda ya da içeride diye. Ama işte Sayın Aziz Yıldırım dedi ki içeride. Biz gördük ve içeride bu pozisyon ve verilmedi dedi. Kerem Aktürkoğlu da bu arada bunları söyledi. Dedi ki bizim kötü oynama hakkımız var. Tamam, biz oynayabiliriz ve oynadık da. Ama bizim hakkımızı niye yiyorlar? Niye benim penaltım çalınmıyor gibi bir açıklaması vardı Kerem Aktürkoğlu'nun. Zaten sonra da işte bu açıklamalardan sonra profesyonel futbol disiplin kuruluna sevk edildi. Onu da söyleyelim. Yani yapılan açıklamaları gördük ama oyun anlamında baktığımda, ben saha içini konuştuğumda Beşiktaş'tan bir galibiyet gelmesi beklenebilir bir oyun vardı sahada, bunu da belirtelim. Peki artık son bölümdeyiz, var mı önemli bir şey, şöyle bakalım. Ha, bir haber dikkatimi çekmişti, onu paylaşacağım sizinle sevgili dinleyiciler. Bu da oldu. 3. Lig 1. grup ekiplerinden Beykoz Anadolu Spor Kulübü sahalarında Küçükçekmece Sinopspor'a 1-0 yenildikleri karşılaşmada rakip takımın 2 dakika 20 saniye boyunca 12 kişiyle mücadele ettiğini ve bununla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuru yapacaklarını duyurdu. Yanlış duymadınız. 2 dakika 50 saniye 12 kişi oynamış rakip. Kulüpten yapılan açıklamada bugün oynanan Beykoz Spor Küçükçekmece Sinopspor karşılaşmasında Türk futbolunun profesyonel standartları ve oyunun temel adalet ilkeleri açısından kabul edilemez bir skandala imza atılmıştır. Rakip takım müsabaka esnasında 2 dakika 20 saniye boyunca sahada 12 kişiyle mücadele etmiş. Ne orta hakem, ne yardımcı hakemler, ne de dördüncü hakem bu açık kural ihlalini fark edememiştir. Futbolun evrensel kurallarının ve sahadaki adil rekabetin göz göre göre çiğnendiği bir durum. Bu durum basit bir hakem takdir veya anlık dalgınlık içinde açıklanamaz.
sahada ter döken futbolcularımızın

0: emeğini, tribündeki ve ekran başındaki taraftarlarımızın hakkını hiçbir ihmale kurban etmeyeceğiz dedi. Ardından da başvuru yapacaklarını ve bunun da takipçisi olacaklarını belirtti Beykoz Spor Kulübü. Dediğim gibi bu da oldu. Yani sahada bir oyuncu girdi, öteki çıkmadı herhalde. Tam bilmiyorum yani, ben de şu anda gözümde canlandırmaya çalışıyorum. Ama demek ki bu da oldu. Artık Türkiye'de özellikle hakemlerin, üst seviye hakemlerden çok şikayet eden var ama işte alt seviyelerde bakın neler oluyor. Bunu da görmek gerekir. Peki, böylelikle ben günü tamamladım. Birazdan sevgili Görkem Tezer sizlerle birlikte olacak, sevgili dinleyiciler, ve geceyi Görkem'le tamamlayacaksınız. Ben Vedat Parlak. Yarın gece saatler 20.30'u gösterdiğinde yeniden karşınızda olmayı diliyorum. Görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Bahse gireriz sona erdi. Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
2: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basınının duayenlerinden Şansal Büyük'a telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
3: Merhaba.
2: Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz. Merhabalar abi. Yağız Sabuncuoğlu telefon attığında... Yağız merhaba.
1: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın.
2: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
1: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun. Radyo Spor 0538 052 1487. Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor 30-0097 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz başlıyor.

Radyo Spor'dan herkese mutlu akşamlar diliyorum. Ben Görkem Tezer. Saatler 24'ü gösterene kadar sizlerle birlikte olacağım. Yine günün öne çıkan karşılaşmalarını değerlendireceğiz. Her zaman olduğu gibi UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması başladı, start verdi. Sonuçlanan iki karşılaşma AEK Atina 1, LASK 0 tamamlandı bu mücadele. Kulüp Brugge 2, Aston Villa 3 şeklinde yine biten bir diğer karşılaşmamız. Aston Villa kötü gidişata Şampiyonlar Ligi'nde devam etmedi. Ligde istediği sonuçları alamıyor olsa da Aston Villa Şampiyonlar Ligi'nde oynaması gerektiği gibi oynadı diyebilirim. Ki kalesinde gördüğü gole baktığımızda yine bir savunma hatasından geldi Aston Villa'nın kalesinde görmüş olduğu gol. Onun dışında ofansif olarak da önemli işlere imza attığını karşılaşacak Aston Villa takımı 14 Ekim'de Fenerbahçe'yi konuk edecek. İngiltere'de oynanacak bu mücadele. Kulüp Brugge ise milli maç arasından sonra 13 Ekim'de Inter deplasmanına gidecek. İtalya'da yine işi oldukça zor olacaktır Kulüp Brugge takımının, Belçika ekibinin. Diyelim, şöyle bir skorlarımıza bakalım. Yine Real Madrid Inter karşısında 26 dakikada 2 gol birden buldu. 2-0'lık üstünlüğünü sürdürüyor İspanyol temsilcisi. Borussia Dortmund Villarreal karşılaşmasında da 0-0'lık bir eşitlik yine söz konusu. Porto Manchester City 0-0, Lille 1 Real Betis 0. Burada da 29. dakika oynanmakta. Ben skorları hatırlatıyorum da sizlere söylemeyi unuttuğum bir şey var şu an. Evet, bir şey söylemeyi unuttum şu an ya. Kimler bana kulak veriyorsa şu an Radyo Spor WhatsApp hattına mesajlarını göndersin. Bir göreyim kimler beni dinliyor. Mesaj göndermeye hazır olan dinleyicilerimizi şöyle bir görmek istiyorum. Buradayım, yazmanız yeterli. Adınızı ve bulunduğunuz şehir.

Şehri de yazmayı unutmayın. Ha, şehirleri yazmayı unutuyorsunuz ya da şehri yazıyorsunuz. Merhabalar, İstanbul'dan dinliyorum gibi olmuyor. Adınızı da yazın lütfen. Rica ediyorum sizlerden. Kimler bana şu an kulak veriyor? Radyo Spor WhatsApp hattına mesajlarınızı göndermeye başlayın. Rafael Leão'nun bir açıklaması vardı yine. Kazanmak için oynayacağız dedi. Galatasaray bugün basın toplantısında Rafael Leão'nun önemli açıklamaları benim dikkatimi çekti. Rakibe saygı duyacağız dedi yine Leo, Galatasaray'ın önemli yıldızı. Kendi kalitemizi göstermek istiyoruz. Geçen sezon çok iyi işler yaptık. Çok büyük takımlara karşı kazandık. Kazanmak için tekrardan sahada olacağız değerlendirmesinde bulundu. João Alveleda Stadyumunda düzenlendi bugün basın toplantısı. Portekizli basına da yoğun bir ilgi vardı. Yerel basında, Portekiz basınından da birçok soru geldi. Sporting altyapısında zaten yetişti. Futbol severler hatırlayacaktır. Rafael Leão, Sporting Lisbon çıkışlı bir oyuncu. Açıklamasına şöyle devam etti. Farklı bir maç olacak. İlk defa Sporting Lisbon'a karşı oynuyorum. Çok sevdiğim, gelişimime ve bu seviyeye gelmeme yardımcı olan bir kulübe karşı mücadele vereceğim dedi. Yarın akşamki mücadelede elinden geleni yapacağını da belirtti. Şöyle bakalım, Galatasaray'a odaklandığını söylediğine Rafael Leão. Sporting benim çok sevdiğim bir takım ama bugün onlara odaklanamıyorum. Galatasaray'ın futbolcusuyum. Giydiğim forma Galatasaray forması. Buraya kazanmak için geldik. Kazanmayı deneyeceğiz. Sporting çok güçlü bir takım. Çok farklı işler yapabilecek oyuncuları var ifadesini kullandı. Ayrıca takım arkadaşlarına da Sporting Lisbon hakkında bilgi verdiğini aktardı yine. Bu da benim dikkatimi çeken noktalardan biri. Ya ben bunu anlamıyorum. Şimdi Galatasaraylı dinleyicilerim kusura bakmasın. Burada tabii ki bir eleştiri olarak söylemiyorum. Bunu her takım oyuncusu yapıyor zaman içerisinde. Bunu görüyoruz ama doğru mu yanlış mı? Hani dinleyicilerim bu konuda yorum yapabilirler. Şimdi Sporting Lisbon hakkında bilgi verdim diyor. Teknik ekibe de bilgi verdim diyor. Mesela Okan Burak'a bilgi verecek en son kişidir bir futbolcu bana kalırsa. Açıklamasına bakalım. Takım arkadaşlarımı Sporting hakkında uyardım. İşte o uyarıyı bir futbolcunun değil de Okan Buruk'un ya da yardımcılarının yapması gerekiyor. Ben ona inanıyorum. Sporting hakkında uyarımı yaptım. Onların sahip olduğu futbolcular ve form durumlarıyla ilgili konuştum. Yine bu da teknik ekibin işlerinden biri. Bence futbolcunun bir işi değil. Bence çok zor bir maç olacak. Küçük detaylar sonucu belli edecek. Bu hafta iyi hazırlandık. Duran toplara çok çalıştık. Çünkü Sporting Lisbon duran toplarda çok etkili ve çok güçlü bir takım. Yeterli kalitemiz var. Maçın herhangi bir anında farklılık oluşturabiliriz. Maçın ilk dakikasından sonuna kadar odaklanmamız gereken bir maç olacak dedi. Yani Osimhen ve Lemina olmayışı Galatasaray'ı tabii bu karşılaşmada ben hadi kazanacağız, kesin kazanırız inanıyorum diyemiyorum. Ya, maalesef üzülerek söylüyorum. Takımın büyük bir çoğunluğunu Osimhen'in aslında ben sağladığını düşünüyorum. Ha, realist bir yorumda bulunuyorum. Osimhen'in olmadığı karşılaşmalarda maalesef Galatasaray kötü oynuyor. Şampiyonlar Ligi'nde de bunu gördük. Süper Lig maçlarında da geçtiğimiz sezon. Osimhen yokluğunda üretim konusunda sıkıntı yaşadı Galatasaray. Şimdi Singo'nun sakatlığı. Ya Singo izin gününde sokakta yürürken mi sakatlanıyor acaba? Arabaya inip binerken mi sakatlanıyor onu bilmiyorum. Antrenman yapmıyor. Saha kenarında ısınıyor sadece. 10 dakika 15 dakika düz koşu yapıyor. Sahaya da oyuna da girmiyor. Yani bu oyuncu nerede sakatlanıyor? Derhal Singo'dan Galatasaray'ın yolların ayrılması gerektiğini ben düşünüyorum. Ya benim kendi görüşüm bu. Yani sakat listesinde isminin sürekli ilk basamakta yer almasını anlayamıyorum. Singo nerede sakatlanıyor? Bu kadar nerede sakatlandı? Hadi Dünya Kupası'nda depar attı anladık. Orada bir depar sonucunda kendisini zorladı. Hadi olmaması gerekiyor da hadi oldu diyelim. Onun öncesinde Galatasaray'da geçtiğimiz sezon süre almadığı dönemde nasıl sakatlandı bu oyuncu? Antrenmanda mı sakatlanıyor? Ya yolda yürürken mi sakatlanıyor? Ve ben kendimi sakatlıyorum çünkü ayağımı burkuyorum vesaire. Ona rağmen mesela yürüyorum hala, yürümeye devam ediyorum. Singo'da da böyle bir durum mu söz konusu? Oynamayan bir oyuncu nasıl sürekli sakatlanıyor? Daha sahada göremedik ki biz Singo'yu bu sezon. Göremedik.
ve oynamadığı maçlarda yine sakatlık sorunu yaşıyor.

Ya ciddi bir sorun var. Singo ile alakalı Galatasaray'ın yüksek bir bonservisle transfer ettiği bir oyuncuydu ama ciddi bir sorun olduğunu düşünüyorum. Mario Lemina zaten güven vermiyordu performansı. Geçtiğimiz sezonun sonuna doğru da Okan Hoca onu yedek kulübesine hapsetmişti, hatırlıyorsunuz. Hani sözleşme imzalanması doğru mu yanlış mı? Ya ben de çok negatif gidiyorum bugün, farkındayım. Yani yapıcı eleştirilerde bulunduğumu düşünüyorum. Çünkü dışarıda konuştuğum Galatasaraylı taraftarların dile getirmek istediği kelimeler bunlar. Hayır abi sen yanlış düşünüyorsun diyecek bir Galatasaray taraftarı yoktur şu an. Haksızsam lütfen bir Galatasaraylı dinleyicimiz abi sen haksızlık yapıyorsun şu an desin bana, yazsın açık açık yazabilir. Hakaret olmadığı sürece tüm mesajları okumaya çalışıyorum. Lütfen hakaret haricindeki tüm eleştirileri açayım. Yahu bu Singo nerede sakatlanıyor? Lemina zaten form düzeyi düşük, yaşı sorun olabilecek bir oyuncu. Osimhen böyle önemli karşılaşmalarda süre almıyor. Almıyor. Şampiyonlar Ligi hatırlayın, geçtiğimiz sezonda kaçırdığı maçlar vardı. Yani fiziksel olarak da iyiyim demiş Leo. Ki ben oynadığı son karşılaşmada Başakşehir maçında oyuna girdikten sonra yani pek fiziksel olarak iyi olduğunu düşünmüyorum. Yani dikkat ettiniz mi onu da bilmiyorum tabii maçı izlerken. Hani duran bir oyuncu izlenimini verdi bana. Ha, çok kaliteli. Benim hayranlıkla izlediğim oyunculardan biri. Büyük renk katacaktır ligimize. Galatasaray'a ciddi katkı sağlayacaktır. İkinci Osimhen olabilir Galatasaray'ın. Yani o konuda bir şüphem yok. Ama durağan oynuyor. Oynadı Başakşehir karşısında. Onu söylemeye çalışıyorum. Bu yaz değişiklik yapmanın zamanı geldiğini hissettim demiş yine Rafael Leao. Milan'dan ayrılıp Galatasaray'a transfer olma sürecinde teknik direktör Amorim ile olan diyaloğunu da anlattı. Bir dönem Sporting'i çalıştıran ve şu anda Milan'da görev yapan Portekizli Amorim ile görüşmesinden de bahsetmiş. Şöyle bir bakalım. Bazen hayatta değişiklik yapmamız gerekebiliyor. Milan'da oynadım. Oynamaya devam ediyordum. Bu yaz bu değişikliği yapmanın zamanı geldiğini hissettim. Ve telefonla bir görüşme gerçekleştirdim Amorim ile. Her zaman açık bir iletişimimiz vardı. Her zaman onun hakkında çok iyi şeyler duydum. Onu çok iyi tanıyordum ama milli takımdaki arkadaşlarımdan da iyi şeyler duyduğumu söyleyebilirim. Her zaman bana iyi antrenör ve mükemmel bir insan olduğunu söylediler. İlişkimiz iyiydi. Onunla konuştum. Ne zaman konuya girecek Leo, merak ediyorum. Onunla konuştum ve değişiklik yapmak istediğimi söyledim. Evet, bunu az önce de söylemişti. O da benim kararıma saygı duydu. Oradan güzel bir şekilde ayrıldım. Bana çok fazla yardımcı oldu. Ben de onlara çok fazla katkıda bulunmaya çalıştım. Bugün Galatasaray'ın oyuncusuyum ve umarım Milan iyi bir şekilde devam edebilir. Ben de bir Milan taraftarı olmaya devam edeceğim demiş dinleyicimiz. Şöyle bakalım dinleyicimizin yazdığını söyleyeceğim bu arada. Az önceki açıklamayı Rafael Leao gerçekleştirdi. Söylediklerinde kısmen haklısın başkan demiş dinleyicimiz. Estağfurullah. Adım Görkem, soyadım Tezer. Yani öyle hitaplara gerek yok. Yani siz neyseniz ben de oyum canım. Karşılıklı konuşuyoruz. Yani bir nevi siz derdinizi anlatıyorsunuz bana. Futbol, spor müsabakalarında hissettiklerinizi yazıyorsunuz. Hani karşılıklı konuşuyoruz. Seviyeli bir tartışma yapacaksak yapıyoruz, o ayrı. Önemli olan art niyetin olmayışı. Bak bu çok önemli. İnsan ilişkilerinde de önemli. Art niyet olmadıktan sonra benim söylediğimin altında kötü bir neden yatmadığını zaten düşünür dinleyicilerim. Ki çoğunluk öyle. Çok teşekkür ediyorum. Böyle devam edelim. Birçok mesaj birikti. Hayırlı akşamlar Bursa'dan Yusuf. 2008'de Fenerbahçe Chelsea maçını, ben o maçta stadyumdaydım. 2008 yılı Fenerbahçe stadyumundaydım. Chelsea maçını 2-1 yendiğimiz Şampiyonlar Ligi maçını spiker Ertem Şener'di. Uzun bir aradan sonra Roma maçında yine Ertem anlatırsa muhteşem olur demiş dinleyicimiz. Devam edelim. Görkem Bey, Burak Damatoğlu İstanbul'dan bir ne demiş? Bir sütten kaçan bahise bakar mı? Bir sütten. Süt. Sütten. Ha şuttan. Tamam. Şuttan. Sevgili Burak Bey, ben de mesajı çözmeye çalışıyorum canım. Bak hem konuşmak zorundayım hem düşünmek zorundayım aynı anda. Bu ikisini yaparken zorlandım. Tekrar tekrar okudum. Bir sütten gitti. Acaba ikinci sütü niye almadınız diye de düşündüm. Meğersem şut diyormuş dinleyicimiz. HYK Lask maçı. Şöyle bakalım. Razvan Marin iki şut çeker. Kulüp Brüj Aston Villa mücadelesi. Tresoydi
3 şut çeker demiş dinleyicimiz. Kaleyi bulan isabetli şut. Yani oranlar çok güzel. Yine sürpriz yapmaya devam ediyorsunuz. Bir gün olacak. Bir gün olacak sevgili Burak Bey. Bir gün olacak eminim. Gidişat onu gösteriyor. Hep bir şuttan, bir golden, bir offside'dan, bir faulden kuponunuz başarısız oluyor. Ki enteresan oranların olduğunu da söyleyeyim. 15 ve 8'lik oran. Totalde 120'lik bir oran oluşturmuş iki maçlık kombininde dinleyicimiz. Yine güzel bir kupondu. Keşke gelseydi ya, keşke gelseydi. Merhabalar, İstanbul'dan taksi şoförüyüm ben. Şöyle bakalım, tam plakayı vermeyelim Onur Bey, de çalıştığınız durağı söylerseniz tabii ki onu anons edebilirim ama plakayı söylemeyeyim. İyi yayınlar, Onur Yılmaz ismim, seviliyorsunuz, Beşiktaş taraftarıyım demiş sevgili Onur Bey. Sizler de seviliyorsunuz, tüm taksici dostlarımızın da tabii ki burada yaptığı işi zor olduğunu düşünüyorum, kolaylıklar diliyorum. Ama görüyorum sosyal medyada bazen tartışmalar çıkıyor. Yani var değil mi? Aranızda kötüler de var. Yani onlar olmasa keşke. Her meslek grubunda var maalesef. Benim de başıma geliyor. Yani biniyorum 500 metre ya da 1 kilometre. Ayağımda bir sorun var ben. Yürüyemiyorum ama 500 metre olduğu zaman neresi? Yani bir taksiye bindikten sonra taksicinin binmeden önce bana nereye gideceksin diye sormasını anlamıyorum. Hani nadir olsa da denk geliyor, onu ifade etmeye çalıştım. Yoksa genelleme yapacaksak, yani taksici esnafına çok büyük saygı duyuyorum. İşini gücünü rast getirsin hepsinin. Şöyle devam edelim. Erol Bahçıvan. Merhabalar Erol ben. Siverek'ten selamlar, saygılar, sevgiler sunarım. İlk ustam benim. Radyo sektöründeki ustam da Siverekliydi. Aklıma onu getirdiniz peki. Merhabalar Görkem, Ankara'dan selamlar. Ahmet Bilaloğlu. Hani dün akşam yayın kesilmişti ya. Ya dün yayın 2-3 dakika kesilmiş bazı durumda, değil mi? Bazı yerlerde. 2-3 dakika ama ya. İnternette uygulamadan dinlemek istedim. Orada belki senin resmini gördüm. Hiç böyle beklediğim, tahmin ettiğim bir resim gelmedi tipiniz diyor. Nasıl bir şey bekliyordunuz? Oradaki fotoğrafı ben de, yani kendim beğenmiyorum ya. Ben değilim o. Ben değilim. Oradaki ben değilim diyeceğim şimdi. Onu kaldıralım. Onu kaldıralım. Nasıl bir şey bekliyordunuz? O 5-6 yıl önceki fotoğraf benim. Çok eski. 5-6 yıl değil de 2022 yılındaki fotoğrafım. Bir de çok bakımsız çıkmışım o fotoğrafta. Yani sakal birbirine karışmış. Çok enteresan duruyorum. Evet. Üzerimde beyaz bir gömlek var. Çok eski bir fotoğraf. Şu an öyle değilim. Şu an sakallarımı kestim, bakabilirsiniz. Instagram'da Görkem Tezer yazarak benim fotoğraflarıma bakabilir dinleyicilerimiz. Beni de tahmin etmediğim bir fotoğraf o. Ramazan Bey diyor ki İstanbul'dan şu anda Sarıyer'de halı saha maçına gidiyorum. 11.30'a kadar sizlerleyim. Kaleci lazımsa 11.30'dan sonra gelebilirim. İkinci yarıya dahil olabilirim ama kaleci lazımsa, altını çizeyim, yoksa ileride bas Görkem pres yap, öyle bir şey yapamam. Görkem dinliyoruz. Acıbadem İstanbul, sevgili Hüseyin, teşekkür ediyorum. Sizler yazmaya devam edin. Ben de şöyle bir skorları hatırlatayım. Borussia Dortmund, Villarreal 0-0, Real Madrid 2, Inter 0, Porto 0, Manchester City 0, Lille 2, Real Betis 1. Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk hafta karşılaşmaları bugün itibariyle oynanmaya başladı. İki mücadele sonuçlandı. Aston Villa Kulüp Brugge'ü deplasmanda 3-2 ile mağlup ederken AYK'da LASK Linz'i 1-0'lık skorla geçmeyi başardı. Real Madrid-Inter mücadelesi en çok dikkat çeken maçlardan biriydi. Mourinho'lu Real Madrid 2-0 önde. Yani ne diyoruz? Her zaman yani paran olur, o olur, bu olur. İstediğin hayalini kurduğun hayata kavuşursun. Ama en önemlisi de herkese Allah Mourinho şansı versin. Versin. Başarısız oldukça daha iyi yerlere gidiyor. Çok enteresan. Mourinho'daki şans bende olsaydı biraz. Buradayım Zafer, ben New Jersey'den dinliyorum demiş. Peki şöyle devam edelim. Bizim iş de kolay değil. 900 derece önünde resmen yanıyoruz demiş. Herkesin işi zordur eminim ama bu iş hiç kolay değil. Şu an ayakta konuşuyorum. Yani başıma neler geldi bir bilseniz. Şu an ayakta konuşuyorum. Oturamıyorum şu an. Oturmama engel bir şey yok da hadi söylemeyelim, boş ver, ayaktayım bu aralar, başıma gelmeyen kalmadı. Kolaylıklar diliyorum size de. İyi yayınlar, iyi programlar diliyorum. Sabiha Gökçen, havalimanından takip ediliyorsun. Kartal'dan Nuri ben. Aynı zamanda çok seviliyorsun. En sevdiğim mesajlardan. Peki

hatırlatayım değil mi ya? Hatırlatayım. Şimdi iddia.com'a giriyorsunuz. İlerleyen günlerde istediğiniz takımın hangi takımı destekliyorsanız orijinal oradan yani fiyatına bakmadan seçin bir tane. Ya da var mı bizim sponsorumuzun seçtiği bilmiyorum ama bu konuda özgür bırakıyor dinleyicilerimizi, üyelerimizi daha doğru ifadeyle. Taraftar olduğunuz takımın istediğiniz atkısı, şapkası vesaire ücretsiz olarak sizin olabilir. Ha, yayında bir soru soracağım. En hızlı doğru yanıtı veren kişiler kazanacak. Hani 1, 2, 3 tane, 4 tane, 5 tane birden veririz. Kazanma ihtimaliniz yüksek, onu da ifade edeyim. Ha, yapman gereken işlem çok basit. Sadece 30 saniyeni ayıracaksın ve benim kazandıran kuponlarıma şöyle bir göz atacaksın yine ücretsiz olarak. Şunu yap, bunu yap, şöyle şartımız var gibi bir durumlar söz konusu değil. İddia.com'a giriyorsun. Kayıtlı değilsen de 30 saniyede kayıt oluyorsun. Kayıtlıysan da sağ üst köşede profilim sekmesine geliyorsun. Adının, soyadının baş harflerinin yer aldığı bölüme geliyorsun. Kayıtlı bayime tıklıyorsun. Kayıtlı bayimi değiştir diyorsun. Ardından il seç, ilçe seç. Onun hemen yanında da bir büyüteç var. Büyütece tıklıyorsun. Çıkan sayfada arama çubuğuna, bak burası çok önemli. 30 çift 0 97. 30 çift 0 97. Bunu yazıyorsun birleşik olarak. Ya da Uğur Böceği şans oyunları yazıyorsun, enter'a basıyorsun ve karşına çıkacak Bursa'daki bayimiz, sponsorumuz. Uğur Böceği şans oyunları bayisini kayıtlı bayim olarak ekliyorsunuz. Bu kadar yapmanız gereken işlem. Devamında da 0540 300 çift 0 97 bu numaraya mesaj gönderiyorsun. Yayından geliyorum, Görkem'in kuponlarını görmek istiyorum demen yeterli olacaktır. Her gün düzenli olarak kuponlarım tarafınıza iletiliyor olacak. Benden size bir ipucu, benden size bir jest diyelim. Ya ben olsam kayıt olurdum. Peki zorlamıyorum canım. Yok yok, zorlamıyorum. Selamlar dostum. Instagram'dan da yazan var. Lütfen bana Radyo Spor WhatsApp hattından mesajlarınızı gönderin. Numaraya ulaşmak için de hemen şöyle bir ipucu vereyim. Kısa yollardan gidiyorum. İnternete girin. Radyo Spor WhatsApp numarası yazın. Karşınıza bir numara çıkacak. O numarayı kaydedin, mesaj gönderin. Benim ekranıma gelecek mesajlar. Selamlar dostum. Sana bir soru sormak istiyorum. Naçizane. Ha, eski radyomla alakalı. Peki oradaki cumartesi pazarları da yayın yapan arkadaş sen miydin demiş. Özledim o kişiyi. Umarım sensindir. Sesin biraz ince ama sen değilsen de biliyorsan söyler misin lütfen demiş. Orada nasıldı acaba? Böyle mi konuşuyordum? Hatırlamıyorum ki. Ama o benim. O benim, onu söyleyeyim. Oradaki arkadaş benim. Hiç merak etmeyin. Şöyle devam edelim gelen mesajlara. Neler geliyor? Instagram'dan takip ettim diyen dinleyicilerimiz var. Yani isteyen gönderebilir mesajını, sorun değil de. Buradaki önceliğimiz ne? Radyo Spor'u sosyal medya hesaplarından takip ediyor olmanız. Son dakika gelişmelerini an ve an sizler de duymak istiyorsanız, görmek istiyorsanız, ulaşmak istiyorsanız sosyal medyadan Radyo Spor'u da takip etmeyi unutmayın. Ha, arada beni de takip edebilir dinleyicilerim. Görkem Tezer yazdığınızda bana ulaşabilirsiniz. Sana laf atanlar demiş, moralini bozmaya çalışanları umursama ne olursun diyor. Yani oluyor ya. Yani alakasız yerde çıkıyor. Ben moralimi bozmuyorum da alakasız yerde çıkıyor bir dinleyicim. Saygı duyuyorum tabii ki ya, dinleyicim. Benim için çok kıymetli. Yani bunu abartısız söylüyorum. Beni sevmek zorunda değil kimse. Ama benim söylediğimde bir art niyet arıyorsa dinleyicim, ben üzülürüm. Yani dün akşam bir bağlantı gerçekleştirdik. Düne de sarmak istemiyorum, başa sarmayayım ama hani bunu 100 kişiye söylesen 99'u benimle aynı görüşte olur. Bunu söylemek için illa Fenerbahçe düşmanı olmaya gerek yok ki. Vlahovic, Osimhen şu an Vedat Muriç'ten daha formda demiştim. Böyle bir yorum yapmıştım yani. Ha, geçen sezon Fenerbahçe'nin forveti yok, forvetsiz takım mı olur diye eleştiriler geliyordu. Şimdi ben forvet konusunda Beşiktaş ve Galatasaray Fenerbahçe'ye göre daha iyi seviyede diyorum. Bunda ne var? Değil mi? Vlahovic ya da Osimhen, Vedat Muriç'ten şu an için daha iyi değil mi? Şu an diyorum, bakın şu an şu an. 5 hafta sonrasını söylemiyorum ya da kariyerlerini kıyaslamıyorum ya da bu oyuncuları geçmişine göre yargılamıyorum. Yoksa Vedat Muriç Mallorca'da gol kralı olan bir oyuncu ya. Yani bu takımın en golcü oyuncusu. Ama şu anki Süper Lig'deki ilk 4 haftadaki performansı Vlahovic ve Osimhen daha iyiydi Lukaku ve Vedat Muriç'e göre diyorum.
Bunu bir

0: söyledim. Aman neler neler. Sen Fenerbahçe düşmanısın. Sen Beşiktaşlısın. Sen Galatasaraylısın. Yani ben hepsini tutuyorum, hepsini. Fenerbahçe'yi de çok seviyorum. Beşiktaş'ı da, Galatasaray'ı da, Trabzonspor'u da. Bütün takımlar ay ve yıldız bayrağı temsil ettiği için ben biraz keyif alma tarafındayım bu işin. Maçları izlerken de öyle şu takım kazansın, kazanmak zorunda. Öyle bir şeyim yok. Öyle bir şeyim yok. Şöyle bakalım. Neredeyse açık adres gibi oldu diyor dinleyicim. Ben buradayım abim, Almanya'dan. Ha, bana çikolata getirmeyen dinleyicimiz. Almanya'nın Hessen eyaletinin Gießen, söyleyemiyorum. Diğerlerini hiç söyleyemeyeceğim. Belsrot köyünden selamlar. Yavuz Baysal. Şu an mesaideyim. Şehir içi otobüs şoförüyüm. Hem Almanya'dasınız hem de Almanya'da şehir içi otobüs seferi düzenliyorsunuz. Yani muhteşem, muhteşem. Yolcular varken şöyle bir hoparlöre verip de benim sesimi hem yolcuların duyduğu anda bir video çeker misiniz? Hayatımdaki hiç yaşamadığım duygulardan biri. Sevgili Yavuz Bey, madem çikolata gelmedi, bari bir tane video gelsin. Kolay gelsin Görkem Bey. Ben Cesur, Silivri'den dinliyorum. Bir ton spor yorumcusundan dinlediğim 3 yorumcusundan birisi sensin. İyi yayınlar demiş. Ha, teşekkür ederim güzel mesajınızdan dolayı. Ben gündelik hayatımda kim ne diyor diye takip ediyor muyum? Sosyal medyayı takip etmiyorum. Yani yalan olmasın. Ama diğer radyoları takip ediyorum. Özellikle benim yayın saatimde olan radyoları takip ediyorum. Ya, takip edeceksin. Senin yayın saatindeki diğer radyoda yayın yapan arkadaşlar bir nevi senin rakibin. Onlar ne yapıyor? Aa bak, o böyle yapıyormuş. Ben de bunu düşünebilirim diyebilmek için arada kontrol etmek gerektiğine inanıyorum. Şöyle bakalım. Ha, kimseye de özenmiyorum. Kimsenin yaptığını yapmaya da çalışmıyorum. Yani benim tarzım biraz değişik, farklı. Görkem kardeşim, uygulamadaki fotoğrafın Endüstri Meslek Lisesi'nden yeni mezun olmuş gibi diyor. Evet. Ya şu fotoğrafı bir değiştireyim ben artık ya. Değiştiremiyorum da başka fotoğrafım yok. Çok kötü duruyor. Farkındayım. Yani bakamıyorum. Arkadaşlarıma sitenin linkini gönderemiyorum. Bak buradan beni dinleyebilirsin diyemiyorum ya. Diyemiyorum. Ayrıca yayından sonra da halı sahaya gidilmez. Uykuluk yemeğe gidilir o saatte. Seviliyorsun demiş Antalya'dan Selim. Yani yayından sonra yürüyemiyorum ben bu aralar. Yürüyemiyorum. Yani bilmiyorsunuz neler çektiğimi bu aralar. Ayaktayım şu anda. Şöyle bir döneyim sağa. Peki. Yürüyemiyorum. Yürürken zorlanıyorum. Yani 10 dakikalık yolu 1 saatte yürüyorum. Merhabalar abi. Biz de 3 metreden ne? Anlayamadım. Bir saniye. Biz sana, siz bana. Aa, mesajı okuyamıyorum şu an. Gördüğümü okuyamıyorum ya. Merhaba abi, siz bana bir Fenerbahçe'nin logosunun olduğu forma, atkı, bileklik, ne olduğunun önemi yok. Fenerbahçe olsun yeterli. Çünkü ben uygulamadan dinliyorum. Benim en hızlı mesajı atma şansım yok. Öyle bir şey yok, hiç merak etmeyin. Yayın 2 dakika geriden geliyor demiş. Onu da çözeceğim. Ben ne konuşuyorsam saniyesi saniyesine, bakın 10 saniye bile değil. O güne özel 1,5 saat boyunca benim yayın saatimde en erken tüm dinleyicilerime ulaşacak. Aynı anda sesim ulaşacak. Bunun da sözünü veriyorum. Teknik işe karışmayın. O iş bende. Ağzımdan çıkan kelime aynı anda size ulaşacak. Hem internet üzerinden hem de FM bandı üzerinden dinleyenler. Öyle bir haksızlık olmayacak, merak etmeyin. Görkem Bey, çobanlara da söyledim. Selam söyle demiş. Köyde yaşayan bir dinleyicimiz. Biz de insanız, biz de dinliyoruz buradan. Simav'dan selamın aleyküm demiş. Aleyküm selam. Bu sene Galatasaray ve Fenerbahçe'nin bütün maçlarına ben 3,5 üst oynamamak demiş. Bak onu yazma. Onu yazma. Her hafta Şampiyonlar Ligi'nde 3-4 yerler. Onu hiç yazma. Şampiyon Beşiktaş bu sene bro, iyi yayınlar demiş. Olabilir, Şampiyon Beşiktaş olsun. Severim Beşiktaş'ı, hiç sorun değil. Görkem, seni seven bir abin olarak dinlemedeyim. Anadolu Hisarı'ndan sevgili Levent Bey, teşekkür ediyorum. Şöyle devam edeyim. Levent Bey de yani sürekli çorba içen abilerimizden biri. Peki afiyet olsun. Benim bir önceki mesajıma baksana diyor. Bakayım. İzmir'den Çorumlu Mustafa, iyi misin? İyi, idare eder. Ben iddia oynayamıyorum ama keyifle seni dinliyorum. Yine babama selam söylemiş, saygılar sunuyorum, ellerinden öpüyorum. Sizi konuşturayım ben babamla en sonunda ya. Şöyle bakalım, Görkem kardeşim, tutanlar da var, tutmayanlar da. Bir fotoğraf gelmiş yine bir dinleyicimizden. Yani güzel kuponlar geliyor, güzel kuponlar veriyor dinleyicimiz. Tebrik ediyorum. Selamlar Görkem Bey, ben Çağlayan'dan Katanzaro Orhan. bir nickname eksikti. O da oldu. Bundan sonra senin sıkı dinleyicin olacağım. Benim lakabım Katanzara Orhan. Saygılar, iyi yayınlar, dinlemedeyim demiş. Peki nereden esti ya? Nereden esti? Eskiden de dinliyordunuz ama yani ne oldu ki? Bakın yarın öbür gün güzel hediyeleri olacak sponsorumuzun. Onları kaçırmamak için iddia.com'a girin. Kayıtlı bayim bölümünü Uğur Böceği şans oyunları olarak değiştirin. Bunu yapın. Yapmanız gerekiyor. Benden tavsiye. Sonra kaçırdım ettim demeyin. Ücretsiz kuponlarıma, tavsiyelerime ulaşmak istiyorsanız da 0540 300-097 numaraya mesaj gönderin. Şu anda gönderebilirsiniz. Soru ve görüşünüz varsa da, şunu bulamadım abi bak konuşuyordun ama ben onu yazamadım diyorsanız da Görkem Tezer, L ile değil R ile adımı soyadım yazdığında Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Bu hatırlatmayı da yapıyorum ve çok kısa bir araya gidiyorum. Çayımı alacağım. Ha, ben çayımı almaya giderken bir 5 dakika gider, o ayrı. Çok yavaş yürüyorum bu aralar. Yani biri geçiyor, biri düzeliyor. Vücudumda bir yer düzeliyor, diğer yer bozuluyor. Böyle enteresan bir durumum söz konusu. Ama yayınlarımı aksatmıyorum. Serumla geldim buraya, serumla. 1,5 saat bir hastanede serum yiyerek geldim. Yoksa yürüyemiyordum, imkansızdı. Peki, bu konulara da girmeyeyim canım. Niye giriyorsam. Birazdan geliyorum. Çok kısa bir araya gidiyorum. Döndüğümüzde Göztepe'yi biraz konuşmak istiyorum. Kalecinin yaptıklarını ve kulübün aldığı reaksiyondan bahsetmek istiyorum. Ve Şampiyonlar Ligi maçlarını değerlendireceğiz. Yine bir konuk ayarladım. Sevgili Halil İbrahim Ağış ilerleyen dakikalarda bizlerle birlikte olacak. Çok kısa bir ara. Sizler bu süre içerisinde mesajlarınızı göndermeye devam edin. Ben de hemen geliyorum. Hemen çok kısa bir ara.
1: 30-0097 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le bahse gireriz devam edecek. Bro!

Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun. Radyo Spor 0538 052 1487. Radyo Spor, sporun tek adresi. 30-0097 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz devam.

birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yavaş gelirim dedim ama yok, gayet normal saatinde de geldim ya. Telefon bağlantımız hazır olduğunda arkadaşlarımız lütfen bana yazsın. Şöyle bir bakayım, hazır mı? Değil mi? Peki. Birazdan hazır olacakmış. Biz de o süre içerisinde devam edelim. Cansın diyen dinleyicilerimiz, teşekkür ediyorum gönderdiğiniz mesajlardan dolayı. Real Madrid bugün 3 gol atar bence. Hatta 3'ü bırak demiş dinleyicimiz. Peki, bırakıyorum. 4'ü 5'i bile bulur. Nerede o eski Inter? Bu sene hiçbir şey olmaz bu Inter'den demiş. Şöyle bakalım sevgili Kenan Bey. Ya biraz daha izleyelim ya. Şu an pek ilk karşılaşma olduğu için bir yorum da yapamıyorum. Ha, Inter tabii geçtiğimiz sezonlardaki performansından çok uzak. Aşırı uzak. Kötü bir görüntü veriyor. Güven vermeyen bir takım. Bakalım. Biraz daha izlemekte fayda var. Öyle peşin hüküm sürmek de istemiyorum ben açıkçası. İlerleyen haftalarda tekrardan yorumumuzu yaparız. Inter'le alakalı birazdan bağlantımız gerçekleşecek. Sevgili Halil İbrahim Ağaç'la konuşacağız. Ben Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarını soracağım kendisine. Onun öncesinde tabii ki yine sormam gereken bir soru daha var. Yani haberi okuduğumda sinirlendiğim haberlerden biri. Yani taraftara, saha içerisinde tepki gösteren taraftarlara münakaşaya giren bir kaleciden bahsediyoruz. Ve Göztepe Kulübü bugün yaptığı bir açıklama vardı. Disiplin süreci başlatılmış. Disiplin süreci başlatıldı ve sonrasında da takımdan ayrı çalışmalarına devam edecekmiş kaleci. Yani bununla alakalı söyleyeceğim birkaç çift lafım olacak. Hatta 3-5 lafım da olabilir. Bayağı uzun konuşabilirim bu konu özelinde.

Bakalım skorlarımızda neler oluyor. Bir yandan da onları takip ediyoruz. Lille mücadelesi 2-1 devam ediyor. İkinci yarı az önce başladı. Lille 2 Real Betis 1. Porto 0 Manchester City 0. Real Madrid 2 Inter 0. Borussia Dortmund Villarreal mücadelesinden de gol sesi çıkmadı. İlk yarı tamamlandı. İkinci yarı birazdan başlayacak. Şöyle mesajları biraz eritelim. Neler geliyor? İyi yayınlar İzmir'den Mustafa. Seni dinlerken kuponum gelmiş diyor. Sevgili Mustafa Pehlivan. Yani benim kuponlarım genelde gelir. Sizin oynadığınız kuponlarınız da beni dinlerken totem lazım abi diye mesaj gönderseniz de gelme olasılığı yüksek. Onu söyleyeyim. Gelir yani benim oynadığım kuponlar. Genelde geliyor zaten. %80 başarı oranım var. Bunlara ulaşmak istiyorsanız da iddia.com'da kayıtlı bayim bölümüne giriş yapın ve orayı Uğur Böceği şans oyunları bayisi olarak değiştirin. Bakalım kuponlar geliyor mu gelmiyor mu? Çok iddialı konuştum ya. Çok iddialı konuştum. Yani umarım gelir. Hepsi gelecek diye de bir şey yok tabii de. Umarım gelir. Diyelim Ballon d'Or ödülünü konuşacağız. Ballon d'Or adaylarını biliyorsunuz zaten internete yazdığınızda da çıkacaktır Ballon d'Or ödülleri. Adayları daha doğrusu. Size göre bu sene Ballon d'Or ödülü kime gidecek? Bunu da konuşalım. Yine mesajlarınızı bana gönderin.

0: Bağlantımız hazırmış. Sevgili Halil İbrahim Ağış hattımızdaymış. Sevgili Halil, hoş geldin.
1: Selamlar Görkem. İyi yayınlar diliyorum.
0: İyi yayınlar demeyeceksin sandım bir an ya. Bir es payı bırakınca. Teşekkür ediyorum. Umarım her şey yolundadır.
1: Çok şükür iyiyiz.
0: Evet.
1: Bu arada sen de geçmiş olsun. Biraz rahatsız mısın
0: Yo,
1: sanırım?
0: rahatsız değilim ya.
1: Rahatsız değil misin?
0: Değilim değilim. Ha, yayında az önce öyle bir şey söyledim. Onu söylüyorsun.
1: Evet.
0: Ha, tamam. Alıştım ha. Yok, bir şey yok, bir şey yok. Boş ver, benim hastalığımı konuşmayalım. Bir şey yok ya onda. Bir şey yok. Konuşunca geçiyor. Konuşunca geçiyor. Konuşunca hatırlamıyorum. Şöyle bakayım. Senin yorumlarını alacağım ben. Galatasaray mücadelesine bakıyorum bu arada. Olası ilk 11'lere bakıyorum. Muhtemel 11'lere bakıyorum. Yani sanki Okan Buruk bir sürpriz yapacak gibi bugün basın toplantısında da bunun işaretini verdi. Ya zor bir
1: Evet.
0: deplasman. Portekiz deplasmanı. Osimhen yok. Lemina yok. Singo'yu zaten saymıyorum. Hangi maçta Singo oynadı ki Galatasaray'da? Singo bana göre eksik bir oyuncu değil. Zaten olmayan bir oyuncu. Galatasaray'da şu an olması bile bence büyük bir hata. Tabii naçizane bunu söylüyorum. Kendi yorumum olarak. Gönderilmemiş olması da bir hataydı. Ha, belki teklif yok vesaire. Yani sürekli bir sakatlıkla boğuşan oyuncudan bahsediyoruz. Şimdi Osimhen ve Lemina'nın olmayışı Galatasaray'ın oyununu zorlar mı sana göre? Nasıl bir skor bekliyorsun? Ve Fenerbahçe maçına da geçeceğim tabii ki ilerleyen dakikalarda.
1: Kesinlikle öyle. Özellikle Osimhen'e ayıracak Galatasaray. Gerçekten hücumda etkili. Takım adına gerçekten çalışkan. Kendini yoran bir oyuncu. Lisbon karşısında bence zorlanacağını düşünüyorum Galatasaray'ın. Çünkü Lisbon gerçekten
0: Sen
1: Portekiz.
0: Portekiz Ligi'ni de yakından takip ediyorsun.
1: Evet, Portekiz Ligi'ne. Bu arada Lisbon çok iyi başlangıç yaptı. İlk 5 haftada sadece bir beraberliği, 4 galibiyeti var. Ve son iki maçta da kalesini gole kapattı.
0: Evet.
1: Çok hücum hattı çok iyi etkili organize çıkan bir takım. İç sahada özellikle Lisbon çok iyi top çeviriyor organizeler. Galatasaray'ın işi kolay değil bence Lisbon deplasmanında. Tabii ki gönlümüz Galatasaray yana ama zorlanacağını düşünüyorum. Ben burada biraz Lisbon'a kayıyor.
0: Bir puan belki de Galatasaray için çok da kötü sayılmaz. Yani bu kadar eksiği tabii göz önüne aldığımızda bir puan çok kötü sayılmaz. Yani Galatasaray da buraları oynamayı biliyor ya. Şimdi bakacağız tabii, eksikler var diyoruz. Osimhen o yok, bu yok diyoruz ama Galatasaray'ın geniş kadrosuna baktığımızda da yani iyi bir kadrosu var. Osimhen'in
1: Kesinlikle
0: yokluğunu
1: öyle.
0: tabii ki dolduramaz. Yani şu an Osimhen bambaşka seviyede bir oyuncu. O apayrı bir oyuncu da. Yine Leo var mesela. Leo'nun oynarsa şayet, ilk 11'de süre alırsa, ben Galatasaray'a ciddi katkı sağlayacağını düşünüyorum. Ha, orta alan kurgusu çok önemli olacak. Okan Hoca'nın seçimleri çok önemli olacak. Forvet hattında Deniz Gül mü oynayacak yoksa Barış Alper Yılmaz mı oynayacak? Ya bunlar hep soru işareti. Bunlardan da emin olduktan sonra daha net yorumlar yapabiliriz elbette. İkimiz için de geçerli bu. Yani
1: Kesinlikle öyle.
0: Deniz Gül kimle başlarsın? Yani sen olsan, bana sorsan daha doğrusu, kimle başlarsın? Ben Deniz Gül derim. Deniz Gül.
1: Ben de.
0: Umarım Galatasaray'ın forvet hattında Deniz Gül yer alır. Hani
1: Kesinlikle
0: orijinal
1: Deniz Gül'ün
0: mevkisi
1: başlaması
0: zaten
1: lazım.
0: orası. Evet.
1: Ama tabii ki önce bu Lisbon deplasmanında şimdi sonuçta Okan Hoca disiplini başlayacağı için
0: Aha.
1: bence defansa çekilip Barış Alper'i sadece tek forvete koyabilir. Yani kontra atakları çıkabilir diye düşünüyorum. Ama tabii ki yarınki en büyük silah Galatasaray'ın bana göre Sané.
0: Son haftaların en çok eleştirilen oyuncularından biri. Ben de beğenmiyorum performansını. Hatta ya Sané'nin dokunulmazlığı mı var diyorum Galatasaray'da.
1: Yok sanmıyorum. Yine de sonuçta bir Şampiyonlar Ligi tecrübesi var. Avrupa tecrübesi var. Gerçekten kaliteli bir oyuncu aslında özünde. Evet biraz form düşüklüğü yaşıyor ama bana göre şunu
0: Evet.
1: gerçeği belirtmek istiyorum. Galatasaray ne kadar eksik de olursa olsun Avrupa'da farklı bir oynayan bir Galatasaray var. Tabii ki bize yarın sürpriz yapabilir ki istiyoruz canı gönülden. Gönlümüz Galatasaray'la yana. Sürpriz de olursa hiç şaşırmam. Çünkü Türkiye'de farklı oynayan Avrupa'da farklı oynayan bir Galatasaray var. Ne kadar kötü olursa olsun daha önceki yıllarda da gördük. Eksikler olmasına rağmen kötü olmasına rağmen yani çok da kötü bir Galatasaray ama yani örnek veriyorum sadece şu an. Avrupa'da farklı oynayan bir Galatasaray var gerçekten.
0: Evet. Yani sen burada Galatasaray'ın işinin zor olduğunu düşünüyorsun ama yani puan almasının da mucize ya da kazanması mucize değil herhalde.
1: Değil, değil.
0: Değil
1: Bana
0: yani.
1: göre çünkü Avrupa'da farklı bir Galatasaray, farklı bir Okan Buruk gerçeği var yani. Bunu geçen senelerde gördük.
0: Ha böyle
1: Konuşmuştuk daha.
0: enteresan kadro seçimleri de geliyor Galatasaray'da zaman zaman. Yani olmadık bir ilk 11 tercihi de yapabiliyor Okan Hoca. Galatasaraylı dinleyicilerim kusura bakmasın, yanlış anlamasın bunu.
1: Yok. Yarın bence sürprizle Batrakov da oynayabilir yani ilk 11'de. Ben o sürprizi bekliyorum Galatasaray'da aslında.
0: Batrakov.
1: Şaşırtabilir o konu. Evet.
0: Kanatlarda sen Sané diyorsun. Barış Alper. Sané yani bu maç temposunu ayak uydurabilir mi? Tamam
1: Yani
0: tehlikeli bir oyuncu da.
1: şöyle söyleyeyim, Yunus orta saha yani yaptığımızda Yunus, Batrakov, Sané bir orta sahası oluşturabilir bence.
0: Ya ben Sané'den pek emin değilim ya. Tereddütlerim var Sané hakkında. Ya çünkü pres yapmayan bir oyuncu. Lizbon'a bakıyoruz. Lizbon çok koşan bir takım. Şimdi sürekli alan savunması ya da adam adama bir markaj uygulaman gerekecek. Sané hücum konusunda bir şey katar mı? Evet katar. Ama topu kaptırdıktan sonra pres yapmayan bir Sané, yine Galatasaray'ın yeni transferi Leo çok kaliteli bir oyuncu ama savunma konusunda yeterli düzeyde bir oyuncu değil. Savunma yapmayı seven bir oyuncu değil. Şimdi Osimhen'in de ön alan baskısının olmayacağını varsaydığımızda yani orta sahada pres yapmayan iki kanat. Bir Yunus'un sadece pres yapması, Batrakov'un pozisyonlarda cılız kalması tırnak içerisinde. Ya
1: Kesinlikle.
0: orta saha direncinin tamamen kaybolmasına sebebiyet verebilir diye düşünüyorum. Lemina da yok. Hani arkada bu dörtlüyü zaman zaman hatalarını kurtaran diyeyim bir Lemina vardı. Lemina da yok bugün, yarın akşam.
1: Arkada bence şöyle yapabilir. Torreira Saray biraz daha geriye çekip hem orta sahada hem savunmaya yardımcı olmasını bekliyorum Galatasaray'da. Böyle bir şey de yapabilir Okan Hoca.
0: Öyle diyorsun. Peki yani sen diyorsan vardır bir bildiğin. Vardır bir bildiğin öyle söyleyeyim. Zor bir maç tabii canım Portekiz'de Lizbon'u
1: Kesinlikle olacak.
0: yani kağıt üzerinde belki Sporting Lizbon kim ya diyebilir dinleyicilerimiz de. Ya Portekiz Ligi'ne bu sene çok iyi bir giriş yaptılar. Kendi evinde kolay kolay kaybetmeyen bir takımdan bahsediyoruz. Hani dış saha performansıyla iç saha performansı siyah ile beyaz kadar farklı bir takım görünümüne sahip. En azından benim takip ettiğim kadarıyla Portekiz Ligi'nde oynadığı maçları varsayarsak yani zor olacak. Zor olacak. Ya bu maçın favorisi Sporting Lisbon. Ya bu net. Şimdi ben hiç burada duygusal yorumlarda bulunmuyorum. Galatasaray Sporting Lisbon'u mağlup etmesi daha yakın. Yani Galatasaray galibiyete daha yakın diyemiyorum maalesef. Sakatlardan dolayı Sporting Lisbon'un formda olması, çok hızlı oyuncularının olmasından kaynaklı. Yani tabii çok da kötümser değilim. Kötü bir tabloyla karşılaşacağımızı sanmıyorum ama bir de gerçeklik boyutunda işimizin zor olduğunu evet ben de düşünüyorum. Umarım bu zoru başarır Galatasaray.
1: Umarım.
0: Yani bu beraberlikle başlamak bile aslında bizim için iyi. Sporting deplasmanında önemli oyuncuları
1: Kesinlikle
0: uğurlayışı.
1: öyle. Kesinlikle öyle. Yani yarın biz Osimhen'i arayacağız. Yani gerçekten arayacağız. Bunun yokluğunu arayacağız. Umarım arattırmazlar. Çünkü özellikle Lizbon'a baktığımızda bu sezona, bu sezona iyi başlayan bir Suarez var. Kolombiyalı.
0: Evet.
1: Bir de yani Gonçalves var.
0: Evet.
1: Gerçekten hücumlar çok tehlikeli.
0: Çok.
1: Kanatları da çok iyi kullanan bir takım.
0: Çok.
1: İç sahada işimiz kolay değil.
0: Değil.
1: Ama tabii ki neden olmasın? Biz Avrupa'da farklı önemli bir takımız. Temsilcimizin sürpriz yapmayacağını yani yapacağını düşünüyoruz. Sürpriz yapmasını bekliyorum
0: Sürpriz
1: açıkçası
0: yapmayacağını
1: Galatasaray'da.
0: düşünüyorum diyecektim. Bak yani söyleme öyle şeyler. Hayır. Öyle,
1: Yarın
0: ağzından öyle çıkıyordu. Sürpriz yapmayacağını. Bak öyle şeyler söylemiyor. Daha maç öncesi benim ve
1: bilinsin
0: binlerce
1: diyelim.
0: dinleyicimiz
1: Bilinsin
0: moralini bozma.
1: yok yok, gönlümüz Galatasaray'la, Fenerbahçe'yle. Çünkü gerçekten biz Şampiyonlar Ligi'ne açız. Şampiyonlar Ligi'nde iyi yerlere gelelim. Ben bunu istiyorum. Ülke puan adına da iyi olacak. Yani ki maçta Galatasaray'a canı gönülden başarılar diliyorum Lizbon karşısında.
0: Umarım da istenilen sonucu alır Galatasaray. Yani zor olsa da o kadar da zor imkansız değil en azından. Öyle bir yorumda bulunmuş olayım. Fenerbahçe'nin işi biraz daha zor gibi gözüküyor. Birçok futbol sever bu konuda hemfikirdir ama ben tam aksine Fenerbahçe böyle maçlarda hani zor denilen maçlarda daha iyi reaksiyon verdiğini biliyorum. Mesela Nottingham Forest mücadelesi kendi evinde mağlup olduğu bir Nottingham Forest vardı. Hatırla. Pozisyona girmekte zorlanıyordu. Ama deplasmanda neredeyse eriyecekti Nottingham Forest takımını.

0: Yani rakip çok güçlü. İmkansız artık ya, bu takımı da yenmen çok zor. Denilen maçlarda Fenerbahçe enteresan güzel bir futbol oynuyor.
1: Şimdi
0: Şimdi 50 bin insan var, 50 bine yakın taraftar var. Ya bunları düşündüğümüzde ben Fenerbahçe'nin öyle çok kolay teslim olacağını düşünmüyorum. Ya kimleri kimleri yendi burada Fenerbahçe Kadıköy'de? Ya tamam, rakibimiz çok iyi. Çok üst düzey oyuncuları var. Sezona çok iyi bir giriş yaptı. Ama bu takımın defoları var. Roma'nın defoları var. Savunmada tamam hata az yapıyor. Ama orta alan baskısını kırarsak, kendi evimizde taraftarın da desteğiyle kanatları çok etkili kullanırsak, Greenwood'a büyük iş düşecek. Gendouzi'nin olmayışı orta sahayı birazcık rakibe teslim etmemize yarayabilir tabii bu durum. Ama ben puan alacağımızı düşünüyorum Roma'dan. Öyle 3-0, 4-0 mağlubiyetler konuşuluyor. Hani buna inanmıyorum. Ha, deplasmanda olsaydı belki evet işimiz çok zor derdim. Galatasaray'la alakalı yaptığım yorumdaki gibi. Şimdi Galatasaray Ramspark'ta olsaydı Sporting Lisbon'u yener derdim ben. Osman olmasa bile. En azından mağlup olmayız derdim. Deplasman faktörü ve iç saha faktörünü baz aldığımızda Fenerbahçe bence kolay kolay teslim olmaz.
1: Kesinlikle öyle
0: Senin
1: ama
0: görüşlerini merak ediyorum.
1: yani şöyle söyleyeyim Sayın Gökhan, kesinlikle söylediğine katılıyorum ama Fenerbahçe'nin savunma hattında büyük bir sorun var. Özellikle zaten biz bunu Lyon maçıyla başladı aslında savunmada hataları. Zorlandı Lyon karşısında. Ama çok şükür ki turu geçti. Yani Şampiyonlar Ligi'ne katıldı. Son Beşiktaş maçında aldığı yenilgi tabii takımı olumsuz etkiledi. Biraz moralleri bozuk. Ama Şampiyonlar Ligi'ne güzel başlamak istiyor. Çünkü
0: Evet.
1: kaç yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılan bir Fenerbahçe var.
0: Evet.
1: Talisca'yı arayacaklar bence. Ben her zaman bunu
0: Tarışka gitti artık ya. Abi bu Tarışka çok konuşuluyor. Spor yorumcularına bakıyorum. Yani sosyal medyalarda. Yani buradan ben yürürüm. Bak Tarışka. Tarışka yok. En kötü başarısızlıkta Tarışka yok. Ya geçtiğimiz sezon ne diyordu insanlar? Ya nereden vururum ben bu takımı? Forvet yok. Ya forvet vardı bir kere. Ha tamam, üst düzey bir forvet değildi. Sidiki Şerif vardı ama forvet yoktu. Ya Fenerbahçe'nin önemli orta saha oyuncuları var. Ama bizim burada tartıştığımız ya da benim tartıştığım konu şu abi. Talisca takıma zaman zaman zarar veren bir isimdi. Çok üst seviye oyun oynadığı maçlar da var. Ama çok bireysel oynayan bir oyuncuydu. Hadi bunu bir kenara bıraktım. Satılması yanlış, gönderilmesi yanlış. Bak o konuda hemfikirim. Ama Tarışka yok, eyvah bittik biz. Bir Perşembe akşamı Roma bizi çok rahat yenecek. Tarışka olsaydı biz Roma'yı yenerdik değil, yani değil. Bir oyuncuya bağlı değil. Şimdi orta alanda Asensio faktörü var. Ha sakatlık yaşadı, o ayrı. Asensio'nun yedeği nasıl İrfan Can olabilir tartışması bence en önemlisi Fenerbahçe'de. Hani orada bir göndermeler olacaksa orta sahada, Tarışka'yı göndereceksen neden İrfan Can yedekte? Hani Asensio'nun yedeği İrfan Can nasıl olur tartışmasını bence değerlendirmemiz lazım. Yani kilit nokta o bence orada.
1: Yarın ben de Perşembe günü
0: Günleri
1: Fenerbahçe.
0: karıştırmayalım. Günleri
1: Evet, günleri
0: karıştırmayalım. Evet.
1: karıştırmayalım.
0: Ya senin yüzünden Finlandiya'ya uçak bileti aldım. Yandı bilet. Sen ne demiştin bir gün yayında? Hafta içinde Kuopion deplasmanı Trabzonspor'un maçı var demiştin değil mi? Böyle bir gaf yapmıştın abi. Ya biz dinleyicilerimizle aramızda toplandık. 4-5 kişi Finlandiya'ya gidiyorduk bu hafta.
1: Yok
0: Şimdi
1: yok yok,
0: biletler
1: bu
0: yandı.
1: hafta.
0: Eyvah.
1: En büyük yine Fenerbahçe'nin kozu Vedat Muş olacak bu
0: Hiç hiç hiç
1: karşılaşmada.
0: hiç konuya da girmiyorsun. Hiç uzatmıyorsun da onu. Peki. Peki peki. Peki devam et lütfen.
1: En büyük kozu Vedat Muş olacak. Evet, Fenerbahçe galibiyeti bekliyorum. Ama bu savunmayla Fenerbahçe Roma'dan gol yer. Gerçekten ben Roma'yı izliyorum. 3 haftada muhteşem bir futbol. Hücum hattı etkili. Ofansif futbolu seven bir takım Roma. Bence Gasperini korkmadan Fenerbahçe saldıracaktır ve golleri bulacaktır. Gol demiyorum ben, golleri. Golü bir karşılaşma bekliyorum. Fenerbahçe'nin galibiyetten yanayım. Ama çok rahat gol yiyen bir savunması var Fenerbahçe'nin. Savunmayı bir türlü toparlayamadı çünkü
0: Nerede
1: Fenerbahçe.
0: savunmada çok kolay gol yiyor ya? Aha da bize tartışma konusu çıkarttın şu an. Nerede kolay gol yiyor Fenerbahçe abi?
1: Bence kolay gol yiyorum Fenerbahçe.
0: Abi Skriniar, Ake ikilisi şu an Süper Lig'de hangi takımda var bu ikili?
1: Bana göre
0: Hani
1: kolay
0: Abdülkerim
1: gol yiyorlar.
0: Sanchez ikilisi daha mı iyi Galatasaray'ın şu an? Stoper
1: Hayır,
0: tandemine baktığımızda.
1: onlarda da sorun var. Onlarda da sorun var. Ama Fenerbahçe'de sorun var savunmada. Şu an en iyi Türkiye'de oturmuş savunma Beşiktaş'ta. Gerçekten disiplinli bir futbol. Disiplinli bir savunma yapan bir takım var. Ama gerçekten Fenerbahçe Galatasaray'a baktığımızda evet, savunma
0: Bireysel
1: hattında çok büyük sorun var.
0: yetenek olarak tabii bu ikili olarak da hani Fenerbahçe'nin stoperi abi.
1: Öyle ama
0: Öyle öyle
1: karşılığını
0: ama

0: Ya zor bir maç olacak canım o, tabii ki. Yani maçın favorisi orada Roma. Nasıl Sporting Lisbon Galatasaray maçında ben Sporting Lisbon iddia
1: Evet.
0: anlamında oranlara da baktığınızda zaten bunu görürsünüz. Orada favori Sporting Lisbon ve
1: Evet.
0: Fenerbahçe Roma maçında da Roma az da olsa. Ha Roma kendi evinde olsaydı tabii daha ümitsiz konuşabilirdim. Ama Kadıköy'de olması maçın Fenerbahçe taraftarının istediği zaman istediği maçı alabilecek, o gücü verebilecek kapasiteye sahip olduğunu bildiğim için yani bir o bende net konuşmamı engelliyor. Taraftara güveniyorum ben bugün. İsmail Kartal'ın seçimlerinden daha çok Fenerbahçe taraftarının tribündeki ateşleyici gücüne güveniyorum.
1: Evet. Taraftar deyince Fenerbahçe mücadelesi bittikten sonra taraftarlarla alakalı başka bir konu hakkında bir konuşalım seninle. Onu
0: Olur,
1: da istiyorum.
0: konuşabiliriz şu an. Fazla vaktim
1: Aynen.
0: kalmadı çünkü.
1: Tamam. Biliyorsun
0: Abi konuyu da
1: pazartesi
0: sen belirliyorsun yani. Peki istiyorsan ben zaten ayaktayım,
1: yok.
0: sen otur abi. Ben ayaktayım, oturamıyorum şu an. Ha, oturduğum zaman da kalkamıyorum. Öyle bir sıkıntı var.
1: Yok. Gerçekten yani ben bir biliyorsun pazartesi günü Göztepe Gaziantep karşılaşması oynandı.
0: Ona eyvah. Ya
1: Evet.
0: hani bak abi dilimin kemiği yok benim.
1: Yani
0: Guka ile
1: gerçekten
0: alakalı diyorsun değil mi?
1: evet kesinlikle öyle
0: Gugaşvili.
1: yani kesinlikle öyle kulüpte futbolcular yöneticiler gelip geçicidir ama taraftarlar kalıcıdır. O gün kalecinin konuştuğu konuşma gerçekten çok ağırdı sosyal medya üzerinden. Bence Göztepe taraftarı çok büyük bir taraftar. Göz ardı ediliyor. Boş şeyler değil yani konuşmaları, yazışmaları.
0: Ya
1: Çok çok
0: Göztepe
1: katılıyorum.
0: Kulübü zaten bununla alakalı 3-4 saat öncesinde açıklama yayınladı. Ki olayın başına dönecek olursak şimdi bu olayı kaçıran dinleyicilerimiz vardır belki. Yani olur, Göztepe'yi takip etmeyenler vardır.
1: Evet.
0: Gugaşvili, Göztepe'nin kalecisi. Alınan mağlubiyetin ardından, hafta sonu 4-2'lik mağlubiyetin ardından sosyal medyasında açıklama yayınladı ama bu açıklama öncesinde sahada yaşanılan gerginlikler vardı. Kale arkası tribünü Göztepe'li taraftarlar kendi kalecisine tepkide bulundu, ıslıkladı. Ve Gugaşvili, Luka diyeyim ben ona, Luka el kol hareketleri yaptı tırnak içerisinde taraftarlara. Ve daha sonrasında da sosyal medyasından açıklama yayınladı. Sokakta elbet karşılaşırız dedi. O taraftarlar için söylüyorum bunu diye altını çize çize yazmış. Sokakta sizle elbet bir gün
1: Olsun
0: karşılaşırız. Dünya küçük. Karşılaşsan ne olacak? Sen futbolcu musun? Başka bir şey misin? Sokakta
1: kesinlikle öyle.
0: karşılaşsan ne olacak? İnsanı mı döveceksin? Yani
1: Olsun
0: sporcunun ahlaklısı çok iyidir. Yani
1: kesinlikle
0: sen
1: öyle ve
0: gelmişsin yurt dışından. Abi şimdi attın bana böyle konuyu. Bir saniye, bir saniye. Yani
1: evet.
0: böyle gerçekten sinirleniyorum böyle konularda. Keşke girmeyiz, umarım girmeyiz diye düşündüm de sen nereden buldun bu konuyu bilmiyorum.
1: Taraftar deyince aklıma geldi. Şimdi tabii ki
0: Abi yazık ya.
1: çok
0: Yazık.
1: büyük bir taraftar ki Türkiye'mizin bütün kulüplerin taraftarları büyüktür. Ben bunu her zaman söylüyorum. Yöneticiler, futbolcular gelip geçilir ama bu kulübün asıl sahibi taraftardır. Sen taraftara böyle konuşamazsın.
0: Ya orada çile çeken kim abi? Ya bırakın o şampiyon olursun olmazsın. Ben o yüzden dolu yani fanatizmden uzak durun diyorum. Rakibinizdeki bir taraftarı da sarılın, kucaklayın diyorum. Niye? Sen aç kaldığın günler vardır. A takım forması giyiyorsun üzerinde. Hani cebinde biriktirdiğin paralarla orijinal forma alıyorsundur. Maça gidiyorsundur. Aç kalıyorsundur, susuz kalıyorsundur. Ama rakibin dediğin o takımın taraftarları da bunu yaşıyor. Yani sizin birbirinizi anlamanız gerekiyor. Şuraya geleceğim. Göztepe taraftarı değil, tüm taraftarlar her zaman haklıdır. Çünkü onlar çilesini çekiyor. Onlar maç bittikten sonra aç susuz biliyorum abi görüyorum. Basın tribününe gidiyorum diye beni zengin sanmasın dinleyicilerimiz. Ben yıllarca onların içindeydim. Her maça gittim. Galatasaray, Fenerbahçe maçına da, Beşiktaş maçına da gittim. Oradaki insanların ne
1: Doğru.
0: düşündüğünü çok iyi biliyorum. Onlarla birlikte yol boyu arkadaşlık yapıyorum. Metrobüsle, metro ile geliyorum. Terliyor
1: Ya
0: insanlar. Ya
1: kesinlikle öyle.
0: yağmur çamur demiyor, gidiyorlar, üşüyorlar, ayakları su alıyor, ayakkabıları su alıyor. Ve onlar
1: İlk
0: bir iki
1: elinden
0: saat
1: izin
0: daha
1: alan
0: gidiyor. Ya arabasına binip jiplerine binip gitmiyorlar öyle.
1: kesinlikle öyle. İşine izin alanlar, ne bileyim maaşını ortaya koyanlar, yiyeceği mesela döneri, peynir ekmeği bile gidip kulübe veren var. Sırf bileti almak için. Ya, bu kadar kolay olmamalı bence yani. Çok zorumuza gitti yani gerçekten futbolcusun
0: E tabii.
1: sen paraları alıp götürürken o taraftarı da cefaya çekiyor olmaz o iş değil bu laflar
0: Değil. Ya tehdit de ediyor açık açık. Bu suç ya. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde zaten bu suç. Ha, birisi o Türkçe yazacak şey yoktur. Ona kim yazdı onu? Kim çevirdi de onu paylaştı mesela? Onunla bağlantısını kessin Luka Gugaşvili.

0: Kesinlikle öyle.
1: Yabancı ya bir...
0: Gürcüden çoğu ama Türkçe biliyorlar, biliyor musun?
1: Ya hocam, bu kadar net bilemez abi. Bu kadar net konuşamaz abi. Fiil tamlamalarını tam o, uygulamış, üç noktayı koymuş. Bu kadar denk getiremez. Şimdi bizim İngilizce konuşmamıza gidelim bir İngiltere'ye, Amerika'ya. Orada İngiltere İngilizce konuşuyorum diye övünüyoruz ya. Yani orada 3-4 yaşındaki çocuktan daha kötü bir İngilizce konuşuyoruz aslında. Çok komik zaten, bir İngilizcemiz var.
0: Doğru. Zaten tepkiden sonra hoca, zaten biliyorsun ilk yarı 4 gol yedi. Hatalı goller yedi. Hoca zaten devre arasında çıkarttı. Taraftarla zaten olunca, sıkıntı olunca çıkartmış zaten hoca. Hı hı. Ama yaptıkları hoş değildi yani.
1: Değil.
0: Sanki golü yiyen taraftardı. Hatalı taraftardı. Bir de taraftara ahkam kesmek var. O şeyler değil bunlar. Sen taraftarı mutlu etmek zorundasın. Taraftar dediğin gibi işinden, evinden, ailesinden farakat edip oralara geliyor. Cebindeki son 3 kuruşu koyup oralara geliyor.
1: Evet, doğru.
0: Kesinlikle hoş değil yani bunlar.
1: Abi eklemek istediğin bir şey var mı?
0: Buradan Göztepe taraftarına selamlarım olsun. Onlar her zaman en büyüktür. Kulübün sahipleridir. Bütün kulüplerin taraftarları kulübün sahibidir.
1: Sana ne oldu bu akşam ya?
0: İyi yayınlar diliyorum.
1: Sana ne oldu bu akşam sevgili Halil?
0: Evet yani.
1: Sen niye böyle oldun ya?
0: Yediremedim o konuyu hala. Burada konu açmışken onu da belirteyim dedim. Bu arada
1: hani Göztepe'li olduğunu bu kadar yani hadi söylemeyeyim.
0: Yok değilim. İnan değilim. Göztepe'li değilim. Türkiye'liyim. Ama Göztepe'de büyük. İzmir'in köklü kulüplerinden bir tanesi. Başarılar daim olsun. Gönlüm Galatasaray'ımızla, Fenerbahçe'mizle güzel haberler almak dileğiyle. Heh. Sana da iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederim. Çok güzel bir bitiriş yaptın.
0: İzlemeler diliyorum. Sevgiler sevgiler.
1: İzleme yok da dinleme olur değil mi?
0: Dinlemeler olsun.
1: Ha, tamam o olur. İzleme yok çünkü baktım ben de sağımda solumda kamera var da o kamera yayın kamerası değil herhalde. Bir tereddüt evet, ettim yok. Abi. Peki ağzına sağlık. Teşekkür ediyorum.
0: Zeynep sağ ol. Çok mersi. Görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar.
1: Yani ben o olaya pek girmiyorum zaten. Göztepe'nin kaleci konusuna girmiyorum ama çirkin bir hareket tabii ki. Çirkin bir hareket. Sizler mesajlarınızı göndermeye devam edin. Son 25 dakikam kaldı. Mesajlarınızı gönderdiniz. Bu sohbete sizler de dahil olabilirsiniz. İstediğinizi yazın ya. Şununla alakalı bir yorum bekliyorum değil. İstediğinizi yazabilirsiniz. Bir de 2006 Ballon d'Or adaylarına şöyle bir bakın. Size göre kim kazanacak? Ballon d'Or ödülünü böyle de katılabileceğiniz bir konu belirlemiş olayım. Birazdan döneceğim okumadığım mesajlara ve skorları hatırlatayım Şampiyonlar Ligi'nde. Borussia Dortmund 1, Villarreal 1, Real Madrid 2, Inter 0, Porto 0, Manchester City 1, Lille 2, Real Betis 3. Kabus gibi geçen bir ikinci yarı. Lille adına ilk yarıyı 2-1 önde kapattı Lille. İkinci yarıda arka arkaya kalesinde 2 gol gördü. Ve sonrasında da Lille 10 kişi kaldı. Hadi bakalım birden 2'ye giden bir karşılaşma bakalım neler olacak. Diyelim şöyle bir şimdi eritelim mesajlarımızı. Birçok mesaj var. Peki iki telefon lazım bana demiş video çekebilmem için sevgili Yavuz Bey. Selamlar Tekirdağ'dan İsmail Sabit dinleyicinizim diyor. Peki Tekirdağ'a da selamlarımı ileteyim. Aslında Dursun Özbek Singo'yu istememiş. 30 milyon euro çöpe gitti resmen diyor dinleyicim. Leo hazır değil. Doğru gelelim. Hazır değil, doğru gelelim. Ha, anlayamadım burayı. Türkiye Futbol Federasyonu verdiği tedbirsiz cezalara bir de Dursun Özbek başkanım. Sizi seviyorum, başarılısınız. Lakin Galatasaray sürekli yerden yere vuran Fenerbahçe'sinin her dediğini yapan. Bak böyle bir göndermede bulunuyor. Ben karşıyım değilim. Yani katılmıyorum ama dinleyicim bu görüşe sahip. TFF başkanını ziyaret ne yahu diyor. Edecek tabii ki TFF Başkanı Türkiye Futbol Federasyonu. Bakın Türkiye Futbol Federasyonu yani başkanlar, yöneticiler zaten bu ayrımcılığı tamamen önüne geçebilirler. Biz taraftarlar şimdi kendi aramızda tartışıyoruz ya herkes birbiriyle münakaşaya giriyor. Ya bunların sona ermesi için bu ziyaretlerin olması da gerektiğini düşünüyorum. Hayır ziyaret gerçekleştirmiyorlar bu sefer de kaos çıktı. Bak o onu sevmiyor. Fenerbahçe Beşiktaş Başkanı gidiyor. Galatasaraylı'yı kabul etmedi. Böyle tartışmalar oluyor. Hani gerek yok. Gitsin tabii Türkiye Futbol Federasyonu ya. Gidecek tabii ki Galatasaray Başkanı da Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor hepsi gidecek. Gitmesi de gerekiyor. Şimdi çalıştığınız yerde yaşadığınız bir sorunu kime gidip söylüyorsunuz? Türkiye Futbol Federasyonu bu takımları şu an yöneten konumda yer alıyor.

Federasyonu. Ha ben art niyetli olduklarını da düşünmüyorum. Hani biraz polyanacılık mı yapıyorum bilmiyorum. Yani TFF başkanının kötü bir yönetim sergilediğini de düşünmüyorum. Sadece MHK'de suç buluyorum hakem konusunda. MHK'nin değişmesi gerektiğini savunuyorum. Yıllardır tartışılıyor. TFF başkanı değişti, o değişti, bu değişti ama MHK başkanı değişmiyor. Enteresan bir şekilde. Şöyle bakalım. Yayın akışı harika Görkem. Teşekkür ederiz. Derfin Yunus da ne? Teşekkür ediyorum. Bir de geçmiş olsun demişti. Hiç o konulara girmiyorum. Abi gayet iyisin. 2,5 dakikada geldin. Maşallah. Jet gibisin diyor peki. Teşekkür ederim. Ha araya gitmiştim değil mi? 40 dakika önce onu söylüyorsunuz. Çay almaya gittim geldim ya. Gerçi çayı alıyorum da çay duruyor öyle içemiyorum ki. Selamlar Inter Şampiyonlar Ligi'nin en yaşlı takımı. İkincisi de Fenerbahçe'ymiş. Avrupa'da başarı için dinamizm önemli diyor bir dinleyicim. Deniz Gül 5 geçemez bu yıl sezon içinde 5 golü mü? Yarın güzel bir fark yer Galatasaray demiş. Yani taraflı tarafsız yani ne olursa olsun okuyorum. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Kimisi Fenerbahçe ile alakalı eleştiride bulunuyor. Beşiktaş, Galatasaray. Hepsini okuyorum dinleyicilerimin yorumu. Yani benim görüşüm değil onların görüşü. Şöyle bakalım. Görkem kardeşim sana Instagram'dan bir mesaj attım bakar mısın demiş. Çok mesaj geldi ya hangisini attınız ne attınız bilmiyorum. Zaten bana gelen isteklere genelde dinleyici misiniz diye ben otomatik mesaj gönderiyorum. Hani dinleyici olmayanları kabul etmiyorum pek o açıdan. Bunu da hatırlatayım. Icardi'ye yumruk atılmazsa, Muslera'ya faul yapılmazsa Sporting Lisbon 1, Galatasaray 2. Galatasaray'ımızın gollerini Batrakov ve Gabriel Sara atacak. Uğurcan, Şalay, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Gabriel Sara, Batrakov, Yunus, Barış, Denizgül. Bu kadro 3 puan alır gelir. Denizgül 2 asist yapar demiş dinleyicimiz. Hani umarım dediğiniz gibi olur ama. Ama işte Sporting Lisbon maçı maalesef maç sonu 1 ve 2,5 üstü banko. Üzgünüm ama 3 günlük kuponuma aldım sevgili Levent Bey. Fenerbahçe 2-1 kazanır. Galatasaray 5-0 kaybeder. Osimhen yoksa kafilede yoktu zaten. Osimhen götürülmedi yani Portekiz'e götürülmedi. Görkem Bey iyi yayınlar. Konuşuldu mu bilmiyorum ama PFDK sevkleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Sence böyle bir durumda Vlahovic ile birlikte Şikrin yerinde sevk edilmesi gerekmiyor muydu? Yani kaos, kaos, kaos. Yani bu konuda yorum yaparsam yine kaos gelir. Hiç gerek yok. Bakın şöyle 20 dakikam var. Beni kaosun içerisine dahil etmeyin. Et güzellikleri konuşalım. Güzellikleri konuşalım. Ballon d'Or ne demek Görkem Bey? Ballon d'Or ne demek mi? Aa, Ballon d'Or ne demek? Sevgili Cesur Bey gerçekten mi sordunuz acaba? Selamlar iyi yayınlar ben Diyarbakır'dan yazıyorum. Aydın'dan yazıyorum. Ha, Aydın sitesinden yazıyorum. Selam olsun arkadaşlara. Şu an kulübedeyiz. Maç takip ediyoruz. Kolay gelsin. Kulübedesiniz. Antrenörlük mü yapıyor acaba dinleyicim burada ya? Diyarbakır'da selamlarımı ileteyim. Şöyle devam edeyim. Neler var? Galatasaray kazanır. Bir Beşiktaşlı olarak başarılar diliyorum. Çanakkale'den selamlar Bora Ayhan. Bir de fotoğraf göndermiş. Fotoğrafında bir çay var. Çayı ben de paylaşacağım birazdan. Yayından sonra. Aynı masadan bir fotoğraf paylaşacağım. Görkem Bey gece seansı banko maçın var mı? Selamlar İzmir'den Özcan. Var. Her zaman var. Banko maçımın olmadığı zaman yok. Nereden göreceksiniz bunu biliyorsunuz. Uğur Böceği şans oyunları bayisini kayıtlı bayim olarak yapanları görebilir miyim? Yeni üye oldum diyen dinleyicilerimiz bir yazsın. Ki yarın öbür gün güzel jestleri olacak sponsorumuzun bak. Desteklediğiniz takımın orijinal şapkalarını, atkılarını kazanacaksınız. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Hani şu kadarlık oynayın falan bir kuralımız yok. Sadece kayıtlı bayinizi Uğur Böceği şans oyunları bayisi olarak değiştiriyorsunuz. Bir de bana değiştirdim yazın ya da 0540-300-0097 bu numaraya mesaj gönderin. Ha bunları aklınızda tutamıyorsunuz olabilir. Seyir halindesinizdir. Ama bunu tutarsınız. Görkem Tezer Instagram'dan adımı soyadımı yazdığınızda beni takip edebilir yine bana yazabilir dinleyicilerim. Orada da interaktif bir sosyal medya kullanmaya çalışıyorum. Göztepe'li olarak ağzınıza sağlık. Siz adam gibi adamsınız demiş dinleyicimiz. Yani adamlıkla alakası yok. Bu normal olanı zaten. Bunun aksini iddia eden biri çıkar mı onu bilmiyorum. Normali bu. Ya taraftarsın taraftar. Taraftara kimse el kol yapamaz ya. Yapamaz. Yani bu konuda fazla yorum yapmak istemiyorum. Çünkü sinirleniyorum böyle konularda. Ben gidiyorum bir oyuncuya tepki gösteriyorum.

fıstıklıyorum diye dönecek bana hareket yapacak. Bir de sosyal medyasından gelecek. Dünya küçük. Umarım bir yerde karşılaşırız. Elbet bir yerde karşılaşırız diyecek. Ya karşılaşsan ne olacak? Karşılaşsan ne olacak ya? Yabancı ülkeden geldin ülkeye, buradaki o takımına canını verebilecek insanlara posta koyuyorsun. Affedersin. Göztepe taraftarına sen ne yapabilirsin? Ne yapabilirsin? Hadi bundan sonra sen nerede antrenman yapacaksın mesela? Ya böyle bir profesyonellik olabilir mi? Geliyor dinleyicim bana bir hakaret ediyor şu an mesela. Edebilir. Etmemesi gerekiyor, doğru. Ya yayında hakaret etti diye ben de ona mı hakaret edeyim? Ya da numarası görünüyor ya. Numarasını alayım şimdi yayından sonra telefon mu açayım? Neredesin sen mi diyeyim? E nerede kaldı profesyonellik? Ki ben milyon euro kazanmıyorum. Kalemde 4 golü gördükten sonra yine jipime binip gitmiyorum. Jipim var senin. Biniyorsun gidiyorsun. Ne güzel. En güzel dairede kalıyorsun. Oradaki çileyi taraftar çekiyor. Kış ayında ayakkabısı su alıyor adamın, taraftarın. Hasta oluyor 2 gün boyunca. Öksürüyor, hapşırıyor. Cebinden para verip hasta olan insan seni tepki gösteriyor, ıslıklıyor. O kulübün sahibi taraftardır. Her kulübün sahibi taraftardır. Senin gibi localarda izlemiyor maçı. Yani neyse. Ha, locada maçı izlemek kötü bir şey değil. Loca yanlış bir tabir olabilir burada. Ama deplasman maçlarının oynamadığın karşılaşmalarda tatil köylerinde fotoğraf paylaşmıyor taraftarlar. Otobüs yolculuğu yapıyor. Böyle futbolcuların men edilmesi gerekiyor ya. Bir daha kalecilik yapmaması gerekiyor. Böyle saygısızlık olabilir mi? Ya insan sinirli anında bile, hadi ağzından bir şey çıkar, sinirlendim mesela. Ağzımdan şu an yanlış bir şey çıkabilir, değil mi? Hani konuşuyorum. Televizyonda gaf yapabilirsin ya da basın toplantısında bir gaf yapabilir. Hadi ona bir belli ölçüde yaklaşırım ben yine. Luka'dan bahsediyorum, Göztepe'nin kalecisi. Ama şöyle bir durum var. Instagram'dan şimdi ben sinirlendim. Ya dur ya, ben Instagram'dan şimdi böyle bir şey yazayım. Bunu Türkçe'ye çevirttireyim, öyle göndereyim. Ya bu başka bir şey. Bu başka bir boyut. Bunun affı olmaz. Zaten Göztepe kulübü de disiplin soruşturması başlattı. Ve şu an takımdan ayrı çalışıyor. Göztepe bugün açıklama yayınladı. Resmi sosyal medya kanalları üzerinden. Doğrusu buydu. Aman aman şimdi İzmir'de de iyi dinleniyoruz. Şimdi denk gelir menk gelir benim hakkımda da bir şey yazar diye de bir tedirgin oldum. Hani konuyu kapatayım, yazar. Görkem diye biri varmış. Dünya küçük. Görkem. İlla karşılaşırız ama şimdi hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Tabii şaka yapıyorum canım. Şöyle bakalım, gençlerimize daha fazla şans verelim. Bırakın öyle kalecileri. Yabancı hastalığı diyorum ben buna. Yabancı hastalığını bir kenara bırakın. Gençlerimize, ya bizden olanlara biraz bakalım. Barış Alper Yılmaz ne ıslıklamalar yedi ya. İrfan Can Fenerbahçe'de ne ıslıklamalara maruz kaldı. Kaleci İrfan Can Fenerbahçe'deydi daha önceki sezonlarda. Ederson geçtiğimiz sezon. Kaç kişi hakaret etti Ederson'a, neler oldu? Rize maçından sonra özellikle ıslıklandı sürekli. Ama şu an çıkıyor aslanlar gibi mücadele ediyor bu oyuncular. Yunus Akgün. Hep tribünden uğultular geliyor. Yerli oyunculara uğultular geliyor. Barış top kaybettiği zaman bir uğultu. Yunus Akgün top kaybettiği zaman bir uğultu. Lemina kaybettiği zaman uğultu yok. Leroy Sané çok gereksiz çalımlara girip topu kaptırıyor. Hiç mücadele etmiyor. Ona uğultu yok. Olur mu böyle? Taraftarın da şapkayı biraz önüne koyması gerekiyor. Yabancılara bu kadar önem vermeyelim. Ha yabancı futbolcular, evet, Leroy Sané çok kaliteli. Hayranlıydım ben onun. Ama tepki gösterilecekse sadece bu Türk oyunculara değil, Türklere tepki göstermeyi seviyoruz maalesef. Yabancı oyunculara niye göstermiyoruz? Fenerbahçe'de İrfan Can'a tepki gösteriyorsun. Yani İsmail Hoca'ya tepki gösteriyorsun. Ya Mourinho neler yaptı? Neler yaptı Mourinho? Kulüple eğlendi neredeyse ya. Enteresan açıklamalar. Bizi, ülkemizi yurt dışındaki basına şikayet etmeler. UEFA'ya şikayet etmeler. Türkiye'de futbol böyle hiçbir şey olmaz Türk futboluna. Bu açıklamalar nedir? Abi Mourinho olduğu için, Portekizli olduğu için, Mourinho değil de Murat olsaydı onun adı mesela, altyapıdan çıkan genç bir antrenör olsaydı ikinci maçta gönderilirdi gibi. Yani yabancı oldukları için daha fazla önem veriliyor ülkemizde. Ya taraftarlar veriyor bunu. Yöneticiler vermiyor ki. Taraftarlar veriyor. Fenerbahçe 3-1 kaybederdi.

etmiş. Yani kaybetmesin, Fenerbahçe kazansın umarım. Puan lazım, puan. Puan lazım. Fanatikliği bu sene bırakın. En azından hani normal şartlarda yaptığınız yorum tabii ki 3-1 Roma kazanabilir, bu anormal bir skor değil. Ama temennimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kazanması. Puan lazım çünkü. Avrupa'da birbirimizi destekleyelim. Destekleyelim. Dortmund maçını üst yapar mısın? Dortmund maçı zaten üst olmuş. Yani yapmama gerek kalmamış. Yazmanız yeterli oldu yani, öyle söyleyeyim. İyi geceler Diyarbakır'dan, ben Zülküf. Yaptığım en güzel hobilerden biri kulaklığımı takıp balkonda uzanıp sizi keyifle dinlemek oluyor. İyi yayınlar dilerim demiş. Bir manzara fotoğrafı alırım sevgili Zülküf Bey. Diyarbakırlı çok insan tanıdım. Çok dostum, kardeşim oldu. Yani çok iyi insanlar. Diyarbakır'a gitmek nasip olmadı ama bir türlü. Umarım bir gün gelirim ya Diyarbakır'da. Umarım denk geliriz sevgili Zülküf Bey. Şu an bulunduğunuz yerden de balkondasınız madem, ayaklarınızı uzatmışsınız. Bir fotoğrafı alırım. Bir fotoğrafı alırım. Ben de taktım fotoğraf video. Ya böyle yazan dinleyicilerimize hemen o zaman bir fotoğraf. Yanlış anlamayın. Selamun aleyküm abi, kolay gelsin. Ben bir Trabzonsporlu olarak Avrupa'da oynayan bütün takımlarımıza başarılar diliyorum. İnşallah onları kutlarız. Hayırlı olsun. İnşallah vatanımız, milletimiz, ülkemiz için Almanya Stuttgart'tan selamlar Yaşar Aydın. Umarım dediğiniz gibi olur sevgili Yaşar Bey. Devam ediyorum mesajlara. Görkem lafım sana değil demiş. Ha, anladım. Olduğu sürece benim kaydolma gibi düşüncem yok. Yani ama bana da bir şey olmuş oluyor sevgili Levent Bey. Yani o açıdan düşünmeyin. O açıdan düşünmeyin. Mesela oraya sadece Görkem yazdığınızda zaten tamamen benimle muhatap oluyorsunuz. Öyle bir durum var. Yani zaten o numaraya bu söylediğinizi yazabilirsiniz. Açık açık yazabilirsiniz yani. Ama yarın öbür gün bir forma vesaire kazanmak istiyorsanız, hani ne diyor ya YouTuber'lar, kanalıma like atın. Ben de diyorum sponsorumuzun bayisini kullanın. Anlatabildim mi sevgili Levent abi? Ha, zorla tabii kimseye getirmiyoruz canım. Yani öyle bir şey yok. Diğer bayideki arkadaşlarımız da orada emek veriyor. Her bayi kendince emek veriyor. Birçok çalışanı vardır diye tahmin ediyorum. O kadar emek, ben zorla orayı bırak buraya gel demem. Vicdanım rahatsız olur. Ha, gelirseniz şöyle şöyle artıları var diyorum. Hem benim ücretsiz kuponlarımı görüyorsunuz ki kazandıran kuponlarım, hem de sponsorumuz, bayimiz sağ olsun güzel hediyelerde bulunuyor. Forma hediyelerinde bulunuyor. Taraftar ürünlerini sizlere hediye ediyor. Öyle de bir güzel avantajı var yani, ondan bahsediyorum. Galatasaraylıyım ve Kerem Aktürkoğlu'nun ıslıklandığı, eleştirildiği kadar Türkiye'de kimse ıslıklanmamıştır. Ama çocuk her defasında çıkıyor, oynamaya çalışıyor demiş. Yani Kerem Aktürkoğlu'nun da zaman zaman hatası var. Yani hatası var. Ha, oyun anlamında değil. Çok iyi mücadele eden tabii ki bir oyuncu, ben de severim. Kerem Aktürkoğlu'nun futbolunu severim. Ama yani yanlışları da oldu. Yanlışları da oldu. Ha, Fenerbahçe transferi değil yanlış. O değil. Ama yaptığı açıklamalar, tabii ki burada o açıklamayı yapıyor, sonra ne oluyor? Fenerbahçeli ve Galatasaraylı taraftarlar birbirine düşüyor. Hani o açıdan hoş olmuyor. Ben her zaman fair play ruhuna inanan bir futbol sever olduğum için ben yanlış yaptığını düşünüyorum. İlk geldiği dönemdeki yaptığı açıklamaların yanlış olduğunu düşünüyorum. Şöyle bir bakalım. Diyarbakır'dan Çektar ben diyen dinleyicimiz. Teşekkür ediyorum dinleyicimiz. Diyarbakır'dan ne kadar çok kişi dinliyor şu an beni ya. İstanbul'dakiler yok. İzmir'dekileri göremiyorum lütfen. Son bölümdeyiz. 10 dakika kaldı. İzmir ve İstanbul dinleyicilerimi de şöyle bir sahneye alabilir miyim? Lütfen. Hiç İstanbul ve İzmir göremiyorum ya. Porto berabere bitir abi. Tek maç kaldım sevgili Ferhat Bey. Porto maçını berabere bitireceğiz. 85. dakika. Sevgili Ferhat Bey, nereden oynuyorsunuz? Uğur Böceği şans oyunlarından oynuyorsanız totem yapacağım. Yoruluyorum. Bak zaten yorgunum. 10 dakikalık mesafeyi 45 dakikada yürüyorum. Bir rahatsızlığım var. Onun için Uğur Böceği şans oyunlarından mı oynuyorsunuz? Yani iddia.com'un resmi bayisi, öyle söyleyeyim. Uğur Böceği ne abi? Yo, ben Uğur Böceği'nden oynamıyorum. İddiadan oynuyorum. Böyle diyen de oluyor. İddia.com'un resmi bayisi. İddia.com'un profilim içerisinde bayiler kısmında yer alıyor. Oradan benim söylediğim bayiyi seçiyorsunuz. Sponsorumuzu seçiyorsunuz. Bu yani. Yapmanız gereken bu. Şöyle bir skorlarımı hatırlatayım. Son mesajlarınızı alacağım. Almaya devam ediyorum. Şöyle bir bakalım. Lille 2, Real Betis 3, 87. dakika. Borussia Dortmund 2, Villarreal 1. Burada da 84. dakika. Umarım ya buradan bir gol gelir ya. Çok dinleyicim gol bekliyordu. Dortmund-Villarreal maçı. 3,5 gol üstü falan bekleyenler vardı. Yapalım, buraya bir totem yapalım. Bunu gönüllü olarak yapıyorum. Porto-Manchester City 1-0. City'nin üstünlüğüyle de.

devam ediyor. 85. dakika oynanmakta diyelim. Sonrasında da yine sizlerden gelen mesajlara dönelim. Birçok biriken mesajım var.

Şöyle bir devam edelim. Abi Galatasaray bence 2-0 kazanacak yarın akşam. İnanılmaz bir oyun ortaya koyacaklar. Böyle bir sürprizi bekliyorum ben. İyi yayınlar. Umarım Fenerbahçemiz de kazanır. Bir Galatasaraylı olarak tüm takımlarımıza Avrupa'da başarılar diliyorum demiş dinleyicimiz. Peki, teşekkür ediyorum. Umarım ya, çok güzel mesajlardan biri. Umarım dediğiniz gibi olur. Kazanalım. Hepimiz kazanalım. Şu ülke puanımızı istediğimiz yerlere taşıyalım. Sonra transfer sezonu açıldığında tepki gösteriyorsunuz. Gösteriyorsunuz abi, yapmayın şimdi. Bu oyuncuya bu kadar verilir mi? Ya senin oynadığın lig Süper Lig veriliyor. Senin ülkende, senin futboluna gelmesi için bir yıldızın daha fazla para istiyor bir oyuncu. Öyle bak. Ama ilk 5'in, ilk 6'nın içerisinde yer alsa, Süper Lig seviyesi çok yükselse o oyuncular zaten gelmek isteyecek. 50 milyonluk oyuncuyu belki sen 35'e ikna edeceksin. Olur ya, ben bu ligde 30'a da oynarım diyecekler. Ama bakıyor, nerede mesela, Leo için söylüyorum, 50 milyon euro orada bir bedelle gitmiş daha önce, hatırlayın, 45 bedelle gitmiş. İtalya Türkiye'yi kıyaslıyor. Türkiye ligi daha düşük bir lig. Şimdi orada çok başarı yok. Şu kadar paraya giderim. Böyle oluyor. Yani ne olacak başka?

Yavuz Baysal abim yurt dışı telefon numarası ile üye olabiliyor muyuz demiş. Bilmiyorum abi, denemedim, hiç yurt dışına çıkmadım hayatımda ya. Vallahi çıkmadım sevgili Yavuz Bey. Ha, Edirne tarafına gittim daha önce. Orası yurt dışı sayılıyor mu? Avrupa diyorlar ya. Yo, orada da normal kullanmıştım ya. Kıbrıs'a gittim. Gerçi Kıbrıs'ta da normal hattım vardı. Yok, hiç çıkmadım yurt dışına. O yüzden bilmiyorum. Yani bir deneyin, bir bakın. Olabilirsin, niye olmayacaksın ki ya? Olabilirsin sonuçta. Yurt dışını bir deneyin derim ben. Ya da 0543-300-0097 bu numaraya mesaj gönderin. Şöyle bakalım. Abi çok insancılsın ama gerçekler acıdır demiş. Yani futbol konusunda, yani her hayatın her anlamında insancıl olmaya çalışıyorum ya. Hani bunları da şov yapmak için söylemiyorum. Gerçekten söylemiyorum. Yaptığım çok gizli şeyler vardır hayatın içerisinde. Yani mesela benim cebimde mutlaka yaş mama olur. Onları sokakta gördüğüm, yani gecenin bir yarısı eve gittiğim için sokak kenarında gördüğüm kedilere dökerim mesela. O mutlaka alışkanlıklarımdan biridir. Her markete gittiğimde alırım. Ha, bir koli alırım neredeyse mama. O mamasız çıkmam dışarı. Ha, bir gün denk gelirsek abi cebindekiler ne böyle çok kalın cebin ya diye düşünmeyin, para değil. Para değil onlar. 4-5 tane böyle yaş mama oluyor cebimde genelde, paket açılmamış. Boş yerler gördükçe, kedilerin çoğunluk olduğu yerler gördükçe onları döküyorum. Öyle bir durum. Ama insancılım hayatım boyunca, evet ya, hep iyiliğe inanan biriyim. İyiliğe inanmış biriyim. Hayatta en güzel şey karşılık beklemeden sevmektir. İşte Diyarbakır'dan böyle bir seni bu yüzden dinliyorlar ve seviyorlar, yayına katılıyorlar demiş dinleyicimiz. Hepsine teşekkür ediyorum. Hepsine teşekkür ediyorum. Abi iyi yayınlar. Şu Lille maçında bir gol daha gelirse çok iyi olacak. Gelir umarım. Bu arada gol yazanlar var. Dortmund maçı mı? Ha, evet. Dortmund maçı gol olmuş. Güzel, 3,5 gol üstü geldi ya Dortmund maçında. Sevindim vallahi billahi, sevindim ya. Birçok kişi gol bekliyordu burada. Hani 3,5 gol üstü olur mu abi? Dortmund'un bir golü daha gelir mi abi? Ben bir gol daha bekliyorum. Ben çok mesaj gördüm. Güzel. Ben oynamadım bu maça. Herhangi bir bahisim yoktu. Önermedim de kimseye. Ama böyle birilerinin kazandığını görünce, o mutluluğu görünce çok keyif aldım. Yani güzel. Borussia Dortmund'un 3. golü gelmiş. Galatasaray'ın çok eksiği var. Lisbon 2-0 veya 3-1 alır diyen dinleyicimiz. Devam ediyorum. Son mesajlarınızı alıyorum. Porto maçı, hani beraberlik olmadı. Bari 1,5 gol üstü olsun demiş dinleyicimiz. Zor gibi gözüküyor. Umarım gelir. Şöyle devam edelim. İstanbul'dan dinliyorum diyen dinleyicilerimin mesajını görüyorum. Peki, teşekkür ederim hepsine.

0: Bu arada Mahmut Bey'e de selamlarımı gönderdim. Mahmut Bingöl beni dinliyormuş şu an kendisi. Selamlarımı ileteyim. Ben otomatik olarak her dinleyicim olduğunu bilmiyorum. Mesela şöyle şaşırmayın yarın öbür gün. Bana şimdi Instagram'dan istek gönderin. Gönderenler biliyor. Otomatik mesaj geliyor. Gitmeyince de ben gönderiyorum. İstekleri kabul etmeden. Dinleyici misiniz diye yazıyorum hepsini. Otomatik mesajım var böyle. Dinleyici hayır dinlemiyorum diyenlerin isteğini pek kabul etmiyorum. Evet dinleyicinim diyenlerin isteğini kabul ediyorum. Yavuz nereden çıktı ya? Sevgili Mahmut Bin Yavuz beni andı ama Yavuz diye birini tanımıyorum. Mahmut Bingöl'e de selamlarımı ileteyim. Sizden gece maçı bekliyormuş. Bizden gece maçı bekliyormuş. Ya, bekleyenlere şöyle bir şey hatırlatayım. iddia.com'da kayıtlı bayinizi Uğur Böceği olarak değiştiriyorsunuz. Çok basit. Kayıtlı bayim. Kayıtlı bayimi değiştir. Büyütece bas açılan sayfada. İl seç, ilçe seç. Hemen o sayfada büyüteç var. Arama yeri. Oraya tıkla. Ve arama çubuğu gelecek. Oraya da 30 çift 0 97. Bunu birleşik olarak yazıyorsun. Birleşik olarak yaz enter'a bas. Uğur Böceği şans oyunları zaten karşına çıkacak. Kayıtlı bayim olarak ekle diyorsun. Bursa'daki bayi. Yanlış bayi olmasın. Onu da söyleyeyim. Sonrasında 0540 300 çift 0 97. Bu numaraya mesaj gönderiyorsun. Bayimizin resmi kurumsal WhatsApp numarası. Oradaki arkadaşlarımıza bir kereye mahsus mesaj gönderiyorsun. Ve devamında da her gün düzenli olarak gece gündüz yani hiç fark etmiyor benim ne zaman ne paylaşacağım. Oradaki arkadaşlarımız canlı kuponlarımı size iletiyor. Bu hatırlatmayı da yapalım. Ha, soru ve görüşünüz varsa da dediğim gibi Instagram'da Görkem Tezer yazmanız yeterli olacaktır. Numarayı kaçıranlar, bayi kodunu soranlar ya da bana bir şey söylemek isteyenler buradan ulaşabilirler. Onu da hatırlatmış olayım. Ve devam ediyorum. Son bir dakikanın içerisindeyim. Ben de kilo problemini yürüyüşle çözmeye çalışıyorum demiş. Peki kolaylıklar diliyorum. Borussia Dortmund Villarreal maçı öyle bir açıldı ki. Bir gol bekliyordu dinleyicimiz de bir gol daha geldi. Villarreal bir gol attı. Skor 3-2. 90'dan sonra çıkan goller Real Madrid 2, Inter 1, Porto 0, Manchester City 2 olmuş. İyi güzel burada da hoşuma giden bir sonuç. En azından 1,5 gol üstü bekleyenler için sevindiğim haberlerden biri. Lille 2, Real Betis 3. 90. dakika hepsinde 90. dakikaya girdik. Hiç berabere biten maç yok bakın. Yarın Galatasaray maçı berabere bitmesin. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane maç var Şampiyonlar Ligi'nde şu an. Hiçbiri berabere bitmiyor. İki tanesi bitmedi. Diğer dördü de bitmeyecek gibi. En azından büyük mucize olmazsa. Yarınkiler berabere bitmesin. Galatasaray maçı ya da Fenerbahçe maçı. Ha ben razıyım. Beraberliklere razıyım onu söyleyeyim. Peki çikolata getirmedim diye mi? Beni tanıyor musunuz? Tanımıyor musunuz demiş. Tanıyorum. Aa, ne oldu ki? Tanıyorum. Şöyle bakayım. İyi yayınlar abi. Porto maçında bir gol daha olur mu? Porto'nun tek golü kaldı. Artık saniyeler var maçın bitmesine. Peki. Ankara'dan selam, İzmir'den selam. Mesajlarınızı okudum. İlyas ve İbrahim teşekkür ediyorum. Mustafa Bey'e teşekkür ediyorum. Şöyle hızlı hızlı geçeyim. Kütahya'dan yazan bir dinleyicim, Eskişehir'den yazan dinleyicim. Hepinize selamlarımı ve sevgilerimi gönderiyorum. Umarım keyif almışsınızdır. Hani ben 1,5 saat boyunca çok ama çok keyif aldım. Umarım bu keyif de size yansımıştır. Keyif de 1,5 saat geride kalmıştır sizin adınıza. Sürçülisan ettiysem her zaman olduğu gibi affımı talep ediyorum. Yarın akşam saatler 22.30'u gösterdiğinde tekrardan karşınızda olmayı ümit ediyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın.
1: +30 çift 0 97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le bahse gireriz sona erdi.
2: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
3: Gel yavaş.

0: Radyospor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyospor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcast'leri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyospor'un uygulamasını hemen indirin.
1: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
2: Mertelan ve Ali Erim'le Sabah Sporu başlıyor.
3: Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 8 Eylül 2026 Salı günündeyiz. Saatlerimiz de tam 7'yi gösteriyor yaklaşık. 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Gündemi özetlemeye ben basketbolla başlayacağım. Dün A-Milli kadın basketbol takımımız Dünya Kupası C grubu 3. maçında Porto Rico'yla karşı karşıya geldi. İlk iki maçında iki mağlubiyet yaşayan iki takım son maçta kazanarak adına en azından playoff turuna yazdırmaya çalışacaktı. Pota'nın perileri aslında iyi de götürdü son periyoda kadar ama son periyotta Porto Rico bize üstünlük kurdu ve mücadeleyi 75-71'lik skorla kazanarak grubu 3. bitirmeyi başardılar. Biz ise 4 takımda grupta son basamakta yer aldık ve turnuvaya grup aşamasında veda ettik. 16 takımda bir Dünya Kupası organizasyonu kadınlar basketbolda. Bizim 3. katılışımız ve burada elendik. Grupta zorlu rakipler vardı, özellikle Avustralya ve Belçika. Bu iki takıma karşı farklı mağlubiyetler aldık. Son maç kafa kafaya gitti ama orada da son bölümü iyi oynayamayınca Dünya Kupası'na erken bir veda etmiş olduk. Millileri yine de emekleri için tebrik etmek, teşekkür etmek gerekiyor. Sonuçta çok sık katıldığımız bir turnuva değil. Dünya Kupası Kadınlar Basketbol'da 3. kez tarihimizde katıldık. Umarız öncelikli olarak tabii ki burada bir istikrar sağlarız. Sonrasında da tabii olursa 2014'teki gibi bir dördüncülük ya da daha iyisi fena olmaz diyelim. Tekrar tebrik edelim. Ve dönelim futbola. Dün Süper Lig'de 4. haftanın kapanışında iki karşılaşma oynandı. Göztepe-Gaziantep mücadelesi dünün manşetlik gelişmelerine sahne olan maçıydı. Gaziantep, Göztepe deplasmanında ilk yarıda 4-0 öne geçmeyi başardı. 4-0 gerçekten inanılmaz bir skor. Göztepe ki geçen yıl savunmasıyla ön plana çıkan İzmir ekibi bu yıl kalesinde gördüğü gollerle dikkat çekiyor. Savunması pek iyi değil. İlk Samsun maçında 3 gol yediler. Gençler Birliği'nden 1 gol yediler. Gol atamadan kaybettiler. Galatasaray deplasmanında 3 gol yiyip çok sayıda pozisyon verdiler ve dünkü Gaziantep maçının ilk yarısında da kalesine 4 gol gördü Göztepe. Kaleci Gugeshashvili'ye de büyük bir tepki vardı tribünlerden. Hatta Gugeshashvili de tribünlerle böyle bir diyaloğa da girdi. Devre arasında da teknik direktör Stoylov kalecisini çıkardı. İkinci yarıya Arda Özçimen'le başladı. Ve ikinci yarıda tabii daha farklı bir Göztepe gördü. Kalesine gol görmedi. İki gol buldu. Juan'la o goller geldi. Ama tabii puan için yeterli olmadı. 4-2'lik skorla Gaziantep mücadeleyi kazanmayı başardı. Gaziantep'te de biliyorsunuz Rado ile yollar ayrıldıktan sonra Orhan Ak'la anlaşıldı ve Orhan Ak'la ilk karşılaşmada da 3 puan geldi. Çok iyi bir ilk yarı. 4 isabetli şutta 4 gol buldu Gaziantep. Halil Göztepe'yi kendi silahıyla vurdu. Bir uzun topla birlikte atağın devamında Halil iyi bir son vuruşla golü attı. Abena ile stoperiyle 2-0. Kozlovski benzer goller attı sol taraftan. Ve Gaziantep için rahat bir maç oldu diyebiliriz. Göztepe'de tabii soru işaretleri büyük. Geçen yıl ve ondan önceki yıl sezona iyi başlangıçlar yapmışlardı ama bu yıl öyle olmadı. Tribünlerde de o heyecanın, o desteğin azaldığını görüyoruz. Dün Göztepe stadında pek alışık olmadığımız boşluklar dikkat çekiyordu ki maçın pazartesi olması bir etken olabilir ama artık saatler de o 21.30'dan 20'ye doğru çekildi. Gelecek haftayla birlikte yanılmıyorsam 19'a gelecek. Hafta sonu karşılaşmalar hafta içi yine 20'de olacak. Ama çok dolu bir tribün yoktu Göztepe'de. Gaziantep açısından da sezonun ikinci galibiyeti oldu. Gaziantep 7 puanla şu anda averajlı haftayı 6. basamakta kapattı. Onu söyleyebiliriz. Günün diğer maçında da Alanyaspor, onlar da çok enteresan işler yapıyorlar. Beşiktaş'ı mağlup ediyorlar, sonra Eyüp'e kaybediyorlar. Dün de Rize deplasmanında 1-0'lık skorla kazandı Alanyaspor. Onların da bu sezonki ikinci galibiyeti oldu. İlk haftadan bir beraberlik var. Onların da 7 puanı olduğunu söyleyelim. Gaziantep'le aynı puandalar averajda. Şu anda Alanyaspor Antep'in bir basamak altında. 7. basamakta yer alıyor. Çaykur ise sezonun 2. mağlubiyetini aldı. 2 galibiyet daha önce alınmıştı ve 6 puanla Çaykur da haftayı 11. basamakta tamamladı. İlginç bir tablo var Rize açısından. Rize deplasmanda oynadığı 2 maçı kazandı. Evinde oynadığı 2 maçı kaybetti. Ve evinde oynadığı 2 maçta gol dahi atamadı. İlginç bir tablo gözüküyor orada. Bakalım sezonun devamını nasıl getirecekler. Tabii biraz daha normale dönecektir. İç saha performansı ve dış sahada da kayıplar gelmeye başlayacaktır. Bu arada Göztepe de 4 hafta sonunda sadece 1 puanda ve 18 takımlı Süper Lig'de haftayı 17. basamakta tamamladı. 18. biliyorsunuz Konya. Henüz puanı dahi yok. 0 puan. Göztepe 17 ve Üpspor'da küme düşme hattındaki son takım 3 puanlı 16. basamakta yer alıyor ve sonrasında 4 puanlı 4 takım Erzurum, Çorum, Samsun ve Başakşehir sıralanıyorlar. Zirvede ise Galatasaray var 10 puanla. Onu 9'ar puanlı Beşiktaş ve Kocaeli Spor takip ediyor. Süper Lig'deki tablo bu şekilde. Birinci Lig'de de dün toplamda 4 karşılaşma vardı. 6. hafta karşılaşmaları sona erdi Birinci Lig'de. Burada da günün dikkat çeken skoru Bursa Spor'dan geldi. Manisa deplasmanında Bursa Spor 90+2 de Yanaço'nun golüyle kazanmayı başardı. Yanaço maçta Bursa'nın ilk golünü de atmıştı. Her maç gol atmaya devam ediyor Nijeryalı yıldız oyuncu. İnanılmaz bir seri içerisinde 6 maçta yanılmıyorsam 8 gole ulaştı. 2 de asisti var. Önemli bir katkı. Bursa'yı da şu anda puan tablosunda ikinci basamakta görüyoruz. 6 maç sonunda 15 puanı var Bursa'nın. Lider Batman Petrolspor'un da 16 puanı olduğunu söyleyeyim. Kayseri Spor dün Esenler Erok Spor karşısında 3-0'lık bir galibiyet aldı. Kayseri'de puanını 13 yaptı ve haftayı 3. basamakta Kayseri

0: de tamamlıyor. Esenler Erokspor'da ise bir teknik direktör değişikliği oluyor. Mustafa Gürsel'le yollar ayrıldı. Bakalım yeni isim kim olacak onu da göreceğiz. Antalyaspor'da da bu arada Bülent Korkmaz'la yollar ayrıldı. Antalyaspor şu anda 6 maçta 4 mağlubiyeti var. 14. basamakta. Esenler Erokspor'un 6 maçta galibiyeti yok. 4 beraberlikte küme düşme hattında yer alıyorlar. İki takım da yeni hocalarını kısa süre içerisinde belirleyecektir. İstanbulspor 1, Iğdır 2, Manisa 1, Bursa 2 dedik. Mardin 1, Bodrum 0. Dünün diğer sonuçları 1. Lig'de. La Liga'da 2 maç var. Getafe 1, Celta Vigo 1, Elche 2, Real Sociedad 3. Serie A'da Cagliari 1, Lecce 0, Udinese 1, Lazio 3. Lazio lige 3'te 3 ile başladı. Ezeli rakibi Roma'da biliyorsunuz 3'te 3 ile başladı. Ve Inter bir diğer takım, son şampiyon. Onlar da Serie A'da 3'te 3 ile başlayan takım oldular. Böyle bir tablo var İtalya'da. Ve bugün günlerden salı dedik ve artık Şampiyonlar Ligi lig aşaması bu akşam oynanacak karşılaşmalarla birlikte başlıyor. 19.45'te 2 mücadele, 22 seansında da 4 mücadele olacak. İlk haftaya özel Şampiyonlar Ligi fikstürü 3 güne yayıldı. Salı, çarşamba, perşembe, çarşamba Galatasaray Sporting deplasmanına gidecek. Perşembe günü de Fenerbahçe evinde Roma'yı konuk edecek. Bugün Galatasaray'da bir basın toplantısı olacak, Sporting maçı öncesi. Onu da Radyospor'dan canlı olarak takip edebileceksiniz. Maçları da bugünkü konuşacağız. Onu da dile getirmiş olayım. Galatasaray'da dün Başkan Dursun Özbek yöneticilerden Abdullah Kavukçu ile birlikte Türkiye Futbol Federasyonu'na bir ziyarette bulundu. Konuyla ilgili resmi duyuru Türkiye Futbol Federasyonu'ndan geldi. Bu enteresan bir konu. Çünkü Galatasaray en son mevcut TFF yönetimiyle tüm ilişkileri askıya almıştı. Fakat bunun üzerinden yaklaşık 4,5 ay geçtikten sonra tekrar bir orta yol bulunmuş gözüküyor. Bu konuyu konuşacağız. Transferle ilgili de artık tabii transfer dönemi kapandı ama ayrılacak oyuncular hala takımlarda var. Beka onlardan biri. Dün onun da Rusya'ya transferinin netleştiği konuşuldu. Resmi açıklama henüz yok ama o transferden de bahsedeceğiz. Diyelim özette bu şekilde olsun. 7-11 saatlerimiz. Şimdi şarkı ve reklam aramızı verelim. Devamında da gelişmeleri değerlendirmeye başlayalım.
1: Mertelan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
0: 7-17 saatlerimiz, Sabah Sporu'nda Ali abiyle birlikte şimdi gündemdeki gelişmeleri değerlendirmeye başlayacağız. Ali abi, günaydın, hoş geldin.
2: Günaydın, hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Herkese iyi günler.
0: Teşekkür ediyoruz. Dün ikimiz de Göztepe Gaziantep maçını izlemişiz. İki maç vardı aynı saatte. Diğer maç Rize Spor, Alanya Spor mücadelesiydi. Ve sen neden o maçı değil de Göztepe Gaziantep maçını tercih ettin? Göztepe stat, taraftar, Gaziantep olanak, ilk maç gibi
2: Aynen öyle.
0: sebepler mi?
2: Göztepe tabii sezona bir de kötü başladı. Bu karşılaşmada bir çıkış aradıklarını, arayacaklarını düşünüyordu herkes. Onun da bence etkisi oldu. Bununla birlikte Gaziantep'te mesela Orhan Ak, acaba Gaziantep'in bir süreden beri oynadığı üçlü sistemi değiştirir, dörtlüye döner mi diye düşündüm. Onu merak ediyordum. O yüzden Göztepe maçı bana biraz daha cazip geldi. Çok da ilginç bir karşılaşma oldu.
0: Evet, ilginç bir karşılaşma. Yani ben gün içerisinde iddia yazısını yazarken şöyle bir bahis önerdim. Hani karşılıklı gol var dedim. Göztepe'nin bu sezon savunması pek iyi değil. Savunmada zaten eksikler var. Heliton'dan sonra transfer eden Sonko'nun sakatlığı var. Alan Ruiz, diğer bir stoper sakat. İşte Furkan Bayır sakat. Genç Ege oynuyor, Ege Yıldırım. O da Hatay'a tabii açık bir oyuncu. Gaziantep'te bu sezon her maç birer gol atmış en azından. Göztepe deplasmanında da en az bir gol bulur. Ve Göztepe'de gol konusunda çok sıkıntı yaşayan bir takım değil. Hücum hattı iyi. Duran toptan da goller bulabiliyorlar ki dün ilk yarıda da gol bulabilirdi penaltıdan. Olmadı. İkinci yarı Göztepe buldu. Üçün üzerinde ikinci olmuş totalde Göztepe'nin. öyle bir maç, hani karşılıklı gol bekliyordum ama tabii Gaziantep'in bir yarıda 4 gol atacağını hiç düşünmezdim. Ama dün öyle bir maç başlangıcı oldu ki ilk golde zaten direkt sanki Göztepe'nin kendi silahıyla Göztepe'yi vurdu gibi oldu Gaziantep. Yani kalecinin bir degajı, iyi uzaklaştıramayan top, hani bir organizasyon olmadan fırsatçılık diyebilirsin Halil Dervişoğlu. Ege'nin hatası, kademede orada hani bir hamle yaptı, yerini boşalttı. Halil'in de iyi vuruşuyla birlikte Gaziantep çat diye 1-0 öne geçmeyi başardı. Ondan sonra da işte
2: ikinci gol de kendi silahları.
0: Evet.
2: Korner.
0: Top. Aynen.
2: Gelen bir top. Daha 10. dakikada 2-0 olunca zaten statta az önce sen girişte söyledin. Hani pek o hava yok gerçekten. Hani zaten tribünler full değil. Artı böyle hemen terse dönmeye hazır bir taraftar vardı. 2-0 olunca direkt zaten kaleciyle başladı Göztepe taraftarı. Ama Göztepe en azından geçen sezon işin tek tarafını gayet iyi yapan bir takım gibi gözüküyor. Hatta sadece geçen sezon değil, önceki sezonu da bunu ekleyebilirsin. Şimdi bu tarz takımlarda o denge bozulunca işte işin içinden çıkamaz hale geliyorsun. Dün spiker arkadaşımız da söyledi. Geçen sezon Göztepe'nin sahasında 4 gol atan takım yokmuş. Düşün. Bütün sezon 4 gol yemiyorsun. Bu sezon daha ilk karşılaşma, ikinci karşılaşmada Göztepe 4 gol birden yedi. İlk yarıda yedi 4 golü.
0: Antep'ten yedi hadi. Ne bileyim, büyüklerden, 4 büyüklerden yesen
2: evet,
0: daha anlaşılır.
2: 0-60 gol beklentisi ilk yarıda. İlk yarıda Göztepe'nin yarattığı gol beklentisi tabii penaltının da etkisiyle aslında Antep'in iki katı. Ama Antep tabii çok verimli oynadı. Kozlovski de penaltı pozisyonunda bayağı maçtan kopmuş gözüküyordu. Bayağı takılı kaldı oraya o pozisyonda. Ama sonra iki gol birden attı. İki gol de güzel attı. Fakat dün bireysel anlamda da Ege değil mi?
0: Hı hı, Ege Yıldırım.
2: Ege yani iki golde çok uzak kaldı. Birebirlerde ilk golde yine az önce sen söyledin kademeyi boşalttı. Yani Ege'nin de çok ciddi bu skorun çıkmasında ne yazık ki katkısı oldu diyelim. Olumsuz anlamda. Kaleciyle alakalı olarak sadece bu maç özelinde değil zannedersem.
0: Öyle olmaması lazım.
2: Değil mi tepki? Şimdi ben
0: de baktım sosyal
2: şimdi anlamaya çalıştım. Yani maçta şimdi bakıyorum gollere, yani çok öyle süper kalecilik durumlar yok. Kurtarabilir miydi? Belki çıkarabilirdi bazılarını ama hani öyle müthiş hatalı diyeceğin gol yemedi. Demek ki o devam eden bir süreç. O zaten ikinci yarı kaleci de şey yaptı, değişti. İkinci yarıda tabii çabayla işte Göztepe anca iki gol atabildi. Orada kırmızı kart da tabii yine etkili oldu. Aslında bir ara 4-1'den sonra böyle bir rüzgarla beraber kısa sürede ikinci golü bulabilse Antep için daha zorlu olabilirdi. Antep o bölümü iyi atlattı. Neticede yani Süper Lig çok enteresan işte. Yine sen az önce girişte de söyledin, Alanya'da enteresan işler yapıyor dedin. Hani kimin kimi nerede yeneceği, nasıl bir performans ortaya koyacağı özellikle bu haftalarda çok belli olmuyor. Dün biraz onu da anlatmaya çalıştım. Yani Anadolu takımları böyle kendini bulana kadar büyük takımlar zaten bu haftaları rahat rahat geçerler gibi gözüküyor.
0: Hı hı. Dün karşılaşmada sen dedin Oranak üçlüden dörtlüye döner mi diye, farklı bir düzenle çıktığını zaten maç sonunda kendi ifade etti. Ekranda da görüldü. Kozlovski sol kanatta, o da iki gollük bir performans ortaya koydu. Halil onun performansı ileri uçta dikkat çekiciydi Gaziantep açısından. Böyle gözüne çarpan bir oyuncu performansı oldu mu? Hani bu sezon Süper Lig'de şu ismi daha çok konuşuruz dediğin tabii daha çok Gaziantep'ten çıkar herhalde dün.
2: Ya mesela Kozlovski iki pozisyonda da şimdi normalde o tarz artık birebirlerde hep kanatta ters ayaklı oyuncu oynadığı için böyle hani içeri doğru çekecek öyle vuracak diye zannediyorsun ama işte o ayakla gittiği zaman eğer şutunda iyiyse Kozlovski gibi sana çok büyük bir avantaj sağlıyor. Yani savunmayı yaklaştırmadan o şutu çıkartabiliyorsun. O yüzden Kozlovski'nin soldan gidip sol ayağıyla pozisyonları bitirmesi mesela Antep'e bence bayağı bir ekstra şey sağladı. Katkı sağladı. Bir alternatif olur mu mesela büyük takımlarda kanat opsiyonu olarak?

0: böyle kanat oyuncuları özellikle birebirlerde başarılı olduğu zaman, pozisyonları bitirebildiği zaman her zaman dikkat çekiyorlar. Sonuçta Oğuz Aydın'ın Alanya performansı da daha çok bitirmesiyle ve gol katkısıyla ortaya çıkmıştı. O yüzden Kozlowski eğer iyi bir sezon geçirirse belki bir alternatif olarak gündeme gelebilir. Ben dün beğendim. İyiydi, etkiliydi.
1: Kozlowski normalde aslında bir merkez oyuncusu, fakat son yıllarda hani Burak Yılmaz da, Selçuk İnan da, şimdi Orhan Ak da, hatta Radoi de büyük ihtimalle böyle kanada yakın onu kullanıyor. Genelde hatta sağ kanat kullanıyorlardı onu. Orhan Ak şimdi sol kanatta onu kullandı. Mesela şu an Transfermarkt sayfasında sol kanat gözükmüyor Kozlowski'de. Baş mevki 10 numara, yan mevki olarak da 8 ve sağ kanat gözüküyor. Yanlış hatırlamıyorsam bir ara Beşiktaş'ın gündemine geldi Gaziantep performansıyla Kozlowski. Daha ilk sezonundaydı yanlış
0: 22 yaşında
1: hatırlamıyorsam.
0: Mert.
1: Ve şey kuralına da uyuyormuş aslında, o
0: Tabii
1: artı
0: tabii.
1: dörtlük. 2003 doğumlu olduğu için Polonyalı bir isim. Potansiyelli de. Piyasa değeri de hani bir Gaziantep oyuncusuna göre yüksek, 6 milyon euro.
0: Şöyle bakmışsındır. Çok genç yaşta 2021'de 2021-2022'de Saint-Gilloise'a gidiyor. Belçika'ya. Oradan bir Brighton macerası var.
1: Önce Brighton, sonra Saint-Gilloise.
0: Öyle mi?
1: Brighton'a 11 milyon euro bedelle gidiyor. Büyük bir transfer. Oradan sonra hemen Saint-Gilloise'a kiralanıyor. Brighton'da
0: Bende niye ters
1: oynatmadan.
0: gözüküyor? Bende ters gözüküyor. Brighton'da olmadıktan sonra bir vitese yapıyor.
1: Evet, yine kiralık.
0: Ama oradaki farkı söyleyeyim. Şimdi kaç doğumlu oyuncu?
1: 2003.
0: 2003 doğumlu. Şimdi 2023'ten beri, yani 20 yaşından beri ligde oynadığı, size maç sayılarını söyleyeceğim. Hollanda Ligi'nde 34 hafta biliyorsunuz. Bir sezon 29 maç oynamış. Bir sezon 30 maç oynamış Hollanda Ligi'nde. Antep'te 27 maç oynamış ilk sezonu. Ligde sadece ikinci sezon 31 maç. Bayağı da istikrarlı.
1: 4 sezondur dolu
0: 4
1: dolu
0: sezondur
1: oynuyor.
0: dolu dolu oynuyor ve bu oyuncu da işte 2003 doğumlu. Hani çok küçük değil, farkındayım. Ama bizde geçenlerde Yasin örneğinde verdik. Bu yaşlarda bu kadar fazla lig maçı oynamış oyuncu az buluyorsun. O bakımdan da iyi. Yani sürekli olarak oynaması, sürekli olarak oynaması, sürekli olarak oynaması. Geçen sezon 6 gol, 2 asist yapmış ligde. Bu sezon işte 4 maçta
1: İlk
0: 2 gol.
1: gol
0: Evet, ilk
1: katkısı.
0: golleri oldu. 2 gole
1: 2 gol
0: ulaştı.
1: sadece. Yalnız bonservisine 2022'de 11 milyon euro verilen oyuncuyu Antep 2024'te 200 bin euro almış sadece.
0: Sakatlığı var mı? Sakatlık mı olmuş? Ne olmuş?
1: Yani 2,5 senede nasıl bu kadar
0: Evet.
1: piyasa değeri düşmüş
0: Düşmüş.
1: dersen, yani Brighton transferinden önce bir trafik kazası var. 165 gün uzak kalmış ama sonrasında öyle büyük bir sakatlığı yok.
0: 165 gün.
1: Evet, trafik kazası geçirmiş 2020 Ocak'ta. Bayağı uzun süre
0: Ama
1: sağlıktan
0: çok
1: uzak
0: eski.
1: kalmış. Eski, o da 17 yaşında iken, 16 hatta. Sonra bir şey yok
0: Bilmiyorum,
1: Kozlowski'nin.
0: ben de tam anlamadım.
1: Dünün öne çıkan
0: Penaltı
1: performanslarından biri
0: pozisyonunda ne
1: oldu.
0: dedin?
1: Kolay geldi yine ya bana.
0: Ya hiç alakası yok topla. Bakmıyor bile
1: Yani bir de
0: ya.
1: VAR'ın uyaracağı bir pozisyon mu? Hani hakem saha içinde değerlendirse hani bir şey demeyeyim de, hani VAR nasıl uyarıyor
0: Yani
1: onları çok
0: rakibini tutmaya
1: anlamadım.
0: çalışıyor. Sırtı topa dönük neredeyse. Birebir markaja odaklanmış. Top yukarıdan koluna geldi diye
1: Bana da garip
0: çok hafif
1: geldi.
0: geldi bana.
1: Bana da garip geldi. Kırmızı kartla ilgili o gün bayrağını gördü ikinci yarıda oyunu. O da Ege'nin yerine girdi devre arasında. Ama giriş çok sert ve bir açıdan böyle çok sanki abartı geliyor kırmızı kart, ama özellikle Ümit Öztürk'ün kartı verdiği açı, yani gördüğü açı, pozisyonu çok kırmızı kartlık hissettirmiyordu. Ama diğer açıdan o bileği de çok sıkışmış, altında kalmış oyuncunun. Yani kırmızı kartla ilgili çok itiraz etmem açıkçası. Çok tehlikeli bir giriş yani, riski
0: Evet,
1: almış.
0: hani kırmızı kartlara zaten bir şey diyemem de ben penaltılara gerçekten takılıyorum ya Süper Lig'de. Yani anlamak çok mümkün değil. Neticede Orhan Ak için tabii çok iyi bir başlangıç. Orhan Ak peki maç sonunda neler söyledi? Sen demin dedin farklı bir sistemle oynadığını dile getirdi
1: Evet,
0: dedin.
1: hani geçen haftadan farklı bir sistemle oynamanın bu takıma hani daha iyi geleceğini düşündüm tarzı bir şey söylenmiş bir açıklamasında. Şimdi okuyayım yazılı olarak da. Bu başarıyı oyunculara vermek istiyorum demiş. İnanılmaz bir karakter ortaya koydular. Belki 4 antrenman, bunların ikisi taktik antrenman.

0: Biz de bu baskıya karşı çok doğru çıkışlar yaptık. Duran toplarda başarılı olduk. Bizim için duran toptan gol atmak çok değerli demiş. Sadece 3 puan kazanmadık. Büyük bir özgüven kazandık demiş. Ben bu Deha'dan okudum şu anda bu açıklamayı ama sosyal medyada daha farklı açıklamaları da önüme düşmüştü Orhan Ak'ın. Sen de pek umutlu değildin açıkçası Gaziantep'in Orhan Ak tercihinden, değil mi?
1: Yok.
0: Riskli bir tercih
1: Yani burada söyledim
0: gözüküyordu.
1: 7-8 maç herhalde dedim. 10 maçı göremez dedim. Bakalım tabii. Umarız
0: Şimdi
1: iyi olur. Sonuçta bu çok istediğimiz bir şey değil. Teknik direktörlerin değişmesi sürekli olarak. Orhan Ak'a baktım. Mesela Eyüp macerası 11 maç sürmüş sadece. Çok az bir teknik direktör için. Dolayısıyla her teknik direktör ben uzun süre çalışsın istiyorum. Biraz kendini anlatsın istiyorum. Biraz teknik direktör takımları ortaya çıksın istiyorum ama bir taraftan da işte Süper Lig'in gerçekleri var. Yani Sorescu, Maxim, Kozlowski, işte Halil Dervişoğlu aslında sana bazı şeyleri vaat eden oyuncular ama Maxim geldi artık herhalde 36-37 yaşına. Onu da unutmamak gerekiyor. Hani demiş ya toplayı çıktık diye aslında toplayı çıkabilecek bazı oyuncular var Antep'te. Onu unutmamak gerekiyor. Kaleci mesela penaltıda orada 2-1'e gelse belki Göztepe çok daha farklı bir motivasyonla oynayacak. Kaleci de çok başarılı bir kurtarış yaptı. Dün mesela ben karşılaşmada ben de iddiada iki kaleci toplam 7 kurtarış yapar dedim. Maçta şut kadar zaten gol oldu.
0: Kurtarış
1: Kaleciler
0: olmadı değil mi senin?
1: kurtarışı bir tane kaleci ilk yarı bittiğinde bir tek penaltı kurtarılmıştı. Yani en zor şey kurtarış olarak geçmişti. Dün bayağı şanslıydı o bakımdan. Hücum oyuncuları ne vurdularsa gol oldu. Ama bunlar var futbolda. Yani Antep'te işte kaleciyi ben genel olarak beğendim. Arda'yı zaten beğeniyoruz. Birkaç oyuncu daha var. Ama mesela sezona başlangıçları da biraz böyle eyvah dedirten cinstendi. Şimdi hep beraber göreceğiz. İstikrar gelecek mi, gelmeyecek mi? Fakat Göztepe'nin de sanki özellikle savunmada ciddi takviye ihtiyacı var gibi gözüküyor. Ya da işte senin söylediğin sakat
0: Sakatların
1: oyuncuların
0: dönmesine.
1: dönmesine ihtiyacı var gibi gözüküyor.
0: Gaziantep bu hafta Fenerbahçe'yi konuk edecek ligde 5. haftada. Aslında Gaziantep için de iyi bir döneme denk gelen maç. Hem kendi özgüvenleri açısından hem Fenerbahçe'nin Roma maçı sonrasına denk gelmesi açısından ki Roma maçı da Perşembe günü oynanacak.
1: Evet.
0: Bu maçta Pazartesi günü oynanacak. Güzel bir dönem yani Gaziantep buradan bir şey devşirmeye çalışacaktır. Bir galibiyet. Bakalım başarabilecek mi? Diğer tarafta Göztepe'de Gugeşaşvili Gürcü kaleci maç sonu sosyal medya hesabından Instagram'dan bir hikaye paylaştı. Uzun da bir açıklama var içinde Türkçe metin olarak. Onu okuyayım. Bu arada Gençler Birliği maçındaki yediği golden sonra tepkiler başlamış. Bir mesaj geldi program içinde onu da hatırlatayım. Ben sahada her zaman son düdüğe kadar mücadele eden bir futbolcuyum. Bazen her şey istediğimiz gibi olur, bazen de olmaz. Futbolda iyi günler de vardır, kötü günler de ama kimse benim mücadelemi, karakterimi ve bu forma için verdiğim emeği sorgulayamaz. Bugün yaptığınız şey taraftarlık değildir. Elbette bu kulübü gerçekten seven ve her koşulda takımının yanında olan gerçek Göztepe taraftarları da var. Onlara sonsuz saygım ve sevgim var. Evet belki şu anda kötü bir dönemden geçiyoruz ama Göztepe'ye geldiğim ilk günden beri bu kulübün armasını ve adını savunmadığım tek bir gün bile olmadı. Gürcistan'da, Türkiye'de, evde, sokakta ve sahada her yerde Göztepe'yi gururla temsil ettim ve savundum. Klavye başında saklanıp oradan konuşanlara ise sadece bir şey söyleyeceğim. Hayat uzun, dünya küçük. Bir gün mutlaka sokakta ya da başka bir yerde karşılaşacağız. Gerçek Göztepe taraftarlarına sonsuz sevgilerimle deyip sarı kırmızı kalp emojileriyle mesajını bitirmiş Gugeşaşvili. Bu son cümleden önceki cümle hayat uzun dünya küçük bir gün mutlaka sokakta ya da başka bir yerde karşılaşacağız demiş kaleci. Yani bilmiyorum bu ilişki nereye gider. Bu mesaj saha içinde verdiği tepkiden sonra çok kolay değil buradan toparlanması da bakalım zaman ne götürecek. Liste geçen sezon kaleci hatırlarsın. Lis genel olarak beğenilen bir kaleciydi Göztepe'de. O da Lech Poznan'ın yolunu tuttu yaz transfer döneminde. Gugeşaşvili de Gürcü tabii adından da anlaşılacağı üzere yakından

0: Komşudan geldi PAOK'tan. Kiralık olarak gelmiş. Ama işte çok uzun soluklu bir birliktelik olmayacak gibi gözüküyor.
1: Ya burada hep aynı şey dönüp dolaşıp önümüze geliyor. İşte taraftarların davranışları ve bunların oyuncuları etkilemesi, oyuncuyu etkilediği anda kulübü de etkilemesi. Ne yazık ki işte değişmiyor yani taraftar davranışı pek değişmiyor. Oyuncuları da bu noktaya getiriyor. Şimdi bu durup dururken oluşan bir tepki değil. Tepkiyi tartışabilirsiniz. Tepki bir yere kadar normal gibi gidiyor. Ondan sonra sertleşiyor. En sonunda tehditle bitiyor. Bu zaten yapılmaması gereken bir şey. Yani o sertleştiği nokta işte bu taraftarlık değildir dediği nokta. Ama öteki tehdite girdiği için orada tabii belki haklıyken haksız duruma düşecek Gürcü kaleci. Onu tartışabilirsiniz ama biraz bunun neden olduğunu da anlamamız gerekiyor. Biraz oraya da kafa yormamız gerekiyor. Her zaman herkes en iyi gününde olmayabilir. Her zaman her takım en iyi döneminde olmayabilir. Eğer o dönemlerde takıma, oyunculara, teknik direktöre destek verilmeyecekse işimiz çok zor Türkiye'de. Çünkü genel olarak zaten istikrara sahip bir yer değil burası Süper Lig. Bunu defalarca gördük. Takımlar sezona iyi başlıyor. Ondan sonra uzun bir duraklama dönemi. Tekrar bir yükseliş. Sonra tekrar bir duraklama dönemi. 2-3 maçlık yükselen performanslar. Ligde kalma hedefi ortaya çıkınca, gerçekleşince, gerçekleştikten sonra hep değişen performanslar görüyoruz. O yüzden biz bu şekilde yaklaştıkça çok oyuncu kaybedeceğiz. Çok teknik adam kaybedeceğiz. Çok da bize pahalıya patlayacak. Bunu çözebilir miyiz? Pek çözebileceğimizi zannetmiyorum. Çünkü biraz da işte az önce dediği gibi hani klavye arkasında nasılsa bir şey olmadığı için istediğini insanlar yazıp çizip hakaret edebiliyorlar. Bunun olmaması gerekiyor kesinlikle. İşte ondan sonra da her oyuncunun tepkisi farklı olabiliyor. Mesela geçen sene Ederson'da bu tepki direkt bir performans düşüklüğüyle ortaya çıktı. Direkt performansına yansıdı oyuncunun. Şimdi izlediğiniz Ederson'la geçen senenin büyük bölümünde izlediğiniz Ederson aynı kaleci diyebilir misiniz? Yani Ederson bu sezonu harika başladı. Geçen sene ciddi hatalar yaptı ya da ciddi hataları hadi senle konuştuk Ederson yapabiliyor ama ekstra işler yapmayan sıradan bir kaleci gibi gözüküyordu Ederson. Bu durum En-Nesyri'nin gidişiyle sonuçlandı. Gitmek istemesiyle sonuçlandı. Yani Fenerbahçe tutamadı oyuncu. Kendi santraforlarını gönderirken oyuncu kalsın dendi. Adam bakmadı bile arkasına yani. O yüzden buralarda işte konuşarak, buralarda söyleyerek ne kadar düzelir bilmiyorum. Ama genelde böyle durumlara kulüplerin de bence teknik direktörlerin de başkanların da yöneticilerin de kulüplerin sosyal medya hesaplarının da oyuncu tarafında destek vermesi gerektiğini ve biraz o yönde iletişim yapmaları gerektiğini düşünüyorum ben. Onlar genelde böyle durumlarda kaçıyorlar biliyorsun. Hani aman taraftara bir şey söylemeyelim, aman taraftarı karşımıza almayalım, aman taraftarı kızdırmayalım mantığıyla beraber. Taraftar da istediği anda istediği kişiyi yok eden konuma geldi.
0: Bir araya gidelim, 7.39, aradan sonra devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
0: 7.41 saatlerimiz, bu bölüme dinleyici mesajlarıyla başlayayım. Gaziantep'ten dinleyicimiz Soner Bey, yayınlar diliyorum demiş. Programa YouTube'dan canlı yayınlamayı düşünüyor musunuz? Teknik açıdan zor mu, mümkün mü değil? Yoksa makyaj, kuaför masrafından mı kaçıyorsunuz? Demiş, gülmüş, yayın açılana kadar da sürekli atacağım demiş. Kendimize güvenmediğimizden, tipimize. Ondan açmıyoruz YouTube yayınlarını. Değil tabii yani, teknik bir durum var. Bunu açıklamış mıydık? Daha önce açıkladık değil mi?
1: Yayın açıkladık. Şey, teknik durum da değil. Yani Rütük eğer YouTube'dan canlı yayın açarsanız sizden ekstra ciddi bir rakam talep ediyor.
0: Televizyon gibi böyle değil
1: mi? Evet, o şekilde sokuyor sizi. Dolayısıyla biz de onu vermeyi çok istemedik açıkçası. Durum bu.
0: Şimdi Bir başka mesaj İzmir'den Hikmet Bey'den gelmiş. Tribün gruplarının açıklamalarından kaynaklı bir kopukluk var Göztepe tribünlerinde diyor. Kalecilisi gönderirken daha iyisini getireceğiz diye beklentiyi kulüp yükseltti. Bu arada Guge Şaşvili PAOK'tan geldi dedim. Geçen yılın ikinci yarısında Atromitos'ta kiralık olarak oynamış. Maç sayısı da çok yüksek değil. Böyle çok formda gelmiyor. Gürcistan Milli Takımı'nda da Mamardaşvili'nin yedeği ve orada da tahmin edersiniz ki pek fazla oynayamamış son yıllarda. Listen daha iyi bir kaleci mi? Şu an pek öyle gözükmüyor. Geçen sezonki hani takımındaki durumu da düşününce zaten dinleyicimizin ikinci kısmında onu yazmış. Geçen sene kendi kulübünde bile forma bulmakta zorlanan adamı kaleci diye koyuyoruz. Stoper Heliton, savunma lideri gitti. Orta saha Deniz gitti. Bence bunun sancısını yaşıyoruz. Sağ olsun Sport Republic bu sahibi. Satışlarda gösterdiği performansı kaliteyi arttırmaya pek harcamıyor gibi. Kasa dolu ama azıcık kaliteli futbolcu getirdiğini görmüyoruz. Umarım düzelecek diyoruz demiş. Böyle bir eleştiri var Göztepe'nin yönetimine, sahibine, sahibi olan şirkete ya da.
1: Biliyorsun ben bunu bir süreden beri söylüyorum. Yani Göztepe böyle çok da limitleyebileceğiniz bir kulüp değil. Göztepe taraftar daha fazlasını isteyecektir. Hep bunu söyledim ben. Geçen sene de söyledim. Yani bir noktada o hamleyi yapmak isteyecek Göztepe taraftarı. Çünkü Göztepe taraftarı için işte ligde kalan ya da ligde kalırken çok zorlanmayan bir kulüp yeterli değil. Ya da sürekli olarak çok iyi savunma yapıp uzun toplarla, kontralarla sonuç arayan bir kulüp de yeterli değil. Göztepe bu şekilde tarif edebileceğiniz bir kulüp olamaz. Bunu belki bir süre yapabilir bu sistemi ama bir noktada o sistemin Göztepe'ye yetmeyeceği belli. Şimdi bak dikkat edersen şirkete sahibi olan şirkete eleştiriler başladı. Hatta dün ben de okudum. Sonuçta hani Göztepe'nin duygusuyla alakası olan bir yer değil. Onların bir iştiraki gibi bakıyorlar. Alıp satıp ne kadar kazandı, ne kadar zarar etti günün sonunda değerlendirme ona göre yapılıyor. Ama aynı zamanda işte kulübün adeta kendisi olan taraftarın bir beklentisi var kulüple alakalı olarak. Göztepe'de kesinlikle bu şeye uymuyor. Şu an Göztepe'yi konumlamaya çalıştıkları yere. Göztepe bu ligde potansiyeliyle Avrupa yarışının içinde olması gereken bir kulüp. Avrupa'ya gider gidemez ayrı ama hedefinin Avrupa olması olduğu net. Bunu yaparlar mı? Yapmak istiyorlar mı? Onu zaman gösterecek.
0: Yani bundan önceki 2 sene oldu değil mi Göztepe'nin bu sahipliği değişti? Aslında Göztepe'nin transfer politikası bu yaz dönemindeki politikadan çok farklı mıydı iyi döneminde de? Mesela Heliton savunma lideri gitti dedi ya dinleyicimiz. Heliton hangi ligden geldi hatırlıyor musun?
1: Hatırlamıyorum.
0: Bulgaristan'dan geldi Heliton. Yaşı da artık hani belli bir seviyenin üzerine gelmişti. Yani deneyimli bir oyuncu olarak Bulgaristan'dan geldi. Öyle çok Avrupa'da ses getirmiş bir stoper değildi ama çok fark yarattı. Deniz büyük bir kayıp, kesinlikle katılıyorum. Nereden geldi? Çok genç yaşta Nijerya'dan direkt U19 takımına geliyor Göztepe'nin. Orada parlıyor, A takımda çıkıyor ve A takımda performans veriyor. İşte Romulo Juan transferleri de öyle, Brezilya'dan buldukları isimler ki şu anki takımda da bakarsan yine Brezilya'dan getirdikleri, İngiltere'den getirdikleri potansiyelli oyuncular var. Juan zaten hala takımda. Romulo iyi bir satış yaptı. Ve bu sezon gelen takviyeler de işte kaleci evet riskli gözüküyor ama işte Göztepe'nin zaten transfere bakışı biraz daha farklı ya. Onlar böyle cevherleri bulup çıkarmaya çalışıyorlar ve bunda da genelde başarılılar. Bu sene şu ana kadar tutmadı. Yoksa yolları öyle çok değişti değil. Sen burada kastettiğin şunu anlıyorum. Tabii bunun da biraz ötesine geçmeleri. Biraz daha yıldız oyuncu almak gibi mi? Sistemlerini değiştirmeleri.
1: Tabii biraz daha garanti, biraz daha performansı belli olacak oyunculara yönelmek burada bahsettiğim. Şimdi senin söylediğinde zaten bakış açısında bir farklılık olmadığını anlıyoruz gelen oyunculardan. Orası kesin, onlar bildiklerini yapıyorlar. Ama başarılı ol ya da olma. Başarılı olamadığı noktada da başarılı olduğu noktada da Göztepe için bu sistem yetersiz iddiasındayım ben. Göztepe daha fazlasını

0: isteyecek bir kulüp. Ben onu anlatmaya çalışıyorum. Göztepe daha iyi ya da başarılıyken de Göztepe'nin kadrosu sezon sonunda istediği yere gelemedi, unutma. Yani geçen sene de olmadı. O istediği yeri bir yere kadar zorladı. Ondan sonra patır patır gitti puanlar. Bu neyi gösteriyor sana? Çünkü teknik direktör istikrarı var. Yönetim istikrarı var. Taraftar arkanda ama yetmiyor. Kalite yetmiyor bir yerde. Çünkü kolay bir iş değil. Şimdi senin söylediğin Bulgaristan'dan oyuncu getir, işte Nijerya'dan altyapıya oyuncu getir. Güzel, çok güzel. Ama bir noktada da işte seni bir yere kadar götürebiliyor bu isimler. Bir de sen tam olarak başarılı olabilirsen, hani o transferlerin hepsinde başarılı olabilirsen, başarılı olmadığın noktada buraya geliyor işte. Çok zorlanıyorsun. Hani hedefine ulaştırabilecek kalite sana bir noktada yetmiyor. İşleri iyi gittiğinde, ama işler kötü gittiğinde de iyice böyle seni zora sokacak bir durum ortaya çıkabiliyor. Şimdi Göztepe toparlayacak ama şu Göztepe bu sene için mesela bir Avrupa hayali kurduruyor mu? Pek kurdurmuyor. Hı. Benim anlatmaya çalıştığım o. Sanki Göztepe evet getirin gene potansiyelli oyuncular getirin ama bir tık daha iyilerini getirin. Bir tık daha başarılı olabilecek, kulübü daha yukarıya taşıyabilecek, taraftarı camiayı havaya sokabilecek bir şey yapın. Bir tık daha iyisini yapın istiyor gibi. O kadar da değil diyor yani. Bence.
1: Ya evet anlıyorum da abi bilmiyorum. Süper Lig'de senin dediğin gibi şeye başladın mı onun da arkası geliyor. İpucu kaçıyor.
0: Hayır.
1: Ali abi ya şimdi Trabzon'da mesela çok övdük. Trabzon'da o hani bir tık yukarı kaliteyi çıkaralım. Salah geldi, Fabinho geldi.
0: Ama bir tık Salah değildi Mert.
1: Abi tamam. Trabzon'da. Anlıyorum da öyle olmuyor işte yani. Senin dediğin gibi dengede gidebilen bir kulüp çok mümkün değil. O yüzden şu anki Göztepe'nin hali, ya Göztepe'de böyle başarılı olmaya çalışsın. Hani bu haliyle. Güzel değil mi? Hani Bodo Glimt mesela işte Norveç Ligi'nde şampiyon olurken, hı hı, mesela çok yıldız oyuncu mu alıyor? Yoksa sistemini mi? Yani oyuncuları mı parlatıyor? Oyuncuları parlatıyor değil mi? Orada da yani Berk altyapıdan mı çıktı bilmiyorum.
0: Berk,
1: orta sahada.
0: Berk altyapı.
1: Hauge altyapı mesela işte altyapı gitti Avrupa'ya başarısı oldu. Gitti Avrupa'ya başarısı oldu geri döndü. Kendi içinden o yıldızları kendileri yaratıyor. Göztepe de aslında o transferlerle birlikte kendi yıldızını yaratan bir cam yani. Bence böyle güzel Göztepe. Çok eleştirilecek bir nokta olduğunu düşünmüyorum. Bizim beklentimiz, çıtamız çok yüksek oluyor galiba burada. Yani taraftarın, belki senin, belki futbol kamuoyunun daha iyisini istiyorlar.
0: Benim Göztepe'den çok yüksek beklentim. Çünkü o potansiyeli var Göztepe'nin kulüp olarak. Beklentim çok yüksek. Fakat burada sana karşı çıktığım nokta mesela Göztepe'nin oyun anlayışı da Göztepe kulübüne paralel değil
1: bak,
0: diye düşünüyorum.
1: Bak onunla ilgili bir şey diyemem. Yani ona sana katılabilirim.
0: Anlatabildim mi? Yani seçtikleri oyun anlayışı bu sistem de çok Göztepe'ye örnek veriyorum. Göztepe taraftarı geçen sene takım başarılıyken de oynanan oyundan mutlu değildi. Bunu görebiliyorduk. Bir de işin o tarafı var. Yani hem sportif başarı anlamında bence taraftar ve camianın karşılığı olmayan bir durum var. Hem de oyun anlayışı olarak. Şimdi Bodo'yu izlediğin zaman Bodo'dan, oyunundan etkileniyorsun. Ama Göztepe izlediğin zaman yani Göztepe'de tacın dışında da bir gol atsın artık. Yani hani bu kadar da değil. Dedirtiyor. Tamam tacı öv, duran topu öv de. Yani taç ve duran top atarak başarılı olan takım var mı? Başka öteki işi yapmadan yani. Akan oyunda gol bulmadan. Akan oyunda dominasyon sağlamadan. O sana ekstra katkı sağlıyor her zaman için. Orada da ben bir uyumsuzluk görüyorum. Yönetimle şey arasında, kulüp arasında. Hı-hı. Kulübün olması gerektiği ya da bizim düşündüğümüz şey arasında. Bakış açısı
1: yani
0: arasında.
1: Yani orada hani sana itiraz etmem. Bence de daha farklı bir oyun. Zaman zaman daha oyunu domine ettiğin karşılaşmalar olması gerekiyor bence de Göztepe'nin. Ona hiçbir itirazım yok ama
0: yani bir yerden yakalaması lazım.
1: Transfer şeyi konusunda mesela bu transfer döneminde Juan'ı satamayınca şu an sadece Deniz'i satabilmiş oldu. İyi paraya toplam 6.3 milyon euroluk satış var. Transfere de 4.48 milyon euro harcamış. Yani neredeyse kafa kafaya. Bu takımın geliri ne ki zaten? Daha bak, iyisini yapacak.
0: Tam orayı kabul edelim. Orayı hani kabul edelim ama bir yerden yakalaması lazım taraftarı. Ya biraz daha iyi oyuncularla.
1: Yani tamam işte orada

0: Yaşabiliriz ortalama.
1: Daha yüksek oyuncularla hedefe gidecek ya da hedef kovalayacak bir takım. Ya da oyunu değiştirip çünkü hani Bodo örneği verilebilir. Harcanan rakamlar, harcanan bütçeler olarak. Ama işte oyun değiştiği zaman bakış açısı da tamamen değişiyor. Hı hı. Kulübe, takıma.
0: Evet, o konuda ona bir şey diyemiyorum. Stoylov da şu ana kadar pek esnek bir tavır göstermedi oyun tercihi konusunda. Ben hani bir yerde Abdullah Avcı örneği aklıma geliyordu. Hani Büyükşehir Belediye zamanında o da çok topu rakibe verip oynuyordu sanki. Sonra bir yerden sonra toplu oyuna geçmeye başladı. Hani o başarı geldikçe, üzerine koydukça özgüven de geliyor kulübe. Göztepe belki onu yapabilir. Yapamıyorsa da belki hoca değiştirecek. Yani Stoylov'la yolları ayırıp onu yapabilecek. Belki bir hocaya o havayı verebilecek bir hocaya gidecek.
1: Yani. Ben mesela Stoylov'un da çok mutlu olduğunu düşünmüyorum. Bu anlayıştan direkt olarak. Hı hı. Oyun anlayışından. Biraz mecbur kaldığı için sanki bunu oynatmaya çalışan bir teknik adam gibi.
0: Yönetim mi zor mu?
1: Ne?
0: Yönetim mi
1: hani
0: zor?
1: Yönetim, eldeki kadro, şartlar. Bence sanki biraz o.
0: Bilmiyorum, bakalım. Bir istifa, bir görevden alma gelir mi Göztepe? Şu ana kadar çok kötü başladı. 4 maç sonunda sadece 1 puan var değil mi Göztepe'de?
1: Samsun'la beraber kaldı.
0: Samsun 3-3'lük o karşılaşma.
1: Ama işte baktığında
0: ligin en çok gol yiyen takımı.
1: Aynen, 11 gol yediler.
0: Şu anda attığı gol tabii iyi, 7 gol. Birçok takımdan da fazla. Fenerbahçe'den bir eksik mesela attığı gol, ama tabii savunması felaket şu anda Göztepe'nin. Peki birkaç mesaj okuyalım. Merhabalar demiş Kahraman Bey. Göztepe, Kocaeli, Samsun Spor gibi kemikleşmiş taraftarlar olan kulüplerin statlarının boş olmasını sadece ekonomik gerçeklerle mi açıklarsınız? Başka sebepleri de var mı demiş. Evet, bu sezon başlangıcında bayağı dikkat çekti. Bu tarz hani normalde tribünleri dolu olan takımların bile tribünleri boş. Hani Samsun bir Fenerbahçe maçı oynuyor, öyle dolu değil. İşte Göztepe normalde o maç öncesindeki ritüel falan, onlar hep sosyal medyaya düşer. Hep dop dolu tribünler görürüz. Dün hani kamera açısından sol taraf falan bomboş.
1: Evet, seyrekti tribünler.
0: Seyrekti. Sadece ekonomik gerekçeyle açıklanamaz diye düşünüyorum. Hani geçen yıldan bu yıla ekonomik anlamda öyle dramatik bir gerileme de olmadı.
1: Zaten Samsun o konuda biraz daha geride kalıyordu.
0: Samsun'a zaten geride aynı.
1: Bu sezon Yüksel Yıldırım'da bilet fiyatlarıyla alakalı olarak konuştu. Ama dün, düzeltiyorum, geçtiğimiz sene Samsun Spor Konferans Ligi'nde mücadele ederken dahi o turnuvadaki maçların çoğunda bile Samsun Spor tribünleri dolmamıştı. Samsun Spor Avrupa mücadelesi verirken. Göztepe'yi ben biraz daha hayal kırıklığıyla alakalı diye düşünüyorum. Kocaeli seyircisi de maç seçiyor. Kocaeli'de de bence durum genel olarak o.
0: Maç seçme.
1: Maç seçiyorlar yani. İstedikleri maça gidip çok büyük bir şov yapıyorlar. En iyi tribünlerden birine sahipler ama biraz maç seçiyorlar onlar da. Şeye göre, duruma göre, rakibe göre, haftaya göre, önemine göre onlar da maç seçip ona göre yapıyorlar. En bence burada yani şey olarak söylenebilecek, hepsinin birbirinden farklı olduğu. Hı hı. Genelleme yapamıyorum.
0: Anladım. 7.56 bir aramız daha var. Aradan sonra devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
0: 7.59 saatlerimiz. Şöyle bir mesaj gelmiş Umut Bey'den. İzmirliler daha yazlıklarından dönmedi. Hı hı. Okullar açıldıktan sonra Göztepe tribünü daha fazla dolar. İzmir'de böyle olabilir, bir gerçek var demiş. Bu da tabii biz hakim değiliz ama evet, olabilir. Okullarda gelecek hafta itibariyle açılacak.
1: Ama
0: bu hafta
1: stadyum kaç kişilik? İzmir'in nüfusu kaç kişi? Yani herkes de tatilde olamaz yani. Stadyum 60 bin kişilik olur. Göztepe'nin stadyumu. O zaman biraz daha bence bir anlaşılır olur. Ama hani zaten kutu gibi bir stat. İzmir'in stadı. Etkilidir ama ne kadar etkilidir bence düşünülür.
0: Bakalım bir sonraki iç saha maçını da gözlemleyelim. Bir sonraki iç saha maçı Göztepe'nin 20 Eylül Çaykur-Rizespor mücadelesi. Gelecek hafta Alanyaspor deplasmanı var. Rize maçında bakalım okullarda açılmış olacak. Takım hani Alanya maçında mucizevi bir performans göstermezse o maçtaki tribün nasıl dolacak hep birlikte görürüz, konuşuruz. İzmir'den Halil Kabakoğlu Bursa Spor taraftar grubu Texas'ı tek geçerim demiş. Her maç full çekiyor Bursa tribünü demiş. Falan. Göztepe de hani full çekiyordu. Göztepe'likte bir sıkıntı yok. Bursa'da evet full çekiyor. Dün deplasmandaydı Bursa Spor. Manisa deplasmanında. Yakın sayılabilecek bir deplasman Bursa için. Bilmiyorum tribünlere bakmadım ama Bursa yine kazandı. 2-1'lik skorla. Iheanacho da öyle bir giriş yaptı ki sezona. Bilmiyorum birincilikte böyle bir başlangıç daha önce oldu mu? 6 maçın hepsinde gol atan bir oyuncu ilk 6 maç.
1: Bursa Spor tarihinde de azdır.
0: 8 gol oldu.
1: Tabii. Bursa Spor'da da ilk 6 maçta.
0: Kendi kariyerinde ilkmiş bu arada. Tabii. Üst üste 6 maçta gol attı. İlk kez olmuş ligde. Kelechi Iheanacho. Şu an haksız rekabet gibi gözüküyor. Yaş olarak da 30 yaşında bir isim. Kelechi Iheanacho. Sen bir detay verdin reklam arasında. Dilersen yayında da paylaş Ali abi.
1: Ne dedin?
0: Iheanacho ile ilgili golü attıktan sonra.
1: Ha dünkü karşılaşmada Bursa Spor'un genç kalecisi ilk golde büyük bir hata yaptı. Ondan sonra Iheanacho da gol attıktan sonra onu teselli etti. Hani güzel tabii ona sahip çıkması. Bu arada taraftarlarla alakalı olarak şöyle bir şey söylendi. Geçen gün onu okudum ben de. Bazı şehirlerde özellikle büyük şehirlerde o takım Süper Lig'e çıkana kadar tribünler dolu oluyor. Süper Lig'e çıkınca bir anda tribünler boş oluyor diye bir tespit yapmışlar. Bu genelde de olabiliyor gerçekten.
0: Bursa'da da mesela Süper Lig'e
1: bilemiyorum
0: çıkınca
1: işte nasıl olur, nasıl olacak. Bazı şehirlerde olabiliyor bu. Kocaeli Spor'a örnek vermişler mesela. Hani her maçta doluyken diyor, eğer ben tabii takip etmedim ama sonra Süper Lig'e çıktığında işte biraz daha seçici olabiliyor diye. Bakalım onu da merak ediyorum ben, nasıl olur, nasıl biter. Onu da göreceğiz.
0: Gebze'den bir dinleyicimiz dün Sayın Meltem Şikrinyar Dušan Vlahović'e işaret parmağını gösterdiğini söylemişti. Fikir değişti mi? Değişmediyse bir görüntü gönderebilirim demiş. Değişmedi dünden bugüne, gönderebilirsiniz bakalım. Hangi görüntüyü atacaksınız? Bursa deplasman tribünü yine fulldü demiş Sinan Bardak. Yani şaşırmam, doğrudur. Bursa tribünü çok büyük destek veriyor. Şu anda da Bursa Spor 6 maç sonunda 5 galibiyet, 1 mağlubiyetle 2. basamakta. Yani direkt Süper Lig bileti alınacak pozisyonda. Tabii ligin daha çok başı, çok sular akacak ama Bursa özgüvenli bir başlangıç
1: tabii
0: yaptı. Kayseri
1: başlamak,
0: Spor
1: evet.
0: Öyle. Zaten Batman Petrol Spor, Selçuk Şahin'le birlikte. Onlar 6 maç 16 puan oldu. Mağlubiyetleri yok. İlk hafta berabere kaldıktan sonra 5 maçtır kazanıyor Batman Petrol Spor'da.
1: Bir de Mardin'in mağlubiyeti yok ligde.
0: Hı hı. Bursa Spor'da bu hafta Esenler Erok Spor oynayacak. Esenler Erok Spor'da da hoca gitti. Mustafa Gürsel, sabah bahsettim. Ve milli ara öncesi de Batman Petrol Spor Bursa Spor maçı var.
1: Oo.
0: Bir sonraki hafta yani.
1: Güzel.
0: Çok güzel bir maç olabilir orada. Batman Petrol Spor o maçtan önce bu hafta da Bodrum deplasmanında olacakmış. Birincilikte de ilginç bir yarış bizleri, futbol severleri bekliyor diyebiliriz. Dün Süper Lig'deki diğer maçtan hiç bahsetmedik, izlemedik. Çaykur Rizespor, Alanya Spor karşılaşması. Alanya 1-0 kazandı deplasmanda. Tek gol kendi kalesine geldi. Aris atmış Rizespor'da kendi kalesine o golü. Yine çok temposu yüksek bir maç değil anladığım kadarıyla. Rize 5 isabetli şuttan gol çıkaramamış. Alanya'da 2 isabetli şuttan gol çıkaramamış. Kendi kalesine golle maçı kazanmayı başardığını görüyorum. Alanya'da Eyüp mağlubiyetinden sonra çabuk toparladı. Hemen üstüne Rize deplasmanından bir galibiyet çıkardılar. Bu yıl şu ana kadar beraberlik oranları düşük. 4 karşılaşma sonunda. Alanya sadece bir kez berabere kaldı. 2 galibiyet elde etti. Bu yıl işleri değiştirebilir mi bakalım. João Pereira eğer biraz kıpırdanırsa takım, hani oynadığı oyunu sonuçlarla destekleyebilirse, Pereira'nın adını çok daha farklı takımlarla duyabiliriz. Mesela şöyle bir şey aklıma geldi. Bu hafta da Alanya ile Göztepe oynayacakmış. Göztepe'de hani Stoylov'un adı mesela hiçbir büyük takımla geçmesi mümkün değil. Şu oynattığı oyunla. Yani futbol severleri etkiliyor Göztepe zaman zaman ama oynattığı oyunda değil. Hani şunu hayal etmiyordur herhalde bir dört büyük kulübün taraftarı. Yani Soylo bize gelse de şey yapsa işte bizi şahlandırsa demiyordur ama mesela João Pereira biraz Trabzonspor geçmişinin de etkisiyle Trabzonspor

0: sporlara bir hayal kurdurabilir bence. O açıdan bir avantajı var. Stoylov'un hiç öyle bir şey yok şu an oynattığı oyunda. Yani onun artık çıtası maksimum buralar olur. Yani daha ötesini göremez bu oynattığı oyunda.
1: Doğru. Doğru.
0: O yüzden hani kendi tercihi tabii ki, illa dört büyükleri çalıştırmak, aday olmak zorunda değil ama o opsiyonları şu an kısıtlamış oldu
1: Mesela
0: Stoylov.
1: Pereira'nın ben Trabzon etiketinden daha çok, hani Trabzonspor'da oyuncu olmasından daha çok Amorim sonrası Sporting tarafından seçilmesini daha çok önemsiyorum. Açıkçası o bana daha önemli bir referans olarak geliyor. Orada çok kötü gitmişti işler. Geçen hafta konuştuk ama bence daha önemli bir referans.
0: Neden?
1: Çünkü Amorim çok başarılıydı. Çok çok üst düzeyde Sporting'de iyi işler yaptı. İki şampiyonluk getirdi. Avrupa'da bir anda en çok aranan teknik direktör oldu. Şimdi o teknik, öyle bir teknik direktörden sonra seçilecek teknik direktör önemli. Kimi aldığın önemli. Çünkü Amorim sadece belli dönemlerde iyi futbol oynatarak United'a transfer yapmadı. Genelde biz de biliyorsun, böyle 10-12 hafta bir teknik direktör iyi işler yapınca bir anda aday haline geliyor. Yani Amorim hem iyi futbol oynattı hem de sonuca ulaştı. Ve iki kere sonuca ulaştı. Ondan sonra seçilecek teknik direktör bence önemli. Orada gittiler, direkt Pereira'yı seçtiler. Pereira'yı seçmelerinde tabii ki eski Sporting oyuncusu olması, milli takım oyuncusu olması hepsi etkiliydi. Ama o oyuncuyu seçtiler. O yüzden bence önemli bir referans.
0: Ben de yani senden şöyle farklı düşündüm. Sporting'in, o da Amorim gibi B takım hocasıydı önce. Orada bir şeyler gösterdi. Sonra dediğin gibi Amorim bir anda gidince hemen B takımına baktı ama mesela bu tarz takımlar bunu yapabiliyorlar. Hani B takım hocasını ya da işte milli takımlarda Ümit milli takım hocasını A milli takım hocası yapabiliyorlar. O yüzden bu hocadan ziyade biraz onların bakış açısıyla, zihniyetiyle alakalı bir
1: Ama gene
0: tercih
1: de onu oraya
0: geliyor.
1: getirdi. Hani onu sen şeyden bahsediyorsun. Bu bir sistemle, organizasyonla
0: Tabii.
1: alakalı diyorsun. Ama zaten organizasyonda onu bir sonraki kişi olarak yerleştirmişler oraya. Hani durduk yere olmadı. Zaten oradan hani sen daha da aslında benim söylediğimi kuvvetlendirmiş oldun. Yani o kulübün organizasyonu içerisinde gene seçilen kişi o, bir sonraki aşama için. Hani durduk yere bir anda olmuyor. Diyorlar ki bu adamda bir şey var, biz bunu alalım bünyemize. Eğer bir şey olursa zaten biz onunla devam edeceğiz. O bile zaten benim söylediğimi kuvvetlendiriyor bence.
0: Yani ben pek öyle kuvvetlendirsin diye değil, tam tersi
1: Biliyorum ama düşün
0: söylüyorum.
1: bak, Amorim'den sonra zaten onu planladıkları için o adam orada. Sonrası için orada. Oraya konulmuş.
0: Tabii ki, ama başka bir fırsat olsa başka bir fırsatı değerlendirecekti Sporting. Hani
1: Sporting istediği fırsatı değerlendirebilecek bir kulüp.
0: evet. Ama o
1: Sporting
0: an belki
1: illa o şeyi de yapmak zorunda değildi. Ne derler? Hani sistemin o şekilde işlemesini işlemek zorunda olacak bir kulüp de değil. Şey yapabilirdi, başka bir hocayı direkt Amorim'den sonra pat diye getirebilirdi takımın başına.
0: tabii ki. Şu an mesela daha deneyimli bir hoca var. B takımından çıkardıkları bir hoca yok. Rui
1: Aynen.
0: Jorge var. Deneyimli. Bilmiyorum, hani ben biraz daha bakış açısı şey gibi düşünüyorum. Hani Fenerbahçe'nin İsmail Kartal birlikteliği gibi. Hani İsmail Kartal'ı Fenerbahçe düşünüyor ama mesela Anadolu kulüpleri çok düşünmüyor. Ya da ne bileyim Carey'i United düşünüyor, geçici olarak getirip sonra kalıcı. Ama neden? Carey eski oyuncusu. Onlar da bu tarz denemeleri yapan kulüpler. Hani Kerik çok iyi hoca olduğu için, Kerik'e çok güvenildiği için gibi gelmiyor bana. Daha çok o takımın kendi zihniyetiyle alakalı bir tercih
1: Tamam, bu
0: gibi
1: da
0: geliyor.
1: etkili. Bu da etkili. Bunu zaten üstünü kesinlikle çizmiyorum. Zaten o
0: Diğer
1: yüzden dedim, Sporting'in eski oyuncusu sonuçta. Portekiz milli takımının eski oyuncusu.
0: tabii bir şeyler de var bu arada, bu oyuncuda ya da eski oyuncuda diyelim. Yani hiçbir şey olmayan, hiç potansiyel vaat etmeyen kimseye de getirmiyorlar. O da var muhakkak. Ama hani ben çok doğru örnek mi o açıdan, ona emin olamıyorum senin kadar. Peki 8-10 oldu saatlerimiz. Şöyle bu bölümü kapatacağım. Bu Deniz'in gittiği takıma bakarken, bu takım hani Süper Lig'den çok oyuncu alıyor dedik. Valla süper, sadece Süper Lig'den oyuncu almışlar sanki. Talisca'nın gittiği takım da aynı. El Cezire. Salih
1: Ersin.
0: Malkoçoğlu'nun gittiği takım. Ersin Destanoğlu'nun gittiği takım. İşte Deniz gitmiş. Zamanında yine Türkiye'de oynayan Milson Kızılyıldız'dan gitmiş. Aslani geçen Beşiktaş'ta kiralık olarak oynadı. Inter'den yine oraya gitmiş kiralık olarak. Transferlerin neredeyse hepsinin yolu bir şekilde Türkiye'den geçmiş. Bu takımın yapılanması nasıl Kim var?

0: bu transfer planlamasının başında? Gerçekten çok merak ediyorum.
1: Menajer işi.
0: Başında da bir Rumen teknik direktör var. Cosmin Olaroiu diye bir isim ilk defa duydum. Menajer işi mi, sportif direktör işi mi, yönetim işi mi, danışman işi mi bilmiyorum ama bayağı yakın bir temas oldu açık Süper Lig'de. Bu kadarı da tesadüf değil. Malcom'u da almışlar bu arada. Al Hilal'den. O da bedelsiz gitmiş. Türkiye'de de düşünebilirdi Malcom. Sağ kanat için bir alternatif olabilirdi. Yaşı da 29.
1: Son durumu
0: Al Hilal oyuncusuydu en son. Suudi Arabistan'da. Yok bilmiyorum.
1: Suudi Arabistan'a giden oyuncu bende şeyi kapatıyor ya direkt olarak. Böyle hiç izlemediğim için ne oldu ne bitti oyuncularla ilgili, iyiler mi kötüler mi, o şey çok etkiledi beni. Bu Suudi Arabistan yatırımları yaparken Suudi Arabistan'daki antrenman takvimini anlatmışlardı ya, evet. O beni çok etkiledi, ben kapattım o konuyu böyle kafamda. Hani haftada 2-3 antrenman yapan bir oyuncu için hiç olumlu düşünemiyorum açıkçası. Hani buraya geldikten sonra mutlaka bir şeyi toparlama sürecine ihtiyaçları var gibi. Bazılarının ihtiyacı oldu gerçekten, bazılarının olmadı.
0: Kante geldi, Talisca geldi oradan.
1: Kante'nin bir süre ihtiyacı olmuştu. Kante tam böyle kendi ritmini bulana kadar.
0: Ama mesela o zamanlar hep milli takıma da seçiliyordu.
1: Seçiliyordu.
0: Aslında seçildiğine göre de belli bir şeyi de standartı da olması lazım ligin.
1: Yani çok emin değilim orada işte. Ben diyorum ya, ben de direkt böyle kapattırdı o konuyu.
0: Ama burada şey düşün Ali abi. Yaz transfer döneminde sonuçta daha ligler başlamamış oluyor. Oradan bir oyuncuyu gelip yine bir yüklemeyle, bir aylık yüklemeyle zımba gibi yaparsın sezon başlarında. Devre arası almak belki
1: oyuncunun
0: riskli.
1: Da, oyuncunun da niyeti olması lazım. Oyuncunun da niyeti olması lazım. Mesela böyle haftada sadece 2-3 antrenman yapan bir oyuncuyu haftada çift antrenman yapan bir lige falan götürmek çok kolay değil diye düşünüyorum.
0: İtalyanın takımına getirsen.
1: Valla kolay değil diye düşünüyorum. 2-3 sene orada o şekilde yaşadıktan sonra, çalıştıktan sonra hani tekrar o seviyeye çıkmak olabilir. Yani olmayacak demiyorum ama bana zor geliyor.
0: Sen o riske girmek istemezsin çok. Peki bir araya gidelim. 8-12 aradan dönüşte de ilk konumuz Galatasaray'ın dün Türkiye Futbol Federasyonu'na yaptığı ziyaret olacak.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
0: 8-17 saatlerimiz. Reklamdan önce de bahsettim. Dün Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyesi Abdullah Kavukçu'yla birlikte Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu makamında ziyaret etti. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi kanallarından biz bu gelişmeyi öğrendik. Şöyle denmiş: Riva Hasan Doğan milli takımlar kamp ve eğitim tesislerinde gerçekleşen görüşmede TFF 2. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Hukuk, İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Göktaş da Abdullah Kavukçu da yer aldı. Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek yeni sezonun hayırlı olmasını temenni ederken Türkiye Futbol Federasyonu'na da başarı dileklerini iletti. TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacı Osmanoğlu ziyaretin ardından Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kavukçu'ya birer A milli takım forması hediye etti dendi. İşte fotoğraf kareleri var. İlk karede iki başkan yan yana Türk milli takım forması, ikinci karede yine yan yana, bu sefer formanın diğer tarafı çevrili Abdullah Kavukçu'yla fotoğraf benzer şekilde ve sonrasında dörtlünün bir arada olduğu bir fotoğraf karesi sosyal medyada servis edildi. Galatasaray Kulübü'nden konuyla ilgili bir paylaşım gelmedi. Federasyondan dediğim gibi öğrendik biz bu ziyareti. Peki bu ziyareti farklı kılan şey ne? Kulüp başkanları dönem dönem alt liglerde de ziyarete gidiyorlar. Böyle çok fazla poz veriliyor bir milli takım forması arkasında işte 10 numara. O başkanın adı ve sosyal medyaya servis edilen fotoğraf kareleri ve işte başarı dilekleri iletildi, nezaket ziyaretinde bulundu tarzı metinler. Burada işin püf noktası tabii Galatasaray'la TFF arasında son dönemde, hatta yani son dönem derken bayağı bir uzun dönem oldu. İbrahim Hacı Osmanoğlu neredeyse seçildikten sonra bir de diyebiliriz iki taraf arasında bir gerginlik var. Galatasaray en son 23 Nisan 2026'da şöyle bir tweet atıyor. Dursun Aydın Özbek imzalı bir tweet, bir açıklama, kısa bir açıklama. Türk

0: Türkiye Futbol Federasyonu mevcut yönetimiyle tüm ilişkilerimiz bugün itibarıyla askıya alınmıştır dendi Galatasaray'dan yapılan açıklamada. 23 Nisan şu an dünkü açıklamanın tarihi 7 Eylül. Aradan geçen 4,5 ayda ne oldu da ya da neler yaşandı da dünkü fotoğraf karesine geçildi. Ki bu son tweetten önce de birçok olay yaşandı. İşte zamanında Dursun Özbey'in İbrahim Hacı Osmanoğlu için suç duyurusunda bulunduğu açıklaması geldi. Sakın ha açıklaması Dursun Özbek'ten geldi. İbrahim Hacı Osmanoğlu'ndan Dursun Özbey'e sözler. İki tarafın arası iyi değildi ama ne olduysa dediğim gibi son dönemde böyle bir fotoğraf karesi geldi. İnsanlar da pek anlamadılar açıkçası, hani bayram değil, seyran değil, niye böyle bir birlikte poz verilme ihtiyacı hissedildi. Ne oldu da Dursun Özbek o askıya aldığı ilişkiyi tekrar normale döndürmeye çalıştı. Bunu tabii Galatasaray Başkanı Dursun Özbey'in bence önce açıklaması gerekiyor. Sonuçta ziyareti yapan kişi kendisi. Ama hiçbir açıklama olmadan yine burada insanların yorumuna bırakılmış bir gelişme oldu Galatasaray'da. Yani dün ben de haberi gördüm, bana da garip geldi. Sonra insanlar da anlamlandırmaya çalışmışlar. Yani niye Galatasaray Başkanı böyle bir ziyarette bulundu? Herkesin aklına gelen benim de aklıma geldi. Daha yeni biliyorsun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 4 kulüp başkanı ve yöneticilerini ağırladı birlikte. Öyle pozlar verildi, güzel pozlar verildi. Ve ondan birkaç gün sonra da böyle bir ziyaret geldi. Mesela insanlar ona yormuş. Hani Cumhurbaşkanı'nın talebiyle mi demek lazım artık? Onun direktifiyle mi? Böyle bir hani buzların eritilmesi kararı mı çıktı oradan? Benim aklıma en yatkın bu geliyor. Çünkü hani o tarihten bu tarihe ne oldu? Galatasaray şu an TFF yönetiminden memnun olmasını gerektirecek ne gördü? MHK başkanı mı değişti? Hakem kararları mı çok değişti? Galatasaray'ın bu sezon herhalde çok hakemle ilgili bir sıkıntısı olmadı ama gidip de hani 4 haftada da başkan 4 haftada hakemler iyiydi, biz buzları eritelim diyecek hali yok. Bu olmaz sebep. O yüzden bilemiyorum tam ne olduğunu ama günün sonunda bu dargınlık mı dersin, işte küskünlük mü, gerginlik mi, onun en azından biraz daha normalleşmesi bence iyi bir adım. Ama yine de başkanın da bunu açıklaması lazım bence. Galatasaray iletişimi pek yapmak istemiyor gibi, niyeti yok gibi iletişim konusunda. Bir şeyler yapıyor, tamam diyor, hani bunu anlayın yani ya da kabul edin benim ne yaptığımı. Yani ne yaptım sizi çok ilgilendirmeze sanki getiriyor gibi hissediyorum.
1: Ben de şaşıranlara şaşırıyorum.
2: Bu konuyla alakalı olarak, bu fotoğrafla alakalı olarak, bu ziyaretle alakalı olarak. Çünkü siz öteki söylenenlere inanmış mıydınız? Ben inanmamıştım. Yani hala büyük kulübü yöneten kişilerin sözleri sizde geçerliyse şaşırırsınız. Ama bende bir geçerliliği yok. Duruma göre, rüzgara göre hareket ettikleri çok açık. O yüzden de ben fazla şaşırmıyorum. Böyle U dönüşlerine, dramatik U dönüşlerine. Hani sinemada filmi izlersin, izlersin bir anda böyle bir sürpriz çıkar. Aa dersin ya. Bu bence çok bir sürpriz değil. Sonuçta Galatasaray açıklamayı yaptığında da çok fazla bir gerçeklik payı yoktu. Yani federasyonla ilişkileri askıya aldık falan filan. Geçin o hikayeleri. O yüzden de büyük kulüp yöneticilerinin medya önünde, mikrofonlar önünde söyledikleriyle arka planda yaptıkları birbirinin farklı. Bunu artık anlamış olmamız gerekiyor. Türk futbolunu takip edenler olarak. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Yani şu an İşte Cumhurbaşkanı ziyareti mi Galatasaray'a bunu yaptırdı Dursun Özbey'e? Başka bir şey mi yaptırdı? Yani onunla da alakalı olarak kafamı patlatmak istemiyorum açıkçası. Nereden bileyim? Mert, haksız mıyım? Nereden bilebilirim? Direkt olarak Dursun Özbek'le konuşmadığım sürece bunu bilmem mümkün değil. Cumhurbaşkanı ziyareti de yaptırmış olabilir. Başka bir motivasyon da yaptırmış olabilir. Ama ben en başta ötekine de inanmıyordum.

0: Yani ilişkiler askıya alındı. Şöyle böyle. Yani Mehmet Büyükekşi döneminde Galatasaray'ın federasyonla ilişkisi nasıldı? Sonra seçimlerde kim kimi destekledi? Bu da çok konuşulmadı mı? Bunu da yaşadık. Bu sadece Galatasaray üzerinde değil. Diğer kulüpler üzerinde de böyle. Bir şeyler söyleniyor. Taraftara mesaj vermek için. Biz buradayız demek için. Güçlü yönetim olduğunu bir anlamda vurgulamak için. Ama perde arkasında farklı senaryolar dolaşıyor Türk futbolunda. Bunu biliyoruz. Bu da bence bunun bir yansıması. Galatasaray açıklamadı diyorsun. Nasıl açıklasın? Nasıl açıklayabilirsin? Öyle bir yazı yazmışsın. Federasyon bizim için yok hükmündedir demişsin. Şimdi bir açıklama yaparsan yok hükmünde saydığın bir federasyonu gidip ziyaret etmeni mantıklı olarak açıklayıp insanlara da onu insanları da o açıklamayla ikna etmen lazım. Yapabilir misin? Yapamazsın.
1: Siyasetçilerin işi bu.
0: Yapamazsın. Ama bu bir siyaset değil, bu bir spor kulübü.
1: Sporun siyaseti.
0: İşte sporun siyaseti de bu seviyede olmaması gerekiyor. Zaten hep burada şey yapıyoruz. Bence hata yapıyoruz. Yani o kadar fazla iç şeyler ki devletle böyle tablolar ortaya çıkıyor. Böyle tablolara mahkum kalıyoruz adeta. Nasıl açıklayacaksın? Hadi ben sorayım size. Nasıl açıklayacaksın? Yani yok hükmünde saydığımı federasyona bir anda durduk yere gitmeni nasıl açıklayacaksın? Ne oldu da yok hükmünde olan federasyon tekrar legal hale geldi senin için? Nasıl açıklayacaksın?
1: Şu an peki daha mı iyi açıklamadığı senaryoda? Şu
0: Yok bir
1: anki
0: şey
1: tablo.
0: yapamazsın diyorum. Hani daha iyi daha kötü anlamında söylemiyorum bunu. Nasıl açıklayacaksın diye soruyorum. Açıklayamazsın diye düşünüyorum. Yani ben iletişimci olsam Galatasaray'da bana başkan gelse dese ki hadi böyle bir açıklama yaz. Eyvah derim yani. Nereden tutabilirsin ki? Çünkü bunu söylediğin anda pat diye sana öteki açıklamayı koyacaklar. Yok hükmündeydi hani diye. Bir şey olması lazım. Bir radikal bir şey olması lazım ki tekrar o ilişkiyi sen ısıt, tekrar başlat. Öyle bir şey de olmadığını düşünüyoruz. İşte sen söylüyorsun dördüncü hafta hakemler o şu bu diyorsun. Dolayısıyla bu genelde konuştuğumuz şeye bağlanabilir. Yani Türk futbolunun temel sorunu yöneticilerdir. Yönetici açıklamalarıdır. Yönetici açıklamalarının hangi motivasyonla yapıldığını biraz anlayabilirsek o zaman da buralara fazla takılmamamız gerekiyor. Bugün iyi dediğine yarın kötü diyebilirsin. Bugün senin çok beğendiğin bir federasyon yetkilisi ya da federasyon yönetimi yarın en kötü federasyon yönetimi olabilir senin için. Anlar, şartlar, durum ne o belirliyor. Ben öyle baktım. Ben gerçekten çok fazla şaşırmadım öyle. Hani bir okudum böyle bir. İki fotoğrafa baktım. İbrahim Hacı Osmanoğlu gene suratı buz gibi. O biraz dikkatimi çekti. Onun dışında normal karşılıyorum. Yani çok garip değil bana göre.
1: Aynen. Dursun Özbek daha gülümseyen bir tarzda, sanki daha onun isteği olmuş gibi. İbrahim Hacı Osmanoğlu pek memnun değil gibi fotoğraf karşısında, ama tabii anlık futboldaki o tartışmalı pozisyonlardaki kale gibi çok büyük anlamda
0: Mesela böyle
1: yüklemek
0: yaparak
1: lazım da.
0: bu şekilde hareket ederek kendi taraftarını da zor durumda bırakıyorlar. Şimdi taraftar da federasyona karşı İbrahim Hacı Osmanoğlu'na karşı çok yüksekti. Beğenmiyorlar, sevmiyorlar. Galatasaray'a karşı olduğunu düşünüyorlar. İşte Galatasaray başkanını canlı yayında tehdit etti diyorlar. Galatasaray taraftar çok yüksek. Ondan sonra kulüp böyle bir açıklama yapıyor. Galatasaray taraftarı daha da yükseliyor. Sonra pat diye başkanı ziyarete gidiyor mesela. Taraftarı da ofsaytta bırakan bir durum.
1: Zaten dün taraftar Dursun Özbey'e sinirliydi. Bu ziyaret hani ne alaka? Böyle bir açıklama yaptıktan sonra niye gidiyorsunuz ayağına bir de?
0: İşte diyorum taraftarı zor durumda bırakıyor yani. Taraftar da çünkü yükseldikçe yükseliyor öyle olduğunda. Ama sen o açıklamaları yapmasan yani federasyonu şimdi federasyonu eleştirebilirsin. Federasyonun icraatlarını beğenmeyebilirsin. Federasyonun senin karşında olduğunu düşünebilirsin. Bunları dile getirebilirsin. Bu arada bence çok garip bir durum yok. Bu olabilir. Bu işin biraz da doğası. Ama sen çıtayı çok, o kadar yükseltiyorsun ki ondan sonraki hareketlerin de etkiliyor. Şimdi yok hükmünde saydığın zaman çok başka bir şey oluyor. Çok başka bir nokta orası. Hani ben Mert Elam'ı yok hükmünde sayıyorsam, ben gördüğümde kafamı çeviririm. Bir daha konuşmam, bir daha iletişime geçmem. O seviyede. Ama Mert'le bir şeyimiz olabilir. Mert'in bazı hareketlerini beğenmiyor olabilirim. Sonra konuşabiliriz, anlaşabiliriz. Belki gene anlaşamayacağız ama iletişim devam eder. O işte çok zorluyor kulüpleri, başkanları. Taraftarları da bunlar çok yukarı çekiyor. Anlatmaya çalıştığım bu. Taraftarı bu kadar yukarı çektiğinizde, ondan sonra bu hareketi yaptığınızda, şimdi ondan sonra onlar da kıvırmaya çalışıyor. İşte öyle olduğu için böyle başkan gitti. Öyle değil. Onlar da biliyorlar da zor durumda kalıyorlar.
1: Dün mesela Galatasaray muhabirlerinden de bu ziyaretle ilgili bir perde arkası bir şey okumadım. Twitter'a baktığımda Galatasaray'ı takip eden muhabirlerden herhangi bir şey de çıkmadı.
0: Belki çıkabilir ilerleyen günlerde. Belki muhabirlere bir şeyler, bir açıklama için söylenebilir. Fakat tekrar soruyorum. Yani herkese soruyorum. Bizi dinleyen herkese soruyorum. Siz Galatasaray'ın iletişiminde görevlisiniz. Size geldiler. Hadi açıklayın dediler. Nasıl açıklayacaksın?
1: Yani zorlarsın da neyse. Bir açıklama bulunur elbette. Ama taraftara geçer mi? Orası
0: tabii, tabii ki açıklama bulunur da işte şey olarak söylüyorum. İkna edici anlamında, ikna etme seviyesinde ne diyeceksin? Sen aklına ilk geliyor mesela. Ben sana geldim, kapını çaldım. Ben Dursun Özbey'im. Hadi Mert. Biz federasyonu hükmünde saymıştık ama şimdi de ben federasyonla görüşmeye gittim. Bunu bir açıklamayla sen de kamuoyuna duyur dedim. Ne ilk geliyor aklına?
1: Ne ilk geliyor biliyor musun? Geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanı bizleri dört büyük kulübün başkanını Beştepe'de mi artık? Orada kabul etti. Onunla görüştük. O da işte Türk futbol ikliminin daha nasıl diyeyim sağduyulu olması yönünde bir çağrıda bulundu tek tek bütün kulüp başkanlarına. Hani biz de bundan yola çıkarak TFF ile olan ilişkimizi yeniden gözden geçirmeye karar verdik. İbrahim Hacı Osmanoğlu ile bu geçmişte yaşananları konuşmak için kendisine ziyarette bulundum. Görüştük. Anlaştık.
0: Formaları da aldık.
1: Formayı da imzalı formayı da imzalı mı ya da bilmiyorum. 10 numaralı milli takım formasını da aldık. Ve böyle bir iyi niyet göstergesiyle de bu görüşmeyi bitirdik. Kamuoyuyla da bunu bu şekilde paylaşıyoruz. Benim aklıma ilk bu geliyor.
0: Evet.
1: Olur mu benden? Bir ara çünkü Galatasaray'a karşı böyle bayağı iletişim şeyi yapıyordum.
0: Olur
1: dersleri tabii, veriyordum. En son hatırla Süper Kupa'daki bu şeyle Yağmurluk'la ilgili falan.
0: Ama bu da zorlandın tabii.
1: Zorlanırsın tabii. Bu yani o insandaki şeyden sonra kolay değil ama işin içine Cumhurbaşkanı katınca bence bir şeyi var. Bir karşılığı olur diye düşünüyorum o yüzden de. Ben böyle de olmuş olabileceğini düşünüyorum. Bilmiyorum tabii tam ne yaşandı. Bunu da kamuoyuna kendilerinin açıklaması daha sağlıklı olur.
0: Cumhurbaşkanlığının bu kadar konuyla alakalı olarak şikayeti olsa bu mesajı bütün kulüp başkanlarını bir araya toplayarak yapardı diye düşünüyorum. Tek tek söylemek yerine tek tek ziyaret
1: aynı gün bir ara değil miydi? Aynı gün beraber
0: ziyaret olmadı. Bir arada gelip bir açıklama olurdu diye düşünüyorum böyle bir şey. Hani,
1: tamam.
0: Hep beraber.
1: Anladım.
0: Bütün kulüplerin beraber ortak
1: tek
0: olarak.
1: Tek fotoğraf karesinde böyle.
0: Tek fotoğraf karesiyle beraber evet. O şekilde olurdu. Ama işte diyorum ya bunlar normal ya.
1: Şeyi hatırlıyor musun? Aziz Yıldırım'ın ilk başkanlık dönemlerinden birindeydi yanılmıyorsam. Cumhurbaşkanı da vardı. Galatasaray Kulübü'nün başkanı o dönem kimdi? Ama böyle tokalaştırmaya çalıştı galiba Cumhurbaşkanı. Aziz Yıldırım kabul etmiyordu. Karşı çıkmıştı. Hatırlıyor musun öyle bir kare?
0: Hatırlayamadım.
1: Böyle
0: hadi
1: bir video. Evet.
0: O da iyiymiş.
1: Yani Aziz Yıldırım mesela ki fotoğraf karelerine baktın mı Cumhurbaşkanı'yla olan? Mesela orada da Aziz Yıldırım çok ciddi. Böyle sert duruyor. Onun mizacı biraz farklı. O hani kabul etmemiş bile olabilir aynı karede yer almayan değişik başkan Aziz Yıldırım biraz farklı bir profil. Neyse böyle bir durum oldu dün Galatasaray'dan TFF'ye ziyaret. Yankılarını herhalde yarın öbür gün muhabirler üzerinden de bir iletişim
0: evet, bir
1: sağlayacaktır.
0: Şeyler çıkabilir.
1: Belki divan eğer yakın dönemde varsa Galatasaray Başkanı kendi ağzından açıklayabilir ki eminim divanda da ilk konuşulacak konulardan biri bu olacak. İlk divanda yani Dursun Özbey'e bu yönde çok eleştiri gelecek. Başkana neden TFF Başkanı ziyarete gittin diye. Başkan da eğer hazır bulunursa

0: niyetliyse cevap verebilir orada. Evet, 8.35 saatlerimiz, birkaç dinleyici mesajı okuyabilir miyim diye düşünüyorum. Bu tarz
1: okuyabilir miyim diye düşünüyorum.
0: Konularda çünkü gelen mesajların tonu da farklı olabiliyor. O yüzden seçerek de okumak istiyorum.
1: Seçemiyor musun?
0: Ya uzun da oluyor. Şimdi bir taraftan yorum yapıp bir taraftan mesajları elemek de kolay değil Ali abi. O yüzden riskli de bir konu olduğu için riske girmek istemedim. Evet, bak şimdi bir mesaj okuyorum. İçinde bir ifade geçiyor. Geç. Okuyamıyorum. Bak, ikinci mesaj, yine okuyamıyorum.
1: Mert'e okuyabileceği mesajlar atın lütfen.
0: Evet. Aynen. O yok. Bak, bunu okuyabilirim. Kısa ve öz. Fatih. Ali abi ve Mert, günaydın. 8.31'de gelmiş. 5 dakika önce bu. Benim işimi kolaylaştırdı. Teşekkür ederim. Böyle kısa ve öz, güzel, basit şeyler yazın ya.
1: Güzel.
0: Konuyla ilgili. Beni zor durumda bırakmayın. Mustafa Demirkaya uzun bir şey yazmış ama kısa olanı okuyayım. İlk puan kaybında TFF Kılıç'tan geçilecek bu sefer. Bana geçer akçe olmayacak bu açıklama demiş. Artık hani Galatasaray böyle bir açıklama yaparsa TFF ile ilgili yemiyorum. Yemeyeceğim diyor. Bakalım o an geldiğinde yiyecek mi yemeyecek mi? Ama şu an hazırlıklı dinleyicimiz Mustafa Bey. Mustafa, başka Mustafa, İzmir'den bu. Beşiktaş taraftarıymış. Galatasaray Başkanı dediğiniz gibi Cumhurbaşkanı tavsiyesiyle böyle olumlu bir iklim yaratılmak isteniyorsa bunun bence olumsuz bir tarafı yok demiş. Tabii ki olumsuz ne olacak yani böyle bir iklim oluşturulmaya çalışıldığı noktada. Ama orada da Ali abi hani öyle bir şey olsa toplu bir poz verilip açıklama yapılırdı diyor ki bence haklı. Benim açıklama orada taca çıkabilir. Mesela Galatasaraylar şunu da söylüyorlar. İbrahim Hacı Osmanoğlu Şampiyonluk Kupası'nı bile takdim etmeye gitmedi Galatasaray stadına.
1: Hı hı.
0: Hani niye gidiyorsunuz siz onun ayağına başkan olarak, kulüp başkan olarak, o sizin ya stadınıza
1: haklı,
0: gelmedi.
1: Tabii ki taraftar soracak mı soruyu?
0: Taraftar
1: soracak mı soruyu?
0: Yani İbrahim Hacı Osmanoğlu'ndan çok Dursun Özbey sinirliydi.
1: Tabii ki. O yüzden söylemişti taraftarı zor durumda bırakıyor diye.
0: Hı hı.
1: Anlatmaya çalıştığım bu.
0: Ankara'dan Burak, en sevdiğim mesaj gelmiş. Hayırlı sabahlar, seviliyorsunuz. Şimdi 60, 8.37 teşekkür ediyoruz. Cumhur Örüntaş, sakın ha devam ediyor demiş. Kısa öz. Vallahi kısa mesajlar gelmeye başladı.
1: Sen uzun deyince,
0: evet,
1: riskli deyince
0: dinleyicilerimiz.
1: İnsanlar müdahale etmeye başladı.
0: Serhat Özkorucu makas kesmiyor gibi bir şey oldu bu demiş. Fatih Bey, Osman Altunter'in bir şeyler anlattı federasyon ziyaretiyle ilgili demiş. Görmedim. Ne kadar takıldınız bu konuya diye yine kısa bir mesaj gelmiş.
1: Sen ne kadar takıldınız bu konuya diyen Galatasaray taraftarı mı acaba?
0: Vallahi profilinde Türk bayraklı iki genç kardeşimiz var, oğulları herhalde. İlk mesajı gözüküyor, bilemiyorum o yüzden.
1: Hmm.
0: Çıkarım yapamadım. Bence bu mesaj güzel demiş. Ne olur yarın Galatasaray maçı? 8.36'da gelen mesaj Şenol Bey'den. Ne olur Galatasaray konu değiştirmek açısından. Buradan da Şampiyonlar Ligi'ne geçelim. Sen bir kısa bir yorum yap abi istersen. Reklama gideyim, sonra Şampiyonlar Ligi'yle dönelim.
1: Galatasaray'ın gol ya da goller atabileceğini düşünüyorum ben.
0: İki gol de bulabileceğini düşünüyorsun.
1: Evet. Dün seninle konuştuk biraz yayın dışında. Galatasaray Sporting'e birden fazla gol atabilir. Ama savunma olarak sadece savunmadaki şeylerden bahsetmiyorum. Takım savunması olarak Galatasaray'ın çok zorlanacağını düşünüyorum.
0: Hı hı.
1: Yani Galatasaray iki gol attığı bir deplasman karşılaşmasını bile kaybedebilir Sporting'te. O bakımdan bir endişem var. Yani Galatasaray'ın Başakşehir önündeki savunması, Göztepe maçı, hepsi Galatasaray'ın bu sene sıkıntılı geçti. Galatasaray Erzurum maçı dışında her karşılaşmada gol yedi. İki gol yedi. Çok gol attı ama iki gol yedi. Hadi Çorum maçındaki bir gol çok ekstra çıkmıştı. Ama genel olarak Galatasaray'ın hazırlık dönemi, hazırlık dönemi de yakından takip ettik. Lige başlangıcı takım savunması olarak bence beklentinin çok altında.

0: gibi.
1: Bakalım reklamda ben videoyu bulayım da sana izleteyim. 8.40 araya gidiyoruz. Aradan dönüşte de Şampiyonlar Ligi'ni konuşmaya başlayalım. Bugün Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon başlıyor 6 karşılaşmayla. Ali abiye belki ufak tefek uzmanlık sorularında olabilir.
0: Dur açayım o zaman.
1: Hayır. Sen önce videoyu bul. Ondan sonra ben sana sorular soracağım.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
1: 8.44 saatlerimiz, bir Genco Boran vakasıyla karşı karşıyayız. Radyo Spor'da vallahi Genco abiyle dalga geçe geçe biz de ona benzedik. Ben yanlış hatırlıyormuşum o geçmişteki olayı. Reklam arasında baktık, video kaydı, VAR'a gittik. VAR'da da bayağı Cumhurbaşkanı yanında samimi pozlar vermiş Dursun Özbek'le Aziz Yıldırım. Tokalaşmışlar.
0: İşte öyle hayalindeki gibi değilmiş yani.
1: Vallahi değilmiş. Ama şöyle detaylar varmış.
0: Buna Genco Boran efekti diyoruz. Bir şeyleri hatırlayıp tamamen yanlış hatırlama deniyor buna tıpta.
1: Evet.
0: Genco Boran'la yayıldı bir virüs olarak. Şu an işte Radyo Spor'da başladı. Biz şeyiz, enfekte olduk. Devam ediyoruz.
1: Bulaşıcıdır. Dikkatli olun. Frekanslarınızı.
0: Önce bana biraz bulaştı. Tutun. Hani Mert uzak duruyordu. Demek ki şeyle alakalı, süreyle alakalı, bir süre sonra sende de işte o hani neydi?
1: Kuluçka
0: süresi, yumurtlama dönemi ve artık sende de çıktı. Artık bundan sonra söyleyeceğimiz hiçbir şeye güvenmeyin. Mutlaka kendi araştırmanızı yapın.
1: Öyle. Bu arada şey de çok anormal değil ya Ali abi. Ne? Onu bir kere daha konuşmuştuk da bir şeyleri tam hatırlayamama. Çok normal bir şey, biliyor musun?
0: Ama farklı hatırlamak da. Ha bu arada geçen gün bir şey okudum. Sen beyinle ilgili kitaplar okuyorsun, evet. Ya. Beyin kendi kendine olmayan bir şeyi
1: varmış gibi,
0: üretebiliyormuş. Ben çok şaşırdım buna. Aynen. Ya.
1: İşte ben artık şaşırmıyorum bunları okuduktan sonra. Yanlış hatırlamak, hatırlamamak, yani unutmak aslında beynin en mantıklı işlevlerinden biri. Her şeyi hatırladığını düşünsene, ne kadar zor bir şey o yük. Unutmak aslında güzel bir şey. Hatırlayamamak bazı şeyleri doğal bir şey. Ama ben de senin gibi böyle nasıl unuturum, eskiden hafızam çok daha iyiydi, şu an değil falan, kendime kızıyordum. Sonra bunları okuyunca dedim normalmiş, herkesin başına gelen şeyler yani. Sadece Genco abin değil, senin değil, benim değil, herkesin başına gelen şeyler. Evet, gerçekten normal
0: Genco
1: şeyler. Ha, ona
0: hani koronavirüs atarsak, Wuhan'da yayılmıştı ya Çin'de. Evet. Bu da burada. Genco
1: Wuhan'dan daha çok yayıldı. Geçenlerde değil tabii, ne geçenlerde, yıllar önce annem çalışırken şöyle bir şey vardı. Virüsler var ya bilgisayarda, virüs koruma programları. Oradaki görevlerden birisi bilgisayarları temizlemiyordu. Bunu anlatmış mıydım acaba yayında?
0: Yok, virüs var diye mi?
1: Virüs var diye bilgisayarlarda.
0: O yanlış anlamış.
1: Yanlış anlamış tabii. Yanlış o anlamış. Hala aklımda şimdi, frekanslarınızı kontrol edin deyince yani ben de bir aklıma geldi.
0: Bilgisayarla alakası yoksa virüsü o farklı şekilde anlamıştır. O yüzden o şekilde yapmıştır.
1: O zamanlar ben... daha teknoloji herhalde yeni gelişiyor. Ben daha çok küçüktüm. Bilgisayarların yeni yeni böyle. Bu ara bir akım da var. Sosyal medyada, Instagram'da kesin denk gelmişsindir. İnşallah. İlk telefonunu paylaşıyor insanlar.
0: Ne?
1: İlk telefonunu, ilk cep telefonunu.
0: Evet, ilk cep telefonunu paylaşıyor.
1: İlk cep telefonunu paylaşıyorlar.
0: Ericsson GH337 yedek bataryalı. Kendisi SMS gönderemiyordu.
1: Ne yapıyordu?
0: 3 SMS alabiliyordu hafızası. 4. mesaj geldiği zaman bir mesajı silmen gerekiyordu.
1: Atamıyordun, sadece alabiliyordun.
0: Evet. Ericsson GH337. Ne demek de anladım. O zaman çok havalıydı. Yedek bataryasıyla arka cebine koyduğun zaman arka cebinde fil taşıyormuş gibi bir görüntü oluyordu. Ha,
1: kocaman değil mi böyle? Benim de galiba ilk telefonum Ericsson'du. Kapaklı böyle.
0: Sen tabii benden sonra oldun.
1: Ben liseye başladım. 2002'de ilk telefonumu.
0: 2002'de.
1: 2002'de aldım.
0: Benim bahsettiğim 95. Oho. 95-96.
1: Sen o zamandan beri cep telefonu
0: i̇lk
1: var mı?
0: İlk çıktığında almıştık.
1: Hadi ya. Hmm. Sana özel mi? Ailenin mi oluyordu mesela? Nasıl oluyordu?
0: Babam almıştı. Ondan sonra ondan ablama sekmişti. Ablamdan seken de bana gelmişti. Sanırım. O şekilde bir şey. Şu an yapılan sistemin aynısı o zaman da geçerliydi.
1: Ben de yatılı okula gidiyorum da işte Bursa'dan İstanbul'a mecbur. Geliyorsun telefon diye almak gerekiyordu. Onu Ericsson'du ben.
0: Burada sen şey, konuyu başka bir yere getirdik. Sen şeyi söyledin. Bir trend var, ilk telefonunu paylaşıyorsun dedin. Ha. Ne olarak söylemiştin bunu? Nereden bağladın?
1: Hiçbir fikrim yok şu an. Daldan dala gidiyoruz, virüs dedik.
0: Tamam.
1: Trend dedik. Bir yerden bağlayacaktım ama evet.
0: Ben şöyle bağlayayım. Bir mesaj gelmiş. Konu dışı demiş mesaj dinleyicimiz.
1: Evet, biz de bayağı dışındayız şu an.
0: Mustafa Demirkaya değil. Mustafa Dürüst. sahada çalışan bütün gün trafikte olan biri olarak söyleyebilirim ki demiş İstanbul trafiği

0: olmuştur.
1: Heh.
0: Bugün sen de aynı şeyi
1: Evet,
0: söyledin
1: sabah
0: sabah yürürken.
1: net. Ya dün yoktu bu. Dün de pazartesi, hani daha kalabalık olması beklenirdi. Dün hissetmedim ama bugün net hissettim köprü yolunda. Bugün dolmuş, iş çıkışı saat 15'te ilk defa
0: Valla
1: yoğun bir trafik göreceğiz gibi
0: hayırlı uğurlu
1: gözüküyor.
0: olsun. Yeni sezon trafiğimiz de.
1: Aynen,
0: Yeni
1: yavaş
0: sezon
1: yavaş başlıyor.
0: başladı. Yeni sezon trafiği de başladı. Sen Şampiyonlar Ligi'ne dönüş
1: Evet,
0: yapacaktın.
1: bir yerden yapmak lazım
0: Evet.
1: Şampiyonlar Ligi'ne dönüşü. Bugün Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon artık resmi olarak başlıyor. 6 karşılaşma var. 19.45'te AEK LASK Konferans Ligi maçı gibi bir maç ama Şampiyonlar Ligi ve Kulüp Brugge Aston Villa. Bu maç güzel maç. İki takım geçen yıl oynadı. Değil mi? Çok güzel maçtı. Kulüp Brugge Aston Villa karşılaşması. Yine karşı karşıya gelecekler. 22'de 4 maç var. Günün maçı tabii ki burada Real Madrid Inter mücadelesi. Jose Mourinho eski takımına karşı sahaya çıkacak. Santiago Bernabéu'da olacak mücadele.
0: Arda
1: Manchester
0: yok.
1: Arda yok mu?
0: Cezalı. Bernardo Silva yok, cezalı.
1: Ha, Bernardo değil mi? Kırmızı kart görmüştü de Arda'yı
0: Arda'da
1: hatırlamadım.
0: kırmızı kart.
1: City de
0: Maçtan
1: görmüştü
0: sonra.
1: Bernardo da. Onu hatırlıyorum bak. Çizgide mi topu çıkarmıştı? O pozisyon değil mi Bernardo'nunki?
0: Bir de bir oyuncu daha yok. Camavinga yok.
1: Camavinga. Manchester City Porto deplasmanında olacak. Lille Real Betis'le karşı karşıya gelecek ve Borussia Dortmund da kendi evinde Villarreal'i konuk edecek. Şampiyonlar Ligi'nde günün fikstürü bu şekilde, artık havaya giriyoruz. Akşam saatlerinde de 20.30'da mı dedin sen Galatasaray'ın basın toplantısı? Bugün
0: 20-30'da evet.
1: Okan Buruk'la birlikte bir futbolcu ki Lafer Leao olursa şaşırmamak lazım, eski bir Sporting oyuncusu. Gerçi çok kötü anılarla Sporting'den ayrıldı. Ben geçenlerde bakmıştım, bir taraftar baskını sonucu oyuncular sözleşmelerini feshetmişlerdi. Bastos, hatırlarsınız, Hollandalı dev forvet bayağı darp edilmişti. Ve oradan sonra 5-6 futbolcu sözleşmesini tek taraflı feshedip ayrılmıştı. Leao da Lille'e gitmişti. Oradan da işte Milan ve şimdi de Galatasaray'la Sporting deplasmanına gidecek. O basın toplantısından da tabii ki detayları Radyo Spor'dan takip edebileceksiniz. Ne diyorsun Ali abi, ilk gün fikstürü Real Madrid Inter'le bir hava katıyor muhakkak. 19.45 çok heyecan vermese de belki oyun olarak verebilir, yani Kulüp Brugge Aston Villa da isim olarak tabii ki şüphesiz Real Madrid Inter. Tabii Farioli'nin ne yapacağı da, Porto ile lige yine fire vermeden başladı Porto.
0: Evet.
1: Şu ana kadar 5'te 5 gidiyor. Kalesinde sadece bir gol görmüş. Bakalım bir sene daha çok iyi işler yaparsa artık Porto'da da tutamayız Farioli, yani bir Premier Lig herhalde, bir belki Serie A kendi ülkesine transfer yapacaktır.
0: Bir kere Şampiyonlar Ligi'nin açılışını böyle bir hafta sadece kendi yapması ve 3 güne yayması bence müthiş bir fikir. UEFA'da bunu kim yönetiyorsa bu bence üst düzey bir şey oluyor. Tanıtım ve giriş oluyor. Yani organizasyonun seviyesini belirleme açısından da bence çok başarılı bir düşünce. 18 tane karşılaşma 3 güne yiyorsun. 6'şar mücadele. Önünde, arkasında, sağında, solunda kimse yok. Yani diyor ki benim en değerli, en iyi organizasyonum başlıyor. Haberiniz olsun. Siz de biraz kendinize gelin, konsantre olun gibi futbol taraftarlarına. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Zaman zaman bunu yerel kupalarda bazı büyüklükler de yapıyorlar. Bir hafta sonunu yerel kupadaki
1: Doğru.
0: karşılaşmalara ayırmak gibi. Bunu zamanında konuşmuştuk. Bence Futbol Federasyonu'nun da mesela Türkiye Kupası'nı biraz daha değerli hale getirmek için, sonuçta biz birçok ligden daha kısayız. Bazı liglerden daha kısayız. Bazıları eşitlendik artık ama bu bizde de yapılabilir diye. Önce onu söyleyeyim. Onun dışında Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatı son 2 sezon bunu hep beraber yaşadık. En başta çok böyle nasıl söyleyeyim, şüpheleri de beraberinde getirdi. Çünkü 32 takımlı format, işte 8 grup, 4'erli gruplar, pat 16'ya düşmesi falan çok güzeldi rakam olarak da, gidişat olarak da. Biraz endişeler vardı ama bence o kadar iyi bir formattan böylesine riskli bir formata geçirmeyi de Şampiyonlar Ligi kotardı diye düşünüyorum. Şu an taraftar ya buna kadar saçma bir format böyle format olur düşüncesinde değil. Ve çok kısa sürede bence bu noktaya gelmesi taraftarın genelinin yine Şampiyonlar Ligi'nin imajı, duruşu, pozisyon olarak iyi oldu. Aslında farklı bir hikaye yaşıyorsun. İkimiz de Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Sen bambaşka 8 maç yapıyorsun. Ben başka bambaşka 8 maç yapıyorum ama aynı turnuvadayız. Bu hem garip hem de bir anlamda güzel oldu. İşte genelde her gün, her hafta Real Madrid Inter klasında bir karşılaşma izleyebiliyorsun. Bu zaten daha fazla istenen şeydi. O yüzden genel olarak Şampiyonlar Ligi'ndeki bu son iki sezondaki köklü değişime rağmen ben işlerin iyi gittiğini düşünüyorum Şampiyonlar Ligi için. Bugüne gelecek olursak bugün yani aslında bütün maçlarda sen zaten kısa kısa bahsettin iyi hikayeler var. Mesela Lille'de Berke bayağı iyi gidiyor.
1: Bu hafta evet öne çıktı bayağı. 9 kurtarış
0: yaptı. Acayip bir maç oynadı. Bu performansı Şampiyonlar Ligi'nde devam ettirirse Berke'nin de çok iyi bir takıma transfer yapma ihtimali olabilir. Çünkü Lille Fransa Ligi direkt olarak mercek altında olan bir lig.
1: Lille'in kalecisi Paris Saint Germain'e gitti zaten.
0: Bu kadar basit. Diğer tarafta Betis mesela ben hep söylüyorum genelde La Liga'da çoğu takımın oluşturamadığı bir kadroya sahip. Oyunculara tek tek baktığında işte Parot orada, Fornals orada, Isco orada, Bellerin orada, Antony orada. Çok böyle iyi oyuncular var tek tek baktığında. Eski Trabzonlu Bartra orada hala. Bayağı iyi kadro, çok iyi bir teknik direktörleri var. Ama gittiler mesela Levante'den 5 gol yediler, döndüler ama Real Madrid'i mağlup ettiler. O maç bile enteresan ya. Yani. O maç bile normalde hani Real Madrid Inter maçı olmasa ne oluyor diye benim bir ilgimi çekecek. Betis benim bu sene bayağı bir ilgimi çekti. Bakabileceğim bir karşılaşma. Manchester City Maresca ile futbol olarak şu an böyle çok üst bir şey oynamıyor. Üst seviyede gözükmüyor fakat skorları pat pat almaya başladılar. O onlar açısından iyi. Aston Villa felaket başladı Premier Lig'e. Ama geçen seneyi de örneklemişler. Geçen sene de kötü başlamıştı. Doğru. Sonra toparlandı diye. Bakalım Bruges deplasmanına ne yapacak? Dortmund iyi başladı. Bu hafta 2-0'dan maç kazandılar. Yani bir sürü şeyi var bugün. AYK'nın okuduğum iç sahada Avrupa kupalarında bayağı iyi bir şeyi var. Maç sayısına göre çok az kaybetmişler. LASK bakmıştır belki futbol severler peynir ekmek gibi gol atabilen bir takım. Yani her maçta bir Şampiyonlar Ligi'nde var ama tabii bugün bizim için bir intro. Çarşamba ve Perşembe çok zorlu rakiplerle iki tane büyük maç oynayacağız. Onların heyecanı da yarın başlayacak.
2: Ertelen ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
1: Yeni saate girdik. Şampiyonlar Ligi'nden bahsediyorduk bugün 6 maçla. Şampiyonlar Ligi sezonu açılacak. Böyle Şampiyonlar Ligi'nin enlerini denlemiş dün Anadolu Ajansı Ali abi. Hı. Açtın baktın mı hiç?
0: Yok.
1: En çok gol atan oyuncu da herhangi bir tartışma yok herhalde.
0: Evet, Messi olması lazımdı ama Ronaldo.
1: Messi olması lazımdı ama evet Ronaldo. 187 Şampiyonlar Ligi maçında 141 gol kaydetmiş. Lionel Messi de 163 maçta 129 gol atmış. Şimdi maç başı golde büyük ihtimal Messi daha mı iyi? Messi daha iyi. Messi daha iyi maç başı golde. Ama totalde Cristiano Ronaldo'nun bir üstünlüğü var. Onu söylemek lazım. En çok tabii kazanan 15'te Real Madrid. 15'i bilir miydin mesela Real Madrid'i?
0: Biliyordum.
1: Biliyor muydun? Bir sezonda en çok gol atan oyuncu rekoru hala Cristiano Ronaldo'da 2013-14'te Real Madrid formasıyla 17 golle o sezonu tamamlamış Portekizli Yıldız. 2015-16'da da 16 gollük bir Şampiyonlar Ligi sezonu var. Bu açıklamayı istatistiği görünce dün Kylian Mbappe'nin verdiği röportajdan bir detay aklıma geldi. Mesela diyor ki orada hani bireysel istatistiklerim çok iyi. Bu sezon yaptıklarım Dünya Kupası'nda da çok iyi şeyler yaptım. Ben olsam hani altın topu bana verirdim diyor. Kylian Mbappe. Ama mesela Mbappe verilir mi sence altın top? böyle bir düşünen var mıdır?

0: bu sezon Mbappe'nin hakkı.
1: Kime verecek? Onun dışındaki en güçlü aday kim? Bazen böyle şeylerde kafam duruyor. Aa şu var, şu bariz bir şekilde diye.
0: Yani genelde şöyle bir şey söyledim. Fabian Ruiz hem İspanya'yla Dünya Kupası'nı aldı, hem PSG ile Şampiyonlar Ligi'ni aldı ama tabii olmaz. Dembele yine konuşuluyor. Kvara konuşuluyor.
1: Yani öyle Mbappe'den çok güçlü adaylar değiller. Hı hı. Genel olarak bence. Verilebilir yani. Oyuncular alabilir. Kabul. Ama öyle hani çok büyük, bariz ayrılan bir şey görmedim şu ana kadar saydıkların arasında. Hı hı.
0: Başka kaçırdığım biri var mı? Bunlar geldi aklıma. Premier Lig'den biri, Arsenal'dan. Sonuçta onlar da Şampiyonlar Ligi finali ve lig şampiyonluğu kazandılar ama oradan da öyle tek bir isim, hani Ødegaard desen sakatlandı çok, Saka desen öyle, Rice falan yok. Evet, öyle çok bireysel bir performans ortaya çıkmadı. Şampiyonlar Ligi'nin en hızlı hat-trick'ini de Muhammed Salah kaydetmiş. 2022'de Rangers deplasmanında 6 dakika 12 saniyede 3 gol atmayı başarmış. 75, 80 ve 81. dakikalarda. Ki o maçı 7-1 kazanıyor Liverpool. Salah en hızlı hat-trick'in sahibi Şampiyonlar Ligi'nde. En çok hat-trick tabii tahmin edilebilecektir. Messi ve Ronaldo da 8'er kez hat-trick yapmayı başarmışlar. En genç golcüler Ansu Fati ve Lamine Yamal gözüküyor Şampiyonlar Ligi'nde. Ansu Fati 17 yaş 40 günlükken, Yamal da 17 yaş 68 günlükken Şampiyonlar Ligi'nde gol atmışlar. Pepe gol atan en yaşlı futbolcu olarak dikkat
1: bu
0: çekiyor.
1: Bu sistemin bir şeyi var mı sende? Mesela en genç gol atan, en yaşlı gol atan, en gereksiz bulduğum istatistiklerden bir tanesi. Mesela Fenerbahçe Beşiktaş derbisi sırasında Skriniar golü attı.
0: İlk Stolak derdi.
1: Fenerbahçe Beşiktaş'a bundan önce gol atan işte son Slavak oyuncu Stohmuş diye bir istatistik geldi.
0: Yani, ben onunla bunu aynı kefeye koymam.
1: Biliyorum tabii ki aynı kefeye koymazsın. Hani çok bazıları çok zorlama ya.
0: Ben yaşı seviyorum ya. Ha? Ben yaş
1: tamam, yaş okey. Sen sevebilirsin de bana onu düşündürttü. Mesela tam en genç oyuncu tam çok önemli mi? Bence çok değil. Ama mesela Sto şeyi hani istatistik olarak bile değerlendirmemek lazım yani. Onu aa evet Sto en son Slovak, hangi Slovak gol atmıştı Beşiktaş'a diye kim düşünür, ya da hangi Fenerbahçeli ya Skriniar Slovak en son acaba bizdeki hangi Slovak oyuncu Beşiktaş'a derbide gol atmıştı diye düşünmezsin diye.
0: Yok yok, aklım ucundan
1: şey yapıyorum
0: geçmez.
1: Yani. Hani tabii Yalçın abi söyledi orada onu. Büyük ihtimalle Opta'dan görmüştür. Opta çıkartıyor çünkü tabii böyle istatistikleri. Hani onu söyledi. Ama bazı istatistikler çok zorlama üretilen istatistikler oluyor böyle şeyler.
0: Mesela bir istatistik, Seedorf 3 farklı kulüpte 4 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamış.
1: Bu güzel yani.
0: Ajax'ta, Real Madrid'de ve Milan'da. Milan'da 2 kez, diğer takımlarda birer kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu. Hem sahada hem kulübede Şampiyonlar Ligi'ni kazanan sence kaç isim var?
1: Hem sahada hem kulübede.
0: Evet. Şampiyonlar Ligi'ni kazanan kaç isim var futbol?
1: Guardiola vardır.
0: İçinde doğru.
1: Ancelotti olabilir.
0: Doğru. 2-2 gidiyorsun.
1: Ancelotti
0: çok
1: olabilir.
0: Bariz bir isim daha var.
1: Çok bariz bir isim daha evet. Var.
0: Son zamanlarda piyasada yoktu. Yeni bir takımda görev almaya başladı. Zidane
1: doğru.
0: Onlardan biri. Rijkaard. Onlardan bir diğeri. Cruyff 5. Trapattoni 6. ve Miguel Munoz. Onu ben de tanımıyorum.
1: O İspanya'nın şeyi de o, hatırladım. İspanya'nın Madrid direktörüydü biz çocukken. Eski bayağı o.
0: Ha çocukken dediğin.
1: Tabii.
0: 80'lerde yani.
1: Euro 88'de şey olabilir o. İspanya'nın koçu olabilir. Bak bakalım hafızam ne kadar Genco Boran'a bağlamış.
0: Euro 88 koçu mu diyorsun?
1: Euro 88 yani? Teknik direktörü olabilir.
0: Hadi bakalım,
1: İspanya'nın.
0: Çok iddialı bir çıkış yaptım. 1922 doğumluymuş kendisi. Tebrik ediyorum.
1: Doğru mu?
0: Tebrik ediyorum. Evet. Çünkü 89'a kadar çalışmış İspanya'da. Evet,
1: çünkü benim şeyde çocukken biriktirdiğim Panini albümlerinde İspanya milli takımının başında o vardı. Tipi de aklımda yani.
0: Aynen. O da Real Madrid'de.
1: Öldüysek Genco Boran kadar da ölmedik.
0: Evet, iyi misin? Real Madrid'de 1960 ile 74 yılları arasında kesinsiz çalışmış.
1: Bayağı efsane bir teknik direktör.
0: 596 maça çıkmış Real Madrid'de. Ve ondan önce de tabii kulüp kariyerinde Real Madrid var. 10 yılda kulüpte futbolcu olarak oynamış. Demek ki o dönemlerde hem futbolcu hem teknik direktör olarak bu kupayı kazanmış. İlk gol bu yeni formatta, 92'de itibaren olan formatta, Amokachi'den gelmiş kulüp bürüş forması giyerken. En farklı skor Paris Saint Germain'in bir önceki yıl Inter'e karşı aldığı 5-0'lık galibiyet finalde. En farklı final galibiyeti. Hakan Çağanoğlu iki finalde mücadele eden ilk milli futbolcumuz oldu ama şampiyonluk sevinci yaşayamadı. Arda Güler de o ilk senesinde daha henüz forma şansı pek bulamazken kupa sevinci yaşamayı başarmıştı. 2023-24 sezonu oluyor. 24 farklı takım kupayı
1: yazıyorlar mı Mert? Arda Güler'in kariyerinde Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu oluyor mu öyle olduğu zaman?
0: Transfermarkt kabul ediliyor mu burada? Bizim kaynağımız onunla başarıları diye bir kısım var ya, bakalım var mı Şampiyonlar Ligi? Var tabii. Evet, var gözüküyor. Madalya aldı herhalde orada.
1: Madalya aldığını hatırlıyorum. O zaman, oynamasa da o geçiyor o zaman evet, kariyerine.
0: Kadroda yer aldıysa herhalde, oynamasa bile. Sonuçta yedek kaleciler de hiç oynamasa bile alıyorlar kadroya girmek. Yeterli. Bir de galiba orada sayı sınırı var futbolcularda. Belli bir sayı madalya alabiliyor. O kişileri de galiba teknik heyet belirliği olabilir. Hani oynamayan 4 oyuncu varsa, 3 hak varsa birini almama kararı. Hüseyin abi dinliyorsa düzeltebilir beni ama öyle bir şey hatırlıyorum ben. Ve 24 farklı ekip kupayı müzeye götürmüş. Ama tabii son yıllarda belli başlı takımlar hep götürüyor. Eskilerde işte Steaua Bükreş'ler, PSV'ler, Hamburg, Feyenoord, Kızılyıldız. Mesela şu an mümkün değil Kızılyıldız'ın şampiyonluğu. Celtic kupayı almış. Nottingham Forest'ın işte 80'ler, 70'ler son üstte 2 kez aldığı bir dönem var. Ajax 4 kez kupayı müzesine götürmüş. Real Madrid'e en yakın takım desem sana Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunda.
1: Milan.
0: Doğru. Kaç? 15'e. Real Madrid 15'ine karşılık Milan'ın.
1: 15'e 7 olabilir.
0: 7. Liverpool ve Bayern Münih'te 6'şar şampiyonluk almışlar. Bu yıl Genco abiyle belki öğlen yine konuşuruz da şampiyonluk favorim var mı şu andan? O geçen mesela Arsenal'ı çok güçlü şekilde söylemişti daha başlar başlamadan.
1: İşte öyle bazen kuşu taşa çarptırıyor. Bence hala gene Paris Saint Germain.
0: Bu lig başlangıcına evet, rağmen.
1: Ya, zaten geçen gün Genco ile konuştuk. Sen var mıydın bilmiyorum.
0: Yoktu, evet.
1: Belki Cuma günü konuşmuşuzdur. Doğru, Cuma günü konuştuk. Ben uzaktan bağlandığımda. O gün Paris Saint Germain Monaco maçı vardı. İşte Felipe Luis çok iyi başladı ya. Genco bir şeyler olabilir dedi. Ben de haklısın, bir şeyler olabilir ama olsa da ne değişecek dedim. Fransa Ligi için. Yani sonuçta zaten Paris Saint Germain'in şampiyon olacağı garanti gibi bir lig. O yüzden de sezon başlangıçlarını çok kuvvetli yapmalarına gerek yok. Onun bir rahatlığı var Paris Saint Germain'de. Tamamen Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için organize olan bir kulüp gibi gözüküyor. Geçen sene sen de bu örneği çok verdin. Bazı oyuncuların Şampiyonlar Ligi dakikaları lig dakikalarından daha fazla.
0: Evet.
1: Yani böyle bir lükse Avrupa'nın hiçbir büyük kulübü sahip değil. Bir şey de kaybetmediler. Yani Barcola zaten rotasyonda olan bir oyuncuydu. Hani onu kayıp olarak değil, artık bir şey olarak değerlendirdiler. Hani oyuncunun gitmesi gerektiği, iyi de para kazandılar. O şekilde değerlendirdiler. Bence hala çok güçlü oldukları için ve tamamen bir teknik direktör takımı hüviyetinde oldukları için de Paris Saint Germain'i söylerdim. Sonra Bayern ve Barcelona gelir şu halleriyle. Real Madrid biraz yarışın dışında gözüküyor.
0: Arsenal?
1: Arsenal da tabii ki şeye girer. Bu saydığımız ilk üç kulübün arasına girer. Onların da oyunu çok güçlü. Gene çok fazla bir şeyin değişeceğini düşünmüyorum ben.
0: Yani benzer takımlar arasında zaten gidip geliyor son yıllarda yani, da.
1: Arsenal, Paris Saint Germain, Bayern Münih,
0: Barcelona.
1: Barcelona dışında herhalde biri ekstra bir takım.
0: İşte Real Madrid'i bir ihtimal kalitesi sebebiyle sayarsın 5. sıraya. Sonra City koyarsın.
1: De bence çok hava yok. O Real Madrid'de de hava yok. Herhalde bu dördü arasından çıkar.
0: Ama tabii şeyler değişebilir. Hava değişebilir. Form grafiği değişebilir.
1: Tabii ki canım. Tabii ki. Real Madrid, ama hani mesela, dördünün birden

0: Tam böyle çok kötü bir sezona girip aralarından birini sıyrılma ihtimali bence gene düşük. Hani bir iki tanesi senin dediğin girdaba girebilir, haklısın. Ama dördünün birden de tökezleyip böyle herkesin önünün açılması bence düşük ihtimal.
1: Bu hafta Bayern'in maçına baktın mı?
0: Bodo.
1: Yok yok, ligde kaybetti ya Schalke maçını. Yani puan kaybetti, 0-0
0: İzlemedim ya,
1: berabere.
0: ona şaşırdım. 19.30'daydı maç. İzlemedim o karşılaşmayı. Ama normal söyleyeyim, hani ben böyle bir işte 3-0, 4-1 falan gibi bir Bayern galibiyeti bekledim. Karius'un kurtarışını gördüm herkes gibi. Onun dışında maçı çok bilmiyorum.
1: Rotasyon yapmış Kampani. Kane'i yedek bırakmış,
0: Kane yedekti,
1: Olise'yi
0: doğru.
1: yedek bırakmış. 46'da almış gerçi Kane'i. Olise'yi de almış mıydı?
0: Kane bende favorilerde olan tek oyuncu olduğu için Kane'le ilgili her bilgi bana bildirim olarak geliyor telefonuma.
1: Hadi ya, öyle bir şey mi var?
0: İşte maç kolikte yapıyorsun ya, favori yapıyorsun. İşte oyuncu girdi, çıktı, gol attı, asist yaptı.
1: Her şey geliyor ya.
0: İlk 11'de
1: Allah
0: her
1: Allah.
0: şey geliyor
1: Ben
0: Kane'le
1: bilmiyordum.
0: alakalı olarak. Bugün öğle yemeğini yedi, uykusunu iyi aldı falan. Dizini izledi, şimdi yatıyor diye sürekli bana bildirim geliyor
1: Ha. Ben de
0: Kane'le
1: şuna
0: alakalı olarak.
1: düşündüm. Hani Bayern'i genelde rotasyon yapmıyor. Az kadro çıkarıyor. Skor oluyor. Sonra oyuncu da çıkarıyor. Bu sefer yedek kadroya yakın bir kadro çıkarıp yine iyi kadroda Kane, Olise gibi oyuncuları yedek bekletip ikinci yarı almış. Puan kaybetti.
0: Neyi düşündü acaba?
1: Kampani. Belki hala Dünya Kupası etkisi.
0: Büyük ihtimalle öyle bir
1: Yorgunluk.
0: şey düşündü.
1: Yoksa çok yaptığı
0: Çünkü bir de
1: şeyler
0: Bodo ile
1: değil.
0: oynayacak. Bir de iç sahada oynayacak. Öyle
1: Bodo'yu yener.
0: 8-3 falan bitebilir o maç.
1: Aynen. Yani Bodo deplasmanda olduğu için bence yener. Yoksa Norveç'te olsa daha farklı olabilirdi. Evet, Şampiyonlar Ligi bugün başlıyor. Bu maçlar az önce saydık. Yarın Galatasaray Sporting deplasmanda olacak ve Fenerbahçe'de Perşembe günü Roma'yı konuk edecek. Fenerbahçe'nin maçı 19.45'te. Galatasaray maçı ise 22'de. Yarın da Liverpool Atletico Madrid maçı en çekişmeli gözüken maçlardan biri. Barcelona Feyenoord mücadelesi. Barcelona da bu yıl ligde 4 maç yaptı. Üçünde
0: 5 gol
1: beşer golde galibiyetler aldı.
0: Aynen.
1: Acayip Barcelona, ki şu an net bir santrforu yok takımda. Rafinha ile oynuyorlar. Yedeği de Jesus. Ama pek bir santrfora ihtiyaçları var gibi gözükmüyor. Rodri de ilk 11'e girdi artık. Barcelona'dan
0: Korkulur.
1: korkulur. Yani korkulur da savunma hattına yine bakıyorsun. Kunde de bu arada hala yedek başlıyor. Sağ bek Eric Garcia oynuyor. Sol bek genç
0: Yeni
1: Espart.
0: çıkardılar onu, aynen.
1: Sağ ayaklı bir oyuncu çıktı. O oynuyor. Sol stoper, sol bekten bozma Gerard Martin. Sağ stoper Kubarsi'ydi galiba. Hani bakınca o hiç etkileyici bir savunma hattı yok ama öyle bir takım oyunu var ki Barcelona'da şu an savunmadaki o hani kalite yoksunluğu mu demek lazım? Hiç etki etmiyor yani.
0: Aynen.
1: Hiç aramıyor Barcelona orada.
0: Yarın Feyenoord'un da işi çok zor. Stuttgart Viking mesela gene bayağı gollü geçebilir. Napoli Arsenal enteresan, sıkıcı geçer.
1: Paris Saint-Germain, Slovan Bratislava. Yani bu
0: Yani orada
1: maç
0: da normal bir kadro çıkarsa çok ağır bir şey olabilir. Ama yarın tabii Sporting Galatasaray maçı günün gerçekten güzel maçlarından biri.
1: evet, ilk haftanın devamında Perşembe günü hani en şey maç Bayern Münih Bodo Glimt gözüküyor. Yani bizim için de Fenerbahçe ama da Avrupa geneli için söylüyorum. Como Leipzig maçı da bence merak uyandırır. Fabregas'ın Como'su. Onlar da fena başlamadı lige.
0: Evet.
1: Leipzig karşısında.
0: Geçen hafta daha ilk yarıda geri döndüler. Maçı da kazandılar. United Sabah Bakü, Slavia Prag Lens, PSV Shakhtar.
1: Evet, Arda Turan'ın maçı da olacak. Arda Turan da bu hafta biraz sinirliydi lig karşılaşmasında. Sinirine pek hakim olamadı bir hakem kararı sonrası. Diyelim 9-16 saatlerimiz, Şampiyonlar Ligi'nden rekorlarından bahsettik. Bir araya gidelim, ardından dönüşte de yeni konularla devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor. BTC Türk Kripto Alternatif Piyasaları sunar.
1: Alternatif Piyasalar bölümündeyiz. BTC Türk'te şu anda bir Bitcoin 78.605 dolardan işlem görmekte. 80 bin doların altında şu anda fiyat ama çok da büyük bir gerileme yok. Burada bir kalıcılık oluşturdu gözüküyor. TL olarak da 3.798.445'te.
2: BTC Türk Kripto Alternatif Piyasaları sundu.
1: 9.20 saatlerimiz, şimdi gündemdeki diğer haberlerle devam edeceğim. Dün enteresandır.

0: Çok fazla bir haber bulamadım bu arada, onu söyleyeyim.
1: Evet, genel olarak sakin bir gündü.
0: Sakin bir gündü. Şu an elimdeki son haber Beka haberi. Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi. O hala hani şu an sözleşmeli bir Fenerbahçe oyuncusu olarak gözüküyor ama listede kendisine yer bulmayacak. Fenerbahçe yollarını ayıracak. Yeni adresinin de Rusya olacağı dün söylendi. Hem Türk basını geçti hem Rusya basında sonra kaynak gösterilmiş. Oyuncunun gideceği takım Rodina Moskova'ymış. Bu takımı da ilk defa duydum. En üst ligde mücadele eden, piyasa değeri toplam 21 milyon euro gözüken bir kulüp Rodina, ki şu anda da küme düşmemeye oynadıklarını söyleyebilirim. Rusya Premier Ligi'nde, Rusya Premier Ligi'nde 16 takım var. Bu takım 7 hafta sonunda 4 puanla 14. basamakta yer alıyor ve ligin de en çok gol yiyen takımı. Belli ki BK hamlesiyle birlikte savunmayı güçlendirmeye çalışacaklar. BK ile de bir sözleşme feshi olacaktır. Fenerbahçe buradan bir para kazanmayacaktır. Ya da kiralık gerçi yazmışlar. Rus kaynaklar kiralık olarak gideceğini söylemişler. Beka'nın habere göre yıllık 1.8 milyon euroluk maaşının 600 bin eurosunu Rus kulübü karşılayacakmış. Beka 1.8 alıyorsa iyi. Az geldi bana hani Türkiye'ye gelen yabancı oyuncuların maaşları düşünüldüğünde.
1: O Furya'dan bir tık önce gelen oyunculardan olduğu için olabilir belki.
0: Beka ne kadar erken geldi ya, bakalım.
1: 3 sene olmuştur.
0: 2023'te gelmiş.
1: Tabii, 3 sene
0: 8
1: olmuştur.
0: 8 milyon euro bonservis bedeliyle. Ama hani haberin detayında yine %66'sını falan Fenerbahçe ödüyor. Geri kalan kısmında Rus kulübü ödüyor. Zaten çok farklı bir şey beklenmiyor. Rus kulübü küme düşme hattındaki biri yıllık 1.8 milyon euro vermez bir oyuncuya. O şartlarda bir transfer. Beka'nın piyasa değeri de Transfermarkt'a göre 2 milyon euroya kadar düşmüş. Yaşı
1: evet.
0: 30.
1: Evet.
0: Aslında stoper için iyi bir yaş. En iyi dönemlerinden birinde transfer ediliyor. Yani 27 yaşında geliyor. Fakat işte yaşadığı o sakatlık, genel performans da çok olmadı. Beka bir türlü kendini kabul ettiremedi. Udinese dönemi 4 yıl. Oradan sonra Fenerbahçe'de olmadı. Geçen yıl bir Kasımpaşa yaptı. İkinci yarı kiralık. Ama yeni sezonda bu kısıtlamayla birlikte de hiç düşünmeyen oyunculardan biri oldu ve şimdi kiralık gidiyor. Sözleşmesinin bitimi 2028 gözüküyor. Yani 2 yıl daha sözleşmesi var.
1: Gene o paranın büyük bölümünü Fenerbahçe ödeyecek.
0: Gelecek yılda ödeyecek.
1: Gelecek
0: yani.
1: Yılda yani o rakama, o sözleşmeden vazgeçmeyecektir oyuncu. Orası kesin. Çok ekstra böyle bir teklif gelmezse, ki o teklifin gelme ihtimali sadece Suudi Arabistan ya da Orta Doğu gözüküyor. O bakımdan böyle bir sözleşme yapmışken o sözleşmeyi alıp artık gideceği kulübü çok fazla düşünmeyecektir. Ondan sonra da Brezilya ile kariyerini noktalayabilir.
0: Hı hı, evet. Fenerbahçe'de eldeki o fazla yabancı oyuncuların büyük bir kısmını gönderiyor BK transferiyle birlikte. Osterwold de tabii orada planı bozan oyuncu oldu. O da kupa listesinde herhalde kendisine yer bulacak, takımda kalacak. Onun haricinde gençler var, onları saymıyorum. Fenerbahçe'de kadro planlamasını artık bitirdi. Bu transfer dönemi zaten bittiğinde netleşmişti kimlerin olacağı takımda.
1: Fenerbahçe ile alakalı olarak senle konuştuğumuz çok kısa sürede gerçekleşti. Senle kadro planlamasını Fenerbahçe listeleri verdikten sonra artık bundan sonra başarıya başarısızlığa göre Talişka konusu çok tartışılır demiştik. Daha ilk mağlubiyette Talişka konusu benim düşündüğümden çok daha fazla gündeme geldi. Fakat maç sonunda Aziz Yıldırım'ın bence söylediği doğru bir şey vardı. Dedi ki bu takım iyi takım ama daha fazla çalışmaya ihtiyacımız var. Aslında bu bence güzel bir bakış açısı. Hani ben onu çekmek isterim Aziz Yıldırım'ın sözleri arasından, cımbızla bir söz çekilecekse Fenerbahçe adına. Evet, takımın bazı problemleri var. Orası kesin. Fakat her ekibin problemi olduğunu düşünüp biraz bu konuda artık nasıl daha iyi olabilirime kafaları çalıştırması gerekiyor bence tüm ekiplerin. Çünkü sürekli olarak kadrona bakıp ağlarsan, kadrona bakıp şikayet edersen Zaten o olumsuzluk çok kısa sürede yayılıyor. Dolayısıyla artık kadrolar seçildi, yapıldı. Fenerbahçe'nin işi zordu. Fenerbahçe diğerlerine göre daha net kararlar alması gereken bir kulüptü. Kalacak ve gidecek oyuncular konusunda. Fenerbahçe bunu yaptı. Bana göre bazı hataları var. Kamuoyuna göre bazı hataları var. Ama artık bu noktadan sonra daha çok çalışmak, daha çok çalışmak, daha çok çalışmak. O çok güzeldi bence Aziz Yıldırım'ın söylediği. Yani. Daha çok çalışmaya ihtiyacımız var dedi. Budur. Daha çok çalışırsa Fenerbahçe hani Fenerbahçe'nin mevcut kadrosunun olası zafiyetlerini minimum yaşar. Ama bu tartışmaya gene Fenerbahçe girerse, siz şunu yaptınız, bunu yaptınız, o yüzden onu gönderdiniz, onu o getirmişti, o yüzden gönderdiniz, orayı öyle yaptınız. Ya buradan çıkışın yok, buradan çıkamazsın. En iyi oyunculara sahip olsan da çıkamazsın o psikolojiden. Bu vesileyle Roma maçı hayati oldu Fenerbahçe adına. Yani Roma maçının en azından kaybedilmeden geçmesi gerekiyor Fenerbahçe adına. Fakat oldu ya, Roma maçı kaybedildi. Roma maçında kötü futbol oynandı. Roma maçında skor hiç istemediğin tarzda oldu. Teknik adam gidebilir. Kestirmeden söyleyeyim.
0: Türkiye Gazetesi'nin manşeti önümde açık. İsmail Kartal ya Roma'yı yakacak ya da kendisi yanacak demiş. Senin dediğinin hani manşet abi.
1: Oyun belirleyici olur ama. Fenerbahçe iyi oynar, iyi mücadele eder, fizik olarak iyi gözükür, kaybeder. Farklı bir hikaye. Fenerbahçe çok etkisiz kalır. Beşiktaş maçının ikinci yarısında olduğu gibi. Ondan sonra çabuk dağılır. Bütün kontrolü Roma'ya verir. Maçı kaybeder. Farklı bir hikaye. Onu da bence değerlendirelim. Ama kötü senaryoda ben devam etmeyeceğini düşünüyorum.
0: Yani orada da hep Aziz Yıldırım'ın sezona başladığı hocalarla sezonu bitirdiği
1: Tamamlaması.
0: istatistiği paylaşılıyor. Yani bu da gerçekten doğru. İstisna olarak hani Ersun Yanal'ın yeni sezona başlayıp hemen gönderilmesi var ama büyük oranda hep başladığı hocalarla da sezonu bitiren bir Aziz Yıldırım var. Eğer
1: Genelde doğru yapan bir Aziz Yıldırım var o konuda.
0: evet, öyle yaparsa o zaman nasıl olacak? Hani Roma'ya kaybetti kötü oyunla. Yine arkasında bir şekilde durup başka bir şekilde artık gündem mi değiştirir? Hocayı bir şekilde orada tutma niyeti varsa bir şeyler yapması lazım. Yani taraftar çünkü
1: Kez zor
0: patlamaya
1: olabilir diye,
0: hazır.
1: zor olabilir diye düşünüyorum. Plan İsmail Kartal olsaydı farklı bir hikaye olurdu. Plana İsmail Kartal'ın bir noktada dahil olması hikayeyi farklı bir noktaya götürebiliyor. Yani plan Aykut Kocaman'dı. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın planı. O çok net. Onu anladık. Aykut Kocaman'la o tartışmanın neticesinde İbrahim'in bir anda İsmail Kartal'a dönmesi bence farklı bir hikaye olabilir bu şeyde, seçimde.
0: Olabilir.
1: Devam etme etmeme hikayesi olarak söylüyorum.
0: Ama devam etmezse de Aykut Kocaman da olmayacak
1: Yok.
0: artık.
1: Yok.
0: Oradan sonra da Fenerbahçe'de mesela kim var?
1: Kimse yok.
0: Hani kulübü tanıyan yerli bir isim gelir. Şimdi Aziz Yıldırım niye İsmail Kartal'ı ya da Aykut Kocaman'ı tercih etti? Mesela yabancı birini tercih edebilirdi sezon başında. Yabancıyı sezon başı tercih etmeyen biri sezon başladıktan sonra herhalde hiç etmez.
1: Büyük ihtimalle.
0: O mantıkla. Yerli olarak da kim kalıyor mesela?
1: Sergen Yalçın mı?
0: Sergen Yalçın Kafa Spor'sa yine şov yapıyor. Önüme düşüyor şeyleri. Yorumları olmaz bence. Onu da ben kestirmeden söyleyeyim. Senin kullandığın tabirle. Bülent Uygun mu olur artık? Volkan Demirel mi olur?
1: Bilemiyorum.
0: Böyle Fenerbahçeli bir eski isim herhalde olur. Yerli başka. Sergen Yalçın'da olacağını düşünmüyorum.
1: Sence doğru karar olur mu?
0: Hangisi? Böyle bir isme gitmek mi?
1: Hayır. İsmail Kartal'ın gitmesi.
0: Vallahi bir emin değilim, bilmiyorum. Net
1: Bence
0: bir yorum
1: olmaz,
0: yok.
1: biliyor musun? Bence olmaz. Doğru bir karar olmaz.
0: Ya neden emin değilim? Mesela İsmail Kartal'la kulüp arasında da şu an öyle çok senkronize bir hal yok gibi yani. İsmail Kartal bir şey söylüyor, Oğuz Çetin başka bir şey söylüyor. İsmail Kartal Talişka Fred övüyor. Hop Talişka Fred gidiyor. Hani sanki İsmail Hoca'nın da çok istekleri olmuyor gibi. O
1: Evet.
0: yüzden yolların ayrılması, eğer dışarıdan gözlemlediğim şeyler doğruysa, çok da yanlış bir karar olmayabilir. Ama başkaysa içeride yaşananlar, hani İsmail Hoca her şeye rağmen memnunsa tabii ki devam etmek daha mantıklı olabilir. Bilmiyorum. O içeride yaşam

0: bunlar ama şu an dışarıdan öyle kulüp yönetimiyle İsmail Hoca arasında çok uyum varmış gibi gözükmüyor bana. O yüzden yollar ayırsalar hani çok
1: uyum var aslında. Yönetim ne isterse İsmail Kartal yapıyor. İtiraz etmiyor. Kavga çıkarmıyor. Hani o bakımdan uyum var. Uyumlu bir çalışma var ama İsmail Kartal kendi savunduğunu ya da kendi düşüncesini yeteri kadar savunuyor mu? Yeteri kadar talepkar mı? Bu konuşuluyor aslında. O noktada İsmail Kartal çok fazla sanki yönetimle çatışmaya girmek istemeyen bir teknik direktör gibi. Tamam peki Talişka'yı mı göndereceksiniz? Peki gönderin, ben kalanla duruma bakarım gibi bir şeyi var İsmail Kartal'ın. İmajı var. Belki böyle değil ama ben sosyal medyaya yansıyan şeylerden bahsediyorum. Biraz da öyle gözüküyor aslında. Hani sadece sosyal medyaya yansıyor demeyelim. Açıkçası ben de o taraftayım, o düşüncedeyim. Biraz o şekilde bir durum var gibi. Ama ne olursa olsun Fenerbahçe'de İsmail Kartal sonrası acaba şu gelir mi ya da şu teknik direktör doğal teknik direktör adayı diyemediğimiz noktada zaten işin çok doğru bir karar olmadığı da çıkıyor. Yani bir karar alırken alternatif planın da çoğu kişiyi tatmin edecek seviyede iyi olması ve fazla tartışmaya yol açmaması gerekiyor. Bunu neden söylüyorum? Aykut Kocaman kararı da arkasından gelen İsmail Kartal tarafı da Fenerbahçe taraftarlarını belli oranda böldü. Aykut Kocaman'ı destekleyen, doğru bulan insanlar da vardı. Tam tersini düşünenler de vardı. İsmail Kartal olunca aynı şeyi İsmail Kartal üzerinde de tartışıldı. Böyle genel bir fikir birlikteliğine varan bir seçim olmadı şu ana kadar. Şimdi bundan sonraki baktığımız zaman sağımıza solumuzda öyle bir teknik adam yoksa bu gene zaten beraber tartışmaları da getirecektir. Bir şey değişmez Fenerbahçe özelinde. O yüzden bence erken olur. Kayıt konuşuluyor. Dinleyiciler yazmışlar mesela kayıt olabilir diye. Evet, kayıt olabilir. Ona çok fazla bir itirazım yok. Kendisi bir teknik direktör. Kulübü biliyor. Ülkeyi biliyor. O yüzden kayıt tercihi yapılırsa sezon sonuna kadar. Hani bu da bence dışarıda bulamadığımız adaya göre daha iyi bir tercih olabilir. Yani dışarıda sen Mert'tir aday dediğin, evet haklısın, Mert Elam çok iyi bir aday diyemiyorsak, şu an aklımıza öyle biri gelmiyorsa, ki hani gelen mesajlarda da çok öyle bir şey yok.
0: Abdullah Avcı gelmiş.
1: Yok, Abdullah Avcı da olmaz bence. O zaman kayıt daha mantıklı oluyor bir noktada.
0: Daha mantıklı ama onun da kariyerine bak. Hani teknik direktör de nerede ve ne yapmış biliyor musun?
1: Hollanda'da okuyamadım değer bilmem ne diye bir takım vardı. Şey bir takım. Ne derler? Baksana şey takıma. D ile başlıyormuş. Değer diye devam ediyordu böyle.
0: Değer mi? Hiç çağrışımı da yapmadı bana şu an. Çağrışımı da mı? Takımı da bak. Ha, Dordrecht.
1: Dordrecht ha.
0: Dordrecht. Orada Berşot'ta ondan önce Ado Den Haag'da.
1: Dordrecht'le Berşot'u birbirine şey yaptım, karıştırdım.
0: Evet, Dordrecht bir Hollanda alt lig takımı, Berşot Belçika takımı.
1: Aynen, mütevazi takımlarda görev aldı. Ama olabilir. Yani bence diğer adaylar kadar gündeme gelecektir.
0: İşte bu bizde çok olabilir mi bilmiyorum ya. Bu tarz bir hocayı birinci direktör yapmak da çok riskli ama tabii diğer alternatife bakınca onlar da riskli. Bülent Uygun, Volkan Demirel dedim ben. Aklıma ilk gelenler onlar. Hepsi riskli. Bakalım ne olacak Fenerbahçe'de. 9.34 saatlerimiz. Bir reklam aramız daha var. Aradan sonra buradayız.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
0: 9.36 saatlerimiz. Son bölüme girdik Sabah Sporu'nda. Fenerbahçe'den bahsediyorduk. Bir manşet okudum ben de. Türkiye Gazetesi'nde İsmail Kartal için ya Roma'yı yakacak ya da kendisi yanayak diye. Bu hafta tabii dezavantajı Genduzi'nin olmayacak olması. Asensörle ilgili hala öyle çok olumlu haberler yok. Bugün de antrenmana çıkmasının beklenmediği söyleniyor. Alper Yemenecilere göre %99 yok Roma maçında Marco Asensio. O zaman çok eksiliyor Fenerbahçe'nin kadrosu. Greenwood'a bakan bir takım olacak yine.
1: Ya aslında Asensio'nun olmadığı bir noktada Genduzi, Kante, İsmail Yüksek'le çıksa

0: İsmail Kartal bence öyle çok büyük bir sıkıntı olmazdı. Büyük bir sıkıntı yaşamazdı. Çünkü Roma karşılaşmasında ona ihtiyacın olacağı belli. Fakat o denklemden Gendüzü'yü çıkardığın zaman şimdi İsmail Yüksek garanti oynayacak. Ama üçüncü oyuncu İrfan Can olursa ya da işte kenardan gelebilecek Bartu'yu söyledin sen dün.
1: Evet, başka yok.
0: Gene çok riskli bir 11 ile çıkmış oluyorsun. Bu da tabii bir problem Fenerbahçe adına. Fenerbahçeli taraftarlara dikkat ettim. Mesela Greenwood'la alakalı olarak da biraz böyle bir laubalilik suçlaması var. Greenwood'la ilişkili olarak. Laubalilik demeyelim belki ona ama oyun disiplini diyebilirsin, oyun konsantrasyonu diyebilirsin. Laubaliliği belki şey olarak da düşünüyor olabilirler. İşte o pozisyonda çalımlar attı, şut çekmeyi tercih etti, pası vermedi. Onu da işte biraz daha bencillik, hani golcü bencilliği gibi de değerlendirebilirsin. Fakat oyun konsantrasyonu ve taktik disiplin tabii çok çok daha değerli. Eğer oyuncu da yoksa onu kazandırmak kolay değil. Umarım öyle bir şey yoktur. Öyle bir durumu yoktur Greenwood'un. Ama oraya çok fazla takılmıyorum ben. Fakat merkezi çözemiyorum. Yani merkezi İrfan Can'ı koysan ayrı bir dert. Koymasan ayrı bir dert gibi oldu Gendüzi'nin yokluğunda. İşte zaten bunu da senle konuşmuştuk. Yani Fenerbahçe'nin merkezine bir oyuncu daha alınabilir, ihtiyaç olabilir diye. Hatta Cihan Kamer kanatta oynayabilen bir 10 numara derken sen o gün aslında 8'de oynayabilen bir 10
1: 10 numara,
0: numara
1: evet.
0: daha iyi olur demiştin. Şimdi bir oyuncu olmadığı noktada böyle ahlar vahlar oluyorsa Fenerbahçe için en azından ben öyle hissediyorum öyle olduğunu. O zaman işte zorlanıyorsun doğal olarak. Normalde Gendouzi, Kante, İsmail Yüksek olsa ben Roma maçıyla ilgili farklı düşünebilirdim.
1: Evet ama
0: Biraz daha
1: Gendouzi
0: özgüvenli konuşabilirdim.
1: yok. Orada Kerem'i kullansan işte bu Beşiktaş maçının ikinci yarısı felaketti. Çift forvet yapsan Lukaku Muriç çok iddialı. Lukaku ile ilgili de eleştiriler bayağı gelmeye başladı, sen de görüyorsun. Özellikle kilosuyla alakalı olarak, cüssesiyle ilgili olarak. Yok yani orada ideal bir isim yok. Bir şekilde risk olacak yani, kimi kullanırsa kullansın. Greenwood'u çekebilir. Merkeze de geliyor. Kanada bu sefer Nene'yi atıyorsun ya da sola Kerem'i, sağ Oğuz'u atıyorsun. Bu olabilir mi? Belki böyle bir şey yapabilir. Opsiyonları bunlar. Fenerbahçe'nin de hani kadrosu çok bir taraftan geniş gibi, bir taraftan da değil gibi. Her bölgede max 2 oyuncu var. 3 yok mesela. 3. bir oyuncu yok. Santrfor 2. Sol kanadın Kerem ve Oğuz diyelim. Sağ kanadın Greenwood, Nene. Merkezi de Asensio, İrfan Can. Arkada Kante, Gündüz'ü, İsmail, Bartu. Mesela ön tarafta üçüncü bir opsiyon yok, değil mi? Böyle çok yönlü bir isim. Bunun işte sakatlıklarla birlikte dezavantajını yaşayacak gibi gözüküyor Fenerbahçe. Ama sakatlık olmasa ideal de biri. Yani bunu Avrupa'da birçok takım yapıyor aslında, Fenerbahçe'nin
0: Yapıyor,
1: yaptığı gibi.
0: doğru, fakat işte orada şöyle bir durum oluyor. Senin alternatif oyuncun ıslıklanmıyor. Burada alternatif oyuncu yani İrfan Can şu an. İrfan Can Beşiktaş maçının ilk yarısının sonunda ıslıklandı.
1: Kerem mesela tepki alabilir
0: Evet,
1: kötü
0: şimdi bir
1: giderse.
0: gene bir iç saha maçı oynuyorsun. Şimdi
1: Evet.
0: bunu mesela teknik direktöre düşündürtmek zorunda bırakıyoruz. Bak programın gene en başına geldik. Göztepe kalecisi yuhalandı. Bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Şimdi geldiğimiz nokta, şimdi teknik direktör düşünür. Sen de teknik direktör olsan düşünürsün. Şimdi ben bu adamı koyacağım ya da bu adamı koymam lazım bu karşılaşmada. Ama hata yaptığında yuhalanacak, protesto edilecek, performansı düşecek. Belki onu değiştirmek zorunda kalacağım.
1: Takım düşecek bu
0: Ah,
1: arada bir de yani.
0: belki takım düşecek. Şimdi bunu düşünmemesi lazım. Bunu düşündüğün anda zorlaşıyoruz. Çünkü şimdi normalde İrfan Can merkez karakterli bir oyuncu da olabildiği için dinleyicilerin söylediği gibi Greenwood'u oraya bırakmak değil, merkezinin güçlü olması için İrfan Can'la başlaman gerekir. Yani İsmail Yüksek, Kante ve İrfan Can olması gerekir. Hatta İrfan Can'a da sen aman deyip hani merkezde bizi sayısal olarak eksik bırakma notuyla sahaya çıkarman gerekir Roma karşısında. Fakat işte İrfan Can'ın performansı yeterli bulunmadığı, ıslıklandığı için şimdi belki İsmail Kartal diyecek ki, ya İsmail, şeyle başlamayayım ben, İrfan Can'la başlamayayım, Greenwood'u atayım merkeze, şeyin arkasında, Vedat'ın arkasında zaten oralarda da iyi işler yapıyor, Kanada'da Oğuz'u koyayım, Kerem'le sol kanatta başlayayım diyecek belki. Hı hı. Bunun üzerinden çıkmaması lazım. Bak, bu da bir yol, ama bu yola gelirken İrfan Can'ın seyirciyle olan ilişkisi seni bu yola itmemeli diye düşünüyorum. Yani İsmail Kartal kendi karar verebilir. Buna normalde diyebilir ki İrfan Can şu an iyi değil, formda değil. Ben İrfan'ı yedek kulübesine çekeyim. Ne yaparım? Greenwood'u. Tamam. Böyle buna ulaşabilirsin, ama buna ulaşırken öteki seni zorladığı zaman orada işte kan kaybediyoruz. Bunu da taraftar bir türlü anlayamıyor ne yazık ki. Kendi kendine bir oyuncunun bacağına tekme atıyorsun.
1: Evet, yani çok hiç ideal bir durum değil kesinlikle, ama işte aması da hocalar da bunları biliyorlar, bunların başına gelebileceğini. Hocalar da burada çözüm üretmekle yükümlü.
0: Ya öyle.
1: Onların da görevi, hani olanı değiştiremediğine göre olduktan sonra ne yapabilirim diye düşünüp İsmail Kartal'ın da çözüm odaklı gitmesi gerekiyor.
0: Burada, sence hangi yol?
1: Şimdi şeyi düşünüyorum. Bartu da mesela ilk resmi maçlarda ilk 11 oynadı.
0: İyi de
1: oynadı Bartu yani. Hücuma da bayağı destek verdi. Ceza sahasına girişler yaptı, şutlar attı. Zaten top tekniği de iyi bir oyuncu. Yani İsmail Yüksel'e kıyasla topu çok daha iyi kullanan bir oyuncu. Belki onun olduğu, İsmail ve Kante'nin birlikte olduğu bir düzen olabilir yani. Riskli mi? Riskli. Ama tercih edilebilir merkezi tutmak istiyorsa eğer İsmail Kartal, Bartu seçenek olur, ama bu sefer de yedeği yok bu oyuncuların. Hani üçünü birden attığında da kulübeden illa ofansif bir değişiklik yapmak zorunda kalacaksın yani. Bartu'yu çıkarıp İrfan Can'ı, Nene'yi, Oğuz'u kimse yedek, onları alacaksın. O dezavantajı
0: peki,
1: var.
0: Peki 3 alternatif konuştuk sence?
1: Bilmiyorum, Bartu'lu düzen olabilir.
0: Bartu'lu düzen olabilir.
1: Bartu'lu düzen olabilir yani. Roma çünkü tehlikeli takım. İstatistiklerinde işte oynadığı oyun ortada. O yüzden böyle bir tercih yapılabilir herhalde. Burada çok Roma maçına niye 3 merkezle çıkıyorsun?
0: Yok, kimse demez.
1: Demez artık ya. Hani geçen hafta denebilirdi de şu an öyle yok, deneyecek bir
0: kimse demez.
1: Ortam yok Fenerbahçe'de. 9.45 birkaç dinleyici mesajı okuyayım. Bu konu rahat olduğu için herhalde çok sıkıntılı mesaj gelmemiştir. Greenwood'u Trossard'ın önüne koyan yorumcular oldu. İlk başta şaka yapıyorlar sandım. Tümer Metin bile Çorum maçından sonra yedek kalabilir demişti.
0: Kim için?
1: Trossard için demiş herhalde. Çorum'la oynayan Beşiktaş. Sonuçta.
0: Kim ne dedi bilmiyorum ama Trossard'ın fizik olarak Dünya Kupası'ndan sonra hazır olmadığı ortadaydı. İzlerken çok net bir şekilde görülüyordu. Ben de sezon öncesinde Beşiktaş'ı bayağı canlı takip ettim stadyumda. Ama kendini toparladığı zaman da fark yaratacağı da gene yaptığı hareketlerden anlaşılıyordu. O yüzden Trossard'ın işte şimdi mesela ilk asist katkısı da geldi ve olağanüstü bir asist katkısı geldi Trossard'dan. Yarın öbür gün gol katkısı da gelecek. Onu da unutmamak gerekiyor. Fakat Mason Greenwood vallahi o da yağ gibi akıyor. Yani, şimdi Mason Greenwood'la Trossard'ın farklı özellikleri var. Mason Greenwood'un birebirleri Trossard'a göre çok daha etkili. Ama Trossard da topu ayağına yapıştırıyor. Oyun kurabiliyor. Çok fazla şekilde topu tuttuğu için takımı çok rahatlatıyor. Mason Greenwood'a çok daha fazla top kaybı var. Ama birebir de yakaladığı zaman da durdurmanız imkansıza yakın bir oyuncu. Onu da unutmayalım. Gole daha yakın Trossard'dan. Farklı kimlikte kanat oyuncuları. Direkt böyle hani şu daha iyidir, bu daha kötüdür demek bana pek mantıklı gelmiyor. Ama tabii Trossard'ın yaşı, Mason Greenwood'un yaşı, Mason Greenwood'un skorerliği, Mason Greenwood'u biraz daha nasıl söyleyeyim, hani taraftarın gözünde daha böyle cezbedici, heyecan verici bir oyuncuya çeviriyor. Trossard öyle değil. Trossard biraz daha az skorer ama bir kanat oyun kurucu. Mason Greenwood öyle değil. Mason Greenwood birebir. Dikkat ederseniz Trossard'ın kanadı da daha iyi işliyor. Mesela Mason Greenwood'un Birkaç karşılaşmada Semedo'yu devreye soktuğunu gördük.

0: Ama mesela Beşiktaş maçında Semedo devreye girdi mi? Girmedi. Girmediği karşılaşmalar var ama Rıdvan genelde özellikle Trossard kendini toparladıktan sonra bayağı etkili oluyor. Onu da unutmamak gerekiyor. Hepsinin artıları, dezavantajları var ama mesela Mason Greenwood büyük ihtimalle Trossard'dan daha fazla gol atarak sezonu tamamlayacak.
1: İşte orada da Talişka da mesela çok gol atıyor ama oyun içinde veremedikleri de çok eleştiriliyor. Futbola bakışına, takımın diğer parçalarına bağlı yani. Talişkan varken başka şeylerden fedakarlık edebiliyorsan Talişka iyi bir alternatif olabilir ama işte tam cümleyi de toparlayamadım ama bazı takımlar için Trossard lazımdır, bazı takımlar için Greenwood lazımdır. Şu an bilmiyorum Fenerbahçe için, mesela Fenerbahçe'nin bir Trossard olsa fena
0: Fenerbahçe'nin
1: olmazdı.
0: bir Trossard olsa Fenerbahçe'nin hücum hattı uçar.
1: Evet, şu an öyle bir profil yok
0: Uçar.
1: şu anda kanatta.
0: Uçar. Çünkü iki tarafta top kaybı oluyor Fenerbahçe'de.
1: Aynen. Trossard daha dengeli bir oyuncu. Greenwood biraz daha böyle savruk. Hani inişleri çıkışları da fazla olabilecek bir oyuncu. Defansif zafiyeti sanki biraz daha fazla gibi Greenwood'un. Trossard orada da işte dengeli. Ben biliyorsunuz genelde daha dengeli oyuncuları tercih ederim takımımda. O yüzden ben Trossard derdim
0: Bir de
1: mesela.
0: işte o biraz takım içinde de asimetri olması gerekiyor. Eğer Greenwood öyleyse mesela Trossard'ın öyle olması gerekiyor gibi. Trossard öyleyse öteki tarafın biraz daha böyle birebiri olacak. Biraz daha hızlı olacak mesela Trossard'a göre. O dengeyi bulmak da önemli. Onu da unutmayalım.
1: Evet, burada da Greenwood çok göze batmasının sebebi belki işte öyle bir oyuncu olmaması,
0: Tabii.
1: Trossard gibi bir oyuncu olmaması. Onun yaptığı top kayıpları daha çok göze batabiliyor. Biraz yani her şey bireysel performansa değerlendiriliyor ama değerlendirmemesi de lazım. Takıma da bakmak lazım. Yayınlar bir şey fark ettiniz mi? Merak ediyorum. Lukaku Beşiktaş maçının son dakikalarında kırmızı görmek için iki hareket yaptı ama Allah'tan şansına topa geldi. Lukaku bence kafasında bitirmiş futbolu diyor. Valla geldiğindeki açıklamaları, vücut dili hiç bize öyle bir şey hissettirmedi Lukaku ile alakalı olarak. Onu da herhalde derbi maçının atmosferine, gerginliğe, kaybetmesine falan yormak lazım. Ben kafasında futbolu bitirdiği diye bir şey çıkarmadım açıkçası o hareketlerinden. Can Erdoğan Greenwood'u ortaya çekip kanatları Kerem ve Oğuz Aydın yapar bence İsmail Kartal demiş. Fenerbahçe 4-4-2 oynar. 10 numara ihtiyacı yok demiş. Valla son maçın ikinci yarısı 4-4-2 ile bitti neredeyse. Hani Kerem'i de bir forvet olarak sayarsak. Ama pek de iyi sonuçlar vermedi. Ama tabii bir 45 dakikaya bakıp olmaz demek de bence doğru değil bu arada. Olabilir yani. Başka bir maçta Kerem Vedat ikilisi merkezde etkili de işler yapabilir. Onu söyleyeyim.
0: Ya burada Fenerbahçe'nin Roma karşısında dikkat etmesi gereken, aslında sadece Roma karşısında değil, belli seviyenin üzerinde her rakip karşısında dikkat etmesi gereken kanatlardan atak yaptığında kanat oyuncularının topu kolay kaybetme ihtimali olduğu için Fenerbahçe'nin geriye koşması ve savunmada da tam olarak takım roller paylaşamamışken eksik yakalanıp sürekli geriye koşmak ve bunun dezavantajlarını sahada görmek olur. Fenerbahçe'nin bence dikkat etmesi gereken noktalardan bir tanesi. Çünkü Kerem topu alıyor. Kerem topu aldıktan sonra direkt olarak rakip kaleyi düşünen ve aksiyon almaya çalışan bir oyuncu Kerem. Ha, aksiyon almadığı zaman, pas vermeye çalıştığı zaman da Kerem hata yapabiliyor. Yani Kerem ayağındaki pası pat diye sana da verebilir. Ortada faul yok, yumurta yokken. Şimdi Kerem'in böyle bir riski var. Greenwood pas konusunda Kerem'e göre çok daha iyi. Çok daha ayaklarına hakim. Çok daha doğru paslar atabiliyor. Fakat Greenwood'un da oyunu direkt birebir üzerine, top tutma üzerine çok değil. Yani o da deneyen, rakibi karşısına alıp üzerine gitmeye çalışan, ondan sonra soluna çekip, sağına çekip pozisyon yaratıp şut atmaya çalışan bir oyuncu. Şimdi iki kanat böyle oynadığı noktada eğer oyuncular mesela Kerem'i sezon başında neden övdüler? Sezon başında neden Kerem övüldü? Çünkü ileri uçta diğer isimlerin yapmadığı kadar mücadeleyi gösterdi. Top kaybı yaptı ama o topun peşinden çok fazla koştu Kerem. Topun peşinden koştuğu noktada rakibi rahatsız etti. Fenerbahçe merkezi rakibe yaklaştı o noktada. O top kaybını Fenerbahçe kısa sürede telafi edebildi. Fenerbahçe, örnek veriyorum, Kerem yüzünden 4 top

0: Bunun devamı da sana büyük bir problem. Şimdi topu kaybettiğin noktada orada ilk hamleyi yapacak olan oyuncu kim? Ya da oyunculardan biri kim? Guendouzi. O işi çok iyi yapıyor. Şimdi onun olmaması da işte büyük bir problem. Yani Fenerbahçe'de Guendouzi geldiğinden beri Fenerbahçe'nin en iyisi. Kendi görev tanımı içerisinde söylüyorum bunu. Oyuncunun görev tanımı ne? Şu. Kim onu en üst seviyede yaptı istikrarlı olarak? Bence Guendouzi. Yanına çok fazla bir oyuncu koyamıyorsun. İşte biraz Şikirin yeri koyabilirsin Fenerbahçe'de, ama Semedo indi çıktı, Archie Brown indi çıktı, Ederson indi çıktı. Kantez yavaş başladı, şimdi yavaş yavaş istikrarını yakalıyor. Ama diğer oyuncular içerisinde Guendouzi sahaya attığın itibaren hep belli standartta görevini en yüksek seviyede yaptı. Şimdi onun olmadığı bir merkezde senin olası top kayıpların daha da problem yaratacak. Mesela orada Bartu'nun, İrfan Can'ın dezavantajı ne? Ya ikisi de çok böyle şeye giren oyuncular değil. İkili mücadeleye Bartu daha temiz oynamayı seviyor. Girmiyor değil ama daha temiz oynamayı seven bir oyuncu. İrfan Can da genelde girdiğinde faul yapıyor. Ondan sonra da faul yapmadım diye hakeme dönüyor, itiraz ediyor falan, ama genelde faul yapıyor yani. İrfan Can'ın ikili mücadelesi demek, genelde faul yapması demek.
1: Peki 9.54 programı bitirmişiz. Gelen mesajlara bakarken bugün TRT'de maç var mı diye bir mesaj gelmiş.
0: Tabii de vardır. Geçen sene de öyleydi.
1: Evet, ben de tabii üyeliğimi yenilemem lazım olduğu aklıma geldi şu anda. Bugün bakayım TRT Spor'da maç. Maç gözükmüyor TRT Spor'da. TRT 1'de zaten vermiyordur herhalde. O yüzden tabii platformunda bugün maçlar olur. O da üyelikle. Tabii ki izleyebilirsiniz. Bir mesaj da Greenwood eşittir Sané diye gelmiş. Bugün bak Kısa Öz dedim. Kısa Öz çok mesaj geldi. Şu an erken tabii
0: Bekleyelim
1: ki.
0: bence, evet,
1: Çok erken,
0: bekleyelim.
1: çok erken. Ama anlıyorum demeye çalıştığı şeyi bu arada. Hani çok uzak değilim.
0: Ama
1: Mantığı
0: erken.
1: yani gidiş yolu evet şu ana kadar gösterdikleriyle doğru ama erken. Hala erken. Greenwood çok daha fazla gol katkısı yapar bence Sané'den. Hani o tırnak içindeki laubaliliği belki evet benzer ama Greenwood çok daha tehlikeli bir hücum silahı diye düşünüyorum ben de. Peki 9.55 saatlerimiz bugünlük programı bitirdik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le sabah sporu sona erdi. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz. Dinleyicilerimize sordum. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
3: Neden mi Radyo Spor'u dinliyorum? Çünkü Radyo Spor dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program. Anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyo Spor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
4: Radyo Spor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyo Spor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
5: Radyo Spor'u seviyorum. Çünkü Radyo Spor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
6: Tarafsız yayın yapıyor.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
7: Spor! Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
8: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
2: Engin Çetin'le Engin Görüş başlıyor.

0: Mutlu günler değerli dinleyenler. Radyo Spor'dasınız. Kerim Öztürk ben. Sevgili Engin Çetin'le birlikte Engin Görüş programında uzunca bir aranın ardından bizim devre arası daha uzun sürdü. Yaz tatili. Yeniden beraberiz. Engin hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Merhaba. Sen de hoş geldin. Hayırlı olsun.
0: Hayırlı olsun. Yeni sezon.
1: Evet. Biraz ara verdik. Normalde ligin ilk haftalarında başladık ama bu sene dördüncü haftaya tekabül etti galiba. Derbiyle başlıyoruz. Uzun da bir ara oldu. Ligler bitmesiyle birlikte programa ara vermiştik. Ama Dünya Kupası girdi. Orada birkaç telefon bağlantısı yapmıştık.
0: Ben yerinde izleme şansına izlemiştim. Evet, eriştim.
1: Orada biraz telefon bağlantısı yapmıştık ama onun dışında ben de uzak kaldım mikrofondan. Benim için de tekrar heyecan verici
0: ama
1: oldu diyebilirim.
0: Ama keyifli bir haftayla başlayacağız.
1: Evet, derbi haftasıyla. Onu seçtik özellikle zaten derbiyle başlayalım diye.
0: Şimdi konuşacağız. Transferler, yaz dönemi,
1: tabii
0: kim
1: ki,
0: ne yaptı?
1: Sadece bu haftayı değil biraz yaz döneminde bir özet geçmek gerekiyor.
0: Sığdırabildiğimiz kadarıyla hepsini konuşacağız ama önceliği derbiye vermek lazım. Bana soracak olursan sürprizlerle başlayan bir lig oldu. Beşiktaş'ın olağanüstü performansı hem ligde hem Avrupa'da. Trabzon'un büyük bir

0: transfer atağı hemen ardından gelen ardı ardına mağlubiyetler, Fatih Hoca'nın iki kez istifa etmesi ki ikincisinde kabul edildi. Fenerbahçe'de yeni dönem, Aykut Kocaman beklenirken bir anda İsmail Kartal,
1: Ne oldu?
0: ardından
1: Kronolojik olarak çok güzel gidiyorsun. Devam et. Sırala.
0: ardından yapılan transferler, son anda gönderilen Anderson, Talisca sakatlanan Asensio ve derbide İrfan Can 10 numara pozisyonu. Derbiyle başlayalım. Ondan sonra geriye doğru bu süreci yeniden bir
1: Tabii
0: işleriz.
1: yani yeri geldi zaten bir yorumların arasında parantez olarak
0: Parantez
1: veririz
0: olarak
1: zaten.
0: da veririz. Derbiyle başlayalım. 2-1 Fenerbahçe Kadıköy'de kaybetti. Ben de yerinde izleyenlerdenim maçı. Sen de orada izlemişsin. Özellikle ben de çok böyle hani uzak geliyor bana Kadıköy. Gitmek zor, gidip gelmek zor geldiği için çok gitmiyorum Kadıköy deplasmanlarına veya Fenerbahçe maçlarına. Ama bu maçı yerinde izlemek istedim. Futbolu görmek istedim. Bazen televizyonda biz futbolu izlerken sadece topun olduğu açıyı görüyoruz ama sahada izlerken tüm oyuncuların aldıkları konumları, boş koşulları hepsini görebilme şansımız
1: İkinci
0: oluyor
1: yarıda o boş
0: gece.
1: alanları gördün değil mi? İsmail Hoca'nın göremediği alanları
0: Hepsini
1: görmüşsündür.
0: gördük. Hatta yanımızda Fenerbahçeli arkadaşlarımız vardı beraber maçı izlerken basın tribününde. Herkes İsmail Yüksek niye girmiyor diye bağırıyordu. Yani herkes oyun İsmail Yüksek'i çağırıyor, tribün İsmail Yüksek'i çağırıyor, izleyen herkes. Bir tek İsmail Hoca görmedi İsmail Yüksek'i. Nasıl buldun Fenerbahçe'yi? Onunla başlayalım. Sonra Beşiktaş kısmını konuşacağım.
1: Fenerbahçe zaten şöyle derbinin yansımasında genelde galip takım üzerinden genelde yorumlar cereyan eder ama bu hafta biraz Fenerbahçe üzerinden kaybeden takım üzerinden daha büyük bir infial oldu diyebiliriz. Fenerbahçe çünkü yani yazdan gelen kadro planlamasının son ana kadar hani ne olacak ne bitecek kim gelecek kim gidecek tartışması sen biraz önce söyledin en son anda işte Talisca'nın gönderilmesi yerine
0: Herkes bir 8 beklerken.
1: transfer yapılmamış olmasıyla birlikte Fenerbahçe hem transfer sezonunun bitmesiyle birlikte bir derbi oynadı ve çok çabuk gerçeklerle yüzleşti diyebilirim Fenerbahçe için. Yani çünkü bir tarafta doğru planlama yapan bir takım Beşiktaş. Yaz döneminde yani geçen senenin eksiklerini devre arasından başlayan ki her zaman burada söylüyorduk. Beşiktaş'a 3 transfer dönemi lazım. O yukarı grubu yakalaması için o transfer dönemi bence bu seneyle itibariyle tamamlandığını görebiliyoruz.
0: Bir Ocak ayı
1: Ocak
0: transfer
1: ayı transferi
0: döneminde
1: muhakkak herkes için olacaktır. Ya yani
0: nihayetini erdirecek diye düşünüyorum
1: Ocak
0: ben
1: ayında
0: Beşiktaş
1: sonuç
0: kadroyu.
1: itibariyle son 4 yılın şampiyonu belki ilk yarı lider bitecek Galatasaray'da bile olacaktır. Fenerbahçe de geride kalacaktır belki olacaktır. Yani bunu o zaman o gün konuşuruz. Hep bir şekilde oluyor zaten devre transfer dönemi. Ama devre transfer dönemini de bu seneye katabiliyorum en azından söylerken. Şimdi tabii Beşiktaş transfer dönemine girmeden önce sportif direktör değişikliği ve teknik adam akabinde değişikliğiyle başladı. Ve doğru planlamayı bence eksik gördüğü yerlerde
0: Serdal Adalı'nın yaptığı en iyi iş diyebilir miyiz Önder Özen'i getirmek? Ben
1: yani
0: başkanlık döneminin en iyi hamlesi Önder Özen derim Serdal Adalı için. Ve
1: Katılıyorum.
0: ona alan
1: Katılıyorum.
0: açmak.
1: Katılıyorum. Bravo.
0: Ve ona alan, Önder
1: Katılıyorum.
0: Özen'i getirmek ve ona alanı
1: Aynen
0: bırakmak, ona
1: öyle.
0: alan
1: Şimdi
0: açmak.
1: sonuç itibariyle şimdi derbiden konuşuyoruz. Fenerbahçe Beşiktaş beraber konuşalım o zaman. Şimdi Fenerbahçe'de de bir sportif direktör getirildi. Ama Önder Özen kadar etkili midir? Yani buna bilgiye gerek yok. Dışarıdan bir gözle baktığın zaman çok
0: Aziz
1: net
0: Yıldırım'ı
1: anlıyorsun.
0: tanıyan bile aynı şeyi söyler.
1: Evet.
0: Hiç
1: Yani
0: bakmaya gerek yok.
1: şimdi orada biz şunu alacağız, bunu almayalım ya da bunu göndermeyelim hükmünde bulunabilecek bir sportif direktör yok. O zaman ben ona karşıyım işte. Yani madem olsun diye bir departman açmanın, olsun diye bir kişi koymanın oraya bir
0: Kıymet harbiyesi yok.
1: anlamı yok. Yani Aziz Yıldırım'ın tarzını biliyoruz. Geldiği andan itibaren neler yapacağını kendi söylüyor zaten. Ben teknik direktör benim. Sportif direktör de benim diyorsan o zaman orayı takımı çalıştıracak bir antrenör arıyorsun. Sportif direktörü transfere gerek yok. Bir tane yönetici alacaksın yetkili. Onu da göndereceksin karar verdiğinden önce
0: Görüşmelere.
1: görüşmelere. Oradan başkanlık makamını yürütürsün zaten bir şekilde. Ki Fenerbahçe'de böyle olduğunu görüyoruz. Yani şimdi İsmail Hoca eleştirisi var. O saha içine geleceğiz, konuşacağız ama kadro planlamasında ben Fenerbahçe'nin maçın özelinde maçtan
0: Bağımsız.
1: bağımsız şunu söyleyebilirim. Kadro planlamasının çok yetersiz ve eksik olduğunu
0: Peki
1: net bir şekilde
0: kadro
1: söyleyebilirim.
0: planlamasında İsmail Hoca'nın dahli olduğuna inanıyor musun? Yani çünkü İsmail Hoca bir açıklaması vardı. Fred
1: Evet.
0: burada kalacak dedi. Biz önce
1: Kalmadı.
0: gitti. Talisca benim kafamdaki
1: Gözümün içine bakıyor.
0: gözümün
1: Ne
0: içine bakıyor.
1: desem dinliyor.
0: Dinliyor.
1: Çok iyi
0: Benim
1: çocuk.
0: kafamdaki oyun sisteminde var dedi. 3 gün sonra Talisca
1: Kadıköy'e
0: gitti.
1: gönderildi. Maşallah İsmail Hoca maşallah dedi. 3 gün
0: Bize
1: yaşamıyor.
0: maşallah demesin.
1: Yani sonuç itibariyle ben sen

0: Yani aynı fikirdim aslında. Sen soruyu sorarken cevabı belli evet. Bir soru soruyorsun bana. Ben de aynı onaylıyorum, kafa sallıyorum. Ben çok fazla müdahale olduğunu düşünmüyorum. O yüzden de İsmail Hoca eleştirisini oyunda neler yapılabilir üzerinden değerlendirmek lazım. Fenerbahçe'nin kadro planlamasında alınan alınmayan, tercih edilen edilmeyen oyuncular üzerinde İsmail Hoca'ya ben çok fazla vuruna balıya deme taraftarı değilim açık söylemek gerekirse. Hı-hı. Şimdi transfer döneminin son günü Fenerbahçe'nin kadroda bir sıkışması olmuştu. Yabancı sayısı 10+4
1: evet.
0: Özelinde. Burada birinci yanlış, geriden gelecek olursak, U23 hakkını kullanmadan tamamladı Fenerbahçe. Yani ki bas bas bağırıyor Fenerbahçe'nin kadro derinliği anlamında.
1: Eksik
0: çünkü
1: diye.
0: Şampiyonlar Ligi'ne kalındı. Haftada iki maç oynanacak. Yıpratıcı maçlar oynanacak. Ya,
1: Türkiye Kupası gelecek.
0: Ve işin enteresan tarafı, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağın kadro, ligde oynayacağın kadro hepsi aynı. Yani çok böyle fazla hani ben burayı önemsemiyorum, buraya da ağırlık veriyorum, az kadron buraya çıkacağım bir kadron da yok elinde. Hı hı. Kadro derinliğin yok. Son dakika işte Talişka'nın 10+4'te tercih edilmemesi, çıkması ve yerine hiçbir oyuncu alınmaması asıl bence eleştiri konusu. Şimdi şöyle bir tartışma var. Talişka gönderilir miydi? Ya Talişka olsaydı şu maçta etkili olurdu vesaire. O ayrı bir tartışma. Yani sen Talişka'yı beğenirsin, oyun sisteminde beğenmeyebilirsin.
1: Evet.
0: Öyle tercihte bulunabilirsin. Ben ona saygı duyuyorum ama Talişka'yı gönderdikten sonra sayısal üstünlük anlamında o bölgede, orta sahada, ki Fred de gönderilmişken elemelerde, şampiyonluk aldığın elemelerde olan oyuncular bunlar ve direkt faydalandığın oyuncular.
1: Ve yani seni Şampiyonlar Ligi'ne taşıyan oyuncular aslında.
0: Mesela burada son dakika, daha önceki yıllarda Bartuk'un kiraya gitmesini konuşmuyoruz.
1: Evet.
0: Sürekli oynayan oyuncuları da konuşuyoruz. Dediğin gibi etki eden oyuncuları da konuşuyoruz sahada. O yüzden bu oyuncuları gönderip yerine oyuncu alınmaması bence çok çok büyük hata. Yani akıl tutulması diyebileceğim tarzda bir hata. Yani şöyle değil ya, ben böyle düşündüm, benim futbol mantığım bu. O tartışılır. Bu tartışılmayacak bir hata. Yani sen Talişka'yı gönderdin. McTominay ismi son günler çıktı. Bir tane de takip etmişsindir. Onu alsan şu an kimse eleştirmez. Yani sen şunu diyebilirsin. Ya ben eski tip bir 10 numarayla orada oynamak istemiyorum. Daha çok 8-10 oyuncu bulatabilecek, savunmaya da yardım edebilecek bir oyuncu diyorum. O yani tartışılabilir, kabul edilebilir bir şey. Çünkü sen o futbol yönetenlerin karar vereceği bir şey o kulüpte. Ama bunun izahı yok. Yani bu resmen akıl tutulması diyeceğim tarzda bir yanlış diyebilirim. Şimdi, sayısal anlamda eksik.
1: Derbideki oyuna dönmek istiyorum. Maç istatistiklerini bütün spor programlarında herkes paylaştı. Bugüne kadar dinleyicilerimiz de duymuştur. Yani o maçın istatistiklerini al, birinin önüne koy. Der ki ya bu sağ taraftaki takım, iç sağ takımı, sol taraftaki takım, deplasman takımı bir yer, yanlış yerlere konulmuş, şunu bir düzelteyim der. Hı hı. Çünkü Beşiktaş sanki İnönü'nde top oynar gibi oynadı. Fenerbahçe'de İnönü deplasmanına gelmiş, bir şey yapmaya çalışan bir takım görüntüsü verdi. Ben maç öncesi burada radyoyla yayına katıldığımızda sevgili Görkem aramıştı. Dedim ki ya, iki oyuncu bence belirleyici olacak orada. Hani Olay Çerni mi falan diye Görkem sormuştu geçen seneki Fenerbahçe maçı performanslarından yola çıkarak. Ben Fenerbahçe açısından olumlu ya da olumsuz yönde İrfan Can. Beşiktaş açısından ise işin çok olumlu yönünde Olay tam belirleyici olacak. Çünkü bu iki oyuncu işte Salih Orkun, Kante Gendouzi dışında iki oyuncu o alanı domine edebilecek, o alanda yaratıcı işler yapabilecek oyuncular yorumunu yapmıştım. Nitekim İrfan Can işte ilk 45'i zor çıkardı. Hı hı. Çok kötü bir ilk 45 dakika oynadı. Bence hani Fenerbahçe'de
0: bunu o çıktı çok... öyle bir kadro planlamış ki o çıktığında daha kötü bir
1: kötü oldu yani. Çünkü Kerem'in girmesi İsmail Hoca'nın
0: iyice mesafeler ön tarafla bağlantı oyuncusu yok Fenerbahçe'nin. Yani sana katılıyorum. Olaytan tarzında bir oyuncu Fenerbahçe kadrosunda yok. Yani
1: yok,
0: oynadı, evet. Oynamadı, iyi oynadı, kötü oynadı, geçti, kadrosunda yok. Yani benim zaten asıl eleştirim o. Yani derbiyi kaybedebilirsin. Kendi evinde de kaybedebilirsin. Puan olarak geri düşebilirsin ligin gidişatında. Fenerbahçe için bu maçta çıkarılacak en olumsuz ders şu. İlerleyen haftalar için üzücü bir şey söyleyeceğim. Yani Fenerbahçe iyi dinlesin. İlerleyen haftalar için sonuçta transfer dönemi de kapandı.
1: Evet, ocağa yani, kadar artık bir şey yok.
0: Fenerbahçe şu şansı olabilirdi. Bu maç transfer dönemi kapanmadan 3 gün önce olsaydı
1: yani bir çözümü
0: bence 3 transfer yapardı Fenerbahçe. O kadar söylüyorum. 3 transfer yapardı. 11'e ve
1: diğeri
0: alternatif olarak. Ama şu andaki mevcut kadroyla devreye kadar gitmek zorundasın ya.
1: Ya şunu anladım aslında ben o maç. Asensio yoksa yok Fenerbahçe'nin hücumcu.
0: Bir de zaten sıkıntı şu. Fenerbahçe

0: Yani 5 tane eksiği olur. 3 tane sakat olur, cezalı olur. Şu anda ligin başı. Cezalı yok. Sakatların sayıca 1. Asensio yok yani. Şu anda Fenerbahçe'nin mevcut total havuz kadrosunda bir tek Asensio yok. Hani birkaç eksik olur ya, dersin ki ya Fenerbahçe bu değil aslında. Eksik yakalandı. Stoperi yok, orta sahası yok, golcüsü yok, kalecisi yok vesaire dersin. O zaman yenilgiyi de bir açıda açıklayabilirsin. Ama ikinci yarıda Fenerbahçe'nin vermiş olduğu görüntü, yani tekrar söylüyorum, üzücü bir şey söyleyeceğim Fenerbahçe adına. Daha önceki yıllarda Fenerbahçe her sene şampiyon olmuyordu. Son yıllar, son 5 yıl, 4 yıl neyse baktığın zaman. Ama en azından şampiyonla oynuyordu değil mi?
1: Evet.
0: Fenerbahçe bu kadro planlamasıyla, ben devre arasında tabii nasıl gireceği önemli. Devre arasında bir transfer dönemi daha var ama bu sene şampiyonla oynayacağını, yani erken avlatacağını, şampiyonla oynayamayacağını bile düşünüyorum.
1: Peki.
0: Ya bu kadronun.
1: Bir reklam arası verelim Engin. Ondan sonra devam ederiz derbiyle. Değerli dinleyenler, reklamlardan sonra buradayız.
2: Engin Çetin'le Engin Görüş devam ediyor.
3: Devam ediyor.
1: Engin Görüş devam ediyor. Reklamlardan sonra Fenerbahçe Beşiktaş derbisini konuşuyoruz. Hafta sonu oynandı. 2-1 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle sona ermişti mücadele. Çok tartışıldı Fenerbahçe'nin oyunu ki Engin de aynı görüşte. Herhalde o maçı tarafsız bir gözle izleyen herkes şunu demiştir. Yani bu Fenerbahçe'nin durumu senin dediğin gibi ligde de bu sene kötü olur.
0: Maç kaybedersin. Hep onu
1: evet, maç mesela, kaybedilebilir.
0: Konuşulanları da ben anlamlandıramıyorum. Maçtan sonra Başkan Az Yıldırım çıktı değil mi?
1: Hakemi eleştirdi.
0: O ayrı, eleştirdi. O normaldir. Onlara girmiyorum yani şu aşamada. Söylediği bir şey var. Yani Mert Müldür'den neden faydalanmıyoruz? Yani sanki Aziz Yıldırım hiçbir şeye müdahil olmuyormuş gibi. Yani hocanın işine karışamıyormuş gibi basının önünde bir açıklama. Şimdi Mert Müldür'den neden faydalanamıyoruz diyen bir başkanın, başkan Aziz Yıldırım profilinin planlama yapılırken, ya hocam Mert Müldür'le oraya oynayalım, gerekirse onu yedekleyelim, orada yabancı aklımızı kullanmayalım demesi en doğal durum değil mi?
1: Haklı olabilir yani. Heh.
0: Şimdi bu söylenmemiş. Sonra bakıyorum, dönüp dediği bir cümle daha var. O da şu, diyor ki ya bizim tabii ki diyor bu kadromuz iyi, yedek oyuncularımız da var, yedekli düşündüğümüz oyuncular da var, 8 tane Şampiyonlar Ligi, 6 tane de işte Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor içeri dışarıda maçları, yani yüksek profilli maç olarak görüyor bunları zaten 11'imiz yeterli diyor, bu 11'imiz diğer oyuncuların diğer maçlarda da katkı vermesi gerekiyor. Okey, buraya kadar mantıklı bir açıklama olarak bakabilirsin. Ya iyi de bu o saydığın 8 artı 6 14 maçtan bir tanesinden sonra söylüyorsun. O maç yetmediği gördü. Senin evet. Zaten 11'in de yetmedi.
1: Yetmedi.
0: O oyun yani bu kadron yetmedi.
1: Peki
0: yani orada çelişkiler silsilesi söylemler.
1: Fenerbahçe'nin geçen sezon özelinde konuşuyorum. Şampiyonluğu kaybetmesindeki en büyük etken olarak ne gösterildi? Forvetsizlik.
0: Hı hı.
1: Fenerbahçe ligin ikinci yarısını neredeyse forvetsiz oynamak zorunda kaldı. Sadece bir Sidiki Şerif vardı. Bu yıl Vedat Muriç hamlesi bana sorarsan iyi bir hamleydi. Türkiye Ligi'ni bilen bana sorarsan o ayarda.
0: Bu arada saha içinden de bir şey söyleyeyim yeri gelmişken. Vedat Muriç 65 dakika neden çıktı mesela?
1: Yani,
0: neden çıktı mesela?
1: Yani ben de onu
0: neden
1: soracağım.
0: Çıktı?
1: Ki kötü yani, de değildi Vedat.
0: Değildi.
1: Yani Savaşan ya, zaten şikrin yer.
0: Şey bak mesela.
1: Oğuz.
0: Kaleci çok iyiydi.
1: Ederson yani bu sezon başı herkes Ederson'u
0: Kante iyiydi.
1: Gönderdi.
0: Ya bak. Kante. Bu kadar rezil bir total futbolun çıktığı ortamda 3 tane 4 tane iyi oynayan oyuncu sayabiliyorsun o sahada. Yani Fenerbahçe'nin sıkıntısını gör diye söylüyorum sana. Normalde bu kadar rezil yani kişiliksiz bir oyun çıktığı zaman takımın tamamı
1: kötü
0: oynar. Bireysel performansla. Bireysel performansla bir bakıyorsun.
1: Ben belli bu arada bir şey söyleyeyim. Kante bu seviyede 5 maç oynasın Kante de sakatlanır.
0: Yarıya ama orada da hani oyun Kante'ye bıraktın alan bir oraya mı koysun ben? Zaten 3'e 2 orta saha durumunda 5'in üstünlüğü maç öncesinde de benim düşüncem o doğrultudaydı. İşte İsmail Yüksek örneğini verdin sen, olabilir miydi diye. Yani bence Asensio eksikliğine tercih edilebilirdi.
1: Kısır hatta, kalabilirdim belki ama hatta, bu kadar hatta, kötü bir futbolda
0: yenilmezdim. Maç başlangıcını geçtim. Tamam ev sahibi olarak oynuyorsun.
1: Bir birden sonra geçebilirdin.
0: Bir planın vardır hafta içinden düşündüğün. O planla başlarsın. Ama sahada da bir görmen gereken bir maç oynanıyor ya. Yani düşündüğün maç ayrı bir şey.
1: Oynanan
0: maç ayrı bir şey. Oynanan maçta ilk yarı 1-1 bitmiş. Sonuç itibariyle yine Fenerbahçe iyi değil
1: dengeli
0: ama
1: dengeli bir futbol vardı.
0: O kadar da arada bir mesafe yok. İkinci yarı başlangıcından itibaren o mesafe açılmaya başlamış iki tarafta terazide. İki takım oyununda.
1: Yani orada bile sonra
0: belki
1: bitti.
0: Mesela yapmış 65'in dakikasında Vedat Muriç, Lukaku Oğuz Aydın ne yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Mesela o değişiklik Fenerbahçe'yi bitiren hamle oldu bence. Yani orada oraya kadar görülen bir şey vardı. Orada Vedat kalıp sadece bir hücum oyuncusunun çıkıp İsmail Yüksek'le orta sahayı kilitlese Fenerbahçe belki bugün beraberliği almış pozisyonda olacaktı maçın içerisinde. Yani illa o açıkları kapatmak anlamında. Belki de daha sıkı durduğunda karşılayan bir tarafa geçtiğinde topu karşılayan bir tarafa
1: kontra atakla belki gol
0: atabilecekti. Tabii o suya yazı çalmak ama sonuç itibariyle yapılacak hamleler de var. Bir teknik adamın izlemesi var. Yani bu doğrultuda baktığın zaman Vedat konusunda ben de seninle hemfikirim. Doğru transfer yapılmış. Ama akabinde biraz ben acele edildiğini, yani bazen yönetimsel anlamda şöyle düşünceler olabiliyor. Yani Fenerbahçe'de başkan değişti ki şu başkan çekişmesinden, yönetim çekişmesinden Fenerbahçe kurtulamadığı müddetçe bu şekilde sıkıntılar yaşamaya devam edecek. Nedir bu? Yani doğruları yapmak yerine dillere pelesenk olmuş. Geçen seneydi Fenerbahçe santrafor alamadığı için biz burada eleştirdik değil mi? Santrafor. Evet. Evet doğru. Santrafor alamadığı için bir nebze olsun şey yaptı. Belki farklı planlama yapılabilirdi. Eski yönetimi eleştirmiştik. Şimdi yeni gelen yönetim iki santrafor alacağız söylemiyle geldi. Yani bir tane değil.
1: Lukaku o yüzden geldi.
0: Evet. Yani iki santrafor alacağız.
1: Lukaku gelirler bu sefer Talisca'dan yani çıkmak zorunda kaldı.
0: Mantıklı hareketler daha fazla yapılabilirdi Fenerbahçe'nin kadro planlamasında.
1: Ya oraya bir U23 alınabilirdi. İkinci santrafor ya alabilirdin yani. Bu boş işte Beşiktaş'ta var. U23'te oynuyor. Gelmiş. Vlahovic'in yedeği. Birinci santroforun zaten oldukça kaliteli bir santrofor. İkinci santroforun zaten oyuna girdiğinde
0: bir de şey de var.
1: Bir şey yapabilecek seviyede.
0: Bir de şöyle bir durum da var. Yani santrofor tabii ki alırsın. İki tane de alırsın. Sıkıntı yok. Mevcut yabancı hakkını santroforlarını kullanmada problem yok. Ama aynı tip oyuncular aldığın zaman bunun uzun vadede sıkıntısını yaşarsın kadro planlamasında. Yani mesela sana şu soruyorum. Vedat çok formda. Lukaku da forma girdi diyelim. İkisi de aynı form seviye. Yüksek. Hangisini oynatacaksın?
1: O zaman Icardi-Osimhen tartışmasına dönecek iş.
0: Onu oynatırken diğerini kanada kaydırabiliyor musun?
1: Yapamazsın.
0: Yani kanat oynayabilecek profilde bir oyuncular mı? O da değil. Yani mesela Fenerbahçe geçmiş yıllarda Musa Sow vardı. Öne de atabiliyordun, kanada da atabiliyordun form şeydeyken, iyiyken. Şimdi o da yok. Yani burada da bir yanlış planlama olduğu aşikar gözüküyor da. Yani kanat da oynayabilen bir oyuncu ihtiyacı vardı bence Fenerbahçe'nin. Hani Talisca'dan çıktığı senaryoda bile yanlış yine planlama olmaması gerekirken. Yani neresinden tutsan elinde kalıyor. Devre arası transfer dönemine kadar Fenerbahçe'nin başka bir plan yapması lazım. Teknik adama büyük iş düşüyor. Hani mevcut kadro artık bu. Kadro evet. Bu yani.
1: Bununla iş yapılacak.
0: Bu kadroyla iş yapılacak. Ama İsmail Kartal'ın da mevcut kadrodan daha iyisini yapabilir mi? Daha iyi şey çıkartabilir mi? Orada da soru işaretleri var. Yani ben kadro yetersiz derken İsmail Hoca yeterli iyi konuşmuyorum. Bak oraya gelemiyorum bile. İsmail Hoca'ya gelemiyorum.
1: Yani İsmail Hoca'nın her şeyden önce ben bu oyuncularla daha evvel başarılı oldum kafasından çıkması lazım.
0: Yani referans olarak aldığı bir önceki gelişinde, dördüncü geliş ama bir önceki gelişinde 99 puanı referans alıyor. Şimdi oradaki oyunu mevcut, yani şu takım oynatmanın ihtimali yok. Şimdi bir kere oradaki daha dinamik bekler vardı. Ön tarafta kariyer sezonu yaşayan İrfan Can Kahveci, Tadiç, diğer kanatta topu saklamasını bilen oyunculardı. Mesela Kenan Aktürkoğlu aldığı zaman hemen yürüyor. Aksiyona girmeye çalışıyor. Ya kaptırıyor ya geçiyor. Ya genellikle kaptırıyor.
1: Maçı
0: kaybediyor.
1: Trossard'da özellikle baktım. Beşiktaş ayağında. Top Trossard'ın ayağına geldiğinde Beşiktaş'ın futbolu resmen sakinleşiyordu.
0: Tabii bir çünkü orada frene basacak oyunlar.
1: Frene basıyor, ne yapacağını biliyor. Kim diğer oyuncuların yerlerini almasını bekliyor. Doğru yere doğru adamın gelmesini aynen bekliyor. Öyle. Yani bütün muhamleleri
0: yaparken Tadiç de yapıyordu.
1: Tadiç de yapıyordu Fenerbahçe'deyken. Elvan da
0: yapıyordu şimdi. Ama yani Fenerbahçe'nin şu anda profilleri değişti. Mevcut şartlarda işte Gendüz'ü kant ediyorsun. Sonuç itibariyle iyi oyuncular. Ama Fenerbahçe'nin şu an İsmail Hoca'nın oynatmak istediği oyunla oradaki yani hem gol yükünü sırtlayacak, ön tarafla arka tarafı birbirine bağlayacak tipte oyuncular değiller. Yani geriden oyun kurulumunda da eksikler.
1: Zayıf.
0: Top kapmada. Yani topun Fenerbahçe orta sahası planlamasında sayı olarak eksik. Sayı olarak eksiğin dışında profil olarak da eksik bence. İşte biraz önce söyleyeyim, Olaytan gibi oyuncusu yok. Ya da oyunu çekip çevirecek, belki onu merkezde yapabilecek senin dediğin gibi biraz önce yani topu tuttuğunda beklerinin çıkmasını sağlayacak bir orta saha, merkez orta saha oyuncusu da yok Fenerbahçe'de. Yani hem sayısal eksiklik var. Kante, Gündüz, İsmail'le 3 oyuncuyla o
1: bütün sezonu bitiren maç.

0: bitiremezsin. Al işte Gendüzi cezalı başlıyor, daha cezalı başlamış.
1: Roma maçı.
0: Yani sakatlıkları başlayacak. Üst üste binlere gelince. Bir de profil olarak da Fenerbahçe'de dediğim gibi o eksikliği Fenerbahçe görecek. Yani oyuncu oyun kurulumunda da eksikler bence.
1: Peki. İşin bir de Beşiktaş tarafına bakalım.
0: Tabii ki.
1: Geçen sezon gerçekten, hatta sadece geçen sezon değil, son 4-5 sezondur tamamen ligden silinmiş, Avrupa'da olmayan, Türkiye Kupası'nda hasbelkader bir kupa almış, sonra geçen sene elenmiş. Artık bu takımdan hiçbir şey olmaz denilen bir takım. Gelen oyuncu sayısı yanılmıyorsam 9 falan Beşiktaş'a. Bunların sadece 4 tanesi ilk 11'de oynuyor şu anda. Nübel, Salih, Trossard, Milovic. Geri kalan oyuncuların hepsi geçen seneden gelen
0: Devre
1: oyuncular.
0: arasından oyuncular da çok devam ediyor. O
1: Olay
0: da çok
1: Aytan.
0: önemli.
1: Ben bu
0: Olay
1: şeye
0: Aytan.
1: bakıyorum. Olay Aytan
0: Murillo.
1: Muriyo oynuyor.
0: Evet.
1: Agbadu işte
0: Agbadu oynuyor.
1: oynuyor
0: Oynar.
1: veya
0: Oynar
1: oynamaz.
0: yani. Sonuç
1: Yani o
0: itibariyle yanındaki stoperle çok rahat oynar.
1: oynuyor.
0: Şey.
1: Nasıl buldun Beşiktaş'taki değişimi?
0: Ya
1: Ben
0: bir
1: tam bir hoca takımı olarak görüyorum Beşiktaş'ı artık. Neyse, o benim bakış açım o.
0: yani şimdi hoca faktörü zaten aşikar. Yani Öndrezen'le birlikte uyumu da şu anda gördüğümüz kadarıyla kağıt üstündeki planlama doğru ilerliyor. Merkez orta sahayı 3 kişiyle oynayacak. Bununla ilgili son gün hamlesi yapma, yani o eksikliğini gördü, onu daha iyi yapmaya çalışılan bir
1: Evet.
0: düşünce görüyorum ben. Yani mesela bu 11'e bakalım. Salih, Orkun, Olaytan. Yedeklere dönüyorsun. Endidi bu maçta oyuna girdi.
1: Kartal var. Miretti
0: Miretti
1: geldi.
0: oyuna
1: Hafif bir
0: giremedi. Yani,
1: sakatlığı vardı.
0: yani
1: Kadroda yoktu.
0: oynamadı daha doğrusu. Miretti var. Önemli oyuncudur o da. Son gün Raskin'i almaya çalıştı. Yani orada diyor ki ben 3
1: Burada
0: kişi
1: bir kişi
0: oynayacaksam
1: daha eksiğim var.
0: 6-7 oyuncuyla, Kartal'ı da sayarak söylüyorum, 6-7 oyuncu. Yani Fenerbahçe'nin de en büyük sıkıntı işte planlama hatasını buradan kanka. Yani doğru planlama da yapıyor Beşiktaş. Kalite vesaire tartışılır. O belki uzun vadede kaliteyle ilgili eksiklik yaşayabilir o bölgede. Ama sayı anlamında sen doğruları kağıt üstünde yapacaksın. Burada ne oluyor? Doğru bir sportif direktör, futbol aklı olan, akıllı bir adam aldın mı? Bir de başkan olarak ona imkan verdin mi? Doğru işler yaptın mı? Teknik adamı da doğru seçtiğin zaman iş çorap söküğü gibi geliyor doğru işler yaptığında. Ya Beşiktaş daha önce yapmadığı
1: Doğru
0: işler,
1: işler.
0: doğrular, yanlışlar yapıyordu. Yanlışlarla senin dediğin gibi sıkıntılar yaşıyordu. Ligde Kasım ayında havlu atan Beşiktaş görüyorduk.
1: Şimdi oyun olarak çok güçlü, fizik kondisyon olarak çok güçlü bir Beşiktaş var. Ben özellikle fizik kondisyonuna da bakmaya çalıştım Beşiktaş'ın. Ben iç saha maçlarını ayrı tutuyorum çünkü genelde yine önünde maç seyrettiğim zaman hani iç sahada orada başka bir coşku, bir taraftar baksın. Deplasman, geriye düşmüşsün. 1-0 geriden gelip maç kazanıyorsun falan. Beşiktaş 75-80'e kadar diri kalabildi maçta.
0: Ya biraz
1: 80'den
0: yaşlı.
1: sonra artık
0: Ya
1: doğal
0: şimdi
1: olarak
0: bak mesela
1: performanslar
0: şunu
1: düştü.
0: da söylemedik. Fenerbahçe yaşlı bir takım. Yani
1: Evet.
0: yetersiz üzerinden koyayım, bir de yaşlı bir takım. Yani sen iki santrafor alıyorsun. 33-34 yaşlarında iki tane santrafor aldı.
1: Beşiktaş'ın santraforu 26 yaşında.
0: Yani
1: Birinci
0: şimdi
1: santroforu.
0: onları da yani bu sonuçta şimdi en Fenerbahçe'nin en iyisi Kante 30
1: 35.
0: 35 de değil 36 falandır büyük ihtimalle. Yani en iyi oyuncusundan bahsediyorum. Bu takımın uzun vadedeki planlaması stoper attı. Skriniar,
1: Skriniar.
0: Ake hep yaşlı oyuncular üzerinden ilerleyen Fenerbahçe var. Onların da sıkıntısını yaşayacak. Yani sonuçta
1: Beşiktaş'ın
0: bu
1: en
0: yaşla
1: yaşlısı Trossard galiba. 30 civarı olması lazım.
0: daha
1: En
0: genç bir
1: yaşlısı.
0: takım en azından onu söyleyebiliriz. O dinamiklik oradan geliyor. Ona bağlamaya
1: Ya
0: çalışıyorum.
1: orta saha öyle zaten. Yani şimdi Olaytan dediğiniz adam U23. U23 oynuyor. Salih galiba 26-27 yaşında. 27 olması lazım. Orkun 24 yaşında. 25 yaşında.
0: Yani en olgun yaşlardan bahsediyor futbolcu
1: Evet.
0: için. En olgun yaşlar. Yani o anlamda da doğru planlama yapıldığını söyleyebilirim. Yani sayı anlamında, profil anlamında, yaş anlamında hep doğru planlama. Bunun karşılığını alıyor Beşiktaş. Ya uzun vadede performans sezon içi değişkenlikler olabilir tabii ki. Avrupa Ligleri başlayacak,
1: Ya
0: Şampiyonlar Ligi
1: tabii ki
0: başlayacak.
1: düşebilir,
0: Farklılar
1: maç
0: olacak.
1: kaybedebilir, şampiyon olmayabilir bu arada.
0: Onları göreceğiz tabii. Yani sonuçta Fenerbahçe Beşiktaş maçını konuşuyoruz. Derbiyi konuşuyoruz ama bu iki takımdan daha üstün olan şampiyon olacak diye bir şey yok.
1: Evet.
0: Yani birbirlerinin rakibi değiller. Galatasaray'ın rakibiler.
1: Şu
0: Yani
1: anda
0: Galatasaray'a
1: aynı,
0: geçmek zorundasın
1: hala
0: şampiyon olmak
1: ligin
0: için.
1: lideri şu anda
0: Yani
1: Galatasaray. Yani öyle bakmak
0: Galatasaray'a
1: lazım.
0: geçmek zorundasın. Öyle bakmak gerekiyor. Tabii Beşiktaş açısından en azından bu sene taraftarına umut veren bir başlangıç
1: Ben
0: yaptığını söyleyebiliriz. Yani o
1: kendi
0: biraz da bu
1: adıma
0: işler böyle şöyle gidiyor. Yani umut kırıldığı zaman o toparlanması kolay oluyor. Kırılgan camialar. Yani

0: Yani her sene yine mi aynı? Mesela bu mağlubiyet olsa
1: eyvah.
0: Ya yine mi aynı erken avlu atacağız? Şimdi Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi önemsenmezken şimdi yüzleşmesi zorunda olduğu bir Roma maçı var. Birazdan konuşacağız onlarda. Evet. Yani hem derbiyi kaybet, şimdi derbiyi kazanıp Roma maçını da kaybetsen tamam dersin, biz Şampiyonlar Ligi bizim kulvarımız değil zaten diyebiliriz. Ama şimdi derbi üstünde Roma maçı kaybettiğin zaman bu sefer çatırdamalar başlayacak, kırılmalar başlayacak cami içerisinde. Ya Beşiktaş'ta da o anlamda en azından ilk sınavı iyi verdi diyebilirim.
1: Ben Beşiktaş'ın
0: deplasman galibiyeti, derbi galibiyeti.
1: Yine Önder Hoca'nın ilk dönemi, Beşiktaş'taki ilk dönemi, sportif direktörlüğü, Şenol Güneş dönemi olarak hocayı da İtalyano'yu da o dönemin biliciği gibi görüyorum. Yani başarıya aç, tamamen arzulu, asla hata kabul etmeyen, iyi futbol izletmek isteyen ve izlemek isteyen, geride oyun kabul etmeyen bir takım ve bunu da sahaya yansıtabilen bir hoca haline gelmiş. Belki bu sene bir şey olmayabilir Beşiktaş'tan, bilmiyorum. Çok erken. Belki bundan 6 ay sonra şampiyonlukta konuşuyor olabiliriz. İşte ama ligi ilk 2, ilk 3'te buralarda bitireceği kanaatindeyim. En azından o dönemde Slaven Bilic derbi kazanamadığı için gönderilmişti ki derbi kazanamadığı için şampiyonluktan olmuştu. Beşiktaş İtalyan'ın ilk derbisini kazanmış oldu. Bu sene olmasa bile önümüzdeki yıllar için çok büyük bir temel atıldığını ama bunun üzerine konularak devam edilmesi gerektiğini düşünen taraftayım. Hı hı. Hatta sadece Türkiye'de değil, bu şekilde devam edildiği takdirde Avrupa'da da Beşiktaş'tan iyi işler gelebileceğini, başarıyı yakalayabileceği
0: kanaatini. Avrupa'nın kurası zor ama ya. Şampiyonlar Ligi'ne yakın bir kura diyebiliriz. Yani. Hakikaten zor. Yani normalde genelde zor kuraları gördük de.
1: Yani dünyayı gezeceğiz. İki kere Almanya'mız var. gibi. Tertemiz iki Bundesliga takımımız. Bir tane maçı mecburen herhalde bir yüksek olasılıkla deplasmanda iç sahamızı dışarıda oynayacağız
0: Batum'da
1: gibi görünüyor. Öyle
0: görünüyor. Dün öyle bir bilgi vardı.
1: Aynen. Bir ara galiba Batıkan bana bakıyor. Bir ara verelim. Ondan sonra yavaş yavaş Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi mücadelelerini konuşalım ama bir de Trabzon var tabii ki.
2: Engin Çetin'le Engin Görüş devam ediyor.
1: Devam ediyor. Engin Görüş'e devam ediyoruz. Engin Çetin'le beraberiz. Kerim Öztürk ben. Sorular da daha fazla, yorumlar da var Engin. Onlara da şöyle bir ufaktan değineyim. Genelde derbiyle alakalı. Derbi dediğiniz maçta bir takımın kalecisi hiç yere yatmıyorsa bu maçın adı derbi değil, sıradan bir lig maçı olur diye düşünüyorum. Formasını pisletmeden önümüzdeki hafta aynı şekilde giyecek diyor Beliç'e.
0: Biraz esprili.
1: Biraz esprili bir yaklaşım.
0: Ama altında tabii
1: top gelmedi yani neredeyse böyle.
0: İkinci yarıda bir tane şu Vedat'ın cılız bir şutu var. Onun dışında
1: Bilmiyorum Talişka ile alakalı. Geçen sene kaybedilen tüm maçlarda Talişka vardı. Burada Talişka'nın gidişi değil de Fred gidince yerine oyuncu alınması lazımdı demiş dinleyicimiz. Mücahit
0: bence ikisinin yerine de.
1: Ya zaten biz de onu konuşuyoruz. Yani Fred'in olmayışı da çok büyük etken.
0: Yani Fenerbahçe Fred'den artık yaşı itibariyle çıkmak durumundaydı zaten. Yani niye çıkıldı demiyoruz. Yaşı itibariyle çıkmak durumundaydı. Talişka da profil olarak tercih eder misin etmez misin? Yani dünya futbolunun evet, Talişka ile oynayan, Talişka tarzıyla oynayan ama Türkiye Ligi'nde hala iş yapan bir profil. O da tercih meselesi. Ama ikisinden çıkıp yerlerine hiçbir genç oyuncu dahi almamak, bak genç oyuncu dahi almamak Fenerbahçe açısından. Daha bir de bu arada yani stoper hattında da Fenerbahçe'nin eksikliği var. Oraları da gelmedi. Yani şimdi bir takımın, ya şöyle söyleyeyim sana, 3 kalecisi var. 3 tane stoperi var. Ben Yiğit Efe'yi çok iş oraya kalırsa geçmiş olsun diyorum Fenerbahçe. Yani Çağlar'dan da çıktı Fenerbahçe.
1: Mert kaldı bir tek elinde. Ake var, Şikrinyar var.
0: Mert'i hani oraya saymıyoruz. Opong alır. Onu bilmiyoruz. Görmedik daha oyuna.
1: Mert'i kanat ola bek olarak sayıyoruz.
0: 3 tane Fenerbahçe elle tutulur. 3 tane stoperi var. Yani 3 tane de kalecisi var. Yani kaleci rotasyonu, kaleci departmanının daha
1: üst düzey gibi.
0: Yani diyebiliriz. Ederson,
1: Mert
0: ve Tarık.
1: Tarık. Evet.
0: Yani o anlamda
1: bu arada Ederson'u da göndereceklerdi sezon başında neredeyse.
0: Orada da onun şunu da söyleyeyim. Ederson'la ilgili nasıl hani eleştiriyorsak biz burada, Ederson'la ilgili Aziz Yıldırım'ın hakkını yemek lazım. Yani kadro planlaması nasıl böyle bir hata yaptı diyebiliyorsam, Ederson için de herkes gitsin derken tüm Fenerbahçeliler geçen sene yani Galatasaray derbisinden sonra takımı 10 kişi bırakması, Rize maçındaki hatası, Nottingham deplasmanına gitmemesi gibi disiplinsiz hareketlerden sonra gitsin kurtulalım dediği noktada Aziz Yıldırım gelirken, ya bizim kalecimiz iyi kalmalı, verilmiş artık, öleceğimiz yıllık maliyeti biz kaleci departmanını dolduramayız daha iyi bir kaleciyle deyip oyuncuyu motive etmesi ve kazanması bence en önemli başkanlık başarılarından bir tanesi.
1: Maçı da 4'ten 5'ten çeviren Ederson'du bu arada.
0: Kaç haftadır iyi. Konya maçında da iyi. Evet.
1: Ya Beşiktaş Lyon maçı sıradan yani zaten... bir kaleciyle, bak ben Mert Bey yıllarca Beşiktaş'ta da oynadı. Mert'in de iyi kaleci olduğunu bilirim. Amili takım formasını yıllarca korudu. Mert kalede olsaydı o 3 karşı karşıya pozisyonun ikisi kesin gol olurdu yani. Çünkü Ederson büyüyerek çok iyi önlerini kapattı.
0: Yani zaten kalede duruşu da farklı bu sene, yani, öyle söyleyebilirim.
1: Engin Çetin sezonu geç de olsa açılmıştır diyorlar. Galatasaray'da Torreira mücadelesi dışında ceza sahasında pozisyonla Torreira'yı mücadelesi dışında ceza sahası içinde pozisyonlarda da görüyoruz. Attığı gollerden de bağımsız söylüyorum ama Gündüz ve Kante hiç kaleyi düşünmüyorlar.
0: Doğru tespit.
1: Burada aslında şöyle bir sorun var.
0: İsim mi okuyabilir miyiz?
1: Bakayım var mı?
0: Çok doğru tespit.
1: Tutabilirim sanırım.
0: Katılıyorum, tamamıyla katılıyorum. Benim de tespitim
1: Mustafa
0: o
1: Bey.
0: Yönde. Benim tespitim o yönde. Yani bak, Kante, Gündüz'i çok önemli oyuncular. Fenerbahçe'nin en iyi oyuncuları diyebilirim. Ama profil anlamında hücuma dönük takıma katkı sağlayacak, gol bölgelerinde olacak oyuncular değiller. Hatta şöyle söyleyeyim sana, bak daha güzel anlatayım. Topun 3 hali var futbolda. Hı-hı. Topun 3 hali. Bende, sende, ortada. Bu oyuncular ortada ve sende de, top sendeyken ve top ortadayken, bırak Türkiye Ligi'ni, Türkiye World Class yani, evet, dünya sınıfında oyuncular.
1: Zaten Kante'nin tartışamazsın
0: ama
1: yani.
0: Top bende halinde çok fazla etkili değiller.
1: Ben
0: Türkiye
1: diyorum.
0: Ligi'nde de biraz o isteniyor. Yani 6 numara büyük takım, şampiyonluğu oynayan takım 6 numarası dahi arada onu yapacak. Torreira sadece 4 yıldır izliyoruz Galatasaray'da. Sadece top kapmasıyla mı hep övüyoruz burada? Topu kaptı, hızlı vermesi, doğru vermesi, doğru oynaması. Onun dışında gol bölgesine girmesi, kritik goller atması.
1: Beşiktaş'ta Salih çok iyi yapıyor bu sene bunu.
0: Yani bunlar önemli şeyler. Yani onun dışında zaten topun ortada ve topun sende halini ben tartışmıyorum. Türkiye'nin bir numarası.
1: Fenerbahçe bu kadroyla tam bir kontratak futbol oynar.
0: Bravo.
1: Yani Fenerbahçe çünkü belki orta sahada oyunu dikine çevirebilecek futbolcusu yok. Asensio dışında böyle bir futbolcu
0: yani
1: yok.
0: Yani Asensio olmadığında farklı plana ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Asensio varmış gibi oynayamaz. Evet, Asensio yokken.
1: Galatasaray geçtiğimiz arada, yıllarda bunu Osimhen yokken Osimhen varmış gibi oynamaya çalıştığında o hataları
0: Asensio'da
1: yapıyor.
0: Asensio da Fenerbahçe'nin şu aşamada farklı konuşabileceğimiz tek unsuru diyebilirim. Devreye kadar transfer olmayacağı için. Asensio gelirse biraz daha, çünkü arkasındaki oyuncuların tırnak içerisinde hamallık yaptığında, Asensio'yu rahatlattıklarında Asensio da orada o işleri, ince işleri çok rahat yapabilecek tarzda bir oyuncu.
1: Belki biraz daha İsmail Hoca'nın dokunuşuyla Greenwood toplu oyunun içerisine girip orada bir pas alternatifi olmayı başarabilirse o zaman da bir şeyler değişebilir. Beşiktaş demiş Abdullah Bey, oyunun Fenerbahçeli futbolculardan mı kaynaklı yoksa Beşiktaş'ın taktiği mi bu futbolcuları kötü oynattı? Dikkatinizi çekelim, yoksa İtalyano neden iyi oynayan gol atan bir oyuncuyu çıkarsın? Burada galiba Rıdvan'dan söz ediyoruz. Rıdvan sakatlığı dolayısıyla çıkarıldı. İkinci yarıda devam et demeyecek seviyedeydi. Riske de edilmek istenmedi. Out'ta arada girdiğinde kötü oynamadı bence. Yani
0: boy olarak Rıdvan'dan daha uzun bir bekle oynamış oluyorsun.
1: Evet. Artı
0: ikinci yarıda pozisyon vardı. Vedat Muriç'in arka direkte vurdurmadı. Yani Beşiktaş'ın ana taktiği zaten Fenerbahçe'den kesinlikle daha iyiydi. Zaten tercihi, yani oyun, hangi oyunu tercih etti? Teknik adamların hangi oyunu tercih ettiğine bakalım. Hani ne olduğundan ziyade, maç öncesine dönüyorum tekrardan. Oynanmamış kabul edelim maçı. İtalyano'nun tarzı zaten orta sahayı hakimiyetini alabilmek ki ligimizde derbilerde üstün çıkan takımlar genelde orta saha hakimiyetini
1: Ele geçirmiş
0: takımlar. Yani derbiler bir nevi orta sahada oynanıyor. Fenerbahçe'nin bunu görememiş olması, işte İsmail özelinde konuştuk. Ki eldeki mevcutlar içerisinde tek tercih olduğu için söylüyoruz bunu. Hem o hem de ana planın dışında mikro planlarda da daha iyi çalışan bir Beşiktaş vardı sahada. Yani işte Greenwood'un etkili alanları kaleye yaklaştıkça, rakip kaleye yaklaştıkça içeri doğru kat edip şut imkanı bulup kendini atması. Beşiktaş mesela
1: hep kapattılar,
0: hep dışa doğru geçmesini sağladılar. Bakınız işte ilk yarının son dakikasında Rıdvan'ı geçti. Sonra Salih'i geçti ama çizgiye doğru gitmek zorunda kaldı.
1: Oradan vurmak zorunda kaldı.
0: Yani Salih'i geçtiğinde içeride düş, hayal et ne olacağını sen de biliyorsun. Tabelaya yansıyacak bir hareket olacak yani. Sonuç itibariyle. Bunlar da hep çalışılmış mikro taktikler. Fenerbahçe önde basma pozisyonlarında birebir oynadıklarında yerleşim dağınıklı oldu. Hem Gündüz'ü hem Kante basıyor gibi, iyi oynuyor gibi gözükürler. Ama takımın genel oyununa